0: İletişim Başkanlığı'nın geçtiği resmi açıklamada paylaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğu bu diplomasi trafiği bölge için ne anlama geliyor? Hemen bunu sorarak başlayalım.
1: Öncelikle onurlu çıkış diyelim. Çünkü böyle bir savaş kararı almak ve daha sonra savaşı bitirmek çok farklı iki kulvar. Savaşı başlatmak aslında devletler açısından alınması gereken bir zor karardır. Ancak savaş başladıktan sonra savaşın yeni dinamikleri ışığında savaşı bitirebilmek de ayrı bir cesaret ister ve aynı zamanda bu kararı kendi toplumunuza, uluslararası topluma uygun mesajlarla izah edebilmeniz lazım. Çünkü savaş neticesinde kayıplarınız ve kazançlarınız ortaya konduğunda o muhasebe bazen siyaseten sizi kötü duruma sokabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran açısından da şu an bu durum geçerli. Ancak burada Trump'ın uzun süren bu görüşme maratonu neticesinde en azından belirgin bir metin üzerinde uzlaşıya varmış olmaları, ki burada biraz daha diplomatik dil kullanmak gerekiyor. Hı hı. Asgari müşterekte buluşabilmeleri aslında biraz da koşulların gerekliliği. Çünkü böyle bir savaşın uzun sürmesi halinde her iki devlet bu savaşın maliyetini göğüsleyebilecek durumda değil. Biliyorsunuz artık savaşlar sadece konvansiyonel değil, asimetrik, evet, düzensiz, hibrit ve bazen de yeni taktikler kullanılabiliyor. Ama bu kadar çok devlet başkanıyla veya Suudi Arabistan örneğinde olduğu gibi veliaht prenslerle görüşülmüş olması burada önemli bir ayrıntı. Çünkü Trump böyle bir anlaşma neticesinde bölgenin ihtiyaçlarını daha çok ön plana çıkararak bir uzlaşıyı bir memorandum ile, yani bir muhtıra ile sonuçlandırma isteğinde bu durumda anlaşılabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kendini güçlü göstermek ve bölge ülkelerinin talepleri istikametinde böyle bir anlaşmaya varıldığını ilan etmek istiyor. Tabii böyle bir anlaşmanın detayı nedir? O konuda bir şey söyleyemeyeceğim çünkü detay kesinlikle paylaşılmıyor. Ancak İsrail basınında yer alan haberlerde bu anlaşmanın kısa bir anlaşma olacağını, belirli bir süre bir ateşkes yaşanıp nükleer meselenin, yani dondurulmuş meselelerin görüşüleceği anlaşılıyor ve mütakiben bu ateşkesin uzatılacağına yönelik bazı spekülasyonlar var.
0: Evet, yani bazı yazılı basın kaynaklarında da hem İran medyasında hem Amerika medyasında içeriye ilişkin bilgiler veriliyor. Ama dediğiniz gibi resmi açıklamayı bilemiyoruz henüz. Bir anlaşma yapılması üzerine bir anlaşma gibi görünüyor. Bu ikili görüşmeleri tıkayan en önemli başlık nükleer konusuydu. Bu konuda bir 30 ve 60 günlük süre öngörülüyor anladığım kadarıyla. Ateşkesin de uzaması mümkün. İran'a göre dondurulmuş varlıklar da ödenecek ve Hürmüz'ün kontrolü İran'da olacak. Ama bu da tabii yine o anlaşılmayan başlıklardan.
1: Şimdi Amerikan cenahına şöyle bir eğilip bakarsanız, burada kamuoyunu özellikle ön plana çıkartmak istiyorum. Anlamsız şekilde İsrail'le birlikte başlatılmış bir müdahale var. Bu müdahale, diplomatik görüşmeler devam ederken biliyorsunuz yapılmaya başlanmıştı ve İsrail'in provokasyonu Amerikan kamuoyu tarafından bu savaşa verilen desteği de bayağı bir düşürdü. Şimdi böyle bir savaş devam ederken eğer maliyet sizin öngörünüzün üzerindeyse, ki bu maliyet sadece ekonomik değildir, siyasi veya toplumsaldır, o takdirde artık savaşı yürütmenin pek bir anlamı kalmaz. Benim gördüğüm kadarıyla Amerikan cenahında böyle bir algı var. Tabii bu arada İranlıları da burada ön plana çıkartmak lazım. Çünkü aslında bu savaşın kazananı yok. Ancak her iki taraf da bu savaştan bir zafer edasıyla sıyrılma derdinde. Özellikle İranlılar yıkılmadık ayaktayız mesajı vermeye çalışıyorlar. Ancak geldiğimiz aşamada böyle bir anlaşma eğer ola ki tek sayfa dahi olsa imza altına alınırsa, aslında savaşın gerçeklerinin bu anlaşmaya yol açtığını ve asıl galip olan hususun da her iki tarafın kontrolü altında olmayan bu maliyetler olduğunu ifade etmek lazım. İşte efendim enerji, ekonomi burada tabii ki ön planda. Ancak bunun ötesine de bakmak gerekiyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Suudi Arabistan olsun, Bahreyn olsun, Körfez ülkeleri bu artık bu savaş neticesinde rejim güvenliklerini, ülke güvenliklerini risk altında görüyorlar. Neyi kastediyorum? Bu ülkelerde rantiyer ekonomik yapı vardır. Yani vatandaşlarına enerji kaynaklarından elde edilen gelirler aktarılır. Bunun neticesinde demokrasi açıkları bu toplumlar tarafından tolere edilmelidir. Bu literatürün ifade ettiği bir husus. Düşünebiliyor musunuz? Şu an Suudi Arabistan günlük 7 milyon varil civarında bir petrolü boru hatlarıyla ülkenin doğusundan batısına aktarırken savaş öncesi petrol gelirlerine sahip değil. Özellikle Katar, Kuveyt petrol gelirlerinden, doğalgaz satışı gelirlerinden bayağı bir mağdur durumdalar. Kuveyt'in sattığı doğru dürüst petrol yok dünyaya. Böyle bir durumun siyasi sonuçları o ülkelerin yönetimlerini doğrudan etkiler. Bu nedenle bu savaşın bitmesi öncelikle bölge ülkelerinden büyük dileği. Tabii bir de üçüncü taraflara bakmak lazım. Bu üçüncü taraflar bu savaşa doğrudan taraf olmayan veya savaşın o bölgesinde olmayan devletler. Avrupa'yı da dahil edebilirsiniz veya savaşın sonuçlarından etkilenebilecek özellikle gübre eksikliği nedeniyle gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelere bakabilirsiniz. İşte bu savaşın etkileri dünya genelinde yaratacağı enflasyonla siyasi sonuçlara da neden olabilecek nitelikte. O halde böyle bir savaşı devam ettirmenin gerçekler nedeniyle pek bir mantığı yok ve büyük bir ihtimalle Trump bu durumun da farkında ve savaşı bitirirken aynı zamanda kendi kamuoyuna bölge ülkeleriyle yapılan bu diplomasiyi bir kalkan olarak kullanacak.
0: Ancak İran açısından durum farklı değil. Belki de.
1: Anlayamadım.
0: Bir başarı olarak da sunacak, meşrulaştıracak bu savaş sonucunu.
1: Mutlaka yani meşrulaştırma buradaki ana motivasyon. Ama günün sonunda bir başarı hikayesi mutlaka her iki tarafça yazılacak. Amerikan cenahında yaratılan barış hikayesi işte batırılan İran Deniz Kuvvetleri, havaalanların tahrip edilmesi, buna benzer daha taktiksel veya operatif düzeydeki askeri başarılar. Ancak İran açısından başarı hikayesi de rejimin yıkılmaması ve hatta savaş öncesi durumla karşılaştırıldığında rejimin daha da güçlü halde bu savaştan çıkıyor olması. Çünkü İran'ın en büyük hassasiyeti demografisidir. En büyük hassasiyeti iktidardaki siyasi rejimdir, Molla rejimidir. Ve bu savaşta bu Molla rejiminin meşruiyeti pekiştirilmiş oldu. Büyük bir ihtimalle bu başarı hikayeleri sıklıkla her iki tarafça dile getirilecek.
0: Hocam şimdi savaşın kazananı yok dediniz. Bu savaş yüzünden ortaya çıkan bazı sorunların çözümüyle ilgili de Türkiye perspektifinden bu soruyu yöneltmek istiyorum. Bölgede bir NATO üyesi ülke ordusunun gücünü biliyoruz. Son savunma atılımlarını, hamlelerini biliyoruz. Bu anlamdaki teknik kapasitemiz de artık dünyaya mal olmuş durumda. Aynı zamanda tabii seküler bir devlet. Bölgede barışı ve diplomasiyi her zaman önceleyen ve ülkelerinde hem egemenliklerine hem toprak bütünlüklerine duyduğu saygıyı da defaatle ifade eden bir politikaya da sahip. Dolayısıyla bu savaşın ortaya çıkardığı krizler, işte gerek Hürmüz'deki yolların kapanıyor olması, gerek bu ülkelerin iç işlerine müdahaleyle ilgili uluslararası toplumun endişelerini giderebilecek bir savaşın kazananı yok başlığı altında bir başka diplomatik kazanım elde eder mi Türkiye bu açıdan?
1: Şimdi Türkiye'nin burada konumu çok mümtaz. Neden? Savaş başladığı andan itibaren bir kere savaşa taraf olmadığını Türkiye açıkça ilan etti. Türkiye'ye yönelik 4 füze fırlatıldı biliyorsunuz İran cenahından. İranlar reddetti bu füzelerin tahrik maksatlı olduğunu ve kendilerinin fırlatmadığını ilan ettiler. Ne kadar doğru bilemiyorum çünkü fırlatılma noktası İran toprakları. Eğer kendi kontrollerinde değilse kendi ordularını sorgulamaları gerekir. O da ayrı bir mesele. Ancak Türkiye çok dikkatli bir diplomasi yürüttü ve bu diplomasi neticesinde gerek Körfez ülkelerinin güvenliği bağlamında gerekse savaşın sonuçları itibariyle bölgede meydana gelecek dönüşümler Türkiye ile alakalı hale geldi. Nedir efendim bu dönüşümler? Birincisi ve en önemlisi bölgede yaratılacak yeni güvenlik mekanizmaları. Şu an Körfez ülkeleri Amerikan güvenlik garantilerine tamamen bağımlıyken artık kendi entegre sistemlerini kurmak istiyorlar. Bu istikamette en büyük pürüz Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le bir arada faaliyet göstermesi, topraklarını İsrail askerlerine açmış olması. Bu nedenle Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, diğer Körfez ülkeleri, Umman, diğer Körfez ülkeleri nezdinde eleştiriliyor. Ancak ne olursa olsun artık Körfez ülkeleri yeni bir güvenlik mimarisi istiyor. Bu güvenlik mimarisinde Amerika Birleşik Devletleri tamamen izole edilmiyor. Yine oyunun içerisinde ancak kendi özgün bağımsız yeteneklerini kazanmak istiyorlar. İşte bu noktada bu ülkeler açısından Türkiye bir seçenek haline geldi. Gerek savunma sanayisi ve teknolojileriyle gerekse Katar'da bulunan askeri üs marifetiyle Katar Silahlı Kuvvetleri'yle yapılan işbirliği burada ön plana çıktı. Bu bir bölgesel dayanışmadır. Bu bir bölge ülkelerinin kendi kapasitelerini kazanmasında Türkiye'nin kendi imkanlarını seferber etmesiyle ilgili bir husustur. İkinci konu bağlantısallık. Yani bölge ülkelerini batıya veya başka bir bölgeye bağlayacak lojistik projelerin, ulaştırma projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili. Çok basit bir örnek vermek isterim. Suudi Arabistan olsun veya Katar olsun veya Kuveyt olsun daha önce Körfez bölgesinden Anadolu'ya veya Akdeniz'e akacak petrol, doğalgazı nakletmek üzere boru hatları, demiryolu projeleri, karayolu projeleri genellikle ikili ilişkilerde bir pürüz olarak düşünülüyordu. Nedir? Kuveyt örnek vermek gerekirse kalkınma yolu projesine çok fazla sıcak yaklaşmıyordu. Geldiğimiz aşamada Irak'tan Körfez ülkeleriyle Anadolu'yu birbirine bağlayacak bir kalkınma yolu projesi artık zaruret haline geldi. Çünkü alternatif yollar yaratmak gerekiyor. Aynı durum Suudi Arabistan tarafından Suriye üzerinden Anadolu'ya ve başka bir proje istikametinde Suriye'nin Banyas Limanı'na ulaşacak başka bir lojistik projesi. Biliyorsunuz Suriye sahillerinde bir güvenlik problemi var. Bu nedenle Suudi Arabistan gerek demiryolu gerekse enerji nakil hatlarını Ceyhan'a kadar ulaştıracak projeleri de dikkate almak istiyor. Çünkü Kızıldeniz açılımı Süveyş'teki tıkanıklık nedeniyle Suudiler açısından pek rağbet görmüyor ve daha doğrusu alternatif yol istiyorlar. Şimdi böyle bir lojistik yollar açma ihtiyacı bölgede var ise işte o noktada Türkiye'nin toprakları, karayolu, demiryolu ve enerji hatları ulaşımı bu bölgeler açısından önemli bir çıkış noktası olarak ortaya çıktı. Tabii siyasi sonuçları ayrıca ele almak lazım bence.
0: Peki. Hocam çok teşekkürler bu konuyla ilgili değerlendirmeniz için ama bültenin başında biz izleyicilerimizle de paylaştık. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray etrafında duyulan silah seslerini. Bununla ilgili bir gelişme var. Hem sizin hem izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Gizli servisin saldırganın öldüğü yönündeki bilgilendirmesi geldi. Son olarak konuyla ilgili güncelleme. CNN'e dayandırıyoruz bu bilgiyi. Amerikan Gizli Servisi bu silahlı kişinin, saldırganın öldüğünü belirtiyor. Bu son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özellikle Washington'da şimdi Trump Beyaz Saray'da olduğunda düşünürsek bağlantılı mı değil mi bilmiyorum ama son zamanlardaki bu artan saldırıları nasıl yorumlarsınız siz? Ya da bu konu özelinde ne söylemek istersiniz?
1: Canan Hanım, eğer toplumla siyaset arasında bir kopukluk meydana gelmeye başlarsa bu nevi münferit olaylar artık genelleşmeye ve sürekli hale gelmeye başlar. Biliyorsunuz Trump'ın bir basın buluşmasında da benzer bir saldırı gerçekleşmişti daha geçen ay içerisinde. O kadar büyük bir iç siyasi kutuplaşma var ki şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde. toplumun siyasetten bekledikleriyle siyasetin ürettikleri arasında müthiş bir boşluk var. Ve silahlananların bu kadar had safhada olduğu, kendini ifade etmenin bir şekilde önü tıkandığında eyleme bu kadar kolay geçilen bir ülkede doğal olarak bu nevi saldırılar meydana geliyor. Bu saldırıların bir ucunda sol görüşler, bir ucunda muhafazakar görüşler olabiliyor. Dolayısıyla saldırıyı gerçekleştirenlerin motivasyonu da net olarak ortaya çıkamıyor. Basit bir örnek vermek gerekirse, Trump'ın seçim kampanyasında o meşhur kulaktan vurulduğu anı hatırlayınız. O saldırıyı gerçekleştiren kişi, genç kişi, bir taraftan Trump'ın seçim kampanyasına bağış yapmıştı. Bir taraftan da demokratlarla ilişkisiyle itham edilmişti. Şimdi bu kadar karmaşa varken bu tür saldırıların arka planında dönen dinamikleri net bir şekilde ortaya koymak pek mümkün olmuyor. Ama şöyle bir gerçek var. Sosyal medya artık büyük bir çarpan etkisi yarattı bu tür meselelerde. Ve artık kişiler kendi inisiyatifleriyle tek başına harekete geçebiliyorlar. Veya sosyal medya üzerinden örgütlenmeleri ve fikir teatileriyle kolaylıkla silahlı saldırılar vuku bulabiliyor. Bu saldırının kim tarafından neden gerçekleştirildiği bilinmiyor henüz. Açıklanmadı benim bildiğim kadarıyla.
0: Yok, hayır, evet.
1: Dolayısıyla önemli olan şudur. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde bu nevi Beyaz Saray etrafındaki saldırıların sayısının artacağı istikametinde bir eğilim var. Bunu görmek lazım. Ha, şunu da ifade edelim. Beyaz Saray biliyorsunuz Capitol Hill denilen o işte Lincoln'un heykeli, kongre binası, bu İkinci Dünya Savaşı anıtının bulunduğu bölge ve Beyaz Saray'ın kendisi, bu dört nokta arasında halkın sivil erişimine açık olan bölgeler. Sadece Beyaz Saray'ın hemen etrafında böyle bir bariyer sistemi var. Dolayısıyla bir saldırı olduğunda kolaylıkla Washington'un kalbinde insanlar silahını çekip bir taraflara atış yapabiliyor. Bu bir güvenlik zafiyeti midir? Evet, ama aynı zamanda Amerikalıların erişimine açık olan bölgeler, daha yakın bir geçmişe kadar Beyaz Saray'ın içerisinde de günlük belli bir miktarda insan ücretsiz bir şekilde, Amerika vatandaşıysa, gezi için sokulabiliyordu. Böyle bir durumda doğal olarak karşıt siyasi görüşler veya siyaseti beğenmeyenler bu nevi saldırılarda bulunabiliyor.
0: Siyaset bu saldırıların motivasyonu olmuyordu epeyce uzun bir zamandır, ama son dönemde sizin o bahsettiğiniz toplumdan kopuk siyaset demek ki bir başka motivasyon kaynağı oluşturdu. Şimdi Kasım'a da az bir zaman kaldı ara seçimlere. 5 ay aslında çok kısa bir süre bir seçim öncesi, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri siyaseti düşünüldüğünde. Umut ediyoruz ki artmaz, ama siz sanırım biraz daha bu motivasyonların, bu dilin konuşulacağını düşünüyorsunuz.
1: Tabii ki biliyorsunuz cumhuriyetçiler arasında da bir bölünme var hali hazırda. Demokratlarla cumhuriyetçiler arasında da çok büyük bir kutuplaşma söz konusu. Ve bazı eyaletlerde aday olan, senato için aday olan kişilerin seçilemediğine dair geçtiğimiz hafta bazı gelişmeler oldu. Ve bu durumda Trump'ın tek adam yönetimine doğru gittiğine dair spekülasyonlar özellikle demokrat veya muhalif cumhuriyetçiler arasında bir anda yayılıverdi. Böyle bir durumda da kişiler tepkilerini bu şekilde ortaya koyabiliyor. Bu bir terör saldırımısıdır. Onu da bir isterseniz kısaca inceleyelim. Amerikan kanunlarına göre bu bir terör saldırısıdır. Yani bir kişinin sadece sosyal medyada yayınlamış olduğu bir deklarasyon üzerinden Beyaz Saray etrafında veya siyasilerin etrafında böyle bir saldırı yapması Amerikan terör kanunlarına göre evet bir terör saldırısıdır. Demek ki seçimler yaklaştıkça Kasım ayındaki bu tür saldırıların miktarında da artışlar yaşanabilir. Böyle bir projeksiyon ortaya koymak gerekiyor.
0: Peki. Hocam çok teşekkürler Sayın Murat Aslan, değerlendirmeleriniz için, katkınız için. Doçent Doktor Murat Aslan canlı yayında konuğumuzdu. Bir kez daha teşekkür edelim. İç siyasete bakalım şimdi de. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısındaydı ve İlk olarak CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Daha sonra partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız mesajı da dikkat çekti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
3: Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. İlk mesajı da ahlaki değerleri korumak zorundayız oldu. CHP örgütü ve seçmenine de seslendi.
2: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçırmak lazım.
3: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçilmesini de değerlendirdi.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşir.
3: Mutlak mutlak kararı sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu Özel'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde niyetinin partiyi kurultaya götürmek olduğunu söylemişti. Ancak kurultayla ilgili takvim henüz net değil. Mutlak butlan kararından bir gün önce sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda Özel ve ekibini dışlamayacağını ancak partinin yolsuzlukla anılmasına yol açan isimlerle yol ayrımına gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınması gündeme gelebilir.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel de kameraların karşısındaydı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya giderim çağrısı yaptı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
4: Şöyle bir uzlaşı olacak. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. Kurultayın 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor.
5: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde kurultay şartı sundu. Henüz bu konuda bir uzlaşı olmadığını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
4: Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
5: Özgür Özel meclise haftalık grup toplantılarını kendisinin yapacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Özel meclis grup başkanı da seçildi. Mecliste Özel'in görev bilgisi de değişti. Grup başkanı ibaresi eklendi. Özel'in o toplantıda bundan sonra benim için genel başkan değil Kemal Bey, genel başkan demeyeceğim ifadesini kullandığı öğrenildi. Özel vekillere yeni parti kurma fikirlerinin şu aşamada olmadığını da bildirdi. Bütün yolları tüketmeden yeni parti yok. Burada kalmaya direnmeye devam edeceğiz. Polis soruyla bizi çıkartırlarsa meclise çalışırız dedi.
4: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
5: CHP'nin 138 milletvekili var. Kapalı grup toplantısına 96 milletvekili katıldı. Özel 95 oyla grup başkanı seçildi. Bir oy geçersiz sayıldı. CHP'den yapılan açıklamada toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin de Özel'e destek verdiği belirtildi. Özel, 110 milletvekili hangi kararın arkasında olduğunu gösterdi dedi. Özel'e bir destek de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından geldi. 12 başkan imzasını taşıyan ortak açıklamada Özgür Özel'in yanındayız, 45 gün içinde kurultayımız toplanmalıdır denildi.
0: Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni çalışmaların 3. gününde bulundu. Kentte selin izleri de siliniyor. Afyonkarahisar ve Tokat'ta da sağanak su baskınlara neden oldu.
3: Hem havadan hem karadan hem de denizden çalışmalar yürütüldü. Kayıp gencin cansız bedeni 3. günde bulundu. Hatay'da Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Kayıp gençlerden Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bir gün sonra bulundu. 19 yaşındaki genç toprağa verildi. Musa Paşa'nın cansız bedeni ise çalışmaların 3. gününde Karaçay Irmağı'nın kenarında zeytin bahçesinde bulundu. Şehirde sel nedeniyle toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri de 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed'ti. Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuğun komşusu o anları anlattı.
6: Göçüğün arka taraftan yağmur birikintisinden dolayı tabii ki yağmurun, suyun, toprağın gidecek yerinin olmayışından dolayı duvarları patlatıp heyelanın oluştuğunu gördük biz burada.
3: Şehirde bir yandan da selin izleri siliniyor. Su basan ev ve işyerleri çamur ve atıklardan temizleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hatay'daki selle ilgili açıklama yaptı. Bakan Çiftçi 17 kişinin yaralandığını, 495 kişinin güvenli alanlara taşındığını söyledi. Hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İlk belirlemelere göre 2 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki Aşağı Çaybelen ve Yukarı Çaybelen köylerinde sağanak etkili oldu. Ağaçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü, 2 köprü yıkıldı. Bu görüntülerde Tokat'tan, Pazar ilçesinden geçen Yeşilırmak taştı. Çevredeki tarım arazileri ve yollar su altında kaldı.
0: 9 günlük bayram tatili nedeniyle yollar kalabalık. TEM başta olmak üzere bazı ana geçiş güzergahlarında yoğunluk var ve tatil merkezlerinin girişlerinde de araç kuyrukları oluştu.
3: Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Tatil merkezlerinin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. İstanbul'dan ayrılanlar Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametindeki Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde araç kuyrukları oluştu. Akyazı'da trafik durma noktasına geldi. Ulaşımın kritik noktası Bolu'da akıcı bir trafik var. Ancak zaman zaman meydana gelen araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor. Bu da yoğunluğa neden oluyor. İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. İstanbul Valisi Davut Gül 9 günlük tatilin ilk gününde helikopterle şehrin trafiğini denetledi. Turistik bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. En hareketli noktalardan biri Muğla-Bodrum. Son 24 saatte giriş yapan araç sayısı 20 bin olarak kayıtlara geçti. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka bölgelerinde araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak Kırıkkale'de de yoğunluk vardı. Bölgede trafik nedeniyle ulaşım sık sık yavaşladı. Jandarma ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. İstanbul Tekirdağ Karayolu da en hareketli noktalardan biriydi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
0: Ankara'da bir beyin rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 9 yaşındaki Eylül Güneş Yılmaz'ın adı Hatay'da yaşatılacak. Eylül Güneş'in sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve velilerin desteğiyle kurulan Güneş'in Sanat Atölyesi depremzede çocuklara hizmet verecek.
5: En büyük tutkusu resimdi. Çizdiği resimlerle arkadaşları ve öğretmenlerinin hafızasında yer edinmişti. 9 yaşında hayata veda eden Eylül Güneş'in hatırası Hatay'da kurulan atölyede yaşatılacak.
7: Biz aslında oradaki çocuklar mutlu oldukça, oradaki çocuklar resim çizdikçe, orada güldükçe biz Güneş'in daha fazla ışıldadığını bileceğiz. Onun ruhu çocuklarda iz bırakacaktır.
5: Ankara'daki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrenim gören Eylül Güneş Yılmaz 3. sınıf öğrencisiydi. Geçen yıl beyin sapında oluşan baloncuk nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı. Ameliyatının ardından bir süre yaşam mücadelesi verdi ancak müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. Sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve veliler Güneş'in resmi olan ilgisini yaşatmak ve depremzede öğrencilere destek olmak için harekete geçti. Küçük kızın adına Hatay'da Güneş'in sanat atölyesi kuruldu.
8: Onun adına çok seviniyorum. Sonsuza dek ismi Şide Açık, çok mutluyum.
9: Hatay'daki çocuklara da hem güzel bir aktivite olacak hem de Güneş'in bir sevdiği bir şey yaptığı için çok mutluyum.
5: Defne ilçesindeki 23 Temmuz İlkokulu'nda kurulan atölye depremzede çocukları ağırlayacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda UFO olarak bilinen, tanımlanamayan uçan cisimlere dair gizli belgelerin ikinci yarısını da yayınladı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından erişime açılan 222 yeni doküman, özellikle 1940'lı yılların sonundaki yeşil küre ve disk gözlemlerine ait askeri kayıtları içeriyor.
10: Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda UFO olarak bilinen tanımlanamayan uçan cisimlere dair gizli belgeleri yayınlamaya devam ediyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon resmi yazışmalarda tanımlanamayan anormal fenomenler olarak adlandırılan bu olaylara ilişkin ikinci parti dosyaları paylaştı. İlk parti belgeler ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 8 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanmıştı. Uzmanlar söz konusu belgelerin bilinen gözlemlere ait yeni görüntüler içerdiğini ancak dünya dışı yaşamın varlığına dair kesin bir kanıt sunamadığını söylemişti. Yayınlanan son 222 doküman arasında 1948 ile 1950 arasında New Mexico'daki gizli bir tesiste yapılan incelemeleri ve gözlemleri ayrıntılandıran 116 sayfalık bir raporda yer alıyor. Bu tesis, komplo teorilerinin merkezinde yer alan ve 1947'deki meşhur Roswell olayının gerçekleştiği yere yakınlığıyla dikkat çekiyor. Pentagon, bu dosya askeri üssün yakınlarında rapor edilen yeşil küreler, diskler ve ateş toplarına dair 209 gözlem kaydını barındırıyor açıklamasında bulundu. Belgelerin erişime açılması Amerikan kamuoyunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Muhalifler, Trump yönetiminin konuyu kasıtlı olarak gündeme getirerek ülkenin güncel siyasi sorunlarını unutturma çabasında olduğunu iddia ediyor. Eleştirilerin hedefindeki isimlerden Savunma Bakanı Pete Hegseth ise gizliliği kaldırılan bu belgelerin yayınlanması, Trump yönetiminin eşi benzeri görülmemiş şeffaflık konusundaki samimi kararlılığını göstermektedir, dedi.
0: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yakın Plan başlıyor.
12: İyi akşamlar. NTV'ye Yakın Plan'a hoş geldiniz. Ankara'da mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel ve arkadaşlarının bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile mahkeme tarafından genel başkan olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ofis arasındaki mesafe yaklaşık 10 dakika. Ancak son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerede konumlanması gerektiği, siyaseten nasıl bir yol izleyeceği ve elbette partiyi kimin yöneteceği konusunda bu taraflar arasındaki mesafe gitgide açılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla adımlar atmaya başladı. Bugün ilk kez kameralar karşısına çıktı ve milletvekilleri tarafından grup başkanı seçilen Özgür Özel'i yeni görevini tebrik ediyorum diyerek kutladı. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır, kuruluş kodlarına döneceğiz dedi. Özgür Özel ise hem 110 milletvekilinin hem büyükşehir belediye başkanlarının desteğini aldı bugün. Konuşmasında da bir an önce kurultaya gidilmesi gerektiğine dair görüşünü yineledi. Türk siyasi tarihi açısından daha önce eşine rastlamadığımız günlerden geçiyoruz. Bundan sonra ne olacağına dair de tabii pek çok soru işareti var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla ilgili alınan mutlak butlan kararının ardından yaşanan tüm gelişmeleri ve önümüzdeki günlerin bize neler getirebileceğini bu akşam yakın planda konuklarımızla değerlendireceğiz. İstanbul stüdyomuzda akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras bizlerle, hoş geldiniz.
13: Merhaba.
12: Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş konuğumuz, hoş geldiniz.
13: Sağ olun,
12: Sayın Aktaş.
13: Teşekkür ederim.
12: Ve Ankara stüdyomuzda da Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bizlerle. Sayın Müderrisoğlu, iyi akşamlar.
14: İyi akşamlar, Ankara'dan selamlar. Stüdyodaki değerli konuklara da iyi yayınlar diliyorum aracılığınızda.
12: Sağ olun efendim. Sizle başlayalım. Bir ilk turda bir genel değerlendirmeleri alacağım. Yani siz de tabii yakından takip ediyorsunuz Ankara kulislerinin neler olduğunu. Şimdi ne oluyor? Sizce iş nereye doğru gidiyor? Yani bir tarafta uzlaşı çağrıları var, bir tarafta sanki taraflar arasındaki mesafe açılıyor gibi gözüküyor. Sizin beklentiniz ne önümüzdeki günlere dair?
14: Aslında mesafe hiçbir zaman kapanmamıştı. Ben mutlak butlan da artık mutlak buhran çizgisi arasında bir dengelenme arayışı görüyorum. Ama bunun hiç de kolay olmadığını düşünüyorum açıkçası. Öncelikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı sıfatını yeniden kazanmış olması, yani 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayda delege iradesinin fesata uğratıldığına ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar sonrasında izlediği çizgiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin an itibariyle grup başkanı sıfatını taşıyan ve meclisteki künyede de bu şekilde yer alan Özgür Özel'in yaklaşım tarzları, iletişimi ve üslubu ve bundan sonraki süreci yönetimi konusunda çok belirgin farklılıkları olduğu anlaşılıyor. Öncelikle iki ismin birbirleriyle doğrudan telefon trafiğine ne zaman ve nasıl gireceği merak edilerek başladı. Ne demek bu? İşte aradım açmadı, aradım telefonu kapalıydı gibi, yani ancak ergen tavırla ifade edilebilecek, siyasi olgunluğa ve toplumun beklentisine pek de yakışmayan bir iletişim biçimi ya da iletişimsizlik biçimiyle başladı süreç. Sonrasında bir telefon görüşmesi olduğu anlaşılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunun ipuçlarını verdi bugün ilk kez kameralar karşısına çıkarak. O görüşmeden sonra Özgür Bey'in kendisini, onun ifadesiyle arkadaşlarla bir istişare edeceğim, danışacağım şeklinde bir yaklaşım tarzından sonra yeniden aramasını beklediğini, ancak böyle bir telefon gelmediğini ifade etti. Belli ki orada kurultayın zamanlamasıyla ilgili bir müzakere, belki de bir pazarlık oldu. Çünkü bugünkü açıklamalar aslında neyin nasıl gelişeceğini de büyük ölçüde netleştirmiş, belirlemiş oldu. Elbette siyasi arabulucular var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel gidişatı itibariyle bütünlüğünü koruması için mücadele verenler var. İki isim arasındaki yaklaşım farkının aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ile ilgili değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin girdiği yol ve köprüden önceki son çıkış olup olmadığına ilişkin ciddi bir tartışma, hatta endişeler var. Çünkü bu aynı zamanda acaba CHP bir bölünmeye gider mi gibi sorularla da birlikte değerlendiriliyor. Belli ki baba ocağı diye tanımladığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem fiziken hem de fiilen bırakmaya niyeti olmayan ama bir yandan da hukuki durumu itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatını taşımayan Özgür Özel var. Parti şu an itibariyle işte mutlak butlan kararını tanımadığını söyleyen ve bugün kendisini grup başkanı olarak seçtiren ya da grup başkanı seçilen Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden el çektirilip tutuklanan, iddianamesi hazırlanıp yargılanan Ekrem İmamoğlu suç örgütü lideri sıfatıyla aslında bugün yargı karşısında olan İmamoğlu ile birlikte kurduğu ittifakı sonuna kadar sürdürmeye de hazır ve açık olduğunu belirten bir Özgür Özel profili var. Yani konu aslında CHP üzerinden, CHP'nin içinde bence ciddi bir ideolojik ayrılmayı ifade ediyor. Şöyle kritik bir hususu da görerek tamamlayayım müsaadenizle. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kasım ayında başlayan, birkaç gün öncesinde farklı bir şekilde ama aynı temayla devam eden arınma, temizlenme ve ahlaki kodlarla ilgili çalışması var. Fakat şöyle bir ikilem görüyorum ben. Ahlaki üstünlüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin alması ve arınması bence son derece önemli bir husus. Ama Özgür Bey ve yanında konuşlananlar bakımından yargı eliyle siyasete müdahale ediliyor iddiasını da belki belirgin şekilde ileri sürerek ben seçilmiş genel başkanım kavramı üzerinden meşruiyet sağlamaya ya da meşruiyetini sağlamlaştırmaya çalışan o tabloyu da o kişisel açıklamaları da gördüğümüzde şu ortaya çıkıyor. İşte Özgür Özel'in genel başkanlığı Ekrem İmamoğlu'nun teknik direktörlüğüyle yerel seçimlerde bir başarı elde edilmişti. Bu başarı aslında ülkeyi yönetmeye talip olan bir bileşimin bir tür provası olacaktı ve buna müsaade edilmedi. Dolayısıyla bu işin ahlaki filan tartışması yok. Biz konjonktür olarak iktidarın ucundan yakalamıştık. Sadece bir zaman meselesiydi. O nedenle de bize bu fırsatı vermediler. Biz şimdi bu ahlaki tartışmalara filan girmeyelim. Yakaladığımız fırsatı işte siyasetin içinde yargının rolü üzerinden yeni bir tartışma ya da yine bir tartışmaya dönüştürelim. Bu da bize hem konjonktürel bir üstünlük sağlar. Sonrasında ahlaki kısmıyla ilgili tartışmaları yaparız ama şu anda işin siyasi tartışma kısmını ön plana çıkaralım. Hem tabanı hem kamuoyunu hem de uluslararası kamuoyunu buradan ikna etmeye devam edelim. Hele şu iktidara bir ulaşalım ki buna ulaşmamamız için bir yapı elinden geleni de ardına koymuyor gibi bir mantıkla ilerleyeceği anlaşılıyor. Ama Kemal Bey'in bu cümleyle tamamlayayım biraz uzattım farkındayım kusura bakmayın. Kemal Bey'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık 14 yıllık yönetim tarzında gördük ki Kemal Bey çok soğukkanlı, sabırlı, süreçleri yayarak, konuları bölerek her birini kendi zamanlaması içinde çözmeye son derece yatkın. Bu yönüyle bakıldığında uygun zamanda kurultay Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşımı, bir an önce kurultay Özgür Özel yaklaşımı ama orada da ilginç bir durum ortaya çıktı. 40 gün içinde kurultay toplaması yönünde Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunurken Sayın Özel aslında fiilen, zımnen genel başkanlığını tanıdığını, onun genel başkanlığında bir kurultaya gidilebileceğine ilişkin eğer bir işaret gelirse o zaman görüşebileceğini ifade etti. Bu da aslında içinde bulunan durumun yaman çelişkisini ifade ediyor. Bir yandan mutlak mutlak kararını tanımıyorsunuz ama aynı zamanda o karara karşı Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyorsunuz. O da bir hukuki kurum, seçim hukuku ile ilgili kurum. Kendi içinde birçok çelişkiler dizisi var. Kabul edelim ki Türk siyasetinin de karşılaştığı özel ve özgün bir durum. Evet. Bunun yönetim biçimi de elbette epeyce bir çelişkiyi doğal olarak bünyesinde barındırıyor. Burada bakalım liderlik tarzıyla uzlaşma tarzı arasında nasıl bir ilişki biçimi kurulacak? Elbette Sayın Bahçeli'nin bu konudaki değerlendirmelerini de bu analize bir ara ekleriz. Evet. Teşekkür ediyorum ben bu giriş için, bana fırsat verdiğiniz için.
12: Sağ olun Okan Bey. Sayın Uras, şimdi Okan Müderrisoğlu da ifade etti. Yani Türk siyaseti açısından da özel bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Yani bir partiye mutlak mutlan kararı alınması bir partiyle ilgili daha önce gördüğümüz bir durum değil. Yani siz hem siyasetin akademi kısmında hem de doğrudan içinde bulunmuş bir kişi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz Türk siyaseti açısından bu durumu?
13: Şu mutlak mutlan kararı tabii son derece üzüntü veriyor. Bütün yurttaşlarımıza bence. Çünkü siyasetin kendi doğal akışı üzerinden değil, hukuki süreçler üzerinden sonuçlanacak bir tasarım hali son derece sıkıntılı ve bütün muhalefet partilerinin gösterdiği tepki de biraz bunun işareti. Ama keşke bütün bu süreçten önce burada farklı görüşlerin müzakere ile bu sorunları aşabilecekleri bir durum olsaydı. Yani bir tür deve kuşu politikası yerine. Şimdi bu ahlak tartışması çok gündeme geliyor. Biz ahlaksız mıyız, değiliz vesaire diye. Aslında Kemal Bey'in bu ahlak vurgusu bu tartışmalı kongrede yapılmıştı. Ve demişti ki Kemal Bey, ben bütün bunları niye ilk defa duyuyorum? Niye arkadaşlar benle başka burada başka konuşuyor? Bu olmaz diye başlayan ve devam eden bir süreç bu. Sorun şu, bu mutlak mutlak kararı üzerine oluşan Okan Bey'in ifade ettiği gibi buhranı nasıl aşacağız? Şimdi uzlaşma olmazsa ne olacak sorusunun hakikaten yanıtı yok. Yani benim tahminim tabii ki bu mutlak mutlak kararına neden olan delege yapısıyla bir seçim sürecine, kurultay sürecine Kemal Bey gitmek istemeyecektir ve yani belki de aşağıdan yukarı yeniden bir siyaset yeniden kurulacaktır. Bu niye istenmiyor? Burada bir orta yol bulunabilir mi meseleleri hakikaten önemli. Yani iki afilen iki ayrı cephe var. İki ayrı CHP var ve paralel yapılar siyasette her zaman paralize edici bir etki yaratır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve bir duygusal kopuş yaratır. Hani kendi tabanınızı tahkim edersiniz ama seçimleri belirleyen, o bizim gri alan dediğimiz seçmen kitlesini sizden büyük ölçüde uzaklaştırır. Dolayısıyla bu yol haritaları her neyse bunları ortaklaştırmak ve asgariyi de buluşmak lazım. Siyaset niçin yapılır? Bugün siyaseti niçin yapıyoruz? Bu ülkede bir arada yaşamı tahkim etmek için. Bir arada yaşayalım ama bir arada siyaset yapmayalım derse bir siyasi parti, burada bir inandırıcılık krizi olur. Hani CHP'nin ne güzel sloganı vardı ve var. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hep beraber mi olacağız? Yoksa bir bölüm diğer bölüme karşı pozisyon mu alacak? Bu hep beraber sloganı slogan olmaktan çıkarmak lazım. Hani Kemal Bey köklerimiz sağlam diyor ama yani bu kökler sağlamsa ağacı budarsınız. Ama kökler çürükse istediğiniz kadar ağacı budayın sonuç alamazsınız. Şimdi Türkiye bir şekilde seçim sattım haline giriyor. Yani tabii ki bu yıl olacağını ben de düşünmüyorum ama CHP'nin bu iş tartışması olurken hemen bayramın akabinde işte bir dizi yasal düzenleme olacak barış süreciyle ilgili. Muhtemelen anayasa değişikliği konusunda adımlar atılacak ve dezenflasyon politikaları konusunda bir yere varılacak ve seçmen buna göre karar verecek. Şu andaki ruh halini görüyoruz. Seçmen tepkisel. Ama unutmayın ki 1987 yılında siyasi yasaklar sürsünleyen %49, 3 gün sonra yasaklar devam etsin gibi bir ayıbı savunan, maalesef memleketimizin demokrasi kültürü açısından o %49 koşa koşa o siyasilere oy verdi. İyi ki de verdi. Yani siyasi yaşamın yasaklanması düşünülemez. Burada Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği feragat bir feraseti gerekli kılıyor. Ben gördüğüm kadarıyla Kemal Bey de bu geçiş sürecinin içerisinde böyle bir adaylık vesaire gibi bir konumda değil. Zeminin ortak bir şekilde tasarlanması ama bunun nasıl olacağı son derece önemli. Hani armut ağacın dibine düşermiş. Buradaki armut tırnak içinde armutlara baktığımızda yıllardır birlikte siyaset yapan kadrolar aslında birbirlerinden çok farklı değiller. Hani nedir ideolojik ayrılıklar falan diye baktığınızda onu da çok net göremiyoruz. Farklı CHP tasarımları olabilir. Hani moda deyimli müesses nizam deniyor ya, müesses nizamı Türkiye'deki müesses nizam diye almayın. Dünyadaki küresel müesses nizam konusunda mesela pozisyonunuz ne olacak küresel güçler karşısında? Mesela ABD'deki seçim sonuçlarına yönelik beklentiler olacak mı? Müesses nizamın da adını koyalım. Müesses nizam 12 Eylül rejimidir. Bu 12 Eylül rejiminin herkes değişmesinden yanıdır da ne zaman gündeme gelse mutlaka bir takos koyma olabilir. Mesela bu 12 Eylül müesses nizamına karşı siyasi partiler yasası, seçim yasasına karşı bir irade oluşacak mı? Yoksa bizim bütün siyasi hayatımız temiz siyaset mücadelesiyle geçti. Evet. Temiz siyaset için kendimizi var ettik ama bu temenni olmaktan çıkmalı. Siyasi etik yasası, yerel yönetimlerdeki bu rant paylaşımlarını ortadan kaldıracak yasalar konusunda partilerimiz uzlaşacak mı? Yoksa bu husumet üzerinden sonuç alabilmek, evet, husumet kültürü üzerinden sonuç alabilmek mümkün değil. Mutlaka bir pozitif siyasete geçmemiz, evet, gerekiyor. Zıvana zıvanadan çıkmak diye bir laf var. Kapıyı tutan düzenek. Kapıyı, siyasette kapıları çok zorladığınızda hakikaten zıvanadan yurttaşı da, bizi izleyen yurttaşı da zıvanadan çıkarmanın alemi yok. Ya. Ben bayram sonrası muhtemelen bu yeni harmanlanma ile ilgili ipuçlarını göreceğimizi düşünüyorum.
12: Peki. Şimdi Sayın Aktaş, yani öyle bir durum var ki şu an mutlak mutlak kararının ardından. Şimdi genel merkez var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi. Özgür Özel arkadaşları orada. Özgür Özel ben partinin başındayım diyor. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu ofisinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye başladı. İşte avukatları görevden alıyor. Danışmanları atanıyor. Yani iki CHP var gibi bir durum şu an ortada karşımızda. İşte hani hep söylüyoruz pek

0: güçlü iktidar, güçlü lidere karşı motive etmenin kolaylıkları vardı.
1: Kitleden kastınız ya, CHP üyeleri mi yoksa seçmenin tamamını?
0: Cumhuriyet Halk Partililer yani.
1: Cumhuriyet Halk Partili.
0: Kendi ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren %30'a yakın bir şey var, seçmen var. Ve bu seçmeni bence motive etmeyi başardı. Fakat karşı karşıya kaldıkları durum şu. Şimdi mutlak butlan kararı çıktı. Partiye ait bütün tasarruf yetkileri Kılıçdaroğlu ve ekibinin elinde olacak. Diğerleri mesela bugünden itibaren yarın mesela miting yapacaklar, zorlukları var. Çağrı yapacaklar, zorlukları var. Toplanacaklar, zorlukları var. Bir de süreçte o kadar çok değişken var ki genelde yani ilk günde yorumcular çok önemli yani Sayın Devlet Bahçeli de dahil bir teenni tavsiyesinde bulundular. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizipçi geleneği geçmişteki o siyasal mücadeleleri kendi içinde böyle bir hafta 10 günde masaya oturacaklar ve çok güzel bir çerçeve çıkaracaklar psikolojisine çok müsait değil. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan partiyi yönetmeye geldi. Ve kendisini bu sürece yabancı olarak da görmüyor. Yani ben 13 yıl bu genel merkezde oturmuş, bu partiyi yönetmiş. Kendine göre taraftarları olan bir şey. Yani değişkenler neler? Bir, kitle ile yetki arasında bir sorun var. İki, kurultayla alakalı işte Kemal Bey bir adım attı. Yani kurultay konusunu konuştuk. Fakat yani kurultay yapacağız cümlesinin arkasından 10 tane soru gelebilir. Bir, ne zaman yapacaksınız? İki, kiminle yapacaksınız? Uzlaştığınızda kimler uzlaşmanın parçası olarak kimler dışarıda kalacak? Diğer taraftan acaba bu sistemin uzlaşılan ya da uzlaşılamayan sistemin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Diğer taraftan aslında daha kilit bir konu var. Yani varsayalım ki Özgür Özel ile Kemal Bey arasında bir yakınlaşma olduğunda Kılıçdaroğlu arasında İmamoğlu'nun burada tavrı ne olacak? Ve şeye bakarsanız yani konuya tepki göstermek açısından en radikal tepki İmamoğlu gösterdi. Yani Cumhuriyet'e yapılmış bir meydan okumadır şeklinde. Dolayısıyla bu kadar değişkenin arasında fakat iki tarafın tutumlarıyla ilgili bir mahiyet farkı var. Bir, Kılıçdaroğlu masasında oturacak. Geçmişteki tavırlarından bildiğimiz kadarıyla her gün demeç vermeyecek, her gün bir şey söylemeyecek. Daha çok alternatif ve teklif geliştirmek zorunda olan karşı tarafın olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de yani Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı benim bir kanaatim var. Buna birçok kişi katılmayabilir. Cumhuriyet Halk Partililerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yönettiğinden ziyade Cumhuriyet Halk Partili olmak önemlidir. Yani bu insanlar çocukluğundan, gençliğinden özellikle bu hizip ve rakip mücadelelerden ya parti içerisinde pişmiş bir bakıma Cumhuriyet Halk Partilerin Cumhuriyet Halk Parti genetiğine işlemiş. Ya başka bir dünyayla da barışık olma ihtimalleri zayıf gözüküyor. Şimdi Özgür Özel'in bence bugün attığı adım önemliydi. Mesela grup başkan vekilliği seçimini bir ay sonraya bıraksaydı aynı çoğunluğu sağlamayabilirdi. Burada da siyaset yapanların ilginç bir karakteri var. O dışarıdaki insanlara çok benzemez. Siyaset yapan insanların bütün amaçları tekrar siyasette var olmaktır. Onlar tabloya bakacaklar. Önümüzdeki seçimde acaba karar verici Kılıçdaroğlu'nun yanında mı bulunmak onlar için bir çıkar yoldur? Yoksa işte sokaklara inip Özgür Özel'le beraber yarın bir parti mi kurulacak, ne olacak, uzlaşma mı olacak? Tam da nereye evrileceği belli olmayan bir kitlesel hareketle mi şey yapacaklar, hareket edecekler? Bu da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği açısından belirleyici. Öyle zannediyorum ki yakın zamanda milletvekili sayılarında bir eşitlenme olur kendi aralarında. Belediye başkanlarından kimin genel merkeze yakın davranacağını bilmiyoruz. Asıl Cumhuriyet Halk Partisi benim şey görmediğim yani kalıcı görmediğim bugün bir parti kurulabilir. Yani çok işler ters gidince kitlenin %70'i de taşınabilir o partiye. Fakat aradan birkaç yıl geçtiği zaman tekrar o Cumhuriyet Halk Partisi logosu ve tabelası güçlenir. Ya kentlerde, şehir eşrafında, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, İzmir'de Cumhuriyet Halk Parti ile yaşayan kitle kolay kolay başka bir partiye gidip orayı var etme için kalıcı bir kitle olmaz diye düşünüyorum. Bu kadar değişkenin arasında avantaj şu an daha çok Kılıçdaroğlu'ndan yana. Şeydir ya kitlesel hareketlerde bu sokak tepkilerinde bugün motivasyon çok yüksek olabilir. Fakat etkisiz ve yetkisiz bir şekilde bu motivasyonu yönetmek çok da kolay değil diye düşünüyorum. Bence Özgür Özel'in attığı çok en kıymetli adım grup başkan vekilliğini garantiye alması. Aynı zamanda bu birlikte çalışma ve uzlaşmanın da zeminini oluşturabilir diye düşünüyorum.

0: Peki.
1: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo. Hava durumu.
2: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir'de de kısa süre yağmur geçişi olacak. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 24 derece. Marmara yine bulutlu. Yağış kısım kısım devam ediyor. Sıcaklık 21-23 derecelerde. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Eskişehir 20, Kayseri ve Sivas 18 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu, kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. Manisa 24, Muğla 23, Bodrum bazı saatlerde yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. ABD'nin başkenti Washington'da sıcak saatler yaşandığı Beyaz Saray yakınlarında bir silahlı çatışma oldu ve çok sayıda silah sesi duyuldu. Son bilgileri almak üzere hemen Washington'a dönelim. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, nedir son bilgiler?
1: Canan, önce olayın nasıl gerçekleştiğine dair son bilgileri paylaşalım. ABD saatiyle akşam üzeri saat 6'dan hemen sonra bir şüpheli Beyaz Saray'ın kuzeybatı tarafındaki, yani Pensilvanya Caddesi ve 17. Cadde arasındaki o kontrol noktasına doğru yaklaştı. Çantasından çıkardığı silahı ateşledi. Kontrol noktasında bekleyen güvenlik görevlilerine doğru. Sonrasında da hemen gizli servis bu açılan ateşe karşılık verdi. Şüphelinin hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Sonrasındaysa vurulan şüphelinin öldüğü açıklandı. Resmi makamlarca şüphelinin kimliği kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak New York Post'ta yer alan bir habere göre şüpheli 21 yaşındaki Nasir Best. Yetkililer olayla ilgili bir basın toplantısı düzenlemediler. Normalde Amerika'da bu tür olayların ardından bir süre geçtikten sonra son bilgiler kamuoyuyla paylaşılırdı ama henüz gizli servisten yapılan resmi açıklamanın dışında başka makamlarca bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Olay sırasında oradan geçmekte olan bir kişinin de vurulduğu ifade ediliyor. Fakat bu kişi şüphelinin açtığı ateşle mi vuruldu, yoksa gizli servisin verdiği karşılık sırasında yaşanan çatışmada mı vuruldu? O kısım belirsizliğini koruyor. O soru netleşmiş, o sorunun cevabı netleşmiş değil. Güvenlik personelindense yaralanan yok. Şüphelinin bir takım ruhsal problemler, ruhsal sorunlar yaşadığı ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise olay gerçekleştiğinde Beyaz Saray'daydı. Hatta bugün epeyce de yoğun bir İran mesaisi vardı. Hem bazı telefon görüşmeleri vardı hem de Trump yönetiminin diğer yetkilileriyle bir araya gelmişti. İran'la müzakereleri ve olası anlaşmayı ele almak üzere yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Beyaz Saray içerisindeki faaliyetlerin bu olaydan etkilenmediği ifade edildi. Ancak olay gerçekleştiği sırada ABD Başkanı Donald Trump tam olarak neredeydi? Çalışmasına Oval Ofis'te devam mı etti, yoksa Beyaz Saray içerisindeki güvenli bir noktaya mı alındı? O soruda, o sorunun cevabı da belirsizliğini koruyor. Dediğimiz gibi soruşturma devam etmekte. 21 yaşındaki bir şüpheli Beyaz Saray yakınlarındaki o kontrol noktasına gelerek güvenlik güçlerine ateş açtı. Gizli serviste karşılık verdi. Saldırganın, şüphelinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor Canan.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı önemli bir toplantıya katıldı. Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'la 6 ülkenin liderleri yer aldı. Toplantıya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün liderleri katıldı. Toplantıda Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleri de yer aldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu hatırlattı. İran'la diplomatik sürecin Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Varılacak bir mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmesi suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini ve dünya ekonomisini rahatlatacağının altını çizdi. ABD-İran geriliminde düğüm ne zaman çözülecek? Tarafların nihai bir anlaşmanın taslak metni konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Peki bu gerilim nasıl sonuçlanacak? Taraflar aylar süren savaşta nihai barışı sağlayabilecek mi? Barışa giden yolda en önemli fikir ayrılıkları neler? Bu soruların yanıtını İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Ermağan NTV yayınında yanıtladı.
2: Aylardır süren bazen savaş bazen diplomasi tarzında ilerleyen bir münasebet var. Bu münasebette de ABD en son biliyorsunuz Çin'i ziyaret etti Trump. Ve bu ziyaret sonrası Çin'e yine bir başkası Putin gitti. Bütün bu görüşmeler şunu gösterdi bize. Yani İran'da gelişmeler var ve bu gelişmeler küresel ölçekte bir etkileşim üretiyor. Fakat hani İran'da Hürmüz Boğazı geçişlerini gerçekleştirmek olsun, uranyum gelişmeleri olsun aslında net bir şey yok. Yani İran'ın istediği bir saldırmazlık garantisi. Bunu da ABD şu an vermiyor. Bu verilirse ki nasıl olacak? O zaman uranyumu teslim ederiz düşüncesi var İran'da. Aslında esas madde bu. Bunun dışında Hürmüz'ün açılması söz konusu. İran bu konuda biraz daha yumuşadı. Yani Pakistan temsilcileriyle yapılan görüşmelerde de zaten şu söylendi. Görüşmeler hala çok problemli. Bir barış sürecini uzatmak ve bu barış sürecini uzatırken de aslında ABD'nin tekrardan bir zaman kazanması. Aslında bu zaman kazanma terimi, tanımlaması İran için de çok uyuyor. Her iki aktör de zaman kazanarak hani sadece savaş değil diplomasi süreciyle de birlikte amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Biliyorsunuz devletler amaçlarına sadece savaşarak değil aynı zamanda barış süreçlerinde de gitmek isterler. Şu an o 60 gün önce 30 gün o 30 günün akabinde 60 gün yani İran ABD görüşmeleri gerilimli bir konjonktürde devam edecek. Bu gerilim üzerinden de ABD'de İran'da kendi politikalarının hedeflerini elde etmeye çalışacaklar. Sadece İsrail bu sürenin uzamasını istemiyor. Ne kadar çok zaman verilirse İran'a o kadar kendini tahkim edeceğini düşünüyorlar. Bu sebeple de hani İsrail daha çok ve ABD içindeki şahinciler savaştan yana bir takım hani bir tavır gösterirken diğerleri diplomasi üzerinden de bir çözüm bulabilir miyiz? Bunu arıyorlar. Tabii ki şu anda masadalar, ya yani masada olmaya çalışıyorlar. Pakistan üzerinden Pakistan'a biliyorsunuz yapan Münir ABD'nin en çok güvendiği isim Trump'ın çok iyi bir adam diye bir tanımlaması var ve bunun üzerinden yapılan görüşmeler ABD'nin şu anda hani güvendiği görüşmeler olabilir. Fakat ABD de biliyor ki İran bazı konularda çok çetin ve onun arkasında Rusya, uzaktan da olsa Çin var ve bu sebeple de bazı gelişmeleri hani savaş her an başlayabilir görüntüsünde bir mesaj olarak masada tutuyor. Enerji nakil hatları ABD'nin yeni dönemdeki en önemli projelerinden bir tanesi. Hatta Çin'e bile son Trump gezisinde Alaska'dan enerji alın dediler. Hatta İran'dan aldığınız fiyat kadar alın dediler. Şimdi Hürmüz tıkanmasında biz şunu göreceğiz. Artık bir kuşak bir yol projesinin kesinlikle orta koridor yani bu Zengesur hatta Trump koridoru denilen koridor canlanacak ve onunla birlikte Basra Körfezi'nden yukarıya iki tane proje kalkınma yolu projesi Türkiye'nin içerisinde olduğu ve o İstanbul-Bağdat demiryolu hatları. Bunlar gerçekliğe ulaştırılacak çünkü bu tıkanmışlık dünya ekonomisini bu kadar sarstı ve bu sarsıntı gübre transferi olsun diğer transferler olsun. Hani Basra Körfezi'nin aynı zamanda bir ateş döngüsü olduğunu hatırlattı. O sebeple aktörler alternatif yolları şimdiden planlıyorlar. Zenginleştirilmiş uranyum yani Rusya'ya verilirse İran ne kadar tabii tatmin olur ama nihayetinde ABD'nin niyetinin de çok ciddi olduğunu da gördüler. Nihayetinde bu uranyum hemen hani bomba haline gelirse %60 oranında zenginleştirilmiş 11 tane bomba yapıyor. Ve bu İsrail'i çok derinden sarsıyor. Ve bu sebeple de ellerinden gelen her türlü sert yumuşak gücü kullanacaklar. Ve İran'da hani bir üçüncü ülke olacaksa bu tabii ki Rusya olacak gibi görünüyor. Ama İran sonuna kadar direnecek. Çünkü diplomasi yürütürken kendisi iki kere saldırı aldı bu aktörler üzerinden. O sebeple sonuna kadar direnecek ve bir garanti tarzında bir şey verilirse ve diğer söz konusu anlaşmalar yürürlüğe girebilirse İran da muhtemelen rotasını Moskova'ya çevirecek diye düşünüyorum.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısına geçti. CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti ve partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
4: Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. İlk mesajı da ahlaki değerleri korumak zorundayız oldu. CHP örgütü ve seçmenine de seslendi.
3: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım.
4: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçilmesini de değerlendirdi.
3: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşir.
4: Mutlak mutlan kararı sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu Özel'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde niyetinin partiyi kurultaya götürmek olduğunu söylemişti. Ancak kurultayla ilgili takvim henüz net değil. Mutlak mutlan kararından bir gün önce sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda Özel ve ekibini dışlamayacağını ancak partinin yolsuzlukla anılmasına yol açan isimlerle yol ayrımına gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınması gündeme gelebilir.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim çağrısı yaptı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
5: Şöyle bir uzlaşı olacak. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. Kurultayın 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde kurultay şartı sundu. Henüz bu konuda bir uzlaşı olmadığını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
5: Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
0: Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık grup toplantılarını kendisinin yapacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Özel, meclis grup başkanı da seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel'in görev bilgisi de değişti. Grup başkanı ibaresi eklendi. 8 saat süren parti meclisi toplantısının arka planına ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun en kısa zamanda olağanüstü kurultay kararı almaması halinde delege formülü devreye alınacak. Bayram sonrası ilk pazartesi günü yani 1 Haziran itibariyle Kılıçdaroğlu'dan resmi açıklama gelmemesi halinde delegelerden imza toplama işlemi başlatılacak. İstinaf kararına yönelik Yargıtay'da başlatılan temyiz sürecinin olağanüstü kurultay adımına engel olması halinde başvurudan feragat edilecek. Toplantıda Özgür Özel'in parti meclisinde milletvekilleri tarafından grup başkanı seçilmesinin önemli bir mesaj olduğuna da dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu'yla Özel arasında iletişimi sağlayacak bir heyetin olduğu iddialarının da doğru olmadığına vurgu yapıldı. Özel'in o toplantıda bundan sonra benim için genel başkan değil Kemal Bey, genel başkan demeyeceğim ifadesini kullandığı öğrenildi. Özel vekillere yeni parti kurma fikirlerinin şu aşamada olmadığını da bildirdi. Bütün yolları tüketmeden yeni parti yok. Burada kalmaya, direnmeye devam edeceğiz. Polis zoruyla bizi çıkartırlarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışırız dedi.
5: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
0: CHP'nin 138 milletvekili var. Kapalı grup toplantısına 96 vekil katıldı. Özel 95 oyla grup başkanı seçildi, bir oy geçersiz sayıldı. CHP'den yapılan açıklamada toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin de Özel'e destek verdiği belirtildi. Özgür Özel, 110 milletvekili hangi kararın arkasında olduğunu gösterdi dedi. Özel'e bir destek de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından geldi. 12 başkan imzasını taşıyan ortak açıklamada Özgür Özel'in yanındayız, 45 gün içinde kurultayımız toplanmalıdır denildi.
6: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.
7: Bazı şüphelilerin ihale aldığı, bazılarının ise yakınlarını belediyelerde işe yerleştirdiği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. İstanbul merkezli 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar hakkında savcılık siyasi partiler kanununa muhalefet ettiklerini iddia ederek rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarına yöneltti. Savcılıktaki savunmalarında şüpheliler oy tercihlerini özgür iradeleriyle kullandıklarını söyledi. Kendilerine para, iş veya ihale teklif edilmediğini belirterek kurultay süresinde olağan siyasi temasların yaşandığını ifade etti. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler somut delil olmadığını savundu. Savunmaların ardından mahkemeye sevk edilen 13 kişiden Gülhan Aydın ve Ayça Akbek Şenay hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Diğer 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içinde yer aldığı belirlendi.
8: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'de düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerden birinin Ankara gar saldırısıyla bağlantısı var. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk vatandaşları tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu bu kişilerin DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. MIT Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. DAEŞ'li teröristlerin yerleri tespit edildi. Hareketleri adım adım izlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. O isimlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ömer Deniz Dündar 2014'te DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye geçmişti. DAEŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Ayrıca terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan teröristler arasında DAEŞ'in Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora da yer alıyor. Teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yönelik düzenlenen 3 eylemin planlayıcıları arasında olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 terörist tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
6: Gülistan Doku soruşturmasında firari bulunan Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Altaş'ın Amerika'da karakolda eski patronuyla yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına NTV ulaştı. Altaş dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi.
9: Elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda ben Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler.
4: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alındı. Gülistan Dokun soruşturmasında Umut Altaş'ın Amerika'daki karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı.
9: Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı. Katili böyle avucunuza bırakacağım.
4: Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş, ABD'de bulunduğu karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmede cinayete dair önemli açıklamalar yaptı. Soruşturmayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi.
9: Ben dosyayı direkt kapatıyorum. Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde ortaya çıkacak.
4: Umut Altaş, Türkiye'deki yetkili mercilerin bir an önce ona ulaşmasını istediğini de söyledi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış. Adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur dedi.
0: Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni çalışmaların 3. gününde bulundu. Kentte selin izleri de siliniyor. Afyonkarahisar ve Tokat'ta da sağanak su baskınlarına neden oldu.
4: Hem havadan hem karadan hem de denizden çalışmalar yürütüldü. Kayıp gencin cansız bedeni 3. günde bulundu. Hatay'da Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Kayıp gençlerden Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bir gün sonra bulundu. 19 yaşındaki genç toprağa verildi. Musa Paşa'nın cansız bedeni ise çalışmaların 3. gününde Karaçay Irmağı'nın kenarında zeytin bahçesinde bulundu. Şehirde sel nedeniyle toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri de 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed'di. Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuğun komşusu o anları anlattı.
10: Göçüğün arka taraftan yağmur birikintisinden dolayı tabii ki yağmurun, suyun, toprağın gidecek yerinin olmayışından dolayı duvarları patlatıp heyelanın oluştuğunu gördük biz burada.
4: Şehirde bir yandan da selin izleri siliniyor. Su basan ev ve işyerleri çamur ve atıklardan temizleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hatay'daki selle ilgili açıklama yaptı. Bakan Çiftçi 17 kişinin yaralandığını, 495 kişinin güvenli alanlara taşındığını söyledi. Hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İlk belirlemelere göre 2 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki Aşağı Çaybelen ve Yukarı Çaybelen köylerinde sağanak etkili oldu. Ağaçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü, 2 köprü yıkıldı. Bu görüntülerde Tokat'tan, Pazar ilçesinden geçen Yeşilırmak taştı. Çevredeki tarım arazileri ve yollar su altında kaldı.
0: İstanbul polisi Fatih'te sahte para operasyonu yaptı. Aramalarda 660.800 sahte dolar, 71.180 sahte euro ve 21 kilogram sahte altın ele geçirildi. İki şüpheli gözaltında. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyon, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelikti. Aramalarda 6.000 adet euro filigranı, 16 kilogram sahte altın yapımında kullanılan sac levha, 5.000 adet altın ambalajı, 1 adet altın kesme ve pres makinesi, 1 adet gram altın kalıbı da ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Otoyollarda bayram yoğunluğu başladı. Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlamak için görev başında. Yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken uzmanların da güvenli sürüş için sürücülere önerileri var.
8: Son bayram tatilinde 2753 trafik kazası meydana geldi. 31 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 5000 kişi yaralandı. Bu acı tablonun 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanmaması için uzmanların yola çıkacak sürücülere uyarı ve önerileri var.
11: Lastik basınçlarının mutlaka yüklü duruma göre ayarlanması lazım. Her aracın kapı içlerindeki plaketlerde de yüklü durumdaki basınç ayarı mutlaka belirtilir. Bunun yanında sileceklerin kontrol edilmesi gerek, sürecek suyunun tamamlanması gerekiyor. Akünün mutlaka kontrol edilmesi lazım, far ayarının yapılması lazım. Yol, uzun yolda gör ve görün kuralı çok ciddi anlamda önemli. Dolayısıyla hem görmek hem görünmek güvenlik açısından ciddi anlamda önemli. O yüzden de far ayarı önemli. Bagajımızdaki yangın tüpünün, trafik setinin ve ilk yardım setinin mutlaka eksiksiz kullanılabilir durumda olması, özellikle yangın tüpünün kullanılabilir durumda olması gerekiyor.
8: Araçların lastikleri de uzun yola uygun olmalı.
11: Lastiklerde herhangi bir hasar var mı yok mu, balon yapmış hasar lastiklerle yola çıkmamamız gerekiyor. Lastiklerin kontrolü yapılırken mutlaka iç tarafında kontrol edilmesi lazım. Çünkü diş derinlikleri 3 mm'nin altına düşmüş lastiklerle yola çıkmak ciddi anlamda tehlike arz eder. Yol tutuşu azaltır, frenlemeyi uzatır. Yedek lastiği de mutlaka seyahat öncesinde kontrol etmemiz gerekir. Seyahat öncesinde rot balans ayarında yaptırıyor olmak ciddi anlamda güven sağlar.
8: Araçlarıyla birlikte sürücüler de yolculuğa hazır olmalı. En hayati konu uykusuzluk.
11: Özellikle sabah saatlerinde otomobil kullanmamaya dikkat etmek lazım. Çünkü uykunun en çok geldiği saatler bunlar.
8: Otobüste yolculuk edecekler için de uyarılar var.
11: En önemli kural, otobüs yolculuğunda ilk kilometreden, ilk andan itibaren ve son ana inene kadar emniyet kemerine mutlaka takılı olması gerekiyor.
6: Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili için otel ve pansiyonların tamamı dolmak üzere 6 bin nüfuslu ilçeyi tatil boyunca 500 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Hem otellerde hem de işletmelerde hazırlıklar sürüyor.
4: Batı Karadeniz'in incisi, mavi ve yeşilin buluştuğu yer. Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde nüfusunun neredeyse 100 katı turist ağırlayacak.
12: Çok yoğun bir talep var ve hava şartları eğer müsaade ederse yine Amasra'mızda bayram boyunca 500 bin turistimizi bekliyoruz günübirlik ve gezenlerle beraber.
4: Amasra 3000 yıllık geçmişe sahip, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. İlçe Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edildi. Koyları, temiz kumsalları ve yemyeşil görüntüsüyle dikkat çeken Amasra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de ilgi görüyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ilçede turizmi hareketlendirdi. Nüfusu 6 bin olan Amasra'yı tatil boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
12: 9 günlük Kurban Bayramı'nda Amasra'mızdaki şu anda otellerimizde doluluk oranında %80 civarında. Son haftaya geldiğimiz zamanlar veya son günlerde %90 ve üzerine olduğunu dolacağını tahmin ediyoruz.
4: Hem otellerde hem de işletmelerde hazırlıklar sürüyor.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT Tabii'nin yazar Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edindiği Şule Senin Hikayen dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Şule Senin Hikayen yapımının kıymetli Şule Yüksel Şenler'in sabırla, inançla ve cesaretle örülen hayat hikayesini geniş kitlelerle buluşturarak nice kalbe ilham olmasını temenni ediyorum ifadesine yer verdi. Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen dizinin gala programından görüntülere de yer verildi. Galatasaray Kulübü'nün 2 numaralı kurucu üyesi ve ilk kalecisi Asım Tevfik Sonumut'un ailesi kulübe anlamlı bir bağışta bulundu. Kulübün yelken şubesine tekne hediye edildi. Düzenlenen törende Asım Tevfik Sonumut'un torunu Güldener Sonumut teknenin sertifikasını Başkan Dursun Özbey'e teslim etti.
4: Galatasaray Kulübü'nün 2 numaralı kurucu üyesi Asım Tevfik Sonumud'un torunları kulübe anlamlı bir bağış yaptı. Sonumud'un ailesi kulübün yelken şubesine tekne hediye etti. 13 metre uzunluğundaki yelkenli tekne Kalamış'ta düzenlenen törende kulübe teslim edildi. Babasının adı olan Gülseven adını taşıyan teknenin sertifikasını NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumud Başkan Dursun Özbey'e teslim etti. İsmail Gülseven Sonumut geçen yıl hayatını kaybetmişti.
13: Bu yelkenliyle babamın ismini vererek onun adını Karadeniz'in hırçın dalgalarında, Marmara'nın engin sularında ve tüm denizlerde sonsuza dek yaşatılması için bize bu kutsal fırsatı verdiniz. Ailemizin adını ve babamın aziz hatırasını denizin sonsuzluğunda buluşturduğunuz için Hakikaten size minnettarım.
4: Gülseven Teknesi, Sarı Kırmızılı Kulübün yelken şubesinde yeni sporcuların yetiştirilmesi için kullanılacak.
6: Uluslararası Türkoloji Zirvesi Talas Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Talas'ta Ortak Türk Alfabesi Anıtı açılışı yapıldı. Anıtın açılışını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallı Heyeti Başkanı Binali Yıldırım yaptı.
7: Uluslararası Türkoloji Zirvesi Kayseri'nin Talas ilçesinde gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Talas Millet Bahçesi'nde Ortak Türk Alfabesi Anıtı'nın açılışı yapıldı. Anıtın açılışını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'la Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın gerçekleştirdi.
14: Türk Devletleri Ortak Alfabesi uzun süredir çalışılıyordu. Geçen yıl tespit edildi, son nokta konuldu. Bu yıl açıklanması bekleniyordu. Biz bir sürpriz olarak Türk Dünyası Ortak Alfabesini de anıt olarak yaptık.
7: Yalçın, Uluslararası Türkoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
14: Çok özel bir yıl. 1926'da Azerbaycan Bakü'de yapılan Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı. 100. yıl Türkoloji Kongresi Kayseri'de Talas'ta yapılmış oluyor. Buna da ev sahipliği etmekten çok büyük onur duyuyoruz.
7: Anıt açılışının ardından heyet, Türk Dünyası izlerinin yer aldığı Türkçe Sokağı'nı ziyaret etti. Binali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Şuşa Kültür Evi'ne geçti. Burada Azerbaycanlı sanatçılar tarafından gerçekleştirilen gösteriyi izledi.
6: Şimdi ekrana Balkanlardan Diyarbakır'a uzanan bir hikaye gelecek. Bu sadece bir göçün değil, yeniden tutunmanın, yeniden yuva kurmanın ve geçmişi unutmadan yaşamaya devam etmenin de hikayesi. Mübadele döneminde Diyarbakır'ın Bismil ilçesine 88 yıl önce yerleşen Bilgiç ailesinin üyesi 83 yaşındaki Ziya Bilgiç o dönemin tanıklarından biri. Onun hikayesini izleyelim.
4: Bir sabah evlerinden ayrıldılar. Yanlarına sadece birkaç parça eşya alabildiler. 1938 yılında Balkanlarda başlayan o uzun yolculuk Diyarbakır'ın Bismil Ovası'nda son buldu.
15: Bilgiç ailesi bundan tam 88 yıl önce Diyarbakır'a geldi. Ziya Bilgiç de Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çöltepe köyünde doğdu. Bugün 83 yaşında ve hala burada yaşıyor.
16: Babam, annem, abim rahmetliler, üçü geliyorlar. Çiftçilik yapıyorduk. Ben devamlı tarladaydım. Bir çift öküzümüz vardı. Sabah giderdik, akşam dönerdik.
4: Bir zamanlar Bulgaristan'da bir hayatları vardı. Komşuları, bahçeleri, çocukları. Sonra bir gün mübadele döneminde bir gemiye binip yola çıktılar. Bilinmeyen bir memlekete doğru yapılan uzun bir yolculuk, yarım kalan hayatlar ve yeniden başlamak zorunda kalan insanlar. Balkan göçmenlerinden 112 aile Diyarbakır'a yerleşti. 3 kişilik Bilgiç ailesi de o ailelerden biriydi. O yıllarda gelen her bir kişiye 15 dönüm arazi verildi, ev yapıldı, toprak sürdüler. Bilmedikleri bir coğrafyada yeniden kök salmaya çalıştılar. 83 yaşındaki Ziya Bilgiç, 88 yıl önce Diyarbakır'a gelen Bilgiç ailesinin çocuğu. Bu küçük iş yerinde yıllardır ayakkabı tamiri yapan Bilgiç, çocukluğunu, gençliğini özlemle anıyor.
16: Her köyde bulunmazdı. Değirmenimiz vardı, kasabımız vardı, belberimiz vardı, sobacımız vardı, marangozumuz vardı, kaynak işi vardı. Hani işi olanlar etraf köylerden Çöltepe'ye geliyordu. Hani bizim köyümüz kültürlü köydü.
4: O anlatılanlar bir göçten çok daha fazlasıydı. Kurdukları evler farklıydı. Toprak damlı değildi. Çatılıydı. Tıpkı geride bıraktıkları memleketlerdeki gibi.
16: Tek katlı, kiremitli, çatılı. Yerlilerin evleri hani kerpiçten yapılma, üstü toprak. Farkı orada. Bizimkileri depreme dayanıklı yapıyorlar.
4: Yıllar geçti. Göçün hüznü yerini yeni dostluklara bıraktı. Türkmenler, Kürtler, Araplar, Aleviler, Ezidiler. Aynı sofraya oturdu, aynı sokakta büyüdü çocuklar. Aynı acılara, aynı düğünlere ortak oldular.
16: İlk etapta bizimkilerini yadırgıyorlar. Ama zaman geçtikçe kaynaşmaya başlıyorlar. Gene zaman ilerledikçe birbirimizden kızarıp veriyoruz.
4: Bugün o ailelerden geriye çok az insan kaldı. Ama Bismil'de küçük bir ayakkabı dükkanında bir çift eski elde bir göçün hafızası hala yaşamaya devam ediyor.
0: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
17: Devam ediyoruz yakın plana. Kemal Kılıçdaroğlu bugün kameraların karşısına çıktı. Bundan sonraki süreçle ilgili bir takım sinyaller, işaretler verdi. Biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını konuşuyoruz bu bölümde. Şimdi İhsan Aktaş, şunu sormak istiyorum. Hem Okan Müderrisoğlu hem Ufuk Uras, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen kurduğu ittifakların ne kadar önemli olduğunu, hatta siz de söylediniz, bir sonraki yani genel Cumhurbaşkanı seçiminden sonra yerel seçimdeki CHP zaferinde bunun etkisini ifade ettiniz. Bazen çok eleştiriliyor Kemal Kılıçdaroğlu birçok alanda. Bunun çalışmalarını yaptınız mı? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetinin Özgür Özel'in kazandığı seçim başarısında ne kadar etkili olduğuna dair.
18: Şimdi yerel seçimle alakalı iki tane önemli etki ortaya çıktı. Şimdi oy verme davranışlarında çok enteresan bir davranış vardır. Bir partiye bir defa oy gittiği zaman o alışkanlık oluşturuyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik anlamda oyu ne kadardı? %22 ile %24 arasıydı. Yani genel seçim oyu %24'tü. Uzun yıllarda bunu muhafaza etti. Şimdi siz bir cumhurbaşkanlığı yarışına giriyorsunuz. İşte İYİ Parti'nin 6-7 puanı, işte diğer taraftan HDP'den gelen oylar en az bir 18-9 kadar. İşte 5-6 partinin toplamı az mı yaptı, çok mu yaptı? Şimdi %48 oy gidip Cumhuriyet Halk Partisi adayına veriliyor. Bu bir alışkanlıktır. Aynı zamanda bir sonraki seçimdeki adımların da belirleyicisidir. Mesela HDP bu süreçten kopmadı. Yani kent uzlaşması falan adıyla bir yönüyle de, yani yerel seçimlerde aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehirlerdeki başarısında HDP desteğinin payı çok büyüktür. Diğer taraftan seçime etki eden bir şey daha var. Yani bu ne %100 hani Kılıçdaroğlu'nun başarısı ne de yeni ekibin, yani yenilikçilerin getirdiği vizyon. Ya seçime giderken ekonomide bir durgunluk vardı ve burada iki kesim, özellikle emekliler ve dar gelirliler, yeteri kadar şeyden, refahtan pay alamıyorlardı ve bunu da bağıra bağıra gösterdiler aslında hükümete. Bizim yaptığımız araştırmalarda yani Ege'den tutun Hatay'a kadar, mesela Muğla'da başa başa yaklaşmıştı seçimler. İzmir'de kritik duruma gelmişti. Aydın'da 3 puan gerideydi AK Parti. Hatay çok önemli bir örnek aslında. Ben hep de Hatay üzerinden açıkladım. Hatay'da AK Parti 12 puan öndeydi. Fakat AK Partili emeklilerden ve dar gelirlerden %5 sandığa gitmediğinde, eğer rakip tekse, bu rakibe direkt %10 olarak yansıdı. Mesela İstanbul seçimleri %40 ile başlamıştı. Yani iki partinin o %40'tı. %20'de diğer partilerde ve kararsızlarda bir kitle vardı. Fakat finale gelindiğinde, varsayalım ki yani İstanbul'daki %4'lük kitle AK Parti namına sandığa gitmediği zaman rakibe 8 puan yansıyor. Bir defa bu bir. Bir önceki seçimde %48'lik bir kitle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. İki, HDP sistemden kopmamış. Yani diğer partilere ayrışmasına rağmen. Diğer taraftan da yani bunu bu başlıktan mı gireyim, başka şey deme. Yani İstanbul yönetimi bir şeyi keşfetti. O da yani para kullanarak ya da ekonomiyi kullanarak paranın her türlü kapıyı açacağına dair bir yöntem buldular. Ve bunu çok keskin bir şekilde de kullandılar. Mesela Meral Hanım çıktı, dedi ki efendim benim partimin içi boşaltılıyor ve isim verdi. Masa falan şikayetlerde bulundu. Burada bu üç ögeyi birlikte sayabiliriz. Aslında %48'den gelen efekt. İkincisi emekliler ve dar gelirlerin sandığa gitmemesi. Üçüncüsü de ekonomik kaynakların vahşi bir şekilde seçim için kullanılması. Yani üç temel şey var. Burada mesela Kılıçdaroğlu başarılı mıydı, başarısız mıydı? Acaba şöyle bir yöntem olamaz mıydı? Kurultaya gidersiniz, kazanırsınız. Kazandıktan sonra da kaybeden kişinin saygınlığını yukarıda tutarsınız. Ve belki de geriye dönük bu tür böyle çok haşin mücadeleler de olmamış olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başardığı bir şey var. Yani ötekileştirme konusunda. Aslında bir dönem mesela ben daha böyle siyaseti böyle acemi düzeyde yorumladığımda bu FETÖ kitlesinin itibar oluşturma ve yok etme konusunda bir deneyimin olduğunu fark etmiştim. O zaman dedim ki ya bu bir devlet geleneğidir. Mesela devlette olmayan bu yetenek bu insanlarda niye var? Ha, sonra baktık ki onlar dünyanın büyük devletleriyle çalışmış. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medya tekelinin ya da üst kültür sınıflarının bir belirleyici kültüründen geliyor. Dolayısıyla kendi kitlesini, kendi argümanlarına inandırıyor. İki örnek verelim. Muharrem İnce bir partide İstanbul adayı olmuş. %30 Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Oy almış ve kitleleri sürüklemiş birisiydi. Sadece saraya giden Cumhuriyet Halk Partili mottosuyla neredeyse yani siyasette kanı kurudu Muhterem İnce'nin. Evet. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nu da yani şöyle düşünün, bir kişi sizin genel başkanınızı yapmış 13 yıl. Onu da neredeyse böyle hani Cumhuriyet Halk Partisi düşmanı, halk düşmanı. Aslında Baykal'la ilgili öyle bir şey vardı. Hani Baykal eğer şeyden giderse, Türkiye'de CHP'nin başından giderse bırakın Türkiye'nin düzelmesini. Çin Komünist Partisi bile burada rahatlayacak yani. Öyle bir Baykal üzerinde bir motivasyon vardı. Dolayısıyla seçimde başarılı olmak önemlidir. Yani nihayetinde bu sahiplerin her birisi sebeptir. Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu atmosfer, arkadan dar gelirler ve emeklerin sandığa gitmesi. Hatta biraz o şeyi, motivasyonu ben şurada görmüştüm. Yine seçime, yerel seçime bir 40 gün kala bir yazı yazmıştım. AK Parti iç kaleyi muhafaza etmeye çalışırken Cumhuriyet Halk Partisi önüne geleni satın alıyor. İç kaleden maksat da aslında emekliler ve dar gelirlilerdi. Yazıda emekli adı başlıkta olmamasına rağmen o yazıdaki yazıya olan ilgi alakayı görünce aslında bir yönüyle de tehlikenin geldiğini de o yazıya olan ilgiden fark etmiştim. Dolayısıyla gelinen noktada şu var. Kılıçdaroğlu bir zemin oluşturdu ve bu zemini gelecek insanlar iyi kullandılar. O dediğim emekli ve dar gelirlilerin etkisiyle de bir sonuç ortaya çıktı. Hatta şöyle de oldu, yani Cumhuriyet Halk Partisi seçim sonrası yaptığımız ölçümlerde yine genel seçim oyu %24'lerdeydi. Fakat öteki 37-38 olunca zaman içerisinde yükseldi. Sonra kısmen gerileyerek %30 bandına oturmuş oldu. Aslında yerel seçim başarısı şeyi de Cumhuriyet Halk Partisi oylarını da %30'lara çekmiş.
19: Şimdi Okan Müderrisoğlu, Özgür Özel'in açıklamalarıyla biraz devam edersek, hem bugün bazı açıklamaları var, hem dün akşam genel merkez önünde yaptığı bir konuşma vardı. Tabii olayın tamamen hukukun dışında, siyasetle alakalı olduğunu savunuyor Özgür Özel. Atanmış kayyumlar, AK Parti butlan kolları, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu partiyi yönetemez diyerek bir anlamda yaşananların siyasetin dizayn edilmesiyle alakalı bir durum olduğunu ifade ediyor. Ne dersiniz Özgür Özel'in bu açıklamaları için?
20: Bu şaşırtıcı değil. Programın girişinde de hedefi bu şekilde tayin ederek kitle motivasyonu ve kendine meşruiyet üretme çabası olarak nitelendirmiştim. Aslında bunun provasını Sayın Özel bir şekilde Saraçhane mitingleri adı altında yapmıştı. Hem süreçleri, adli ve hukuki süreçleri değersizleştirmeye, hem bu sürecin içindeki bir takım ifade ya da gizli tanık ifadelerini küçümsemeye çalışmış ve aynı zamanda da Saraçhane önündeki mitinglere ısrarlı ve keskin kitleleri de davet ederek bir muhafaza edilecek alan. Eğer bu kaleyi muhafaza edersek buradan Türkiye'nin yönetimine yürümemiz mümkün olacak, ama bu kaleyi kaybedersek bütün davayı kaybedeceğiz şeklinde. Ve aynı zamanda emniyet güçleriyle işte CHP'li kitleleri, zaman zaman gençleri, bazen de onların arasına karışan, aslında CHP ile filan çok da işi olmayan ama sırf çatışma çıkartıp bu çatışmadan Türkiye'de başka politik sonuçlar üresin diye bildiğimiz, bazılarını öngördüğümüz bir takım zinde unsurlar da orada sahada yer almıştı. Şimdi bunun CHP Genel Merkezi'ne uyarlanmış bir versiyonu. Yani genel merkez binasını muhafaza edeceğiz. işte seçim otobüsleriyle önünü kapatacağız ve kitleleri de her akşam miting çerçevesinde toplayacağız. Fakat görüyorum ki belki önceden yaptığı ödemeler ve tatil planı nedeniyle vatandaşın bir kısmı Ankara'da değil ve Sayın Özel'in bu çağrısına o kadar da güçlü bir karşılık üretmiyorlar. Yine öyle tahmin ediyorum ki ben böyle alt kimliklere dayalı ayrıştırmaya referans vermemeye çok özel gösteririm. Ama Alevi kökenli yurttaşların da ki onların hani meydan sokak tecrübesi, kitleyi coşturma, kitleyle bir araya gelme ya da kitleyi hareketlendirme kabiliyeti fazla olan unsurları da vardır. Onlar da mesela bugün itibariyle bu miting çağrılarına o ölçüde karşılık üretmiş değiller. Ancak genel kanaat resmi ve gayri resmi, yani yetkili ama öbür taraftan etkili CHP arasındaki bu mücadele üzerine kurulmuş vaziyette. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben tabanda ayrışma olmaması için çok özenli bir dil kullanıyorum vurgusunu bu anlamda değerli buluyorum. Esasen Sayın Özgür Özel şahsen Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkatli dil kullanmaya ve onu saygın bir konumda tutmaya bireysel olarak gayret gösterdi, özen gösterdi. Ama CHP kurumsal kimliğinin ve özellikle Özgür Özel İmamoğlu ittifakıyla ortaya çıkabilecek merkezi yönetim, yani Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye yönetme iddiasına ilişkin umudun pekiştiği noktada bütün günahlar Kemal Kılıçdaroğlu'na, bütün sevaplar ise bu ikilinin olağanüstü yeteneklerine ve heyecan uyandırma kabiliyetine endekslendi. Bu büyük bir çelişkiydi. Bu arada Sayın Özel işte Ankara'da otursun, işte efendim çok fazla Silivri'ye gidip gelmesin şeklinde çağrılara muhatap olduğunu, eğer bunu kabul etseydi uysal muhalefetle aslında bugün CHP'nin birçok hukuki problemle karşılaşmayacağını da iddia ederek yine taban konsolidasyonunun sinir uçlarına dokunmayı tercih etti. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ahlaki kodlara dönme ifadesini önemsiyorum. Eğer ben yanlış biliyorsam tekrarlansın, düzeltilebilir, ben de bundan istifade ederim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte asırlık geçmişinde genel başkana, genel başkanın sağ kolu, sol kolu diyebileceğimiz etkin isimlere bu kadar doğrudan akçalı işlerin uzandığını, hatta bunların artık iftira değil, ifade olarak genel merkezde de yer yer karşılık bulduğunu ve yerel yöneticilerin genel merkezi adeta ipotek altına aldığını, genel merkezdeki bir takım isimlerin de yerel yönetimlerde kendilerine yakın isimlerin yer alması veya onların bir takım işte ihaleler dahil olmak üzere akçalı konularda himaye edilmesi, söz sahibi yapılması gibi böyle sembiyotik, aslında gerçekten çok sorunlu bir ilişki biçimine de girdiklerini görüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini neredeyse belediye başkanları yönetir. Belediye başkanlarının genel merkez üzerinde kullandığı gücün zirvesinde ya da nirvanasında Ekrem İmamoğlu konuşlanır ve alta doğru da bütün bu ilişki ağı yayılırken Sayın Özgür Özel'in de buna doğrudan müdahil olmak yerine neredeyse yer yer kendisini bile reddetmediği belli ilişki biçimlerine biraz samimiyetten, biraz belki basiretsizlikten evet dediği anlaşılıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni az önce Sayın İhsan Aktaş'ın söylediği gibi yani birçok yönüyle eleştirilmiş bir parti olduğunu Kılıçdaroğlu ifade etmişti. Sayın Aktaş yani belediyeler üzerinden, özellikle İstanbul yönetimi üzerinden seçmeni eldeki mali imkanlar ve kaygılarla yönetmeyi ya da bu kaynaklarla seçmenin hassasiyetini değerlendirmeyi, benim tabirimde kullanmayı öğrendi ve bu tatbikat aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidara gelme umudu için, amaca ulaşmak için özellikle eldeki mali kaynakların sonsuz kullanılmasına ilişkin aşırı bir özgüven de yükledi. Ama bunun bir yerde patlayacağı belliydi. Çünkü belli şehirlerde, örneğin Uşak gibi, yer yer Bursa, Antalya gibi, Sağır Sultan'ın bile duyduğu ama genel başkanın belki de hani bu anlamda gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar sendromunu da büyük ölçüde yaşadığı ve ana iktidar hedefi nedeniyle bunu zamana bıraktığı anlaşılıyor. O yönüyle bakıldığında Sayın Özel'in Yani şimdiye kadar Balıkesir'le birlikte yaptığı 109 mitingi düşündüğünüzde çalışkanlığını, saha performansını hani takdir etmemek mümkün değil. Ha, yeterince içerik üretemediği gibi o 109 mitingin tamamında kendisinden önce Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'ye mesaj, hatta bazen genel başkana, bazen de Türkiye'ye ayar verdiği hitapları da orada oldu ve okundu. Dolayısıyla her zaman bir gölge genel başkan algısının içinde yer aldı. Hatta bu kadar İmamoğlu ipotekli bir CHP nereye gidecek ki şeklindeki sorgulamaların da açık hedefi oldu. Buna rağmen çıktığımız yolculukta geri adım atmam şeklindeki duruşunu dün ve önceki günkü konuşmalarında bir kez daha pekiştirdi. O nedenle de yargı eliyle siyasetin dizayn edildiğine ilişkin kurguyu kamuoyunun yer yer bildiği, bir kısmını tahmin ettiği ama kendisinin bugün itibariyle biraz daha açık hale getirdiği ifadelerle pekiştirmeye, konuyu CHP Genel Merkezi'nden adli, hukuki, rüşvet, irtikap, ahlaki tartışmalarla yıpranmış genel merkez ve yöneticilerinden, aslında CHP iktidara yürüyordu, bu hazmedilemedi, hakkımız elimizden değil midemizden alındı gibi bir siyasal söyleme doğru oturtmaya çalışıyor. İşte bu yayından önce gördük, Barolar Birliği Başkanı ile ortak toplantı düzenliyor, kendisine destek verilmiş gibi. Belli ki uzun saatlerdir uyumamış, son derece gergin, haliyle bir o kadar yorgun ve yıpranmış bir haldeydi Sayın Özgür Özel. Bir an önce toparlanmasını dilerim. Öte yandan Barolar Birliği Başkanı da CHP sözcüsü gibi konuşacak kadar da hatta bir siyasetçi gibi fonksiyon üstlenecek kadar da ileri ve sivri sözler de söyledi. Yani benim son olarak burada dikkat çekeceğim husus, Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği başlıkla büyük ölçüde örtüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliği, CHP'nin kendi içinde bir denge bulması, bir feragat boyutuna işaret etmesini ben önce CHP'den başlayarak sonra siyasetin diğer dinamiklerine kayıt dışı unsurların müdahale etmesi veya burada kendince bir takım projeleri icra etmesi gibi farklı gelişmeler yaşanabileceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Yani CHP yarasının açık kalması sadece CHP ile ilgili değil. Türkiye'nin genel siyaseti, demokrasi kalitesi ve siyasetteki rekabetin varlığı ve sürdürülebilirliği ile ilgili yepyeni tartışmaları beraberinde getirir. Evet. Siyaset doğal mecrasının dışındaki unsurların etkisine daha fazla girebilir. Bu CHP'den başlar, sonra muhalefetin farklı unsurlarını kapsayacak şekilde genişleyebilir. Ben buraya çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
19: Peki Okan Bey, Sayın Uras, şimdi Okan Derisoğlu'nun ifade ettiği o yani Ankara merkezli siyaset yap çağrısını son dönemde çok sık dile getiriyor Özgür Özel. Yani işte suçumuz kontrollü muhalefet koltuğunda oturmamak diyor ve bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelenlere de bu izlediği siyasete bağlıyor. Böyle bir iddiası var. Nasıl yorumluyorsunuz Özel'in bu iddiasını?
1: Bir kere bu mutlak kararı ile karşılaşılan duruma Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği tepkiyi ben son derece demokratik buluyorum. Yani bu demokratik bir tepkidir.

0: Gemi ve liman metaforu çok kullanıyor. Onları kullandığı için benim de aklıma Titanic geldi. Titanic'in kaptanına soruyorlar niye gemiyi terk ettin diye. Ya diyor, ben gemiyi terk etmedim. Gemi beni terk etti, altından kayıp gitti diyor. Yani önemli olan yapısal meselelere yapısal çözümler üretebilmek ve bu Türkiye'deki bütün siyasi partiler için geçerli. Tabii ki kimseyi şeytanlaştırmayalım ama şeytancı işler de yapmayalım. Siyasette kasede ne varsa kaşığa o geliyor. Yani AK Parti'nin alternatifi olma iddiasında bir parti olmak son derece önemli. Ve bunun içini doldurup yurttaşı, özellikle o gri kesimdeki seçimleri belirleyen kararsız seçmeni ikna etmek çok belirleyici. İngilizlerin atasporu nedir bilir misiniz? Hep futbol deniyor ama aslında Çinlilerin atasporu futboldur. İngilizlerin atasporu horoz dövüşüdür. Siyaseti horoz dövüşünden çıkarmak, belagat sanatından çıkarmak, konuşma sanatı, hatta konuşma, yani İngilizce'de conversation ya, bir de non-versation diye bir şey, boş konuşmak, lüzumsuz konuşmak, bir yere varmayan konuşmak. Siyaset ise fikirleri örgütlemektir ve buradan hakikaten yurttaşın bozulan moralini ben biliyorum. İnsanların son derece morali bozuk. Türkiye'de seçenek arıyorlar ve yani bu kendi gölgesiyle uğraşma halinin dışına çıkmak gerekiyor. Çünkü kendi sorunlarınızı çözemediğiniz zaman ülkenin sorunlarını çözme konusunda bir sıkıntı yaratıyorsunuz. Burada önemli olan duygu kontrolü. Yani duygularınızı kontrol etmezseniz duygular sizi kontrol etmeye başlıyor ve siyasetin alanını genişletemiyorsunuz. Yani kişisel husumetlerin siyasallaştırılması, mesela Clare için CIA'nin şefinin A Spy for All Seasons, bütün mevsimler için casusta baktığınızda detaylarıyla anlatıyor. Hindistan'a giriyorlar, Hindistan'daki solu kişisel husumetleri siyasallaştırarak bölüyorlar. 68-69'da Türkiye'de ne yaptıklarını anlatıyorlar. Ya bakmak yeterli. Bu kişisel husumetlerin siyasallaştırılması meselesi büyük bir zaaftır. Çünkü siyaset kişisel bir şey değil. Yani sosyalistlerin dünyasında sınıf savaşı önemlidir. Sınıf savaşlarının kariyer savaşlarına dönmesi kabul edilemez. Rezistans, direniş önemlidir. Bunu rezidans, yani lüks konuttan dünyaya bakmaya dönüşmesi de önerilemez. Ama bunlar kişisel değil, bizim hakikaten yapısal meseleleri olarak ele almamız lazım. Kapitalizmi anlamak paranın izini anlamaktır. Paranın izini takip ederek kim nerede ne yapıyor büyük ölçüde anlayabilirsiniz. Kimse darılmasın. Partiler belediyeleri belirler. Belediyeler partileri belirlemez. Ya bu acayip tersten ilişkinin mutlaka düzeltilmesi gerek. Hangi parti olursa olsun. Yani belediyeler üzerinden siyaset dizayn edilemez. Bütün bunlar siyasi esenliğe kavuşmak açısından çok önemli. Şimdi ben bunları yapsaydım şimdi aday olabilirdim demek de yanlış bir şey. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı için zaten bir partinin genel başkanının aday olması kadar doğal bir şey yok. Yani aday olduğunuzda demek ki başkalarının istediğini yaptığınız anlamını çıkarmak da kendinizi bağlamak oluyor. Mesela fili ehlileştirebilirsiniz. Ama asla evcilleştiremezsiniz. Ehlileşmek ehil olmaktır. Evcilleşmek ise işte o oyunun kuralları içerisinde pozisyon almaktır. Oyunun kurallarını nasıl değiştireceğiz? 12 Eylül rejimi anayasasını değiştirmek istendiğinde takos koymayarak, barış sürecinin içerisinde CHP'nin doğru olarak yaptığı gibi sürecin içinde olarak. Yani böyle siz ezber bozarsınız. Yoksa onun dışında hakikaten zaman kaybıyla karşı karşıyayız. NTV Radyo.
1: Hava durumu. Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir'de de kısa süre yağmur

geçişi olacak. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 24 derece. Marmara yine bulutlu. Yağış kısım kısım devam ediyor. Sıcaklık 21-23 derecelerde. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Eskişehir 20, Kayseri ve Sivas 18 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu. Kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. Manisa 24, Muğla 23, Bodrum bazı saatlerde yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Adana'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD saat 04:26'da meydana gelen depremin merkez üssünün Saimbeyli olduğunu duyurdu. Yerin 8,6 kilometre altında oluşan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı önemli bir toplantıya katıldı. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'la 6 ülkenin liderleri yer aldı. Toplantıya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün liderleri katıldı. Toplantıda Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le ABD Başkanlık Kabine üyeleri de yer aldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu hatırlattı. İran'la diplomatik sürecin Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Varılacak bir mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmesi suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini ve dünya ekonomisini rahatlatacağının altını çizdi. İran, savaşı sona erdirebilecek teklifini Pakistanlı yetkililer aracılığıyla ABD'ye iletti. Tarafların anlaşma taslağı üzerinde hemfikir olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama var. Trump, son haline getirilmesi beklenen bir anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, ayrıntıların ise yakın zamanda duyurulacağını belirtti.
1: İran'ın başkenti Tahran iki gündür diplomatik görüşmeleri ev sahipliği yapıyordu. Son olarak Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf'la görüşme yapıldı. Bu görüşmelerin ardından İran savaşı sona erdirebilecek teklifini Pakistanlı yetkililer aracılığıyla ABD'ye iletti. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir anlaşma metni taslağı üzerinde büyük ölçüde müzakere edildiğini yazdı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle görüştüm. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le de telefon görüşmesi yaptım. İran'la görüşülen anlaşma taslağına dair konuları ele aldık ifadelerini kullandı. Trump ayrıca konuyu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da görüştüğünü duyurdu. ABD Başkanı anlaşmanın son yönleri ve ayrıntıları şu anda görüşülüyor. Bunlar kısa süre içinde açıklanacak ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı. İran'dansa Trump'ın açıklamalarına yanıt geldi. Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İranlı yetkililer Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair açıklamasını yalanladı. Boğaz'ın İran kontrolünde olacağı öne sürüldü. Amerika'dan New York Times'ın haberine göre ise İran anlaşmayı kabul etti. Buna göre Lübnan dahil bölgedeki çatışmalar duracak, Hürmüz Boğazı'nda serbest ticaret için gemi trafiği yeniden başlayacak. ABD'nin deniz ablukası sona erecek ve İran'a ait 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlık iade edilecek. Nükleer konuların ise 30 ile 60 gün içinde müzakere edileceği belirtiliyor. Müzakerelerde yer alan Pakistanlı bir yetkili ise Reuters haber ajansına tarafların savaşı sona erdirmek için kapsamlı bir anlaşmanın son aşamasında oldukları bilgisini paylaşmıştı. Bunun iki tarafı da İslamabad müzakerelerinde anlaşmaya çok yakın oldukları noktaya getirdiğini ifade etmişti. Financial Times'ta müzakerelere dair bir haber yer aldı. Taraflar ateşkesi 60 gün süreyle uzatmaya yakın denildi. Bu sürenin ilk 30 günü tarafların anlaşamadıkları noktaları müzakere etmek için kullanılacağı öne sürüldü.
0: Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması liman kentlerindeki İran halkını da etkiliyor. Bender Abbas da halk bir yandan Tahran'ın politikasına destek verirken öte yandan Boğaz'ın bir an önce açılmasını da bekliyor.
2: Görüntüler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki liman şehri Bender Abbas'tan. Bender Abbas, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaştan en çok etkilenen yerlerden biri.
3: Satışlarımız çok düştü. Çünkü insanlarda para yok. Çünkü savaş var.
2: Şehirde sokaklar hareketli. Marketler ve restoranlar gece geç saatlere kadar açık.
4: Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yarattığı ekonomik baskıdan dolayı son derece üzgünüm. Limanlarda çalışanların neredeyse tamamı şu anda işsiz. Boğaz yeniden açıldığında ekonomi düzelecektir.
2: Hürmüz Boğazı'nın kapanması Bender Abbas'ta yaşayanları da etkiliyor. Kimi Tahran'ın doğru yaptığını düşünüyor, kimi Boğaz'ın bir an evvel açılmasını istiyor.
5: Boğaz'ın kapalı olması iyi bir şey. Çalışma koşulları ve işler durgun ama İran üstünlüğü ele geçirdi.
4: Umarım bir anlaşmaya varılır ve Boğaz en kısa sürede yeniden açılır. Umarım koşullar normale döner, insanlar tekrar rahat yaşayabilir. Üzerlerindeki bu baskı ortadan kalkar. İnsanlar acı çekiyor. Ne olursa olsun bu savaşın yükü İran veya Amerika Birleşik Devletleri'nden çok halkın omuzlarına düştü. Ne olursa olsun bir anlaşmaya varılması ve savaşın sona ermesi daha iyi olur.
2: Bender Abbas'ta yaşayanlar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma olacağına dair umutlu değil.
6: Dürüst olmak gerekirse bu koşullar altında herhangi bir anlaşmaya varılacağından şüpheliyim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'dan tam taviz istiyor ve İran bu kadar kolay taviz vermeyecek. Bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran'dan uranyum zenginleştirmeyi tamamen almak istiyorlar. Ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bu tür tavizler vermeye istekli olduğundan şüpheliyim.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel saatle akşam saatlerinde yaşanan sıcak gelişmeye ilişkin son bilgileri paylaşalım. Beyaz Saray'a yakın bir noktadan silah sesleri duyulmuştu ve Beyaz Saray'ın giriş ve çıkışları kapatılmıştı. Ardından saldırgan vuruldu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu çatışmada bir sivil de yaralandı. Gizli servise olayın kontrol altına alındığını belirtti.
7: Prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
1: Beyaz Saray'da dakikalar içinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Sebebi ise yakınlardan gelen silah sesleriydi. For the two sides to remain far apart. O anlarda Beyaz Saray muhabirleri toplantı salonuna alındı ve çıkmalarına izin verilmedi. Gizli servisten yapılan açıklamaya göre silahlı bir kişi Beyaz Saray'a yakın 17. Cadde ve Pensilvanya Caddesi çevresinde gizli servis ajanlarına ateş açtı. Beyaz Saray muhabirleri ve görgü tanıkları 15 ila 30 el silah sesinin duyulduğunu söyledi. Beyaz Saray giriş çıkışlara kapatıldı. FBI direktörü Kash Patel, FBI ve gizli servisin ortak çalıştığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olaydan kısa süre sonra gizli servis durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Beyaz Saray'a da giriş ve çıkışlar tekrar açıldı. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü. Gizli servis saldırganın geçmişte akıl sağlığı sorunları yaşadığını açıkladı.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Ardından partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız mesajı da dikkat çekti.
8: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
2: Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. İlk mesajı da ahlaki değerleri korumak zorundayız oldu. CHP örgütü ve seçmenine de seslendi.
8: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçırmak lazım.
2: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçilmesini de değerlendirdi.
8: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşir.
2: Mutlak mutlan kararı sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu özelle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde niyetinin partiyi kurultaya götürmek olduğunu söylemişti. Ancak kurultayla ilgili takvim henüz net değil. Mutlak mutlan kararından bir gün önce sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda Özel ve ekibini dışlamayacağını ancak partinin yolsuzlukla anılmasına yol açan isimlerle yol ayrımına gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınması gündeme gelebilir.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim çağrısı yaptı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
9: Şöyle bir uzlaşı olacak. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. Kurultayın 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor.
1: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde kurultay şartı sundu. Henüz bu konuda bir uzlaşı olmadığını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
9: Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
1: Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık grup toplantılarını kendisinin yapacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Özel, meclis grup başkanı da seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel'in görev bilgisi de değişti. Grup başkanı ibaresi eklendi. 8 saat süren parti meclisi toplantısının arka planına ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun en kısa zamanda olağanüstü kurultay kararı almaması halinde delege formülü devreye alınacak. Bayram sonrası ilk pazartesi günü yani 1 Haziran itibariyle Kılıçdaroğlu'dan resmi açıklama gelmemesi halinde delegelerden imza toplama işlemi başlatılacak. İstinaf kararına yönelik Yargıtay'da başlatılan temyiz sürecinin olağanüstü kurultay adımına engel olması halinde başvurudan feragat edilecek. Toplantıda Özgür Özel'in parti meclisinde milletvekilleri tarafından grup başkanı seçilmesinin önemli bir mesaj olduğuna da dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu'yla Özel arasında iletişimi sağlayacak bir heyetin olduğu iddialarının da doğru olmadığına vurgu yapıldı. Özel'in o toplantıda bundan sonra benim için genel başkan değil Kemal Bey, genel başkan demeyeceğim ifadesini kullandığı öğrenildi. Özel vekillere yeni parti kurma fikirlerinin şu aşamada olmadığını da bildirdi. Bütün yolları tüketmeden yeni parti yok, burada kalmaya direnmeye devam edeceğiz. Polis zoruyla bizi çıkartırlarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışırız dedi.
9: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
1: CHP'nin 138 milletvekili var. Kapalı grup toplantısına 96 vekil katıldı. Özel 95 oyla grup başkanı seçildi, bir oy geçersiz sayıldı. CHP'den yapılan açıklamada toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin de Özel'e destek verdiği belirtildi. Özgür Özel, 110 milletvekili hangi kararın arkasında olduğunu gösterdi dedi. Özel'e bir destek de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından geldi. 12 başkan imzasını taşıyan ortak açıklamada Özgür Özel'in yanındayız, 45 gün içinde kurultayımız toplanmalıdır denildi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Siyaset çıkar yarışı değildir dedi. MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi.
10: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu bankuru değildir. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuştu. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir dedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
10: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Türk milletinin kardeşlik projesidir.
2: Geçtiğimiz günlerde süreçte yeni bir yönteme ihtiyaç olduğu çıkışı yapan MHP lideri sürecin hızlanması mesajı verdi.
10: Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
2: Bahçeli Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. MHP Genel Başkanı bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu söylenmektedir. Bu iddia boşa çıkacaktır dedi.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.
11: Bazı şüphelilerin ihale aldığı, bazılarınınsa yakınlarını belediyelerde işe yerleştirdiği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. İstanbul merkezli 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar hakkında savcılık siyasi partiler kanununa muhalefet ettiklerini iddia ederek rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarına yöneltti. Savcılıktaki savunmalarında şüpheliler oy tercihlerini özgür iradeleriyle kullandıklarını söyledi. Kendilerine para, iş veya ihale teklif edilmediğini belirterek kurultay süresinde olağan siyasi temasların yaşandığını ifade etti. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler somut delil olmadığını savundu. Savunmaların ardından mahkemeye sevk edilen 13 kişiden Gülhan Aydın ve Ayça Akbek Şenay hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Diğer 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içinde yer aldığı belirlendi.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'de düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerden birinin Ankara gar saldırısıyla bağlantısı var. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk vatandaşları tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu bu kişilerin DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. MİT Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. DAEŞ'li teröristlerin yerleri tespit edildi. Hareketleri adım adım izlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. O isimlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ömer Deniz Dündar 2014'te DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye geçmişti. DAEŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Ayrıca terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan teröristler arasında DAEŞ'in Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora da yer alıyor. Teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yönelik düzenlenen 3 eylemin planlayıcıları arasında olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 terörist tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında firari bulunan Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Altaş'ın Amerika'da karakolda eski patronuyla yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına NTV ulaştı. Altaş dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi.
5: Elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda ben Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler.
2: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alındı. Gülistan Dokun soruşturmasında Umut Altaş'ın Amerika'daki karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı.
5: Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı. Katili böyle avucunuza bırakacağım.
2: Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş, ABD'de bulunduğu karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmede cinayete dair önemli açıklamalar yaptı. Soruşturmayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi.
5: Ben dosyayı direkt kapatıyorum. Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde ortaya çıkacak.
2: Umut Altaş, Türkiye'deki yetkili mercilerin bir an önce ona ulaşmasını istediğini de söyledi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış. Adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur dedi.
0: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 23 şüphelinin hepsi tutuklandı. Soruşturmayı titizlikle yürüten ekipler şüphelilerin tüm usulsüzlüklerini tek tek ifşa etti.
2: Cinayeti gizlemek için kamera kayıtlarını sildiler. Yakalanmamak için cesedin yerini değiştirdiler. Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili 23 zanlı tutuklandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Ancak baba Ethem Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece bir şeye şahit oldu. Ardından darbe edilerek öldürüldü. Cesedi inşaata bırakıldı ve intihar etmiş gibi gösterildi.
12: 27 metreden beton bir istinat duvarı üzerine yaklaşık 1,5 ton kuvvetle çarpan bir insanda nasıl hiçbir iz ve emare olmaz?
2: Tüm general rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan Ethem Büyükışık oğlunun intihar ettiğine inanmadı. 8 yıl boyunca bir dedektif gibi iz sürdü. Adalet Bakanlığı da aynı Gülistan Doku gibi bu dosyanın da yeniden açılmasını sağladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 8 yıl sonra 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı, 3 kişi ise aranıyor. Tutuklananlar arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olan ve şimdi Bursa Bölge Kriminal Müdürü olarak görev yapan İsmail Yalçın da var. Ayrıca şirketin sahipleri Mehmet Taylan Tanyer'le bir bölümü emekli olan 8'de polis bulunuyor. Zanlılar kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalancı tanıklıkla suçlanıyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten ekipler şüphelilerin tüm usulsüzlüklerini tek tek ifşa etti. Şüphelilerin cinayeti gizlemek için kamera kayıtlarını sildiği, cesedin yerini değiştirdiği ortaya çıktı.
0: İstanbul polisi Fatih'te sahte para operasyonu yaptı. Aramalarda 660.800 sahte dolar, 71.180 sahte euro ve 21 kilogram sahte altın ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyon, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik oldu. Aramalarda 6000 adet euro filigranı, 16 kilogram sahte altın yapımında kullanılan saç levha, 5000 adet altın ambalajı, 1 adet altın kesme ve pres makinesi, 1 adet gram altın kalıbı da ele geçirildi. Gözaltında olan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni çalışmaların 3. gününde bulundu. Kentte selin izleri de siliniyor. Öte yandan Afyonkarahisar ve Tokat'ta da sağanak su baskınlarına neden oldu.
2: Hem havadan hem karadan hem de denizden çalışmalar yürütüldü. Kayıp gencin cansız bedeni 3. günde bulundu. Hatay'da Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Kayıp gençlerden Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bir gün sonra bulundu. 19 yaşındaki genç toprağa verildi. Musa Paşa'nın cansız bedeni ise çalışmaların 3. gününde Karaçay Irmağı'nın kenarında zeytin bahçesinde bulundu. Şehirde sel nedeniyle toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri de 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed'di. Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuğun komşusu o anları anlattı.
13: Göçüğün arka taraftan yağmur birikintisinden dolayı tabii ki yağmurun, suyun, toprağın gidecek yerinin olmayışından dolayı duvarları patlatıp heyelanın oluştuğunu gördük biz burada.
2: Şehirde bir yandan da selin izleri siliniyor. Su basan ev ve işyerleri çamur ve atıklardan temizleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hatay'daki selle ilgili açıklama yaptı. Bakan Çiftçi 17 kişinin yaralandığını, 495 kişinin güvenli alanlara taşındığını söyledi. Hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İlk belirlenmelere göre 2 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki Aşağı Çaybelen ve Yukarı Çaybelen köylerinde sağanak etkili oldu. Ağaçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü, 2 köprü yıkıldı. Bu görüntülerde Tokat'tan, Pazar ilçesinden geçen Yeşilırmak taştı. Çevredeki tarım arazileri ve yollar su altında kaldı.
0: Elazığ'da tıbbi atıkları usulsüz şekilde yakan hastaneye 47 milyon lira idari para cezası kesildi. Elazığ Belediye Başkanlığı'ndan gelen ihbar üzerine Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Denetimde hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların usulüne aykırı şekilde taşındığı ve işletme sahibinin kendi mülkünde yakılarak imha edilmeye çalışıldığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde insan sağlığı açısından risk taşıyan tıbbi atıkların açıkta yakılmasının bulaşıcı hastalıkların yayılması yönünden ciddi tehlike oluşturduğu rapor edildi. Hastanenin geçmiş yıllarda da benzer şekilde tıbbi atık yaktığı ve il müdürlüğü tarafından daha önce de cezalandırıldığı ortaya çıktı. Kurban Bayramı öncesi 4 milyonu aşkın hayvanın sağlık kontrolü yapıldı. Kurban Bayramı öncesi hayvan denetimlerine ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Nisan ayı itibariyle yol kontrol ve denetim istasyonları vasıtasıyla 36 binden fazla aracın titizlikle incelendiği vurgulandı. Yapılan denetimlerde 4 milyonu aşkın hayvanın sevkiyat uygunluğu ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Konuya ilişkin bir paylaşım da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Yumaklı, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarımızda aralıksız sürdürdüğümüz denetimlerle hayvan refahını ve sağlığını koruyor, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyoruz dedi. Dokuz günlük bayram tatili nedeniyle yollar kalabalık. Tem başta olmak üzere bazı ana geçiş güzergahlarında yoğunluk vardı. Tatil merkezlerinin girişlerinde araç kuyrukları oluştu.
2: Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Tatil merkezlerinin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. İstanbul'dan ayrılanlar Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametindeki Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde araç kuyrukları oluştu. Akyazı'da trafik durma noktasına geldi. Ulaşımın kritik noktası Bolu'da akıcı bir trafik var. Ancak zaman zaman meydana gelen araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor. Bu da yoğunluğa neden oluyor. İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. İstanbul Valisi Davut Gül 9 günlük tatilin ilk gününde helikopterle şehrin trafiğini denetledi. Turistik bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. En hareketli noktalardan biri Muğla-Bodrum. Son 24 saatte giriş yapan araç sayısı 20 bin olarak kayıtlara geçti. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka bölgelerinde araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak Kırıkkale'de de yoğunluk vardı. Bölgede trafik nedeniyle ulaşım sık sık yavaşladı. Jandarma ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. İstanbul Tekirdağ Karayolu da en hareketli noktalardan biriydi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş hareketliliği de başladı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk vardı. Kimi bayram sofrası için alışveriş yaptı, kimi de ikramlık almayı tercih etti. Peki fiyatlar nasıl? En çok hangi ürünler tercih ediliyor? Haberimizde bakalım.
2: Çarşı pazar hareketlendi. Alışveriş telaşı başladı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk sabah başladı. İlerleyen saatlerde kalabalık daha da arttı.
14: Kuru yemiş alacağız, bayram şekeri geleneksel olarak. Bir ufak tefek şeyler alacağız da hem de İstanbul'un keyfini çıkartıyoruz. Bugün kalabalıkız.
15: Şeker, kahve, her şey zamlı. Yani alıp alamayan var.
16: Şeker alacağım, çikolata alacağım, kahve alacağım bir de.
17: Vay vay vay vay vay vay vay.
2: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden şeker, çikolata tezgahları yoğundu. Çeşidine göre değişen fiyatlarda geçen yıla oranla %30 zam var.
18: En çok fındıklı, fıstıklı. Onları tercih ediyorlar. Fiyatı 700'den başlıyor 1600'e kadar. Çok kaliteli bir şey isteyen 1600'dür. İkinci kalite falan isteyen varsa da 700-800 değişiyor. Normal şekerleme var. Bir de o camlı olan var. Kahveli, kakaolu falan. Onlar çok tercih ediyorlar. Fiyatı 280 lira. Al şale.
2: Dokumlarda ise daha çok fındıklı ve Antep fıstıklı olanlar tercih ediliyor.
19: Antep fıstıklı var efendim, kilosu 450 lira. Duble Antep fıstıklılar var, kilosu 600 lira efendim. Geçen yıl olan %10, %20 en fazla öyle söyleyeyim. %20 zam geldi efendim.
2: Alışveriş yoğunluğunun Arefe günü artması bekleniyor.
0: İsrail'de aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir için Fransa'dan yaptırım kararı geldi. Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı. Kararı Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrıntıları NTV muhabiri Melike Şahin İsrail'den aktardı.
20: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girmesinin yasaklandığını duyurdu. Küresel Sumut Filosu'nda 37 Fransız aktivist yer alıyordu. Hepsi diğer tüm aktivistler gibi ki 44 farklı ülkeden 428 aktivist yer alıyordu. 85 Türk aktivist vardı. İsrail askerleri tarafından alıkonulmuşlardı. Ve bu alıkonulmanın ardından da çarşamba günü, pazartesi salı günü müdahaleler yapılmış ve çarşamba günü Ben-Gvir tarafından bir video paylaşılmıştı. Ben-Gvir direkt olarak kendisi aslında İsrail tarafından yapılan bu kötü muameleyi dünyaya kendisi duyurmuş oldu. Burada ne vardı? Kendisinin bir bakanı, bakan olarak aktivistlere yönelik kötü sözleri, küçümseyici davranışları görülüyordu. Yine bir İsrail bayrağıyla milli marşı dinlettikleri aktivistlere görülmüştü. Aktivistlerin plastik kelepçelerle tutulduğu, kim yüzüstü olarak tutulduğu ve bazılarının da ters kelepçeli halde bulunduğu görülmüştü. Ve yine kendisinin küçümseyici sözleriyle de sosyal medyadan duyurulmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada şöyle bir ifadede bulundu. Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına üstelik bir kamu görevlisi tarafından tahammül edemeyiz. Bu davranışlar Filistinlilere karşı nefret ve şiddeti teşvik eden şok edici beyan ve eylemlerin de devamıdır ifadelerini kullandı. Fransız Bakan Barrot Avrupa Birliği'ne de Ben-Gvir'e yaptırım uygulayın çağrısında bulundu. Daha önce de İtalya benzer bir çağrıda bulunmuştu Avrupa Birliği'ne. Ben-Gvir'e yaptırım uygulanmasını AB'ye göre, AB normlarına göre yaptırım uygulanmasını istemişti.
0: Sırbistan'da 16 kişinin öldüğü tren istasyonu faciası için protestolar sürüyor. Başkent Belgrad'da toplanan öğrenci grupları değişim çağrısı yaptı. Novi Sad kentindeki tren istasyonu faciasının üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti ama protestolar bitmedi. Son gösterinin adresi başkent Belgrad oldu. Binlerce öğrencinin yanı sıra bölge halkı yolsuzluğa ve Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić'e tepki amacıyla toplandı. Göstericiler facianın nedeni olarak gördükleri yolsuzluklara karşı reformlar yapılmasını ve erken seçimlere gidilmesini talep etti. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Gözaltına alınanlar oldu. İkinci dönemi 2027'de sona erecek olan Devlet Başkanı Vučić ise yolsuzluk iddiaları ve istifa taleplerini reddediyor. İnsanlığı önce Ay'a ardından Mars'a taşımayı hedefleyen dev projede bir eşik daha aşıldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin 124 metrelik Starship roketi 12. deneme uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket istendiği gibi denize dik inse de ardından yan yatarak infilak etti.
1: Defalarca denedi. Planlanan fırlatmalar ertelendi. Ama sonunda başardı. SpaceX şirketinin dev roketi Starship, mürettebatsız 12. deneme uçuşunu başarıyla geçti. Amazing. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Haziran'da gerçekleştirmeyi hedeflediği trilyon dolarlık halka arz öncesinde en kritik sınavından birini geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki fırlatma rampasından gökyüzüne yükselen 124 metrelik Starship roketi, teknik aksaklıklar nedeniyle planlanandan bir gün rötarlı kalkabildi. Ancak yolculuğu kusursuz sayılmazdı. Zira kalkıştan kısa bir süre sonra 6 motordan biri devre dışı kaldı. Bu arıza nedeniyle roket tam olarak hedeflenen yörünge çizgisine giremedi. SpaceX mühendisleri roketin yine de analiz edilen sınırlar içinde kaldığını belirtti. Nitekim roket taşıdığı 22 maket uyduyu uzay boşluğuna sorunsuz şekilde bırakmayı başardı. Uçuşun en heyecanlı anları ise dünyayı dönüşte yaşandı. Starship motor arızasına meydan okuyarak dik konuma geçmeyi başardı ve manevraları tamamladı. Uzay aracı planlandığı gibi burnu yukarı olacak şekilde Hint Okyanusu'na kontrollü bir iniş gerçekleştirdi. Ancak hemen ardından denizde yan yatarak infilak etti. Yaşanan bu son gelişmeye rağmen deneme bir başarı olarak görülüyor. Amerikalı milyarder Musk da sosyal medyadan ekibini "insanlık için bir gol attınız" sözleriyle kutladı.
0: Hull City Londra'da tarih yazdı. Championship playoff finalinde Middlesbrough 1-0 yenen Kaplanlar 9 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükseldi. Hull City Championship'si 6. sırada tamamladı. Playoff yarı finalinde Millwall'u eleyerek Southampton'la eşleşti. Casusluk skandalı sebebiyle diskalifiye edilen Southampton'ın yerine Middlesbrough final oynamaya hak kazanmıştı. Dünya futbolunun en ikonik statlarından biri olan Wembley'de oynanan maçta Oliver McBurnie'nin 90+5'te attığı golle Hull City İngiltere'nin en üst ligi olan Premier Lig'e çıktı. Süper Lig'de sezon sona erdi ancak kulüplerde gündem yoğun. Şampiyon Galatasaray'da kadro planlaması nasıl olacak? Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine kim gelebilir? Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mı yoksa Hakan Safi mi başkan olacak? Lig Radyo yayın koordinatörü İlker Duralı bu sorulara yanıt verdi.
3: Kamuoyunun daha bildiği, daha güçlü karakter olarak algıladığı Aziz Yıldırım'ın daha önde olduğu bir algısı, bir hissiyatı var hepimizde belki de, ama ben şahsen yani işte radyo aracılığıyla biraz Fenerbahçe taraftan nabzını yokladığımızda, gerekse de yani işte arkadaşlarımızla, dostlarımızla konuştuğumuzda da böyle çok büyük de bir fark yok. Çok da böyle Aziz Yıldırım'ın ağır favori olduğu, baskın bir şekilde önde olacağı bir seçim olmayacakmış gibi de bir hissiyat da geliyor açıkçası. Safi de açıkçası biraz daha bu sürecin daha acemi ismi Aziz Yıldırım'a nazaran. Belki de Aziz Yıldırım'ın da en büyük avantajı bu olacak. Yani ben Sayın Safi'nin burada bu seçim sürecinden vazgeçeceğini zannetmiyorum. Hani bu kadar hazırlıklar yaptıktan sonra Sayın Ali Koç'un herhangi bir tarafa doğru meyledeceğini en azından söylem olarak zannetmiyorum. Yani bu çağrı hem Sayın Ali Koç hem Sayın Safi'ye yönelik, ama aynı zamanda da o yatacak olan Fenerbahçe genel kurulu üyesi kitleye de bir söylem bu. son dönemdeki değil, ilk dönemlerdeki tarzda bir Aziz Yıldırım'ın aslında başkanlıkta sahnede olmak için aday olduğuna da bir mesaj vermek istiyor gibi geliyor bana. Yerli yabancı şeyine çok girmiyorum ben. Hani yerli yabancı iyi teknik direktör. Aslında şöyle, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan net bir oyun, yani oynatan, Süper Lig dinamiklerine uygun oynatan bir teknik direktör. Süper Lig'in aslında dinamikleri bir kere iç sahada olabildiğince tulum çıkartmak üzerine kurulu. Artık güçlü bir oyun gerekiyor. Türkiye'de o güçlü oyun size hem taraftardan destek kazandırıyor hem de maç kazandırıyor. Bu matematiğe uygun. İster yerli Aykut Kocaman, İsmail Kartal, başka bir yerli ya da isterseniz yabancı, işte Jesus ismi yine çok gündemde kendisinin açıklamalarından sonra özellikle fark etmez. Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyun oynatacak bir teknik direktörü ihtiyacı var. Çünkü öbür türlüsünü, hele hele bu kadar uzun süredir şampiyon olamayınca, bünye çok kabul etmiyor. Yani Galatasaray'ın aslında kaç senedir aynı, yani şampiyon oluyor ama biz yine de aynı eksiklerinden bahsediyoruz Galatasaray'ın. Bir bek problemi hep oluyor, özellikle sol bekte Galatasaray'ın bir sıkıntısı var. Kanatlarda sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Yani sıkıntı derken Barış Alper Yılmaz'ın bir istikrarlı performansı var ama onun dışında istikrarlı performanstan bahsedemedik. Forvet'te Icardi devam etsin ya da etmesin hiç fark etmez. Bence bir Osimhen'in yediği olarak Icardi'nin of hem iniş çıkışları hem de eski performans uzak olması bir forvet yediği de haliyle ortaya çıkartıyor. Yani İlkay'ı yine ikame edecek. Daha sonra İlkay'ın ikame olarak devam edeceği bir yolda bir orta saha oyuncusu, daha oyun kurucu, daha ofansif yönde bir performans ortaya koyan. Çünkü Galatasaray o Mertens karakterini arıyor açıkçası. O tarz bir transfere doğru yönelecek gibi gözüküyor Galatasaray. Fenerbahçe için çizdiğimiz profilin aynısını direkt alabiliriz o cümleleri. Artı bir de Önder Özen yönetiminde bir yeni takım kurulacağını düşünürsek, böyle bir takım bütünü yaratma yeteneği olan, yani şimdi herkes tabii feda dönemindeki hamlelerinden daha çok Sayın Önder Özen'in konuşacak, edecek, dile getirecek ama biraz daha ondan farklı bir duygudaki Beşiktaş var. O zaman o feda döneminde sabrı olan bir Beşiktaş vardı. Şimdi sabrı olmayan bir Beşiktaş olduğu için Önder Özen'in ve Sayın Serdar Adalı'nın buna yönelik bu bilgi, bu düşünceyi hissederek hareket edeceklerini düşünüyorum. Bir takım oluşturma konusunda da yeteneği, becerisi olan bir teknik direktöre doğru yönelecektir Beşiktaş. Bu dediğim gibi yine yerli yabancı, o kısmını bilemem ama biraz daha yabancı kokuyor açıkçası Beşiktaş'ta. Bütün bu sürece baktığımız zaman bir yerli teknik direktörden ziyade ilk 11'e çok transfer ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Maalesef 5 senedir süre gelen çok kötü transfer politikaları, Beşiktaş çok büyük paralar harcayıp, böyle çok az buz paralar da harcamadı, çok büyük paralar harcayıp bir türlü istikrarlı oyuncu, bak yani takımı geçtim, istikrarlı oyuncu dahi barındıramadı. Sol beke bir ihtiyacı var. Stopere çok net, iki stopere bana sorarsanız hala ihtiyacı var. Orta sahada çok net ihtiyaç söz konusu. Orkun'un futbol aklına, Orkun'un futbol diline ayak uydurabilecek. Bence bu sezon işin en büyük sıkıntılarından bir tanesi oydu. Orkun birçok maçta kendi kafasındakilere ayak uyduramayan bir takımla oynamanın sıkıntısını yaşadı. Ben Orkun'un zaman zaman gergin bir ortama kendisini çekmesini ben böyle algılıyorum artık. Gerçekten iki kanada ihtiyacı var. Beşiktaş'ın onun yedek kalacağı, onu önüne çok koyacağı bir forvete ihtiyacı var. Beşiktaş'ın çok transfer ihtiyacı var. Bir de sizin de dediğiniz gibi göndermesi gerekenler var.
0: Uluslararası Türkoloji Zirvesi Talas Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Talas'ta Ortak Türk Alfabesi anıtı açılışı yapıldı. Anıtın açılışını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım yaptı.
11: Uluslararası Türkoloji Zirvesi Kayseri'nin Talas ilçesinde gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Talas Millet Bahçesi'nde Ortak Türk Alfabesi anıtının açılışı yapıldı. Anıtının açılışını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'la Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın gerçekleştirdi.
4: Türk Devletleri Ortak Alfabesi uzun süredir çalışılıyordu. Geçen yıl tespit edildi, son nokta konuldu. Bu yıl açıklanması bekleniyordu. Biz bir sürpriz olarak Türk Dünyası Ortak Alfabesini de anıt olarak yaptık.
11: Yalçın, Uluslararası Türkoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
4: Çok özel bir yıl. 1926'da Azerbaycan Bakü'de yapılan Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı. 100. yıl Türkoloji Kongresi Kayseri'de Talas'ta yapılmış oluyor. Buna da ev sahipliği etmekten çok büyük onur duyuyoruz.
11: Anıt açılışının ardından heyet, Türk Dünyası izlerinin yer aldığı Türkçe Sokağı'nı ziyaret etti. Binali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Şuşa Kültür Evi'ne geçti. Burada Azerbaycanlı sanatçılar tarafından gerçekleştirilen gösteriyi izledi.
0: Ankara'da beyin rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 9 yaşındaki Eylül Güneş Yılmaz'ın adı Hatay'da yaşatılacak. Eylül Güneş'in sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve velilerin desteğiyle kurulan Güneş'in Sanat Atölyesi depremzede çocuklara hizmet verecek.
11: En büyük tutkusu resimdi. Çizdiği resimlerle arkadaşları ve öğretmenlerinin hafızasında yer edinmişti. 9 yaşında hayata veda eden Eylül Güneş'in hatırası Hatay'da kurulan atölyede yaşatılacak.
7: Biz aslında oradaki çocuklar mutlu oldukça, oradaki çocuklar resim çizdikçe, orada güldükçe biz Güneş'in daha fazla ışıldadığını bileceğiz. Onun ruhu çocuklarda iz bırakacaktır.
11: Ankara'daki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrenim gören Eylül Güneş Yılmaz 3. sınıf öğrencisiydi. Geçen yıl beyin sapında oluşan baloncuk nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı. Ameliyatının ardından bir süre yaşam mücadelesi verdi ancak müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. Sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve veliler Güneş'in resmi olan ilgisini yaşatmak ve depremzede öğrencilere destek olmak için harekete geçti. Küçük kızın adına Hatay'da Güneş'in Sanat Atölyesi kuruldu.
21: Onun adına çok seviniyorum. Sosyal'daki ismi Şica için çok mutluyum.
22: Hatay'daki çocuklara da hem güzel bir aktivite olacak hem de Güneş'in bir sevdiği bir şey yaptığı için çok mutluyum.
11: Defne ilçesindeki 23 Temmuz İlkokulu'nda kurulan atölye depremzede çocukları ağırlayacak.
23: NTV Radyo.

0: Çikolatadan vazgeçemeyenler, tatlı yemeden duramadığını söyleyenler. Uzmanlar şeker şekeri çeker diyor. Erken çocukluk ve ergenlikte aşırı şeker tüketimi insülin direncini tetikliyor. İnsülin direnci de zamanla pankreas yetmezliği ve diyabet hastalığına kadar giden ciddi bir tabloya neden olabiliyor. Peki şeker neden bağımlılık yapıyor? İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya anlatıyor.
1: Aslında şunu belirtmem gerekir ki bugün Türkiye'de her iki kişiden birinin en büyük derdi fazla kiloları ve obezite. Ve bunun da aslında en büyük kaynaklarından bir tanesi de çevremizde sonsuz sınırsız bir yiyecek denizin olması şeklinde tanımlayabiliriz. Şimdi insanlar harcadıkları enerjiden daha fazla enerjiyi vücutlarına almaya başladıklarında vücutlarındaki yağ hücreleri büyümeye başlıyor. Ve yağ hücreleri hormon aktif hücreler oldukları için bunlar vücuttaki birçok sistemi etkiliyorlar. Özellikle ilk başta insülin dediğimiz bir hormon var. Yemek yediğimizde vücudumuza giren şekeri aslında hücrelerimize kullandıran hormon, insülin hormonu. Yağ hücreleri büyüdükçe öncelikle bu insülin hormonuna karşı bir direnç oluşturmaya başlıyor ve bu hücrelere karşı biraz kötü kalpli davranıyor diyebiliriz. Bu durumda vücut kan şekerini normal tutabilmek için daha çok insülin üretmeye başlıyor. İnsülin arttıkça da kişinin şeker ihtiyacı daha çok olmaya başlıyor. Yani şeker yedikçe insan vücudu şekeri daha çok çekmeye başlıyor. Burada benim bir cümlem vardır. Şeker şekeri çeker, aman dikkat edin diyerekten. Çünkü şeker vücudumuza girdiğinde vücudumuzda bir insülin hormonu yükseliyor ve bunu hücrelere koyuyor. Vücuttaki yağ hücreleri büyüdükçe daha çok insülin ortaya çıkıyor ve yükselen insülin daha çok şeker istiyor vücuda. Ve mesela hani biz bir yemeği yediğimizde insülin birden yükseliyor, şekerli bir şey yediğimizde ve hemen ortamdan çekilemediği için de kan şekeri düşmesi yaşıyoruz. Ve yemek yedikten sonra bir halsizlik, yorgunluk ve kendimizi iyi hissetmek için bir daha şeker yemek yemeye ihtiyacımız oluyor. Bununla birlikte şeker beyinde dopamin merkezini uyarıyor ve iyilik, yani hani böyle ödül hormonunu artırıyor diyebiliriz. Bu durumda kişi şekeri yerken hem bir ödül kazanmış gibi hissediyor kendine, hem o vücudundaki insülin hormonuna cevap veriyor. Ama akabinde şeker düşmesiyle birlikte ciddi bir halsizlik, yorgunluk, uyku basması gibi problemler yaşıyor ve daha çok şeker yeme isteği ortaya çıkabiliyor diyebilirim.
0: İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya'yı dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Bayramda NTV Radyo'da.
0: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
3: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
2: NTV Radyo'da.
0: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
2: Bayramda NTV Radyo'da.
0: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
5: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
2: NTV Radyo'da.
6: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
7: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
2: NTV Radyo iyi bayramlar diler. Müzik arası.

0: 子供を。Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir'de de kısa süre yağmur geçişi olacak. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 24 derece. Marmara yine bulutlu. Yağış kısım kısım devam ediyor. Sıcaklık 21-23 derecelerde. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Eskişehir 20, Kayseri ve Sivas 18 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu. Kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. Manisa 24, Muğla 23, Bodrum bazı saatlerde yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.
1: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Uluslararası Markor Günü bugün. Markor, Orta ve Güney Asya'nın dağlık bölgelerine özgü bir yabani keçi türü. İkonik bir hayvan olan markor, aynı zamanda ekolojik açıdan önemli ve yerel ekonomiye de katkı sağlayan değerli bir tür. Habitat kaybı, vahşi avlanma ve iklim değişikliği nedeniyle nesli tehlike altında olan markorun ve doğal yaşam alanının korunması hem ekolojik zorunluluk hem de bölgesel ekonomiyi güçlendirmek, sürdürülebilir

0: turizmi desteklemek için önemli bir fırsat. Burgu şeklinde uzun boynuzları olan Markor, 3600 metre yüksekliğe kadar dağlık arazilerin yanı sıra açık ormanlık alanlarda da yaşayabilir. Toynakları geniş olduğu için dik uçurumlara kolayca tırmanır. Kürkünün tüyleri hava sıcaklığına göre uzar ya da dökülür. Kürkü gibi boynuzlarının rengi de mevsimine ve bulunduğu yere göre değişir. Son olarak Markor'un Pakistan'ın ulusal hayvanı olduğunu ekleyelim.
1: Doğa takvimi.
2: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin kritik bir toplantıya katıldı. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün liderleri de yer aldı.
1: İran ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin kritik bir toplantı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Toplantıya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Erdoğan ve Trump'ın katıldığı toplantı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bu iki ismin yanı sıra toplantıya Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün liderleri de katıldı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleri de toplantıda yer aldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu hatırlattı. İran'la diplomatik sürecin Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Varılacak bir mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmesi suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini ve dünya ekonomisini rahatlatacağının altını çizdi. Müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür eden Erdoğan, İran'la varılacak mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye de hazır olduğunu söyledi. Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer mesele de dahil olmak üzere pürüzlü görünen konulara süreç içinde çözüm bulunabileceğini söyledi. Türkiye'nin bölgede ülkelerin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.
0: İran savaşı sona erdirebilecek teklifini Pakistanlı yetkililer aracılığıyla ABD'ye iletti. Tarafların anlaşma taslağı üzerinde hemfikir olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama var. Trump, son haline getirilmesi beklenen bir anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, ayrıntıların ise yakın zamanda duyurulacağını belirtti.
1: İran'ın başkenti Tahran iki gündür diplomatik görüşmelere ev sahipliği yapıyordu. Son olarak Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf'la görüşme yapıldı. Bu görüşmelerin ardından İran savaşı sona erdirebilecek teklifini Pakistanlı yetkililer aracılığıyla ABD'ye iletti. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir anlaşma metni taslağı üzerinde büyük ölçüde müzakere edildiğini yazdı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle görüştüm. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le de telefon görüşmesi yaptı. İran'la görüşülen anlaşma taslağına dair konuları ele aldık ifadelerini kullandı. Trump ayrıca konuyu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da görüştüğünü duyurdu. ABD Başkanı anlaşmanın son yönleri ve ayrıntıları şu anda görüşülüyor. Bunlar kısa süre içinde açıklanacak ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı. İran'dansa Trump'ın açıklamalarına yanıt geldi. Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İranlı yetkililer Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair açıklamasını yalanladı. Boğaz'ın İran kontrolünde olacağı öne sürüldü. Amerika'dan New York Times'ın haberine göre ise İran anlaşmayı kabul etti. Buna göre Lübnan dahil bölgedeki çatışmalar duracak, Hürmüz Boğazı'nda serbest ticaret için gemi trafiği yeniden başlayacak. ABD'nin deniz ablukası sona erecek ve İran'a ait 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlık iade edilecek. Nükleer konuların ise 30 ile 60 gün içinde müzakere edileceği belirtiliyor. Müzakerelerde yer alan Pakistanlı bir yetkili ise Reuters haber ajansına tarafların savaşı sona erdirmek için kapsamlı bir anlaşmanın son aşamasında oldukları bilgisini paylaşmıştı. Bunun iki tarafı da İslamabad müzakerelerinde anlaşmaya çok yakın oldukları noktaya getirdiğini ifade etmişti. Financial Times'ta müzakerelere dair bir haber yer aldı. Taraflar ateşkesi 60 gün süreyle uzatmaya yakın denildi. Bu sürenin ilk 30 günü tarafların anlaşamadıkları noktaları müzakere etmek için kullanılacağı öne sürüldü.
0: ABD-İran geriliminde düğüm ne zaman çözülecek? Tarafların nihai bir anlaşmanın taslak metni konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Peki bu gerilim nasıl sonuçlanacak? Taraflar aylar süren savaşta nihai barışı sağlayabilecek mi? Barışa giden yolda en önemli fikir ayrılıkları neler? Bu soruların yanıtını İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Ermağan NTV yayınında anlattı.
2: Aylardır süren bazen savaş bazen diplomasi tarzında ilerleyen bir münasebet var. Bu münasebette de ABD en son biliyorsunuz Çin'i ziyaret etti Trump. Ve bu ziyaret sonrası Çin'e yine bir başkası Putin gitti. Bütün bu görüşmeler şunu gösterdi bize. Yani İran'da gelişmeler var ve bu gelişmeler küresel ölçekte bir etkileşim üretiyor. Fakat hani İran'da Hürmüz Boğazı geçişlerini gerçekleştirmek olsun, uranyum gelişmeleri olsun aslında net bir şey yok. Yani İran'ın istediği bir saldırmazlık garantisi. Bunu da ABD şu an vermiyor. Bu verilirse ki nasıl olacak? O zaman uranyumu teslim ederiz düşüncesi var İran'da. Aslında esas madde bu. Bunun dışında Hürmüz'ün açılması söz konusu. İran bu konuda biraz daha yumuşadı. Yani Pakistan temsilcileriyle yapılan görüşmelerde de zaten şu söylendi. Görüşmeler hala çok problemli. Bir barış sürecini uzatmak ve bu barış sürecini uzatırken de aslında ABD'nin tekrardan bir zaman kazanması. Aslında bu zaman kazanma terimi, tanımlaması İran için de çok uyuyor. Her iki aktör de zaman kazanarak hani sadece savaş değil diplomasi süreciyle de birlikte amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Biliyorsunuz devletler amaçlarına sadece savaşarak değil aynı zamanda barış süreçlerinde de gitmek isterler. Şu an o 60 gün önce 30 gün o 30 günün akabinde 60 gün yani İran ABD görüşmeleri gerilimli bir konjonktürde devam edecek. Bu gerilim üzerinden de ABD'de İran'da kendi politikalarının hedeflerini elde etmeye çalışacaklar. Sadece İsrail bu sürenin uzamasını istemiyor. Ne kadar çok zaman verilirse İran'a o kadar kendini tahkim edeceğini düşünüyorlar. Bu sebeple de hani İsrail daha çok ve ABD içindeki şahinciler savaştan yana bir takım hani bir tavır gösterirken diğerleri diplomasi üzerinden de bir çözüm bulabilir miyiz? Bunu arıyorlar. Tabii ki şu anda masadalar, yani masada olmaya çalışıyorlar Pakistan üzerinden. Pakistan'a biliyorsunuz yapan Münir, ABD'nin en çok güvendiği isim Trump'ın. Çok iyi bir adam diye bir tanımlaması var. Ve bunun üzerinden yapılan görüşmeler ABD'nin şu anda hani güvendiği görüşmeler olabilir. Fakat ABD de biliyor ki İran bazı konularda çok çetin. Ve onun arkasında Rusya uzaktan da olsa Çin var ve bu sebeple de bazı gelişmeleri hani savaş her an başlayabilir görüntüsünde bir mesaj olarak masada tutuyor. Enerji nakil hatları ABD'nin yeni dönemdeki en önemli projelerinden bir tanesi. Hatta Çin'e bile son Trump gezisinde Alaska'dan enerji alın dediler. Hatta İran'dan aldığınız fiyat kadar alın dediler. Şimdi Hürmüz tıkanmasında biz şunu göreceğiz. Artık bir kuşak bir yol projesinin kesinlikle orta koridor yani bu Zengezur hatta Trump koridoru denilen koridor canlanacak ve onunla birlikte Basra Körfezi'nden yukarıya iki tane proje kalkınma yolu projesi Türkiye'nin içerisinde olduğu ve o İstanbul-Bağdat demiryolu hatları. Bunlar gerçekliğe ulaştırılacak çünkü bu tıkanmışlık dünya ekonomisini bu kadar sarstı. Ve bu sarsıntı gübre transferi olsun, diğer transferler olsun. Hani Basra Körfezi'nin aynı zamanda bir ateş döngüsü olduğunu hatırlattı. O sebeple aktörler alternatif yolları şimdiden planlıyorlar. Zenginleştirilmiş uranyum. Yani Rusya'ya verilirse İran ne kadar tabii tatmin olur ama nihayetinde ABD'nin niyetinin de çok ciddi olduğunu da gördüler. Nihayetinde bu uranyum hemen hani bomba haline gelirse %60 oranında zenginleştirilmiş 11 tane bomba yapıyor. Ve bu İsrail'i çok derinden sarsıyor. Ve bu sebeple de ellerinden gelen her türlü sert yumuşak gücü kullanacaklar. Ve İran'da hani bir üçüncü ülke olacaksa bu tabii ki Rusya olacak gibi görünüyor. Ama İran sonuna kadar direnecek. Çünkü diplomasi yürütürken kendisi iki kere saldırı aldı bu aktörler üzerinden. O sebeple sonuna kadar direnecek ve bir garanti tarzında bir şey verilirse ve diğer söz konusu anlaşmalar yürürlüğe girebilirse İran da muhtemelen rotasını Moskova'ya çevirecek diye düşünüyorum.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Daha sonra partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız mesajı da dikkat çekti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
4: Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. İlk mesajı da ahlaki değerleri korumak zorundayız oldu. CHP örgütü ve seçmenine de seslendi.
3: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım.
4: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçilmesini de değerlendirdi.
3: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşir.
4: Mutlak mutlan kararı sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu özellikle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde niyetinin partiyi kurultaya götürmek olduğunu söylemişti. Ancak kurultayla ilgili takvim henüz net değil. Mutlak mutlan kararından bir gün önce sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda Özel ve ekibini dışlamayacağını ancak partinin yolsuzlukla anılmasına yol açan isimlerle yol ayrımına gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınması gündeme gelebilir.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim çağrısı yaptı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
5: Şöyle bir uzlaşı olacak. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. Kurultayın 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor.
1: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde kurultay şartı sundu. Henüz bu konuda bir uzlaşı olmadığını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
5: Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
1: Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık grup toplantılarını kendisinin yapacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Özel, meclis grup başkanı da seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel'in görev bilgisi de değişti. Grup başkanı ibaresi eklendi. 8 saat süren parti meclisi toplantısının arka planına ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun en kısa zamanda olağanüstü kurultay kararı almaması halinde delege formülü devreye alınacak. Bayram sonrası ilk pazartesi günü yani 1 Haziran itibariyle Kılıçdaroğlu'dan resmi açıklama gelmemesi halinde delegelerden imza toplama işlemi başlatılacak. İstinaf kararına yönelik Yargıtay'da başlatılan temyiz sürecinin olağanüstü kurultay adımına engel olması halinde başvurudan feragat edilecek. Toplantıda Özgür Özel'in parti meclisinde milletvekilleri tarafından grup başkanı seçilmesinin önemli bir mesaj olduğuna da dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu ile Özel arasında iletişimi sağlayacak bir heyetin olduğu iddialarının da doğru olmadığına vurgu yapıldı. Özel'in o toplantıda bundan sonra benim için genel başkan değil Kemal Bey, genel başkan demeyeceğim ifadesini kullandığı öğrenildi. Özel vekillere yeni parti kurma fikirlerinin şu aşamada olmadığını da bildirdi. Bütün yolları tüketmeden yeni parti yok. Burada kalmaya, direnmeye devam edeceğiz. Polis zoruyla bizi çıkartırlarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışırız dedi.
5: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
1: CHP'nin 138 milletvekili var. Kapalı grup toplantısına 96 vekil katıldı. Özel 95 oyla grup başkanı seçildi, bir oy geçersiz sayıldı. CHP'den yapılan açıklamada toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin de Özel'e destek verdiği belirtildi. Özgür Özel, 110 milletvekili hangi kararın arkasında olduğunu gösterdi dedi. Özel'e bir destek de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından geldi. 12 başkan imzasını taşıyan ortak açıklamada Özgür Özel'in yanındayız, 45 gün içinde kurultayımız toplanmalıdır denildi.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nda önemli bir toplantı vardı. CHP'ye mutlak mutlak kararının ardından bir vatandaşın yerel seçim iptal edilsin başvurusu görüşüldü, reddedildi. İddiaya göre bir CHP üyesi mutlak mutlak kararı sonrası YSK'ya başvurdu ve 31 Mart yerel seçimlerinin de iptal edilmesini istedi. Dün saat 10'da toplanan Yüksek Seçim Kurulu o başvuruyu reddetti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Başkan Karaca maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Alim Karaca özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya hastaneye giderek bilgi aldı. Endişe edecek bir durum yok dedi. Saldırı sonrası kaçan şüpheli aranıyor. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 04.26'da meydana gelen depremin merkez üssünün Saimbeyli olduğunu duyurdu. Yerin 8,6 kilometre altında oluşan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi. Bambahçe Saray Karayolu Aralık'tan bu yana yoğun kar nedeniyle kapalı. Ekipler uzun süredir zorlu şartlar altında yolun açılması için çalışma yürütüyor. Çığ riski bulunan bölgede yapılacak ölçümlerin ardından yolun trafiğe açılması bekleniyor.
6: Aralık 2025 tarihinden bu yana yaklaşık 5 aydır kapalı bulunan Bambahçe Saray Karayolu'nda 20 günden bu yana yoğun bir karla mücadele çalışması yürütülüyor.
4: Yaklaşık 5 aydır kapalı durumda. Kar kalınlığı yer yer 6 metreyi geçiyor. Ekipler karla kaplı yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar nedeniyle Aralık 2025'ten bu yana kapalı. Bölgedeki çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları kontrollü olarak ilerliyordu. Özellikle 3000 rakımlı Karabet geçidinde kar kalınlığı 6 metreyi aşmış durumda. Ekipler yaklaşık bir aydır bölgede zorlu bir mücadele yürütüyor. Zaman zaman etkili olan sis çalışmaları güçleştiriyor. İş makineleri bölgede gece gündüz çalıştı. Yoğun süren çalışmalarda mutlu sona gelindi. AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonu oluşturulan çığ tehlikesini belirleme ve izleme komisyonu üyeleri riskli alanlarda ölçümler yapacak. Değerlendirmelerin ardından yolun tamamen ulaşıma açılması bekleniyor.
0: Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Şaşmaz Otosanayi sitesinde bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı. Dükkanların önündeki yolda oluşan birikintiler nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı. İzlediğiniz İzmir'de bir inşaatta cesedi bulunan ve intihar diye dosyası kapatılan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 8 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin İzmir Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü dahil 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlılar kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklıkla suçlanıyor. Aslında bu noktaya da kolay gelinmedi çünkü emekli general olan baba Ethem Büyükışık bir dedektif gibi çalıştı. 8 yıl boyunca delil aradı. NTV'den Yağız Şenkal da acılı babanın adalet arayışını ısrarla takip etti ve çok sayıda haber yaparak mücadelesini gündemde tuttu. Gelin bu zorlu 8 yılı bir paranteze alalım ve ayrıntılarıyla sizlerle paylaşalım.

0: Bir dedektif gibi çalıştım, bir polis gibi çalıştım, bir savcı gibi çalıştım.
1: Raporlar oğlunun yüksekten düştüğüne işaret ediyordu. Ama o inanmadı. 8 yıl boyunca dedektif gibi iş sürdü. Ve sonunda intihar ettiği söylenen oğlu Dorukhan Büyükışık'ın bir cinayete kurban gittiğini ortaya koydu. 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, polisler, bekçiler, müteahhit ve inşaat firması çalışanları bulunuyor.
0: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
1: ...40 yıl devlete hizmet verdi. Özel kuvvetlerde görev yaptı. Tüm general rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Ethem Büyükışık, öldürüldüğünü söylediği oğlu için 8 yıldır adalet arıyor.
0: 16 yıl terörle mücadelede fiilen dağda savaştım, çatıştım. Ve bu mücadele esnasında da hem vuruldum hem mayına bastım. On binlerce Mehmetçiğin hayatını kurtardım ama kendi çocuğumun hayatını evimin 600 metre ötesinde koruyamadım.
1: Bu röportaj NTV'de 21 Ekim 2022'de yayınlandı. Ethem Büyükışık oğlunun ardından bir dedektif gibi çalıştı, delil topladı ve sonrasında hukuk mücadelesine başladı. Dosyalara takipsizlik kararı verilse de o yılmadan savaşmayı sürdürdü.
0: Savcılar, polisler, adli tıp kurumu doktorları başta olmak üzere birçok kamu görevlisi ve sivil bu cinayet soruşturmalarında ve görev kötüye kullanma soruşturmalarında önümüzdeki günlerde yargı önüne çıkacak diye umuyoruz.
1: 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cesedi bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Baba Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece inşaat sahasında bir şeye şahit oldu. Ardından darp edilerek öldürüldü. Cesedi inşaata bırakıldı ve intihar etmiş gibi gösterildi.
0: 27 metreden beton bir istinat duvarı üzerine yaklaşık 1,5 ton kuvvetle çarpan bir insanda nasıl hiçbir iz ve emare olmaz?
1: Ethem Büyükışık'ın iddiasına göre karartılan deliller, oğlunun cep telefonundan silinen parmak izleri, dosyaya girmeyen video kayıtları vardı. Takipsizlik kararlarına itiraz etti. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma isteğini Yargıtay onayladı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 6 yıl sonra cinayet soruşturması başlatıldı. Büyükışık bu gelişmenin ardından 19 Mart 2024'te NTV'ye böyle konuşmuştu.
0: Ben bu kararla Türkiye'de devletin adaletinin var olduğunu tekrar yüreğimde hissettim. Ve yeniden oğlumun hukukunun korunabileceğine dair umutlarım yeşerdi. Bu mücadele elbette bugün burada bitmedi. Aslında yeni başlıyor.
1: Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili 3 ayrı dava açıldı. Delil kararttığı iddia edilen polislerle ilgili soruşturma daha sonra inşaat çalışanlarının yer aldığı dosyayla birleştirildi.
2: Jandarma kriminal laboratuvarında görevli, gerçek dışı ses çözüm raporu üreten Cihaz Subay'ın duruşmasına geldi.
1: Ses kayıtlarını değiştirdiği öne sürülen jandarmaların davası ise beraatle sonuçlandı. Büyükışık Ankara'da adliye önünde bu açıklamayı yaptığında tarih 28 Kasım 2024'tü.
2: Ben bu mücadeleyi oğlum Dorukhan Büyükışık'ın hukukunu korumak için değil, sizlerin de evlatlarının daha güvenli bir Türkiye'de yaşaması için yapıyorum.
1: En önemli gelişme ise Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 8 yıl sonra gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesinin koordinasyonunda yeni deliller doğrultusunda aralarında polislerin de olduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu ve soruşturmanın önü açıldı.
0: Bundan sonra devlet içinde suç işleyen hiçbir kamu görevlisi korunamayacağını bir kez daha görmüş olacak ve bundan sonra daha dikkatli hareket edecekler.
1: Ethem Büyükışık için şimdi yeni bir adalet mücadelesi başlıyor.

0: Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde peş peşe kaza haberleri geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Giresun'daki kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
1: Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
2: Allah herkese yardımcı olsun. Çok büyük bir kaza oldu, çok büyük.
1: Kaza Giresun Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Yıldız ailesi Kurban Bayramı için memleketleri Trabzon'a gidiyordu. Kontrolden çıkan bir tır kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin aracına ve 3 ayrı otomobile çarptı. Araçlar çarpmanın etkisiyle hurda yığınına döndü. Kazada Yıldız ailesinden 3 çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda sebze yüklü tır Nurdağ Başpınar Viyadüğü'nde bir otomobile çarptı. Daha sonra kontrolden çıkıp 30 metre yüksekten aşağı düştü. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yol uzun süre ulaşıma kapandı. Antalya Kumluca'da da bir motosiklet kavşakta belediyeye ait çöp kamyonuna çarptı. Kazada 18 yaşındaki sürücü Hasan Aşkın ve arkadaşı 17 yaşındaki Bekir Sarp da hayatını kaybetti.
0: Otoyollardaki bayram yoğunluğu nedeniyle trafik ekipleri yol güvenliğini sağlamak için görev başındalar. Sürücüleri trafik kurallarına karşı uyarıyorlar demiştik. Uzmanlar da güvenli sürüş için sürücülere önerilerde bulunuyor.
3: Son bayram tatilinde 2753 trafik kazası meydana geldi. 31 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 5000 kişi yaralandı. Bu acı tablonun 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanmaması için uzmanların yola çıkacak sürücülere uyarı ve önerileri var.
4: Lastik basınçlarının mutlaka yüklü duruma göre ayarlanması lazım. Her aracın kapı işlerindeki plaketlerde de yüklü durumdaki basınç ayarı mutlaka belirtilir. Bunun yanında sileceklerin kontrol edilmesi gerek, sürecek suyunun tamamlanması gerekiyor. Akünün mutlaka kontrol edilmesi lazım, far ayarının yapılması lazım. Yol, uzun yolda gör ve görün kuralı çok ciddi anlamda önemli. Dolayısıyla hem görmek hem görünmek güvenlik açısından ciddi anlamda önemli. O yüzden de far ayarı önemli. Bagajımızdaki yangın tüpünün, trafik setinin ve ilk yardım setinin mutlaka eksiksiz kullanılabilir durumda olması, özellikle yangın tüpünün kullanılabilir durumda olması gerekiyor.
3: Araçların lastikleri de uzun yola uygun olmalı.
4: Lastiklerde herhangi bir hasar var mı yok mu, balon yapmış hasar lastiklerle yola çıkmamamız gerekiyor. Lastiklerin kontrolü yapılırken mutlaka iç tarafında kontrol edilmesi lazım. Çünkü diş derinlikleri 3 milimetrenin altına düşmüş lastiklerle yola çıkmak ciddi anlamda tehlike arz eder. Yol tutuşu azaltır, frenlemeyi uzatır. Yedek lastiği de mutlaka seyahat öncesinde kontrol etmemiz gerekir. Seyahat öncesinde rot balans ayarında yaptırıyor olmak ciddi anlamda güven sağlar.
3: Araçlarıyla birlikte sürücüler de yolculuğa hazır olmalı. En hayati konu uykusuzluk.
4: Özellikle sabah saatlerinde otomobil kullanmamaya dikkat etmek lazım. Çünkü uykunun en çok geldiği saatler bunlar.
3: Otobüste yolculuk edecekler için de uyarılar var.
4: En önemli kural, otobüs yolculuğunda ilk kilometreden, ilk andan itibaren ve son ana inene kadar emniyet kemerine mutlaka takılı olması gerekiyor.
0: 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda artan yolcu talebini karşılamak için toplam 1506 ilave uçuş planlandı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
1: Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı hava yollarında ilave seferler düzenlenecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, hava yolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini belirtti.
5: Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı.
1: Uraloğlu, planlanan ilave seferlerin 1214'ünün iç hatlarda, 292'sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini duyurdu. Özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda hava yolu kapasitesinin artırıldığını söyledi. Hava yollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğini belirten Uraloğlu, yolcu talebine göre hava yolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek ifadesini kullandı.
0: Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili için otel ve pansiyonların tamamı dolmak üzere 6 bin nüfuslu ilçeyi tatil boyunca 500 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Hem otellerde hem de işletmelerde hazırlıklar sürüyor.
1: Batı Karadeniz'in incisi, mavi ve yeşilin buluştuğu yer. Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde nüfusunun neredeyse 100 katı turist ağırlayacak.
6: Çok yoğun bir talep var ve hava şartları eğer müsaade ederse yine Amasra'mızda bayram boyunca 500 bin turistimizi bekliyoruz günübirlik ve gezenlerle beraber.
1: Amasra 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. İlçe Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edildi. Koyları, temiz kumsalları ve yemyeşil görüntüsüyle dikkat çeken Amasra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de ilgi görüyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ilçede turizmi hareketlendirdi. Nüfusu 6 bin olan Amasra'yı tatil boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
6: 9 günlük Kurban Bayramı'nda Amasra'mızdaki şu anda otellerimizde doluluk oranı da %80 civarında. Son haftaya geldiğimiz zamanlar veya son günlerde %90 ve üzerine olduğunu dolacağını tahmin ediyoruz.
1: Hem otellerde hem de işletmelerde hazırlıklar sürüyor.
0: Çin'in Şansi eyaletinde bir kömür madeninde dün gece grizu patlaması meydana geldi. 90 maden işçisi hayatını kaybetti. Çin'in Xinhua haber ajansına göre patlama sırasında madende 247 kişi çalışıyordu. Ajansın geçtiği ilk haberde 200'den fazla işçinin kurtarıldığı ifade edilmişti. Çin Devlet Televizyonu hastaneden yaralı görüntüsü de paylaştı. Ölü sayısının artmasıyla sayılarda tutarsızlık olduğu ortaya çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken patlamanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. Maden şirketinin üst düzey yöneticileri gözaltına alındı. Çin'de grizu patlamaları ve su basması nedeniyle madenlerde sık sık can kaybı meydana geliyor. Güvenlik önlemlerinin arttırılması ve sıkı denetim sayesinde son dönemde ise can kaybı önemli ölçüde azalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio 4 günlük Hindistan ziyaretine başladı. Rubio'nun ilk durağı Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta oldu. Amerikalı bakan Kalküta'da rahibe Teresa tarafından kurulan İnsani Yardım Örgütü'nün genel merkezini ziyaret etti. Ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmek üzere başkent Yeni Delhi'ye geçti. Dışişleri Bakanlığı Rubio'nun Hindistan temaslarının gündeminde ticaret, enerji ve savunma işbirliği olduğunu açıkladı. Rubio'nun Başkan Trump'ın gümrük vergisi politikası nedeniyle yıpranan ilişkileri güçlendirmek olduğu belirtiliyor. Ziyaret Washington'ın Hindistan'ın rakipleri Pakistan ve Çin'le yeniden yakınlaşması nedeniyle de önem taşıyor. Rubio Hindistan'ın Agra ve Kanpur kentlerini de ziyaret edecek. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda UFO olarak bilinen tanımlanamayan uçan cisimlere dair gizli belgelerin ikinci partisini yayınladı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından erişime açılan 222 yeni doküman özellikle 1940'lı yılların sonundaki yeşil küre ve disk gözlemlerine ait askeri kayıtları içeriyor.
7: Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda UFO olarak bilinen tanımlanamayan uçan cisimlere dair gizli belgeleri yayınlamaya devam ediyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon resmi yazışmalarda tanımlanamayan anormal fenomenler olarak adlandırılan bu olaylara ilişkin ikinci parti dosyaları paylaştı. İlk parti belgeler ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 8 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanmıştı. Uzmanlar söz konusu belgelerin bilinen gözlemlere ait yeni görüntüler içerdiğini ancak dünya dışı yaşamın varlığına dair kesin bir kanıt sunamadığını söylemişti. Yayınlanan son 222 doküman arasında 1948 ile 1950 arasında New Mexico'daki gizli bir tesiste yapılan incelemeleri ve gözlemleri ayrıntılandıran 116 sayfalık bir raporda yer alıyor. Bu tesis, komplo teorilerinin merkezinde yer alan ve 1947'deki meşhur Roswell olayının gerçekleştiği yere yakınlığıyla dikkat çekiyor. Pentagon, bu dosya askeri üssün yakınlarında rapor edilen yeşil küreler, diskler ve ateş toplarına dair 209 gözlem kaydını barındırıyor açıklamasında bulundu. Belgelerin erişime açılması Amerikan kamuoyunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Muhalifler, Trump yönetiminin konuyu kasıtlı olarak gündeme getirerek ülkenin güncel siyasi sorunlarını unutturma çabasında olduğunu iddia ediyor. Eleştirilerin hedefindeki isimlerden Savunma Bakanı Pete Hegseth ise gizliliği kaldırılan bu belgelerin yayınlanması Trump yönetiminin eşi benzeri görülmemiş şeffaflık konusundaki samimi kararlılığını göstermektedir dedi.
0: Galatasaray Kulübü'nün 2 numaralı kurucu üyesi ve ilk kalecisi Asım Tevfik Sonumut'un ailesi kulübe anlamlı bir bağışta bulundu. Kulübün Yelken Şubesi'ne tekne hediye edildi. Düzenlenen törende Asım Tevfik Sonumut'un torunu Güldener Sonumut, teknenin sertifikasını Başkan Dursun Özbey'e teslim etti.
8: Bağışlanan teknemizin sertifikası...
1: Galatasaray Kulübü'nün 2 numaralı kurucu üyesi Asım Tevfik Sonumud'un torunları kulübe anlamlı bir bağış yaptı. Sonumud'un ailesi kulübün yelken şubesine tekne hediye etti. 13 metre uzunluğundaki yelkenli tekne Kalamış'ta düzenlenen törende kulübe teslim edildi. Babasının adı olan Gülseven adını taşıyan teknenin sertifikasını NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumud Başkan Dursun Özbey'e teslim etti. İsmail Gülseven Sonumut geçen yıl hayatını kaybetmişti.
9: Bu yelkenliyle babamın ismini vererek onun adını Karadeniz'in hırçın dalgalarında, Marmara'nın engin sularında ve tüm denizlerde sonsuza dek yaşatılması için bize bu kutsal fırsatı verdiniz. Ailemizin adını ve babamın aziz hatırasını denizin sonsuzluğunda buluşturduğunuz için hakikaten size minnettarım.
1: Gülseven teknesi Sarı Kırmızılı Kulübün Yelken Şubesi'nde yeni sporcuların yetiştirilmesi için kullanılacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT Tabii'nin yazar Şule Yükselşenler'in hayatını konu edindiği Şule Senin Hikayen dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şule, Senin Hikayen yapımının kıymetli Şule Yükselşenler'in sabırla, inançla ve cesaretle örülen hayat hikayesini geniş kitlelerle buluşturarak nice kalbe ilham olmasını temenni ediyorum ifadesine yer verdi paylaşımda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen dizinin gala programından görüntülere de yer verildi.
10: NTV Radyo.
11: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
12: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
11: Cinayetle ilgisi olanlar.
12: Caz seven polislerden, kedi seven dedektiflere...
11: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
12: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara...
11: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
12: Polisiye roman sevenler...
11: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
12: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına...

0: Merhaba, ben Derya Acemoğlu. İspanya'nın Katalonya bölgesinde ücra bir ormanlık alandaki bir ev uzun zamandır ülke gündemindeydi. Nedeni, evi tasarlayan kişinin modern mimarinin öncülerinden Antoni Gaudi olduğu iddiasıydı. Yıllar boyunca kanıtlanamayan bu bilgi uzun süren araştırmalar sonunda netleşti. Üç katlı evin Gaudi'nin eseri olduğu anlaşıldı. Antoni Gaudi eşsiz, sıra dışı tasarımlarıyla biliniyor. İnşaatı 144 yıldır devam eden Barcelona'daki Sagrada Familia Bazilikası onun başyapıtı. 2026'da Tanrı'nın mimarı olarak da anılan Gaudi'nin 100. ölüm yıl dönümü. Bu yıl aynı zamanda onun yaratıcı dehasının kalıcı hatıralarına ev sahipliği yapan Barcelona'nın da dünya mimarlık başkenti ilan edildiği yıl. Dolayısıyla bu sene arka fonda Barcelona, sahnede ikonik mimar olmak üzere bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu hafta programımızda dünya mirasına kazandırdığı eserlerle, trajik ölümüyle mimari bir dehayı anlatacağız. Dünya hali başladı.
1: Dünya hali.

Antoni Gaudi 1852'de Katalonya'nın Reus kentinde bakırcı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Erken yaşlarda romatizmayla mücadele etti. Bu durum onu yalnızlığa itti ama aynı zamanda yaratıcılığını besledi. 1878'de mimarlık eğitimini tamamladı. Mimariyi doğa ve din konularındaki tutkusuyla birleştirdi. Tüm bunlar onun kendine has ve büyüleyici mimarlığının bir parçası oldu. Gaudi, Art Nouveau akımının öncülerinden. Bu akım 1890'ların başlarından Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan görsel sanatlarda etkileyici bir üsluptu. İspanya'da modernist olarak adlandırılıyordu. Sanayileşme ve kentleşmenin hız kazanmasına bir tepki olarak ortaya çıktı. Katalonya'da bu akımın Katalan modernizmi olarak bilinen yorumunun öncüsü de Antoni Gaudi oldu. Henüz mimarlık kariyerinin ilk yıllarında dönemin zenginlerinden Eusebi Güell ile tanıştı. Arkadaşlıkları ve Güell'in finansal yardımıyla Antoni Gaudi kariyerinde hızlı bir ilerleyiş fırsatı yakaladı. Neogotik üslupları dini sembolizmle harmanlayarak modernizmi yeniden şekillendirdi. Aynı zamanda güçlü Katolik inancı ve Katalan kimliğini de yansıttı. Eserlerinin her detayını dikkate aldı ve seramik, vitray, marangozluk gibi zanaatları birleştirdi. O her projeyi tuvale dönüştürürdü. Ona göre doğada düz çizgiler ya da keskin köşeler yoktu. Bu nedenle binalarda da düz çizgiler ya da keskin köşeler olmamalıydı. Gaudi, Barcelona'nın en ünlü eserlerini yarattıktan ve son yıllarını Sagrada Familia Bazilikası'na adadıktan sonra 7 Haziran 1926'da her zamanki gibi San Felip Neri Kilisesi'ne günlük yürüyüşünü yaptı. Kentin Akdeniz'e paralel uzanan bir caddesinde yürürken 30 numaralı tramvayın çarpması sonucu bilincini kaybetti. Onu önce kimse tanımadı. Hatta rivayete göre dilenci olduğu düşünüldü. Ertesi gün Sagrada Familia'nın papazı onu tanıdığında Gaudi'nin durumu tedaviden fayda göremeyecek kadar kötüleşmişti. Antoni Gaudi 10 Haziran 1926'da hayatını kaybettiğinde 73 yaşındaydı. Aslında Gaudi kariyeri boyunca çağdaşları tarafından yeterince takdir edilmedi. İddialı projelerdeki maddi kısıtlamalar ve inşaatların yavaş ilerlemesi gibi pek çok zorlukla karşılaştı. Ancak bu engeller onun kararlılığını etkilemedi. Özellikle Barcelona'ya imzasını attı. Zamanla yenilikçi tasarımları geniş çapta kabul gördü. Ve ona yönelik bakış tuhaf bir mimardan dahi bir sanatçıya doğru evrildi. Etkisi Barcelona'nın çok ötesine ulaştı. Günümüzde Barcelona, Dünya Mirası listesinde yer alan 9 modernist yapıya ev sahipliği yapıyor. Bunların 7'si ise Gaudi tarafından tasarlandı. Çağdaşları tarafından takdirini ölümünden sonra görmüş olsa da Gaudi'nin hayattayken eleştirmenlerine verdiği yanısı da kararlı duruşunun ifadesiydi. Şöyle diyordu usta mimar: "Düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyordu."

Bugün eserleri dünya çapında hayranlık uyandırıyor ve sürekli olarak inceleniyor. Halen Gaudi'ye ait olup olmadığı kesinleşmemiş yaklaşık 10 eser var. Programın başında dediğimiz gibi bunlardan biri ölümünün 100. yılında kesinleşti. İspanya'da ücra bir ormanlık alanda yer alan dağ evinin onun eseri olduğu tespit edildi. Barcelona'nın 125 kilometre kuzeyinde yer alan 3 katlı dağ evi bir çimento fabrikasında çalışan mühendisler için inşa edilmişti. Fabrikanın sahibi de sanayici Josebi Güell'di. Ancak evi Gaudi'nin tasarlayıp tasarlamadığı bu zamana kadar netleşmemişti. Zira yapının ücra konumu ve Gaudi'nin o yıllarda Park Güell ve Casa Batlló gibi projelerle meşgul olması soru işaretleri yaratmıştı. İspanyol yetkililer spekülasyonlara son vermek için kapsamlı bir teknik ve tarihsel analiz talep etti. Raporu hazırlayan Gaudi'nin ölümünün 100. yılı dolayısıyla sene boyunca planlanan etkinliklerin de direktörü olan Galdric Santana oldu. Araştırma sonucuna ulaşmak için Gaudi yapılarının planları karşılaştırıldı. Bunun sonucunda rapor Gaudi'nin kariyerinin orta döneminde 1901-1908 yılları arasında bu evi tasarladığını ortaya koydu. Buna göre yapıda yalnızca o dönemde Gaudi tarafından kullanılan yapısal unsurlar vardı. Ancak uzmanlar Gaudi'nin binanın inşaatını bizzat denetlemediğini düşünüyor. Raporla beraber 20. yüzyılın başlarında inşa edilen bu yapının kime ait olduğu yönündeki sorular da yanıt bulmuş oldu. İspanyol yetkililer onun izini sürmeye devam edecek kuşkusuz. Ama en ünlü eserleri de ilgi çekmeyi sürdürecek. Mesela Gaudi'nin tamamlanan ilk konut projesi olan Casa Vicens ya da sonuncusu Casa Mila. Dalgalı cephesi ve sürrealist heykelsi çatısıyla Barcelona'nın uğrak yerlerinden. Üstelik hala kiracıları var. Bir başka eseri de Casa Batlló. Gaudi tarafından 1904-1906 yılları arasında Josep Batlló için yeniden tasarlanan bina, onun mimari üslubunun en çarpıcı örneklerinden biri. Yapı, kemiksi balkonları andıran, dalgalı ve iskeletimsi bir cepheye ve bir ejderhanın sırtını çağrıştıran kemerli çatıya sahip. 2005'ten bu yana Dünya Mirası listesinde bulunan binanın 3. katı, 3 yıl süren restorasyon sonucunda Gaudi'nin ölüm yıldönümü anısına ziyarete açıldı. Barcelona'da hayal gücünün sınırlarını aşan Park Güell de onun eseri. Park Güell aslında başarısız olmuş bir yerleşim projesiydi. 17 hektardan fazla bir alanı kapsayan bir arazide aileler için bir yerleşim yeri oluşturulması amaçlanıyordu. Ama ortaya çıkan Gaudi'nin renk renk mozaiklerle süslü tasarımlarıyla dolu bir masal parkı oldu. Ve Gaudi'nin asırlık rüyası. Sagrada Familia Bazilikası. Kuşkusuz Barcelona deyince akla gelen ilk yerlerden. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kilisenin temeli 1882'de atıldı. Gaudi Bazilika'nın yapımını 1883'te devraldı. Tüm enerjisini bu esere adadı. Hatta müşterim acele etmiyor diyerek Tanrı'yı kastettiği de söylenir. Yüksek kuleleri, detaylı cepheleri ve iç mekanındaki renkli vitraylarıyla Sagrada Familia, Gaudi'nin doğayı ve dini sembolleri birleştirdiği bir atmosfere sahip. Ancak onun tramvay kazasıyla ölümü, Bazilika'nın inşasının yarıda kalmasına yol açtı. O zamandan bu yana çalışmalar devam ediyor. Bu bazilikayı tamamlamak, bir anlamda 144 yıllık bir mücadele de demek. 2025'in Ekim ayında 162,9 metre yüksekliğe ulaşan Sagrada Familia Bazilikası, o zamandan beri dünyadaki en yüksek dini yapı. Son olarak İsa Kulesi'nin tamamlanmasını sağlayacak son bölümde büyük bir vinçle yerleştirildi. Böylece bazilika 172,5 metreye ulaşarak en yüksek noktasına getirildi. Yapımı tamamlandığında 13 bin kişilik bir kapasiteye sahip olacak Sagrada Familia Bazilikası'nda çalışmalar, karmaşık cepheleri ve iç süslemeleri nedeniyle yaklaşık 10 yıl daha sürecek. Antoni Gaudi, günümüze dek ayakta kalan eserleri inşa etmiş, mimari bir dahi. Yıl boyunca İspanya'da türlü türlü etkinliklerle anıldı, anılacak. Programımızı noktalarken, onun büyüleyici eserlerini bıraktığı Barcelona'dan bir müzik grubuna kulak vereceğiz. Grubun ismi Ojos de Brujo, yani büyücünün gözleri. Şarkının adı ise Nueva Vida, yani yeni hayat.
flamenko ritimleriyle hayata yeniden sarılmayı anlatıyor. Rüya Hali'nin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

müzik arası.

0: İstanbul. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. İstanbul 21, Bursa 23 derece. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Ankara 20 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu, kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.

0: Mutlu pazarlar, hoş geldiniz NTV'ye. Yeni bülteniyle karşınızdayız. Adana ile başlayacağız. 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Adana'da. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın saat 4:26'ya açıkladığı bu deprem, Sayınbeyli ilçesi merkez üssü, yerin 8,6 kilometre altında oluştu. Çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yok. Amerika-İran savaşına bakacağız şimdi. Haberlere yaşanan bu sıcak gelişmeyle ilgili bir bilgiyi de vermemiz gerekiyor. Özellikle bu savaşla ilgili bu açıklamalar yapıldıkça, müzakereler tıkandıkça acabalar oluşuyor. Çünkü bir kez daha Beyaz Saray'a yakın bir noktada silah sesleri duyuldu. Beyaz Saray'ın kuzey içim alanı boşaltıldı. Saldırganın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyleyelim. Bir de sivil yaralandı.
1: Prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
2: Beyaz Saray'da dakikalar içinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Sebebi ise yakınlardan gelen silah sesleriydi. For the two sides to remain far apart. O anlarda Beyaz Saray muhabirleri toplantı salonuna alındı ve çıkmalarına izin verilmedi. Gizli servisten yapılan açıklamaya göre silahlı bir kişi Beyaz Saray'a yakın 17. Cadde ve Pensilvanya Caddesi çevresinde gizli servis ajanlarına ateş açtı. Beyaz Saray muhabirleri ve görgü tanıkları 15 ila 30 el silah sesinin duyulduğunu söyledi. Beyaz Saray giriş çıkışlara kapatıldı. FBI direktörü Kash Patel, FBI ve gizli servisin ortak çalıştığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olaydan kısa süre sonra gizli servis durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Beyaz Saray'a da giriş ve çıkışlar tekrar açıldı. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü. Gizli servis saldırganın geçmişte akıl sağlığı sorunları yaşadığını açıkladı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump da İran ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bir toplantıya katıldı. Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün liderleri de yer alıyor.
2: İran ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin kritik bir toplantı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Toplantıya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Erdoğan ve Trump'ın katıldığı toplantı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bu iki isimin yanı sıra toplantıya Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün liderleri de katıldı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleri de toplantıda yer aldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu hatırlattı. İran'la diplomatik sürecin Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Varılacak bir mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmesi suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini ve dünya ekonomisini rahatlatacağının altını çizdi. Müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür eden Erdoğan, İran'la varılacak mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye de hazır olduğunu söyledi. Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer mesele de dahil olmak üzere pürüzlü görünen konulara süreç içinde çözüm bulunabileceğini söyledi. Türkiye'nin bölgede ülkelerin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.
0: Şimdi bu İran savaşını sona erdirebilecek teklifi Pakistanlı yetkililer aracılığıyla Amerika'ya iletti İran. Tarafların anlaşma taslağı üzerinde hemfikir olduğu söyleniyor. Trump'tan da açıklamalar var. Son haline getirilmesi beklenen bu anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, ayrıntıların ise yakın zamanda duyurulacağını söylüyor.
2: İran'ın başkenti Tahran iki gündür diplomatik görüşmelere ev sahipliği yapıyordu. Son olarak Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf'la görüşme yapıldı. Bu görüşmelerin ardından İran savaşı sona erdirebilecek teklifini Pakistanlı yetkililer aracılığıyla ABD'ye iletti. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir anlaşma metni taslağı üzerinde büyük ölçüde müzakere edildiğini yazdı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle görüştüm. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le de telefon görüşmesi yaptım. İran'la görüşülen anlaşma taslağına dair konuları ele aldık ifadelerini kullandı. Trump ayrıca konuyu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da görüştüğünü duyurdu. ABD Başkanı anlaşmanın son yönleri ve ayrıntıları şu anda görüşülüyor. Bunlar kısa süre içinde açıklanacak ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı. İran'dansa Trump'ın açıklamalarına yanıt geldi. Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İranlı yetkililer Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair açıklamasını yalanladı. Boğaz'ın İran kontrolünde olacağı öne sürüldü. Amerika'dan New York Times'ın haberine göre ise İran anlaşmayı kabul etti. Buna göre Lübnan dahil bölgedeki çatışmalar duracak, Hürmüz Boğazı'nda serbest ticaret için gemi trafiği yeniden başlayacak. ABD'nin deniz ablukası sona erecek ve İran'a ait 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlık iade edilecek. Nükleer konuların ise 30 ile 60 gün içinde müzakere edileceği belirtiliyor. Müzakerelerde yer alan Pakistanlı bir yetkili ise Reuters haber ajansına tarafların savaşı sona erdirmek için kapsamlı bir anlaşmanın son aşamasında oldukları bilgisini paylaşmıştı. Bunun iki tarafı da İslamabad müzakerelerinde anlaşmaya çok yakın oldukları noktaya getirdiğini ifade etmişti. Financial Times'ta müzakerelere dair bir haber yer aldı. Taraflar ateşkesi 60 gün süreyle uzatmaya yakın denildi. Bu sürenin ilk 30 günü tarafların anlaşamadıkları noktaları müzakere etmek için kullanılacağı öne sürüldü.
0: Şimdi bazı ayrıntılar da netleşmeye başladı artık. Mesela son dakika bilgisi olarak yeni gelen bir haber var. Amerikan Axios gazetesinin haberi bu. Washington ve Tahran'ın imzalamak üzere olduğu anlaşmanın maddelerini duyurdu. 60 günlük bir ateşkes sürecini içeriyor. Axios'un haberine göre anlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı yeniden açılacak. İran Boğaz'dan ücret almayacak ama kontrolü İran'da olacak. Mayınlar da temizlenecek. Bunun karşılığında ABD İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak ve İran'ın petrolünü serbestçe satabilmesi için bazı yaptırım muafiyetleri verecek. Öte yandan nükleer müzakereler sürecek. Bu süreçte 60 günlük süreçte İran'ın nükleer programı yeniden müzakere edilecek. Amerikalı yetkililer mutabakat metni taslağının İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağına dair taahhütler içerdiğini de söylüyor. Uranyum zenginleştirme programının askıya alınması ve zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilmesi konusunda görüşüleceğinin de bu maddeler arasında olduğu söyleniyor Amerikalılar tarafından. Öte yandan ABD'nin bölgedeki güçleri müzakerelerin sürdüğü 60 gün için bölgede konuşlu kalacak. Yani ABD ordusu oradan çekilmeyecek. Olası bir anlaşma sonucu bölgedeki ABD güçleri geri çekilecek bu 60 günlük ateşkesten sonra. Ama bu ateşkes nereleri kapsıyor? İlk ateşkeste de sıkıntı yaşanan bir nokta vardı. Lübnan elbette. İran savaşının tüm cephelerde sonlanacağını çok net bir şekilde ifade ediyor diyor Axios'un haberi bu konuyla ilgili. Yani Lübnan'ı da kapsayacak bir ateşkesten söz ediliyor. Daha önce de böyle bir durum olmuş ve fakat İsrail tarafından engellenmişti. Rusya, kuzeyimizdeki savaşa bakalım bir de. Rusya gece boyunca başkent Kiev'i havadan hedef aldı. Balistik füzelerle kentte alınan bir kişi öldü orada. Hedef alınan kentte 13 kişi de yaralandı. Kiev'de apartman ciddi hasar aldı. Gördüğünüz gibi alevler içerisinde valilikten yapılan açıklamada Rusya'nın bir okul, bir apartman ve bazı iş yerlerinin bulunduğu noktayı hedef aldığını duyurdu. Saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor günlerdir hızlanmış durumda. Rusya Luhansk bölgesinde Ukrayna'nın bir drone saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıda öğrenci yurdu hedef alındı. En az 18 kişi öldü. Rus yetkililer ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor. Saldırılara karşı tedbiren Polonya'da askeri uçaklarını harekete geçirdi. Bir süre sonra Polonya hava sahasına tehdit edilmediği açıklandı. Geçelim içeriye. Mutlak mutlam meselesi siyasetin ana gündem maddesi. Eski genel başkan, şimdi mahkeme kararıyla genel başkanlığa iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu dün ilk kez kameraların karşısına geçti ve Özgür Özel'i dünkü o belki de bir siyasi taktik olarak meclis grup başkanı seçilmesiyle ilgili teklif etti, tebrik etti. Ardından da partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi. Ahlaki değer vurgusu özellikle tartışılıyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
4: Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. İlk mesajı da ahlaki değerleri korumak zorundayız oldu. CHP örgütü ve seçmenine de seslendi.
3: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçırmak lazım.
4: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçilmesini de değerlendirdi.
3: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşir.
4: Mutlak mutlan kararı sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu özellikle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde niyetinin partiyi kurultaya götürmek olduğunu söylemişti. Ancak kurultayla ilgili takvim henüz net değil. Mutlak mutlan kararından bir gün önce sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda Özel ve ekibini dışlamayacağını ancak partinin yolsuzlukla anılmasına yol açan isimlerle yol ayrımına gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınması gündeme gelebilir.
0: Bu askıya alınma meselesi dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e de soruldu. Kameraların karşısındayken bunun asla kabul edilemeyeceğini, partinin evlatları olduğunu benim evladım yapmaz diyerek ifade etti. Yani tutuklu belediye başkanlarının arkasında olmayı sürdürüyor. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamaları da soruldu kendisine. İşte 40 günde olağanüstü kurultaya gidilecek mi, gidilmeyecek mi? Böyle bir çağrıyı bir kez daha yineledi. Ahlaki değerleri korumak zorundayız açıklamasına bakın nasıl yanıt veriyor.
5: Şöyle bir uzlaşı olacak. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. Kurultayın 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor.
2: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde kurultay şartı sundu. Henüz bu konuda bir uzlaşı olmadığını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
5: Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
2: Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık grup toplantılarını kendisinin yapacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Özel, meclis grup başkanı da seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel'in görev bilgisi de değişti. Grup başkanı ibaresi eklendi. 8 saat süren parti meclisi toplantısının arka planına ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun en kısa zamanda olağanüstü kurultay kararı almaması halinde delege formülü devreye alınacak. Bayram sonrası ilk pazartesi günü yani 1 Haziran itibariyle Kılıçdaroğlu'dan resmi açıklama gelmemesi halinde delegelerden imza toplama işlemi başlatılacak. İstinaf kararına yönelik Yargıtay'da başlatılan temyiz sürecinin olağanüstü kurultay adımına engel olması halinde başvurudan feragat edilecek. Toplantıda Özgür Özel'in parti meclisinde milletvekilleri tarafından grup başkanı seçilmesinin önemli bir mesaj olduğuna da dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu'yla Özel arasında iletişimi sağlayacak bir heyetin olduğu iddialarının da doğru olmadığına vurgu yapıldı. Özel'in o toplantıda bundan sonra benim için genel başkan değil Kemal Bey, genel başkan demeyeceğim ifadesini kullandığı öğrenildi. Özel vekillere yeni parti kurma fikirlerinin şu aşamada olmadığını da bildirdi. Bütün yolları tüketmeden yeni parti yok. Burada kalmaya, direnmeye devam edeceğiz. Polis zoruyla bizi çıkartırlarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışırız dedi.
5: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
2: CHP'nin 138 milletvekili var. Kapalı grup toplantısına 96 vekil katıldı. Özel 95 oyla grup başkanı seçildi, bir oy geçersiz sayıldı. CHP'den yapılan açıklamada toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin de Özel'e destek verdiği belirtildi. Özgür Özel, 110 milletvekili hangi kararın arkasında olduğunu gösterdi dedi. Özel'e bir destek de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından geldi. 12 başkan imzasını taşıyan ortak açıklamada Özgür Özel'in yanındayız, 45 gün içinde kurultayımız toplanmalıdır denildi.
0: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada bir gelişme var. Hafta sonu gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamı tutuklandı.
4: Cinayeti gizlemek için kamera kayıtlarını sildiler. Yakalanmamak için cesedin yerini değiştirdiler. Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili 23 zanlı tutuklandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Ancak baba Ethem Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece bir şeye şahit oldu. Ardından darp edilerek öldürüldü. Cesedi inşaata bırakıldı ve intihar etmiş gibi gösterildi.
6: 27 metreden beton bir istinat duvarı üzerine yaklaşık 1,5 ton kuvvetle çarpan bir insanda nasıl hiçbir iz ve emare olmaz?
4: Tümgeneral rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan Ethem Büyükışık oğlunun intihar ettiğine inanmadı. 8 yıl boyunca bir dedektif gibi iz sürdü. Adalet Bakanlığı da aynı Gülistan Doku gibi bu dosyanın da yeniden açılmasını sağladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 8 yıl sonra 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı, 3 kişi ise aranıyor. Tutuklananlar arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olan ve şimdi Bursa Bölge Kriminal Müdürü olarak görev yapan İsmail Yalçın da var. Ayrıca şirketin sahipleri Mehmet Taylan Tanyer'le bir bölümü emekli olan 8 de polis bulunuyor. Zanlılar kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalancı tanıklıkla suçlanıyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten ekipler şüphelilerin tüm usulsüzlüklerini tek tek ifşa etti. Şüphelilerin cinayeti gizlemek için kamera kayıtlarını sildiği, cesedin yerini değiştirdiği ortaya çıktı.
0: 9 günlük bayram tatili nedeniyle yollar kalabalık. Tem başta olmak üzere bazı ana arterlerde, güzergahlarda yoğunluk vardı. Tatil merkezlerinin girişlerinde de araç kuyrukları var.
4: Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Tatil merkezlerinin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. İstanbul'dan ayrılanlar Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametindeki Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde araç kuyrukları oluştu. Akyazı'da trafik durma noktasına geldi. Ulaşımın kritik noktası Bolu'da akıcı bir trafik var. Ancak zaman zaman meydana gelen araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor. Bu da yoğunluğa neden oluyor. İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, 9 günlük tatilin ilk gününde helikopterle şehrin trafiğini denetledi. Turistik bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. En hareketli noktalardan biri Muğla-Bodrum. Son 24 saatte giriş yapan araç sayısı 20 bin olarak kayıtlara geçti. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka bölgelerinde araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kilit Kavşak Kırıkkale'de de yoğunluk vardı. Bölgede trafik nedeniyle ulaşım sık sık yavaşladı. Jandarma ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. İstanbul Tekirdağ Karayolu da en hareketli noktalardan biriydi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
0: Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla yollarda yoğunluk oluştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de sürücülere bazı uyarılar var. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Çiftçi. Lütfen hız kurallarına uyalım diyor. Emniyet kemerinizi mutlaka takalım. Direksiyonda cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım ifadelerini kullandı. Yollarda zaten denetim olacak. Artık cezalar da hayli fahiş bildiğiniz gibi. Dolayısıyla zaten bunlara uymak gerekiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den de bayram öncesinde vatandaşlara bir uyarı var. Kurban kesim işletmelerinin işlemlere usul uygun bir şekilde yapılması için bunları söylüyor Palandöken ve kurban derilerinin de muhafaza edilerek ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.
7: Genel yönetimler kurban kesilecek alanları hazırladılar. Ancak tabii yine de mahalle aralarında, apartmanın kenarlarında vesaire ne kadar da olsa, az da olsa bir miktar böyle kesimler gene de yapılıyor.
8: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den vatandaşlara kurban uyarısı geldi. Palandöken, kurban kesimlerinin usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.
7: Hayvanların kesim anında onlara eziyet çektirmeyelim böyle kör bıçaklarla. Hiç hayatında hayvan kesmemiş bir insanın böyle kocaman kurban veya işte küçük baş bir hayvanı telef etmesine de mani olun diyorum.
8: Palandöken, kesim sonrası kurban derilerinin dikkatli muhafaza edilerek ekonomiye kazandırılması gerektiğini de ifade etti.
7: Önemli bir gelir kaynağı olan bu hayvanlarımızın, kurbanlarımızın derilerinin israf edilmemesi lazım. Toplu bir şekilde hayır kurumlarını veyahut da bunu toplayan derneklere, aynı şekilde vakıflara zamanında temiz bir vaziyette ulaştırılması lazım.
0: İsrail'e gidelim. Aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir artık Fransa'ya giremeyecek. Yasaklandı girişi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot açıkladı sosyal medya hesabından bunu. Ayrıntıları İsrail'de bulunan arkadaşımız Melike Şahin aktaracak.
9: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girmesinin yasaklandığını duyurdu. Küresel Sumut Filosu'nda 37 Fransız aktivist yer alıyordu. Hepsi diğer tüm aktivistler gibi ki 44 farklı ülkeden 428 aktivist yer alıyordu. 85 Türk aktivist vardı. İsrail askerleri tarafından alıkonulmuşlardı. Ve bu alıkonulmanın ardından da çarşamba günü, pazartesi, salı günü müdahaleler yapılmış ve çarşamba günü Ben-Gvir tarafından bir video paylaşılmıştı. Ben-Gvir direkt olarak kendisi aslında İsrail tarafından yapılan bu kötü muameleyi dünyaya kendisi duyurmuş oldu. Burada ne vardı? Kendisinin bir bakanı, bakan olarak aktivistlere yönelik kötü sözleri, küçümseyici davranışları görülüyordu. Yine bir İsrail bayrağıyla milli marşı dinlettikleri aktivistlere görülmüştü. Aktivistlerin plastik kelepçelerle tutulduğu, kim yüzüstü olarak tutulduğu ve bazılarının da ters kelepçeli halde bulunduğu görülmüştü. Ve yine kendisinin küçümseyici sözleriyle de sosyal medyadan duyurulmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada şöyle bir ifadede bulundu. Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına üstelik bir kamu görevlisi tarafından tahammül edemeyiz. Bu davranışlar Filistinlilere karşı nefret ve şiddeti teşvik eden şok edici beyan ve eylemlerin de devamıdır ifadelerini kullandı. Fransız Bakan Barrot Avrupa Birliği'ne de Ben-Gvir'e yaptırım uygulayın çağrısında bulundu. Daha önce de İtalya benzer bir çağrıda bulunmuştu Avrupa Birliği'ne. Ben-Gvir'e yaptırım uygulanmasını AB'ye göre, AB normlarına göre yaptırım uygulanmasını istemişti.
0: Sırbistan'a gideceğiz. 16 kişinin öldüğü tren istasyonu kazasında hala protestolar devam ediyor. Başkent Belgrad'da toplanan öğrenci grupları değişim çağrısı yaptı. Novi Sad kentindeki tren istasyonu faciasının üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti ama protestolar hala devam ediyor. Son gösterinin adresi yine başkent Belgrad. Binlerce öğrencinin yanı sıra bölge halkı yolsuzluğa ve devlet başkanı Alexander Vučić'e tepkilerini gösteriyor. Gösteriler facianın nedeni olarak gösterilen o yolsuzluklara karşı reformlar yapılmasını ve erken seçime gidilmesi talep ediliyor göstericiler tarafından. Polis aralarında darbede de yaşandı. Gözaltına alınanlar var. İkinci dönemi 2027'de sona erecek olan devlet başkanı Vučić ise yolsuzluk iddiaları ve istifa taleplerini hala reddediyor. İnsanlığı önce Ay'a ardından da Mars'a taşımayı hedefleyen dev bir projede eşik aşıldı artık. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX 124 metrelik Starship roketini 12. denemede başarıyla tamamladı.
10: Defalarca denedi. Planlanan fırlatmalar ertelendi ama sonunda başardı. SpaceX şirketinin dev roketi Starship, mürettebatsız 12. deneme uçuşunu başarıyla geçti. Amazing. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Haziran'da gerçekleştirmeyi hedeflediği trilyon dolarlık halka arz öncesinde en kritik sınavından birini geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki fırlatma rampasından gökyüzüne yükselen 124 metrelik Starship roketi, teknik aksaklıklar nedeniyle planlanandan bir gün rötarlı kalkabildi. Ancak yolculuğu kusursuz sayılmazdı. Zira kalkıştan kısa bir süre sonra 6 motordan biri devre dışı kaldı. Bu arıza nedeniyle roket tam olarak hedeflenen yörünge çizgisine giremedi. SpaceX mühendisleri roketin yine de analiz edilen sınırlar içinde kaldığını belirtti. Nitekim roket taşıdığı 22 maket uyduyu uzay boşluğuna sorunsuz şekilde bırakmayı başardı. Uçuşun en heyecanlı anları ise dünyayı dönüşte yaşandı. Starship motor arızasına meydan okuyarak dik konuma geçmeyi başardı ve manevraları tamamladı. Uzay aracı planlandığı gibi burnu yukarı olacak şekilde Hint Okyanusu'na kontrollü bir iniş gerçekleştirdi. Ancak hemen ardından denizde yan yatarak infilak etti. Yaşanan bu son gelişmeye rağmen deneme bir başarı olarak görülüyor. Amerikalı milyarder Musk da sosyal medyadan ekibini insanlık için bir gol attınız sözleriyle kutladı.
0: Hull City'ye bir bakacağız şimdi. Londra'da tarih yazdı. Championship playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yendi kaptanlar ve 9 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükseldiler. Hull City Championship'i 6. sırada tamamlamıştı. Playoff yarı finalinde Wolves'u eleyerek Southampton'la eşleşti. Ancak casusluk skandalı sebebiyle diskalifiye edilmişti Southampton. Yerine Middlesbrough artık final oynamaya başlamıştı, hak kazanmıştı. Dünya futbolunun en ikonik statlarından biri Wembley'de oynanan maçta Oliver McBurnie'nin 90+5'te attığı golle Hull City İngiltere'nin en üst ligi Premier Lig'e çıktı.

0: Şimdi İran ve Orta Doğu'daki bu gelişmeleri gece boyunca takip ettik, konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkenin liderinin telekonferansta buluşması tabii ki son derece önemli. Ne oldu sorusunu Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirdi.
1: Öncelikle onurlu çıkış diyelim. Çünkü böyle bir savaş kararı almak ve daha sonra savaşı bitirmek çok farklı iki kulvar. Savaşı başlatmak aslında devletler açısından alınması gereken bir zor karardır. Ancak savaş başladıktan sonra savaşın yeni dinamikleri ışığında savaşı bitirebilmek de ayrı bir cesaret ister ve aynı zamanda bu kararı kendi toplumunuza, uluslararası topluma uygun mesajlarla izah edebilmeniz lazım. Çünkü savaş neticesinde kayıplarınız ve kazançlarınız ortaya konduğunda o muhasebe bazen siyaseten sizi kötü duruma sokabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran açısından da şu an bu durum geçerli. Ancak burada Trump'ın uzun süren bu görüşme maratonu neticesinde en azından belirgin bir metin üzerinde uzlaşıya varmış olmaları, ki burada biraz daha diplomatik dil kullanmak gerekiyor, asgari müşterekte buluşabilmeleri aslında biraz da koşulların gerekliliği. Çünkü böyle bir savaşın uzun sürmesi halinde her iki devlet bu savaşın maliyetini göğüsleyebilecek durumda değil. Biliyorsunuz artık savaşlar sadece konvansiyonel değil, asimetrik, düzensiz, hibrit ve bazen de yeni taktikler kullanılabiliyor. Ama bu kadar çok devlet başkanıyla veya Suudi Arabistan örneğinde olduğu gibi veliaht prenslerle görüşülmüş olması burada önemli bir ayrıntı. Çünkü Trump böyle bir anlaşma neticesinde bölgenin ihtiyaçlarını daha çok ön plana çıkararak bir uzlaşıyı bir memorandum ile, yani bir muhtıra ile sonuçlandırma isteğinde bu durumda anlaşılabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kendini güçlü göstermek ve bölge ülkelerinin talepleri istikametinde böyle bir anlaşmaya varıldığını ilan etmek istiyor. Tabii böyle bir anlaşmanın detayı nedir? O konuda bir şey söyleyemeyeceğim çünkü detay kesinlikle paylaşılmıyor. Ancak İsrail basınında yer alan haberlerde bu anlaşmanın kısa bir anlaşma olacağını, belirli bir süre bir ateşkes yaşanıp nükleer meselenin, yani dondurulmuş meselelerin görüşüleceği anlaşılıyor ve müteakiben bu ateşkesin uzatılacağına yönelik bazı spekülasyonlar var. Amerikan cenahına şöyle bir eğilip bakarsanız, burada kamuoyunu özellikle ön plana çıkartmak istiyorum. Anlamsız şekilde İsrail'le birlikte başlatılmış bir müdahale var. Bu müdahale, diplomatik görüşmeler devam ederken biliyorsunuz yapılmaya başlanmıştı ve İsrail'in provokasyonu Amerikan kamuoyu tarafından bu savaşa verilen desteği de bayağı bir düşürdü. Şimdi böyle bir savaş devam ederken eğer maliyet sizin öngörünüzün üzerindeyse, ki bu maliyet sadece ekonomik değildir, siyasi veya toplumsaldır, o takdirde artık savaşı yürütmenin pek bir anlamı kalmaz. Benim gördüğüm kadarıyla Amerikan cenahında böyle bir algı var. Tabii bu arada İranlıları da burada ön plana çıkartmak lazım. Çünkü aslında bu savaşın kazananı yok. Ancak her iki taraf da bu savaştan bir zafer edasıyla sıyrılma derdinde, özellikle İranlılar yıkılmadık ayaktayız mesajı vermeye çalışıyorlar. Ancak geldiğimiz aşamada böyle bir anlaşma, eğer ola ki tek sayfa dahi olsa imza altına alınırsa, aslında savaşın gerçeklerinin bu anlaşmaya yol açtığını ve asıl galip olan hususun da her iki tarafın kontrolü altında olmayan bu maliyetler olduğunu ifade etmek lazım. İşte efendim enerji, ekonomi burada tabii ki ön planda. Ancak bunun ötesine de bakmak gerekiyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Suudi Arabistan olsun, Bahreyn olsun, Körfez ülkeleri artık bu savaş neticesinde rejim güvenliklerini, ülke güvenliklerini risk altında görüyorlar. Neyi kastediyorum? Bu ülkelerde rantiyer ekonomik yapı vardır. Yani vatandaşlarına enerji kaynaklarından elde edilen gelirler aktarılır. Bunun neticesinde demokrasi açıkları bu toplumlar tarafından tolere edilmelidir. Bu literatürün ifade ettiği bir husus. Düşünebiliyor musunuz? Şu an Suudi Arabistan günlük 7 milyon varil civarında bir petrolü boru hatlarıyla ülkenin doğusundan batısına aktarırken savaş öncesi petrol gelirlerine sahip değil. Özellikle Katar, Kuveyt petrol gelirlerinden, doğal gaz satışı gelirlerinden bayağı bir mağdur durumdalar. Kuveyt'in sattığı doğru düz petrol yok dünyaya. Böyle bir durumun siyasi sonuçları o ülkelerin yönetimlerini doğrudan etkiler. Bu nedenle bu savaşın bitmesi öncelikle bölge ülkelerinin en büyük dileği. Tabii bir de üçüncü taraflara bakmak lazım. Bu üçüncü taraflar bu savaşa doğrudan taraf olmayan veya savaşın o bölgesinde olmayan devletler. Avrupa'yı da dahil edebilirsiniz veya savaşın sonuçlarından etkilenebilecek özellikle gübre eksikliği nedeniyle gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelere de bakabilirsiniz. İşte bu savaşın etkileri dünya genelinde yaratacağı enflasyonla siyasi sonuçlara da neden olabilecek nitelikte. O halde böyle bir savaşı devam ettirmenin gerçekler nedeniyle pek bir mantığı yok. Ve büyük bir ihtimalle Trump bu durumun da farkında ve savaşı bitirirken aynı zamanda kendi kamuoyuna bölge ülkeleriyle yapılan bu diplomasiyi bir kalkan olarak kullanacak. Günün sonunda bir başarı hikayesi mutlaka her iki tarafça yazılacak. Amerikan cenahında yaratılan barış hikayesi işte batırılan İran Deniz Kuvvetleri, havaalanların tahrip edilmesi, buna benzer daha taktiksel veya operatif düzeydeki askeri başarılar. Ancak İran açısından başarı hikayesi de rejimin yıkılmaması ve hatta savaş öncesi durumla karşılaştırıldığında rejimin daha da güçlü halde bu savaştan çıkıyor olması. Çünkü İran'ın en büyük hassasiyeti demografisidir. En büyük hassasiyeti iktidardaki siyasi rejimdir, Molla rejimidir. Ve bu savaşta bu Molla rejiminin meşruiyeti pekiştirilmiş oldu. Büyük bir ihtimalle bu başarı hikayeleri sıklıkla her iki tarafça dile getirilecek. Türkiye'nin burada konumu çok mümtaz. Neden? Savaş başladığı andan itibaren bir kere savaşa taraf olmadığını Türkiye açıkça ilan etti. Türkiye'ye yönelik 4 füze fırlatıldı biliyorsunuz İran cenahından. İranlar reddetti bu füzelerin tahrik maksatlı olduğunu ve kendilerinin fırlatmadığını ilan ettiler. Ne kadar doğru bilemiyorum çünkü fırlatılma noktası İran toprakları. Eğer kendi kontrollerinde değilse kendi ordularını sorgulamaları gerekir. O da ayrı bir mesele. Ancak Türkiye çok dikkatli bir diplomasi yürüttü ve bu diplomasi neticesinde gerek Körfez ülkelerinin güvenliği bağlamında gerekse savaşın sonuçları itibariyle bölgede meydana gelecek dönüşümler Türkiye ile alakalı hale geldi. Nedir efendim bu dönüşümler? Birincisi ve en önemlisi bölgede yaratılacak yeni güvenlik mekanizmaları. Şu an Körfez ülkeleri Amerikan güvenlik garantilerine tamamen bağımlıyken artık kendi entegre sistemlerini kurmak istiyorlar. Bu istikamette en büyük pürüz Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le bir arada faaliyet göstermesi, topraklarını İsrail askerlerine açmış olması. Bu nedenle Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, diğer körfez ülkeleri, Umman, diğer körfez ülkeleri nezdinde eleştiriliyor. Ancak ne olursa olsun artık körfez ülkeleri yeni bir güvenlik mimarisi istiyor. Bu güvenlik mimarisinde Amerika Birleşik Devletleri tamamen izole edilmiyor. Yine oyunun içerisinde ancak kendi özgün bağımsız yeteneklerini kazanmak istiyorlar. İşte bu noktada bu ülkeler açısından Türkiye bir seçenek haline geldi. Gerek savunma sanayisi ve teknolojileriyle gerekse Katar'da bulunan askeri üs marifetiyle Katar Silahlı Kuvvetleri'yle yapılan işbirliği burada ön plana çıktı. Bu bir bölgesel dayanışmadır. Bu bir bölge ülkelerinin kendi kapasitelerini kazanmasında Türkiye'nin kendi imkanlarını seferber etmesiyle ilgili bir husustur. İkinci konu bağlantısallık. Yani bölge ülkelerini batıya veya başka bir bölgeye bağlayacak lojistik projelerin, ulaştırma projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili. Çok basit bir örnek vermek isterim. Suudi Arabistan olsun veya Katar olsun veya Kuveyt olsun daha önce Körfez bölgesinden Anadolu'ya veya Akdeniz'e akacak petrol, doğalgazı nakletmek üzere boru hatları, demiryolu projeleri, karayolu projeleri genellikle ikili ilişkilerde bir pürüz olarak düşünülüyordu. Nedir? Kuveyt, örnek vermek gerekirse, kalkınma yolu projesine çok fazla sıcak yaklaşmıyordu. Geldiğimiz aşamada Irak'tan Körfez ülkeleriyle Anadolu'yu birbirine bağlayacak bir kalkınma yolu projesi artık zaruret haline geldi. Çünkü alternatif yollar yaratmak gerekiyor. Aynı durum Suudi Arabistan tarafından Suriye üzerinden Anadolu'ya ve başka bir proje istikametinde Suriye'nin Banyas Limanı'na ulaşacak başka bir lojistik projesi. Biliyorsunuz Suriye sahillerinde bir güvenlik problemi var. Bu nedenle Suudi Arabistan gerek demiryolu gerekse enerji nakil hatlarını Ceyhan'a kadar ulaştıracak projeleri de dikkate almak istiyor. Çünkü Kızıldeniz açılımı Süveyş'teki tıkanıklık nedeniyle Suudiler açısından pek rağbet görmüyor. Ve daha doğrusu alternatif yol istiyorlar. Şimdi böyle bir lojistik yollar açma ihtiyacı bölgede var ise işte o noktada Türkiye'nin toprakları, karayolu, demiryolu ve enerji hatları ulaşımı bu bölgeler açısından önemli bir çıkış noktası olarak ortaya çıktı. Tabii siyasi sonuçları ayrıca ele almak lazım bence.
0: Bu dilimde biraz gazetelere bakacağız. Sabah gazetesinde büyük bayram göçü başladı deniliyor. Dünkü artık işte bayram tatiliyle birlikte İstanbul'dan çıkış yoğunluğu bu şekilde ifade edilmiş. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatilin memleketinde ya da turizm beldelerinde geçirmek isteyenler yola çıktı. Anadolu'ya bağlantı sağlayan ana güzergahlarda trafik durma noktasına geldi. Trafik ekipleri bayram şekeri ikram ettikleri sürücüleri hız konusunda uyardı deniliyor. Diğer taraftan gazetelerin bugünkü manşetlerinde CHP mutlak mutlan kararı var. CHP'nin şaibeli kurultayının kesin hükümsüz sayılmasının ardından dün delege borsasına operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 kişi arasında CHP genel merkezine götürülen 1 milyon euroluk rüşveti taşıyan ve delegelere 130 bin dolar dağıtan isimler de var deniliyor ilgili haberde. CHP mutlaka ahlaki kadrolarına dönecek. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları haberleştirilmiş. CHP'yi ahlaki kodlarına döndüreceğiz dedi. Genel başkan demem diyerek Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı deniliyor ilgili haberde. Geçtik diğer gazete Milliyet'e. Milliyet'te kurultay satrancı başlığı var. CHP'de mutlak mutlan krizi kurultay takvimine düğümlendi. Taraflar kurultayda hemfikir ama zamanlamada uçurum var. Kılıçdaroğlu en az bir yılda mesajı verdi. Özel ise 40 gün içinde kurultay dedi. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de kriz artık kurultay takvimi üzerinde düğümlendi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in önceki günkü ilk teması tarafların partiyi kurultaya götürmesi konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanda ifadesini kullandığı kamuoyu açıklanırken artık yakın çevresi bu uygun zaman için en az bir yıl sürer mesajını veriyor. İlk görüşmede en yakın zamanda kurultay diyen Özgür Özel ise dün 40 gün içinde kurultay dedi. Şu anda bir uzlaşmanın olmadığını vurgulayan Özel bu kararı almak üzere toplanacak bir parti meclisi için Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelebileceği mesajını verdi. Kurultay yapılana kadar grup toplantılarını kendisinin yapacağını, kürsüyü paylaşmayacağını vurguladı. Kılıçdaroğlu genel başkanlığına dönmesinin ardından dün ilk açıklamasını yaparak CHP köklü devlet kuran, devlete yön veren bir partidir. Ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak dedi, eleştirilere sitem etti. Dün milletvekillerini genel merkezde toplayan Özel, CHP Grup Başkanı seçildi. Özel'in bu hamlesi güven tazeleme, gruptaki desteğini ortaya koyma, grubun iradesini gösterme şeklinde yorumlandı. 138 milletvekilinden 196'sının katıldığı seçimde 95 oy aldı Özel. 15 milletvekili mazeret bildirdi. 27 vekil ise mazeretsiz toplantıya katılmadı. Bayramdan sonra MYK açıklaması önemli. Kılıçdaroğlu bayramdan sonra MYK'sını oluşturacak ve 1-2 ay sonra da kongre takvimini açıklayacak. Kurmayları ise genel başkan yetkileri neyse tamamını kullanacak ama bunu kullanma yöntemiyle ilgili parti içerisinde bir sıkıntı, gerilim görüntüsü olmasını arzu etmiyor. Mümkün mertebe müzakere, istişare ve uzlaşmayla olmasını önceliyor açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararının kendisine resmen tebliğ edilmesinin ardından X hesabındaki profilinde değişikliğe gitti. Kılıçdaroğlu buradaki Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı titrini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak değiştirdi. Özgür Özel ise profilinde hala CHP Genel Başkanı titrini koruyor. Twitter'da da X'te ünvan savaşı başlığıyla verilmiş ilgili haber. Senegal semalarında Türk izi başlığına bakalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali modeliyle başlayan Afrika ülkelerinde orduları eğitim ve teknik destekle kapasite artırma faaliyetlerine Senegal'de eklendi. Türkiye'nin Afrika'daki savunma işbirliği, deniz güvenliği ve bölgesel istikrara katkı faaliyetleri kapsamında Senegal'de konuştuğu deniz karakol unsurları görevlerini kesintisiz sürdürüyor deniliyor ilgili haberde. Her şeyin kanıtı elimde başlığı var. Gülistan Doku soruşturmasıyla alakalı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınan Umut Altaş'a ait olduğu belirlenen bir ses kaydı ortaya çıktı. Altaş'ın ortaya çıkan ses kaydında elimde dosyayı kapatacak her şey var. Her şeyin kanıtı benim elimde ifadeleri yer alıyor ilgili haberde. Bakalım nasıl bir durum çıkacak bu konuyla alakalı. Spordan birkaç haber var. Onlara bakalım. Galatasaray'da güven oyu ve uyarı başlığı var. Tek aday olarak seçime giden mevcut başkan Dursun Özbek 1780 oyla yeniden koltuğa oturdu. 2080 üyenin oy kullandığı açıklanırken Özbek'in rakibi olmamasına rağmen 300 oyun geçersiz, boş ya da beyaz olarak sandığa yansıması dikkat çekici bulunuyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği Dünya Kupası'na da bakalım. Bugüne kadarki en pahalı Dünya Kupası olarak anılıyor. Nedeni ise rekor fiyatlarda satışa çıkan maç biletleri, İran savaşı yüzünden artan petrol fiyatının uçak biletlerine yansıması ve özellikle Amerika'daki otel fiyatları. Türkiye'nin grup maçlarını izlemenin bedeli ise yaklaşık 650 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Hull City'de Championship'te playoff'ta Middlesbrough oyu 90+5'te McBurnie'nin golüyle yenerek İngiltere'nin en üst ligi olan Premier Lig'e çıktı. Acun Ilıcalı Premier Lig'de takım sahibi olan ilk Türk olarak tarihe geçti. Hull City'nin kasasına 350 milyon sterlin girecek ifadesi kullanılıyor Milliyet Gazetesi'nin spora ilişkin haberinde. Hürriyet'e geçtik. Hürriyet'te de kurultay manşette. Kurultay düellosu başlığıyla birlikte CHP'de özellikle Kılıçdaroğlu arasındaki savaş karşı atak ve hamlelerle devam ediyor. İki cephe arasında en önemli mücadele alanı kurultay. Özel 40 günü telaffuz ederken Kılıçdaroğlu cephesinden 3 ila 7 ay sonrası işaret edildi. CHP kulislerinde partinin butlan krizinden tek çıkış yolunun kurultay olduğu söyleniyor. Ancak Kılıçdaroğlu kurultay için tarih vermedi. En uygun zamanda demekte yetindi. Kılıçdaroğlu cephesindense farklı tarihler var. Gürsel Tekin 7 ay sonra diyor. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olan yakın bir isimse Hürriyet'e Kemal Bey'in çok geciktireceğini zannetmiyorum. 3 ayı geçirmez açıklamasını yaptı. Özel dün milletvekillerinin oylarıyla CHP grup başkanı seçildi bir kez daha. Bu seçimle Özel CHP'nin meclisteki genel başkanı haline geliyor. Özel kurultay konusunda da herkesin istediği tek şey var. O da kurultayın en kısa sürede yapılması. Bu da 40 gün gibi bir süredir dedi. Özel cephesi 40 gün işlemezse karşı atağa kalkacak. İlk iş olarak kurultay delegelerinden imza toplanacak. Kurultay delegelerinin salt çoğunluğu alındığında parti tüzüğüne göre kurultaya gidilmesi gerekiyor. Ya da işte genel başkan olarak artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın tarihte bir kurultay yapma hakkı var. Ama onu kullanmayacağı anlaşılıyor şu anki durumdan. O başkanları partiden atıyor mu Kılıçdaroğlu ile ilgili soru bu. Partiye çok eleştiri gelmiştir ama ahlaki değerleriyle ilgili eleştiri gelmemişti. Şimdi geliyor, ben bunları düzeltmek istiyorum diyor Kılıçdaroğlu. Bu sözler yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanan belediye başkanlarıyla milletvekillerinin CHP'den ihraç edileceği ya da üyeliklerinin askıya alınabileceği yorumlarına yol açtı. Özel'in de buna tepki gösterdiğini dün ifade edelim. Bir şartla yüz yüze görüşürüm açıklaması. Elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz. Oturur sohbet ederiz ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra dedi. Bu süreçte Kılıçdaroğlu ile temaslarını talapların belirleyeceği isimler üzerinden yürüteceği ifade ediliyor. Bakalım ne zaman olacak bu konuyla ilgili ilk tartışmanın bayram dönüşünde. Yani 2 Haziran Salı günü grup toplantısında mecliste olacağı söyleniyor. Dün diğer gazetelerden de aktardığımız üzere Özgür Özel'in açıklamasında kürsüyü paylaşmayacağı ve kendisinin grup toplantılarına başkanlık edeceği ve konuşmasını yapacağı ifade edilmişti. Bakalım nasıl bir durum çıkacak ortaya. 84 gün sonra barış umudu. 28 Şubat'ta başlayan Amerika'nın İran'a başlattığı savaş 84 gün sonra barış umuduyla karşımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda bölge lideriyle yapılan temasların ardından Tahran'la barışa çok yakın olduklarını açıkladı Trump. İran ve barışa ilişkin bir mutabakat muhtırasıyla bağlantılı tüm konular hakkında çok iyi bir görüşme yaptık. ABD, İran ve diğer ülkeler arasında bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi. Nihai hale getirilmeye tabi durumda diyor. Ayrıca Netanyahu'yla da bir görüşme yaptım ve bu görüşmede de aynı şekilde çok iyi geçti. Anlaşmanın son unsurları görüşülüyor. Hürmüz Boğazı açılacak deniliyor. Herkesin merak ettiği bu tabii ki ekonomik olarak da. Ama bir yandan da az önce Axios'un haberinden aktarmıştık biz de sizlere. Lübnan bu işin içine dahil olacak mı? Burası son derece önemli. Çünkü özellikle daha önceki müzakerelerde de Lübnan'daki ateşkesin de olacağı söylenmiş. Fakat Netanyahu yönetiminin oraya saldırılarıyla burası sekteye uğramıştı. Bir kez daha hatırlatalım. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Ankara gar katliamı zanlısı 11 yıl sonra yakalandı deniliyor. Ankara, Şam'ın terör örgütü DAEŞ'la özellikle... Bununla ilgili MIT'in 10 teröristi Türkiye'ye, Suriye'de yakalayıp Türkiye'ye getirdiği, yakalananlar arasında bulunan isimlere de bir bakalım. Dolayısıyla orası da önemli. 10 Ekim 2015'te 109 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu söyleniyor. Bu arada bir sıcak gündemle ilgili bir bağlantı yapacağız şimdi. Mutlak mutlak meselesi gazetelerinde, manşetlerinde. Bu sabah CHP Genel Merkezi'nde bir gerginlik var. CHP Genel Merkezi'ne bir gidelim. Özgür Akbaş bizi bekliyor orada ilk andan itibaren. Özgür Akbaş, neler aktaracaksın? Nedir gerginliğin sebebi?
2: Osman, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir tahliye kararı bekleniyor aslında. Hem de icra memurları da bekleniyor. Çünkü mutlak kararı da henüz Cumhuriyet Halk Partisi'ne iletilmedi icra memurları tarafından. O tam iletilecekti ama iletilmedi. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na o karar iletildi. Ve o kararın iletilmesi bekleniyordu. Şimdi o karar iletilirse eğer, diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP Genel Merkezi'nden karar defterini isteyecek. Şimdi CHP'de görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve yönetimi o karar defterini vermek istemiyorlar. Ve bu tebligatın da kendilerine verilmesini de istemiyorlar. İşte bu nedenle şu an CHP Genel Merkezi önünde bir direnç var. Yoğun bir kalabalık söz konusu. Partililer burada, milletvekilleri burada, yöneticiler burada. Eski yöneticiler demek lazım. Çünkü mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan yöneticiler burada. Ve şu an için bir gerginlik söz konusu. Çünkü bu tebligatın alınması istenmiyor. Genel merkeze ulaştırılması istenmiyor. Sürecin uzatılması adına bir noktada böyle bir stratejik hamle olarak değerlendirebiliriz bunu. Ama bu kolluk kuvvetiyle bu tebligat ulaştırılır mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdilik böylesi bir tansiyon yüksek CHP Genel Merkezi'nin önünde. Çünkü bu tebligat yapılmak isteniyor. Bir tahliye kararı da söz konusu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararıyla atanan yeni bir genel başkanı var. Kemal Kılıçdaroğlu. O da bu tahliye kararının ulaştırılmasını istiyor CHP Genel Merkezi'ne. Yani CHP Genel Merkezi'nin artık boşaltılmasını istiyor ve kendi makamına oturmak istiyor. Ancak bu tebligatı almak istemiyor mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP yönetimi. Şimdilik böyle bir tansiyon yüksek. Neye varacağını ilerleyen dakikalarda, saatlerde göreceğiz.
0: İzleyicimizin de biraz daha net anlaması adına bir kez daha açarak sormak isterim. Gelenler Kılıçdaroğlu'nun ekibinden olanlar ve tebligatı iletmek istiyorlar. Özgür Özel'in ekibi, yani şu andaki mevcut yönetimde partiye o tebligatı alıp vermek istemiyor. Doğru mu anlıyoruz?
2: Evet, avukatlar aracılığıyla bu tebligatın yapılması isteniyor. Evet, aynı şekilde CHP'nin görevinden uzaklaştırılan yönetimi de bu tebligatı almak istemiyor. Çünkü onlar sonuna kadar CHP Genel Merkezi'nde direnmek istiyorlar. Eğer bu tebligatı alırlarsa, kabul ederlerse genel merkezi boşaltmak durumunda kalacaklar. İşte bunun yaşanmaması için şu an bir direnç gösteriyorlar. Bu tebligatı kabul etmek istemiyorlar. Ama nereye kadar dayanacaklar, nereye kadar direnecekler bunu ilerleyen saatler ya da günler gösterecek.
0: Özgür Akbaş, bir soru daha sorayım. Geride bıraktığımız aylarda biliyorsun Gürsel Tekin'in işte atanmasıyla birlikte İstanbul İl Başkanlığı önünde de benzer bir görüntü ortaya çıkmıştı. Sonunda polisle birlikte, polis nezaretinde binaya giriş olmuştu. Öyle bir durum var mı? Yani polisin de orada olduğunu söyler miyiz?
2: Polis mutlak kararı çıktığı günden bu yana burada ancak gözükmüyor. Yani Genel Merkezi'ne uzak bir noktada. Tüm önlemlerini almış durumda emniyet mensupları, kolluk kuvvetleri. Ama gözükmüyorlar. Ama böyle bir müdahale olur mu? Henüz tabii böyle bir durum söz konusu değil. Evet, İstanbul'da hiç istenmeyen görüntüler yaşanmıştı. CHP Genel Merkezi'nde böyle anlar yaşanır mı? Henüz net değil. Çünkü bu aslında hükümetin de alacağı bir karar. Yani İçişleri Bakanlığı'nın alacağı bir karar. Müdahale kararı. Bu anlamda şimdi genel merkezde de çok fazla milletvekili var. Yani nasıl olur bilemiyorum. Henüz böyle bir müdahale kararı durumu söz konusu değil. Şimdi bu tebligat eğer bugün ulaştırılamazsa tabii bu sonrasında yeniden denenecektir. Eğer o zaman o tebligatın ulaştırılması için kolluk kuvveti desteği istenirse işte o zaman belki kolluk kuvveti o destek için gelecektir.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Özgür Akbaş aktardı CHP Genel Merkezi'nden. İlerleyen dakikalarda tabii ki yine bir canlı bağlantı yapacağız kendisiyle. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de belki bir açıklama yapması söz konusu olabilir. Bu durumdan sonra bayramda da buradayım ve Genel Merkezi terk etmeyeceğim açıklamasını yapmıştı. Biz 7 bültenini bir noktalayalım. Saat başında Özgür Akbaş'la bağlantı yapmayı sürdüreceğiz yine.
3: NTV Radyo. Hava durumu. Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak.

0: sağanak yağmur sürüyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: müzik arası. Doğa takvimi. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Uluslararası Markor Günü bugün. Markor, Orta ve Güney Asya'nın dağlık bölgelerine özgü bir yabani keçi türü. İkonik bir hayvan olan markor, aynı zamanda ekolojik açıdan önemli ve yerel ekonomiye de katkı sağlayan değerli bir tür. Habitat kaybı, vahşi avlanma ve iklim değişikliği nedeniyle nesli tehlike altında olan markorun ve doğal yaşam alanının korunması hem ekolojik zorunluluk hem de bölgesel ekonomiyi güçlendirmek, sürdürülebilir turizmi desteklemek için önemli bir fırsat. Burgu şeklinde uzun boynuzları olan markor, 3600 metre yüksekliğe kadar dağlık arazilerin yanı sıra açık ormanlık alanlarda da yaşayabilir. Toynakları geniş olduğu için dik uçurumlara kolayca tırmanır. Kürkünün tüyleri hava sıcaklığına göre uzar ya da dökülür. Kürkü gibi boynuzlarının rengi de mevsimine ve bulunduğu yere göre değişir. Son olarak markorun Pakistan'ın ulusal hayvanı olduğunu ekleyelim.
0: Doğa takvimi.
2: Burası NTV Radyo.

Saatler 8 tekrar karşınızdayız. Siz de tekrar hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan krizi devam ediyor. Mutlak butlan kararından sonra mahkemenin Kılıçdaroğlu göreve iade edilmişti biliyorsunuz. Şimdi artık ne olacak ne gidecek denilirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi yani görevden mahkeme tarafından görevden alınan yönetimi Özgür Özel yönetimi genel merkezde ve burada biz direnişimizi sürdüreceğiz açıklamasını

0: yapmışlardı. Karar çıktığı andan itibaren Kılıçdaroğlu yönetimi ise ya Kılıçdaroğlu'nun evinde ya da ofisinde bazı açıklamaları yapıyor. Dün ilk kez kameralar karşısına geçtikten sonra yeni bir tartışmayı da ortaya çıkaran bir açıklama yapmıştı. Artık partinin kuruluş kodlarına dönmesi ve ahlaki değerlerini taşıması gerekiyor şeklinde bu genel merkez tarafından da bir tepki almıştı. Şimdi bir yeni ekranda gördüğünüz bir arbede var CHP genel merkezi önünde. Özgür Akbaş ilk andan itibaren orada. Şimdi telefon attığımızda bizi bekliyor. Özgür Akbaş, nedir durum?
1: Osman, öyle bir gerginlik var ki tam da icra dairesinin çok yakınında CHP genel merkezi ve icra dairesinin olduğu yerde çok büyük bir kalabalık var. Bu yüzden kameraman arkadaşım Ahmet Aldoğan'la biz de ayrı düştük ve kapılar kapandı. Giriş çıkışlar yapılmıyor. Bu nedenle tam o icra dairesinin olduğu noktada çok yoğun bir kalabalık var. Hem kolluk kuvvetleri, hem avukatlar, hem milletvekilleri, CHP'li eski yöneticiler diyoruz artık. Çünkü mahkeme kararıyla görevden alındılar. Onlar bu tebligatı önlemek adına yoğun bir mücadele veriyorlar. Böylesi bir atmosfer var. Tansiyon yüksek. Böyle bir durum Osman.
0: Özgür Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel genel merkezde mi peki?
1: Genel merkezde. Zaten genel merkezi hiç bırakmıyorlar. Yani mutlak mutlak kararı çıktığından beri CHP genel merkezinin ışıkları hiç sönmedi. Şu an şunu görüyorum ben. Emniyet mensupları da burada sayı gittikçe artıyor. Ama partililer de artıyor. Yani burada tansiyon daha da yükselecek gibi gözüküyor. CHP'nin mahkeme kararıyla görevden alınan genel başkanı Özgür Özel mutlak mutlak kararı çıktığından beri genel merkezde ayrılmadı. Yöneticiler burada, eski yöneticiler burada. Yani MYK üyeleri, parti meclis üyeleri, milletvekilleri, herkes burada. Bu sabah saat 7.30 gibi bu tebligatın yapılacağı bilgisi söz konusuydu. Ve o anda genel merkezin önü bir anda tabii kalabalıklaştı.
0: Özgür Akbaş, bir az önce verdiğin ifadeyi izleyicimize anlatmak için bir virgül koyacağım, bir soruyla geleceğim. Ekranın sağındaki görüntü bizim kameramız, yani Ahmet Aldoğan'ın kamerası. Az önce Özgür Akbaş, ekran karşısına yeni geçen izleyicilerimiz için anlatalım. Öyle bir yoğunluk ve öyle bir kalabalık var ki kameraman arkadaşımız da Özgür Akbaş bir araya gelip yayını size işte canlı olarak görüntü halinde aktaramadılar. Gördüğünüz gibi o görüntüyü veriyoruz sağda. Soldaki görüntü de az önce çıkan arbedenin görüntüsü. Özgür Akbaş oradaki havayı aktarıyor bize. Şimdi yeniden bir kez daha 10 dakika önce anlattın, konuştuk ama bir kez daha tekrar etmeni isteyeceğim ekran karşısına yeni geçen izleyicilerimiz için. Kılıçdaroğlu'na dün avukatlar aracılığıyla bu tebligat ulaştıktan sonra zaten X hesabında yeniden genel başkan yazdığını biliyoruz. O tebligatın görevden alınan genel başkana ya da işte CHP yönetimine verilmesi tartışması değil mi bu?
1: Evet evet, yani şimdi öncelikli olarak mutlak mutlak kararı henüz CHP Genel Merkezi'ne ulaşmadı. Mutlak mutlak kararı, tedbirli olarak uygulanan mutlak mutlak kararı icra memurları tarafından CHP Genel Merkezi'ne ulaştırılmak isteniyor. Birinci konu bu. Ama ikinci konu tahliye. Yani CHP Genel Merkezi'nden artık tahliyelerin edilmek, tahliye, yani CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması. Kılıçdaroğlu yönetimi bunu istiyor. Ama görevden uzaklaştırılan, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP'nin eski yönetimi genel merkezi bırakmayacaklarını, direneceklerini ifade ediyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi emniyet mensupları burada yoğun bir güvenlik önlemi almış durumda. Bu tebligatın yapılması isteniyor ama CHP genel merkezinin kapıları tamamen kapalı. Şimdi şöyle anlatayım size. Genel merkezin ben dışındayım. Kameraman arkadaşım Ahmet Aldoğan içeride kaldı. Minibüslerle otoparklar kapatılmış durumda. Diğer giriş kısmı otobüslerle kapatılmış durumda. Ve partiler arasında da şu an, yani Kemal Kılıçdaroğlu kanadından da gelenler var. Kemal Bey'in ekibi de geldi. milletvekilleri de var. Onlar girmek istiyorlar. Şimdi öbür tarafta tartışmalar da var. Yani şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi genel merkezdekilere şu an evet, bağırışları belki sizler de duyuyorsunuzdur.
0: Özgür,
1: an yoğun bir tartışma var Osman. Evet. Yoğun bir tartışma var ama kimler arasında? Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarı da var burada. Gelenler de var. Ama genel merkezin içinde de partililer var yoğunluklu olarak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın milletvekilleri de var genel merkezin önünde. Onlar da tabii kapıların açılması ve bu tahliyenin yapılmasını istiyorlar. Ancak genel merkezin bütün kapıları şu an kapalı.
0: Özgür Akbaş, ilk gün seninle konuşmuştuk. Hani yani mahkeme kararı ulaştıktan sonra fiilen artık mahkeme kararıyla görevine iade edildiği için mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu sayılacak diye. Ama seninle konuşurken o zaman da altını çizdiğimiz bir husus vardı. Genel merkeze gelmeden de kendi ofisinden de yahut evinden de bu durumu yönetebilir, partiyi yönetebilir ya da genel başkanlığı devam ettirebilir diye. Sen kendi kanını da söylemiştin o dönem. Hani ben erken tarihte bir... yani kurultaya gideceğini zannetmiyorum diye, herhalde sadece o değil, artık bugünkü bu görüntüden anladığımız genel merkezde de çalışmak isteyen bir Kılıçdaroğlu görüyoruz gibi geliyor. Yanılıyor muyum?
1: Osman, burada oldukça yüksek bir ses var. Şimdi otobüsten de ses vermeye başladılar. Evet, yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan ve tedbirli olarak mutlak mutlan kararıyla genel başkan olarak atandığı için mahkeme kararıyla nerede olursa olsun artık genel başkan ol ve kararları istediği yerden alabilir ve partiyi yönetebilir. Bu yönde bir sıkıntı yok. Ancak burada Özgür Özel ve ekibinin genel merkeze daha fazla kalmasını istemediler anladığımız bizim. Ve bu anlamda bu tahliyenin yapılmasını, yani genel merkezin boşaltılması yönünde bir brigadın buraya ulaştırmasını istediler. Böyle bir hareket tarzı benimsediler. Anladığımız o, gördüğümüz o. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu zaten süreci başlattı. İlk genel başkan atanır atanmaz 3 avukatı görevden aldı. Sonrasında Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 yıllık temsilcisini görevden aldı. Yani bunlar yaşandı. Hatta bundan sonraki süreçte parti meclisinden kendisine MYK belirleyebilir. Süreci aralayabilir. Yani her türlü Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetecek tarzı geliştirebilir. Ancak burada eski yönetim, daha doğrusu mahkeme tarafından uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'nde olduğu için şu an burada Kemal Kılıçdaroğlu ekibini de gördüğüm için, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarını da gördüğüm için burada artık genel merkez bizim, burayı boşaltın dediklerini duyuyorum. Böylesi bir karşıtlık oluşmuş durumda. Aslında ne bekleniyordu? Bir uzlaşma bekleniyordu. Bir kurultaya götürme sürecinin yaşanması bekleniyordu. Ama dün Özgür Özel'in açıklamalarından o uzlaşmanın olmadığı zaten ortaya çıkmıştı. Bu noktada artık bundan sonra bu gerilim daha da tırmanacak gibi gözüküyor. Çünkü şu an Çevik Kuvvet ekibinin daha ciddi önlemler almaya çalıştığını ben dışarıda görüyorum. Ve zaten az önce ben genel merkezin dışarıda kaldığım için önünde yürürken Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle genel merkez içindekilerin ciddi tartışmalar yaptığını da gördüm. Sözlü tartışmalara girdiklerini de gördüm. İşte buna izin vermemek adına Çevik Kuvvet'in, kolluk kuvvetlerinin önlem aldıklarını şu an için görüyorum Osman.
0: Peki biraz ilk gün konuştuğumuz şu stratejileri de, iki tarafın stratejisini de konuşalım. Şimdi sen parti meclisinden bahsetmiştin. Diğer taraftan işte Kemal Bey'in bir an önce seçime, ama orada iki farklı durum var. Yani partiyi seçime götürmek ya da kurultaya götürmek için birisi diyor ki en yakın zaman, diğeri diyor ki en uygun zaman. Burada da sanki bir uzlaşma olmayacak gibi bir fotoğraf var karşımızda. Görevden alınan genel başkan mahkeme tarafından Özgür Özel ne yapacak? Parti meclisiyle ilgili bir durum mu var, yoksa delegelerle ilgili bir oylama mı yapılacak, imza mı toplanacak? Eğer böyle olursa parti tüzüğü ne diyor buna? Ne zaman kurultaya gidebilir Özgür Özel'in stratejisiyle?
1: Osman, dün çok yoğunluklu toplantılar yapıldı. Özgür Özel bu stratejiyi parti meclisi üyelerine de sundu. 8 saat süren bir parti meclisi toplantısıydı bu. Şimdi oradan çıkan karar şu. Bayrama kadar bekleyecekler. Yani bayram tatilinin sonuna kadar bekleyecekler. Bayram tatilinin sonuna kadar eğer Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay'la ilgili bir adım atmazsa eğer neye başlayacaklar? Delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Ancak burada bir kafa karışıklığı var. Şimdi hangi delegeden imza toplanacak? Çünkü 38. olağan kurultayda oy kullanan delegelerin iradesi sakatlandı diyor mahkeme. Ama şimdi 38. olağan kurultay delegesi mevcut. Bir de bu yönetimin yaptığı 39. olağan kurultay var. Ama mahkeme yine diyor ki 38. olağan kurultay yok hükmündedir. Bundan sonra yapılan bütün işlemler de yok hükmündedir. O zaman 39. olağan kurultay da yok hükmündedir anlamı taşıyor bu. Peki o zaman hangi delegeden imza toplanacak? Yani burada bir kafa karışıklığı var. Çok ciddi bir kafa
0: yani
1: karışıklığı
0: Kasım,
1: var.
0: 4 Kasım 2023 tarihindeki.
1: Evet.
0: Onun öncesindeki delegelerden mahkeme kararına göre imza toplanması gerekiyor. Doğru mu anlıyoruz?
1: Aslında öyle olması lazım. Şimdi o 2023 kurultayına götüren delegeler Kemal Kılıçdaroğlu tarafından zaten oluşturulan delegelerdi. Ancak o delegelere mahkeme iradesi sakatlandı dedi. O yüzden mutlak karar çıktı. Hatta İstanbul delegeleriyle ilgili mahkeme kararı var. Yani o 196 delegeyle ilgili mahkeme kararı var ki daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden uzaklaştırılan yönetimi Özgür Özel ve arkadaşları bir olağanüstü kurultay yapmış ve o 196 delegeyi olağanüstü kurultaya çağırmamışlardı mahkeme kararı nedeniyle. Şimdi yani Özgür Özel ve arkadaşları şunu planlıyorlar. Hem 38. olağan kurultayda görev yapan delegeler hem 39. olağan kurultayda görev yapan delegelerden imza toplayacaklar. Ama bunu yapmadan önce de mahkeme heyetiyle de görüşecekler. Yani biz hangi delegelerden imza toplamalıyız diye de mahkemeye de soracaklar. Dün bunu parti meclisinde de konuşmuşlar. O delegelerden imza toplanacak. 15 gün içinde o delegelerden imza toplanması gerekiyor. Biz bir hafta içinde toplarız diyor CHP'li yöneticiler. Dün parti meclisinde bunu çok yoğun bir şekilde konuştular. Bir hafta içinde toplarız diyorlar. Kaç imza lazım? Kaç çoğunluk lazım? Yani toplam delege sayısının ki 1200'leri bulan bir delegesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 650'yi aşan bir delegeden imza toplamak lazım. İmza almak lazım ki seçimli, genel başkan seçimli bir kurultaya gidilebilmesi için. Eğer bu imzalar toplanıp da Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne konursa Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme tarafından atanan genel başkan olarak bunun gereğini yapması gerekiyor. Siyasi partiler kanunu gereği. Bunun dışında ikinci formül parti meclisi formülü. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi hangi parti meclisiyle yolunu yürüyecek? 2020 yılında yapılan 37. olağan kurultayda seçilmiş parti meclisi üyeleriyle ta 2020 yılında yani bundan 6 yıl önce yapılan 37. olağan kurultayda seçilmiş parti meclisi üyeleriyle yol yürüyecek Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer o parti meclisini toplantıya çağırırsa ki orada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da çok ciddi ekibi var. Faik Öztürak gibi, Bülent Kuşoğlu gibi, Ali Öztürk gibi isimler var. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimler. Ama Özgür Özel'e de çok yakın isimler var o parti meclisinde. Veli Ağbaba gibi, Bülent Tezcan gibi gibi yani hep isim var. Yarı yarıya o parti meclisindeki durum. Şimdi o parti meclisini eğer Kemal Kılıçdaroğlu toplantıya çağırırsa işte Özgür Özel ve arkadaşları o parti meclisinde de saat çoğunluğu eğer yakalayabilirlerse yani 60 kişilik o parti meclisi 60 kişiden 30+1'i bulabilirlerse işte orada da bir olağanüstü kurultay için genel başkana imza verecekler ve parti meclisinden de olağanüstü kurultay çağrısını yapmaya çalışacaklar. Böyle bir hedefleri var, böyle bir stratejileri var, böyle bir yol haritaları var. Ama ne kadar hayata geçirebilirler bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbirli olarak bu göreve gelmesi tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini çok kuvvetli bir hale sokuyor. Bu nedenle bir madde daha var. CHP tüzüğünün 24. maddesinde parti meclisi üyelerinin istifası durumunda mutlaka 45 gün içinde kurultaya gider diyor. Ama ne kadar? 30'dan fazla yani karar alamayacak bir boyuta gelirse parti meclisi, işte o zaman kurultaya gider diyor TÜZİK 24. madde. Ancak bu olsa dahi Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları ve ekibi diyor ki biz tedbirli olarak geldik. Bu olsa dahi Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini toplamaz ve yol yürümeye devam eder diyorlar. Böylesi bir durum söz konusu. Gerçekten tam bir kaotik bir durum. Gerçekten de böyle.
0: Dünkü açıklamalar üzerinden bir farklı durumu daha sormak isterim sana. Mesela şimdi Kemal Bey diyor ki uygun zamanda kurultay. Bu uygun zaman ne zaman diye sorulduğunda da bir tarih yok aslına bakarsan. Bununla ilgili ne konuşuluyor? Dün sadece Gürsel Tekin'in bir açıklaması oldu. En az 7 ay bu iş diye. Ama bir yandan da biliyorsun baskın seçim ya da işte bir erken seçim olursa CHP'yi seçime kim götürecek? Hangi kadrolar götürecek? Hangi örgüt götürecek? Hangi genel başkan götürecek? O Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecini kim yürütecek gibi bir sürü soru çıkıyor ortaya. Burada ne konuşuluyor?
1: Yani yıllardır CHP'yi izleyen ve siyaseti izleyen bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Benim anladığım Kemal Kılıçdaroğlu'nun uygun zaman dediği bence olağan kurultay. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden aldığım bilgiler de bu yönde. Bir olağan kurultaya sakin bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni uygun zaman dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu. Uygun zaman bir olağan kurultay süreci sakin bir şekilde her şey yatıştıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce mahalle seçimi, işte ilçe seçimi, delegelerin oluşması, yeni delegelerin oluşması, bir tertemiz sayfa açmak aslında. Kemal Kılıçdaroğlu ekip böyle ifade ediyor bunu. Tertemiz bir sayfa açmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni böylesi bir 38. olağan kurultaya, hani yok hükmünde sayıldığı için yapılmamış sayılıyor 38. olağan kurultay, 38. olağan kurultaya götürmek gibi bir niyeti var. Ama buna baktığımız zaman hani Gürsel Tekin 7-8 ay diyor. Evet 7-8 ay ama belki de 1 yıl, 1,5 yıl bile sürebilecek bir süreç bu. Çünkü kurultaylar uzun solukludur. Mahalle, ilçe kongreleri yapılır. Oralarda tartışmalar yaşanır ki CHP kongreleri, kurultayları böyledir. Yoğun tartışmalar yaşanır ki şimdiki konjonktürde ikiye bölünmüş bir yapı olduğu için yoğun bir mücadele yaşanacaktır. Bu anlamda uzun soluklu bir sürecin aralanacağı gözüküyor. Ama onun öncesinde örneğin bu yönetimin yaptığı bazı işler vardı. Cumhurbaşkanlığı ofisi gibi. Şimdi artık onlar da geçersiz. Çünkü mutlak mutlak kararıyla birlikte eski yönetimin aldığı, yani Özgür Özel ve arkadaşlarının aldığı bütün kararlar da geçersiz olduğu için Cumhurbaşkanlığı ofisi de artık geçersiz bir hale geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun orayı kapatacağı yönde de bilgiler dolaşıyor. Ama zaten geçersiz bir hal aldığı için artık işlevsiz bir noktaya evriliyor. Bunun dışında Kemal Kılıçdaroğlu ne yapar? O açıdan bakarsak Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte hep ahlaki değerlere vurgu yaptığı için, arınmadan bahsettiği için büyük ihtimalle bir disiplin sürecini aralayacak. Yani ilk işlerinden bir tanesi bu disiplin sürecini aralamak olacak gibi gözüküyor Osman.
0: Bir konu daha var. Şimdi hani burada iki başlı bir yapı ya da ilk günden beri konuşulan ilk mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra Özgür Özel'e de bu soru soruldu. Yani bir ayrı parti konuşuluyor mu, düşünülüyor mu vesaire diye. Bunun da tabii ki yani ayrı parti kurulsa seçime girmek için ya grup kurması gerekiyor ya da işte kongre süreçlerini tamamlayacak öyle bir vakit yok yerinde bile bir seçim yapılsa. Dünkü oylamaya nasıl bakarsın? Yani Özgür Özel'in yeniden grup başkanı seçildiği oylamaya. Çünkü 27 vekil mazeretsiz buraya katılmıyor. Bu şöyle bir anlama gelebilir mi? Acaba işte Kılıçdaroğlu bu konuda diretirse ve partinin başında kalmak isterse bir ayrı grup, Özgür Özel'in ayrı bir grubu, bunlar konuşuluyor mu?
1: Evet konuşuluyor elbette. Kulislerde konuşuluyor. Şimdi CHP'nin görevden uzaklaştırılan eski genel başkanı Özgür Özel dün bunu niye yaptı? Aslında iki noktadan güven oyu aldı. Bir milletvekillerinden, iki belediye başkanlarından, büyükşehir belediye başkanlarından. 12 belediye başkanı da destek açıklamasında bulundu Özgür Özel'e. Ama milletvekillerinden niye bunu yaptı? Milletvekillerinden de bir anlamda güven oyu almış oldu Özgür Özel. 96 milletvekili katıldı. Bir tanesi geçersiz oy kullandı. 95 milletvekilinin tam desteği var. 15 milletvekili de arayarak, telefonla arayarak, mazeret bildiren 15 milletvekili de telefonla arayarak desteğini sunduklarını ifade ediyorlar. Ama baktığımız zaman daha önce 22 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklamayı, o mutlak mutlan öncesinde yaptığı açıklamayı paylaşmıştı. Şimdi baktığımızda bu sayının 28'e çıktığını görüyoruz. Çünkü Özgür Özel'e destek anlamında bir girişimi yok o milletvekillerinin. Ya kararsız durumdalar ya da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürüyecekler. Tabii şimdi bunları konuşmak için biraz erken. İlerleyen zamanlarda saflar daha da sıklaşacaktır. Daha da netleşecektir. Bunu öyle görmek lazım. Şimdi CHP Genel Merkezi'nin önünde yine hareketlilik var. Tabii medya mensupları da yoğun bir şekilde buradalar. Yine tartışmalar var. Genel merkezin içindekilerle dışarıdakiler arasında. Emniyet mensuplarının yoğun bir önlemi var. Gerçekten kolluk kuvvetleri burada çok yoğun bir önlem almış durumda. Henüz sivil kuvvet devreye girmedi. Sivil polisler çok yoğunluklu olarak genel merkezin önündeler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle genel merkezin içinde bulunan partililer arasında şu an bir set çekilmiş durumda Osman.
0: Bakalım nasıl bir durum çıkacak ortaya. Hakikaten bunu da merak ediyoruz. Aslına bakarsan şunu da sormak isterim. Evet, artık farklı bir durum çıktı ama az önce gazeteleri okurken, gazetelerde buna dair bazı analizleri aktarırken ilk belki de karşılaşmanın 2 Haziran'da yani bayram dönüşünde grup kürsüsü için olacağını söylemiştim ben ama herhalde 2 Haziran'a kadar yani bu bayram boyunca çok daha olaylar pek çok işe gebe.
1: Yani öyle gözüküyor. Şimdi grup konuşmasını kim yapacak? Şimdi grup konuşmasını Özgür Özel şimdi meclis tüzüğü şunu söylüyor, iş tüzüğü. Grup başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanı davet eder. Genel başkanı ve genel başkan. Yani bu böyledir. Prosedür böyledir. Aslında bu yaşandı. Yani daha önce de hatta 2023 kurultayından önce Özgür Özel grup başkanıydı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandı ama milletvekili değildi. Grup başkanı Özgür Özel davet ediyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Kemal Kılıçdaroğlu geliyordu, konuşmasını yapıyordu grup toplantısında ve sonrasında ayrılıyordu. Çünkü milletvekili önemli. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milletvekili olmadığı için Abdullah Güler orada AK Parti'de grup başkanı ve Abdullah Güler'in daveti oluyor. Ve Cumhurbaşkanı da, Sayın Cumhurbaşkanı da çarşamba günleri AK Parti grubunda sesleniyor. Böyle bir iş tüzük maddesi var yani buna yönelik. Buna aslında vurgu yaptı dün Özgür Özel. O bu yüzden grup toplantısında kendisinin yapacağını söyledi. Tam o sırada Kemal Kılıçdaroğlu kanadından meclise bir yazı gitti. Mahkeme kararını da aslında ortaya koyarak, o mutlak kutlan kararını da ortaya koyarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur denildi. Bu önemli bir vurgu. Sonrasında zaten meclis hemen harekete geçti ve oradaki hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in tabelası değişti. Özgür Özel'in tabelası önce Manisa milletvekili olarak yazıldı. Ama sonrasında Ali Mahir Başarır, CHP Grup Başkan Vekili devreye girdi. Ve Özgür Özel'in grup başkanı olduğunu ifade etti. Ve sonrasında grup başkanı olduğu yazıldı Özgür Özel'in. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yeni genel başkanı olduğu bizzat oraya işaretlendi. Oradaki makam da artık değişmiş olacak yani meclisteki makamda. Şimdi burada yeni parti konusunu sormuştun Osman. Yeni parti konusunda dün iki milletvekili kapalı grup toplantısında artık yeni bir yol aramak gerektiğini, alternatifleri konuşulması gerektiğini ve o stratejinin hazırlanmasının mutlak olması gerektiğini ifade ettiler. Bu noktada da yeni partiden bahsettiler. Ancak o yeni parti konusu Özgür Özel tarafından tepkiyle karşılandı. Bütün yollar tüketmeden yeni parti konusu olmayacak dedi. Yani yeni partiyi konuşmayacağız dedi. Öyle bir durum söz konusu değil. Bizim yuvamız burası, bizim evimiz burası dedi Özgür Özel. Ve sonuna kadar CHP Genel Merkezi'nde direneceklerini ifade etti. Eğer buradan kolluk kuvvetiyle çıkartılmaları durumunda o zaman gidecekleri ikinci adresinde Türkiye Büyük Millet Meclisi olacağını, mecliste görev yapacaklarını, mecliste bu süreci yürüteceklerini söyledi Özgür Özel. Yani şimdilik yeni parti CHP'nin görevden uzaklaştırılmış ekibinde, Özgür Özel ve ekibinde, eski genel başkan da yok. Yeni parti arayışı şu anlık yok ama yeni partiyi dile getiren isimler var CHP içinde. Yeni partiyi konuşanlar var ama Özgür Özel ve arkadaşları yeni parti değil CHP'de kalmayı sürdüreceğiz diyorlar.
0: Bugün bir yeni açıklama bekleriz herhalde değil mi Özgür Bey'den, Sayın Özgür Özel'den? Çünkü bir yandan orada şimdi kapının önünde bir arbede var. Kendi kurmaylarıyla da muhtemelen görüşüyor. Ya da şöyle bir durum, mesela dün çok merak ediliyordu. Bir telefon görüşmesi, herkes telefonu diğer taraftan bekliyor ya da yüz yüze olabilir mi acaba, yoksa daha da imkansız hale mi geliyor?
1: Ya dün Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'den telefon beklediğini ifade etti. Ama Özgür Özel kurultay kararı almadan bu telefon konuşmasının olmayacağını aslında bir anlamda vurguladı. Teknik ekip görüşüse daha doğru olur, daha iyi olur dedi. Bu anlamda ben o telefon görüşmesinin yaşanmasını zor ihtimal olarak görüyorum, ama şimdi bugün CHP Genel Merkezi'nin önünde bu görüntüler yaşanınca belki bu telefon teması olabilir. Yani Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayabilir. Böyle bir ihtimal olabilir, çünkü Genel Merkez'in önünde hoş görüntüler yok. Bu noktada böyle bir telefon görüşmesi bir ihtimal olabilir. O Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklediği telefon olmayacaktır ama yani daha farklı bir telefon görüşmesi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu an emniyet mensupları çok yoğunluklu olarak Genel Merkez'in önünde. Yani hani uzlaşmaya dönük bir telefon görüşmesi bekleniyor bütün iki taraf tarafından da. Böyle mi olur bu ilerleyen saatlerde, bunu tabii görmek, anlamak şu an için çok mümkün değil. Ama Özgür Özel'den de açıklama gelir mi? Gelebilir. Bugün il başkanları toplantısı var saat 12'de. Dün hem büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü. Sonrasında kapalı milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yaptı. Parti meclisi toplantısı yaptı. 8 saat sürdü parti meclisi. Gece geç saatlerde sona erdi. Ve bugün de il başkanlarını toplayacak. O il başkanları toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçmesi büyük ihtimal. Bizler de bekliyor olacağız. Zaten bizim de nöbetimiz devam ediyor Osman.
0: Şunu da sormak isterim. Az önce parti ayrılığı vesaire konuşurken konuşulan, tartışılan bir durum var. Aslında devam eden bir süreç de bundan sonrasına ilişkin. Hafızam yanıltmıyorsa ay başında seçim çalışmalarına artık CHP tüm kadrolarıyla sahaya iniyor diye Özgür Özel açıklamıştı. Ama şimdi bir yandan partinin muhasebesi de Kemal Kılıçdaroğlu'na, yani hukuken mahkeme tarafından göreve iade edilen genel başkan da. Dolayısıyla şimdi devam eden 19 Mart'tan beri millet iradesine sahip çıkıyor mitingleri var, saha çalışmaları var. Ama bunun bir yandan da işte partinin aldığı hazine yardımıyla yapıldığını biliyoruz. Özgür Özel yönetimi bundan sonra bu mitinglere ya da bu duruma, saha çalışmalarına nasıl devam edecek ya da edebilecek mi? Diğer taraftan bu parti ayrılığı söz konusu olursa işin ekonomik tarafı nasıl karşılanacak? Bununla ilgili bir konuşma var mı?
1: Şimdi CHP Genel Merkezi'ni artık yönetmek Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinde mutlak mutlak kararı sonrasında CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için bütün yetki genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Şimdi bu tebligatın yapılmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ki avukatları karar defterini isteyecekler buradan. Ama benim konuştuğum CHP'nin eski yöneticileri yani mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılanlar o karar defterini vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Zaten bu tebligatı da almayacaklarını söylüyorlar. Ama şimdi bu karar defteri verilmezse ne olur? Kılıçdaroğlu ve ekibi noterden yeni bir karar defteri çıkar. Bir de partinin tabii bir mührü var. Yani onu almak isteyecekler. Çünkü işlemleri sürdürebilmek adına. Ama Özgür Özel ve ekibi bunu daha ne kadar sürdürebilir? Tabii o belirsiz. Çünkü partinin belli harcamaları var. İşte elektrik, su giderleri var. Personel ücretleri var. Bunlar nasıl döndürülecek? Bunları çünkü şu an tek yetkili Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Bundan sonra tabii bunları anlamak ve görmek biraz zorlu olacak ama böyle bir süreç var Osman.
0: Teşekkür ediyoruz. Özgür Akbaş CHP Genel Merkezi'nde ilk andan itibaren nöbetini devam ettiriyor. İki taraf açısından da, yani görevden alınan genel başkan, mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan genel başkan Özgür Özel, onun stratejisi ve kurmaylarının stratejisi CHP Genel Merkezi'nde biz direnişimizi sürdüreceğiz açıklamasının devamı niteliğinde mi olacak, yoksa bir uzlaşıya, bir görüşmeye gider mi bu iş? Hakikaten şu anda tahmin etmek çok güç. Diğer taraftan mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı'na atanan isim Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak? Herkesin merak ettiği konu, o uygun zaman ne zaman? Yani kurultaya gitmesi CHP'nin. olağanüstü kurultay bekleniyor. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel dedi ki 40 gün en geç 40 gün içerisinde bunun yapılması lazım diye. Kılıçdaroğlu'ndan buna dair bir söz yok, bir açıklama yok. Sadece uygun zaman diyor ama kendisine yakın isimlerden ki daha önce de yine aynı görüntülerin karşısında izlediğimiz İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından atanan isim Gürsel Tekin 7 aylık gibi bir süreden bahsetti. Tabii bu 7 aylar, 1 yıllar, 1,5 yıllar konuşulunca bir yandan bir baskın erken seçimden söz ediliyor, konuşuluyor. Zamanında dahi olsa kurultay süreci uzun bir süreç. Ondan sonra CHP'yi seçime kim götürecek? Hangi yönetim içerisinde gidirecek? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Gibi gibi pek çok tartışma var. Milletvekillerini kim belirleyecek tabii ki? Bu seçimle ilgili böyle tartışmalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla henüz yani şöyle aslına bakarsanız fiili olan defakto bir durum var. Artık CHP'nin hukuken genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fakat fiilen Özgür Özel yani mecliste başka bir genel başkan, genel merkezde başka bir genel başkan gibi bir durum çıkıyor ortaya. Nasıl bir tabloyla bu iş hallolacak, bu krizi aşılacak? Orası şu an için büyük bir soru işareti ama şu an olanı size bir kez daha özetleyecek olursak, aktaracak olursak. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak kararından sonra mahkeme kararıyla kendisine ulaştırıldı. Yani tebliğ edildi mahkeme kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na evinde ve ofisinde. Dolayısıyla bundan sonra işte o kararın CHP Genel Merkezi'ne getirilmesi de bekleniyor. Bu arada tabii ki şu anda bir telefon bağlantısı daha yapacağız. Özden Erkuş da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararıyla artık genel başkanlığına atanan Kılıçdaroğlu'nun evine gidiyor. Orada bir durum var mı? Oradan bir açıklama gelecek mi? Bir de ona bakacağız. Özden Erkuş, bir bilgi var mı sende? Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programına ilişkin nasıl bir durum çıkacak ortaya?
2: Şu ana kadar Kılıçdaroğlu cephesinden yapılmış bir açıklama yok ama kuşkusuz bu sabah gerçekleşen bu olaylar ve bu hamle Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bu hamle etkisini gösterecektir. Sabahın erken saatlerinden itibaren de Kılıçdaroğlu'nun evinde de yine bir yoğunluğun olmasını bekliyoruz. Dün hatırlanacaktır Kemal Kılıçdaroğlu öğle saatlerine kadar saat 14'e kadar evindeydi. Sonrasında ise ofisine geçti. Ofisine geçmeden önce de ilk açıklamayı yapmıştı. O açıklamasında da özellikle ayrıştırıcı dil kullanmaktan uzak durulması gerektiğine vurgu yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyeti kuran parti olduğunu hatırlatmıştı. Sonrasında da CHP Genel Merkezi'nde özellikle kendisine dönük tepkiler ve resminin indirilmesine gibi olayları hatırlatarak ayrıştırıcı dilden uzak kalmamız gerekir ifadesini kullandıktan sonra da ofisinde uzun saatler boyunca çalışmıştı. Dün akşam saatlerinde saat 20'ye kadar da ofisinde kalmaya devam etmişti. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak belirlendikten sonra bazı hamlelerde bulunmuştu. Sen de az önce hatırlattın. İlk olarak icra memurları kendisine mutlak kararını tebliğ etmişti. Ardından CHP'nin 3 avukatını azletmişti ve sonrasında ise sosyal medya hesabına CHP Genel Başkanı ifadesini koyup yine YSK'daki CHP üyesini de azletmişti. Kılıçdaroğlu cephesinden böyle hamleler gelmişti. Dün dikkat çeken hamlesi ise mecliste Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak belirlendiği mahkeme kararının gönderilmesi olmuştu. Ancak taraflar arasında hiç karşı karşıya gelme söz konusu olmamıştı bu süreçte. İlk kez bu sabah CHP Genel Merkezi'nde yaşanan şu anda görüntülerini izlediğimiz bu olaya kadar. Tabii kuşkusuz her iki taraftan da isimlerin, üst düzey isimlerin karşılıklı olarak bu durumu değerlendirmeleri bekleniyor. Şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu evinde ama öyle anlaşılıyor ki bu gelişmeden sonra o da kuvvetle muhtemel önce kurmaylarıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Sonrasında da yine ofise geçmesi kuvvetle muhtemel görünüyor ama an itibariyle durumun burada sakin olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Özden Erkuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararıyla genel başkanlığına iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine doğru gidiyor. Tabii ki bugün işte az önce Özden'in de aktardığı üzere bir artık yeni bir durum oluştu. Bu tebligatın genel merkeze götürülmek istenmesi ve genel merkezdeki Özgür Özel ekibinden olan isimlerin de genel merkeze kapıyı kapatmaları o isimlere ve ekranda izlediğiniz tartışma, arbede ve gerginlik de halen devam etmekte. Hatta öyle ki az önce kameraman arkadaşımız Ahmet Aldoğan'la muhabir arkadaşımız Özgür Akbaş'ın bir araya gelemedikleri bir kalabalıktan bahsediyoruz. Birisi genel merkezin içerisinde, diğeri dışarısında kalmak. Yani bahçesi ve içerisi binadan bahsediyorum. Ama asıl kapalı olan işte minibüslerin de çekildiği yer, binanın bahçesinin olduğu yer. Dolayısıyla iki gündür de mitinglerin yapıldığı yer orası. Bakalım nasıl bir durum çıkacak ortaya, ama hayli uzun bir günün bizi beklediğini söyleyelim bu konuyla alakalı. Hatırlatalım hemen benzer bir tabloyu. Tabii ki orası il başkanlığıydı. Buradaki durum daha farklı ve daha büyük bir durum. Türk siyaseti açısından hakikaten tarihi bir noktadan geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer buna sadece bu CHP'nin değil, Türk siyasi hayatının en önemli meselelerinden ve krizlerinden birisi olarak ifade ediyorlar. Muhalefet partilerinin genel başkanlarının da tamamına yakını bu konuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek çıkan açıklamalar yaptılar ki, ve bu destek ziyaretlerini de sürdürüyorlardı bu iki gündür, yani karar çıktığından beri. Nasıl bir durum çıkacak ortaya? Artık bugün bunun da olması pek durum göstermiyor. Şimdi konuşmaya, yorumlamaya, analiz etmeye bakacağız. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinşahin bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
3: Günaydın.
0: Aslında çok uzunca bir süre daha konuşacağımız bir mevzu, ama ilk fotoğrafta bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz, ne görüyorsunuz?
3: Demokrasimiz adına utanç verici günler yaşıyoruz. Bir memleketin demokrasi olarak kabul edilmesi için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi etkin bir muhalefetin varlığıdır. Yani seçimlerin olması yetmez. Suriye'de de seçimler vardı. Sovyetler'de de, Kuzey Kore'de de muhtemelen o adamcağız kendini sahte bir seçimle seçtiriyordur %90 oyla. Seçimin olması yetmez. İktidarın yerini alabilecek, iktidar partisine alternatif olabilen güçlü bir muhalefetin varlığı bir siyasal sistemi demokrasi haline getirir. CHP'nin bu hale düşmesi, ki CHP ülkemizde iyidir kötüdür her neyse iktidar olma potansiyeli olan tek muhalefet partisi. O bakımdan CHP'nin bu duruma düşmesi aslında demokrasimizi tehdit ediyor. İktidarın yerini alabilecek, iktidara aday olabilecek tek partinin kendi parti kargaşası içerisine düştüğünü görüyoruz. Bu bakımdan demokrasimiz açısından gayet endişe verici. İktidar açısından yaklaşırsak, yani herhalde herkes böyle bir muhalefet ister. Kendi içinde, kendi kavgalarıyla CHP'nin CHP'liği ya da muhalefetin muhalefeti eleştirdiği, iktidarla uğraşma zamanı bulamadığı, enerjisinin iktidara kalmadığı, yetmediği bir muhalefeti arzu eder. Ama diğer taraftan da iktidar da bir gün muhalefet olacağını hesap ederse siyasal sistemimizin muhalefetteki bir partiyi ne hale düşürebileceğine dair de endişe edilmesi gerekir iktidar açısından da. Muhalefeti düşünelim, CHP'ye oy vermiş insanları düşünelim. Zannediyorum ciddi acılar yaşıyorlardır. Bugün Özgür Özel'i destekleyen insanların önemli bir kısmı, hatta belki tamamı 2023 seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olan insanlar. O bakımdan daha önce destekledikleri, oy verdikleri, oy topladıkları, kapı kapı dolaşıp hizmet ettikleri bir görüşün, bir siyasi liderin şu anda kendilerine karşı duruyor olmasını muhtemelen içlerine sindiremiyorlardır. Tabii muhalefete oy versin, iktidara oy versin fark etmez. Vatandaşın genel olarak şöyle bir kanaati de uyanıyordur diye düşünüyorum. İyi ki iktidar olmamışlar. İyi ki Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde o %1-2 oy farkla kaybetmiş seçimleri. Eğer iktidar olsaydı bugün CHP'nin başına gelenler acaba ülkemizin başına gelir miydi? Allah bizi korumuş diyordur galiba vatandaşlarımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığından.
0: Bugünkü durumla ilgili sokak ne diyor peki? Çünkü Özgür Özel'in de şöyle bir ifadesi var. Sokağın sesini duyuyorsunuz, benim size anlatmama gerek yok diye. Dünkü basın toplantısında son olarak bunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları ve özellikle işte bu parti üyelikleri askıya alınır mı belediye başkanları ile ilgili sorusu sorulduğunda. Sokak şu anda ne diyor sizce? Sadece CHP tabanından bahsetmiyorum. Yani bir mahkeme kararıyla genel başkan değişiyor şu an ve iki başlı bir durum söz konusu.
3: Mahkeme kararı aldı. Hoşumuza gitti ya da gitmedi, bir şekilde bu uygulanacak. O zaman bunu uygulamanın en az maliyetli yolunu bulması gerekirdi. Hem mahkeme kararıyla gelen yönetimin hem de seçilmiş olan Özgür Özel yönetiminin. Bunu nasıl yaparlardı? Valla partiye akıl vermek işi, CHP'ye akıl vermek işi maalesef mi diyelim ya da yine mi diyelim Devlet Bahçeli'ye düştü. Sayın Devlet Bahçeli olabilecek en makbul çözümü önermişti aslında. Yani mahkeme hakkını teslim etti. Tamam, parti yönetimi ya da kurultayda bir haksızlık yapılmış olabilir sana. Bunu bir zafer olarak al. Ama partini de, memleketi de, ülkeyi de, demokrasimizi de kaosa sürükleme. Sayın Kılıçdaroğlu en iyisi hemen kurultaya gideceğini açıkla. Böylelikle hem partinin, hem ülkenin, hem demokrasimizin yara almadan bu işten çıkmasını sağla. Bahçeli'yi dinlemediler. Belki hiç ortaya çıkmadılar ama CHP'nin eski genel başkanları var ya da SHP'nin, CHP'nin eski genel başkanları var. Onlar akil adamlar olarak, partinin büyükleri olarak araya girebilirler mi bilmiyorum. Girmelerinde fayda var. Birilerinin Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasına girip durun yapmayın, siz aslında kardeşsiniz demesi gerekiyor.
0: Ama orada da şöyle bir durum var. Daha aslında bu mutlak mutlan davası çıktığı, açıldığı, konuşulmaya başlandığı andan itibaren mevcut yönetim, eski genel başkan, şimdi mahkeme kararıyla göreve dönen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiyi derhal seçime götürürüm gibi bir açıklama bekliyordu biliyorsunuz. Bununla ilgili eski genel başkanların, Sayın Karayalçın'ın da, Sayın Çetin'in de Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü ama çok da fazla Kılıçdaroğlu'nun bir olumlu yanıt vermediği yönünde söylentiler.
3: Kılıçdaroğlu partisinin başına geçti ama geriye parti kalacak mı, ona dikkat etmesinde fayda var. Parti teşkilat olarak kalsa bile seçmenden geriye ne kalacak, buna dikkat etmesinde fayda var. Ya benimsin ya kara toprağın gibi bir zihniyetle hareket edip partisini bitirmek üzere benim ama küçük bir parti şeklinde bir bilinçle ya da bir stratejiyle hareket etmemesi, seçmenini, kendisine oy vermiş olan insanları düşünmesi ve sadece kendi taraftarlarının bundan maksimum faydayla çıkacağı bir her şeyi kazandıkları ve karşı tarafın her şeyi kaybettiği bir strateji değil. Herkesin en az kaybettiği bir stratejiyi benimsemek. Şimdi iki tarafın da kazanması diyeceğim. İki tarafın da kazanması mümkün değil bu saatten sonra. İki tarafın da minimum kayıpla bu işin içerisinden çıktığı bir stratejiyi takip etmesi gerekirdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ama şöyle bir şey var. Bir hınçla, bir öfkeyle, bir intikam duygusuyla hareket ediliyor gibi görünüyor. Kimden intikam alacaksın? Yani bu insanlar senin partiye soktuğun insanlar, birlikte yol yürüdüğün insanlar. Bu konumlarda olmasına eğer kötü insanlarsa senin sebep olduğun insanlar. Hocam, eğer yanlışlarsa ve ahlaksızlarsa.
0: Burada bir virgül koyalım. Söylediğiniz değerli. Buraya genişçe bir parantez açacağız. Ama bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Çünkü Özden Erkuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin olduğu noktada artık. Oraya ulaşmış arkadaşımız. Bir açıklama yapılacak mı? Kalabalık var mı? CHP Genel Merkezi'nin önünde olduğu gibi orada da bir soralım. Üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Özden, merhaba bir kez daha. Nasıl orada durum?
4: Tabii şunu söyleyelim hemen, aslına bakılırsa şu an itibariyle CHP Genel Merkezi ve etrafındaki gerginliğin tam tersi olarak burada yaşanmaması için diğer günlerden farklı olarak polis ek önlemler almış. Şimdi burası 3 sokağın birleştiği noktalardan bir tanesi. Hemen arkam Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin olduğu bu bina, bu apartman. Bu apartman aslına bakılırsa tam bir 3 yol ağzında yer alan bir apartman. O yollardan birisi burası. Daha önceki günlerde burası araç trafiğine açıktı ama yaklaşık yarım saat önce, 25 dakika önce, yani tam da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde gerginliğin başladığı dakikalarda burada çevre güvenliğini alan polislerin bu defa bir hamle daha yaparak, ek bir önlem daha alarak, işte tıpkı bu yol ağzında olduğu gibi polis otobüsleriyle buradaki araç trafiğini kapattığını görüyoruz. Şu ana kadar bu noktaya çıkan iki yolu kapatan polis otobüslerini sizlere Kazım Özbek gösterdi. İşte hemen arkamda yine bu sokağın sonu var. İşte sizler de görüyorsunuz, orası da şu an itibariyle polis otobüsleri tarafından kapatılmış durumda. Sadece bu sokakta oturanların araçlarının girişine ve çıkışına izin veriliyor. Polislerin kimlik kontrolüyle, elbette biz de buraya gelirken basın mensubu olup olmadığımız sorgulandı. Polis memurları buradaki güvenlik görevlileri tarafından, yani şu anda genel merkezde devam eden gerginliğe bir ek hamle olarak bu defa burada bir gerginlik yaşanmaması, buraya da bir kitlenin gelmemesi, en azından bu eve yaklaşmaması için an itibariyle polis tarafından güvenlik önlemi alınmış gibi görünüyor. Şu an itibariyle görebildiğimiz kadarıyla ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararıyla genel başkan olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi ve civarında sakinlik var. Herhangi bir gerginlik yok. Evde de bir hareketlilik yok. Bir giriş çıkış hareketliliği olmadığını da söyleyelim. Burası bilindiği üzere mutlak mutlan kararı çıktıktan sonra çok sayıda Kılıçdaroğlu'na yakın ismin ziyaret ettiği noktalardan bir tanesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelerini burada gerçekleştirmişti. Büyük kısmını, bir bölümünü ise ofisinde gerçekleştirmişti. Basın danışmanından aldığımız bilgiye göre ise bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesaisini nasıl devam ettireceğine ilişkin henüz bir netlik yok. Kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden bu gerginlik çerçevesinde önümüzdeki saatlerde buradaki trafiğin de artmasını bekliyoruz. Çünkü oraya bir grup gitti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girmeye çalıştılar. İşte o gruptan bazı isimlerin burayla temas halinde olduğunu tahmin etmekte güç değil, ama an itibariyle şu an için görüşme trafiği olmasa da az önce sizlere de gösterdiğimiz gibi buraya çıkan yolların tamamı polis tarafından kapatılmış durumda. Polis otobüsleri tarafından kapatılmış durumda. Dünle karşılaştırıldığında polislerin sayısının da fazla olduğunu belirtelim. Daha fazla sayıda güvenlik görevlisi buraya sevk edildi. Öyle anlaşılıyor ki bir tedbir alınmış durumda. Şu an CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğin bu defa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi ve civarında yaşanmaması adına olağanüstü bir tedbir alınmış durumda. İşte sizler de izliyorsunuz, polis otobüsleri Kılıçdaroğlu'nun evine çıkan 3 sokağın başını kapatmış durumda. Çevik kuvvet ekipleri de burada, tedbir alınmış durumda. Dediğimiz gibi dün çok sayıda isimle görüşmeler gerçekleştirmişti. Saat 14'e kadar Kemal Kılıçdaroğlu evindeydi. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise buradan çıktı ve beklenen, aslında 2 gün boyunca beklenen o açıklamasını yapmıştı ki yazılı açıklamasının ardından mutlak mutlan kararına ilişkin ilk değerlendirmesini de işte hemen bu kapının ağzında yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu ve orada partinin, CHP'nin devleti kuran parti olduğuna vurgu yapmış ve ayrıştırıcı dilden uzak kalınması gerektiğine ilişkin mesajlar vermişti. Dediğimiz gibi şu an itibariyle buraya gelen, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen bir isim yok, ama ilerleyen dakikalarda ve saatlerde kuşkusuz Kemal Kılıçdaroğlu başta CHP Genel Merkezi'nde şu anda devam eden gerginlik olmak üzere çok sayıda isimle görüşmeler gerçekleştirecektir diye tahmin ediyoruz.
0: Gün boyu takip edeceğiz elbette. İki noktayı da Özden Erkuş'tan aldık durumu. Öncesinde Profesör Doktor Şakir Dinçşahin'le konuşuyorduk. Devam da edeceğiz 9 bülteni içerisinde de kendisiyle konuşmayı, ama tam kaldığımız yer özellikle işte o üyeliklerin askıya alınması meselesi. Dün Özgür Özel'in de bu konuda tepkisi oldu kendisine bu sorulduktan sonra ve sosyal medyada da her yerde de en çok konuşulan konu, başta Sayın İmamoğlu dahil siyaset sahnesini aslında çıkaran ismin Kemal Kılıçdaroğlu olması, bu isimleri.
3: Yani evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi ekibiyle kavga ettiğini görüyoruz. Bu ekip Özgür Özel, İmamoğlu, Mansur Yavaş hedefte değil ama tüm bu ekip Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiye getirdiği, partiye kattığı, durun durun biraz daha genişletelim ekibi, Mesela Uşak Belediye Başkanı kimin zamanında Uşak Belediye Başkanı olmuş, kimin zamanında partide yöneticilik yapmış ya da Antalya Belediye Başkanı, değil mi? Bunlarla ilgili mesela ahlaki sıkıntılar ya da yolsuzluk sorunları olduğu biraz aşikar olduğu gibi. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiç sorumluluğu var mı burada? Eğer bir ahlaki sıkıntı varsa partide, 13 senedir partisine genel başkanlık yaparken bu ahlaki sıkıntıları bu insanlar da fark etmedi mi? Fark ettiyse niye görmezden geldi? Genel başkan koltuğunu kaybedinceye kadar bunları acaba hiç söylemeye niyeti yok muydu? Yoksa bu insanlarla destekleşiyordu, çalışıyor muydu? Mesele partinin ahlaki erozyona uğraması değil de Sayın Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybetmesi miydi gibi sorular CHP oy vermiş olan insanların aklına maalesef geliyor. Ve insanlar üzülüyorlar ve yani partiyi kuruluş kodlarına götüreceğiz diyorlar. Yani şimdi şunu da söylemek lazım. CHP'yi eleştirecek durumda değiliz bu düştüğü halde ama yani CHP'yi Atatürk kurmadı. CHP'yi 1992 yılında Deniz Baykal kurdu. 1980'de askeri darbe, yani Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk'ün partisini zaten kapatmıştı. Ve o geçen süre zarfında Hizipler birbiriyle kavga etti. İnönücüler, Baykalcılar, en sonunda Baykal ekibi ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştu. Kurucu kodları derken Baykal'ın Hizipçi kodlarına mı dönüyor yani Sayın Kılıçdaroğlu? Bilmiyoruz. Eğer Atatürk'ün partisine o 1923'teki kurucu kodlara dönüyoruz diyorsa bundan da emin değiliz. Sayın Kılıçdaroğlu partinin Atatürkçü kökenleri olduğunu savunan ve bu damarı temsil eden ulusalcılarla genel başkanlığı boyunca mücadele etti. Ve ulusalcıların partiden tasfiyesinde çok önemli katkısı oldu ya da ne diyelim rolü oldu. Ve hatta partiyi demokratikleştirmekle, liberalleştirmekle, partiyi sağa açmakla, geniş toplum kesimlerini açmakla ve ulusalcıları tasfiye etmekle övünen bir genel başkan portföyüydü Sayın Kılıçdaroğlu. Faydası olmuş mudur oy alma bakımından bilemiyoruz. Ama yani götürmeyeceği bir yer varsa ya da 13 senelik genel başkanlığında görüyoruz ki götürmeyeceği bir yer varsa o da 1920'lerdeki 30'lardaki peki, kurucu köklerine götürmek gibi bir niyeti, hamlesi şimdiye kadar hiç olmadı. Tek gördüğümüz şey altı ok ve Atatürk posterleri. Bunun ötesine geçmedi Atatürkçülükte Sayın Kılıçdaroğlu, bunu da söylemek lazım.
0: Buradan devam edeceğiz hocam, bir virgül koyalım. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından 9 bülteni içerisinde yine Şakir Dinşahin'le ve tabii ki Özgür Akbaş ve Özden Erkuş'la birlikte hem CHP Genel Merkezi'ndeki durum ne, hem Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeki durum ne aktarmayı sürdüreceğiz bir minik aranın ardından.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sura Sura.
6: Herkes soru sorabilir.
7: Ne?
6: Nasıl?
7: Niçin?
6: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
6: Netleştirelim.
8: Bunu mu demek istediniz?
7: Bu mesajın etkisi ne olacak? Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
6: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
5: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
9: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir'de de kısa süre yağmur geçişi olacak. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 24 derece. Marmara yine bulutlu, yağış kısım kısım devam ediyor. Sıcaklık 21-23 derecelerde. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Eskişehir 20, Kayseri ve Sivas 18 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu, kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. Manisa 24, Muğla 23, Bodrum bazı saatlerde yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece. Hava durumu.
10: Müzik arası.

0: Tekrar merhaba, saatler 9. Hoş geldiniz bir kez daha NTV'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki gerginlik devam ediyor. Buna bakacağız. Az önce Profesör Doktor Şakir Dinşahin'le ne olabilir konuşuyorduk. Bunu yorumlamaya, analiz etmeye devam edeceğiz ama iki noktada önemli tabii ki. Birisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, orada ne olacak sorusu. Onun programında ne var sorusu. Acaba genel merkeze gider mi sorusu. Çünkü ekibinden bazı isimlerin tebligatı götürmek üzere genel merkeze gelmesi sebebiyle bir gerginlik 7'yi 50 geçeden beri devam ediyor. Özgür Akbaş CHP genel merkezinde haber nöbetini sürdürüyor. Hemen o noktaya dönelim. Özgür Akbaş artık ekranda da karşımızda. Kim, nerede, ne yapıyor, nasıl bir durum var? Aktarır mısın bize Özgür Akbaş?
1: Şu an CHP genel merkezinin
2: buçuktan bu yana aslında. Gerilim yüksek, tansiyon yüksek.
1: Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler burada, milletvekilleri burada ve partiye, genel merkeze girmek istediler.
2: Bir gerilim yaşanıyor, gerginlik yaşanıyor. Emniyet mensuplarının yoğun önlemi var.
1: Sabah saat tam bu 7.30-7.40 sularında.

0: gelen ekiple genel merkezde bulunanlar arasında bir arbede yaşandı. Yumruklu kavgalar söz konusuydu. Sonrasında tabii emniyet mensupları hemen önlem aldı. İki grubu ayırdı ve sonrasında kapılar kapandı. Kapılar kapandıktan sonra şimdi CHP genel merkezine giriş çıkışlar kesinlikle yapılamıyor. Milletvekilleri vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri. Orhan Sarıbal gibi, Deniz Demir gibi milletvekilleri. Şu an tabii genel merkezin önüne bizi de almıyor emniyet mensupları. Bir aslında güvenlik koridoru oluşturulmuş durumda sivil polisler tarafından. Ve bu alana kimse almak istenmiyor. Yaklaşık bir 10-15 dakika önce karşılıklı su attı partililer birbirlerine. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi burada yoğunluklu bir şekilde bulunuyordu. Ama şimdi onlar da aldılar. Milletvekilleri buradaydı dediğim gibi. Onlar aslında bir görüşme talep ettiler. Yani görüşelim, bir uzlaşmaya varalım, bu iş böyle gerginlikle sürmesin dediler. Ancak içeri alınmadılar. İçeri alınmamaları nedeni de tebligat. Aslında bu tebligatı almak istemiyor genel merkezdeki mahkeme tarafından uzaklaştırılan CHP yönetimi. Bu arada CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den bir açıklama var. Bize resmi bir hiçbir tebligat ulaşmadı diyor. Resmi bir durum söz konusu değil diyor. Bu anlamda sabah saatlerinde buraya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri çoğunluklu olarak yaklaşık 6-7 milletvekili gördüm. Onlarla sohbet etme imkanı da bulduk. Onlar genel merkezimize girmek istiyoruz. Aslında bu süreci sohbet havasında tamamlamak istiyoruz diyorlar ama tabii burada da şöyle bir hava var, yani genel merkez havasını da aktaralım. Onlar da bu tebligatın kendilerine ulaşmasını istemiyorlar. Çünkü genel merkeze direnmek gibi bir niyetleri var. Sonuna kadar direnmek istiyorlar. O tebligat ulaşırsa o zaman kolluk kuvveti tarafından çıkartılmaları söz konusu olabilecek. İşte buna izin vermemek adına CHP genel merkezine kimseyi almıyorlar. Tabii sabah saatlerinde çok yoğun bir gerilim vardı. Bir yumruklu kavgalar yaşandı. Sabah 7.30-7.40 sularında. O sırada gerçekten burada tansiyon çok yüksekti ama sonrasında şu sıralarda emniyet burada tamamen önlem almış durumda. Araçlar, CHP Genel Merkezi'nin önünde bulunan araçların tümü çekildi ve kolluk kuvvetleri, çevik kuvvet burada hazır bir hale geldi. Burada kavga, dövüş yaşanmaması için, o gerilimin daha da yükselmemesi için tüm önlemler alınmış durumda. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra aslında şu bekleniyor. Yani icra memurlarının mutlak mutlak kararını CHP genel merkezine iletmeleri bekleniyor. O karar iletilecek mi? Tahliye kararı iletilecek mi? Nasıl iletilecek? Çünkü
1: eğer iletilirse
0: bunlar eğer iletilirse iletilebilirse bundan sonraki süreç nasıl yaşanacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, hukukçu da bir isim, o resmi hiçbir
1: olmadığını ifade ediyor.
0: Olmadığını ifade ediyor. Sosyal medya hesabından bunu duyurdu. İlerleyen süreçte neler yaşanacak hep beraber göreceğiz. Biz nöbeti sürdürüyoruz Osman.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir açıklama bekler miyiz ilerleyen dakikalarda? Dün bu ve buna benzer olaylarla ilgili, işte Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili atılan sloganlarla ilgili üzücü, bunun devam etmesini istemiyorum ama sesi duyuyorsunuz diye bir açıklama yapmıştı. Bugün böyle bir açıklaması, çağrısı, bundan sonrasına ilişkin nasıl bir durum çıkacak ortaya? Ne bekliyoruz?
0: Özgür Özel bir açıklama yapar mı bilmiyorum ama Özgür Özel'e yakın isimler belki bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunabilir. Çünkü bugün sabah saatlerinde yaşanan görüntüler hiç hoş değil. Hani CHP şu an zaten bölünmüş bir yapı gibi, mutlak mutlak kararı sonrasında bir noktada işte Kılıçdaroğlu'nun ofisinde bir CHP Genel Başkanı, mahkeme kararıyla atanan bir CHP Genel Başkanı söz konusu. Bir diğer yanda CHP Genel Merkezi'nde mahkeme kararıyla uzaklaştırılan bir CHP
1: Şimdi partiler arasında da gerilimin yaşanması CHP açısından hiç hoş olmayan görüntüler. Bu noktada açıklamalar gelebilir. Açıklamalar gelebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de sağduyulu açıklamalarda bulundular. Az önce konuştuk kendileriyle. Yani biz buraya genel merkezimizi ziyaret etmek istedik. Aslında bu sürecin aktif bir şekilde tamamlanması gerektiğini söylemek adına buraya geldik. Sohbet edebilmek adına geldik ama içeri alınmadık diyorlar. Bu noktada nasıl bir tavır takınır CHP'nin mahkeme tarafından uzaklaştırılan yönetimi, bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz. Bugün Özgür Özel il başkanlarını toplayacak. Yani il başkanları buraya gelecek. Onlarla görüştükten sonra bir basın toplantısı yapabilir mi? Basın açıklaması yapabilir mi? Yüksek ihtimal, çünkü sabah saatlerinde yaşanan bu gerilim CHP açısından da hiç hoş değil Osman.
2: Teşekkür ediyoruz. Yine bağlantı yapmayı sürdüreceğiz. Oradaki son durumu almayı sürdüreceğiz. Özgür Akbaş haber nöbetini Ahmet Aldoğan'la birlikte sürdürüyor. İlerleyen dakikalarda Kılıçdaroğlu'nun evine de gideceğiz tabii ki. Orada bir hareketlilik var mı? Yaklaşık bir 10-15 dakika öncesinde Özden Erkuş'ta yaptığımız bağlantıda henüz orada bir hareketliliğin olmadığını ama polisin güvenlik önlemi aldığını, sadece sokakları kapatarak, giriş çıkış yapılan sokağı kapatarak ifade etmişti. Şimdi biz biraz konuşmaya, değerlendirmeye devam edelim. İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinşahin bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz hocayla değerlendirmeye. Hocam yeniden hoş geldiniz.
3: Selamlar, iyi yayınlar.
2: Biraz önce girizgahını yaptık ama aslında herkesin merak ettiği soruyu yekten sormak isterim ben. İşin sonu. Az önce tarihinden, 92'den, işte Hizip'ten, Baykal'dan bahsettiniz ya. İşin sonu burada bölünmeye, yeni partiye ya da iki ayrı meclis grubuna gider mi?
3: Zannediyorum taraflar böyle olmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Yani SHP'den ayrılıp CHP'yi kurmak, tekrardan kurmak, CHP çünkü marka değeri olan bir parti. Bu iyi bir fikir olabilirdi Baykal için. Çünkü SHP nispeten yeni bir partiydi ve kökenleri geçmişte olan CHP'yi tekrardan kurmak akıllıca bir siyasi yatırımdı Deniz Baykal açısından. Ama şimdi bu mirası, sahiplendikleri bu mirası terk edip sıfırdan yeni bir parti tesis etmeye çalışmak zor olacak. O bakımdan her iki tarafta bir şekilde CHP'ye tutunacak ve CHP'de tutunmaya gayret edecektir diye düşünüyorum. Ama yani hakikaten umarım bir anlaşmaya varırlar, bir uzlaşmaya varırlar ve kısa süre içerisinde partilerini bu hengamenin içerisinden çıkartırlar. Yani Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır, işte sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin diye seslendiği Abidin Dino'ya. Çok şükür çok şükür bugünü de gördüm, ölsem gam yemem gayrının resmini yapabilir misin diye. CHP'liler herhalde bugün bu şiirin tam tersini söylüyorlar. Çok şükür değil ama Allah kahretsin, bunu da gördük. Bu da başımıza geldi. Keşke görmeseydik dedikleri olaylar yaşanıyor. Benim zaman zaman tekrar etmek zorunda kaldığım bir söz var. Yani kendi memleketimde akrabalar için söylenir. Akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmaz der kilisliler. Ben de diyorum ki CHP'linin CHP'liye yaptığını akrep yapmıyor hakikaten ve bunu düzenli olarak ısrarlı bir şekilde yapıyorlar. Partilerine haksızlık ediyorlar, kendilerine haksızlık ediyorlar. Günahtır, perişandır diyordu bir amcamız Kılıçdaroğlu sorulduğunda. Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı hakikaten günahtır ve partiyi de perişan hale getirmektedir. Söz verdikleri gibi baharlar gelmedi. Getirdikleri şey bu oldu partinin başına, ülkenin başına, demokrasimizin başına. İktidarıyla, muhalefetiyle böyle bir görüntüyü hiç kimse Türkiye'de, hiçbir vatandaş hakikaten hak etmiyor. Ne yapıp edip bir şekilde konuşup uzlaşıp bu görüntülere son vermeleri gerekiyor. CHP bunu hak etmiyor. Türk demokrasisi bunu hak etmiyor. CHP'ye oy veren insanlarımız bunu hak etmiyor. CHP'ye oy vermeyenler dahi bu görüntüleri hakikaten hak etmiyorlar. Hakkına razı olması lazım tarafların. Tamam, mahkeme bir karar almış. Şeriatın kestiği parmak acımaz deyip yol vermek gerekiyor belki. Ama diğer taraftan da halk da bir karar aldı. Yani milli irade, milli irade diyoruz. Burada tecelli eden bir seçmen iradesi de var. Parti teşkilatının bir iradesi de var. Sayın Kılıçdaroğlu kurucu köklerine götürüyorum partiyi tekrar derken aklımıza halk için halka rağmen prensibi geliyor. Acaba CHP için CHP'ye rağmen mi bir şey yapmaya çalışıyor? CHP'lilere rağmen mi bir şey yapmaya çalışıyor diye kendi kendine sorması lazım. En iyi fikirler, en iyi düşünceler bile arkasında destek yoksa, toplumsal destek yoksa, seçmen desteği yoksa nafiledir. Bunlar iyi fikirler değillerdir, iyi projeler değillerdir. Ancak ve ancak seçmen desteğini, halk desteğini arkanıza aldığınızda söyledikleriniz anlam kazanır. Kılıçdaroğlu'nun arkasında bu halk desteği yok gibi görünüyor. Ama her atılan adımla bu destek daha da azalıyor diye görüyorum, düşünüyorum, o kanaatteyim. Mamafi, toplumsal destek ve tepki eğer böyle devam ederse sadece Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kalmayacak. CHP'den de bir genel soğuma ve yorulma haleti ruhiyesi topluma hakim olabilir. Halkın desteğini ihmal etmesinler. Halkın nabzını tutmayı, onların sözlerine ve düşüncelerine tercüman olması gerektiklerini mahkemeyle gelenin de seçimle gelenin de unutmaması gerekir. Ama yani mahkeme kararı mı seçmen kararı mı diye soracak olursanız her zaman seçmen kararını tercih ederiz. Mahkeme kararını uygulamak zorundayız ama her zaman seçmenin, vatandaşın kararını baş üstünde tutarız. Siyaset bilimciler olarak ya da siyasetçilerin kendisi hep böyle yaparlar. Diğer durumlarda da böyle oldu. Adalet Kalkınma Partisi'nde de MHP'de de söz konusu mahkeme kararı mı, halkın kararı mı dendiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız partinin işleyişine müdahale eden, partiyi kapatma sürecinde olan, AK Parti'yi kapatma sürecinde olan mahkemeye, Anayasa Mahkemesi'ne ya da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini engelleyen Anayasa Mahkemesi'ne zamanında bu demokrasimize sıkılmış bir kurşundur demişti. Karar uygulandı ama bu kararı eleştirmekten geri kalmamıştı. Ne oldu? Sonunda halkın söylediği oldu. Sonunda seçmenin söylediği oldu. Kılıçdaroğlu'nun bundan ders çıkartması gerekir. Halkını dinlesin. Kendisine oy veren insanları duysun, işitsin, dinlesin. Kendisine parti içerisinde belli ki destek veren, kendisinin genel başkan olduğu sürede bazı imtiyazlardan, güç ve yetkilerden istifade eden bir grubun etkisi altında tüm partiyi temsil ediyormuş gibi davranmasın. Bu insanlar Kılıçdaroğlu'nu sevdikleri için değil, Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu sıradaki makamlarını, yetkilerini, ayrıcalıklarını özledikleri ve bunları kaybettikleri için öfkeliler ve tepkililer. Doğruyla yanlışı, haklıyla haksızı ve bunların zaman zaman birbirine karıştığını Kılıçdaroğlu'nun deneyimli, bilge bir politikacı olarak, değil mi, piromuz olarak hatırlaması gerekiyor. Seçmeni bundan onu bekliyordu. Seçmeninin yakıştırdığı yerde duramadı Sayın Kılıçdaroğlu. 2023'teki o dede, o piro Kılıçdaroğlu, o perişandır, günahtır denilen Kılıçdaroğlu'yu göremiyoruz. Mazlum değil, daha zalimane davranan bir Kılıçdaroğlu görüyoruz. Üstelik üst perdeden konuşup bir de insanları ayırt etmeksizin genel bir ahlaksızlıkla suçlayarak geliyor. Partisi bu kadar da ahlaksız değildir belki.
2: Hocam burada önemli
3: olanlar var tabii de.
2: Önemli olan noktalardan biri şu, söylediğiniz az önce hem 367 hem AK Parti'ye kapatma davasını örnek göstererek seçmenin dediği, halkın dediği oldu dediniz. Aması şu, bir yandan da konuşulan, kulislerde konuşulan bir durum var. O da baskın seçim ihtimali. Bu baskın seçimle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçime kim götürecek, hangi kadrolar götürecek ihtimali, burada aday kim olacak ihtimali. Şu an en az 7 aylık bir süreçten bahsediliyor kurultayla, yani mevcut hukuken artık mahkemenin aldığı kararla Kılıçdaroğlu olduğu için. Burada şu soru da ortaya çıkıyor. Toplumsal muhalefet ne olacak sorusu. Sizin bahsettiğiniz tablo içerisinde Özgür Özel ne yapacak? Ya da mahkeme tarafından görevden alınan genel başkan ve ekibi ne yapacak sorusu. Orada da tabii ki işte hazine fonlarından tutun da partiye yardıma, sahada şu ana kadar devam eden millet iradesine sahip çıkıyor mitingleri vesaire nasıl olacak sorusu ortaya çıkıyor. Ne olacak?
3: Su akar yatağını bulur ve seçmen iradesi bir şekilde tecelli eder. Şimdi bu işler en çok Milli Selamet Partisi, Milli Nizam Partisi çizgisindeki partilerin başına geldi. Her seferinde partileri kapatıldı ama her seferinde oylarını arttırarak geri döndüler. Milli Nizam kapatıldı, Milli Selamet daha çok oy aldı. Milli Selamet kapatıldı, Refah büyüyerek döndü. Refah kapatıldı, Fazilet bir tek büyüyemedi. Çünkü parti içindeki yenilikçilerin önünü kapatmıştı Sayın Erbakan. Yenilikçiler devreye girdikleri ve Fazilet kapatıldığında kendi partilerini kurduklarında her seferinde, her krizde partilerinin büyüdüğünü görüyoruz. O bakımdan seçmen bir şekilde yolunu bulur ve oy vermek istediği adayı bulur ve ona oy verir. Bir parti olması gerekiyor ama bir parti olması bile gerekmiyor. Yani Doğu Perinçek için bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanılmıyorsam 100 bin kişilik imza toplandı ve aday olması sağlandı. Yine böyle bir bağımsız adayın bile çıkması sağlanabilir. Seçmen tüm bunlara muktedir. Bu bağımsız adaya oy vermeye de muktedir. Ama yani buradaki muhalefetteki kavgalı hal umut verici değil. Onu da söylemek lazım. 2023 seçimlerinden önce ülkemizde hem bir ekonomik darboğaz vardı, eğer isterseniz krizin başlangıcı vardı, hem de yani 20 küsur senedir ülkeyi idare etmiş olan AK Parti hükümetinden sadece muhalefetin değil AK Parti'ye oy vermiş olan vatandaşların da bir yorgunluğu vardı. Ve bu seçimleri kaybetmek aslında mucizeydi. Kemal Kılıçdaroğlu bu mucizeyi gerçekleştirdi. Hem de çok komplike yöntemlerle gerçekleştirdi. Akla hayale gelmeyen altılı masayı kurdu. Altılı masada verilmeyecek tavizleri bu küçük siyasi partilere vermek suretiyle meğer kendi adaylığının zeminini hazırlıyormuş. Hazırladı, ne oldu? Dediğim gibi kaybedilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş bir seçimi kaybetti. O seçimden bu seçime, yani bir önümüzdeki seçime ülkemizde çok şey değişti mi? Değişmedi. Hala ekonomimizde bir darboğaz var. Hala sadece muhalif seçmenin değil, sağ kesimlere senelerdir oy vermiş olan, merkez sağda olan, AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş olan insanların da artık başka şeyler denesek mi gibi bir düşüncesi, kanaati var. Kemal Kılıçdaroğlu bu yaptıklarıyla bir ikinci mucizeyi gerçekleştirip AK Parti'ye, AK Parti seçim kampanyasına şimdiden başlamış oldu. Yani üyesi olmadığı halde bir partiye bu kadar katkı veren herhangi birisi olmuş mudur? Bilemiyoruz. AK Parti'nin bir başka seçim zaferine Kemal Kılıçdaroğlu imzası atılacak gibi görülüyor. Eğer bu şekilde toparlanmazsa. Böylelikle Sayın Kılıçdaroğlu da 14 tane seçim kaybetmiş olabilir ama AK Parti'ye kaybedeceği 2 seçimi kazandırmış CHP Genel Başkanı olarak herhalde tarihe geçecek. AK Partililerin bir an evvel ona bir onursal üyelik vermesi, çiçekler göndermesi, başlarının üstünde taşıması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Konuşmaya devam edeceğiz. Bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine gidelim. Özden Erkuş bekliyor bizi orada. Bir hareketlilik olduğunu daha önce söylemişti. Daha doğrusu bu hareketlerin tabii ki güvenlik önlemleri anlamında olduğunu ifade etmişti. Bir değişiklik var mı? Ziyarete gelen var mı? Milletvekillerinden, kendisine yakın milletvekillerinden ya da partililerden Özden Erkuş?
4: Henüz yok ama ilerleyen saatlerde, dakikalarda olacaktır diye tahmin ediyoruz. Genel merkeze giden isimler tabii avukat Celal Çelik, Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Barış Bektaş, Hasan Üstürkmen ve Deniz Demir. Bu isimler geride kalan 3 gün boyunca sık aralıklarla Kemal Kılıçdaroğlu ile temas kuran, onunla görüşen, onunla birlikte hareket eden isimler. Hem evinde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde görüşmeler gerçekleştiren, onunla birlikte olan isimler. Bugün CHP Genel Merkezi'ne sabah saatlerinde giden isimler aynı zamanda. Kuşkusuz burada, yani CHP Genel Merkezi'nde yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'yla irtibat halinde olduklarını tahmin ediyoruz. Ve buraya da gelmeleri, yani genel merkeze giremedikten sonra buraya da gelmeleri kuvvetle muhtemel. Tabii bu görüşmenin ardından bir açıklama yaparlar mı? Girişte ya da çıkışta herhangi bir değerlendirme yaparlar mı? Bunun için bekleyişimiz devam ediyor. Ama bu sokağın, yani 3 sokağın birleştiği bu noktanın hemen arkamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu var. O konutun sokak başlarında bu konuta çıkan yolların tamamı polisler tarafından, Çevik Kuvvet ekipleri tarafından kapatılmış durumda. Çevik Kuvvet otobüsleri tarafından. Bu bugüne kadar görmediğimiz bir durumdu. İşte hemen az önce bir sokağı gösterdi. Arkamdaki sokakta da yine benzer şekilde bir Çevik Kuvvet otobüsü duruyor. Bir başka sokakta iki Çevik Kuvvet otobüsü birden burun buruna park etmiş durumdalar. Onlar da yine benzer şekilde buradaki trafiği kontrol altına aldılar. Tabii CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğin ardından tam tersi olarak bu gerginliğin bu defada Kılıçdaroğlu'nun konutunda yaşanmaması için alındığını tahmin ettiğimiz önlemler bunlar. Tabii CHP Genel Merkezi'ne giden az önce isimlerini saydığımız, adlarını saydığımız isimler bir diyalog için, bir konuşmak için oraya gittiklerini söylediler. Elbette süreç boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'yla doğrudan iletişim halinde olan isimlerden bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi sonucu mu oraya gittiler yoksa bir diyalog arayışı içinde mi oradaydılar? Tabii buna ilişkin bir bazı açıklamalara ihtiyaç olduğunu da belirtmek gerekir. Tabii bir iddia var, o iddiada Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Ankara Valiliğine ve Ankara Emniyetine bir başvuruda bulunarak CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi yönünde bir talepte bulunduğu iddiası. Bu iddia genel merkez tarafından da az önce konuştuğumuz Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından da henüz doğrulanmış değil. Ama böyle bir iddianın var olduğunu da belirtmek gerekiyor. Elbette güvenlik önlemlerini, genişletilen güvenlik önlemlerini göz önüne aldığımızda böyle bir gelişmenin yaşanma ihtimali de söz konusu olabilir ama altını çizelim, henüz bu iddia doğrulanmış değil. Dün çok hareketliydi bilindiği üzere. Dün Kemal Kılıçdaroğlu hem konutunda hem ofisinde çok sayıda isimle görüşmeye devam etmişti. Ötesinde Kılıçdaroğlu dün hatırlanacaktır. İlk açıklamasını yapmıştı. Yazılı olmayan ilk açıklamasını. Mutlak butlan kararı çıktıktan sonra bir yazılı açıklama yapmıştı ama ilk kez dün kameraların karşısına geçerek bir konuşma gerçekleştirmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Özellikle ahlaki üstünlük ve ahlaki değerlere vurgu yapmış ve CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız demişti. Daha önce CHP'ye çok eleştiri gelmişti ama ahlaki eleştiriler gelmemişti. Bu gelişmeleri, ahlaki olmayan gelişmeleri kabul etmemesi gerekiyor. CHP'nin kuruluş kollarına geri dönmesi gerekiyor şeklinde açıklamaları özellikle Özgür Özel cephesi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Her ne kadar iki isim arasında kurulan diyalogla tansiyonun biraz düşeceği yönünde beklentiler olsa da karşılıklı açıklamalar, bu açıklamalar çerçevesinde karşılıklı hamleler de gelmeye devam etmişti. O hamlelerden birini biliyorsunuz, Özgür Özel grup başkanı seçimi seçildikten sonra grup toplantılarını ben yapacağım diyerek yapmış. Hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak belirlendiği mahkeme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmişti. Yani karşılıklı açıklamalar çerçevesinde karşılıklı adımlar da atılmaya devam ediyor. Yani bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Özgür Özel'le bir görüşme beklentisi var. Çünkü açıklamasında dün öne çıkan noktalardan bir tanesi de oydu. Dün yaptığı açıklamada benimle yeniden görüşeceğini söyledi. Hala o görüşme yapılmış değil ifadesini de kullanmıştı. Yani hem açıklamalarla hem hamlelerle bu satranç oyunu oynanmaya devam ediyor. Bunun altını çizelim. Şimdi kısa süre önce buraya Kılıçdaroğlu'nun makam aracı da geldi. Park edildi. Otoparka girdi o makam aracı. An itibariyle konuştuk basın danışmanıyla. Şu an itibariyle evinde dinleniyor. Ofisine geçip geçmeyeceğine ilişkin bir netlik söz konusu değil. Ama tabii bu sabah saatleriyle başlayan o olağanüstülüğü göz önüne aldığımızda en azından oraya giden milletvekillerinin, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin buraya gelmesine, ötesinde de Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitmesini de beklediğimizi belirtelim. Dünkü gibi bir açıklama yapar mı? Sanmıyoruz ama yine de burada basın mensuplarının bekleyişi devam ediyor. Şu ana kadar Kılıçdaroğlu cephesinden yapılmış üst düzey bir açıklama olmadığını da tekrar hatırlatalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Özden Erkuş aktardı. Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeki mevcut vaziyet bu şekilde. Biz de Profesör Doktor Şakir Dinşahin'le konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, şu ana kadar muhalefetten gelen tepkilere, iktidardan gelen tepkilere baktığınızda, gerçi AK Parti'den bir açıklama yapılmadığı ama nasıl bakıyorsunuz durumu? Özellikle Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere ki ilk kendisine telefon ettiği isim olduğunu söyledi Sayın Özgür Özel de. Muhalefetin tutumu nasıl?
3: Muhalefet gerekli tepkiyi gösteriyor. Çünkü aslında bu tüm muhalif partiler için bir risk taşıyor. Mahkemelerin seneler önce yapılmış, işte 3 sene önce yapılmış bir kurultayı iptal etmesi ve o güne kadar alınmış bütün işlemlerin yok hükmünde kabul eden bir karar alması, YSK kararlarına rağmen, üzerinden zaman geçmesine rağmen, tekrar tekrar kurultay yapılmış olmasına rağmen, çünkü Özgür Özel bir kere, iki kere değil, tam üç kere seçildi CHP kurultayları tarafından. Ve bu kurultayların herhangi bir şekilde iptal edilmemesi için de parti yetkilileri ve avukatları tarafından gerekli tedbirler alındı diye biliyoruz, görüyoruz. Tüm bunlara rağmen bir kurultay iptal edilebiliyorsa ve parti, yani bir muhalefet partisi, en büyük muhalefet partisi böyle bir karışıklığa sürüklenebiliyorsa, bu İyi Parti'ye yapılmayacağı anlamına gelmez. Anahtar Parti'ye yapılmayacağı, Zafer Partisi'ne yapılmayacağına anlamına gelmez. Böylelikle fark etmediğimiz bir araç ortaya çıktı. Demek ki yargı bu tür kararlar alabiliyormuş. O zaman bugün CHP için alınan kararın yarın diğer muhalefet partileri için almayacağını, yahut da iktidar partisi, AK Partisi, işte MHP bir gün muhalefete düştüğünde yargının bu tür kararlarına maruz kalmayacaklarının bir garantisi kalmıyor. Onun için genel anlamda demokrasimiz adına endişe verici bir gelişme olarak görmek gerekir. İktidar partisinin de, yani AK Parti'nin de yakın zamanda açıklama yapıp tarafları sükunete davet etmesini bekliyorum. Böylelikle bu hadiseden bir puan daha almış olur AK Parti. Hem CHP'liler ne kadar akıl dışı davrandıklarını göstermiş olurlar. Hem de bakın, onlar böyle irrasyonel davranıyorken biz devlet adamı olgunluğunda ve ciddiyetinde onları aklı selime davet eden yine biz iktidar partisi olduk diyebilirler. Sayın Bahçeli'nin yaptığı aslında buydu. Hem de hiç düşünmeden ilk gün sıcağı sıcağına, ilk gecede bu açıklamayı yaptı. CHP'yi rasyonaliteye davet etti. Aklı selime davet etti. Ama yani bakalım ne olacak.
2: Bahçeli'nin açıklamasını nasıl okumak gerekiyor? Cumhur İttifakı açısından soruyorum bu soruyu. AK Parti ile MHP arasında bir görüş farkı var mı orada, yoksa?
3: Bir görüş farkı olduğunu zannetmiyorum. Dediğim gibi, yani MHP'nin ve AK Parti'nin bu tür açıklamalar yapması herhangi bir şekilde Cumhur İttifakı'na ya da iktidar partilerine zarar verecek açıklamalar değil. Bilakis seçmen nazarında devlet mantığını, devlet disiplinini, devlet olgunluğunu, ki Devlet Bahçeli için bunu hep söylüyoruz, aklı selimi temsil eden açıklamalar olması bakımından seçmen nazarında itibar görecek, saygı görecek açıklamalar olur. Dediğim gibi, yani ben Bahçeli'den duyduk, AK Parti tarafından da bunu duyarsak, bu tür açıklamaları duyarsak hiç şaşırmam. CHP'nin iyi olmasını istiyoruz. CHP'nin güçlü bir muhalefet partisi olmasını istiyoruz. Çünkü demokrasimizin güçlü bir muhalefete ihtiyacı var gibi bir açıklama yaparlarsa bence partilerine, kendi seçmenlerine, genel olarak seçmenlere iyi bir mesaj vermiş olurlar. Bu mesajla zaten CHP kendini düzeltmeyecek. Ama en azından AK Parti böyle bir mesajla, MHP'nin verdiği gibi bir mesajla, bu işte bizim dahlimiz yok, biz de onların iyi olmasını istiyoruz diyerek olumlu bir puan daha alabilirler. Bu süreçten bir kazanım daha elde etmiş olurlar.
2: Şu baskın seçim meselesine de biraz dönmek istiyorum. Sokağın sesini sorarak, az önce dediniz ki, hani önceki seçimden örnek vererek, Doğu Perinçek'in 100 bin imzayla aday olduğu örneğini vererek, aslında bir partiye de gerek yok. Bu şekilde muhalefet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararıyla görevden alınan Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi bu şekilde hareket edebilir diye. Sokak buna, şu an olanlara, Cuma'dan beri yaşananlara nasıl tepki gösterir?
3: Yani bu gelişen bir süreç. Sokağın tepkisi de sürecin ne kadar uzayacağına, ne kadar çirkinleşeceğine bağlı olarak değişebilir. Ama Özgür Özel ve ekibinin ve teşkilatının, teşkilatta ona bağlı olan insanların aklı selimle hareket ettiklerini, öfkeyle hareket etmediklerini, sokağa çıkmadıklarını ve kendilerini öfkelenmeden sakin bir şekilde haklılığın verdiği sükunetle ifade edebildiklerini göstermeleri gerekir. Hem bu parti için olumlu bir görüntü olur, hem de kendileri için olumlu bir görüntü olur. Kılıçdaroğlu ve ekibi yani anladığımız kadarıyla niyetleri illerden, ilçelerden başlamak suretiyle kurultay sürecini en başından başlatıp delegeleri sil baştan yeniden belirleyip Kılıçdaroğlu'nu seçecek olan delegeleri önce illerde, ilçelerde seçtirmek suretiyle ben delegeleri, delegeler de beni seçti, halkın dediği oldu demek suretiyle partiyi ele geçirmek olduğu anlaşılıyor. Oysa ki yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun delegeleri Özgür Özel'i seçmişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun delegeleri, onun belirlediği il yönetimleri, ilçe yönetimleri, onun dönemindeki insanlar özellikle 2023 genel seçimleri sonrasındaki hezimetten sonra kendi kendilerine bir öz eleştiri yapıp, yani Kılıçdaroğlu'nun yapmadığını yapıp Kılıçdaroğlu ile hesaplaştılar ve bir aday çıktığında, Özgür Özel çıktığında onun arkasında saf tuttular. İddia edilen o ki işte bazı delegeler işte makam mevki vaadiyle, adaylık vaadiyle kandırıldı. Bazılarına rüşvet verildi. Yani bunların bir ceza mahkemesiyle kanıtlarıyla ispat edilip cezalarının verilmesi gerekir. Öncelikle var mı böyle bir şey bilmiyoruz ama eğer kurultay sürecinde adaylık teklif edilmişse bazı delegelere yahut da işte ne bileyim partide üst kademeler teklif edilmişse ben senelerdir takip ederim, her partinin kurultayını takip ederim. Kurultayda bunlar yapılır. Genel başkan adayları hatta yani daha düşük seviyedeki yöneticiler oy isterken biz bir ekip olacağız, siz de şu görevlere geleceksiniz ben kazanırsam diye vaatlerde bulunurlar. Bu yasa dışı bir şey midir? Ondan emin değilim. Bu bir ekip oluşturmadır diye düşünüyorum. İnsanlar ekiplerini oluştururlar ve kazanırsa hangi ekiple çalışacağını da belki şeffaflıkla, belki dostane sohbetler içerisinde paylaşırlar, söylerler. Bunda bir beis olduğu kanaatinde değilim. Dediğim gibi her siyasi partide bu kadarı olur. Ama o rüşvet meselesi ne bileyim vesaire o hakikaten ispat edilmesi ve cezalandırılması gereken süreçler. Orada da aklımızın almadığı şu, yani telefon verildi. Bir telefona eğer CHP delegesi hakikaten oyunu değiştiriyorsa burada da büyük bir yanlışlık var. Yani bilmiyorum, orada bir mantığı yokmuş gibi görünüyor. Bir cep telefonu almak için bedavadan yahut da 3.000 lira, 5.000 lira neyse bu çok mantıklı gelmiyor. Bilmiyorum. Mahkeme devam ediyor. Ceza mahkemesi devam ediyor. Onun sonucunu bekleyip görmek lazım. Ha bu arada o sonuç gelmeden önce böyle bir kararın çıkmış olması o da düşünmeye değer, üzerinde durmaya değer. Belki Yargıtay aşamasında hani bu kararı mahkeme erken aldı. Önce bir ceza davasının sonuçlanmasını beklemek lazım diye bir karar da çıkabilir mi? Çıkabilir.
2: Şöyle soruyu yineleyeyim. Yani yaptığınız açıklamalar üzerinden. Bir, dediniz ki Özgür Özel bir kez değil, üç kez CHP delegesi tarafından genel başkan seçildi. İkincisi, hatırlatalım altyapısıyla. Kılıçdaroğlu'nun seçtiği delegeler tarafından seçildi dediniz 2023 senesinde. Doğru. O dönem bu konuşulurken şu söyleniyordu. Yani işte tahminler yürütülürken sizle de pek çok yayın yaptık. CHP'nin genel başkanı yeniden Kılıçdaroğlu mu olur yoksa Özgür Özel mi olur diye. Hep şu konuşuluyordu. Delegenin Kılıçdaroğlu'nun delegeleri olduğu, dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun seçilebileceği. Ama buna karşı olarak da yine bu mutlak mutlan kararından sonra Özgür Özel de şunu söyledi. Ben mahalledeki berberin, terzinin, komşunun delegeyi ikna edeceğini bizim değil düşünüyorum diye bugün yine aynı şekilde ifade etti. O zaman şu soru çıkıyor ortaya. Yeni kurulacak bu delege yapısıyla ki Kılıçdaroğlu'nun kendi delegelerini seçeceğini ifade ettiniz. Ne değişecek o zaman 2023 senesinden aynı durum söz konusu olacaksa?
3: Yani o bir önceki kurultaydaki delegeler tecrübeli delegelerdi. Bu sefer seçilecek olanlar bir makale var Demokratik Sol Parti hakkında. Kapı kulu politics par excellence diye. Bunu şey yapardı, Bülent Ecevit yapardı. Parti teşkilatını genel merkezden belirleyip sonra genel merkez delegelerin kendisini tekrardan seçmesini ve herhangi bir rekabet olmamasını sağlardı. Bu sefer kapı kulları seçilebilir. Yani sadakati ve tamamıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na olan herhangi bir şekilde berbere, bakkala, manava, öğretmene, emekliye kulak vermeden partiden gelen direktifler, genel merkezden gelen direktifler doğrultusunda hareket eden bir grup bulabilirler mi, çıkartabilirler mi? Ha, çıkartabilirler. Bu partiyi ne hale getirir? Bu partiyi halktan kopartır. Bu halkın sesine kulakları tıkamak anlamına gelir. Halkla bağlantısı kopan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin de uzunca bir süre muhalefet, ana muhalefet ya da en büyük muhalefet partisi olarak kalması mümkün olmaz. Ama siyasette boşluk kaldırmaz. Bir boşluk ortaya çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun bu stratejisiyle o boşluğu ya başka bir aday ya başka bir siyasi parti yahut da belki Kılıçdaroğlu bir sonraki seçimlere götürür. Bir sonraki seçimlerde de kaybeder. Belki Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için bir seçim daha kaybetmesi ve bir kez daha anlaması gerekiyor ki CHP'liler onu istemiyor, halk onu istemiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun hakikaten yenildiğini anlaması vakit alıyor gibi ısrarlı. Yani 13-14 seçim kaybetmesinden anlaşılıyor. Normalde bir genel başkan bir seçim kaybeder, iki seçim kaybeder. Ben yeterince kaybettim. Yeni şeyler denemek lazım, yeni şeyler söylemek lazım deyip partisini kurultaya götürür. Aday bile olmaz. Bir başkasının aday olmasını sağlar. O da kaybederse bir başkası gelir. Her seferinde bir yeni ses, yeni soluk, yeni enerji gelir partiye. Ama bu enerjiyi 13 seçim, 14 seçim kaybederek kaybetmesi bu enerjisini yitirmesine neden olmadı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. İlerlemiş yaşı da biriktirdiği bilgelik de partiyi koltuğunu bırakmasını sağlayacak seviyede olmamış anlaşıldığı kadarıyla. Bir seçim daha kaybetmesi gerekiyor anlaşılan o ki. Belki CHP ondan sonra tekrardan yükselecektir ya da yeni içinden fikirler, adaylar çıkartacaktır. Bu arada yani CHP'ye haksızlık ediyoruz diye düşünüyorum. CHP'nin içerisinde hakikaten genç, çalışkan, senelerini partiye vermiş çok genç var, çok insan var. Yani bunların, ben CHP'li değilim, hep söylüyorum. Yani herhangi bir partiye mensup değilim. Ama her partiden öğrencilerim var, CHP'li öğrencilerim de var. Ben onların canla başla çalıştıklarını görüyorum. Ve partinin bu kavgalı hali, köhne yapısı, değişime direnişi onları temsil etmiyor. CHP'nin çoğunluğunu temsil etmiyor. CHP teşkilatının çoğunluğunu temsil etmiyor. CHP'ye oy veren seçmeni temsil etmiyor. Yani takdiri ilahi olmaksızın bazen bazı şeyleri bırakmak en hayırlısı olabilir. Yoksa biz siyasi partilerimizde yeni genel başkanlar görmek için ancak vefat etmelerini bekleyeceğiz herhalde. Oysa çok gençler var, çok iyi isimler var. Onlardan istifade etmek lazım. Onların önünü açmak lazım.
2: Burada söylediğiniz önemli. Az önceki makaleye, atıfta bulunduğunuz makaleye de atfen ben de bir soru daha sormak isterim. Hani o DSP ile ilgili işte kapı kulları olabilir, böyle bir süreci görebiliriz diye. Ve fakat şöyle bir durum var. Sizin de sözünü ettiğiniz üzere, öğrencilerinizden de bahsettiğiniz üzere. 27 vekil haricinde tüm milletvekilleri Özgür Özel'i grup başkanı seçtiler. Meclis grubundaki durum bu. İkincisi, dün belediye başkanlarının tamamı bir yazılı açıklamayla mevcut yönetimin yani özel yönetiminin yanında olduklarını söylediler. Üç, bugün il başkanlarının toplantısı var ve böyle bir açıklamanın yapılması bekleniyor. Böyle bir durumda nasıl örgüte hakim olunacak? O seçim nasıl yapılacak? Yani ne değişecek sorusu bir kez daha gündemde.
3: Kılıçdaroğlu yeni bir parti kurmuyor ama partiyi yeniden kuruyor diyebiliriz. Yani ve kullandığı söylem partisini ve kendisini çok sıkıntıya sokacak bir söylem. Yani eğer ahlaki zafiyetler varsa 27 milletvekili dışındaki tüm milletvekillerinin ahlaki zafiyetleri mi var? Üstelik bu milletvekillerini Özgür Özel belirlemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde belirlendi bu milletvekili adayları ve kadroları. Belediye başkanları da öyle. Yani belediye seçimleri Özgür Özel döneminde yapılmış olabilir ama bu belediye başkanlarının önemli bir kısmı Kılıçdaroğlu'na destek veren, onunla birlikte çalışmış olan isimler. Kendi ayağına sıkıyor bir... halk akademisyeni olarak konuşmam gerekirse kendine kötülük yapıyor, partisine kötülük yapıyor. Yani bu işi mümkün olduğunca en makul, en az hasar verici bir şekilde eğer yapacaksa yapması gerekirdi. Bunun da yolu tekrar referans verin, Bahçeli'nin söylediği gibi tamam hakkımı ben teslim aldım mahkemeden ama kurultaya gidiyoruz. Hatta ben de aday olmuyorum, diğer adaylar çıksın, hepsine de başarılar dilerim demekti. Ama bunu yapmıyor. Yani 70 küsur yaşında bir insan neden bu kadar hırslı, ihtiraslı, partisini bitirecek kadar öfkeli olur? Anlamak mümkün değil. Umarım bir an evvel iki tarafta birbirlerine yaklaşmanın yollarını bulurlar, el sıkışmanın yolunu bulurlar, kurultaya en kısa yoldan gitmenin yolunu bulurlar. Kurultaya giderken partiyi tekrardan dizayn etmeden, sıfırdan tasarlamadan, teşkilatı sıfırlamadan yapmanın yolunu bulurlar. Herkesin gönlünün razı olduğu bir kurultay seçimi yaparlar. Aynı şey baskın seçimler diyoruz, onun için de geçerli. Geçenlerde galiba sizinle konuşuyorduk. Bugün seçim olsa ne olur diye sormuştunuz. Ben de Erdoğan kazanır demiştim. Erdoğan kazanır bugün seçim olsa. Ama bu olaylar olmadan önce ben bunu söylemiştim. Erdoğan zaten kazanırdı. Yani CHP'nin bu hale düşürülmesine gerek yoktu. Eğer yani bir baskın seçimle kazanacaksa AK Parti ve Sayın Erdoğan. Bu da mesela onların çok içine sinecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. CHP'nin en güçlü olduğu, en güçlü hissettiği dönemlerde CHP'yi yenebilmiş bir parti AK Parti ve aday olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Yani o zaman şimdi bir baskın seçim yaparak CHP tarumar edilmiş, kaosa sürüklenmiş, kendi içinde kavgaya düşürülmüş bir haldeyken baskın seçim yaparak seçim kazanmak, şimdiye kadar millet iradesine hep dayanmış olan ve bununla hareket etmiş olan AK Parti'ye de Sayın Cumhurbaşkanımıza da geçmişleriyle uyumlu bir görüntü vermez. Zannediyorum onlar da bu açıklamayı bekliyorum. Bir an evvel CHP'nin toparlanması ve güçlü bir muhalefet olarak karşılarında durmasını beklediklerini ifade edeceklerdir kanaatindeyim.
2: Son soru, yine sokağa soracağım son olarak. Çok milli iradeden bahsettiğiniz için bu soru yerinde ve anlamlı oluyor. CHP Genel Başkanı ilk anlamda, ilk açıklamada bunun kendilerine yapılmış bir darbe olduğunu yargı eliyle ifade etti. Bu sokakta böyle mi görülüyor yoksa CHP içi bir tartışma olarak mı görülüyor?
3: İkisi de var, ikisi de var. Ama şimdi... Çok da yanlış bir benzetme yapmak istemiyorum ama neyse verelim. 17-25 Aralık olayları. 17-25 Aralık olaylarında bu tapeler, işte kasetler, yani meclislerde Kılıçdaroğlu dinletti bunları. Sayın Bahçeli de dinletti. Ve bir yolsuzluk var mı yok mu neyse çok konuşuldu edildi. Halkın genel kanaati ne oldu? Bir yolsuzluk eğer varsa bile... Bu yolsuzluğu bugün ortaya çıkartmaya kalkan FETÖ'cü savcıların niyeti yolsuzluk değil. Amacı yolsuzluğu ortaya çıkartmak değil. Amacı Erdoğan'ı devirmek. Amacı AK Parti'yi devirmek. 17-25 Aralık o bakımdan bir yolsuzluk operasyonu mudur? Halkın nazarında değildir. 17-25 Aralık bir darbe girişimidir. Yolsuzluk az ya da çok, varsa ya da yoksa. Bugün halkın nazarında CHP'nin bazı belediyelerinde özellikle Antalya ve Uşak'tan çok kötü kokular geliyor. Yolsuzluk var mıdır? Vardır. Muhtemelen var. Ama tüm CHP'de var mı? Tüm CHP'li belediyelerde var mı? Şimdi bunlar birer birer niye ortaya çıkartıldı? Çıktı, yani senelerdir üstüne gitmedikleri adamların niye üstüne gitmeye başladılar? Halkın nazarında bu sadece bir yolsuzluk değil, 17-25 Aralık'ta olduğu gibi. Bu CHP yönetimine bir darbe olarak da algılanıyor, anlaşılıyor. Halkımızın bu konuda dediğim gibi 17-25 Aralık'tan gelen bir tecrübesi de var. Bunu sadece yolsuzluk olarak yutmuyorlar. Bir darbe girişimi olarak kabul ediyorlar. Bunu da bilmek lazım.
2: Hocam, yayına katkı için çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Şakir Dinşahin bizlerle birlikteydi. Tabii ki bu konu önemli, konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önü belli ki harekette geçecek. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önü de. Ama memlekette gündem elbette bitmiyor. Ekranda son dakika gelişmesi var. Dün bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir telekonferans yöntemiyle İran-Amerika Savaşı'nın müzakere 60 günlük bir ateşkesten söz ediliyor. Ona dair bazı son dakika gelişmeleri var. Onları bir okumak isterim sizlere, aktarmak isterim. Mesela Pakistan Dışişleri Bakanı Dar diyor ki Amerika Başkanı Donald Trump'ın bölge liderleriyle yaptığı bu görüşme son derece önemlidir bölge barışı açısından. Fars Haber Ajansı ABD-İran anlaşma taslağı tarafların müzakere de içeren bir saldırmazlık içeriyor. 60 günlük bu süreçte İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları ve bu durum müzakere edilecek ki en ana maddelerden biriydi bu arada. Hatırlatalım bir kez daha, Axios'un haberi de bu anlaşma Trump'ın açıklamalarından hemen sonra Lübnan'ı da bu işin içine katarak artık yapıldı. Ama orada İsrail ne yapacak bir soru işareti. Daha önce bozduğu için İsrail bu ateşkesi burada. O sebeple söylüyorum. Şimdi diğer taraftan mutabakata göre İran'ın dondurulmuş varlıkları ilk aşamada kısmen de olsa serbest bırakılmalı diyor. Diğer taraftan herkesin merak ettiği konu elbette bu konuyla alakalı. 30 günlük süreçte Hürmüz'ün açılması. Hürmüz açılırsa elbette bu savaşın 84 gündür, 85 gündür, yani 28 Şubat'tan beri herkes savaşı stratejiyle, işte uluslararası ilişkilerle konuşsa da sokaktaki insan ekonomiye etkisi ne olacak diye soruluyor. Orada da Hürmüz bir düğüm. Bunun açılma ihtimali var bu kez. Bakalım nasıl bir durum çıkacak. Şimdi dün geceden bu ana neler yaşandı bu konuyla ilgili, bir onu hatırlayalım.
5: İran'ın başkenti Tahran iki gündür diplomatik görüşmeleri ev sahipliği yapıyordu. Son olarak Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf'la görüşme yapıldı. Bu görüşmelerin ardından İran savaşı sona erdirebilecek teklifini Pakistanlı yetkililer aracılığıyla ABD'ye iletti. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir anlaşma metni taslağı üzerinde büyük ölçüde müzakere edildiğini yazdı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle görüştüm. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le de telefon görüşmesi yaptı. İran'la görüşülen anlaşma taslağına dair konuları ele aldık ifadelerini kullandı. Trump ayrıca konuyu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da görüştüğünü duyurdu. ABD Başkanı, anlaşmanın son yönleri ve ayrıntıları şu anda görüşülüyor. Bunlar kısa süre içinde açıklanacak ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı. İran'dansa Trump'ın açıklamalarına yanıt geldi. Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İranlı yetkililer Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair açıklamasını yalanladı. Boğaz'ın İran kontrolünde olacağı öne sürüldü. Amerika'dan New York Times'ın haberine göre ise İran anlaşmayı kabul etti. Buna göre Lübnan dahil bölgedeki çatışmalar duracak, Hürmüz Boğazı'nda serbest ticaret için gemi trafiği yeniden başlayacak. ABD'nin deniz ablukası sona erecek ve İran'a ait 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlık iade edilecek. Nükleer konuların ise 30 ile 60 gün içinde müzakere edileceği belirtiliyor. Müzakerelerde yer alan Pakistanlı bir yetkili ise Reuters haber ajansına tarafların savaşı sona erdirmek için kapsamlı bir anlaşmanın son aşamasında oldukları bilgisini paylaşmıştı. Bunun iki tarafı da İslamabad müzakerelerinde anlaşmaya çok yakın oldukları noktaya getirdiğini ifade etmişti. Financial Times'ta müzakerelere dair bir haber yer aldı. taraflar ateşkesi 60 gün süreyle uzatmaya yakın denildi. Bu sürenin ilk 30 günü tarafların anlaşamadıkları noktaları müzakere etmek için kullanılacağı öne sürüldü.
2: Bir kaza haberi vereceğiz. Ne yazık ki bayram tatillerinde hep alışık olduğumuz bir haber. Bir yolcu otobüsü devrildi Çanakkale'de ve ilk bilgilere göre çok sayıda kişi yaralı durumda. Kaza Biga ilçesinde yaşandı. Yağmur sebebiyle olduğu söyleniyor. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devriliyor araç. Çok sayıda kişi yaralandı. Haber merkezimize ulaşan ilk bilgiler bu şekilde. İlk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olanların da ne yazık ki olduğu söyleniyor. Çanakkale Biga uzun süre yol trafiğe kapandı. Gördüğünüz gibi işte araç yoldan çıkarak o kayganlaşan yolda deniliyor. İlk belirleme bu şekilde bir tarlaya düşmüş durumda. Şu sıralarda bir veri de verelim. Bunu çok sıklıkla ekrana getirmeye başladık. Son 5 yılda otobüs kazaları artık iyice arttı trafikte. Jandarmanın verileri hafızam yanıltmıyorsa ya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ya da jandarmanın verileriydi bunlar. Son 5 yılda ikiye katlayarak kendisini her yıl olmak üzere artıyor. Tam rakamlar hatırımda değil ama 2021'den bu yana devam eden bir artış var. Burada tabii ki acaba işte pek çok noktada bazı ekonomik sıkıntılarla da birlikte işte iki şoför çalıştırılacağına bir şoför çalıştırılıyor da acaba uykusuzluk mu? Ya da işte araçların bakımı yine ekonomik maliyetler sebebiyle aksatılıyor mu? Gibi pek çok soru da ortaya çıkıyordu. Henüz bunların hepsi birer soru işareti olmakla birlikte bir gerçek var ki hayatımızda ne yazık ki bu otobüs kazaları artmaya başladı. Özellikle böyle bayram dönemlerinde de görüyoruz. İçişleri Bakanı'nın açıklamasını da burada hatırlatmakta fayda var. Yola henüz çıkacakları için. Çünkü insanlar özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerden çıkarlarken yola dolayısıyla birkaç güne yayıyorlar. Hala yolculuk bayram boyunca devam edecek. Dikkatli olun, aşırı hız meselesi, bu konuda uyarı vardı İçişleri Bakanı ve pek çok tabii ki yetkili tarafından. Bunu da hatırlatalım. Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili için otel ve pansiyonların tamamı artık dolmak üzere. 6 bin nüfuslu ilçeyi tatil boyunca 500 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.
6: Batı Karadeniz'in incisi, mavi ve yeşilin buluştuğu yer. Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde nüfusunun neredeyse 100 katı turist ağırlayacak.
7: Çok yoğun bir talep var ve hava şartları eğer müsaade ederse yine Amasra'mızda bayram boyunca 500 bin turistimizi bekliyoruz günübirlik ve gezenlerle beraber.
6: Amasra 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. İlçe Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edildi. Koyları, temiz kumsalları ve yemyeşil görüntüsüyle dikkat çeken Amasra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de ilgi görüyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ilçede turizmi hareketlendirdi. Nüfusu 6 bin olan Amasra'yı tatil boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
7: 9 günlük Kurban Bayramı'nda Amasra'mızdaki şu anda otellerimizde doluluk oranında %80 civarında. Son haftaya geldiğimiz zamanlar veya son günlerde %90 ve üzerine olduğunu dolacağını tahmin ediyoruz.
6: Hem otellerde hem de işletmelerde hazırlıklar sürüyor.
2: 9 bültenini noktaladık, saat başında buradayız.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Hanımların beylerin dikkatine, Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Uluslararası Markor Günü bugün. Markor, Orta ve Güney Asya'nın dağlık bölgelerine özgü bir yabani keçi türü. İkonik bir hayvan olan markor, aynı zamanda ekolojik açıdan önemli ve yerel ekonomiye de katkı sağlayan değerli bir tür. Habitat kaybı, vahşi avlanma ve iklim değişikliği nedeniyle nesli tehlike altında olan markorun ve doğal yaşam alanının korunması hem ekolojik zorunluluk hem de bölgesel ekonomiyi güçlendirmek, sürdürülebilir turizmi desteklemek için önemli bir fırsat. Burgu şeklinde uzun boynuzları olan markor, 3600 metre yüksekliğe kadar dağlık arazilerin yanı sıra açık ormanlık alanlarda da yaşayabilir. Toynakları geniş olduğu için dik uçurumlara kolayca tırmanır. Kürkünün tüyleri hava sıcaklığına göre uzar ya da dökülür. Kürkü gibi boynuzlarının rengi de mevsimine ve bulunduğu yere göre değişir. Son olarak markorun Pakistan'ın ulusal hayvanı olduğunu ekleyelim.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. NTV Radyo.
13: Tekrar merhaba. Saatler 10. 10 bülteniyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gideceğiz. Çünkü bu tebligatla ilgili bir gerilim yaşanıyor. Özgür Akbaş'ta ilk andan itibaren bu mutlak mutlan kararı çıktığı andan itibaren haber nöbetini sürdürüyor orada. Hemen sözü Özgür Akbaş'a bırakıyoruz. Nedir durum Özgür Akbaş?
14: Osman, önlemler var. CHP Genel Merkezi'nin önünde kuş uçurtulmuyor desek yeridir. Emniyet mensupları her noktayı kestiler. Giriş çıkış yapılamıyor. CHP Genel Merkezi'nin içinde kalanlar içeride kaldılar. Dışarı çıkamıyorlar. Şu an Çevik Kuvvet polisleri de tam da Genel Merkez'in önünde böylesi bir önlem almış durumdalar. Peki Genel Merkez'in içinde nasıl bir durum var? Aslında tam Genel Merkez'in girişinin önündeyiz. Bu kapıdan giriş yapılabiliyor. Ancak giriş yapmak çok da mümkün değil. Çünkü burada adeta bir barikat kuruldu içeride. Zaten şu an NTV kameramanı Ahmet Aldoğan da gösteriyor. İçeride engelleyiciler var. Yani giriş çıkış yapmak mümkün değil. Bunun nedeni şu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki dilekçe yazdı. O iki dilekçesinde mutlak mutlan kararını hatırlatarak artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na olduğunu vurgu yaptı ve genel merkezin boşaltılmasını istedi. Ve o dilekçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve

0: Yönetimine ait olmasına rağmen ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır diyor o dilekçesinde. Ve bu anlamda emniyet mensuplarından, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden destek istiyor Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Şimdi sabah saatlerine dönecek olursak, sabah saatlerinde şu an çekiciler işlemlerini de sürdürüyorlar. Burada çok fazla araç vardı. Onlar hepsi buradan çekildiler genel merkezin önünde ve hala da buradaki araçlar çekilmeye devam ediliyor. Büyük ihtimalle CHP genel merkezinin içinde yer alan milletvekilleri ya da personelinin araçları bunlar. Onlar da çekiliyor. Sabah saatlerinde çok büyük gerginlik vardı. Saat 7.30 sularında buraya Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler geldiler. O sırada genel merkezin içinde yer alan partililerle onlar arasında büyük bir arbede yaşandı. Yumruklaşma yaşandığını gördük. Çok ciddi bir kavga yaşandı. Sonrasında polisler tabii anında müdahale ettiler. Ve polislerin müdahalesi sonrası şimdi burada o gerilim azaldı. Şurayı Ahmet'ten göstermesini isteyeceğim. Ahmet Aldoğan hemen yan taraf. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tam Ticaret Bakanlığı'nın binasının önünde şu an konuşlanmış durumdalar. Ama CHP Genel Merkezi'nin önünde de partililer var. Özgür Özel ve destekçileri de Genel Merkez'in önünde. Şimdi öbür tarafa doğru gidelim. Öbür tarafta yine polislerin burada bir barikatı var. Giriş çıkışa izin verilmiyor. Ama onun arka tarafında yine partililer, özellikle Özgür Özel'e ve Özgür Özel yönetimine destek olanlar buraya gelmeye başladılar. Ama onlar da içeri alınmıyor. Yoğun güvenlik önlemleri var. Hatta barikatlar da getirilmiş durumda ve onlar diğer noktalardan girişi engellemek adına bunlar da buraya yerleştirildi. Yani CHP Genel Merkezi'nin önünde adeta kuş uçurtulmuyor. Çevik kuvvet polisi de burada yoğun bir mesaiye başladı. Güvenlik önlemleri yoğunluklu bir şekilde uygulanıyor. Şimdi ne olacak? Merak edilen soru bu. Şimdi Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı bir başvuru var. İki dilekçeyle başvuru var. 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde iki ayrı dilekçe verdi. Ve o iki ayrı dilekçede de CHP Genel Merkezi'nin boşaltılmasını istiyor. Ve şu hatırlatma yapıyor. Mahkemenin, İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı verdiğini, tedbirli bir şekilde mutlak butlan kararını verdiğini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hatırlatıyor. Ve CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden destek istiyor. Bu tahliye kararının CHP Genel Merkezi'ne ulaştırılması isteniyor. Saat 7.30 sularında evet gerginlik yaşandı, gerilim yaşandı. Partililer arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle Özgür Özel'e yakın isimler arasında gerçekten büyük arbede yaşandı. Ama sonrasında ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri geldiler buraya. Ve genel merkeze girmek istediler. Genel merkeze girmek istediler. Genel merkeze alınmadılar. Tabii kimse alınmıyor. Milletvekilleri de alınmıyor. Onlar da alınmadılar. Onlar da bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz buraya konuşmaya geldik. Ama dışarıdan da, yani daha doğrusu CHP Genel Merkezi içinden de Ali Mahir Başarı'nın bir açıklaması oldu. Mafya kılıklı birileri geldi. Bizle konuşmak istiyorlar. Bunlarla konuşacak hiçbir şeyimiz yok gibi bir açıklama yaptı. CHP'nin Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Şimdi emniyet mensupları burada tabii önlemlerine devam ediyor. Burada adeta kuş uçurtmuyorlar. Giriş çıkışlar yapılmıyor. Danışmanlar bazen gelmek istiyorlar, içeri girmek istiyorlar ama onlara da izin verilmiyor. Sadece polis araçları buraya girebiliyor. Önlemlerini sürdürüyorlar polis mensupları. Buradaki bu gerilimi düşürmek adına bir noktada. Şimdi Çevik Kuvvet Polisi biraz daha geriye doğru çekiliyor. Bunu görüyoruz. Genel merkezin önüne doğru büyük ihtimalle çekilecekler. Böylesi bir gerginlik söz konusu. Bu tahliye kararı eğer genel merkeze ulaştırılmazsa İstanbul'dakine benzer bir durum söz konusu olacak mı? İstanbul'da çok büyük bir arbede yaşanmıştı. İstanbul İl Başkanlığı'nın boşaltılması noktasında çok büyük bir arbede yaşanmıştı. Aynı görüntüler burada da yaşanır mı? Ama şöyle bir durum var. CHP genel merkezinde şu an çok sayıda milletvekili var. Yani buraya emniyet mensupları eğer müdahalede bulunursa nasıl olacak? Gerçekten bunlar merak konusu. Şu an burada Özgür Özel ve CHP'nin eski yönetimine destek olan partililer burada slogan atmayı sürdürüyorlar. Çevik Kuvvet'in dediğim gibi önlemleri devam ediyor. Emniyetin önlemleri devam ediyor. Ama merak edilen konu şu. Nasıl bu tahliye kararı nasıl CHP Genel Merkezi'ne ulaştırılacak? Ulaştırılacak mı? Bu konuyla ilgili adım atılacak mı? Bunu herhalde ilerleyen saatlerde göreceğiz Osman.
1: Olay tam olarak İstanbul'la benzeştiğimiz ya da 7.30'da konuşurken seninle de anlattığımız durum bu. Yani şu anda polis oraya bu tartışmayı ya da arbedeyi engellemek için mi geldi? Yoksa kararı tebliğ etmek için bir önlem mi alınıyor? Henüz soru işareti herhalde, değil mi?
0: Şimdi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki başvuru var. 23 ve 24 Mayıs'ta yapılmış iki dilekçe var ve bu binanın boşaltılmasını istiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Ama benim gördüğüm ve anladığım şu an emniyet sadece ve sadece buranın güvenliğini almış durumda. Ama ilerleyen saatlerde bu gerginlik azaldıktan sonra emniyet mensuplarıyla birlikte avukatlar içeri girip bu tebligatı yaparlar mı? Bunu tabii şu an kestirmek zor ama şimdi öncelik bu gerginliğin sona ermesi. Aslında milletvekilleri, emniyet mensupları milletvekillerinin de devreye girmesini istemişti. Bu yüzden 6-7 milletvekili, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 6-7 milletvekili genel merkezin önünde genel merkeze girmek istediler. Ama dediğim gibi genel merkeze kimse alınmıyor. Mahkeme tarafından görevden uzaklaştırılan yönetim tarafından kimse genel merkeze alınmıyor, giriş yapılamıyor. Bu nedenle milletvekilleri de giremediler. Onların da sistemleri vardı. Biz CHP'nin milletvekiliyiz ama genel merkeze giremiyoruz dediler. Evet, partiler şu an Özgür Özel ve yönetimine destek olan genel merkezin içinde bulunan partiler de şu an genel merkezin duvarlarından o sloganlarını atıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin şu an genel merkezin önünden sanki ayrılmış gibi duruyorlardı. Çünkü sabah saatlerinde daha büyük bir kalabalık vardı. Ve milletvekilleri buradaydı ama şu an onları da göremiyorum. Ticaret Bakanlığı var. Ticaret Bakanlığı'nın ek bir binası var burada. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı. Onun önünde duruyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, milletvekilleri. Onlar da bekliyorlar. Nasıl bir süreç aralanacak, bunu görmek istiyorlar. Ama aslında milletvekillerinin, her iki taraftan milletvekillerinde bu görüntüyü hoş karşılamadıklarını da biliyorum. Özel konuşmalarımıza bunu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Merak edilen şu, bu Celal Çelik'in, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne sunduğu iki dilekçe, tahliye kararına ilişkin iki dilekçe emniyet tarafından uygulanacak mı? Yani genel merkezin boşaltılması talebi nasıl uygulanacak? Bu tebligat yapılacak mı? Bu gerçekten merak konusu. Yapılırsa nasıl yapılacak? Çünkü o tebligatta genel merkezde bulunanlar tarafından kabul edilmeyeceği de ifade ediliyor. İlerleyen saatler daha da gergin olabilir ama şimdilik bir sakinlik var. Yani 7.30'da sabah 7.30'da çok büyük bir gerginlik vardı.
1: Son olarak şunu sormak isterim. Şimdi yine önceki bağlantımızda da konuşmuştuk seninle. Bu gerginlik nasıl sükunete döner? Bu soruyu soruyoruz. Belli ki işte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin ya hukuki ya da işte kolluk kuvvetleri üzerinden bir başvurusu var. Anlattım bunu. Genel merkezde dün yaptığı açıklamada görevden alınan mahkeme tarafından Genel Başkan Özgür Özel de dedi ki ben gazetede ilanı görmeden artık yüz yüze görüşmem. Bu açıklamayı yaptı. Bugünkü gerginlik acaba bir temassa, en azından bir telefon görüşmesine sağlar mı? Ne konuşuluyor orada? Yoksa orada da hala geri planda mı?
0: Sağlayabilir, olabilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'den bir telefon bekliyor. Evet, Özgür Özel o kurultay ilanını gazetede görürsem konuşabilirim demişti. Ama bugün bu yaşanan, genel merkez önünde yaşanan görüntüler CHP açısından çok olumsuz görüntüler. Yani her iki tarafı da üzen görüntüler bunlar. Bu yüzden Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayabilir. Bu yönde sinyaller de var. Yani Özgür Özel'e yakın kurmaylarla da konuştum. Olabilir dediler. Ama bugün bir il başkanlarıyla toplantısı var Özgür Özel'in. Saat 12'de. Ve o toplantıdan önce olur mu bilmiyorum ama belki o toplantı öncesi, belki sonrasında Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu araması ve bu konuyla ilgili bir görüşme yapmaları bekleniyor. En azından bu gerginliğin, çünkü partililer şu an karşı karşıya gelmiş durumda. Tamam, mutlak mutlan kriziyle sarsılıyor zaten parti ve sanki ikiye bölünmüş bir görüntü var. Sanki de değil, yani öyle bir görüntü var. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan ama genel merkezde mahkeme tarafına uzaklaştırılmış bir yönetim söz konusu. Bu noktada bu gerginliğin daha da yükselmemesi adına Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayabileceği ifade ediliyor. Ama bu ne zaman olur? Hangi saat diliminde olur? Bu henüz net değil. İl başkanlarıyla bir araya gelecek Özgür Özel. Onlarla da durum değerlendirmesinde bulunacak. Sonrasında bu gerginliğin düşmesi adına böyle bir yaklaşım gerçekleşebilir. Ama onun öncesinde eğer bu tebligat yapılmak istenirse burada gerginlik daha da artabilir tabii Osman.
1: Peki Özgür Akbaş, oradaki durumu almayı sürdüreceğiz senden. Bir diğer sıcak noktaya gidelim. Yani bir defakto durum oluştu. Bir yandan hani kullandığımız ifadeler de son derece önemli. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu var. Özgür Akbaş'ın da ifade ettiği gibi genel merkezin içerisinde, barikatın hemen arkasında, genel merkezin içerisinde de yine delege tarafından seçilmiş fakat mahkeme tarafından geçersiz sayıldığı için genel başkanlıktan uzaklaştırılmış Özgür Özel var. Defakto olarak, fiili olarak iki genel başkandan söz ediliyor. Bugün bir görüşme olacak mı sorusuyla bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne gidelim. Özden Erkuş da orada bizi bekliyor. Özden, yani birkaç saattir konuşuyoruz. Sadece bir güvenlik öneminden söz etmiştin. Şimdi Özgür Akbaş az önce aktardı, dinledin sen de. Oraya gelen Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri vardı ki öyle ki bunlar dünkü grup seçimine de, grup başkanlığı seçimine de mazeretsiz katılmayanlar daha doğrusu. Orada bir temas var mı ya da Kemal Bey'den, Özgür Bey'den bir telefon beklentisi mi var? Kendisinin arama durumu olacak mı? Ne olacak?
2: Şimdi henüz yüz yüze bir temas kurulmadı bizim görebildiğimiz kadarıyla. Şu sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne giden o isimler ki aralarında Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Barış Bektaş, Hasan Öztürkmen, Deniz Demir gibi isimler var. Bu isimlerden henüz buraya gelen olmadı. Ama bir telefon trafiği yaşandı mı, yaşanmadı mı basın danışmanıyla konuştuk. Şu anda evinde istirahat halinde ifadesini kullanmakla yetindi. Ama kuşkusuz temas trafiği devam ediyor. Elbette daha önce Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Celal Çelik'in artık CHP avukatı olarak, CHP vekili olarak Ankara Emniyeti'ne ve valiliğine yaptığı bir başvuru da var. Tahliye başvurusu da var. Bir önceki yayınımızda bunun iddia olduğunu söylemiştik. Sonrasında işte o resmi ifadede, o resmi başvuru metninde elimize ulaşmış durumda. Yani genel merkezin boşaltılması isteniyor. Kuşkusuz bu talep Kemal Kılıçdaroğlu'nun da direktifi doğrultusunda gerçekleştirilmiş bir talep. İki ayrı, aslına bakılırsa hem dün hem bugün yapılmış iki ayrı tahliye talebinden bahsediyoruz o dilekçe metnini gördüğümüz kadarıyla. Şimdi elbette valilikten ve Ankara Emniyetinden bir açıklama gelecek mi, onu beklemek gerekiyor. Yani müdahale olursa, tahliye için işlemler başlarsa, yani polis CHP Genel Merkezi'ne girerse eş zamanlı olarak bu açıklamanın da söz konusu bu talep üzerine gerçekleştiğine ilişkin bir açıklamanın da gelmesi beklentisi olduğunu söyleyelim. Ama Kılıçdaroğlu'yla şu an genel merkez civarında olduğunu tahmin ettiğimiz, az önce saydığım isimler arasında henüz bizim bildiğimiz bir temas sağlanmış değil. Burada değiller en azından. Evde görüşme henüz yapılmış değil. Dün bilindiği üzere saat 14'e kadar Kemal Kılıçdaroğlu burada konutunda çalışmaya devam etti. Sonrasında ise ofisine geçerken ilk kameralar önündeki açıklamasını yapmıştı. Ve o açıklamada da parti ayrıştırıcı dilden uzak tutulmalı ifadesi önemliydi. Partinin ahlaki değerlerine yaptığı vurgu dikkat çekiciydi. Ama şunu görüyoruz, hemen her gün karşılıklı olarak hamleler yapılmaya devam ediyor. Çeşitli icraatlar yapılıyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Bugünün, bu günün öne çıkan icraatı da elbette bu tahliye talebi, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesine ilişkin talep hatırlanacaktır. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu öncelikle CHP'nin daha önceki avukatlarını azletmişti. Sonrasında sosyal medya hesabına CHP Genel Başkanı ifadesini yerleştirmişti. Ardından da Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiğine ilişkin mahkeme kararı ve yazı da meclise gönderilmişti. Ve bugünün hamlesi de ki öyle anlaşılıyor ki dün de benzer şekilde hamle yapılmış. Genel merkezin tahliyesi yönünde yapılmış bir hamle. Tabii temas sağlanır mı? Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında bu gerginliğin ardından yeniden bir görüşme yapılabilir mi? Bu ihtimaller arasında her ne kadar dün Özgür Özel yaptığı açıklamada öncelikli olarak belirlenen ekiplerin teknik seviyede görüşeceğine ilişkin vurgu yapsa da, kısa süre içerisinde Kılıçdaroğlu'nu arayacağına ilişkin bir mesaj paylaşmasa da, bugünkü gelişmeler ışığında belki iki isim arasında, Kılıçdaroğlu ile Özel arasında bir telefon görüşmesi de yapılabilir. Ama an itibariyle burada durum, güvenlik önlemlerinin arttığı gerçeği hala sabit, o değişmiyor. Polis otobüsleri burada beklemeye devam ediyorlar ama görüşme trafiği şu an için başlamış değil. Kemal Kılıçdaroğlu evinde, bir süre daha evinde çalışacağını tahmin ediyoruz. Makam araçları buraya geldi. Ofisine geçmek için de hazırlıklar var ama an itibariyle evinde gelişmeleri takip ettiğini söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ediyoruz. Özden Erkuş aktardı. Bakalım bir açıklama olacak mı iki taraftan da? İki tarafta da tabii ki önemli. Şimdi ofise geçilirse geçerken bir açıklama yapar mı? Şimdilik bir beklenti yok ama tabii ki Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceği önemli. Diğer taraftan il başkanlarıyla bir toplantı var saat 12'de. Özgür Akbaş az önce aktardı. Dün hem belediye başkanlarından hem parti grubundan bir destek almıştı. Görevinden uzaklaştırılan genel başkan Özgür Özel. Bugün il başkanlarından da, yani parti örgütünden de benzer bir durumun olması bekleniyor. Bakalım nasıl bir durum çıkacak ortaya, ama az önce gördüğünüz işte personel girişinin, yani yaya geçidinin olduğu yerde bir barikat var. Araç girişinin olduğu yere bir otobüs çekilmiş durumda. Polis güvenlik önlemini alıyor çünkü Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından kendilerine içeri girmek için bir talep var. Böyle bir yazı var artık resmi olarak da. Ne olacak? Konuşmaya devam edeceğiz. Elbette bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili değil. Diğer taraftan Türk siyasetiyle de alakalı son derece önemli bir mevzu. Özellikle işte bir baskın seçimin, bir yeni seçimin konuşulduğu dönemde nasıl bir durum olacak? Bütün bunları yorumlayacağız. NTV siyaset yorumcusu Sayın Kemal Öztürk bizlerle birlikte. Kemal Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Osman Bey, iyi yayınlar.
1: Şimdi sabah konuşurken şunu söylüyorduk. 2 Haziran, yani grup toplantısının yapılacağı bayramdan sonraki gün önemli. Dünkü karşılıklı açıklamalarla grup kürsüsünde kim olacak olmayacak tartışması da olmuştu ama sanki oraya kalmadan bu bayram boyunca da biz bu gerginliği farklı bir şekilde konuşacağız gibi geliyor. Bugün sabah daha 7.30'da başladı.
3: İşin doğrusu ben de dünkü yayınlarda bu görüntülerin olacağını beklemiyorum demiştim ve büyük bir şekilde yanılmış oldum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda kamuoyuna verdiği görüntüleri şimdi tekrar vermez. Kılıçdaroğlu ekibi de genel merkeze oturmak için ısrar etmez. Türkiye'nin en köklü partisinin önünde kavga görüntüleri, polis arabedesi yaşanmaz. Böyle bir şey izin vermezler diye demiştim. Yanılmış olduğumu bu sabah hem de saat 7.30'dan itibaren görmüş oldum. Şimdi bir şeyi merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin, siyasilerin, yorumcuların çoğunun şöyle bir kanaati var. İktidar yargıya müdahale ediyor. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına böyle şeyler geliyor. Peki neden Cumhuriyet Halk Partililer, eski genel başkanları, yeni genel başkanları, mevcut milletvekilleri birleşip bir araya gelip iktidara karşı mücadele etmiyorlar da kendi aralarında bu kavgaları ediyorlar? Değil mi? Burada bir çelişki var. Ve bu çelişkiyi seçmen de görüyor. Bu çelişkiyi vatandaş da görüyor.
1: Fatura yani eğer iktidar seçmen bunu?
3: Efendim?
1: Faturasını kime kesecek?
3: CHP'ye kesecek tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlamadığı şeylerden biri bu.
1: Artık bir
3: arabede bir
1: Kemal
3: kavga.
1: Şöyle, hangi CHP'ye kesecek o zaman? Çünkü yani fiil, de facto bir durum var. İki genel başkandan söz ediliyor. Birisi CHP genel merkezinde, diğeri girmek istiyor gibi bir durum var. Ve bir baskın seçiminde konuşulduğu bir dönemde partiyi seçime kim götürecek tartışması da var tabii ki. Hangi CHP'ye?
3: Mevcut CHP parti, yani parti bölünecek mi tam bilmiyoruz. Hani Ekim Partisi aktive edilecek mi, bu şekilde olacak mı, bunları bilmiyoruz. Israrla asla CHP bölünmeyecek diye söyleniyor. Ama ne olursa olsun Türk seçmeni, Türk vatandaşı arabede kavga, gerilim, tartışma, yumruk, polis, bu tür şeyleri, zincir, hani bir ara zinciri bağlıyorlardı kendilerini kapılara. Bu tür görüntülerden hiçbir zaman hoşlanmaz. Bunu her zaman tedirgin eder seçmeni.
1: Kemal Bey, bir virgül koymak zorundayım. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama var. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diyor. Yani genel merkezdeki boşaltın diyor. İşin açığı bu.
3: Evet. Şimdi Osman Bey, ben biraz önce Ankara'dan aldığım bilgilere göre Cumhuriyet Halk Partisi avukatlarının yapmış olduğu başvurularla, yani genel merkezi mahkeme kararını uygun hale getiremedik, milletvekilleri gitti giremedi, biz gittik giremedik, mahkeme kararı burada uygulanmıyor, o nedenle gereğinin yapılmasını arz ederiz diye verdikleri dilekçe Ankara Valiliğine verdiği dilekçenin gereği maalesef birazdan yapılacak. Ne demek bu? Şu: hiçbir devlet mahkeme kararlarının uygulanmasını engelleyen kim olursa olsun hiçbir çevreye, kuruma ya da zümreye izin vermez. Çünkü meşruiyetini kaybeder o zaman. Yani bir mahkeme kararı var, küçücük bir icra bile olsa, küçücük bir trafik polisi cezası bile olsa ya da buna benzer büyük bir siyasi konu da olsa, devlet bu mahkeme kararının gereğini yapar. Kolluk kuvvetiyle yapar. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı ve ekibinin başvuruları sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne polis mahkeme kararını tebliğ ettirecek. Ve oraya mahkeme kararı gereği olan Kemal Kılıçdaroğlu ekibi girip oturacak. Şimdi bunu bugün yaşayacağız maalesef. Bu, maalesef diyorum çünkü bu Türk demokrasisi ve siyasi açısından da hiç iyi bir şey değil. Tekrar soruyorum. Cumhuriyet Halk Partiler neden birleşip yargıya müdahale ettiğini iddia ettikleri iktidara karşı mücadele etmek yerine kavgayı tercih ediyor? Birbiriyle mücadeleyi tercih ediyor. Eğer bugün sabah 7.30'da avukatlar bu dilekçeleri vermeseydi bu kavgalar yaşanmayacaktı. Veya Kılıçdaroğlu şöyle bir şey de diyebilirdi: ben çalışmalarımı Ankara'nın bilmem ne mahallesindeki yerde sürdüreceğim, çünkü ben genel başkanım, neresiysem orası genel merkez olur da diyebilirdi. Onu da demedi. Ve şaşırtıcı bir şekilde bu kadar hızlı davranmasını da beklemiyordum. Mesela bayramdan sonra böyle bir şey yapabilirdi. Bunu da yapmıyor. Bu şu demektir: çok sert bir kavga sürecine giriyor CHP. Yani il başkanlarının tasfiye edildiği... Buyurun.
1: Kemal Bey, bir virgül koyalım. Bir Özden Erkuş'a, yani Kılıçdaroğlu'nun evine bir gidelim. Acaba farklı bir açıklama olacak mı? Çünkü bu Atakan Sönmez aracılığıyla yapıldı. Telefon attığımızda Özden Erkuş... Özden, basın danışmanı, yeni atanan basın danışmanı yaptı açıklamayı. Başka bir açıklama bekliyor muyuz?
2: Tabii aslına bakılırsa bu açıklamanın yapılması da sürpriz. Öyle anlaşılıyor ki an itibariyle genel merkez önünde yaşanan o arbede bağlantılı olarak yaşanabilecek ek gerginlik çerçevesinde bir açıklama yapmayı zaruri gördü Kemal Kılıçdaroğlu ve bu açıklamayı da Atakan Sönmez'in X hesabı üzerinden paylaştırdı. Şimdi şunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim diyor. Yani mutlak mutlak kararı çerçevesinde genel merkezin tahliye edilmesi için yapılan başvuru çerçevesinde şu anda genel merkezde olanlar gelecek olan görevlilere, yani emniyet mensuplarına, elbette bu kararı tebliğ edecek diğer yargı mensuplarına yardımcı olsunlar şeklinde bir ifadeyle o genel merkezin boşaltılması gerektiğine dönük açıklamasını da bu şekilde yapmış oldu. Bunun ötesinde de örgüt kültürüne ve disipline aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını da rica ederim ifadesini kullandı. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacak ifadesi bu açıklamanın belki de en dikkat çekici bölümlerinden bir tanesi. Zira şu an itibariyle o genel merkeze girişi engellemek isteyen bir grup var an itibariyle CHP genel merkezinde. Şu an çok sayıda milletvekili içeride, Özgür Özel orada, grup başkan vekilleri orada. Bu çerçevede talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacak diyerek de bazı disiplin işlemlerinin uygulanacağına ilişkin bir atıfı da var.
1: Bu açıklamada az önce Kemal Bey de dikkat çekti yayında bu konuya. Kemal Bey de dikkat çekti. Şimdi daha önce, yani dünkü açıklaması zaten tartışılıyordu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yani hani parti arınmalı ifadesi, sonra işte bu konuyla ilgili ahlaki durum ifadesi. Buradaki durumla sadece bu tartışmalı ya da işte yargılanan belediye başkanlarıyla ilgili değil de şu anda genel merkezde buna direniş gösteren ya da işte orayı kapatanlarla ilgili de bir disiplin süreci ya da bir ihraç süreci mi olacak acaba diye bir soru işareti çıkıyor ortaya.
2: Bu cümleden tabii bunu anlıyoruz. Yani talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır cümlesinden bunu anlıyoruz. Mahkeme kararı çerçevesinde genel başkanlığa oturan isim Kemal Kılıçdaroğlu. Bu çerçevede bazı icraatlarda şu saate kadar yaptı aslında bakılırsa son 3 günde baktığımızda. Meclise genel başkan olduğuna ilişkin mahkeme kararı gönderildi. X hesabı üzerinden genel başkan olduğuna ilişkin ifade yer aldı. Çok sayıda isimle görüşmeler yapmaya devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bugünkü gerginliğin ardından da mahkeme kararının uygulanması gerektiğine ilişkin vurguyu güçlü bir şekilde yapıyor. Bunu gerçekleştirecek, yani mahkeme kararını gerçekleştirecek olan yargı mensuplarına, yetkililere ve emniyet görevlilerine kolaylık gösterilmesini istiyor ve mahkeme kararının gereklerine uyun ifadesini kullanıyor. Tabii bu açıklamanın hedefindeki isimler elbette Özgür Özel ve Özgür Özel'in yanında bulunan isimler. Şu an itibariyle CHP Genel Merkezi'nde olan isimler. Tabii bir gerginlik çıkmaması yönünde bir açıklaması da var. Örgüt kültürüne ve disipline aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını da rica ederim diyor. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili de gerekli tedbirler alınacaktır ifadesi. Bu süreç devam ederse, yani CHP Genel Merkezi boşaltılmazsa, o genel merkezi boşaltmayan isimlerle ilgili olarak, ki o isimlerin kim olduğunu biliyoruz, gerekli tedbirler alınacaktır diyerek bir disiplin sürecine ilişkinde bir işaret verdiğini en azından bu açıklama çerçevesinde söyleyebiliriz. Tabii bugün bir açıklama yapar mı diye bekliyorduk. Sözlü bir açıklama yapar mı, çıkışında konuşur mu diye bir beklentimiz vardı. Ama az önceki yayından kısa süre sonra, birkaç dakika önce, Atakan Sönmez aracılığıyla onun X hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu az önce sizlere ayrıntılarını aktardığım açıklamayı yaptı. Ama an itibariyle burada durum sakin, ama Kılıçdaroğlu'nun bu süreci yakından takip ettiği, bu süreci devam ettiren isimlerle de sürekli temas halinde olduğunu da bu açıklamadan anlıyoruz. Evinde kalmaya şimdilik devam ediyor ama ilerleyen saatlerde belki de ofisine geçecek ve çalışmalarına oradan devam edecek. Ama şunu biliyoruz artık, önümüzdeki realite şu: bir tahliye kararı için valiliğe ve emniyete başvurulmuş durumda. CHP'nin mahkeme kararıyla belirlenmiş olan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu talimata şu an genel merkezde bulunanların uyması gerektiği ve emniyet görevlilerine yardımcı olunması gerektiği yönünde, eğer yardımcı olunmazsa da gerekli tedbirlerin alınacağı yönündeki açıklaması da bu saatin en önemli, en dikkat çekici gelişmesi oldu.
1: Teşekkür ediyoruz Özden Erkuş. Şimdi az önce Özgür Akbaş'la konuşurken sorduğumuz bir soru vardı. Pek çok soru işareti ortaya çıkıyor diye. O soru işaretlerinden birisi, acaba bugün bir ikili arasında bir temas, bir görüşme, en azından bir telefon görüşmesi olur mu diye. Bu noktada Kılıçdaroğlu tarafından baktığımız zaman biraz kapının kapatıldığını görüyoruz. Çünkü talimata uyulsun, uyulmazsa aykırı hareket edenlerle ilgili tedbirler alınacak diyor. Aslında Kemal Öztürk'le de konuşurken işaret ettiğimiz not, yani böyle devam ederse acaba bir bu konuda ihraçlar ya da bazı üyeliklerin askıya alınması gibi bir süreç mi işleyecek Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından diye de konuşuluyor. Ama tabii bir soru işaretimiz daha ortaya çıktı. Buna nasıl bir yanıt verecek mevcut genel merkezdeki mahkeme tarafından görevden alınan Özgür Özel ve ekibi. Tabii ki orası da önemli. Hatırlatalım, saat 12'de bugün il başkanlarıyla bir toplantı yapılacak ve bir destek açıklaması bekleniyordu Özel'e yönelik. Bakalım ne olacak? Şimdi özeti verdik. Siz zaten girizgahı yapmıştınız bu konuyla ilgili, böyle bir beklentim var diye. Yani herkesin merak ettiğini, günün sonunu sorayım ben. Bu iş önünde sonunda bir ayrılığa mı gidecek?
3: Şimdi başka bir yol gözükmüyor. Yani ben bu kadar işin doğrusu hızlı ve sert bir karşı karşıya gelme beklemiyordum. Yani hani sabahın 7.30'unda mahkeme kararından 2 gün sonra bütün bunların yaşanmasını, işin gerçeği beklemiyordum. Ama şimdi Celal Çelik'in emniyete verdiği dilekçede bir cümle var. Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez işine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda taleplerini iletiyor. Kime? Emniyete. Ve emniyet şimdi birkaç dakika içerisinde Ankara Valiliği, hukukun gereği olarak biz bu kararın uygulanmasını sağlayacağız diyecektir.
1: Yani İstanbul'da Gürsel Tekin'de olduğu gibi bir manzarayla karşılaşacağız biz.
3: Evet. Neden? Çünkü genel merkezin kapıları kilitlenmiş, zincirlenmiş, barikat kurulmuş. Yani gerçekten akıl alacak gibi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanunu, kararları, mahkeme kararlarını uygulamamaya direnç göstermesinin bir sonuç almayacağı İstanbul'da anlaşılmıştı. Ama şimdi tekrar ediliyor ki burası genel merkez, Ankara. Maalesef çok kötü bir tablo göreceğiz. Yani önümüzdeki 1-2 saat içerisinde polis o barikatı kırar. Mahkeme kararını uygular.
1: Uzlaşının tek yolu bu konuyla ilgili dün iki tarafın açıklamasından da anladığımız kurultay. Ama burada uzlaşmazlık bir, işte uygun zaman, iki en yakın zaman. Sayın Özgür Özel diyor ki 40 gün, en fazla 40 gün içinde kurultay sandığı gelmeli ve parti iktidar yürüyüşüne devam etmeli. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki hayır, en uygun zamanda. Ama sanki şu son açıklamadan sonra Kılıçdaroğlu'nun öyle erken bir kurultaya götürme gibi bir durumu değil de belki de partinin teşkilatını, ilçe teşkilatını, yani en az 7-8 belki 1 yıl, 1,5 yılı varan bir süreçte kurultaya götüreceğini tahmin ettiriyor şu son açıklama.
3: Şimdi Osman Bey, benim kafam netleşti. Ben işin doğrusu CHP'de hani biraz daha farklı bir hamle olur mu diye bekliyordum ama kafam netleşti bugün. Şimdi benim öngörüm, bilgiler dahilinde söylemiyorum, henüz görüşmedim kimseyle.
1: Yorumunuz?
3: Kılıçdaroğlu kesinlikle bir tasfiye hareketi başlatacak. Ve bu tasfiye hareketini öyle kısa sürede, uzun süreye de yayacağını düşünmüyorum. Yargılananlar, hakkında davası olanlar, hakkında mahkumiyet kararı olanlar, soruşturma olanların tümünün, tüm CHP'li üyelerin, delegelerin, yöneticilerin, belediye başkanlıklarının CHP ile ilişkisini askıya alacak. Delege yapısında kesinlikle bir değişime gidecek. Tartışmalı, problemli, şüpheli
1: Kemal Bey,
3: tüm delegeler...
1: Çok özür dilerim, bölmek durumundayım. Ankara Valiliğinden bir açıklama var. Onu bir aktarayım izleyicilerimize. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21.05.2026 tarihli ve ilgili sayılı karara 13 Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellü belgeleri gereğince Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruyla ilgili mahkeme kararına uyulmadığını bildirmiştir. CHP'li vekil Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir. Yani az önce söylediğiniz oldu, valilik emniyete bu konuyla ilgili talimatı verdi. Belli ki az sonra bir müdahale olacak genel merkeze.
3: Devlet böyle işler Osman Bey. Bu devlet mekanizmasının işleme şeklidir ve asla da şaşmaz. Siyasetçiler bunu devreye sokmayacaktı. Yani bu tebliğ meselesi hiçbir sorun olmadan gerçekleşseydi, bu genel merkeze Kılıçdaroğlu ekibinin mahkeme kararıyla gelip otursaydı, hiçbir şekilde bu valilik bu açıklamayı yapmayacaktı ve birazdan göreceğimiz maalesef kötü manzaralar, yani polisin müdahalesi de asla olmayacaktı. Devlet mahkeme kararını uygulamayan bir ülkeyi de var olamaz, meşruiyetini sağlayamaz. O nedenle bu tabloyu göreceğiz. Yani
1: yine bir virgül koyacağım. Çok özür dilerim. Son dakika tamam. Bilgisi sürekli geliyor. Hemen genel merkeze dönmemiz gerekiyor çünkü. Bir, orada ne durum var? Yani çünkü artık Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bu talimat valilik tarafından verildiğine göre bir hareketlilik olması gerekiyor. Ama bir yandan da tabii ki görevden alınan genel başkan Özgür Özel ve ekibi nasıl bir durumla karşı karşıya, nasıl bir karar alıyor? Hemen gidelim Özgür Akbaş'a ilk andan itibaren orada. Özgür Akbaş, neler aktaracaksın? Bir hareketlilik var mı? Ne olacak? Ne konuşuluyor orada?
0: Ya şu an için Osman sakinlik söz konusu. Önlemler var sadece. Polisin aldığı, emniyet mensuplarının aldığı önlemler var. Kuş uçurtulmuyor desek yeridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin çevresinde çok ciddi önlemler alındı. Barikatlar çekildi. Giriş çıkışa izin verilmiyor uzun zamandan bu yana. Saat 07.30 sularında çok ciddi gerginlik yaşandı. Partililer karşı karşıya geldiler. Hem Özgür Özel destekçileri hem Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri bir anda kavgaya tutuştular sabah saatlerinde. Yumruklu bir kavgaydı bu. Ama sonrasında polis önlemlerini aldı ve o gerilim önlendi. Şimdi Özgür Özel'i destekleyenler CHP Genel Merkezi'nin içindeler ve orada bir barikat kurdu onlar da. Ve CHP Genel Merkezi'nin içine kimseyi sokmuyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Genel Merkezi'nin hemen karşısında duruyorlar. Milletvekilleri de orada. Ama tabii şunu da belirtelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hem Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne hem valiliğe yazılar yazdı, dilekçeler gönderdi. 23-24 Mayıs tarihlerinde iki dilekçesi söz konusu. Genel merkezin boşaltılmasını istiyor ve emniyetten bu konuyla ilgili yardım istiyor. Valinin de emniyet müdürlüğüne yazdığı bir yazı var. Ve emniyet müdürlüğünün de gerekeni yapacağı ifade ediliyor. Yani buradan şu anlam çıkıyor. Emniyet bu işlemi yapacak. Yani bu tahliye kararı alınmış durumda ve CHP Genel Merkezi boşaltılacak. Yani İstanbul'daki o yayınlarda hep konuştuğumuz İstanbul'daki o görüntülere benzer bir görüntü yaşanır mı yaşanmaz mı sorusu hep gündemdeydi. Henüz bununla ilgili ama bir kararlılık yok. Yani henüz bununla ilgili bir sanırım bir emir verilmiş durumda değil ki. Çevik Kuvvet Polisi CHP Genel Merkezi'nin hemen önünde bekleyişini sürdürüyor. CHP Genel Merkezi'nin içinde çok sayıda milletvekili var. Parti meclis üyesi var, MYK üyesi var. Tabii eski yönetim bunlar. Ama diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tabii tüm örgütüne yönelik yaptığı bir açıklama var. Şimdi tabii bekleyiş devam ediyor. Genel merkezin boşaltılması isteniyor. Bu tahliyenin yapılması isteniyor. Ama bu tahliye kararını da almak istemiyor CHP Genel Merkezi yönetimi. Bu noktada Özgür Özel'in yaptığı bir açıklama var. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk yaptığı bir açıklama var. Bugün saat 14'te aslında bir görüşme yapılacak olduğunu öğreniyoruz. CHP'nin yöneticilerinden, eski yöneticilerinden Suat Özçağdaş ve Murat Emir. Murat Emir aynı zamanda grup başkan vekili. Temsilci olarak seçildiğini söylüyor Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'ndan da Mahir Polat ve Orhan Sarıbal. İki milletvekilinin bir araya geleceğini, Kemal Bey grubunu temsilen, Özgür Özel'i temsilen ise Suat Özçağdaş ve Murat Emir bir araya gelerek saat 14'te bir araya geleceklerdi diyor Özgür Özel ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı diyor. Aslında oldukça önemli çünkü teknik bir görüşme yapılacaktı büyük ihtimalle ama CHP'li olmayan insanlar CHP'ye gelmeye başladılar diye de bir açıklaması var. 07 suları itibariyle Özgür Özel'in bu yönde bir açıklaması var. Şimdi evet sabah saat 7.30 itibariyle burada gerçekten gerilim çok yüksek seviyedeydi. Tansiyon çok yüksekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler buradaydılar. Ve CHP mahkeme tarafından görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve yönetimi burada genel merkezdeydiler. Ve onlarla Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında çok ciddi arbedeler yaşandı. Şu sıralarda genel merkez önünde bir sakinlik var. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları genel merkezin hemen önündeki bir binanın önünde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Çevik kuvvet burada önlem almış durumda. Adeta kuş uçurtulmuyor ama henüz tahliye için genel merkeze girme gibi bir niyetinde henüz, yani gördüğümüz kadarıyla böyle bir niyet yok. Ama o emir gelir mi, o içeri girilir mi, emniyet mensupları içeri girer mi, bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz Osman.
1: Şimdi iki açıklama, bu iki açıklamayı sormak isterim sana. Saygı Öztürk'e verdiği röportajdan bahsettin 14'e ilişkin görüşmeyi, ama bir valiliğin açıklaması var. Az önce sen sözünü ettin, henüz oraya bir emir tebliğ edilmemiş olsa da bu eli kulağında herhalde, bekliyoruz. Ama diğer taraftan da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama var. Orada da diyor ki işte gerekli işlemler yapılacaktır. Bu kurallara uymayanlarla, parti örgütü disiplini içerisinde çalışmayanlar. Yani boşaltmazsanız disipline girecek gibi bir durum çıkıyor ortaya. Bir açıklama bekler miyiz Özgür Özel yönetiminden, yakın isimlerden ya da kameraların karşısına geçerek bir açıklama, yahut bu saat 14'teki toplantı bir telefon görüşmesiyle bu gerginliği sakinleştirecek bir yere evrilir mi? Yoksa daha da mı arttı gerginlik bu iki açıklamayla birlikte?
0: Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim diyor. Yani aslında bunu genel merkezde bulunan CHP'lilere söylüyor bunu. Ayrıca örgüt kültürüne ve disipline aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim diyor. Bunu da aslında sabah yaşanan o arbedeye ilişkin aslında ifade ediyor. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır ifadesi oldukça önemli. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından atanan genel başkan olarak bir disiplin sürecini aralaması bekleniyordu. Bundan sonraki süreçte bu disiplin mekanizmasını büyük ihtimalle çalıştıracak. Ama şunu belirtelim, milletvekilleriyle ilgili disiplin süreci öyle kolay işlemiyor. Parti meclisinin toplanıp parti meclisinde buna karar verilmesi gerekiyor. O parti meclisi yapısında zaten yayınlarda anlatmıştım. 2020 yılında oluşan bir parti meclisi o. Ve o parti meclisinde CHP'nin mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan genel başkanı Özgür Özel'in de oldukça etkinliği var o parti meclisinde. Yani milletvekillerinin orada ihraç edilmesi ya da disiplinle ilgili bir cezalandırma sonuçlanacak bir karar almak oldukça kolay değil yani. Öyle bir durumda söz konusu, onu da ifade edelim. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklaması var. Şimdi bugün yaşananlar iki tarafı da üzmüş durumda. Bunu iki tarafın kurmaylarıyla da konuştuğum zaman bunu anlıyorum. Yani hem Özgür Özel tarafını hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafını da üzmüş durumda. Bu nedenle saat 14'te bu görüşme yapılabilir. Bu yapılmadan önce Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşmesi de gerçekleşebilir. Böyle bir beklenti de var. En azından tansiyonun düşmesi adına. Ancak valiliğin yaptığı açıklama çok açık. Emniyet bugün buranın boşaltılması yönünde bir adım atarsa işte o zaman gerilim daha da tırmanabilir. Bakalım, göreceğiz. Yine burada bir hareketlilik var şu an. Emniyet yine önlemler almaya devam ediyor. Özellikle sivil polislerin buraya doğru geldiğini görüyoruz. Onların bir önlemi var. Daha önce bu tablo yoktu. Daha sakin bir durum söz konusuydu. Ama şimdi özellikle sivil ve rütbeli polislerin burada olduklarını görüyoruz. Yine çevik kuvvet olduğu yerde duruyor. Yani her an tabii CHP genel merkezinin içine doğru o tahliye kararını vermek için giriş yapılabilir mi? Bunu ilerleyen saatlerde ya da dakikalarda göreceğiz Osman.
1: Peki, teşekkür ederiz. Ahmet Aldoğan'la sana da kolaylıklar diliyoruz. Yine bağlanmayı sürdüreceğiz. Kemal Öztürk'te konuşuyorduk. Yani Kemal Bey, bölmek durumunda kaldım. Her gün, her dakika, hatta her saniye bir son dakika bir yeni açıklama geliyor. Ama bahsettiğiniz husus önemli. Dün de burada kalmıştık aslında tartışmaya. Yani bir tasfiye sürecinden söz ettiniz ya. Bunu biraz açar mısınız? Bu üyeliklerin askıya alınması mı olacak? Yoksa ihraç şeklinde mi olacak? Nasıl olacak?
3: Şimdi bu üyelerin, yani CHP'lilerin ilişki durumuna göre değişecektir. Yani mahkumiyet kararı alanlar var, hapiste olanlar var, mahkemeleri sürenler var, suçlamalar var, soruşturma var, kaçak olanlar var. Dolayısıyla bu parti disiplin kurulunu işletecek Kemal Kılıçdaroğlu. Bir parti disiplin kurulu var şu anda. Yani 2023 önüne döndükleri için parti meclisi var, parti disiplin kurulu var. Tüm bu süreçler, bu organlar var ve bunların hepsi resmi şu anda. Yani parti disiplin kurulunda alınacak kararlar CHP için uygulanacak mecburi olan kararlardır şu anda.
1: Olabilir
3: şimdi
1: mi
3: o barikatın...
1: bu? Şu yüzden soruyorum bunu. Çünkü 60 kişilik o parti meclisinde 31 oy aldığınızda kurultaya gidebiliyor parti tüzüğü ve 31 kişinin de Özgür Özel'e destek verdiği söyleniyor bir yandan da.
3: Şimdi bunlar tartışmalı konular. Mesela Savcı Sayan eski milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden 100 küsür milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak destek verdiğini söylemişti. Gerçek çıkmadı. Aynı durum burada da söz konusu. Yani bu tür şeyler gerçek çıkmayabilir. Fakat yani parti organının işliyor ve çalışıyor olmasına dikkat çekmek isterim. Yani parti disiplinine bir genel başkan sevk edebilir, disiplin kurulu karar verebilir ve partiden ihraç edilebilir bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi burada bu Çevik Kuvvet'in hemen önünde CHP Genel Merkezi'nin kapısında bir barikat kurmuş. Cumhuriyet Halk Partiler barikat kurmuşlar, yani kapıyı kilitlemişler, oraya barikat kurmuşlar. Şimdi oradaki insanlara sorsanız, ne yapıyorsunuz? Biz mahkeme kararını tanımıyoruz diyecekler. Peki şu anda genel başkanınız kim diye sorsanız Özgür Özel diyemezler. Çünkü Özgür Özel grup başkanı oldu. Yani grup başkanı seçildi. O mahkeme kararına uyduğunu gösteriyor bu. O mahkeme kararını kabul ettiğini gösteriyor. Ama şimdi o mahkeme kararının içeriye tebliğ edilmesini engel oluyorlar. O demin gelen sivil polisler, emniyetin, Ankara Emniyeti'nin üst düzey yetkilileri valilikten aldıkları talimatı şimdi o kapıdaki CHP yetkililerine söyleyecekler.
1: Ek bilgi vereyim.
3: Ve onlar ama kabul etmediğinde de arkadaki bu görmüş olduğumuz Çevik Kuvvet müdahale. Bu tablo şık bir tablo değil yani. Hiçbirimiz açısından şık bir tablo değil.
1: Grup başkanı seçiminin bir siyasi hamle olarak yapıldığı, bunun mahkeme kararını kabul etmek olmadığını ifade ediyor ama genel merkezdeki Özgür Özel ve ekibi. Çünkü hem milletvekillerinin desteğinin Kılıçdaroğlu'na karşı gösterilmesi için hem de meclis grubunun farklı bir duruma düşmemesi için. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili değil ama Özgür Özel zaten hali hazırda da grup başkanıydı. Bir kez daha seçilerek mevcut duruma hukuken bir önlem olarak olduğu ifade ediliyor.
3: Evet, böyle bir siyasi hamle, yani milletvekillerinin desteğini arkasına aldığını gösteren bir hamle olabilir. Fakat mahkeme kararına uymamak, bakın tekrar söylüyorum, bir siyasi partinin, mevcut bir siyasi partinin, hele devleti yönetmeye aday bir siyasi partinin yapacağı bir eylem olamaz. Bu bir sivil toplum örgütünün, bir derneğin hamlesi, hareketi, tavrı olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi gibi devletin kurucu aktörünün böyle bir eylemsellik, şiddet, karşı çıkmak, barikat, bunlarla ilişkilendirilmesi çok büyük hata. Siyasi açıdan söylüyorum. Bir devleti yönetmeye talip partide bu görüntüler olduğu zaman o iş değişir seçmen nezdinde. Neden şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları fırlamadı şu ana kadar? Yani Cumhurbaşkanı adayları tutuklandı, belediye başkanları tutuklandı. Araya bir büyük bir fark çıkması lazım değil mi? Yani oyların çok büyük farkla AK Parti'den uzaklaşması ve artması gerekirken artmıyor. Sebebi bu krizi yönetmedeki politikalarına bağlıyorum en önemli konuyu. Şimdi bakın bugün de bu tablo, kriz derinleşecek, şiddet görüntüleri çok artacak. Maalesef bu hem ülkemiz için iyi bir şey değil, hem CHP için iyi bir şey değil, hem siyaset için iyi bir şey değil. En azından bu görüntüyü vermemelerini ümit ediyorum. Şimdi
1: emniyet görevlisi bu arada pazar Özgür Akbaş bir bilgi paylaştı Kemal Bey. Saat 11'de emniyet Cumhuriyet Halk Partisi'ne gireceğini duyurmuş.
3: Yani maalesef. Şimdi ümit ediyorum Özgür Özel genel merkezdeki arkadaşlarına talimat verir ve emniyetin görevini şiddet kullanmadan, sertlik kullanmadan, zorluk çıkartmadan bir yapmasına izin verin der. En azından tebliğ edilmesini ve mahkeme kararının uygulanmasına izin verir. Sonra siyasi mücadelesini yapabilirler kendi açılarından. Ümit ediyorum böyle bir şey olur. Şu andaki görüşmeler hani sertlik kullanmadan, tartışma çıkmadan bu işi yapalım yönündedir. Ama anlaşılıyor ki hem Kılıçdaroğlu taraftarları hiç yani ne beklemekten yana, ne bayramdan sonraya bırakalım, ya böyle bir sertlik olmasın, ne ondan yanalar, ne de Özgür Özel taraftarları, yani bir dakika biz kötü bir görüntü vermeyelimden yanalar. gözümüzün önünde Türkiye'nin en eski, en büyük partisi tuhaf bir eylemsellik, şiddet, sertlik, kavga bunun içerisinde, sarmalın içerisine giriyor. Ümit ediyorum çıkarlar bir an önce.
1: Kemal Bey, bir virgül koyalım. Bir reklama gireceğiz. Dönüşte burada olacağız. Çünkü saat 11'de artık emniyetin girmesi bekleniyor. Böyle bir durum var. 11 bültenine biraz daha erken başlayacağız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önü bu önümüzdeki 10-15 dakika içerisinde biraz daha hareketli olacak gibi duruyor. Bir minik ara, aranın ardından devam edeceğiz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı Çeşme, Kuşadası, Bodrum boyunca 20, Kaş ve Alanya'da 21, Kemer ve İskenderun'da 22, Ayvalık'ta 18 derece. Karadeniz'de ise deniz suyu sıcaklığı daha düşük. Akçakoca'da 14, Giresun ve Samsun'da 17 derece. Her mevsimde, her havada, çatın güvende
0: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: NTV Radyo.
1: Tekrar merhaba. Saatler 11'e geliyor ve saat 11'de emniyetin artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne valilikten aldığı talimatla birlikte Kılıçdaroğlu ekibinin başvurusuyla o tebligatı vermek için girmesi bekleniyordu. Hemen Özgür Akbaş'a, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidelim. Orada nasıl bir durum var aktaracak bizlere. Özgür Akbaş.

0: Emniyet Müdürlüğü'nün gerekli işlemi yapacağı söylendi. Celal Çelik'in başvurusu var. 23-24 Mayıs tarihlerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı bir başvuru var. Valiliğe yaptığı başvuru var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna vurgusu var. Mutlak butlan kararı sonrasında ve bu kararın uygulanması için CHP Genel Merkezi'nin de boşaltılması isteniyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından ve avukatı tarafından elbette. Ama CHP Genel Merkezi boşaltılmıyor. Mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve CHP'nin eski yönetimi diyebiliriz artık. Onlar CHP Genel Merkezi'ndeler. Çok sayıda milletvekili var. Parti meclis üyeleri var. MHK üyeleri var. Hepsi şu an CHP Genel Merkezi'ndeler ve onlar sonuna kadar direneceklerini zaten ifade etmişlerdi ki dün CHP'nin görevden uzaklaştırılan Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha vurgulamıştı. Sonuna kadar genel merkeze kalacağız demişti ve onu aslında sürdürüyorlar. Şu an içerideler, hatta genel merkezin tam giriş yapılan noktasının önünde bu yayını gerçekleştiriyoruz ve hemen ön tarafta çevik kuvvet polisi var ve şu an sivil polislerde bir hareketlenme görüyorum ve özellikle evet Ahmet gel. Evet. Evet. Gel. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: Ünal abi geri çık.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle şu an evet emniyet mensupları tabii basın mensupları da görüntü almak istiyor. Şu an CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin giriş yapılan noktasındayız. Buradan insanlar, partililer, herkes buradan giriyor. Ancak o giriş yapılan noktanın önüne bir barikat çekilmiş durumda. Şimdi emniyet mensupları da bu tahliye kararını sakin bir şekilde anlatabilmek adına sivil polisler genel merkezin önündeler ve güvenlik noktası tam da o bulundukları bu aynalı camekan nokta ve oradan girerek aslında bu tebligatı, resmi tebligatı ulaştırmak istiyorlar ve bir sivil polis memuru şu an bu iletişimi kurmak istiyor. Şimdi bu iletişim kurulmazsa ne olacak? Asıl soru bu. Çünkü İstanbul'da da buna benzer bir durum yaşanmıştı ve sonrasında müdahale olmuştu ve kapı zorla açılmıştı. Şimdi burada barikatlar var. O barikatlar nasıl açılacak? Buna nasıl izin verilecek? Bu tabii bunu görmek lazım. Ama şu an polis memuru telefonla bir iletişim içinde büyük ihtimalle iletişim kurmaya çalışıyor. Evet, iletişim kurmaya çalışıyor ama bu iletişim eğer gerçekleşemezse ki evet şu an oradan ayrılıyor çünkü içeri giremedi. Bu içeri giremediği için tabii üst rütbelileriyle konuşuyor ve bu içeri girme işleminin gerçekleşemediğini anlatıyor. Şimdi tabii yeni talimatlar büyük ihtimalle gelecek. Bir tahliye kararı var. Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne bu kararı duyurdu, talimatı verdi ve bu talimatla gereğin yapılması isteniyor. Evet, milletvekilleri de şu an Murat Emir, evet grup başkan vekili Murat Emir burada. Özgür Özel'in korumaları burada. Ve onlar aslında Suat Özçağdaş burada. Ve onlar aslında bir iletişim kurmak istiyorlar emniyet mensuplarıyla. Ama emniyet mensupları da arkadalar. Evet, şu an bir iletişim kurulacak gibi gözüküyor. Ama kapılar açılmadı. Kapılar açılmadı ama bir iletişim kurulacak gibi gözüküyor.
2: Şu an
3: müsaade edin arkadaşlar. Bir şey
0: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Suat Özçağdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel yönetimde bulunan isimler. Onlar buraya geldiler ve bu iletişimi sağlamak için buradalar. Çünkü öbür kapıdan o iletişim sağlanamamıştı. Ama şimdi emniyet mensupları tekrar buraya gelecekler mi? Bunu göreceğiz. Evet.

0: Şu an telefonla bir iletişim sağlanıyor.
1: Ben oradan. Emniyet ve iletişim sağlayacak telefonu Murat Emir'e verdi şu anda. Murat Emir genel merkezin...
0: Evet. Şu an bir telefonla bir görüşme sağlanıyor.
1: Onların amiri olabilir ya da kendisi de burada olabilir.
0: Murat Bey ne oluyor şu an? Nedir son durum?
2: Ya biz şöyle. Biz bu haksız, hukuksuz kararı tanımadığımız ve tanımayacağımızı defalarca söyledik. Biz bu haksız, hukuksuz kararı tanımadığımızı ve tanımayacağımızı defalarca söyledik. Bize bugün yapılanlar aslında demokrasiye darbedir, halk iradesine darbedir, sandığın kaçırılmasıdır. Bütün bununla birlikte biz yine de olgun davranmaya, demokrasiye uygun davranmaya, kamu düzenini bozmamaya ve özellikle de güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmemeye çalışan ve sorumlu davranan taraf olduk. Her zaman iletişimden yana olduk. Baba ocağımızı korumasını biliriz ama baba ocağımızla ilgili önemli kritik görüşmeleri de her zeminde yapmaktan çekinmeyiz dedik. Ancak bu sürece uymayıp sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla, Cumhuriyet Halk Partili olmayla hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik. Püskürttük, yine denerlerse yine püskürtürüz. Ancak burada hiçbir güvenlik gücümüze bir saygısızlık yapılmaması için, hiçbir içerideki arkadaşımızın burnu kanamasın diye, hiçbir polisimize en ufak müdahale olmasın, hiçbir güvenlik gücümüzün üniformasında ufacık bile bir yırtık olmasın diye bir iletişim sürdürüyoruz ve bunun gereği olarak da arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Olumlu, olgun, Türk demokrasisine yakışır bir sonuç almaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim.
1: Efendim,
2: var.
1: Tahliye ile ilgili.
2: Var.
1: Şu anda sizler milletvekilisiniz, Özgür Özel milletvekili. Yani bu genel merkezden birçok milletvekilinin emniyet ya da kolluk gücüyle tahliyesi, yani görünmüş bir şey değil. Nasıl öyle bir görüntü olacak ya da yani öyle bir şey olacak mı? Polisin girme yetkisi de var genel merkeze. Neler yaşanabilir burada?
2: Biz burada Türkiye'ye yakışır, bu ülkenin 80 yıllık çok partili rejimine yakışır, 100 yıla aşkın demokrasi deneyimine yakışır bir gün yaşanmasını ve bu sorunun olgunlukla ve demokrasinin ve hukukun kazanacağı şekilde çözülmesi için gerekli olgunluğu ve çabayı gösteriyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar.
3: Mustafa Atatürk'ün bir da var ve onların şöyle bir iddiası var. Biz aslında buraya başvuruyoruz.
4: Polis de gelmeyecek.
2: Biz elbette ki müzakere ettik. Biz bugün öğlen saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Dolayısıyla da biz onları müzakere için bir yerde, yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım. Bu sorunları özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim ve Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir gün yaşamasın diye gerekli çabayı sarf ettik. Dolayısıyla o süreci bir kenara bırakıp, bugünkü görüşmeleri bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp, bir an evvel gece yapılan telefon görüşmeleri üzerine sabah saatlerinde birileriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına dayanmayı doğrusu zorbalık sayıyoruz ve özellikle de buraya diyalog için gelinmiş iddiasını da asla doğru bulmuyoruz. Kesinlikle gerçek dışıdır. Diyalog yapmaya gelen, diyaloğa ihtiyacı olan taraf bu şekilde gelmez. Bizlerin bu arkadaşlarımızla birlikte milletvekilliği yaptık. Arkadaşlığımız var, mücadele yoldaşlığımız var. Her zaman her yerde görüşebilecek, bu konuları ayrıntılı tartışabilecek insanlarız. Ancak bu şekilde gelinmiş olması asıl niyetin anlaşmak değil, uzlaşmak değil, gövde gösterisi yapmak ve onların arkasından gelecek güvenlik güçlerine alan açıp onun üzerinden buradaki kadroları peşinen suçlu ilan etmek olduğunu hepimiz görüyoruz. Teşekkür ederim.
5: Bu kadar yeter.
0: Emniyet zorla girerse, emniyet zorla girerse ne yaparsınız?
2: Şöyle, yani hiç bunu ayrıntılı konuşmaya gerek yok. Biz tekraren söylüyorum, bugünün demokrasi adına kara bir gün olarak değil, tam tersine demokrasi için bir adım atıldığı ve hiç kimsenin burnunun kanamadığı bir gün olması için uğraşıyoruz.
1: Doğrudan Kemal Bey'le bir temas olacak arkadaşlar.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu mikrofon. CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir aslında ortaya koydu. Tabii onlar içerideler. Saat 14'te bir görüşme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle bir görüşme yapacaklarını bir kez daha vurguladı aslında. Herhalde o görüşme başka bir noktada olacak. Zaten onu da ifade etti. Yani polisle karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi. Ama bundan sonraki süreçte polis eğer zorla girerse ne yapacaksınız sorusuna aslında net bir cevap alamadık. Ama içeride gerçekten çok fazla milletvekili var. 60-70'e yakın milletvekili var ve çok fazla parti meclisi üyesi, MYK üyesi var. Eğer zorla bir giriş olursa neler olur gerçekten merak konusu. Ama şimdilik bir iletişim kurulduğunu anlıyoruz biz emniyet mensuplarıyla. Tabii valiliğinde bir kararı var. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının genel merkezin boşaltılmasını istemiyle birlikte başlayan bir süreç var. Ve emniyet mensuplarının da şu an yine bir hazırlık içinde olduğunu görüyoruz. Evet. Emniyet mensupları şu an yine genel merkez kapısına doğru ilerliyorlar. Ama buradan nasıl içeri girecekler, içeri girebilecekler mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Yine barikatla barikatların taşındığı cam ekranlı bölüme doğru geldiler. Zaten girişin yapıldığı alan da zaten burası. Sivil polisler buradalar ve bir kez daha içeri girmek isteyecekler. Bir kez daha içeri girmek için bir yol arayacaklar ve o tebligatı ulaştırmak isteyecekler. Genel merkezin boşaltılması yönünde Kemal Kılıçdaroğlu avukatının 23-24 Mayıs tarihlerinde yaptığı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Ankara Valiliğine yaptığı başvurular var. Ankara Valiliğinin de İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimatı var. Gereğinin yapılması noktasındaki talimatı var. İşte bu nedenle şimdi Emniyet Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden polisler, sivil polisler şu an CHP Genel Merkezi'nin önünde genel merkeze girmenin yollarını arıyorlar adeta. Ama o belirttiğim cam ekranlı bölümden, orası tam da güvenlik girişi. Yani CHP Genel Merkezi'ne ilk oradan giriliyor. Bir güvenlikten, X-ray cihazların içinden geçiliyor ve sonrasında bir merdivenli nokta var. Oradan da genel merkeze doğru gidiliyor. Şimdi ama tabii polisler yine, sivil polisler yine giremediler. Çünkü orası tamamen kilitli ve orada bir barikat da var. Şimdi emniyet tabii bunu yumuşak noktadan halletmek için iki kez bir denemede bulundu. Ama bu sırada CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de polisle, emniyet mensuplarıyla kesinlikle karşı karşıya gelmek istemediklerini ifade etti. Böyle bir durum söz konusu. Ama ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde emniyet buraya zorla girmek isterse, buranın boşaltılmasını isterse nasıl bir görüntü ortaya çıkar? Gerçekten merak konusu. Çünkü içeride çok ciddi partililer de var ve gaz maskesi taktıklarını da görüyoruz. Bu noktada böyle bir kendilerini güvenli bir noktada tutmaya çalışanlar da var. Evet, içeride o güvenlik masalarının kırılarak kapının önüne konulduğu da şu an gelen bilgiler arasında böyle bir durum. Gerçekten çok
6: kritik bir durum. İstanbul'la karşılaştırabilir.
4: Buradaki Osman,
6: İstanbul'la karşılaştırıyoruz ilk andan itibaren. Az önce sen Murat Emir'e de, Sayın Emir'e de sordun soruyu. Yani emniyet girmek isterse ne olacak diye. Bu kez içeride milletvekillerinin olması, korumalarının olması. Yani bambaşka bir tablo çıkacak. İstanbul'dan çok daha farklı ve büyük bir tablo çıkacak. Ne bekliyorsun? Ne konuşuluyor orada? Yani Murat Emir açıkladı az önce. Tabii ki biraz işte temkinli de konuşmaya çalışılıyor ama.
4: Ya şunu çok net söyleyebiliriz. İçeride bulunanlar emniyetle kesinlikle karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Ama o tebligatı da almak istemiyorlar. Ama emniyete de verilmiş bir talimat var. Ankara Valiliği'nin talimatı var. Ankara Valiliği emniyete gereğini yapın dedi ve bu bilgi de zaten bizle de paylaşıldı. Ve bunun üzerine Ankara Emniyeti'nden sivil polisler buradaki noktada içeri girmek istediler. Ancak izin verilmiyor. Zaten CHP Genel Merkezi'ne giriş çıkış yapmak neredeyse mümkün değil. Evet, içeride çok fazla milletvekili var. Yani görevinden uzaklaştırılan Genel Başkan Özgür Özel var. Genel Başkan Yardımcıları var. Bir mahkeme kararının öncesinde Genel Başkan Yardımcılarıydı. Yani iki gün önce Genel Başkan Yardımcılarıydı. Grup Başkan Vekilleri var. Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Gökhan Günaydın. Mecliste Grup Başkan Vekilliği görevleri devam ediyor. Burada emniyet mensuplarının ani bir müdahalesi gerçekten burada hiç istenmeyen görüntülere neden olabilir. Yani İstanbul'dan çok daha farklı bir görüntülere neden olabilir. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle buradaki ekibin bir araya gelmesi, yüz yüze görüşmeleri oldukça önemli bir nokta aralayabilir uzlaşma adına. Ama Kılıçdaroğlu ekibi buranın boşaltılmasını istiyor. Zaten bunun çağrısı da yapıldı. Valilik, hem emniyet, iki tarafa da dilekçeler yazıldı. CHP Genel Merkezi'nin boşaltılmasını istiyor Kılıçdaroğlu ekibi. Ama Özgür Özel ve ekibi de burayı bırakmak istemiyorlar. Buradan kolluk kuvvetiyle eğer çıkartılırsak nereye gidecekler diye dün de aslında konuşuldu bu. İkinci durak meclis olacak demişti Özgür Özel. Böyle bir durum söz konusu. Şu an nasıl bir tablo var genel merkezin önünde? Gerçekten kaotik bir durum ama basın mensuplarının yoğunluğu var genel merkezin önünde. Ama bunun dışında polisler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi artık biraz daha arka planda. Onlar artık emniyetin bu müdahaleyi yapması ve bu süreci tamamlamasını istiyorlar. Zaten CHP'nin şimdiki mutlak mutlak kararıyla, yani mahkeme kararıyla genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çağrısı bu yönde. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu? Bu gereğinin yapılması gerekiyor diyor. Buna uymayanlar da diyor gerekli işlem yapılır diyor.
6: Peki, çok teşekkür ederiz. Özgür Akbaş aktardı. Özgür Akbaş'a yani dönmeyi sürdüreceğiz. Zaten kameramızın bir gözümüz orada diyelim. Çünkü oradaki durum hakikaten son derece önemli. Ne olacak, bir müdahale olacak mı? Saat 11'den beri iki kez polis gitti, görüşülmeye çalışıldı ama ekranın sağında gördüğünüz o kapıda, yani kapı duvar arkasında barikat var. Araç girişinin olduğu yere otobüs çekilmiş durumda. Ne olacak? Hakikaten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz esasen. İstanbul'da bunun bir benzeri yaşanmıştı ama bu kez hakikaten içeride milletvekillerinin de olması dolayısıyla daha da farklı bir durum var. Bir temas kurulur mu? Az önce Murat Emir'in açıklamasını getirdik ekrana. Saat 14 için bir görüşme vardı. Saat 7.30'da niçin geldiler diye soruyor. Ama bir sosyal medya paylaşımıyla ve aslına bakarsanız hem valiliğe hem emniyete de başvurarak genel merkezi boşaltın ve boşaltmazsanız da gereken yapılacak diye açıklama yapan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Dolayısıyla ne olacak? Acaba erken alacak mı sorularından biri bu. 14'teki görüşme, bir telefon görüşmesine ya da biraz daha erken olur mu? Çünkü hakikaten Özgür Akbaş'ın da ifade ettiği kaotik ve gerginliğin üst seviyede olduğu bir durum var. Hemen dönelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine. Orada da güvenlik önlemleri artırılmıştı. Ama oradaki milletvekilleri acaba oraya gittiler mi? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun programıyla ilgili bir yeni açıklama, yeni adım var mı? Hemen Özden Erkuş'a dönelim. Manzara bu Özden. Orada ne konuşuluyor?
7: An itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu da yaşanan tüm gelişmeleri evinden takip ediyor. Kuvvetle muhtemel o bölgeye yakın olan, genel merkeze yakın olan ve sabah saatlerinde oraya giden başta avukatı Celal Çelik, Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Deniz Demir gibi isimlerle, ki bu isimlerle geride kalan 3 gün boyunca çok sık temaslar kurmuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Onlardan da son bilgileri alıyor. Şimdi ortada bir talep var. Bu talep çerçevesinde de harekete geçmeye hazır güvenlik görevlileri var ve bu talebin altında imzası olan isim de, daha doğrusu bu talebin gönderen isim de aslına bakılırsa Kemal Kılıçdaroğlu, avukat aracılığıyla genel merkezin boşaltılması, mahkeme kararına uygun şekilde oranın tahliyesi yönünde hem dün hem de bugün iki ayrı başvuruda bulundukları, bugün valilik açıklamasıyla da valilik kaynaklarından edinilen bilgi çerçevesinde anlaşılmış durumda. Yani Kemal Kılıçdaroğlu orada bulunan Özgür Özel ve diğer isimlerin orayı terk etmesi gerektiğine ilişkin bir talepte bulunmuş. Şimdi Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geride kalan saat diliminde geldi. Şimdi o açıklamada öncelikle Kılıçdaroğlu yargı mensuplarına ve güvenlik görevlilerine sesleniyor. Ortada bir mahkeme kararı var. 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen bir karar var. Bu kararı uygulamak için lütfen gereğini yapın diyor. Yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine mahkeme kararının gereklerini uymasını rica ederim ifadesinden bunu anlıyoruz. Yani içeriye girip o binayı, genel merkezi boşaltın diyor. Avukatının talebi, daha doğrusu açıklaması bu yönde. İkincisi, tüm bu işlemler yapılırken örgüt kültürü ve disipline aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını rica ederim diyerek de an itibariyle genel merkezde bulunan Özgür Özel'den tutun da grup başkan vekillerine, milletvekillerine bir mesajı olduğunu da anlayabiliyoruz. Yani direnmeyin mesajı olarak anlatmak gerekir bunu. Ve son olarak da eğer bir direniş gerçekleşirse, orada bir arbede yaşanırsa, görüntüler, o istenmeyen, CHP açısından istenmeyen o görüntüler ortaya çıkarsa da talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını vurgulayarak CHP'nin mahkemeyle belirlenmiş genel başkanı olarak disiplin sürecine işaret eden bir açıklaması var elimizde. Bunun ötesinde bu saate kadar herhangi bir yüz yüze görüşme gerçekleştirmedi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani az önce saydığımız isimlerle geride kalan 3 günde bir araya geldiği, kendisine yakın olan milletvekilleriyle ya da eski parti meclis üyeleriyle, eski partililerle herhangi bir teması bu saate kadar bugün için olmadı. Evinde kalmaya devam ediyor. Bugün ofisine gitmeme ihtimali de var, onu da belirtelim. Normalde mutlak butlan karar çıktıktan sonraki her günde bir süre evinde çalışmış, ardından da ofisine giderek çalışmalarına devam etmişti. Ama bizim edindiğimiz bilgi, en azından şu aşamada ofisine gitmekle ilgili bir planı olmadığı yönünde. Yani herkes gibi o da belli bir mesafeden yaşananları takip ediyor. Ama onun yönlendirdiği, onun talimatıyla gerçekleşen ilerleyen bir sürece hep birlikte şahitlik ettiğimizde belirtelim. Güvenlik önlemleri daha önceki yayınlarda aktardığımız, anlattığımız gibi sokak başları polis tarafından tutulmuş durumda. Yani bu kararın ve bu talebin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez tahliye edilsin talebinin ardından buraya dönük CHP'lilerden bir tepki olur mu? Burada bir protesto gösterisi olur mu? Düşüncesiyle yapılmış bir düzenlenmiş bir güvenlik prosedürü şu anda işletiliyor burada. Sokak başlarındaki polis otobüsleri sadece burada oturanların evlerine girip çıkmalarına ve biz basın mensuplarına müsaade ediyor. Bir temas olur mu sorusuna gelecek olursak, henüz bu yönde bir girişim söz konusu değil, ama taraflar arasında, özellikle Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir temas olursa kuşkusuz bu da en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tabii az önce Murat Emir'in de bahsettiği şekilde ilerleyen saatlerde isimler arasında, yani iki tarafın önde gelen isimler arasında belki bir diyalog zemini oluşturulabilir, ama şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu yaşananları evinde, konutunda uzaktan izliyor ve telefonla irtibat kuruyor an itibariyle kendisine yakın isimlerle.
6: Teşekkür ediyoruz. Özden Erkuş orada bir bilgi olduğu takdirde aktaracak. Ekranın solundaki görüntü canlı, CHP Genel Merkezi'nin önü burası. Kim diye seçmeye çalışıyorum. Mahmut Danal mı arkadaşlar? Evet, Mahmut Danal, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. CHP Genel Merkezi'nde, işte barikatın kurulduğu yerde, öyle zannediyorum meslektaşlarımızın olduğu yerde, otobüsün olduğu yer değil mi arkadaşlar? Evet, orası muhtemelen, yani orada artık CHP Genel Merkezi'nin kapısına çıktı ve orada muhtemelen işte hani bu direniş sürecek ifadesini kullanıyordu. Biz direnmeye devam edeceğiz ifadesini kullanıyordu. Az önce canlı olarak da ekrana getirdik. Biz CHP Genel Merkezi'ni bırakmayacağız. Polisle karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama burayı bırakmayacağız diye Murat Emir de ifade etmişti. Böyle bir durum var. Mahmut Tanal da aslına bakarsanız bu tip protestolarda ya da işte İstanbul'daki İl binası önündeki durumda da en ön plana çıkan isimlerden biriydi. Daha önceki protestolarda da en ön plana çıkan isimlerden biriydi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin arasında ilk olarak onu gördük. CHP'nin giriş kapısı burası. Giriş kapısının üzerinde Mahmut Tanal. Meslektaşlarımızı gördüğünüz yerde, hemen o giriş kapısının olduğu yere, araç girişinin olduğu yere bir otobüs çekilmişti. Bir seçim otobüsü. Onun olduğu noktadalar. İki kez hatırlatalım hemen. İki kez bu konuyla ilgili polis bu tebligatı vermek için CHP'lilerle görüşmek için gitti ama bir telefon teması sağlandı. Hemen kapının biraz daha yanında demir parmaklıkların olduğu yerde Murat Emir'in bir açıklama yaptığını biliyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil pek çok milletvekili orada. Tabii ki herkes ne olacak sorusunu soruyor. Bakalım ne olacak, bu görüntüleri vermeye devam edeceğiz ama bir yandan da yani soru çok, hiç yanıt yok diyelim. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le de değerlendirmeye devam edeceğiz. Kemal Bey, ne diyorsunuz?
8: Şimdi sadece Murat Emir'in yapmış olduğu basın açıklamasındaki görüntüye bakalım. Demir parmaklıklar, demir parmaklıklar arkasında konuşma yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Bu görüntü bile başlı başına bir problematik içeriyor. Şimdi Mahmut Tanal'ın görüntüsüne bakın. Elinde hortum. Oradaki yapının üstüne çıkmış. Ne yapacak o hortumla? Yani içeriye girmeye çalışan polislerin üzerine su sıkacak anlaşılan. Yani Mahmut Tanal'ın senin de bahsettiğin gibi bu tür eylemlerde hep bu tür şovları, bu tür agresif tavırları hep görülüyor. Fakat burası genel merkez. Yani burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi. Bunu bir türlü idrak ettiklerini zannetmiyorum. Aynı zamanda Murat Emir'in haklı bir eleştirisi de var. Yani bugün 14'te Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle biz buluşacaktık. Bu konuları konuşacaktık. Sabah 7.30'da neden geliyor avukatları diye. Şimdi buradan biz şunu çıkarıyoruz. Bu iki grup arasındaki gerilim öyle sağduyu çağrıları, yumuşak ifadeler bu şekilde olmuyor içeride demek ki. Yani kendi aralarındaki gerilim çok yüksek. Uzlaşma meselesi öyle çok kolay değil ve had safhada bir sertlik var kendi aralarında. Şimdi bunu fiziki olarak sahaya yansıtacaklar. Mahkeme kararını uygulamayan bir genel merkez, onu şikayet eden Cumhuriyet Halk Parti ile milletvekilleri, avukatlar ve emniyet, biz mahkeme kararını uygulamak zorundayız diye kapıya geliyor. Kapı kapalı, içeri giremiyor. İki kere, üç kere. Bu kadar uzun sürmez bunu denemek. Tablo kimsenin sevineceği bir tablo değildir. Ben şahsen böyle görüyorum. Yani ne iktidar taraftarlarını ne muhalefetin mutlu olacağı bir tablo değildir bu tablo. İktidar adayı Türkiye'nin en eski partisinin genel merkezinin önünde elinde hortumla.
6: Şöyle bir tablo çıkacak Kemal Bey. Eğer müdahale olursa ve bir gerilim yaşanırsa Türk siyasi tarihinde ilk kez milletvekillerinin ve polislerin karşı karşıya geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olan bir tabloyla karşı karşıya kalacağız.
8: Evet. Bu şu anda zaten çok olağanüstü bir yayın içerisindeyiz Osman Bey. Yani hiç karşılaşmadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bakın o içeride bulunan grup başkan vekillerinin ya da genel başkan vekillerinin korumaları da vardır. Yani onlar da emniyet mensupları.
6: Evet.
8: Dışarıda bekleyenler de emniyet mensupları. İçeriye girildiğinde nasıl olacak? Onlar ne yapacaklar? Kimi koruyacaklar? Meslektaşlarıyla karşı karşıya mı gelecekler? Yani bu tablodan kurtulmanın tek yolu var. Yani Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in birbiriyle konuşması ve bu polis müdahalesine gerek olmadan mahkeme kararının gereğinin yapılmasıdır. Buna ancak ikisi konuşursa, ancak iki kesim bir araya gelirse bu iş gerçekleşebilir. Hatta emniyet görevlileri hani parti yöneticileriyle bile iletişim kuramıyor şu anda. Hani kapıyı kapattıkları için. En azından onlarla irtibat kurmaları, yani bir dakika biz görüşüyoruz, işte bize müsaade edin, ne bileyim. Hani böyle bir ilişki, böyle bir iletişim de bu müdahaleyi geciktirebilir. O da yok.
6: Ama az önce sizin de işaret ettiğiniz üzere şöyle bir durum var orada. Saat 14'de bir randevulaşma ama saat 7.30'da bir yani hem yargıya, valiliğe, emniyete bir başvuru hem de genel merkeze girme çabası var. Şimdi burada yani Murat Emir'in söylediği bu, en azından bu şekilde. Kılıçdaroğlu tarafından bir açıklama yapılacak mı? Bir de şimdi bütün bu yaşananları hem son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmış seçmen hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi, bu faturayı kime keser?
8: Şimdi bu süreçte Cumhuriyet Halk Partiler iktidara kızgın. İktidarın yargıya müdahale ettiğini düşünüyorlar. Ama ben yayının başında söylediğim konuyu tekrar ifade ediyorum. Buradakilerin hepsi Cumhuriyet Halk Partili. Eğer iktidarın yargıya müdahale ettiğini düşünüyorlarsa, iktidar yürüyüşlerini engellediklerini düşünüyorlarsa, Cumhurbaşkanı olmalarını, CHP'li birinin Cumhurbaşkanı olmasını engellediklerini düşünüyorlarsa, yapacakları çok basit bir şey var. Bir araya gelecekler, dayanışma içerisinde olacaklar ve iktidara karşı mücadele edecekler. Ama bakın, burada kendi aralarında bir kavga ve bir mücadele var. Burada bir problem var demek ki. Yani yargıya müdahale eden iktidar argümanının geçersiz olduğunu görüyoruz. Bu şu anda yaşadığımız tabloda. Burada, neden bir araya gelip iktidara bu müdahalesini boşa çıkartmıyorlar? Mesela böyle bir şey CHP'ye fayda sağlar yani.
6: Bu burada yani şu an genel merkezde olan mahkeme kararıyla görevden alınan CHP yönetiminin ifadesi zaten bu şekilde. Sizin sorduğunuz soruyu soruyor onlar da. Ama dikkat çeken bir husus Sayın Bahçeli'nin açıklaması. Daha ilk bu husus çıktığında, hatta daha konuşulurken mutlak mutlak kararı çıkmadan önce mecliste grup toplantısından sonra böyle bir şey doğru olmaz şeklinde bu minvalde bir açıklama yapmıştı. Sonrasında da Sayın Kılıçdaroğlu'na feragat etmesi yönünde bir çağrıda bulundu. Sayın Bahçeli'nin açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?
8: Şimdi ben önemli bir çıkış yolu olarak görüyorum. Yani Sayın Bahçeli'nin açıklamasını en azından diyalog çağrısı bu. Hani yani bir araya gelin, işi, konuşun, kendi aranızda konuşun.
6: Sayın Bahçeli, bunu çok konuştuk sizinle de programlarda. Türkiye'nin içinden geçtiği bu yeni çözüm süreciyle terörsüz Türkiye sürecine de zarar vereceği yönünde altını çizen açıklamaları da var.
8: Evet. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'nin bu talebine evet demediği anlaşılıyor. Fakat Murat Emir'in iddialarına bir cevap beklemek gerekir. Yani Kılıçdaroğlu tarafı saat 14'te buluşmak üzere anlaşmıştık. Neden sabah 7.30'da kapımıza dayandılar? Bu iyi bir niyet gösterisi değildir eleştirisi. Tek taraflı yapılmış bir açıklama bize şu anda doğru geliyor ama acaba öbür tarafta böyle bir anlaşma olmuş muydu? Bu alt komisyon görüşmeleri kabul edilmiş miydi bilmiyoruz. Yani o taraf nasıl bir açıklama yapacak bilmiyoruz. Ama sabah 7.30'da avukatlar aracılığıyla kapıya gelinmesi öyle çok da iyi niyetli bir tablo imajı vermiyor. Yani bu partiler, yani burası başkasının bir genel merkezi değil. Yani rakiplerinin genel merkezi değil, rakipleriyle mücadele etmiyorlar. Kendi partileri, kendi arkadaşları, yani Murat Emir'le o kapıda bekleyen milletvekilleri yıllardır mecliste birlikte yan yana sırada oturuyorlar, partide birlikte oturuyorlar. Şimdi gerçekten bunu anlamlandırmakta zorlanıyorum. Yani bu kadar
6: sert... Burada bu sorunu çözecek asıl mesele Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bir kurultay değil mi?
8: Kesinlikle bir kurultay. İşin enteresanı iki lider de, yani Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de kurultay diyor. Sadece zamanlamasında anlaşamıyorlar. Yani mahkeme kararını uyguladığı zaman süre konusunu tartışalım, devam edelim diyebilir. Ama mahkeme kararını uygulamak zorunda. Yani bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne fayda sağlayan bir tablo değildir. Yani parmaklıklar arkasında konuşan bir grup başkan vekilinin görüntüsü Cumhuriyet Halk Partileri de rahatsız eder. Seçmeni de rahatsız eder, vatandaşı da rahatsız eder. Polis, barikat, hortumlusu nedir Allah aşkına? Ben gerçekten şaşkın halde izledim Mahmut Tanalı. Yani hortumla su genel merkez binasının önünde ne yapmak istiyorsunuz yani? Kime sıkacaksınız bu hortumu, bu suyu? Yani biraz kendilerini öz eleştiri de yapması lazım. Bu tabloyu gören Cumhuriyet Halk Partilerin de ya bir dakika, biz böyle kendimiz böyle bir tablo içine düşmeyelim. Biz iktidara yürüyen bir partiyiz. Gelin şu işi şöyle çözelim, böyle çözelim. Bir yolu vardır en azından yani. Hani bu polis zoruyla mahkeme tebligatı tablosu çok kötü bir tablo. Bu demokrasimiz açısından kötü bir tablo. Fakat ben şunu gördüm, yani Kılıçdaroğlu tarafı kesinlikle hızlı, acil bir şekilde genel merkeze gelip yol haritaları var kafalarında. O yol haritalarında hemen hayata geçirme niyetindeler. Bayramdan sonra bekleyelim, şöyle yapalım, böyle niyetleri yok. Görünen tablo bu. Ben bu ilk mahkeme kararı çıktığında Osman Bey bir dört etki olabileceğini söylemiştim. Birincisi hukuki etkisi, ikincisi siyasi etki, üçüncüsü ekonomik etkisi, dördüncüsü de uluslararası etkisi. Şimdi ilk gün ekonomiye bir etkisi oldu. Borsada bir düşüş yaşandı. Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir iniş yaşandı. Fakat sonraki günlerde gördük ki borsa yükseldi. Yani ekonomik etkileri sönümlendi. Uluslararası sahada da haberler oldu, eleştirenler oldu. Bu da bugünlerde görüyoruz ki sönümleniyor. Çünkü İran'da anlaşma olmak üzere anladığımız kadarıyla bütün medya oraya dönmüş durumda. Şimdi iki tane konu kaldı. Birisi hukuki etkisi, işte şu anda hukuki bir komplikasyon yaşıyoruz. Yani elinde mahkeme kararı olan avukatlar geliyor, ona gitmeyince yarın emniyete gidiyor. Hukuki etkisi sürüyor. Diğer konuda siyasi etkisi. Siyasi etkisinin de iki boyutu var. CHP içerisindeki etkisi ve genel siyasete etkisi. Şimdi bunu iki konunun sürdüğünü görüyoruz. Ama benim tahminim bir süre sonra biz sadece CHP ve CHP içi kavgaları konuşuyor olacağız. Yani diğer siyasi partilerin de bu tartışmadan ayrıştığını, uzaklaştığını ve sadece CHP'yi, CHP'nin kendi iç sorunlarını tartışır hale geleceğiz. Gördüğümüz tablo bu. Ama bakın bu sıcak görüntüler Türk siyaseti açısından çok önemli bir dönüm noktası. Bir parti genel merkezinde bir milletvekilinin elinde su hortumuyla partimi teslim etmem edasıyla çıkıp medya mensuplarının önünde poz vermesi hiç de bir siyasi davranış, etik bir davranış, sağlıklı bir davranış olarak görmüyorum. Ben çok yanlış tutum bunlar. Ümit ediyorum parti yönetimi bunlara müdahale eder de bir kötü bir tablo çıkmadan bu sorunu çözmüş olurlar.
6: Öyle zannediyorum şu sıralarda hem milletvekilleriyle hem belki de valilikte bir müzakere, emniyetle bir müzakere var. Çünkü iki kez gidildi. Sonra oradaki emniyet mensupları telefonla görüştü. Sayın Emir de orada bir telefon görüşmesi yaptı. Ama ortada da bir karar var. Hem yargının kararı var hem Kılıçdaroğlu tarafından, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun avukat tarafından yazılmış iki dilekçe var. Bu iki dilekçeyle Ankara valinin emniyete boşaltın talimatı, tahliye edin talimatı var. Hakikaten artık önümüzdeki dakikalar bakalım ne olacak. 14'teki görüşme acaba erkene alınabilir mi? Bugün onu da sorayım size. Bugün yani az önce
8: mesela
6: Özden Erkuş'a Osman
8: Bey,
6: sorduk.
8: Yani çok henüz önemli bir cümle kurdunuz. Affedersiniz. Yani 14'teki görüşmeyi niye öne almıyorlar? Hani bu devlet protokolü değil ki. 14'te yapacağınız, anlaşmışsanız, bir araya gelmeyi kabul etmişseniz iki grupta hemen şimdi toplanın. Bir araya gelin, müzakere edin. Emniyete de dediğin ki kardeşim biraz bekleyin, biz bu meseleyi çözeceğiz diye. Olur mu böyle şeyler? Yani emniyet niye sürekli ısrar ediyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, müdahale etmiyor? Onlar da böyle bir tablonun içerisinde yer almak istemez yani.
6: Muhtemelen bir görüşme de oluyordur diye tahmin ediyorum Kemal Bey. Yani çünkü az önce Murat Bey'in açıklamasından onu anladık. Saat 14'te vardı, 7.30'da niye geldiniz? Ya da işte mesela sizin az önce söylediğiniz şey, yani burada iki görüş aslında bu meseleyi çıkaran durum. Aslına bakarsanız hem devam eden, 19 Mart'tan beri devam eden bir hukuki operasyonlar süreci var. Buna ilgili bir farklı bakış ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son açıklamaların genel merkezdeki görevden alınan ekip tarafından tepki görmesi. Dolayısıyla yani o görüşme devam ediyor. İşte kurultayın takvimiyle ilgili bir sıkıntı var ki böyle bir durum var.
8: Sadece şimdi zannediyorum o ikinci plana girdi. Yani kurultay tarihini belirleme, kurultay meselesini konuşmak. Şimdi genel merkeze girmek istiyor Kılıçdaroğlu. Yani genel merkeze gelip genel başkanlık koltuğuna oturup masaya yumruğunu vurmak istiyor. Tablomuz budur yani. Fakat diğer tarafta barikat kurarak bunu engellemesi mümkün değil. En kısa sürede kurultaya gitmek için yöntemler var. Ve bu yöntemlerden bir tanesi delege sayısının bir fazlasıyla, yarısından bir fazlasıyla imza toplamak. Mesela hızlıca buna geçebilirler, hızlıca bunu yapabilirler. Hani siyaset üretmek gerekiyor şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı şey bir siyaset üretmek ve bu siyasetle kendi yolunu bulmak. Partinin bölünmesini engellemek, partinin hırpalanmasını engellemek, kötü bir tablo çıkmasını engellemek. Burada siyaset üretmek gerekiyor. Yani çıkış yolu bulmak gerekiyor. Elinde su hortumuyla genel merkez binasının tepesine çıkmak bana göre siyaset üretmek değildir. İçeride masaları parçalayıp camın önüne yığmak bana göre siyaset üretmek değildir. Yani bunu görmesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
6: bir virgül koymak durumundayız. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gideceğiz. İçeride bu kez genel merkezin içinde de Uğraş Bingöl bekliyor. Dışarıda Özgür Akbaş o noktadaydı. İçeride ne var bir de ona bakalım. Uğraş.
9: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde olağanüstü anlar yaşanıyor. Şu an kameraman arkadaşım Arhan Pınar size göstersin. Burası hemen CHP Genel Merkezi'nin önündeki ana cadde. Gördüğünüz gibi çevik polis ekipleri burada konuşanmış durumda. Hemen arkasında ise bekleyen kalabalığı görüyorsunuz. Onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, yakın partililer. Hemen Söğüt Özü burası. Ankara'nın aslında kalbi denilecek yerlerden birisi. Ana caddeyi görüyorsunuz. Orada sayısızca polis arabası getirilmiş durumda ve tamamen sadece CHP Genel Merkezi'nin önü değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu binanın komple parsel olarak tamamı polis bariyerleriyle kapatılmış durumda. Hemen içeriye doğru da bir gösterelim içerideki durumu. Genel Merkez'in önünde biz şu anda parti otobüsünün üzerindeyiz. Burası, bu otobüs adeta kapıya barikat gibi konuldu, polisin geçmesini engellemek için. Hemen yanında ikinci bir otobüste yer alıyor. Yani bu şekilde bir barikat oluşturulmuş durumda. Yine sağ tarafta görünen alanda da orada da bir demir kapı var. Orada da milletvekilleri bekliyor ve orası da gördüğünüz gibi otobüslerle çevrilmiş durumda. Polisin geçmesini engelleyecek şekilde partililer bir kısmı burada, bir kısmı katlarda. Hemen genel merkezin önünü görüyorsunuz. Orada da bariyerler çevrilmiş durumda ve burada bir bekleyiş söz konusu. Şu an için bir gerginlik yok. Milletvekillerinin de bekleyişini hemen göstereyim size. Birkaç çadır da kurulmuş buraya. Milletvekilleri de burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Herhangi bir polis müdahalesine karşı Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden parti çalışanlarına gelmeyin talimatı gelmişti sabah saatlerinde. CHP genel merkezinin önündeki bekleyen kalabalık bu şeyi dinlemeyenler ya da genel merkezde kalan partililerdi. Ama burada bir kararlı bir kitle olduğunu söyleyelim. Hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişinde de bariyerler oluşturulmuş durumda. Özellikle şu nokta önemli. Asansörler çalışmıyor. Asansörler kapatıldı. Merdivenlerden genel merkezin katlarına çıkılabiliyor ama orada da en fazla ikinci kata çıkılabiliyor. İkinci katın ardından dördüncü katta milletvekillerinin bekleyişi sürüyor. CHP Özgür Özel ise 12. kattaki bekleyişini sürdürüyor. Burada herhangi bir geri adım olmayacağını söylüyor buradaki yetkililer bize. Evet, şunu da hatırlatmakta fayda var. Asansörler kapalı, merdivenlerden çıkış var dedik bütün katlara. O merdivenlere çıkan kapılarda oldukça sağlam ve kilitlenmiş durumdalar. Herhangi bir polis müdahalesi olduğunda orada da buradaki konuştuğumuz partililerin söylediğine göre orada da kat kat direnişlerin devam edeceği yönünde. Evet, şu an için bir sakinlik söz konusu ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tam bir abluka altında. Buraya yüzlerce metre ötede bile polisler, tomalar konuşlanmış durumda. Son olarak şuraya da tekrar gösterelim. Polislerin bekleyişi de sürüyor. Sabah saatlerinde hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararının uygulanması yönünde hem Ankara Valiliğine hem de Emniyet Müdürlüğüne başvurmuştu. O başvurunun ardından da Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, milletvekilleri de buraya geldiler. Burada Özgür Özel'le yakın isimlerle aralarında bir tartışma başladı. Bir arbede çıktı. Ardından polisin de yönlendirmesiyle o kalabalık buradan gitti. Çok az kısmı burada bekleyişini sürdürüyor. Burada adeta bir Uğrar. Basın ordusu da bekliyor. Neler olacağına dair, beklemeye dair. Ama şunu söyleyelim, şu dakika itibariyle bir sakinlik var. Genel merkezin önü iki otobüs tarafından çevrilmiş ve içeriye girişler engellenmiş durumda. Milletvekillerinin bekleyişi de kapıda sürüyor. Yine partililer de burada bekleyişini sürdürüyor.
6: Uğraş, şunu sormak isterim. Az önce Sayın Murat Emir'in açıklamasını ekrana getirirken saat 14'te bir toplantı olacağını, aslında bu kurultay süreciyle ilgili bir istişare yapılacağını ama niçin saat 7.30'da geldiler gibi bir soru sordu. Bizdeki soru da şu, soru işareti daha doğrusu. Acaba bu toplantı erken alınır mı ya da bir temas var mı, bir telefon görüşmesi var mı? Bir bilgin var mı bu konuda, bir şey söylüyorlar mı?
9: Şüphesiz ki bir perde arkası diplomasisi yürütülüyordur diye düşünüyoruz ama bununla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Sizin de söylediğin gibi bir toplantı gerçekleşecek. Biz de burada o toplantının detaylarına yönelik fikir sahibi olmaya çalışıyoruz ama şu an için bu çok mümkün gözükmüyor. Ama dediğim gibi CHP Genel Özgür Özel Genel Merkez'in 12. katında bekliyor. Milletvekilleri saat 4. katta bekleyişlerini sürdürüyor. Şu an için tahmin ediyoruz, bu net bir bilgi değil, bir perde arkası diplomasisi yürütüldüğü yönünde de bazı kaynaklardan bilgiler var.
6: Teşekkür ediyoruz. Uğraş Bingöl'e teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Şimdi önemli bir bilgi daha var. İlerleyen dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklama yapması bekleniyor. Kimden aldık bu bilgiyi? Özden Erkuş'tan. Dolayısıyla o da biliyorsunuz sabahın ilk saatlerinden itibaren, yani bu hadise ortaya çıktığından beri Özgür Akbaş ve Uğraş Bingöl nasıl CHP Genel Merkezi'nin içi ve dışında haber nöbetlerini sürdürüyorlarsa, Özden Erkuş da yine kameraman arkadaşımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi işte bu mahkeme kararıyla artık genel başkanlığa yeniden getirilen ismi Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde bekliyorlar. Dolayısıyla bir açıklama yapma olasılığından söz etti. Tabii bu bir yazılı açıklama mı yoksa kameralar karşısına mı geçecek Kılıçdaroğlu, bunu henüz bilmiyoruz. İlerleyen dakikalarda netleşecek ama şunu hatırlatmakta fayda var. İlk açıklamayı yeni atadığı basın danışmanı Atakan Sönmez'in X hesabından sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu bu konuyu Kılıçdaroğlu ve dedi ki orada genel merkezin önünde ki kalabalığa seslenerek parti disiplini içerisinde davranılması gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi Atakan Sönmez'in açıklamasıyla bunu gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına, işlem yapmaya çalışan yargı görevlilerine, emniyet personeline ve tüm kamu görevlilerine mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı bir işlem ve eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim diyor. Sabah çünkü bir arbedeye varan, bir tartışmaya, yumruklu kavgaya varan bir durum yaşanmıştı. Bunun altını çiziyor. En önemli cümlesine gelecek olursak, talimata aykırı edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Yani bir disiplin soruşturmasına aslına bakarsanız böyle anlaşılan, böyle buna işaret eden bir durum var. Ona karşılık CHP'nin genel merkezinde ne var? CHP'nin genel merkezinde olan biteni az önce bize Uğraş Bingöl aktardı. Yani binanın içerisinde genel başkanın 12. katına kadar olan zaten asansörler çalışmıyor ve işte merdivenlere de kapıların kilitlendiği ifade ediliyor. Polisin bir müdahalede bulunması ihtimaline karşı, ama iki kez polisin bir görüşme yaptığını öyle zannediyoruz. Devam eden bir müzakere süreci ya da Uğraş'ın ifadesiyle bir arka kapı diplomasisi devam ediyor ki az önce Murat Emir de CHP'nin grup başkan vekili ifade etmişti bunu. Bakalım ne olacak? Şüphesiz bu önümüzdeki dakikalar son derece önemli. Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama bekliyoruz dedik. Bu açıklama yazılı mı yoksa kameraların karşısına mı geçirip yapılacak? Bunu da elbette henüz bilmiyoruz ama bir açıklama ihtimali var. Biz Kemal Öztürk'le konuşmaya devam ediyorduk. Bir kez daha söz verelim ona. Yani sorduk soruyu, bir uzlaşı ya da bir yeniden erken alma durumu var mı diye. Sanırım Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla anlayacağız.
8: Anlaşılan Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi arasında bir iletişim var gözüküyor. Yani ben bunu biraz da emniyet görevlilerinin beklemesinden de anlıyorum. Hani uzlaşılacak, kendi aralarında konuşacaklar ve mahkeme kararı arabede çıkmadan uygulanacak diye söylenmişse emniyet de bunu beklemek ister. O tabloya, o tablonun bir parçası, o görüntünün bir parçası olmak istemez güvenlik görevlileri. Yani CHP Genel Merkezi'nde zorla girilme görüntüsünün içerisinde olmak istemez. O yüzden de böyle bir iletişim olduğunu düşünebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamada da ümit ediyoruz ki bir uzlaşma olduğu, bir anlaşma olduğu ortaya çıkmış olsun. Fakat biraz önce CHP Genel Merkezi'nin ön tarafını, içeriği daha doğrusu aktaran arkadaşımızın anlattığı tablolar, yani hazırlıkların hiç de uzlaşmak veya mahkeme kararını sıkıntı çıkmadan uygulanmasına izin vermek gibi de gözükmüyor. Yani asansörlerin kapatılması, girişe barikatların kurulması, merdivenlere barikatların kurulması, çadırlar kurulmuş. Özgür Özel'in içeride olduğu bilgisi de enteresan. Yani 12. katta olduğu söyleniyor. Şimdi oradaki tablo,
6: karar
8: oradaki
6: çıktıktan hazır... bu yana hiç ayrılmadı genel merkezden bu arada. Bilgi bu yönde.
8: Evet. Evet, yani oradaki hazırlıklar direnç gösterip olaylar ne kadar ilerlerse ilerlesin buna direnmek yönünde gözüküyor. Yani hazırlık bu yönde. Belki de biraz da hani mağduriyet tablosu mu çıkmasını istiyorlar tam da anlamış değilim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden... Hani biz gerekli direndik, polis zoruyla dışarı atıldık, iktidarın hani iktidara da eleştirmek için, Kılıçdaroğlu'nu da eleştirmek için böyle bir tabloyu yapmak da isteği olabilirler. Hani ümit ediyorum böyle değildir niyetleri. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel'in konuşmasından başka bir tablo bu durumu çözemez. Maalesef emniyetin de bir süre daha bekleyip ondan sonra mahkeme kararını uygulamak için zorla içeri gireceği anlaşılıyor. Yani benim de edindiğim izlenim maalesef böyle bir tabloyu görecek Türkiye.
6: Peki, çok teşekkür ederiz Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu, yayına katkınız için. Konuşmaya daha devam edeceğiz daha sonra ama bir canlı bağlantı için bir kez daha gidelim. Kemal Öztürk'e de teşekkür ediyoruz yayına verdiği katkı için. CHP Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, bir orada hareketlilik, bir diğer tarafta. Az önce sözünü etmiştim. Özden Erkuş'un verdiği bir bilgi var. Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapma ihtimali var diye. Hemen gidelim kendisine. Belli mi, yazılı mı olacak, görsel mi olacak bu açıklama?
7: Henüz net değil ama burayı da hareketlendiren bir bilgi bu ve yapılacak o açıklama Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak. Hazırlıklar da başladı aslına bakılırsa. Biz buradaki basın mensupları olarak görüntülü açıklama yapılması üzerine bir hazırlığımızı yapmış durumdayız ama o açıklama yazılı da gelebilir. Az önce basın danışmanına bir kez daha soruldu, açıklama olacak mı sorusu. O da bir kez daha evet açıklama yapılacak ifadesini kullandı. Artık kısa süre içerisinde bu önemli açıklamanın Kılıçdaroğlu'ndan gelmesini bekliyoruz. Eldeki tek açıklama bugüne dair Kılıçdaroğlu'ndan yazılı olarak yaptığı açıklamaydı. O açıklama çerçevesinde mahkeme kararının uygulanması için yargı mensuplarına ve güvenlik yetkililerine seslendiği bir açıklamaydı o. Gereken yapılsın ifadesini kullanmıştı o açıklamada. Bunun ötesinde öyle anlaşılıyor ki dün gece itibariyle Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdiler ki bu iddiada Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından şu aşamada doğrulanmış durumda. Dün gece gerçekleştirilen o görüşmede heyetler arasında bir temas kurulsun, bir uzlaşıya ulaşılmaya çalışılsın şeklinde bir sonuca ulaşıldığı da belirtiliyor. Hatta taraflardan Özgür Özel cephesini Suat Özçağdaş ve Murat Emir, Kılıçdaroğlu cephesini ise Orhan Sarıbal ve Mahir Polat'ın temsil etmesi üzerine bir uzlaşıya da varıldığı belirtiliyor. Bu iddialarda Kılıçdaroğlu ekibi tarafından şu aşamada doğrulanmış durumda. Bunun da altını çizelim. Yani bugün içerisinde tarafların bir araya gelmesi konusunda en azından dün geceden varılan bir uzlaşı söz konusuymuş. Ancak elbette şimdi fiziken durum değişmiş durumda. CHP Genel Merkezi önünde çok sayıda çevik kuvvet polisi yığılmış durumda ve tahliye içinde işlemlerin başlatılması bir taraftan bekleniyor. İşte bu çerçevede merak edilen Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceği, bu yeni gelişme karşısında ne söyleyeceği, tarafların bir araya gelip gelmemesi konusunda neler anlatacağı, bunlar son derece önemli. Bugün neler yaşanacağına da yön verecek açıklamalar olacak bunlar kuşkusuz. O yüzden bizler de beklenti içerisindeyiz. Bir hareketlilik olursa sizlere aktaracağız ama az önce de belirttiğim gibi henüz bu açıklama yazılı mı olacak, sözlü mü olacak, bu konuda karar verilmiş değil. Ama dediğimiz gibi yazılı da yapsa, sözlü de yapsa buradaki bekleyişimiz devam ediyor. Eğer kameraların karşısına geçecek olursa orası bu nokta olacak. Hemen arkadaki o kapı olacak. Sizlere gelişmeleri aktaracağız. Yazılı olursa da basın danışmanı üzerinden daha önce bu sabah saatlerinde yaptığı gibi yazılı bir açıklama yapması da ihtimaller dahilinde. Yani çok dinamik, sürekli değişken bir süreci takip ettiğimizi belirtelim. Şimdi sabahtan bu yana evindeydi demiştim az önceki bağlantıda. Kısa süre önce Deniz Demir buraya geldi ve Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Sonrasında da bir iki soru sordu. sorduk. Şunu söyledi, Kemal Bey yaşananlardan o da hoşnut değil ifadesini kullandı. Ve bizlere tartışmalara karşılık verilmemesi yönünde telkinlerde bulunuyor dedi Deniz Demir. Ki sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne giden isimler arasındaydı o da. Tabii diğer soruları da yönelttik. Özellikle kurultay tarihine ilişkin tartışma devam ediyor bilindiği üzere. Bir taraf diyor ki en kısa sürede gerçekleşsin. Diğer tarafta en uygun sürede gerçekleşecek. Bu çerçevede bir süreç işleyecek ve hukukun verdiği bir karar var dedi Deniz Demir. Kemal Bey'in oraya gidip süreci işletmesi gerekiyor. Yani genel merkeze gidip süreci işletmesi gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl hepimizin genel başkanlığını yaptığı ifadesini kullandı. Bu sabah saatlerinde genel merkeze milletvekilleri dışında kalabalığın kimler olduğuna ilişkin eleştiriler var bilindiği üzere. Biz kimseyi çağırmadık dedi ama duyulmuş. Hatta bazı arkadaşlar gelemedi ifadesini kullandı. Kurultayla ilgili tartışmalara da şunu söyledi Deniz Demir. Yargıtay süreci bitmeden kurultay yapılamaz. Onun süresinde Yargıtay belirler ifadesini kullandı. Bu 3 ay mı olur, 6 ay mı olur, 1 yıl mı olur? Bu tamamen Yargıtay tarafından belirlenecek bir süre. Ama Yargıtay bir karar vermeden, yani Yargıtay süreci mutlak butlan davasıyla ilgili tamamlamadan bir kurultay toplanında bir anlamı yok ifadesini kullandı. Onun açıklamalarında aktarmış olalım. Ama artık gözler burada Kılıçdaroğlu'nun kontunun önünde onun yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Yaklaşık 5-6 dakika önce 10 dakika içerisinde bu açıklama yapılacak ifadesi kullanılmıştı. Artık bekliyoruz. Yazılı da olsa sözlü de olsa o açıklamayı hemen sizlere aktaracağız.
6: Özden Erkuş'a teşekkür ediyoruz. Hakikaten her dakika değişen bir durum var. Mesela şimdi bir yeni bilgi, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında dün bir telefon görüşmesi yaptığı ve yeni görüşmenin olmayacak, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını beklediği yönünde. Bu arada emniyetin de icra memurlarının kararı yazmasını beklediğini ifade ediyor Özgür Akbaş. Hemen bir genel merkeze bir kez daha gidelim. Uğraş Bingöl orada bizi bekliyor. Bir yer tarafta dışarıda Özgür Akbaş, içeride Uğraş Bingöl. Uğraş, neler aktaracaksın? Anladığımız kadarıyla görüşme yapılmış.
9: Aslında senin de söylediğin gibi dünden beri bir görüşme trafiği var. Perde arkası diplomasisi yürütülüyor ama net bir bilgi yok. Tabii taraflardan gelecek açıklamayı bekliyoruz. Biz şu anda genel merkezin içindeyiz. Hemen kameraman arkadaşım Arhan Pınar buradaki durumu da göstersin size. Partililerin burada bekleyişi sürüyor. Kararlılık mesajı veriyorlar. Her ne olursa olsun genel merkezi terk etmeyecekleri söyleniyor. Burası genel merkezin giriş katı ve milletvekilleri, partililer burada bekleyişini sürdürüyor. Hemen şunu göstermek lazım. Asansörler nereden katlara çıkılma ihtimali var ama bütün asansörler gördüğünüz gibi 12. kata kilitlenmiş durumda. Bu yolu kapatmaya çalışıyor CHP yönetimi. 12. katta da Özgür Özel kurmaylarıyla bir toplantısı halinde. Hemen genel merkezin diğer katlarına nasıl gidilebiliyor? Bir tek bu nokta var, kapılar var ama kapılar da oldukça güçlü ve kapalı. Muhtemelen bir polis müdahalesi olduğunda bu iki kapının da kilitlenmesi ve bütün katlara çıkışın engellenmesi amaçlanıyor. Ama şu an için burada bir sakinlik söz konusu. Bu görüşmeler ne pozisyonda, Özgür Özel Kılıçdaroğlu kanadından neler yapılıyor bilmiyoruz ama birazdan bir açıklama yapılacağı her iki taraftan da geldi. Ama sürece ilişkin şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde son durum bu. Genel merkezin etrafı polis tarafından kapatılmış durumda. Tomalar yine burada, Çevik Kuvvet ekibi burada. Çok sayıda polis, sivil polis de burada. Ama genel merkezin önünde, hemen kapıyı da gösterelim. Genel merkezin önünde de barikatlar getirilmiş buraya. Olası bir müdahale anında bu bariyerlerde açılacak. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve partililer de burada bekleyişini sürdürüyor.
6: Teşekkür ediyoruz. Uğraş Bingöl aktardı. İki noktaya da gideceğiz elbette. Bir kısa ara, saat başı buradayız.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
12: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre yenilikçi olmalı.
17: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
18: Bana göre vizyoner olmalı.
19: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
20: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
21: Sağlam bankacılık.

Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın.

icra memurlarının kararı yazması bekleniyordu. Ve o karar anladığımız kadarıyla yazıldı. Hangi karar bu? Mutlak butlan kararı. Yani mahkemenin, istinaf mahkemesinin aldığı mutlak butlan kararının bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne bildirmesi gerekiyor. Genel merkeze bildirilmesi gerekiyor. O karar henüz bildirilmemişti ama Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirilmişti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirdikten sonra zaten oradan açıklama yapılmıştı. Artık bundan sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu denilmişti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu o karara dayanarak Ankara Valiliğine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurularda bulunarak avukatı aracılığıyla, avukatı Celal Çelik aracılığıyla başvuruda bulunarak genel merkezin boşaltılmasını istedi. Genel merkezin boşaltılmasını istedi ve valilik de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek, tabii Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek bu işlemin yapılmasını istedi bugün itibariyle. Şu an Ahmet Aldoğan, NTV kameramanı tam Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişinde. Ama şunu görüyorum ben, şunu görüyorum. İleriden bir çevik kuvvet ekibi hazırlıklı olarak geliyorlar. Şu an oraya doğru gidelim. Oraya doğru gidelim çünkü orada çok ciddi bir hareketlilik var. Evet. Emniyet mensupları şu an, evet, icra memurları gelecek çünkü buraya. İcra memurları gelecek. Şu an emniyet mensupları bizim oraya geçmemizi istemiyor. Çünkü büyük ihtimalle hemen yan tarafta Ahmet Aldoğan'ın size gösterdiği minibüslerin, CHP'li minibüslerin olduğu noktada, orası kapalı garajın giriş noktası. Büyük ihtimalle oradaki minibüsler oradan kaldırılacak ve oradan girecek emniyet mensuplarıyla birlikte icra memurları. İcra memurlarının girmesiyle birlikte o tebligat da iletilecek. Evet, oradan bir su sıkılıyor şu an. Şu an CHP genel merkezinden, evet, Mahmut Tanal CHP milletvekili, Urfa milletvekili bu girişin ön kısmında yukarıda bir su taşımıştı hortumla. Ama şimdi şunu görüyoruz. Emniyet mensupları da oraya geçmemizi istemiyor. Çünkü büyük ihtimalle oradan bir giriş olacak. Ve CHP'liler, yani genel merkezde bekleyenler de bunu hazırlıklı bir şekilde oradan su sıkmaya başladılar. Biraz önce NTV kameramanı Ahmet Aldoğan da görüntüleri getirdi size. Ne bekleniyordu? İcra memurlarının kararı yazması bekleniyordu. O karar yazıldı. O kararda mutlak butlan kararı aslında bir noktada var. Ve bu icra, evet, icra memurları geliyor şu an. Yoğun bir kalabalık bir şekilde geliyorlar. Polis memurlarıyla birlikte icra memurları yoğun bir şekilde geliyorlar. Bu kez CHP Genel Merkezi'ne girilecek, öyle gözüküyor. Ama nasıl girecekler? Bu gerçekten merak konusu. Çünkü çok ciddi genel merkez içinde önlemler var. Barikatlar kuruldu. O barikatlar nasıl aşılacak? İçeride çok fazla milletvekili var. O milletvekilleriyle karşı karşıya gelindiğinde nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bunlar gerçekten merak konusu. Hiç istenmeyen görüntüler yaşanabilir. İcra memurlarıyla birlikte polis memurları şu an tam CHP Genel Merkezi'nin önündeler. Ve bu tebligat, bir kez daha vurgulayalım, Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olan, 2,5 yıl sonra yeniden genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla Ankara Valiliğine ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçelerle başvurdu. O başvurularda genel merkezin boşaltılması istendi. Çünkü genel başkanın ve yönetimin artık kendisinde olduğu ifade edildi. Ve bu nedenle genel merkezin boşaltılması istendi. Ama mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan, genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel ve CHP yönetimi ise genel merkeze direnmeyi sürdüreceklerini ifade ediyorlardı. Bu noktada şimdi valilik Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu başvurusu üzerine emniyete talimat verdi ve gereğinin yapılması isteniyor. Mutlak butlan kararı nedeniyle CHP'nin mahkeme kararıyla yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için CHP Genel Merkezi'nin de bu kararı doğru

0: doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusu nedeniyle genel merkezinde boşaltılması yönünde bir Ankara valinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği bir talimat var. Bu nedenle şimdi bu talimatın uygulanması yönünde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden polisler, bu konuyla ilgili uzman polisler şu an genel merkezin önüne geldiler ve genel merkeze birazdan girecekler. Öyle gözüküyor. Ve bu tebligat yapılacak. Genel merkezin boşaltılması isteniyor. Basın mensuplarının yoğun ilgisi var. Bizleri de buradan uzaklaştırıyorlar. Çevik kuvvet devrede değil. Çevik kuvvet devrede değil. Ama bu konuya ilişkin özel giyimli polisler buradalar ve onlar bu süreci işletecekler. Öyle gözüküyor. Tabii İstanbul'da da buna benzer bir süreç yaşanmıştı. İstanbul İl Başkanlığı boşaltılmamıştı ve orada da İstanbul Emniyet Müdürlüğü devreye girmişti. Şimdi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü genel merkezde bu süreci aralamak adına içeri girmeye çalışacaklar. Ama bir barikat kuruldu ve içeride direnç gösteren partililer var, milletvekilleri var, yöneticiler var, grup başkan vekilleri var. Bundan dolayı nasıl bir süreç aralanacak gerçekten merak konusu. Yoğun bir önlem var. Polis, emniyet mensupları, kolluk kuvvetleri tarafından alınmış yoğun önlemler var. Nasıl bir işlem şu an sağlanacak? Bu henüz merak konusu. Ama emniyet mensuplarının aldığı bir önlem var. Ve gazeteciler, basın mensupları da tam genel merkezin giriş yapılan o camekanlı bölümün olduğu noktadan uzaklaştırılıyor. Orası boşaltılıyor. Bu şu anlama gelebilir. Biz boşaltıldık, burayı boşalttıktan sonra orası belki başka bir araçla açılabilir. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama şimdilik sadece basın mensuplarının boşaltılması gibi bir durumun söz konusu olduğunu söyleyelim. Emniyet burayı boşalttı. Şimdi içeriye nasıl girecekler? Bu gerçekten merak konusu. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak mahkeme tarafından atanmasının ardından 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde Ankara valine ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki dilekçeyle başvurdu ve o iki dilekçeyle başvurmasının ardından genel merkezin, o dilekçelerde genel merkezin boşaltılması istendi. Çünkü kendisinin genel başkan olduğu ve genel başkan olmasıyla birlikte kendi yönetiminin de artık yönetimde söz hakkı olduğu ifade edildi o dilekçelerde. Bu nedenle genel merkezin boşaltılması istendi. Bu istek üzerine Ankara Valiliği de, Kemal Kılıçdaroğlu ve avukatının bu isteği üzerine Ankara Valiliği de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı göndererek, talimat göndererek bu işlemin başlatılmasını istedi ve işte bugün saat 07:30 sularında burası oldukça hareketliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce ekibi geldi. Ona yakın isimler geldi. Ama CHP Genel Merkezi'nde bekleyen partililer de vardı. Önce onlar karşı karşıya geldiler. Arbede yaşandı. Oldukça gergin saatler yaşandı. Tansiyon oldukça yüksekti. Ve sonrasında emniyet mensupları geldi. Önce güvenlik açısından geldikleri düşünüldü. Gerçekten güvenlik de sağlandı ama sonrasında yazışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle Celal Çelik'in, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının 23 ve 24 Mayıs'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Ankara Valiliğine dilekçeyle başvurduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte durum daha da netleşti ve Ankara Valiliğinden de resmi açıklamanın gelmesiyle, yani gereğinin yapılması noktasında emniyete talimat verildiğinin açıklanması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve avukatının başvurusu üzerine elbette ve bu süreç aralandı. Şimdi ne bekliyoruz? Şimdi aslında şu da beklendi. İcra memurlarının kararı yazması da beklendi. O ne anlama geliyor? İcra memurlarının kararı yazması, mutlak mutlak kararının, istinaf mahkemesinin aldığı mutlak mutlak kararının, yani artık Özgür Özel ve yönetiminin görevden uzaklaştırıldığına ilişkin karar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olarak tanındığına, atandığına ilişkin mahkeme kararının yazıldığı bir icra kararı bu. O icra kararının tebliğ edilmesi lazım genel merkeze. O tebliğ edilmesiyle birlikte artık CHP'deki karar defterinin, CHP'deki mührün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine, avukatının isteği üzerine alınarak Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi söz konusu olabilecek. Ama şunu biliyoruz, Özgür Özel ve ekibi sonuna kadar direneceklerini ifade ediyorlar ve o karar defterini vermeyeceklerini söylüyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi emniyet mensupları gerekli önlemleri aldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde basın mensupları da uzaklaştırıldı. Tam o camekanlı bölüm, oradan giriş yapılabiliyor. Orada X-ray cihazları var. Oradan geçiş yapıp CHP Genel Merkezi'nin avlusunun önüne çıkılıyor ve sonrasında da binaya giriliyor. Büyük ihtimalle birazdan bu camekanlı bölümde barikatlar olduğu için içeride orası başka bir araçla ya da bir şeyle kırılarak orası açılacak ve oradan polisler giriş yapacaklar. İcra memurlarıyla birlikte bu tebligat resmi olarak tebliğ edilecek ve sonrasında da genel merkezin boşaltılması istenecek. Partililer içeride, onlar da tabii nöbet tuttular. Mutlak butlan kararının çıkmasından bu yana nöbet tuttular. Tutmaya da devam ediyorlar ve bu süreci bekliyorlardı ve genel merkezi burası bizim evimiz diyorlar, terk etmeyeceklerini ifade ediyorlar. Şimdi içeride tabii 2 gün önce, 3 gün önce genel başkan olan Özgür Özel var, yöneticiler var, parti meclisinde olanlar var, meclis başkan vekili var, meclis grup başkan vekilleri var. Şimdi polis müdahale ettiğinde, onlarla karşı karşıya gelindiğinde nasıl bir tablo aralanacak? Bunlar da gerçekten merak konusu. Böyle bir sıcak gelişme yaşanıyor. CHP Genel Merkezi'nin önünde 07:30'dan bu yana oldukça gergin, tansiyonu yüksek anlar yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi aslında Cumhuriyet'in kuruluşundan da önce kurulan bir parti. Tarihi bir parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde belki de ilk kez, belki de değil, ilk kez yaşanan gelişmeler bunlar. Pek çok olaylar yaşandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama mutlak butlan olayıyla birlikte ilk kez yaşanan gelişmelere şahitlik ediyoruz bizler de gazeteciler olarak. Osman,
1: teşekkür ediyoruz. Özgür Akbaş aktarmayı sürdürecek. İlerleyen dakikalarda elbette, şimdi artık iki farklı durum var. Bu arada yeni bazı haberler de elbette elimize ulaşıyor. Mesela az önce aktardığımız bilgilerden dün akşam Sayın Özel ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir telefon görüşmesi yaptıkları yönündeydi. Bu bir yalanlanıyor, bir doğrulanıyor. Mesela Atakan Sönmez'in bir açıklaması var. Kılıçdaroğlu'nun yeni atadığı basın danışmanı. Kılıçdaroğlu'yla Özel dün gece telefonda görüştüler. Heyetlerin bir araya gelmesi konusunda da uzlaştılar diyor. Ama Murat Emir'in az önce canlı olarak da ekrana getirdiğimiz bu ilk polisin hani içeri girmek istediği sırada o demir parmaklıkların ardında bir açıklama yapmıştı kısa bir süreliğe basın mensuplarına orada. Görüşmeler devam ediyor diye aslında saat 14 için bugün söz konusu isimlerin, yani Özgür Özel tarafından Murat Emir ve Suat Özçağdaş, Kılıçdaroğlu tarafından Orhan Sarıbal ve Mahir Polat'ın milletvekillerinin bir istişare, yani parti kurultaya ne zaman gidecek istişaresi yapacaklarını ve bunun için de saatin bugün 14 olarak belirlendiğini fakat 7.30'da niçin geldiler şeklindeki bir ifadeyle tepkisini göstermişti. Şimdi şu ana kadar az önce aktardı Özgür Akbaş'ta bir karar yazısı yazılması gerekiyordu, yani tebligatın. Şimdi bu ne olacak? İstanbul'da olduğu gibi bir müdahale olacak mı ki bir hazırlık olduğu da buna ilişkin görülüyor. Ama Özgür Akbaş'la birlikte içeride görev yapan diğer arkadaşımız Uğraş Bingöl de az önce CHP Genel Merkezi'nin içerisinde aktardı sizlere. Orada da hakikaten işte büyük bir hazırlık var. Yani bu bir müdahale olursa diye bir hazırlık var. Mesela barikatlar kurulmuş durumda ki zaten partinin bahçesine girişte böyle bir durum var ama içeride de asansörün kapatıldığını, her merdivenlerin de kapısının kapatıldığını ifade edelim. Gidelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine. Bir açıklama yapılması bekleniyordu ama orada da sanki farklı bir durum var. Onu da bir kez daha aktarmak üzere Özden Erkuş'a bir kez daha gidelim. Özden, kolay gelsin bir kez daha. Açıklama olacak mı, olmayacak mı?
2: Son bilgi şu: açıklama en azından bu aşamada yapmayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bir değerlendirme yapılmış. Az önce Atakan Sönmez'in bize verdiği bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı ve o değerlendirme çerçevesinde sabah yapılan o yazılı açıklamanın bu aşamada yeterli olduğu yönünde bir kanaate varılmış durumda. Son durum bu. Az önceki yayınımızda bir 10 dakika içerisinde bir açıklama gelebilir demiştik ama artık aynı durum söz konusu değil. Bir kere bunu önce bir düzeltelim. Şimdi bir başka konu, iki ismin dün gece görüşüp görüşmediği konusu. Az önce Atakan Sönmez'e bir kez daha sorduk. Bir kere daha altını çizdi. İki isim arasında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dün gece yapılan telefon görüşmesinde heyetlerin oluşturulması ve bir uzlaşıya varılmaya çalışılması yönünde bir karara varıldığını söyledi. Bu heyetlerin de Suat Özçağdaş ve Murat Emir'in Özgür Özel cephesinden, Kılıçdaroğlu cephesinden de Orhan Sarıbal ve Mahir Polat isimlerinin belirlendiği bir kez daha vurguladı. Ve sabah Murat Emir'in yaptığı açıklamayı hatırlattı Atakan Sönmez ve saat 14'te bir görüşme yapılması bekleniyor ifadesini kullandı. Yani bir görüşme olacak, yaklaşık 2 saat sonra bir görüşmenin yapılması bekleniyor ama tabii bu süre zarfında polisler şu an itibariyle CHP Genel Merkezi etrafında bulunan güvenlik güçleri tahliye kararı çerçevesinde bir hamle yaparlar mı yapmazlar mı, bunu şu aşamada tahmin etmek kolay değil ama en azından taraflar arasında, Kılıçdaroğlu cephesi ve Özgür Özel cephesi arasında bir temasın heyetler arasında kurulacağını doğrulamış oldu Atakan Sönmez. Birkaç dakika önce bizlere yaptığı bilgilendirmede, dediğim gibi bir önceki yayında da altını çizmiştim, son derece dinamik bir süreç devam ediyor. Ofisine gider mi gitmez mi sorusunu da yönelttik az önce. O soruya da şu an için evdeyiz, ofise gitmek gibi niyet en azından bu aşamada yok ifadesini kullandı. Yani evinden takip ettiğini söyleyelim. Şimdi Deniz Demir buradaydı. Sabah CHP Genel Merkezi'ne giden isimler arasında Deniz Demir de vardı. Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından dışarıya çıktığında da sohbet etme imkanımız oldu. Onun verdiği bilgileri belki de bir kere daha hatırlatmam gerekir. Kılıçdaroğlu'nun da şu an yaşananlardan hoşnut olmadığı bilgisini paylaştı. Tartışmalara karşılık verilmemesi yönünde telkinlerde bulunuyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun şu an itibariyle gelişmeleri televizyondan takip ettiğini ve orada bulunan isimlerle sürekli olarak telefon irtibatı sürdürdüğünü de söyledi Deniz Demir. Tabii devam eden hukuki tartışmaya ilişkin bazı sorularımız da oldu. Bir süreç işlemek durumunda mahkemenin aldığı bir karar var dedi Deniz Demir ve Kemal Bey'in oraya gidip, yani genel merkeze gidip bu mahkemenin aldığı karar doğrultusunda süreci işletmesi gerekiyor ifadesini kullandı ve Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl hepimizin genel başkanlığını yaptı ifadesi de yine kullandı, bir başka ifadeydi. Sabah saatlerinde genel merkez önünde yaşanan o tartışma ve arbedede milletvekillerinin yanı sıra başka isimlerin de, başka kişilerin de olması, o kişilere dönük Özgür Özel cephesinden gelen sert eleştiriler de soruldu Deniz Demir'e. Biz kimseyi çağırmadık ama duyulmuş, bazı arkadaşlar hatta gelemediler bile, mesajlara bile yanıt vermedik, biz genel merkeze gideceğiz diye bir duyuruda da bulunmadık şeklinde konuştu. Son sorumuz da kurultay tartışması. Biliyorsun bu tartışma çerçevesinde Özgür Özel en kısa sürede kurultay yapılsın diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da aynı telefon görüşmesinde en uygun zamanda kurultay yapılsın ifadesini kullanmıştı. Deniz Demir de Yargıtay sürecinin altını çizdi. Yargıtay süreci tamamlanmadan bir kurultay toplanmaz dedi. O süreçte Yargıtay'ın dahilinde olan bir süreç. 3 ay mı sürer, 6 ay mı sürer, 1 yıl mı sürer, tamamen Yargıtay çerçevesinde işleyecek bir süreçten bahsediliyor. Bu çerçevede de Yargıtay kararının beklenmesi gerekir kurultay için ifadesini kullandı. Genel olarak durum bu. Kemal Kılıçdaroğlu televizyondan ve orada bulunan yakınındaki isimlerden bilgi almaya devam ediyor. Yeni bir açıklama şu saat itibariyle yapılması planlanmıyor. Eldeki tek açıklama Kılıçdaroğlu'nun sabah saatlerinde yaptığı açıklama. Orada da mahkeme kararı doğrultusunda yargı görevlileri ve emniyet görevlileri gerekeni yapsın çağrısında bulundu Kemal Kılıçdaroğlu ve hala da o açıklama geçerli en azından şu saat itibariyle.
1: Peki, teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeki durum bu. Bir kez daha genel merkeze döneceğiz. Orada iki ekibimiz var bildiğiniz gibi dışarıda. Yani şu anda gördüğünüz yerde Ahmet Aldoğan'ın kamerasıyla Özgür Akbaş'ın görev yaptığını söyleyelim. Ama biz bir içeri de girelim. Çünkü bir yandan da işte otoparktan icra memurlarının CHP'ye girdiğine dair bir açıklama, bir söylenti de var. İçeride de Uğraş Bingöl arkadaşımız haber nöbetinde. Uğraş, nedir son durum?
3: Ya bu gavur malı değil arkadaşlar.
4: Evet, şu dakika itibariyle hemen otopark girişinin önündeyiz. Arhan Pınar kameradan gösteriyor size. Şu arada milletvekilleri ve polisler arasında bir kısa görüşme gerçekleştirildi. O icra memurlarının buraya gelişine yönelik bir yol açılması çalışılıyor. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aracı çekiciyle çekilmeye çalışılıyor. İcra memurlarının buraya gelmesi için az önce polisten yetkililer buraya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Murat Emir ve bir görüşme gerçekleştirdiler. Dakikalar içinde icra memurlarının buraya gelmesini bekliyoruz. O yüzden de otoparkın önüne barikat gibi çekilen araçlardan bir tanesi çekilmeye çalışılıyor polisler tarafından çekiciyle. Burada yine milletvekillerinin bekleyişi sürüyor. Murat Emir burada, Mahmut Tanal burada, Asu Kaya burada, Çağdaş, Suat Özçağdaş yine burada. Pazarlığı polisle bir görüşme, bir trafik içindeler. İcra memurlarına yol açılıyor. Şu anda kameraman arkadaşım da gösteriyor size. Bekleyiş de sürüyor burada. Tabii içeride de oldukça...
5: Genel merkezi terk etmeme noktasında
4: kararlı bir duruş sergiliyorlar. Hemen girişinde, Nizamiye'nin girişinde bir arama noktası var, cam fanusu andıran. Orada da tamamen kapatılmış durumda, partililer tarafından içeri getirilmiyor. İçeri kimsenin girmesine izin vermiyor buradaki partililer ve milletvekilleri. Evet, şu dakika itibariyle de yine polisler geliyor. İcra memurlarının buraya gelmesi için yol açılmaya çalışıyor. Bir yandan da partililer slogan atıyor. Mikrofonlara da yansıyordur. Ama icra memurları için şu anda yol açıldığını söyleyelim. İlerleyen dakikalarda, hatta çok kısa bir süre sonra icra memurlarının buraya gelmesini bekliyoruz. Evet, şöyle bir haber de vardı. Dün Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in görüştüğüne ilişkin bu görüşmeye doğrulanıyor ama iki isim arasında heyetlerin görüşeceğine yönelik Murat Emir ve Suat Özçağdaş'ın ismi söylenmişti. Murat Emir ve o iddiayı şu dakika itibariyle, yani icra memurlarının olduğu alana gelince yalanladı, heyet meyet yok ifadesini kullandı. Şüphesiz ki bir perde arkası diplomasisi sürüyor taraflar arasında ama son Murat Emir'in yaptığı açıklama, herhangi bir heyet yok, bir görüşme heyeti yok açıklamasını yaptı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu alan komple polis tarafından kapatılmış durumda. Çevik kuvvette bekleyişini sürdürüyor. İcra memurlarının ardından, kararın ardından neler olacak? Biz de aslında şu an kestirmek çok zor. Dediğim gibi gündeme gelmeyen, daha doğrusu perde arkası diplomasisi nasıl yürütülüyor ona yönelik de henüz çok net ve sağlıklı bilgiler yok. Ama son öğrendiğimiz, burayı terk etmeme noktasında Cumhuriyet Halk Partililer ve milletvekilleri kararlı.
1: Teşekkür ediyoruz. Uğraş Bingöl aktardığı bilgileri. Tabii ki arkadaşlarımız haber nöbetini sürdürüyorlar. Uğraş Bingöl, Arhan Pınar'la birlikte kameraman arkadaşımız da şu anda size bu görüntüleri ekrana getiriyor. Dışarıdaki kameramız Ahmet Aldoğan, Özgür Akbaş'la birlikte o da. Dışarıda polisin ve icra memurlarının nasıl gireceğine dair görüntüleri ekrana getiriyor. Diğer taraftan tabii ki Özden Erkuş'la birlikte Kazım Özbek de Kılıçdaroğlu'nun evinde. Oradan bir açıklama olacak mı olmayacak mı? Çünkü yaklaşık yarım saat içerisinde işte olacak, sonra olmayacak diye değişiklikler oldu. Ne olacak? Merakla bekleniyor. Şimdi o kağıt yazıldıktan sonra tahliye için Kılıçdaroğlu'nun başvurusu üzerine valilikten de emniyete bir bu konuda talimat gittikten sonra artık CHP Genel Merkezi'ne girilmesi söz konusu. Tahliye için polis harekete geçti icra memurlarıyla birlikte ama içeride de az önce işte Mahmut Tanalı ve Murat Emir'i de gösterdi arkadaşlarımız. Orada bir tahliye olmama durumu söz konusu. Yani içeride de bir hazırlık var. Polisin burada içeriye girmesine karşı, bir müdahalesine karşı böyle bir durum var. Bakalım nasıl bir durum çıkacak ortaya. Konuşmaya da, yorumlamaya da başlayacağız elbette. Hukukçu Zafer İşeri bizlerle birlikte. Zafer Bey, hoş geldiniz.
6: Efendim, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: 7.30'dan beri bir artık özel yayına da döndü, yayın yıkıldı. Dolayısıyla farklı bir durum, tarihi bir dönemeçten hakikaten geçiliyor. Hiç karşılaşmadığımız bir durum. Bu arada hemen ekrandaki görüntüyü aktaralım. Otoparka giren araçlar, otoparkın önünde CHP'nin bir seçim minibüsleri vardı. Onlar da çekiciyle çekiliyorlar şu anda. Ne görüyorsunuz? Nasıl bir tablo var?
6: Evet, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde yaşanan bu son gelişmeler açıkçası hukuk devleti açısından çok kritik bir tartışmayı gündeme taşıyor. Mahkeme kararına uyulmazsa ne olacak? İşte biz şimdi bunu görüyoruz. İcra memurları, siyasi parti genel merkezine gelecek mi? Devlet gücü burada nasıl işleyecek? Bunu tecrübe edecek. Ama öncelikle şunu çok net söylemek gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde mahkeme kararları tartışılabilir, eleştirilebilir. Tabii ki yasal yollarla temiz edilebilir ama bunların yok sayılması hukuk devleti açısından çok ciddi sonuçlar doğurur. Şimdi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan ve tedbir kararı şu an itibariyle hukuk düzeninde mevcut kararlar. Evet, karar kesinleşmemiş olabilir ama yargıta incelemesi devam edecek olsa da bu tedbir kararları, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olacağı yönündeki tedbir kararı doğası gereği kesinleşmesi beklenmeden uygulanabilecek ve derhal uygulanması gereken geçici koruma kararları. İşte bu sebeple ben bu kararı tanımıyorum, uygulamıyorum yaklaşımı hukuken çok riskli bir alana girer. Bu hem hukuk nazarında hem de siyaset alanında işte bu istenmeyen görüntüleri ekranlara taşıyabilir. Çünkü hukuk devletinde kararın doğru olup olmadığına bireyler, kurumlar değil, üst yargı merci konumundaki Yargıtay karar verecek.
1: Şimdi bir yeni gelişme var. Onunla ilgili bir soru sormak isterim Zafer Bey. Şimdi şöyle bir durum var zaten. Yani sabahtan beri, aslında bakarsanız bu karar çıktığından beri fiili bir durum var. İki genel başkan mahkeme kararıyla gelen ve mahkeme kararıyla giden. Bir tarafta genel merkezde, diğer tarafta kendi ofisinde ve evinde. Şimdi ne olacak diye sorulurken hep bu icra memurları girebilecek mi? Tebligat yapıldıktan sonra ne olur? Hukuki tarafını anlamaya çalışıyoruz. Murat Emir'le bir görüşme yapılmış az önce. İcra memurları içeriye girerek bu kararı tebliğ etmek istiyorlar. Tebligatı iletmek istiyorlar. Emir de diyor ki içeriye girmeden kapıdan bu tebligatın yapılmasını. Ne değişir böyle bir durumda?
6: Şimdi burada icra memurlarının iki farklı görevi olabilir. Bunlardan bir tanesi kararın tebliğ unsuru, diğeri ise kararın icra edilmesi ve genel merkezdeki bu zor kullanımın engellenmesi, oranın boşaltılıp mahkemenin tedbir kararı doğrultusunda Kılıçdaroğlu'na genel merkezin tahsis edilmesi. Dolayısıyla icra memurlarının hangi maksatla orada olduğuna bakacağız. Ve
1: muhatabı kimdir burada sadece... icra memurlarının direkt... Sayın Özel midir, Sayın Özgür Özel midir, yoksa farklı biri mi, yoksa partiye, oraya herhangi birine mi verilmesi gerekiyor?
6: Bizatihi kendisine yapılması gerekmiyor. Bilakis davanın tarafı Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla parti tüzel kişilerini temsile yetkili birisi veyahut da tebligat mevzuatı uyarınca orada istihdam edilen çalışan herhangi bir personel de bu tebligatı alabilir. Bu usulüne uygun şekilde yapılmış tebligat yerine geçer. Ama icra memurları sadece tebligatın yapılması maksadıyla değil, mahkeme kararının infazı uygulanması maksadıyla buraya gelmiş olurlarsa tabii ki binanın içerisine girip oradaki kullanımı engelleyen her türlü unsuru, Özgür Özel'se, o veyahut da diğer partilileri buradan kolluk kuvvetlerinin de desteğini, yardımını alarak uzaklaştırmak, bir tutanakla genel merkez binasını boş kullanılabilir halde tedbir kararıyla genel başkan atanmış Sayın Kılıçdaroğlu'na teslim etmek sorumluluğunda olacaklardır.
1: Valiliğin açıklamasından burada, ve mahkeme kararının, işte mesela şöyle diyor valiliğin açıklaması. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun başvurusuyla ortaya çıkan bir durum bu. Bu ne der peki icra memurlarına? Yani gidin uygulayın mı, yoksa sadece tebliğ edin mi?
6: Evet, mahkeme kararının yerine getirilmesi dediği için bu doğrudan tahliye prosedürünün uygulanması anlamına gelir. Bu sıradan bir tahliye dosyası değil, çünkü bir ana muhalefet partisinin genel merkezi ve siyasi yönetimiyle ilgili bir durum. Klasik özel hukuk dosyalarından çok daha dikkatli yürütülmek zorunda ama bir yerde de hukuk herkese eşit ve adil biçimde uygulanmak durumunda. Dolayısıyla hukuk tekniği açısından bakıldığında mahkeme kararının uygulanmasını sağlamak için icra memurları, eğer kendilerine zor kullanılırsa, engel olunursa, işte emniyet birimlerinin, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle binaya zorla girebilir ve ısrarla orada kalmak isteyen Özgür Özel ve ekibini yine zorla oradan çıkartabilir ve binayı kullanıma uygun halde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine uygun halde yine Sayın Kılıçdaroğlu'na teslim edebilir.
1: Şimdi burada... İstanbul'dan farklı bir durum da var. Herkesin zaten hani bu tarihte de bir ilk kez yaşanıyor diye altını çizdiği husus bu. Bir, dışarıda valilikten ve emniyetten ve amirlerinden bir emir almış ve görevini yapmak üzere orada bulunan polis memurları var. Emniyet görevlileri. Diğer taraftan içeride de milletvekilleri var. Milletvekillerinin koruması olan ve genel başkanın, Özgür Özel'in koruması olan polis memurları var. Karşı karşıya geliniyor. Ne olacak burada?
6: Evet. Evet, burada zor bir durum ve daha önce tecrübe edilmemiş bir durum var. Çünkü içeride bulunan milletvekillerinin bir dokunulmazlık zırhı arkasında bulunduğunu görüyoruz anayasal bir güvence olarak. Fakat buradaki zırhın herhangi bir mahkeme kararını uygulatmama maksadıyla değil, yasalardan doğan ve yasama dokunulmazlığı şeklinde, yani milletvekillerinin yasa koyucu sıfatıyla dokunulmazlığa haiz olduğunun kabulü gerekir. Dolayısıyla burada maksadını aşar nitelikteki tavır ve davranışları sayın milletvekilleri açısından görevi kötüye kullanma suçunu da oluşturabilir. Dolayısıyla her ne kadar milletvekili olmaları hasabıyla o anda gözaltına alınmaları, cebren oradan alınmaları, bir başka yere götürülmeleri söz konusu olamayacak dahi olsa, bu noktada davranışları itibariyle mahkeme kararı uygulanmasına engel teşkil ederlerse haklarında bir fezleke düzenlenebilir ve meclise gönderilip milletvekillik sıfatları bittikten sonra yargılanmaları sağlanabilir. Ama bugün özelinde baktığımızda tabii icra memurları açısından son derece güç bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü mahkeme onlara bir kararın infazını emrederken ve valilik de kolluk kuvvetlerine bu kararın infaz edilmesi hususunda gerekli önlemlerin alınmasını talimat vermişken, karşılarındaki milletvekillerine dokunabilmeleri söz konusu olmayacak ve neredeyse imkansızı başarmak durumunda kalacaklar. Ama bir hukuk devletinde eğer verilmiş meşru anayasal düzene uygun şekilde kurulmuş mahkemeye ilişkin karar, tedbir kararı varsa buna uyulması da zorunlu. Bu kararı beğenelim beğenmeyelim, isteyelim istemeyelim, buna karşı mücadele yolları yine kanunda gösterildiği şekilde üst mahkemeler ve yargının bizatihi kendisidir. Cebren ve bu şekilde emredici bir durumda bu infazın karşısında durmak tahmin ediyorum ki en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verecek ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini incitecektir. Neticede burada iki farklı devletin birbirleriyle savaş halindeki hükümdarlarından bahsetmiyoruz.
1: Zafer Bey, bir virgül koyalım isterseniz. Çünkü şu anda bir açıklama da yapılıyor orada. Az önce icra memurlarıyla da bir görüntü yapıldı. Arkadaşlar ses alabiliyor muyuz bilmiyorum ama bir açıklama var mı?
5: Yapamadılar. Başka bir yaptılar.
1: Peki, sağlıklı değil tam orada alarak, genel başkan yardımcılarının olduğu bir yerde, yani az önce
5: hem icra işlemi yapmaya çalışıyorlar. Biz aradılar, biz içeriden çıktık geldik, biz dosyayı inceleyeceğiz dedik. Çünkü aynı usulsüz işlemi İstanbul il binamız işgal edildiğinde de yaptılar. Hatalı, usule uygun olmayan işlemle gelip orada tebligat yapmaya çalıştı. Hafızalarımız çok taze. Hepiniz hatırlıyorsunuz, biz de hatırlıyoruz. Bugün burada aynı usulsüz işlemi yaptırmayacağız, dosyayı inceleyeceğiz. Onlar hukuk devleti ilkesinden çıkmaya çalışıyorlar. Biz de ısrarla onları hukuka uydurmaya çalışıyoruz. Olan sadece bundan ibarettir. Şimdi buyursunlar, gelsinler. Eğer işlemlerine güveniyorlarsa, usulüne uygunsa biz de ne gerekiyorsa onu yapacağız.
7: Ne dediler efendim size?
5: Tebligat yapacağız dediler sadece. Onun haricinde de bir şey söylemediler. Bekliyoruz ki söylesinler.
7: Kimse gelmedi mi icra memurlarına?
5: Hayır. Geçen gün de gelmediler. Bugün de gelmediler. Hep birlikte. Çok ivedi usullerde elbette mümkün. İstisnai tanımlamalar var ama bu istisnai tanımlamalar içerisine girmiyor bugün bu yaptıkları işlemler. Geçen gün gelemediler çünkü buraya. Geçen gün belli tepkilerden korktukları için gelemediler. Bugün polise gelmeye çalışıyorlar. Teşekkür ederiz.
1: Hayırlar! Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin açıklamalarını getirdik ekrana. Az önce polislerle ve icra memurlarıyla bir görüşme olmuştu. Yani hakikaten her dakika farklı bir noktadan yeni bilgi, yeni görüntü geliyor. Sadece biz de burada Zafer İşeri ile birlikte konuşmaya çalışıyorduk. Az önce sorduğum sorunun yanıtını farklı bir şekilde verdi aslına bakarsanız Gül Hanım. Yani sadece tebligat olduğunu söylüyorlar diyor. Ne dersiniz?
6: Efendim, tabii burada mahkemenin ara kararı mevcut yönetimin görevden el çekmesi ve tedbiren Sayın Kılıçdaroğlu ile ekibinin yeniden yönetimi devralması şeklinde. Bu da siyasi parti genel merkezinde belli makamların, belli işte bilgisayarların, belli alanların tahliyesi anlamına geliyor. Ve bu tahliye sıradan bir binanın tahliyesi gibi olmaz. buradaki mesele bir taşınmazın mülkiyeti değil, parti tüzel kişiliğinin yönetim yetkisinin kimde olduğunun tartışılması. Şimdi bakıldığında eğer Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararı uygulanabilir nitelikteyse, ki öyle hukuken, süreç büyük ihtimalle şu şekilde ilerleyecek. Öncelikle mahkeme kararının uygulanması için ilgili taraf icra müdürlüğüne müracaat etmekle, ki Sayın Kılıçdaroğlu valiye bu müracaatını yaptı. Sonrasında da mahkeme kararı icraî mekanizmalarla tebliğ edilip infazına geçecek. Yani burada tebliğ edildikten sonra belli bir süre verilmesi vesaire de söz konusu değil. Nitekim kolluk kuvvetlerin orada hazır bulunması da bundan kaynaklanıyor. Neticesi itibariyle icra müdürlüğü kararın kapsamını, kimlerin yetkili olduğunu ve hangi alanların teslim edileceğini tespit ederek bunları muhatap içeridekilere tebliğ edecek. Buradaki tartışma binanın sahibi kim değil, parti tüzel kişiliğinin temsil yetkisi kimde sorusu, ki bu sorunun cevabı tedbir kararıyla Sayın Kılıçdaroğlu şeklinde verilebiliyor. Bu durumda teorik olarak genel merkezdeki odalar, resmi evraklar, bilgisayar sistemleri ya da dijital erişimler, keza muhasebe ve imza yetkileri, parti mühürleri, bunların her biri kurumsal temsil alanları şeklinde İcra memurları eliyle genel merkezde Sayın Kılıçdaroğlu'na, yetkili görünen Sayın Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek. Tabii burada çok önemli bir anayasal hassasiyet var. O da nedir? Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir şirket değil. Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Bu sebeple de olabildiğince kamu düzenini sağlayacak, siyasi gerilimi yumuşatacak, demokratik temsile, toplumsal güvenliğe özen gösterecek bir şekilde icra edilmesi gerekiyor. Ama ısrarla, şimdi olduğu gibi, mevcut yönetim biz bu kararı tanımıyoruz, biz bu binadan çıkmıyoruz, makamı boşaltmıyoruz derse, o zaman icra memurluğu bu dirence ilişkin bir tutanak düzenleyecek ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin desteğini de alarak burada cebren içeriği tahliye edip yasal olarak yetkili görülen Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine teslim edebilecek. Kolluk kuvveti burada siyasi olarak taraf değil, mahkeme kararının uygulanmasına destek veren bir kamu gücü niteliğinde bu sıfatla devreye girecek. Tabii ki dokunulmazlığı olmayan kişileri zorla ve eğer direnirlerse gözaltı kararı da uygulayarak, gözaltına alarak binadan çıkartacaklar. Ama asıl mesele, sizin de ifade ettiğiniz gibi, yasama dokunulmazlığına haiz milletvekillerine kolluğun müdahale edemeyecek olması. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri makam odasının önüne set kurup da buraya giremezsiniz dediklerinde kolluk kuvvetleri ve icra memurları ne yapacak? Burada ciddi bir problem ortaya çıkacak. Çünkü kolluk kuvvetinin milletvekilinin herhangi bir şekilde yakasına dokunması dahi söz konusu değil. Keza milleti temsilen görev yapan milletvekilinin bu dokunulmazlığının konulma amacı da bu. Lakin milletvekilinin burada dokunulmazlık zırhı altına saklanıp herhangi bir şekilde yasaya aykırı tavır sergilemesi de suç olmaktan çıkmaz ve bir cezai yaptırımı mutlaka gelecekte doğurur. Ama bugün itibariyle zannediyorum en sağlıklı nokta, tarafların kendi aralarında müzakere ederek sert bir fiziki müdahaleye mahal vermeksizin gönüllü bir devir gerçekleştirmesi, siyasi bir uzlaşı sergilenmesi ve Yargıtay sürecinin, keza bu tedbir kararına ilişkin Yargıtay'ın vereceği yeni kararın beklenmesi gibi görülüyor.
1: Çünkü oraya ayrıca soracağım, çünkü orada hem hukuken bir ayrışmazlık var, yani uzlaşmazlık var, düzeltiyorum. Hem de siyasetten konuşuluyor. Ama bir CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Çünkü Uğraş Bingöl bizi bekliyor. Çünkü Sayın Özgür Özel'in bir açıklama yapma ihtimali belirdi. Yazılı bir açıklama mı olacak bu Uğraş, yoksa kameraların karşısına geçip bir açıklama mı olacak?
4: Evet, bulunduğumuz yere gelecek. Şu anda kürsü hazırlanmaya başladı. Özgür Özel buraya gelip bir açıklama yapacak. Son sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Biz şu anda CHP Genel Merkezi'nin içindeyiz. Hemen kameraman arkadaşım Aram Pınar göstersin. Burada partililer terk etmeme noktasında kararlılar, bekleyişlerini sürdürüyorlar. Milletvekilleri de burada bekleyişini sürdürüyor. Hemen CHP Genel Merkezi'nin içindeki atmosferi anlatayım size. Burada gördüğünüz gibi barikatlar getirilmiş durumda. Hemen kapının önünde de yine barikatlar var. Partililer şu anda genel merkezin içinde bekleyişleri sürdürüyor. Kameraman arkadaşım Arhan Pınar size göstersin. Kapının önünde de hemen gördüğünüz gibi otobüs çekilmiş durumda. Şu anda da yağmur başladı ve genel merkez önünde bekleyen partililer içeri doğru geçtiler. Yine Nizamiye Kapısı'nı göstermek istiyorum size. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine giriş alanı gördüğünüz gibi orada tamamen kapatılmış durumda, eşyalarla kapatılmış vaziyette. Evet, dakikalar önce burada icra memurları gelecek diye genel merkezin önündeki bir araç çekildi. Milletvekilleri Murat Emir, Suat Özçağdaş orada polislerle birkaç dakika süren görüşme gerçekleştirdiler. Ardından da icra memurlarının geleceği söylendi ama icra memurları gelmedi. Buna da Grup Başkan Vekili Murat Emir tepki gösterdi. Yine Suat Özçağdaş, Gül Çiftçi Hukuk İşleri'nden sorumlu genel başkan yardımcısı da polisin kendilerini oyaladığını söyledi. Evet, hemen içeri doğru geçelim. Az önce de bahsettiğim gibi burada bir bekleyiş sürüyor. Özgür Özel'in dakikalar içinde buraya gelip burada bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Son sürece yönelik bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Dün akşam Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir görüşme yapıldığına dair bir bilgi vardı. Heyetlerin oluşturulduğu ve bir araya geleceği söylendi ama o heyetteki isimlerden olduğu iddia edilen Murat Emir bu iddiayı yalanladı. Kimseyle görüşmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Evet, CHP Genel Merkezi içinde tablo bu. Hemen asansörleri göstereyim size. Asansörlerle kapatılmış 12. kata kilitlenmiş durumda. Çünkü herhangi bir polis müdahalesine karşı da burada hazırlık sürüyor. Sadece merdivenlerden katlara çıkış var. Onlar da oldukça ağır ve büyük kapılar. Bunların da muhtemelen burada partililer bir müdahale olması durumunda kapıyı kilitlemesini bekliyoruz. Sadece buradan çıkartılabiliyor. Milletvekilleri 4. katta, Özgür Özel ise 12. kattaki bekleyişini sürdürüyor. Evet, burada durum bu vaziyette. Cumhuriyet Halk Partililer kesin kararlı bir şekilde genel merkezi terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Tabii birazdan Özgür Özel buraya gelecek. Ne açıklayacak, biz de aktaracağız.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Uğraş Bingöl aktardı. Az sonra Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor. Tabii ki ekrana getireceğiz ama hukukçu Zafer İşeri ile konuşuyorduk bunu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yargıtay'ın kararı, bir başvuru var. Diğer taraftan işte Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili bir başvuru olacak, ama orada farklı bir sonuç çıktı. Şimdi bu hukuk kararıyla, mahkeme kararıyla görevden alınan yönetim diyor ki bir an önce kurultaya gitmemiz gerekiyor. En fazla 40 gün içerisinde. Hukuk kararıyla genel başkanlığa gelen yönetim, yani Kılıçdaroğlu tarafı da diyor ki Yargıtay kararı çıkmadan bir kurultay yapılamaz, ya da en yakın çevresi diyelim. Kurultay ne zaman olabilir hukuken?
6: Efendim, şimdi Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu karar, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlanla batıl olduğu yönündeki karar henüz kesinleşmedi. Bu kararın bir üst marci olan Yargıtay tarafından denetlenmesi ve bu kararın beklenmesi neticesinde gerçekten kurultay batıl sayılıp geriye mi dönülecek, yoksa bu talep reddedilecek, mevcut düzen korunacak mı, o vakitte karar verilecek. Dolayısıyla şu anda daha 38. olağan kurultay ortadan kalkmamış iken, sadece tedbir niteliğinde yönetim değişikliğine gidilmişken, bugün 38. kurultayın tekrarlanması elbette gelecekte ayrı hukuki sorunlara sebep verebilir. Bu bakış açısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşü yerinde hukuken. Bunun haricinde Sayın Kılıçdaroğlu tedbiren yönetime getirilmiş, genel başkan olarak addedilmişse bile, tabii ki bir sınırlama getirilmediği için bütün yönetimsel yetkileri kullanabilme hak ve sorumluluğuna sahip.
1: Yargıtay'dan farklı bir karar çıkarsa ne olacak o zaman?
6: Eğer Yargıtay farklı bir karar çıkarsa, o zaman mutlak butlanla batıl olduğunu değerlendiremeyeceğiz.
1: Yani bu kez de 38. yine Yargıtay'ın kararıyla Özgür Özel genel başkan da olacak.
6: Tabii Yargıtay son kararı bekleyebilir ya da onu beklemeden dahi her gün, her aşamada tedbire ilişkin yeni bir karar verebilir. Bu tedbiri değiştirebilir, devam ettirebilir ya da tamamen ortadan kaldırabilir. O zaman da bu gördüğümüz görüntülerin tam tersini yeniden tecrübe edebiliriz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu yönetim yetkisini tedbiren aldığı dönem içerisinde mevzuatın ve iç tüzüğün kendisine verdiği bütün yetkileri kullanabileceği gibi yeniden olağan ya da olağanüstü bir kurultay sürecini de başlatabilir pek tabii ki. Zaten Sayın Özgür Özel'in de bu noktada vakit kaybetmeksizin yeni ve meşru bir seçim yapılması talebi gündemde. Ancak burada en geç 40 gün ifadesi tabii çok zorlayıcı bir ifade. Çünkü normal şartlarda olağan bir kurultayın yapılabilmesi için takdir edersiniz ki mahalle delegelerinden ilçe, il delegelerine kadar, büyük şehirlerdeki planlamalara kadar pek çok kurultayın yapılması ve nihayetinde oluşan delege profiliyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bir kurultaya gitmesi gerekir. Bu bahsettiğimiz süreç en az 6 aylık bir zaman dilimini kapsar. Sayın Özel neden 40 günden bahsediyor? Çünkü en düşük sürede eğer böyle bir delegasyon, ilçe, mahalle, il delegasyonu belirlemesi yoluna gidilmeksizin ya mevcut delegelerle ya da eğer ki yönetim tamamen devreden alınmış ve Sayın Kılıçdaroğlu önceki delegeler görevdedir iradesi sergilerse onlarla tebligatlar en kısa 40 gün içerisinde yapılıp da bir sandık ortaya konulabilir.
1: Şöyle ama bir durum da olmuş ama mesela olağanüstü 21. de hafızam yanıltmıyorsa yani 19 Mart sürecinden sonra yani İmamoğlu'nun tutuklandığı süreçten sonra genel başkanlık yetkisini kullanarak 15 gün içerisinde gidilen bir kurultay da vardı.
6: Dediğiniz doğru fakat bu olağanüstü nitelik taşıyor. Burada tekrar aynı sürecin ilerletilebilmesi için parti içerisinde belli toplantı ve karar yeter sayılarının sağlanması iç tüzük gereği. Ama mevcut düzenekte zaten Kılıçdaroğlu'nun yargı faaliyetiyle, tedbir kararıyla erişmiş olduğu ve talep ettiği bu genel başkanlık makamını bu kadar kısa süre içerisinde terk etmesi, hele ki şu anda partinin belli kesiminden kendisine yönelik eleştiriler son derece yoğunken siyaseten haklı ve uygun olmayacaktır.
1: Yani hukuken olabilir ama siyaseten olamıyor.
6: Tercih etmeyecektir. Çünkü takdir edersiniz ki Sayın Kılıçdaroğlu şu aşamada biraz da tepkilerle beraber tedbir niteliğinde bir yönetim faaliyeti yürütüyor. Dolayısıyla bu haliyle bir sandık getirmesi tabii ki hangi delegelerin oy kullanacağını bir kere akıllara getirecek. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu muhtemelen biz yönetim olarak tedbiren yeniden geldiğimize göre bizim 38. kurultaydan önceki delegelerimiz burada oy kullanacaktır diyebilir. Oysa ki tedbir kararında delegelere ilişkin herhangi bir hükümden bahsetmiyoruz. Sadece yönetimden, genel başkan ve yöneticilerden bahsediyoruz. Hal böyle olunca Sayın Özgür Özel'i seçmiş olan delegelerin yeniden bu süre içerisinde oy kullanmasını tabii ki Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu kabul etmeyecektir. Siyaseten bu riske de girmeyecektir. Nitekim kullanmış olduğu ifadelere baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu en uygun zaman derken Özgür Özel ise en kısa zaman tabirini kullanıyor. Çünkü siyaseten Özgür Özel'e en kısa zaman avantaj sağlarken Sayın Kılıçdaroğlu açısından beklenen fayda daha makul, partinin daha rehavete kavuştuğu, sorunların giderildiği ve muhaliflerle Sayın Kılıçdaroğlu'nun barıştığı vakti ifade ediyor. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu tahmin ediyorum ki bu süreci olabildiğince uzatacak ve buna gerekçe olarak da bekleyelim şu Yargıtay bir kararını versin. Acaba gerçekten iptal edilecek, mutlak butlanla batıl kabul edilecek mi 38. kurultay demeyi tercih edecek. Buna baktığımızda önümüzde Temmuz sonu ve Ağustos'ta adli tatil sürecinin de başlamasıyla beraber en az 6-8 aylık bir zaman dilimi Yargıtay'ın kararını vermesi için geçecektir diye düşünüyorum.
1: Hukuki diğer soruları, yani siyaseti bir tarafa bırakıp hukuki tarafını anlamaya çalışacağım. Tabii. Birkaç sorun var. Fakat şunu sormak isterim önce. İlk gün daha mutlak mutlan kararı çıktığı gün Sayın Özgür Özel dedi ki Yargıtay'a başvurumuzu yaptık, yapacağız ve bununla ilgili de en kısa sürede bir karar bekliyoruz. En kısa sürede bir kararın verilmesi. Ne kadardır bu, yani böyle bir talep var. Türkiye bu meseleyi konuşuyor ama Yargıtay ne kadar da bir karar verebilir?
6: Şimdi ilk derece mahkemesinden sonra karar veren Bölge Adliye Mahkemesi bu kararına ilişkin gerekçesini yazıp taraflara tebliğ ettikten sonra tarafların 2 haftalık bir başvuru süresi var ki Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Özgür Özel bunu derhal kullandıklarını ifade ediyor. Ve bunun üzerine dosyanın Yargıtay'a ulaşması, Yargıtay'da bekleme süresi ve öncelikli dahi ele alınsa araya girecek adli tatille beraber değerlendirme süresi takriben 6 ay ila 12 aylık bir zaman zarfını bulabilecektir. Dolayısıyla bu aradaki süre tedbir kararı uygulanmaya devam ederse Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ve denetimi üzerinde ilerleyecektir.
1: Peki şimdi gelelim hem siyasi tarafı olan, yani siyasi tarafta tıkanan ama hukuken çözümünün olduğunu düşündüğümüz yerlere. Mesela az önce siz hani siyaseten buna yapmayacaktır dediniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçime erken götürmesinden dolayı ve bunu hani daha uzatabildikçe uzatacaktır diye, siyasi bir taraf hukuken mümkün olsa da. Özgür Özel tarafı için, yani mevcut görevden alınan genel merkez yönetimi tarafından partiyi derhal seçime götürebilmek için, en kısa sürede seçime götürebilmek için kendi ifadeleriyle hangi adımlar atılabilir? Burada iki seçenekten bahsediliyor. Bir, parti meclisinin salt çoğunluğu, diğeri de delegelerden bir oy toplanması. Ama şu kafa karışıklığımız var. Hangi delegelerden, hangi parti meclisinden?
6: Evet, harikasınız. Şimdi bu açıdan bakıldığında hatırlayacaksınız, ilk derece mahkemesinin açılan davanın reddine yönelik verdiği kararla beraber İBRE Sayın Özgür Özel lehine dönmüştü ve partililer, özellikle delegeler veyahut da yönetim kadroları Özgür Özel'in etrafında odaklanmıştı. Fakat şimdi Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu mutlak butlan kararı ve daha da önemlisi tedbir kararı ışığında artık parti içerisinde de gerek milletvekillerinden gerekse diğer yönetim kurullarından Sayın Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yakan davranışlar, tebrik telefonları, mesajlar, bunları gözlemliyoruz. Dolayısıyla parti içerisinde Özgür Özel'in bu kararlardan sonra dinamiğinin biraz zayıfladığını söylemek çok yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla bu iç tüzük uyarınca, sizin de ifade ettiğiniz gibi salt çoğunlukla, nitelikli çoğunlukla olağanüstü bir kurultaya götürme denemesi başarısızlıkla sonuçlanabilir ve bunun başarısızlıkla sonuçlanması aynı bir güven oyu alamama hadisesi gibi Özgür Özel'i çok daha zor bir konumda, durumda bırakabilir.
1: Ama siyaseten bir mesaj verildi ama dün, yani grup başkanlığı seçimiyle.
6: Evet, dediğiniz çok doğru. Burada grup, biliyorsunuz ki aslında partinin genel başkanı, yani gençlik teşkilatlarından kadın kollarına veyahut da yerel teşkilatlardan meclise kadar hepsi genel başkana bağlı görev yapar. Ama meclis içerisindeki milletvekillerinden oluşan organizasyon ise Sayın Özgür Özel'in de milletvekili olması hasabiyle ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sıfatının bulunmamasından ötürü meclis grubunda yer almaması hasabiyle bir önlem mahiyeti bir grup seçimine dönüştü. Bu grup seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada Sayın Özgür Özel şunu ifade etti. Biliyorsunuz normal şartlarda parti başkanı doğal olarak mecliste de yer alırsa grup başkanı sıfatıyla görevini devam ettiriyor idi. Ama burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup başkanı sıfatına haiz olamayacağı gerçeği karşısında burada Sayın Özgür Özel de parti başkanı değilken artık yeni bir grup başkanı seçilmesi gerektiğinden mecburen ve ayrı bir aday da çıkmadan, yani bir nevi yangından mal kaçırır gibi hızlı bir pozisyonla grup başkanı seçimi gerçekleştirilmiş oldu. Tabii bunun da hukuka aykırı olduğu söylenemez. Gayet meşru bir şekilde grup kendi içerisinde grup başkanını seçmiş görünüyor. Ama parti iç tüzüğüne baktığınızda grup başkanının hiyerarşik açıdan parti genel başkanına bağlı olduğunu, onun astı niteliğinde olduğu ve onun emir talimatları doğrultusunda hareket etme sorumluluğunun bulunduğunu da atlamamak lazım. Eğer bu sorumluluk yerine gelmezse o vakitte...
1: Bir virgül koyabilirim. Yani bir hareketlilik var, ekranda görülüyor. Zaman zaman hem izleyicimizden hem de sizden özür dileyim. Göz temasını kesmek durumunda kalıyorum. Telefona bakıyorum sürekli çünkü her dakika bir yeni bilgi var. Hem izleyicimizden hem sizden özür dileyim bu noktada. Çünkü ekranın solunda gördüğümüz üzere artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, mahkeme kararıyla görevden alınan Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklama yapmak üzere... CHP Genel Merkezi'nde, o kürsüde artık hazırlıklar öyle zannediyorum tamamlandı. Birkaç dakika içerisinde bu açıklama yapılacak. Her an sözünüzü kesebilirim lütfen. Sayın Özel gelene kadar devam edin.
6: Estağfurullah. Efendim gayet doğal, bu işin doğasında var. Dolayısıyla çok rahat olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum zarafetiniz için. Şimdi burada Özgür Özel'in eğer genel başkanın emir ve talimatlarına uymaması durumu hasıl olursa meclis grup başkanı sıfatıyla, bu takdirde Sayın Kılıçdaroğlu parti disiplin kurullarını da devreye sokup Özgür Özel'le ilgili ayrı bir disiplinel önlem alma cihetine de gidebilecektir.
1: Bugünkü açıklamada zaten o var ama mesela Yargıtay'ın kararı bekleniyor ya. Şimdi diyelim ki öyle bir karar alındı. Yargıtay'dan farklı bir karar çıkarsa, yani iptali yönünde bir karar çıkarsa, o zaman nasıl bir durum oluşacak?
6: Şimdi Yargıtay eğer Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını kaldırır da derse ki burada mutlak butlan yoktur, iptal hükmünü uyguluyorum ya da davayı tümden reddediyorum derse, o takdirde tabii kararın kesinleşmesiyle beraber tedbir de kendiliğinden ortadan kalkacak ve tedbiren genel başkanlık koltuğuna oturmuş Sayın Kılıçdaroğlu yine yargının doğal süreci doğrultusunda o makamdan kalkmak ve tekrardan seçimle iş başına gelmiş Sayın Özgür Özel'e bu genel başkanlık makamını, koltuğunu teslim etmek durumunda kalacaktır. Bunlar da söz konusu olabilir. Ama hukuki açıdan bakıldığında ilk derece mahkemesinin red kararı verdiği bir dosyada Bölge Adliye Mahkemesi heyet halinde inceleme yapıp bir kabul kararı vermiş iken, Yargıtay'ın kararının bu iki yargı organı arasında Bölge Adliye Mahkemesi kararına daha yakın olabileceğine dair de bir öngörüde bulunabiliriz. Böyle bir durumda mutlak butlan kararı devam ettirilir ise, o takdirde zaten tedbirin niteliğiyle mutlak butlan kararı örtüşüyor. Nihayetinde yeniden bu 38. kurultay tamamen yok sayılarak önceki güne geri dönülmüş olur ve önceki gündeki bütün görevler, Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ve yönetim kadroları vazifesini icra etmeye devam ederler. Sayın Özgür Özel de yine bu 38. kurultaydan bir gün öncesine dönüp yine bir milletvekili ve yine partide zannediyorum grup başkan vekili idi, o sıfatla vazifesini sürdürmeye devam eder. Şimdi az önce sorduğunuz önemli bir konuya da devam ettirmek istiyorum.
1: Buyurun lütfen.
6: Burada partiye kolluk kuvvetlerinin ve icra memurlarının teması halinde milletvekillerinin bir canlı kalkan oluşturacağı hususunda bir kaygım var, öngörüm var. Burada tabii mahkeme kararını fiilen engelleme konusunda sınırsız bir alan vermiyor milletvekilliği dokunulmazlığı. Dolayısıyla kolluk kuvvetlerinin bu noktadaki milletvekillerine yönelik işlem yapması da tabii sınırlı vatandaşa göre çok daha sınırlı ve dikkatli yürütülmesi gerekiyor. İşte bu sebeple mahkeme kararının uygulanması için İcra Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri CHP Genel Merkezi'ne gittiği bir noktada milletvekilleri bu fiziki engeli oluşturup da giriş çıkışı kapatır, icra işlemini fiilen engellemeye çalışırsa, o zaman kolluk kuvvetlerinin tabii ki doğrudan müdahale şansı olmayacaktır. Ama kamu düzenini korumaya yönelik, gerilimi azaltmaya yönelik de bir kısım yöntemler uygulamak için müzakere silahını kullanacaktır diye düşünüyorum.
1: Buyurun.
6: Evet, burada polis zannediyorum Sayın Özgür Özel ya da temsilcileriyle temasa geçip o müzakereleri sürdürüp alan güvenliğini sağlayıp fiziki çatışmayı önlemeye dair bir kısım ricalarda bulunacaktır. Ama hukuken kolluğun tabii ki mahkeme kararının uygulanmasını sağlamak, kamu düzeni bu noktada korumak ve taşkınlığı önlemek gibi de çok önemli sorumlulukları var, yükümlülükleri var. Bunu milletvekilliği dışındaki herkese zor kullanarak, gözaltı kararlarını uygulayarak ya da fiziki müdahale yaparak, çok istisnai ve dilerim ki böyle bir şey söz konusu olmaz, ama kamu düzenini gerçekleştirmek adına uygulayabilecek. Milletvekillerinin buradaki... Buyurun efendim.
1: Şimdilik bir teşekkür edeyim size. Bir virgül koyalım. Çünkü tabii bir arada vermem gerekiyor. Sayın Özel'i de bekliyoruz. Şu hususu da merak ederim. Bunu da konuşalım isterim. Sayın Gülçiftçi'nin az önceki yaptığı açıklamayla birlikte acaba aslında hani sadece tebligat mı yoksa uygulama mı? Valiliğin kararından sizin de işaret ettiğiniz üzere uygulama anlaşılıyor. Bunu da konuşacağız. Ama Sayın Özel'in de bir açıklaması olacak. Bir virgül koyalım. Buradayız yine.
6: Hay hay. Hay hay efendim.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Aygaz diyorum, 100 oktan
11: diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
13: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
14: Türkiye'ye soruyor.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. NTV Radyo.
3: Saatler bile geliyor artık, gün ortasına geldik. Dolayısıyla sabah 7.30'dan beri aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde devam ediyor gündem. İki noktaya gideceğiz elbette. Özgür Akbaş'ın olduğu yer, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Polis icra memurları ile birlikte içeriye girecek mi girmeyecek mi tartışması sürüyor. Diğer taraftan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu noktada, mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde ne var? Onları da Özden Erkuş'tan alacağız ama önce bir CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Özgür Akbaş, ne durumdayız?
4: Ne yazdığı dilekçeler var. CHP Genel Merkezi'nin boşaltılmasını istiyor ve bu noktada işlemin yapılmasını rica ediyor. Ve Ankara Valiliği de İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir talimat verdi. Gereğin yapılması noktasında ve bugün bu işlem başlatıldı diyebiliriz. Sivil polisler genel merkeze ulaşmak istediler, ulaşamadılar. Sonra Grup Başkan Vekili Murat Emir'le bir araya geldiler. Bir temas sağlandı. İcra memurları içeri girmek istiyor. Murat Emir ise kapıdan bu tebligatın yapılmasını istiyor. Tabii Murat Emir aynı zamanda hukukçu bir isim. Bu süreci iyi bilen isimlerden. Yani kapıdan bu tebligatın yapılması gerektiğini ifade ediyor ama kapıdan girmek mümkün değil. Otopark tarafından girmek noktasında orada minibüs de kapatılmıştı. O minibüsün bir tanesi çekici marifetiyle kaldırıldı. Oradan bir giriş yapılabilir. Ama bunun yanı sıra zaten otobüsler var. Hemen CHP Genel Merkezi'nin önünde, avlusunun hemen girişinde. O otobüslerle buraya giriş engelleniyor. Cam ekranlı bölümde yine barikatlar kuruldu içeriden. Oraya da giriş yapılması engellenmiş durumda. Bu yüzden zaten emniyet mensupları da giremedi. Bir uzlaşma sağlanır mı? Dün akşam Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla görevinden alınan, mahkeme kararıyla görevinden alınan Özgür Özel, eski Genel Başkan Özgür Özel bir telefon konuşması yaptı. CHP'nin de grup başkanı sıfatıyla bir telefon konuşması yaptı. O telefon konuşmasında aslında bu uzlaşmanın sağlanabilmesi adına, bir mutabakatın sağlanabilmesi adına, hem de kurultayı konuşmak adına isimler belirlendi. O isimler noktasında bugün saat 14'te bir görüşme aslında yapılacaktı. Ama bugün saat 07.30 sularında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin buraya gelmesi ve burada arbedenin yaşanması, tansiyonun yükselmesi bu uzlaşma umutlarını da bir noktada sanki engellemiş gibi gözüküyor. Çünkü bu yönde Özgür Özel'e yakın isimlerden, Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı'dan uzlaşma yok. Bunların hiçbirisi yaşanmamalıydı ifadesini kullanıyorlar. Bu nedenle bu görüşme olmayacak gibi de gözüküyor. Ama eğer olur mu bundan sonraki süreçte, bunu göreceğiz tabii. Ama öncelikli olarak Özgür Özel'in yapacağı açıklamalar bir hayli önemli. Barikatlar kuruldu buraya. Bunlar yoktu. Biz basın mensupları için aslında bu. Basın mensupları burada geniş bir alanda görev yapıyordu. Ancak biz şu an bu alanda bir noktada sıkışmış durumdayız. Genel merkezin hem girişindeki nokta hem de otopark kısmı tamamen çevrelenmiş durumda. Sadece ve sadece orada polis memurları var, emniyet mensupları var. Onlar görev yapıyorlar. Başka hiç kimse oraya alınmıyor. İcra memurlarının kararı yazması bekleniyordu. Neydi bu karar? Mutlak butlan kararı. Mutlak butlan kararı İstinaf Mahkemesi tarafından alındı ama bu tebliğ edilmedi CHP Genel Merkezi'ne. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Kemal

0: Kılıçdaroğlu'na tebliğ edilmesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olarak mahkeme tarafından atanmış oldu. Ve Özgür Özel'in de genel başkanlığı düşmüş oldu ve CHP yönetiminin. Ama şimdi buraya da bu kararın tebliğ edilmesi gerekiyor icra memurları tarafından. O tebligatı da içeride bulunan Özgür Özel ve ekibi almak istemiyorlar. Çünkü o icra memurları bu tebligatı eğer verirlerse, o tebligat alınırsa bundan sonraki süreç artık buranın boşaltılması anlamına geliyor. Ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi burada karar defterini isteyecek, CHP mührünü isteyecek ve CHP'yi yönetmek isteyecekler elbette. Ama bulunduğu noktadan da CHP'yi yönetebilir mi Kemal Kılıçdaroğlu? Elbette yönetebilir. Zaten gerekli işlemleri de başlattı. Bugün önemli bir açıklaması var Kılıçdaroğlu'nun. Gerekli kararlara uyulması gerektiğini vurguluyor örgüte yönelik olarak. Şimdilik böyle bir süreç. Özgür Özel'in açıklama yapmasını bekliyoruz. Birazdan kameraların karşısına geçerek açıklamalar ya da bulunacak ve sürece ilişkin biz de bilgi sahibi olacağız Osman.
1: Peki, genel merkezde durum bu şekilde. Ekranın solunda zaten görüyorsunuz. Az sonra Özgür Özel'in bir açıklaması olacak ama bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine de gidelim. Orada da açıklama olacak olmayacak, peş peşe farklı açıklamalar yapıldı. Son durum ne? Özden Erkuş takip ediyor olayı. Özden, bir açıklama olacak mı orada da, yoksa hala açıklama yapılmayacak noktasında mıyız?
2: Hala açıklama yapılmayacak noktasındayız. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabah yaptığı, az önce de Özgür Akbaş'ın biraz ayrıntısını verdiği o yazılı açıklama dışında bu aşamada ek bir açıklamaya ihtiyaç olmadığı yönünde bir kanaate varıldı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ve bu aşamada bir açıklama yapılmayacak. Ama tabii ilerleyen dakikalarda Özgür Özel'den bir açıklama gelecek. O açıklamalar çerçevesinde bu ona bir yanıt verilme ihtiyacı doğar mı? Bunu bekleyip göreceğiz. Bunu da zaman gösterecek ama ortada fiili bir durum var. O da CHP Genel Merkezi önünde çok sayıda polis bekleyişini sürdürüyor ve CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi, orada bulunan Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin oradan çıkarılması gibi süreçle karşı karşıya kalınabilir. İşte bu çerçevede gelişmeler an be an takip ediliyor. Nasıl takip ediyor Kemal Kılıçdaroğlu? Evinde şu an itibariyle yalnız, özellikle televizyondan ve bunun yanı sıra sabah saatlerinde oraya giden kendisine yakın isimlerden aldığı bilgiler doğrultusunda bu gelişmeleri takip ettiğini söyleyelim. Şimdi kısa süre önce Atakan Sönmez'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanının bir bilgilendirmesi oldu. Dün gece geç saatlerde iki ismini, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşme gerçekleştirdiklerini, o görüşmede de heyetler düzeyinde bir buluşma gerçekleşmesi konusunda tarafların karar verdiğini söyledi. Bu çerçevede Suat Özçağdaş ve Murat Emir Özgür Özel cephesi adına bu görüşmeyi gerçekleştirecek isimler. Orhan Sarıbal ve Mahir Polat da, ki sürecin başından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan iki milletvekili, bunlar da Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan isimler olacaklar. Ama bu görüşme gerçekleşecek mi? Az önce Özgür Akbaş'la altını çizdi. O hala muallakta. Saat 14'te bu görüşmenin planlandığına ilişkin Murat Emir sabah saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Ama bu açıklama tabii sabah 7'de CHP Genel Merkezi'ne giden milletvekilleri ve sonrasında çıkan arbede sonucunda değişmiş de olabilir. Bunun da altını çizelim ama beklenti bu yönde. Şimdi Deniz Demir birkaç saat önce buradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla kısa süre bir aradaydı. Yaşananlardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hoşnut olmadığını görüşme sonrasında kendisine soru sorduğumuzda bu şekilde bir açıklama yaptı. Tartışmalarda karşılıklı atışmalara gidilmemesi, tartışmalara karşılık verilmemesi yönünde telkinlerde bulunduğunu söyledi. Ve hukuki bir süreç var. Bu sürecin işletilmesi gerekiyor. Bunun için Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya, yani CHP Genel Merkezi'ne gitmesi gerekiyor ifadesini kullandı. Kemal Bey 13 yıl hepimizin başkanlığını yaptı ifadesi de yine dikkat çekici ifadelerinden biriydi. Tabii kurultayla ilgili tartışmalar devam ediyor. Taraflardan bir tanesi hemen kurultaya gidilsin diyor. Kılıçdaroğlu cephesi en uygun zamanda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle en uygun zamanda ifadesini kullandı. Bu çerçevede Deniz Demir de Yargıtay sürecini işaret etti. Yargıtay süreci tamam tamamlanmadan bir kurultay olmaz ifadesini kullandı. O süreçte ne kadar devam eder? Buna Yargıtay karar verir. 3 ayda sürebilir, 9 ayda sürebilir, 1 yılda bulabilir şeklinde ifadeleri olduğu belirttiğimiz gibi. Şimdi bir açıklama yapılmasını beklemiyoruz. Bugün ofisine gitmek gibi bir planı da şu aşamada yok. Ama dediğimiz gibi süreç çok hızlı değişebiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu fikir de değiştirebilir. Açıklama yapılmayacak diyoruz ama Özgür Özel'in açıklamasından sonra, onun ifadelerinin ardından yeni bir açıklama yapmaya ihtiyaç da duyabilir. Gelişmeleri takip ediyoruz. An itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda da CHP Genel Merkezli odaklı gelişmeler yakından takip ediliyor Kılıçdaroğlu tarafından da.
1: Peki bakalım ne olacak? Özden Erkuş aktarıyor. Biz de konuşmaya devam ediyoruz. Bir yandan ekranın solunda görüyordunuz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Konuşmaya devam edelim. Şimdi iki nokta var. İki açıklama, çelişen bir açıklama. Onu konuşuyorduk tam da hukukçu Zafer İşeri ile. Şimdi hukukta bir tabir vardır ya Zafer Bey. Hani karar yüzüne karşı okundu ifadesi. Bu tebligatın verilmesi bu anlama mı geliyor? Yani şu ayrımı anlamaya çalışıyorum. Sayın Gülçiftçi'nin ya da Murat Emir'in ifade ettiği gibi biz genel merkeze sokmayız, dışarıdan verin denildiğinde, yani genel merkeze uygulama olmadığında, tahliye uygulaması yapılmadığında ne anlama geliyor?
3: Şimdi öncelikle iki kararı birbirinden ayıralım. Bunlardan bir tanesi neydi? Mutlak butlan kararıydı. Bu henüz kesinleşmedi. Yargıtay denetimden geçecek. İkinci karar ise tedbir kararıydı. Tedbiren Özgür Özel'in görevden alınması ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve verilmesi kararıydı. Şimdi tedbir kararları gecikmesinde sakınca bulunan ve telafisi güç, imkansız zararlar doğurabileceğinden bahisle verilen kararlar olduğu için yeri gelir taraflara tebliğ bile edilmeden hemen uygulanmaya başlanabilir. Dolayısıyla tedbir kararının, yani Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesine dair kararın uygulanabilmesi için tebliğ edilmesi dahi zaruri değil. Buradaki tebligat varsa itiraz sürelerini başlatmak için yapılacak bir tebligattır. Nitekim Sayın Özgür Özel zaten bu hususta hemen muttali olduklarını belirterek gerek YSK nezdinde gerekse 36. Hukuk Dairesi nezdinde itirazlarını yaptılar. Dolayısıyla buradaki tebligatın tedbir kararı açısından herhangi bir önemi bulunmuyor. Diğer taraftan mutlak butlan kararının Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine tebliğ edilmesi lazım. Çünkü bu davanın tarafı. Buna tebliğ edilmesi neyi değiştirecek? İşte Yargıtay'a müracaat için süreyi başlatacak. Oysa Sayın Özgür Özel açıklamalarında Yargıtay nezdinde temiz başvurusunun da bu tebligat beklenmeden yapıldığının zaten altı çizilmişti. Dolayısıyla yapılacak tebligatın burada yine fiilen bir anlam ve önemi bulunmuyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülçiftçi son açıklamalarında Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin mutlak butlan kararına karşı kurduğu temel hukuki savunmayı da aslında bir nebze ortaya koymuş oldu. Ve üç tane argümandan bahsetti. Bunlardan bir tanesi diyor ki asli hukuk mahkemeleri siyasi parti kurultayına bu ölçüde müdahale etmemeli diyor. Bu bir görüş açıklaması ya da kararın eleştirisi, makuldür ama kararın uygulanmasını durdurmaz. Diğer tarafta Sayın Çiftçi diyor ki ortada somut ve kesin delil yoktur. Demek ki Bölge Adliye Mahkemesi somut ve kesin delil var kanaatinde ki mutlak butlana işaret etmiş. Ama yine de bu kesin bir doğruluk değil. Sayın Çiftçi'nin dediği gibi delil yoksa Yargıtay bunu değerlendirecek. Ve açıkçası mutlak butlan yaklaşımının çok partili siyasi hayat açısından da tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi. Ama benim dikkatimi çeken bu açıklamada önemli cümlelerden birisi şu oldu. Diyor ki bir asli hukuk mahkemesi hakimi Türkiye'de çok partili hayatı tehdit edecek bir karar vermenin önünü kesmek adına bu davayı esastan reddetmelidir şeklinde bir açıklaması oldu daha öncesinde. Bunun alt metni çok önemli. Çünkü CHP yönetimi burada şunu savunuyor. Yani diyor ki biz sıradan özel hukuk tüzel kişileri değiliz. Anayasanın 68. 69. maddesi kapsamında demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuruyuz diyor. Ama tamam, yasama, siyasi partiler bunlar çok önemlidir. Fakat yargının da bunlardan daha az bir önemi olduğunu kimse iddia edemez. Tabii ki her karar eleştirilebilir. Her karara itiraz söz konusudur. Ama verilmiş bir karar ortadan kaldırılmadığı takdirde uygulanması anayasa hükmü gereğidir. Bu sebeple başta kanaat önderleri, İşte sivil toplum örgütleri veyahut da siyasi parti liderlerinin ve bilhassa genel başkan yardımcısı sıfatına haiz Gülçiftçi hanımefendinin ki bu noktada onun da tedbir kararıyla beraber bu sıfatının son bulduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla açıklamalarında yargı kararlarının uygulanmamasına yönelik bir nevi suça teşvik edecek tavırlardan kaçınması çok daha isabetli olur. Yani tabii Sayın Çiftçi'nin ortada delille ispat edilmiş bir şaibe yok demesi, sosyal medya dedikodusundan ibaret açıklamaları bir düşünce fikir açıklamasıdır ve bunda özgürdür elbette. Ama mutlak butlan gibi en ağır geçersizlik yaptırımının uygulanacağı bir durumda sadece Bölge Adliye Mahkemesi'nin sadece söylentilerle siyasi tartışma ya da soyut iddialarla karar vermesi mümkün değil. Mutlaka somut, doğrudan, güçlü, Zafer Bey, sonucu etkileyen delillere dayanması gerekir.
1: Bir virgül koyacağız. Sayın Murat Emir'i görüyorum. Bir açıklama var. Bir genel merkeze.
4: Arkadaşlar herkes hazır mı? Çok değerli basın emekçileri ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımız. Bugün demokrasimize ağır bir darbe yapılmaya çalışılmış, sandığımız kaçırılmaya çalışılmış ve bunu yapmak üzere kaba kuvvetle, zorla, zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışılmıştır. Biz başından beri mutlak butlan diye bir kararın olamayacağını, ilgili kanunlara tamamen aykırı olduğunu, üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasal rejimi altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişini önleyemeyenler, iktidar yürüyüşünün önüne geçemeyenler, Cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler önce İstanbul'da bir darbe yaptılar. Cumhurbaşkanı adayımızı zindanlara koydular. Ama başaramayınca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler. Bu saldırı hukuksuzdur, haksızdır. Dolayısıyla kabul etmiyoruz ve kabul etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar.
5: Biz bunları
4: söylerken bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu krizi, bu demokrasi krizini olabilecek en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık. İletişim kurmaya çalıştık. Nitekim dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ben ve Sayın Suat kardeşim birlikte bugün öğlen saatleri saat 12 için sözleşmiştik ve özellikle kurultayın tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir, sandığın kaçırılmasıdır, çok partili rejimin yok edilmesidir. Dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır, o da acil kurultaydır. Bravo. Madem ki bizim yaptığımız kurultayımızı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz. Madem ki bizim yaptığımız İki olağanüstü kurultayı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz. Madem ki bizim yaptığımız olağan kurultayı saymıyorsunuz, o halde getirin sandığı, hangi delegeyle istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim arayışımız, bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntuları ile Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir ilişkisi olamayacak birileriyle sabahın köründe boy göstererek, adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Ve biz buna rağmen örgütümüzün, sizlerin direnciyle bu saldırı girişimini püskürttük ve yine bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Biz ne ülkemizin, ne halkımızın, ne de Cumhuriyet Halk Partililerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka bir iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz. Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz, görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz. Ve Sayın İçişleri Bakanlığından da gerçekten hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı, üniformalarının çizilmediği, demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. Zaman zaman bilgilendireceğiz sizi.
5: Saat belli, çok kısa, takip etmeyin.
6: Çok acele gitmemiz lazım. Tamam, şu an gidelim.
5: Biz gidiyoruz.
1: Bir soru cevap olacak mı acaba diye bakıyoruz. Aslında Özgür Özel'i, Genel Başkan Özgür Özel'i bekliyorduk açıklama yapması için ama mahkeme tarafından göreve iadesi sağlanan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla görüşmekle görevli Özgür Özel'in ekibinden iki kişi, yani Suat Özçağdaş'la Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkan Vekilleri Murat Emir bir açıklama yaptılar. İşin bu açıklamanın manşeti ekranda da yazdığı üzere İçişleri Bakanı'ndan bir randevu aldık. Sabah saatlerinde de yine Özgür Akbaş orada yayındayken bir açıklama yapmıştı Sayın Emir. O zaman da aynı ifadeyi kullanmıştı. Biz buraya gelen polislerin de karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Kimsenin burnu kanasın istemiyoruz. Dolayısıyla genel merkezden de çıkmak istemiyoruz. Bunu bir uzlaşıyla çözmek için iletişim kanallarını açık tutmak istiyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na da isim vermeden derhal sandığı getirin ve hangi delegeyle olursa olsun ifadesini kullandı. Az önce söylediğimiz konu, yani az önce konuğumuzla birlikte konuştuğumuz konu tam da buydu. Hani hangi delege olacak diye CHP'nin görevden alınan genel merkez yönetimi hangi delegeyle olursa olsun bir an önce kurultay seçiminin sandığının kurulmasını istiyor. Talep bu yönde. Şimdi bu açıklamalardan sonra acaba Kılıçdaroğlu tarafından bir yeni açıklama gelecek mi? Buraya bakacağız ama ilerleyen dakikalarda da belki de şu anda oradan gittiler. İçişleri Bakanı'yla bir görüşme olacak bu konuyla alakalı. Konuşmaya devam edelim. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz da artık konuğumuz. Tıpkı Zafer Bey gibi teşekkür ediyoruz yayına katkı için. İlk değerlendirmenizi alalım. Yani hukuken biz az önce değerlendiriyorduk Murat Bey ama işin tabii ki tarafı, siyasi tarafı, siyasetin, yargının, hukukun, ekonominin hepsinin iç içe geçtiği bir durum. Sayın Emir de bir demokrasi krizi ve bunu iletişimle halletmeye çalışıyoruz dedi.
7: Teşekkür ederim Osman Bey. Şimdi Sayın Emir'in sözü hani iletişimden ziyade kendi şartlarının kabul edilmesine matur. Özgür Özel de aynı şeyi yaptı. Bu ifadeleri hani bu tülü sıyırdığımızda ortaya çıkan şey şu. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun derhal 40 gün içerisinde bir seçim yapılması kararı almasını, bunu gazetelerde yayınlamasını, böylece sürecin başlamasını hem partiyi terk etmek için, hem devir teslim yapmak için, hem CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşabilmesi için, hem de kendisiyle görüşebilmesi için bir ön şart olarak takdim ediyor. İlk telefon görüşmelerinde hatırlayacaksınız Osman Bey, derhal kurultay demişti Özgür Özel. Buna karşılık uygun bir zamanda dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve arkasındaki ekip bu kadar mücadeleyi gelip Özgür Özel'in şartlarını kabul ederek 40 günde seçime gitmek için vermediler ki. Onların zaten iddiası Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde, yine oradaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü hatırlayalım, arınma. Yani Cumhuriyet Halk Partisi arınmak durumunda. Ahlaki olarak problemli kişiler var. Bunların tedbirli bir şekilde ihraç edilmesi lazım dedi. Buna hemen mesela Özgür Özel cevap verdi. Benim kızım, benim oğlum yapmaz derim. Ben önce ihraç etmem dedi. Onlara sahip çıkarım dedi. Şimdi bu anlaşmanın aslında mümkün olmadığı bir çerçeve ve burada bir de tabiatıyla bir hukuki karar var. Bu uygulanacak. Yani zamanlaması nasıl olacağı tarafların işte gayretleriyle ortaya çıkacak. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebinin nihayetinde karşılanmasının bir zaman meselesi olduğunu düşünüyorum. Bu ön yargılarla bu kararın uygulanması engellenemez. Belki biraz zaman gecikebilir. Fakat şunu söylemek lazım. Bu genel tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir fayda sağlamayacak durumda. Taraflara da bir fayda sağlamayacak durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu iki taraf dışında kalan bir üçüncü taraf, hani üçüncü bir kesim vardır. Onların belki sesini daha fazla çıkaracağı bir zemine ihtiyaç var. Eğer bu zemin ortaya çıkarsa burada yani hem arınmanın hem uygun zamanın hem de mümkün olduğunca en erken bir zamanda kurultaya gitmenin önü açılabilir. Aksi halde bugünkü pozisyonlar tarafların birbirini tasfiye etmesi amacına matuf bir niyet içinde olduklarını gösteriyor. Buradan bir anlaşma çıkması doğrusu çok zor görünüyor.
1: Biraz daha açmanızı isteyeceğim bu arınma sözü üzerinden. Çok konuşuldu, tartışıldı. Dün Sayın Özel'in de tepkisini çekti Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması. Sabah da konuştuk, bazı yorumcular şunu söylüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun göreve gelip kurultaya gelecekse bile bunu bir buçuk yıl içerisinde yahut en erken 7 ay içerisinde il ilçe kongrelerinde yaparak gideceği. Bu sürede de işte hakkında tutuklama kararı olan bazı belediye başkanlarının, tabii ki başta ilk akta gelen isim 19 Mart sürecinde de ilk olarak tutuklanan isimlerden birisiydi İmamoğlu ve diğer taraftan diğer belediye başkanları, bunların üyeliklerinin askıya alınması ya da işte partiden ihracı gibi bazı durumları mı yapacak, onu mu bekliyor Kılıçdaroğlu, bunu mu demek istiyorsunuz?
7: Evet, yani onu anlıyoruz zaten. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bence yani çok gizli kapaklı bir şey değil. Arınmadan kastı bu tür iltisakı olan kişilerin partiden muhtemelen yani tedbirli bir şekilde ihraç edilmesine ilişkin bir tavır olacak. Ama bunun da sınırlı kalmayacaktır. Çünkü
1: nasıl bir etki eder bu buyurun, siyasete?
7: Tarafların arasındaki anlaşmazlığı daha da büyütecektir. Çünkü neticede herkes biliyor ki burada Özgür Özel genel başkan ama bu o hareketin asıl lideri olarak hem Cumhurbaşkanı adayı hem de lideri olarak Ekrem İmamoğlu görünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun ihraç edilmesi bu anlamda tarafların arasını açacaktır. Fakat Osman Bey, şimdi sadece Ekrem İmamoğlu'nun ihraç edileceğini düşünmeyelim. Bu hadisede şaibeli kurultay deniyor ya, o şaibeyle bu yapılan yolsuzluklar arasındaki ilişkiyi kurmaya matuf bir hani hukukta yürüyen bir soruşturma var ama bir de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının zihninde böyle bir ilişki kurulmuş durumda. Dolayısıyla yani bu yeni yönetime gelen ekiple bu yolsuzluklar arasında o şaibeyi finanse etmek için yapılmış bir ortak çalışma görülüyor. Dolayısıyla sadece o yolsuzluğu yapan isimler değil, bu şaibede rol alan bunlar dışındaki genel merkezde de görev almış, belki içlerinde milletvekilleri de olan isimlerin bunun dışında mütalaa edilmesi mümkün mü? Bana kalırsa mümkün değil. Bu ancak nasıl mümkün olabilir? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel hani bu arınma konusunda bir uzlaşmaya varabilirlerse burada bir hat çizilebilir. Ama onun dışında bu hat çizilmez. Bu bir mücadele konusu olursa Kemal Kılıçdaroğlu açısından da bunu mevcut genel merkeze de yayacak şekilde, ilişkili, iltisaklı kişileri de içine alacak şekilde büyüteceği, dolayısıyla iki o tarafın adeta önde gelen isimlerin tasfiye edileceği bir sürecin başlaması demektir.
1: Bu bahsettiğiniz önemli, şöyle ikiye ayıralım. Bir hukukçu, bir siyaset bilimci konuğumuz var. İş zaten hani hukuk, adalet, yargı, işte siyaset, hepsi iç içe geliyor. Ben bir Zafer Bey'e dönmek isterim burada. Şimdi bahsedilen, konuşulan pek çok iddia var. Az önce artık bunu gizlemiyor diye de Murat Bey ifade etti. Böyle bir durum olursa, bir kesinleşmemiş bir yargı kararı var. Hepsi aslında şu anda iddia boyutunda. Yani hem o operasyonlar ve soruşturmalardan söz ediyorum, hem şu anda Yargıtay'ın bu mutlak mutlanla ilgili verdiği karardan. Karar aksi yönde olursa, bu ihraçlar gerçekleşirse nasıl bir siyasi tablo ve hukuki bir tablo çıkacak ortaya?
3: Şu anda verilen tedbir kararı doğrultusunda Sayın Kılıçdaroğlu yargı kararıyla meşru bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı statüsünde ve aynı şekilde kendisinin ekibi de bu meşruiyet çerçevesinde görevi üstlenmiş kabul edilecekler. Dolayısıyla bu noktada disiplinel açıdan herhangi bir ihraç kararı çıkması halinde bu kararı veren ve uygulayan yönetimin tedbir kararı doğrultusunda meşru olduğunun ve verdikleri kararında yerinde olduğunun kabulü gerekecek. Ama gelecek pozisyonlarda eğer mutlak butlan istemi reddedilirse ve bu tedbir kararının da esasen siyaseten doğru olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılırsa, o takdirde yine yargı kararıyla belki de bu disiplinel sonucun ortadan kaldırılması için yeni bir hukuki süreç başlatılabilecektir. Ama bu tabii ki zorlama bir hadise olacak. Dolayısıyla konunun hukuki çözümünden ziyade parti içinde uzlaşıyla bir nihayete erdirilmesi gerekecek. Şimdi bu açıklamanızdan hareketle ben aynı
1: ama
3: zamanda
1: en azından
3: Murat
1: gün itibariyle yani an itibariyle Murat Bey'in de işaret ettiği gibi öyle bir uzlaşı olmayacak gibi görülüyor.
3: Kesinlikle öyle. Murat Emir'in açıklamalarına baktığımızda aslında partinin mevcut yönetiminin meseleyi tamamen bir siyasi mağduriyet ve seçilmiş irade eksenine taşımaya çalıştığını görüyoruz. Yani mevcut yönetim derken Murat Emir taraftarı ve Sayın Özel açısından bakıldığında, ama hukuk tekniği açısından mesele sadece sandık söylemiyle açıklanabilecek noktayı çoktan aşmış görünüyor sizin de ekranlarınıza yansıttığınız gibi. Burada sıradan bir yarıştan bahsedemiyoruz. Mahkemenin ciddi şekilde bir delege iradesinin sakatlanmış olabileceği kanaatine yaklaştığı bir süreçten bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla burada sıradan bir siyasi yarış ifadesini kullanmıyor Bölge Adliye Mahkemesi. Bunu da nasıl anlıyoruz? Basit bir iptal kararı değil, yani bir şekilde kurultayda usulsüzlük vardır değil, çok daha ağır bir şekilde delegelerin iradesini etkileyecek bir para ilişkisi, menfaat iddiaları, görev vaatleri vardır şeklindeki değerlendirmesinden oluşuyor. Çünkü demokrasi sadece sandık demek değil, takdir edersiniz ki. Bu sandığa giden iradenin de özgür ve temiz olması gerekiyor. Ama Sayın Murat Demir bizi sandıkta yenmeleri gerekir derken, karşı tarafta bu açıklamalardan anladığımız kadarıyla hukuki yaklaşım açısından eğer sandığın kendisi şaibeli hale gelmişse o zaman hukuk düzeninin buna kayıtsız kalamayacağını ifade ediyor. Zaten Kılıçdaroğlu lehine en güçlü nokta da tam burada oluşuyor. Çünkü Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda ben siyasi olarak kaybettim ama hukuken şaibeli bir süreçle karşı karşıya kaldım tezi savunuyor ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin son kararı da bu tezi doğruluyor, her ne kadar kesinleşmemiş olsa dahi. Özellikle Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, bazı isimler hakkında gözaltı kararları verilebilmesi, para ve menfaat ilişkileri iddiaları da mahkemenin neden bu kadar ağır bir hukuki refleks geliştirdiğini aslında açıklıyor olabilir. Mahkeme peki, şunu değerlendirmiş olabilir.
1: Buyurun tamamlayın lütfen.
3: Buyurun efendim. Tabii eğer bu iddialar ciddi ve sistematikse o zaman ortaya çıkan yönetimin de demokratik meşruiyeti tartışmalıdır gibi bir zihniyetle mutlak butlan kararı vermeye yönelmiş olabilecektir.
1: Murat Bey, hukuki tarafı bu ama aslında hukuki tarafa girdiğimiz zaman çok teknik konuşuyoruz. Ama şu anda Türkiye'nin dört bir yanında olan biteni haber kanallarından izleyenler, ne oluyor diye soranlar, ne düşünüyor sorusu daha anlamlı herhalde. Şimdi bu iş çok konuşuluyor, tartışılıyor ama özellikle şu açıdan sormak isterim. Bir, CHP tabanı açısından. İki, son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş ve CHP'yi birinci parti yapmış seçmen açısından. Bu işin bir faturası olacaksa bu mevcut genel merkez yönetimine mi? Yani mahkemeyle gelen Sayın Kılıçdaroğlu'na mı? Yoksa mahkemeyle giden Sayın Özel'e mi? Yoksa özel tarafının ifade ettiği gibi bu yargı eliyle yapılan bir müdahaledir diyerek farklı bir noktaya mı kesilecek? Ne düşünüyor sizce sokaktaki halk?
7: Teşekkür ederim. Buna geçmeden müsaade ederseniz bu hukuk meselesiyle ilgili bir iki cümle edeceğim. Şimdi bu konuda çok iyi yazılmış bir makale var. Ahmet İyimay'a, Allah rahmet eylesin, biliyorsunuz hem siyasetçi hem de çok iyi bir hukukçuydu. Türkiye Barolar Birliği'nin 2006 yılında 164. sayısında yazdığı, uzun da yani bir kitap boyutunda, siyasi parti kongrelerinin yargısal denetimi diye yazdığı bir yazı var. Hem hukukçuların hem ilgilenen kamuoyu yorumcularının, meraklılarının dikkatine sunmak isterim. Şimdi meselenin hani siyasi faturası bahsine gelince Osman Bey, şimdi burada bana kalırsa Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi kongreyi, kurultayı kazandıktan sonra aslında Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarına, davalar açıldıktan sonra da bu davayı açan delegasyona siyasi bir zeminde yaklaşarak anlaşma, uzlaşma yolunu deneyebilirlerdi. Bunu ısrarla denememeleri bence kendileri açısından büyük bir siyasi hata. O siyasi hatanın bugün büyük bir siyasi faturasını bu işte kararla beraber ödüyorlar. Ödeyecekler de. Şimdi halk seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen bunu nasıl karşılayacak? Ama bence onun da sınırlı değil. Bir de genel seçmen kitlesi de bunu nasıl karşılayacak? Bu da önemli. Çünkü bir seçime gideceğiz. Bu seçimde de Cumhurbaşkanlığı sistemine göre %50 artı biri yakalamak lazım Osman Bey. Dolayısıyla sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni değil, genel seçmen de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilecek. Ama Cumhuriyet Halk Partili olmayan herkes de milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakar, mütedeyyin ama Cumhuriyet Halk Partisi'ye şimdiye kadar oy vermemiş kesimlere de etkileyecek bir çerçeve. Neden? Çünkü burada bu kararın verilmesinde, yani seçmenin bu kararı vermesinde sadece bugünkü fotoğrafa bakmamak lazım Osman Bey. Yani bu seyir nasıl izleyecek? Yani şimdiden itibaren mesela Özgür Özel, Murat Emir ismi geçti. Yani o kesim bu karara karşı nasıl bir tavır sergileyecek? Bu nereye gidecek? Mesela gruptaki grup başkanlığına geldi Sayın Özgür Özel. Orada nasıl bir mücadele yürütecek? Keza Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir mücadele yürütecek? Bir de bu yürüyen davalar var. Bu davaların seyri ne olacak? Yani bu davaların seyri de önemli. Çünkü buralarda şimdiye kadar oluşan zemine baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun bu aradan geçen zaman zarfında Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da genel kamuoyunda da oy kaybettiğini, itibar kaybettiğini gördük. Bu dava süreci şimdi genel merkezin eski...
8: Ama Sayın Özel son anketlerle ilgili hala birinci parti çıktıklarını söyledim.
7: Birinci parti sadece çıkmak değil de mesela Ekrem İmamoğlu'nun orada şey var. Yani birbirine yakın ama farklı eğilimler söyleyen anket firmaları var. Ben de takip ediyorum. Hani konumuz o olmadığı için ona girmeyelim ama hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bazı firmalar onu mesela önde gösteriyor. Ama 3-4 puan AK Parti'yi önde gösteren firmalar da var. Ama bundan önce ben başka bir şey söylemek isterim. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi tabanı içinde kim Cumhurbaşkanı adayı olsun denildiğinde bu davalardan önce, hatta şu 19 Mart döneminde de Ekrem İmamoğlu ciddi bir oy alırken buradaki nispetin düştüğünü görüyoruz. Bu önemli bir şey. Yani burada bir yıpranma hali var. Ama tabii şimdi seçmen, Cumhuriyet Halk Partili seçmen bunu nasıl anlayacak? Bir de bu iki taraf dışında Osman Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu iki hizip dışında üçüncü bir taraf ortaya çıkacak mı? Şimdi bu iki hizbin baktıklarına, yaptıklarına, açıklamalarına bakarsak, ben dün bir kanalda söylemiştim, bıçaklarını bileğliyorlar. Yani çok açık, sert bir savaşa hazırlanıyorlar. Parti içi bir mücadele ve hatta parti içi adeta iç savaş manzarası görünüyor. Ama bu iki kesimin dışında burada taraf olmak istemeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani bu yakaladığı avantajı devam ettirmek isteyen, parçalanmasını istemeyen Cumhuriyet Halk Partili bir seçmen kitlesi var. Teşkilatta, siyasetçiler arasında da aktörler var. Ama bu iki kesim o kadar dominant ki, yani şu anda çatışan taraflar, bu üçüncü tarafın yani daha tarafsız, daha makul olan tarafın sesi fazla duyulmuyor. İşte Oğuz Kağan Salıcı mesela bir açıklama yaptı. Biraz bu kesimin hissiyatını siyasi bir dile dönüştürmeye çalıştı. Mesela Mansur Yavaş bir açıklama yaptı. Biraz bu pozisyonda durmaya çalıştı. Ama bu üçüncü taraf, diğer iki taraf gibi örgütlü gruplardan oluşmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel bir çerçevesini, daha geniş bir kesimini temsil ediyor. Bunlar bu dominant kesimlerden bunalıp uzak mı duracaklar? Yoksa örgütlenerek, mesela siyasi aktörlerini çıkarak bu iki tarafı sakin olmaya sevk edecekleri, üzerlerinde bir parti kamuoyu baskısı mı oluşturacaklar? Bunun da Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği bakımından, hatta işte bir parçalanmaya gidip gitmemesi bakımından hayati derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Ama şimdiye kadar baktığımızda Osman Bey, bu iki taraf çok sert bir şekilde, dominant bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi gündemini ele aldıkları için üçüncü tarafın sesi fazla çıkmıyor. O yüzden biraz daha hani faturanın kesilmesi için genel tablonun netleşmesi lazım. Yani buradan taraflar nasıl performanslar sergileyecekler? Seçmen şimdi bunları takip ediyor. Bunların neticesinde birbirinde hani bugünkü pozisyondan çok daha farklı faturalar da çıkabilir. Kemal Kılıçdaroğlu başarılı olursa başka bir fatura çıkar. Özgür Özel'e. Başarısız olursa başka bir fatura çıkar. Ama mesela Özgür Özel ve taraftarları bu süreci iyi yönetemezlerse, işte bu tartışma, kavgalar genel merkezden parti teşkilatlarına da sıçrarsa, bu iki kesimin parti teşkilatlarında da taraftarları var Osman Bey. Yani dolayısıyla bir kavga çıkarsa bu burada kalmayabilir.
8: Buraya geniş bir virgül açacağım. Bir de Zafer Bey'e söz vereyim bu konuda, ama önce bir bilgi vermem gerekiyor. Uğraş Bingöl'ün aktardığı bir bilgi var. Az önce Murat Emir'in açıklamasını ekrana getirdik. İzleyicilerimiz için bunu aktaralım. İçişleri Bakanı ile bir görüşmeye gittiğinden söz etmişti. Onun öncesinde de aslına bakarsanız Özgür Özel'in bir açıklama yapmasını bekliyorduk. Kameralar kurulmuştu. Şimdi İçişleri Bakanı ile görüşmeden sonra Özgür Özel'in bir basın açıklaması yapacağını bildiriyor arkadaşımız. CHP Genel Merkezi'nde ve Kılıçdaroğlu'nun evinde ekiplerimiz haber nöbetini sürdürüyorlar. Oradan bilgi geldikçe aktarmayı sürdürüyoruz elbette sizlere. Şimdi aynı soru sizin için de geçerli Zafer Bey. Yani hukuken tartışılıyor. Bu hukuk eliyle yapılan bir darbedir diyor CHP'liler ya da genel merkezde görevden alınanlar. Bu böyle mi okunuyor sokakta, yoksa CHP içerisindeki bir tartışma, bir kavga olarak mı?
3: Her şeyden önce hukuk bizim göz bebeğimiz ve bir gün herkese lazım olabileceği görüşüyle asla onu rencide etmeden ve bir anlamda değersizleştirmeden yorumlarında bulunmak lazım. Neticede hukukun uygulayıcıları, biz hukukçular mevzuata bağlı şekilde hareket etmek durumundayız. Ve eğer bu şekilde hareket edilmezse tabii ki denetim mekanizmaları var. Üst makamlar, üst merciler eliyle yanlış verilen kararlar değiştirilebilir, düzeltilebilir. Dolayısıyla bu noktada bir yargıcın ya da mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararı doğrudan siyasi bir darbe girişimi şeklinde nitelendirmek maksadını aşan bir söylem olacaktır. Burada daha itidalli bir dil kullanıp olası eksiklik, yanlışlık ya da eleştirileri yine hukuk sınırları içerisinde itiraz prosedürüne götürmek daha isabetli olur. Tabii ki siyasi partiler, sıradan dernekler gibi, sıradan vakıflar gibi, sıradan şirketler gibi tüzel kimseler değildir. Şüphesiz ki demokratik hayatın en önemli unsurlarıdır. Dolayısıyla bir şekilde burada katılımcı demokrasinin önüne geçecek şekilde siyasi hayatı manipüle edecek şekilde bir yargı kararı verilmesi beklenemez, düşünülmez. Çağdaş hukuk sistemlerinde de söz konusu olmaz. Ama aynı şekilde siyasi parti görünümü arkasında herhangi bir hukuka aykırılığın hukuk tarafından göz ardı edilmesinin beklenmesi de hukuk devletine olan inancı son derece derinden sarsar. Dolayısıyla burada objektif bir bakış açısıyla yaklaşmak lüzum eder. Elbette yargı kararları mutlak doğrudur diyemeyiz. Neticede insan eliyle verilmiş bu kararların hukuk nosyonu çerçevesinde yorumlanmasında hatalar söz konusu olabilir, eleştirilebilir. Hatta kamu düzeni bu kararları sizler aracılığıyla da tartışmaya açabilir. Ama bir hukuk devletinde, anayasal düzende bu kararlara karşı yapılacak müracaatlar belli iken bunu toplumu şiddete sevk edecek bir çizgide açıklamalarla galyana getirecek bir etki yaratacak biçime sokmak da açıkçası başta Cumhuriyet Halk Partisi, partililer, Özgür Özel ekibi olmak üzere hiç kimseye fayda yarar sağlamaz. Şimdi zaten bu istenmeyen durumlar ortaya çıkmasın diye İçişleri Bakanı'yla da sağlıklı bir görüşme talebi söz konusu. Ümit ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partililerin İçişleri Bakanı ile yaptıkları görüşme neticesinde son derece müspet bir karar ortaya çıkar. Belki de Sayın İçişleri Bakanı bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bir arabuluculuk misyonu üstlenebilir. Çünkü bu tarafların artık olayın sadece hukuki değil, aynı zamanda kamu düzeni ve devlet yönetimi meselesine dönüştürdükleri bir çatışma olduğunu da gösteriyor. Şu anda ortada olan şey belli. Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan karar çok sert şekilde tartışırken, hatta Özgür Özel taraftarları darbe girişimi şeklinde ifadeler kullanılırken de bir taraftan da İçişleri Bakanı ile görüşelim, bu süreç şiddetsiz çözülsün mesajı veriyor. Son derece iyimser karşılıyorum. Çünkü devlet açısından baktığımızda burada kritik mesele tabii ki bir siyasi parti falan değil, kamu düzeninin bozulmaması, herhangi bir fiziki çatışmanın burada yaşanmaması, siyasi gerilimin de kontrolden çıkmaksızın uzlaşıyla çözülmesi. Tabii İçişleri Bakanı'na gidecekler. İçişleri Bakanı'nın mahkeme kararını değiştirme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Çünkü yargı kararı ayrı bir alan. Ama İçişleri Bakanı ne yapabilir bu görüşmede? Kolluk kuvvetlerinin nasıl hareket edeceği, güvenlik tedbirlerinin nasıl uygulanacağı ya da olası gerilimlerin nasıl yönetileceği hususunda bir sorumluluk üstlenip taraflarla müzakere edebilir. Yani bu noktada gerek işte tebligat yapmak ya da tahliye etmek için memurların, kolluk kuvvetlerinin merkeze gitmesi, milletvekillerinin bu merkezde bulunması ve Cumhuriyet Halk Partililerin burada toplanması gibi ihtimaller düşünüldüğünde şüphesiz ki devletin ve devletin bir anlamda iç işlerinden sorumlu bakanın önceliği doğal olarak buradaki tansiyonu düşürmek olmalıdır. Bana sorarsanız burada Cumhuriyet Halk Partililerin İçişleri Bakanı'na gitmek suretiyle yaptıkları şey ve verdikleri mesaj şu: biz doğrudan çatışma istemiyoruz. Süreç kontrollü ilerlesin şeklinde de itidalli bir yaklaşım sergiliyorlar. Ama bu gerilimde işte biz uzlaşı araladık, diyalog istedik savunmasının da arkasına saklanmamak gerekiyor. Bir hukukçu olarak şunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Yani mahkeme kararları elbette eleştirilebilir, temize götürülebilir ama bugün koşullarında ortada meşru bir yargı kararı varken bunun yok sayılması da hukuki devlet ilkesi açısından başka bir tartışma yaratır. Bu sebeple Ankara'da aslında hem hukuku konuşuyoruz, hem siyaseti, hem de kamu düzenini aynı anda konuşup bunları yönetmeye çalışıyoruz diye ifade edebiliriz. Bu bilinçle hareket etmek gerekiyor.
8: Peki buradan devam edelim. CHP içindeki tartışmaya birazdan gireceğim Murat Bey ama bu Zafer Bey'le siz gelmeden önce de biz konuşmuştuk. Şimdi şöyle bir tablo var. Bir, karar tartışılabilir ama uygulanması gereken bir karar var. Kılıçdaroğlu'nun dilekçesiyle iki noktaya valilik tarafından emniyete verilen bir talimat var. Polis o yüzden orada. Ama diğer taraftan içeride milletvekilleri var. İçerideki milletvekilleriyle polis karşı karşıya mı gelecek? Onların korumaları var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in koruması var. Onlar da polis. Dolayısıyla şimdi bu İçişleri'yle bakanıyla yapılan toplantı son derece önemli. Siyaseten ne gösteriyor bize bu fotoğraf ve bu kriz?
7: Şimdi Osman Bey, aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kapalı grup toplantısı yaparak kendisini grup başkanı seçtirerek bana kalırsa bu kararı tanıdığını göstermiş oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmadığını kabul etti.
8: Ve ama onu grupta, şöyle de açıklıyorlar, bunu bir siyasi manevra olarak milletvekillerinin kendisinin arkasında olduğunu göstermek için yapılan bir strateji olarak söylediğini de ifade ediyorlar.
7: O argüman da kullanılabilir ama neticede bunu eğer siz genel başkansanız ve genel başkanlığın değiştiğini düşünmüyorsanız bunu başka türlü de yapabilirdiniz. Yani bir imza kampanyasıyla da yapabilirdiniz. Bana kalırsa hani bu borsa tabiri var ya, ekonomi tabiri, yani bu genel başkanlığın gidişini, yeni durumu, hukuki durumu kabul etmişler. Bunu satın almışlar. Nitekim bunun ikinci bir devamındaki bir şey de, bunu daha önce yaptı gerçi, hatırlayacaksınız. Bir alternatif parti kurulduğundan bahsetti Sayın Özgür Özel. Bu partinin kurulmasını da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girmemesi ve girememesi veya kapatılması ihtimaline karşı kurduklarını ifade etti. Hatta bu kapalı grup toplantısında da bazı milletvekillerinin, Özgür Özel'i destekleyen bazı milletvekillerinin, böyle bir mücadeleyle uğraşmayalım, bunun yerine yeni partiye gidelim dedikleri kamuoyuna yansıdı. Dolayısıyla hani bu da bana kalırsa bu, eğer böyle bir mücadele verilecekse, Özgür Özel'in başlangıçta yaptığı büyük hatalardan birisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında alternatif bir parti den bahsetmesi, yani bu sefer hani sadece genel başkanlığı kabul etmek değil, zihnen yani bir adeta Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ayrılarak başka bir partiyi dahi, başka bir partiye gitmeyi dahi düşünmüş olmak, bunu kapalı grup toplantısında kendisine yakın milletvekillerinin dile getirmiş olması dahi buradaki durumu kabul etmenin ötesinde CHP'nin geleceğine ilişkin olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki genel başkanlığı dolayısıyla ümidini kesmiş bir kesimin olduğunu bize gösteriyor.
8: Şöyle bir soru ama çıkıyor buradan. Şöyle bir soru çıkıyor buradan. Yani mesela bu söylediğiniz konu Sayın Özel'e ilk gece soruldu. İlk gece yarısı yaptığı açıklamada o son çare arkadaşlar diye bir ifade kullandı ama böyle bir gerçeklik var. Önünde sonunda dünkü tablodan sonra mesela 27 milletvekili mazeretsiz gitmedi o oylamaya. Grup seçimine. Dolayısıyla bu aynı zamanda bir grup kuracak bir milletvekili sayısına da mecliste işaret ediyor. CHP'nin içinden farklı iki grup çıkar mı gibi bir soru da çıkıyor böyle bir bölünme söz konusu olursa.
7: Evet, tabii bu rakamlar yalnız Osman Bey bence değişebilir. Bunlara şu anda hani veri kabul etmemek lazım. Çünkü bizde genel başkan hem siyasi partiler kanunu icabı hem de siyasi kültür icabı çok güçlü bir makam. Şimdi genel başkanın oraya gitmesi ve işte bu arınma süreci, davaların ilerlemesi, bu buradaki değişiklikler yani Özgür Özel'in arkasındaki, Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki sayıları hem milletvekili düzeyinde hem ilçe yönetimleri hem belediyeler düzeyinde bana kalırsa önümüzdeki günlerde değiştirecek. Yani tarafların birbirine çok hani bağlı bir çelik çekirdekleri var. Ama o çelik çekirdek dışında şimdi onların yanında görünen ama farklı tavırlar duruma göre, pozisyona göre, şartlara göre farklı tavırlar sergileyebilecek tam anlamıyla onlara tabi olmayan aktörler de, siyasi kişiler de var. O yüzden bu rakamlar değişebilir ama her halükarda haklısınız. Kuvvetli, birbirinden farklılaşmış ve hani ayrıldıklarında parti grubu kuracak kadar güçlü hizipler var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Şimdi bu iki hizip de işin hani kötüsü ortak, biraz önce girişte hani bir çerçeve çizmeye çalıştım. Orada ortak bir payda yakalamaları zor görünüyor. Ortak payda yakalamaları zor olunca buradaki bu ayrışmanın bir kopmaya gitmesi de ihtimal dahilinde. Üstelik dediğim gibi yani bence Özgür Özel büyük bir hata yaparak, siyasi olarak bence bir hata yaptı. Bunu telaffuz ederek şimdi o grupta mesela buna karşı çıkmış, burada mücadele edeceğiz diyor vesaire falan ama bunun bir defa söylenmiş olması hani hiç söylenmemiş olmasından farklı bir siyasi algı meydana getirir. Artık bu sözü söylenmemiş varsayamayız. Bu zihinde düşünülmüş, tartışılmış, bazı milletvekillerinin de dile getirdiği bir ihtimal olarak CHP içerisinde tartışılacak bir konuya dönüşür.
8: Devam edeceğiz ama bir İçişleri Bakanlığı'na da gidelim. Çünkü orada bir randevu alındığını ve işte bir CHP'lilerle bir toplantı yapılacağını ifade etmişti az önce Murat Emir. Buradan çıkacak karara göre de Özgür Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor. Ve Öykü Tüccar şu anda İçişleri Bakanlığı'nın önünde yayına hazır. Toplantı başladı mı Öykü?
9: Toplantı başlamadı Osman çünkü henüz CHP'li heyet buraya gelmediler. Bizler basın mensupları yerlerimizi aldık ancak İçişleri Bakanlığı'na herhangi bir giriş şu an için söz konusu değil. Toplantının saati de zaten tam olarak açıklanmamıştı. Bunu hatırlatalım. CHP'li vekillerin buraya gelmesi bekleniyor ancak Murat Emir randevumuzu aldık, görüşmemizi yapacağız demişti. O açıklamayı aslında belki bir tık hatırlatmakta fayda var. Zira Cumhuriyet Halk Partililerin böyle bir krizi hak etmediğini ve böyle bir krizin mutlaka bir iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Buna inanıyoruz. Tam da bu nedenle İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık demişti. Birazdan gideceğiz, görüşlerimizi, taleplerimizi ileteceğiz. Sayın İçişleri Bakanı'ndan da gerçekten hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı, üniformalarının çizilmediği, demokrasimizin yara almadığı, umut üreteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz ifadesini kullandı. Şu anda bize gelen bilgi CHP'den Murat Emir ve Suat Özçağdaş milletvekillerinin çıktığı, gölge kabinede olan isimlerin çıktığı ve İçişleri Bakanlığı'na doğru geldi. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın Atatürk Bulvarı'ndaki ön kapısından henüz bir giriş olmadı. Arka kapıdan da bir giriş olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü İçişleri Bakanlığı'ndan da henüz bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir kez daha şunu söyleyelim. Bugün İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak bu toplantı oldukça kritik, zira CHP'nin önünde bekleyen polis memurları, emniyet güçleri nasıl bir yol izleyecek? Tansiyon düşürülecek mi? CHP'nin içinde bulunduğu bu süreç için emniyetin bu sürece dahiliyeti açısından nasıl bir yol izlenecek? Bunlar aslında bugün burada yapılacak görüşmenin belli olacak. O yüzden de herkesin gözü şu an İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak olan bu görüşmede. Bakan Mustafa Çiftçi ile bir araya gelecek CHP'li vekiller. O toplantıda konuşulacak olanları da biz de burada takip ediyor olacağız. Yine görüntüleri de an be an ekranlarımıza taşıyacağız.
8: Peki, çok teşekkür ederiz. Öykü Tüccar aktaracak. Oradan bir açıklama yapıldığı takdirde yine almayı sürdüreceğiz. Zafer İşeri ve Doktor Murat Yılmaz'la konuşuyorduk. Murat Bey, ikişer dakikalık süre vereceğim. 4 dakikalık bir sürem kaldı. Bölünme halinde Özgür Özel ve ekibinin ondan sonraki yol haritası nasıl olur?
7: Ben konuşacağım değil mi Murat?
8: Evet evet, size
7: evet,
8: sordum.
7: Evet, sağ olun. Şimdi muhtemelen böyle bir şey olursa Özgür Özel önünde iki tane seçenek var. Ya hani hakiki öz CHP biziz diyerek oradan bir hattan yürümek veya bütün muhalefeti içine alacak çok daha geniş CHP vurgusunun olmadığı bir başka parti macerasına yönelmek. Bu konuda nasıl bir karar veriyorlar? Karar verdiler, bunu tartıştılar mı bilmiyorum. Bu ikincisi yapılırsa başka bir pozisyon ortaya çıkar. Birincisi yapılırsa başka bir pozisyon ortaya çıkar. Şimdiye kadarki halden CHP içine hapsolmuş bir kavgadan bahsediyoruz. Bu hani girişte söylemiştim ya, CHP dışındaki seçmeni uzaklaştıracak. Yani hem kavga bakımından hem de en hakiki, en işte gerçek CHP'li biziz tartışmasında taraf olmak istemeyecek. Bunda mesafeli duracak. CHP'li olmayan seçmeni uzak tutardı. Ama bu ikinci seçenek ne ölçüde hani kuşatıcı olabilir? Bu da ayrı bir tartışma konusu ve bunun Ekrem İmamoğlu etrafında, onun Cumhurbaşkanlığı adaylığında bir parti organizasyonuna dönüşeceğini bildiğimize göre aslında bu bir kişinin etrafında bir parti organizasyonuna dönüşecek. Bu da ne ölçüde hani CHP'li seçmeni, teşkilatları cezbeder, durup düşünmelerine sevk eder, ayrı bir tartışma konusu olacak.
8: Peki, teşekkür ederim. Son soru, aynı soru Zafer Bey sizin için de geçerli. 1,5 dakikalık bir süreniz var. Lütfen siz de yanıtlayın.
3: Hemen efendim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen bölünmesinin kısa vadede ve orta uzun vadede kolay görünmediğini ifade etmek istiyorum ben. Çünkü kısa vadede resmi bölünmenin olması senaryosu herkes açısından istenmeyecek bir durum. Böyle büyük bir marka değeri varken, böyle kuvvetli bir örgüt yapısına sahipken. Bunun haricinde Türkiye'de yeni parti kurmak da artık eskisi kadar kolay siyasi sonuçlar vermiyor. Çok sayıda örneğini gördük. Özgür Özel cephesine baktığımızda asıl meşru CHP yönetimi biziz diyor. Yani dolayısıyla psikolojik açıdan ben ayrılıyorum pozisyonda değil, bilakis ben zaten CHP'nin bizatihi kendisiyim pozisyonunda. Dolayısıyla böyle bir ayrışma ve yeni parti kurmasını ben beklemiyorum. Ama ancak süreç çok sertleşirse, yargı kararları, genel merkezin kontrolü, ihraç, bu gibi durumlar varsa belki konuşulabilir, ama o zaman da Özgür Özel'in yanında kimler durur? Bu soru akıllara gelir. Siyasette güçlüyken insanlar yanınızda olur, ama güç kaybetmeye başladığınızda siyasetin doğası maalesef ayrışmaları gösterir. Dolayısıyla Türkiye'de siyasi partiyi bir genel başkanın kurmayacağını, bunun haricinde mutlaka milletvekili, belediye, ilçe desteğine ihtiyaç olduğunda belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim.
8: Çok teşekkür ederim. Zafer İşeri ve Dr. Murat Yılmaz bizlerle birlikte. Olan biteni konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir kısa ara, saat başında sahadaki ekiplerimizle canlı bağlantılarla aktarmayı sürdüreceğiz.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: İyi akşamı yapar.
2: Önce

0: Burası NTV Radyo. Saat 14.
1: Tekrar merhaba. Saatler 14. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki tahliye gerilimini konuşuyoruz. Saat 7.30'dan beri. Sabah saatlerinden beri pek çok nokta var. Tabii ki artık iş farklı bir noktaya da gitti. İlerleyen dakikalarda CHP heyetinin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile de bir görüşmesi olacak. O görüşmeden çıkacak sonuca göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Birkaç kez açıklama yapacağı yapmayacağı söylendi. Mahkeme kararıyla göreve iadesi yapılan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklama yapması bekleniyordu. Acaba orada bir hala bu noktada mı yoksa vazgeçildi mi? Ona da bakacağız ama önce genel merkeze gidelim. Uğraş Bingöl CHP genel merkezinde bizi bekliyor. Uğraş, neler aktaracaksın? Özellikle bu Murat Emir'in basın toplantısından sonra artık İçişleri Bakanı ile bir görüşme ve sonra da bir yeni açıklama bekleniyor. Neler söyleyeceksin?
2: O açıklama genel merkezde tansiyonu bir nebze de olsa düşürdü. Şu an için genel merkezde sakin bir tablo var. Bu görüşmenin neticesine göre şüphesiz ki hareketlenmesini bekliyoruz. Evet, bu görüşmeden önce Murat Emir CHP Grup Başkan Vekili ve Suat Özçağdaş Genel Başkan Yardımcısıydı. Onlar kürsüye geldiler ve bir gerilim yaşanmaması için İçişleri Bakanı ile bir randevu ayarladıklarını söylediler. Oradan sonra da burada bir bekleme durumu söz konusu. O görüşmenin ardından Özgür Özel'in buraya gelip bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Aslında daha erken yapacaktı bu görüşmeyi ama bu açıklamayı ama o görüşme nedeniyle biraz ertelendiğini söyleyelim. Murat Emir burada bu görüşmeye gitmeden önce önemli açıklamalar yaptı. Şu ifadeleri kullandı. Genel merkeze zorla girilmek istendi. Bu saldırıyı kabul edemeyiz. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir. Buradan çıkışın tek bir yolu vardır. O da kurultaydır açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı'ndan randevu aldık. Birazdan görüşüp hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurunun üniformasının çizilmediği bir çözüm için görüşeceğiz açıklamasını yaptı ve buradan da ayrıldılar. Burada polisin de bekleyiş sürüyor, partilerin de bekleyiş sürüyor ama bazı gelişmeler de var. Onu da hatırlatmakta fayda var. İcra memurları gelecekti. Gelmediler. Hatta CHP Genel Merkezi önünde barikat gibi kullanılan bir araç çekildi ve polisler geldi. Uzun süren diyaloğun ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Şifçi ve yanındaki heyetin polislerle görüşmesinden de bir soru çıkmadı. İcra memurları da buraya gelmedi. Hemen akabinde ise Murat Emir dünkü görüşmeye ilişkin bugün iki heyet arasında, yani Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle Özel'e yakın isimler arasındaki bir görüşme olup olmayacağı merak konuşuldu. Bu da bir bilgi kirliliği yarattı. Ama sabah yaşanan o arbede neticesiyle kimse bu görüşme gerçekleşmedi ve bu görüşmenin de şu dakika itibariyle gerçekleşmesini beklemiyoruz. Murat Emir buraya mafyavari tipler geldi ve partililere saldırdı, açıklamasını yapmıştı o görüşmeden önce ve bu duruma tepki göstererek bu görüşmenin de olmayacağını söyledi. Evet, şunu da hatırlatmakta, söylemekte fayda var. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 28 isim vardı milletvekillerinden. Onlar da bu görüntülere yönelik tepki gösterdi. Onlar arasında Ali Öztunç var, Engin Altay var. Hiçbir şekilde bu görüntüler tasvip edilemez. Sosyal medya hesaplarından paylaştılar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kurultaya gitmesi gerektiğini söylediler. 8 milletvekili bu yönde bir açıklama yaptı. Bu polis görüntülerinin genel merkezde olmasından rahatsızlık duyduklarını söylediler ve bu yoldan, bu krizden çıkmanın en önemli yolu kurultaydır ifadesini onlar da Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de zikretti. Evet, CHP Genel Merkezi içindeyiz biz şu anda. Dışarıda yağmurlu bir hava var. Polisin bekleyişi sürüyor. İçeride de yine az önce bahsettiğim gibi partililerin bekleyişi sürüyor. Özgür Özel 12. katta kurmaylarıyla sürekli değerlendirme halinde. Milletvekilleri de yine bir kısmı burada, bir kısmı da 4. katta bekleyişlerini sürdürüyor. Bu görüşmenin ardından, yani İçişleri Bakanlığı'yla yapılacak görüşmenin ardından Özgür Özel'in buraya gelip arkamda bulunan kürsüde bir açıklama yapmasında süreci ilişkin bir değerlendirme.

0: değerlendirmede bulunmasını bekliyoruz.
1: Uğraş Bingöl aktardı CHP Genel Merkezi'ndeki durum bu. Hemen gidelim Özden Erkuş'un olduğu noktaya. Yani Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne. Orada bir açıklama yapılacak mı acaba sorusu var tabii ki. Değişmişti bu, olmayacaktı. Bir değişiklik var mı?
2: Yok, hala aynı noktadayız. Bir açıklama yapılması beklenmiyor, onu hemen belirtelim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun sabah saatlerinde yaptığı bir açıklama vardı. O yazılı bir açıklamaydı. O açıklamada da hem yargı mensuplarına hem güvenlik birimlerine sesleniyor Kılıçdaroğlu ve diyor ki bir an önce mahkeme kararı doğrultusunda gereken yapılsın. O da genel merkezin tahliye edilmesi. İşte bu çerçevede de polislerin bekleyişi orada devam ediyor. Şimdi bir başka beklenti heyetlerin görüşmesine ilişkindi. Dün Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in bugün öğrendiğimiz o gece yarısı, dün gece gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde üzerinde mutabık kaldıkları heyetler arasında bir görüşme yapılsın, bir uzlaşıya varılmaya çalışılsın mutabakatı çerçevesinde bir randevunun gerçekleşmesi planlanıyordu. Önce 12, sonrasında saat 14 zikredildi. Ama sonrasında bu görüşmeye artık gerek kalmadı mesajının iletildiği Özgür Özel cephesinden bilgisi kısa süre önce burada da paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı tarafından, Atakan Sönmez tarafından. Yani o görüşme gerçekleşmeyecek. O netleşmiş durumda. Yani heyetler bir araya gelmeyecekler. Şu anda da zaten Murat Emir'in İçişleri...
1: Özden bir virgül koyalım çünkü İçişleri Bakanlığı'nın önüne dönmemiz gerekiyor. Özden bir virgül koyalım çünkü öyle zannediyorum görüşme bitti. Şimdi bir açıklama yapılacak. Bir kulak verelim. Evet arkadaşlarımız bir hazırlığı var orada. Birkaç dakika içerisinde olacak bir 20 dakikalık süren bir görüşmeden. Evet.
3: Yok, biz de bekliyoruz zaten şu an.
1: Peki 20 dakikalık bir görüşme oldu. Ben biraz daha orada hazırlık arkadaşlarımız tarafından tamamlanana kadar meslektaşlarımız sahada görev yapanlar Sayın Emir ve Sayın Özçağdaş'ın açıklamasını Sayın Çiftçi ile görüştükten sonraki açıklamasına bakacaklar. Çünkü bu açıklamadan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de evet dinliyoruz.
4: Evet. Değerli arkadaşlar, Sayın İçişleri Bakanı'nı makamında ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza bizi kabul ettiği için, inceliği için teşekkür ederiz. Bizim açımızdan son derece yararlı bir görüşme oldu. Bu görüşmede iki hususu özellikle arz etme ihtiyacı duyduk. Bunlardan birincisi, icra talebinin usule aykırı olarak genel merkezimize yapılmaya çalışılmış olmasıdır. İcra memurları hiç gerek yokken, hukuken gerekmediği halde ısrarla genel merkezimizden içeri girmek istemişlerdir. Oysa bizim avukatlarımızın da orada açıklıkla ifade ettiği gibi, herkesin bilebileceği gibi ilgilenenlerin usulüne göre icra tebligatı yapılması son derece önemlidir. Öncelikle usulü işlemler tamamlanır ve sonrasında ihtiyaç duyulursa icra memuru gerektiğinde ilgili yerin duvarına o kararı yapıştırıp gidebilir ve bu tebliğ edilmiş sayılır. Bütün bunlar ortadayken bizim avukatlarımızın o dosyaları incelemesine dahi izin verilmemiş. Adeta illa kapıyı açın içeri gireceğiz zorlaması yapılmıştır. Bu kendileri açısından bir talihsizliktir ve boşuna bir enerji kaybı olmuştur. Bunu Sayın Bakanımıza ilettik. Diğer bir konu ise aynı zamanda bizim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvurumuz olduğunu ifade ettik. Biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin bu tip iş ve işlemlerinin en son denetlendiği en üst yargı organıdır ve siyasi partiler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca denetlenirler ve o denetim altında siyasi faaliyet yürütürler, kurumsal kimliklerini de vücut bulurlar. Ve şu anda bizim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bununla ilgili bir başvurumuz var ve nihayet Sayın Bakan'a da arz ettiğimiz gibi Yalta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şu anda sitesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Sayın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir. Bunun sebebi de bu kararın, yani mutlak butlan kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir. Çünkü bu davada talep edilen şey 38. kurultayın yok sayılmasıdır. Mahkeme 38. kurultayı tedbiren yok sayıyorum diyerek aslında esas kararın yerine geçmiştir. Bu nedenle tedbir kararı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle yok hükmündedir. İşte bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığı saatler içerisinde çözme potansiyeline sahiptir. İşte bu nedenle hem bu hukuki aksaklıklar dolayısıyla hem de Türkiye demokrasisinin, milletimizin, geldiğimiz seviyenin asla bir siyasi parti genel merkezine polis zoruyla, jopla, gazla girilmesinin uygun olmayacağı, ne bu milletin hayrına olacağı, ne de demokrasimize bir adım attıracağıdır. Demokrasi için büyük bedeller ödedik. 80 yıllık bir çok partili siyasi yaşamımız var. Ve bu karar bir an için doğru kabul edilirse ve işleme konarsa artık Türkiye'de çok partili siyasi rejimden bahsetmek olanaksız olacaktır. Gücü ele geçiren, beğenmediği, yenemeyeceği siyasi partinin kurultaylarını, kongrelerini bir nedenle saymayıp dönüp eski yönetimleri getirebilecektir. Artık Türkiye'de dernek seçimleri dahi yapılamaz hale gelecektir. Ateş oynanmaktadır. İşte bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığa el koyana kadar Sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettim. Çünkü bunun milletimize, demokrasimize, ülkemize bir hayrı olmadığı gibi aynı zamanda Allah korusun polis memurlarımızın yaralanması olabilir. Biz üniformalarının yırtılmasından dahi büyük üzüntü duyarız. Oradaki partililerimiz yaralanabilirler. Daha sorumlu, daha itidalli, daha soğukkanlı olacağımız günlerden hatta saatlerden geçiyoruz. Son olarak da belirtmek isterim ki bize bazı arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na niye gidiyorlar? Bizim zaten iletişimi açıyoruz. Gelsinler bizimle iletişim kursunlar sözlerini duydum. İki yönden son derece sakat bir yaklaşım bu. Bir defa İçişleri Bakanlığı'na önce giden biz değiliz. Başkaları İçişleri Bakanlığı'na gittiler ve bir an evvel biraz önce anlattığım nedenlerle kesinleşmemiş olan bir butlan kararını telafisi imkansız sonuçlar doğuracak olmasına rağmen uygulamaya kalktılar. İçişleri Bakanlığı'na ilk giden bu arkadaşlarımızdır. Tabii bunun yanında değerli arkadaşlar iletişime açığız diyorlar ama iletişime kapalılar. İletişime biz açığız. İletişim kuracaktık. Kongre tarihini belirleyecektik. Türkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı olan bir an evvel kurultaydır. Kurultay tarihidir. Ve kurultay tarihini konuşalım. Bu işi olgunlukla, suhuletle geçelim. Daha fazla zarar vermeyelim. Ne ülkemize ne partimize derken biz sabahın 7'sinde kol kola girmişler. Arkalarına partili olmayan kişileri nereden buldularsa mafyatik kişileri almışlar. Gövde gösterisi yapmaya gelmişler. Oysa biz 12'de yapacağımız, öğlen saatlerinde yapacağımız toplantıya hazırlanıyorduk onlarla.
3: Sayın Yemin.
4: Tam da bu nedenle buradan bir kez daha ifade ediyorum ki eğer kurultay tarihini konuşmak üzere bir iletişimleri var ise telefonlarımız açıktır. Diledikleri yerde, diledikleri saatte görüşürüz.
3: Sayın Emir, bugün Müslüm Sarı Genel Merkez önünde yaptığı bir açıklamada sizin bugün 12'de görüşeceğiz dediğiniz açıklamayı yalanladı. Böyle bir görüşme ve bir ayarlama olmadı dedi. O konu hakkında ne söylemek istersiniz?
4: Şöyle o zaman biraz daha ayrıntılandıralım. Biz bugün için, dün akşam saat gece 11 saatlerinde bugün için toplanmak üzere karar aldı. Akşam saatleri diye konuştuk çünkü milletvekilimiz Okan Konuralp'in cenazesi var Sakarya'da. Bizim oraya gitmemiz daha uygun olacaktı. Arkadaşlarımız aradılar, ısrarla erken yapalım dediler. Biz de o zaman cenaze programını iptal ederiz, sonra gideriz diye düşündük. 12 gibi yaparız dedik. Kendileri ısrarla bu akşam görüşelim, bu gece görüşelim dediler. Ne yapacağız? Neyi konuşacağız? Genel başkanlarımıza yetkilendirilmemişiz. Notlarımızı almamışız. Neyi konuşacağız dediğimizde, yok canım bir çay içeriz dediler. Onun bu sabahki 7'de yapılacak gövde gösterisinin hazırlığı, altlığı olduğunu şimdi anlıyoruz. Dolayısıyla biz 12'de görüşelim, derli toplu görüşelim, oturalım, genel başkanlarımızdan yetki alarak görüşelim ve sonuç üretecek şekilde görüşelim düşüncesindeydik. Doğal olarak bu konunun açık tarafı da böyledir.
5: Efendim bakan beni cevap verdi.
4: Sayın bakan nezaketiyle dinledi bizi. Tabii o da bu gelişmelerden doğal olarak memnun değil. Bu meselenin demokratik ilkelere göre ve suhuletle çözülmesinden yana, ama tabii ki onun da İçişleri Bakanı olmak dolayısıyla görevleri var. Ama biz yine de kendisinden demokratik teamüllere uygun bir tavır göstermesini rica ettik. Takdir kendilerindir. Teşekkür ederim arkadaşlar.
3: Teşekkür ederim.
4: Sağ olun.
1: Evet, son derece önemli iki açıklama, yani daha doğrusu iki nokta. Biri, işte bu konuyla ilgili Sayın Bakan'a teşekkür ederiz, iki hususu ilettik diyor Sayın Emir. İcra talebinin usule aykırı yapılmaya çalışılması. Diğer konu, Yargıtay'a başvurumuz var. Olmaması gereken bir tedbir kararıdır. Belki o vakte kadar bu tedbir kararı kaldırılacak ve esastan reddedilecek. Dolayısıyla polisin, kolluk kuvvetlerinin bir parti genel merkezine girmesi bu konuda demokrasiye zarar verecektir açıklaması var. İçişleri Bakanı'nın kendisine yanıtını sordular. İçişleri Bakanı tabii ki durumdan hoşnut değil. Biz gerekeni yapacağını düşünüyoruz diye bir açıklama yaptı. Takdir kendisinindir diyerek Murat Emir'in açıklaması bu şekildeydi. İlerleyen dakikalarda bu açıklamadan, bu görüşmeden sonra yapılacağı söylendiği için bunu söyleyebiliyoruz. CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bir açıklaması olacak. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhuriyet Halk Partisi'ne polis soruyla girilmesi Türkiye demokrasisine, bu birikime zarar vermekten başka bir işe yaramaz. 45 gün içerisinde bir kez daha ifade ediyorum, toplanmalıdır kurultay diyor. Böyle bir açıklama var. Konuşacağız, hukuki olarak değerlendireceğiz elbette ne olabilirini. Şükrü Aksu bizlerle birlikte. Şükrü Bey, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Osman Bey, yayınlar dilerim.
1: Şu ana kadar sorduğumuz soru şuydu: Yargıtay bu kararı ne zaman alabilir, ne zaman verebilir diye. Çünkü bir yandan esastan henüz karara bağlanmamış bir durum var. Tedbir kararı var. Dolayısıyla bu esas yerine geçiyor diyor şimdi Sayın Murat Emir'in açıklaması bu şekildeydi. Kısa bir süre önce bu hukuki tartışmayı ortadan kaldırması gerekir Yargıtay'ın dedi. Ne kadar bir zamandan söz ediyoruz?
6: Öncelikle Osman Bey, şu hususu vurgulamakta fayda var. Aslında şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı şey, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihtiyati tedbir ara kararının kanun yararına bozma dediğimiz hukuk usulü muhakemeleri kanunu 363. maddesi gereğince bir başvuru yaptığını görüyoruz. Bunu neden yaptılar? İhtiyati tedbir ara kararları geçici hukuki koruma niteliğindedir. Dolayısıyla ilk derece yargısı ve bölge adliye mahkemesi tarafından kararlar verildikten sonra, itirazlar reddedildikten sonra bu kararlar kesindir, temyizi kabil değildir. Yani temyiz kanun yoluna başvurulamaz. Ancak kanunda bir istisna getirmiş. Eğer ilk derece mahkemelerinin ya da bölge adliye mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar kesin nitelikte ise ve burada açıkça kanuna, hukuka aykırılık durumu söz konusuysa, İki tane kurum kanun yararına temyize gidebiliyor. Birincisi Adalet Bakanlığı, ikincisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Hı hı. İşte burada Cumhuriyet Halk Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ben ihtiyati tedbir ara kararını temyize götüremiyorum. Burada açıkça bir hukuka aykırılık var. Sen bunu kanun yararına bozma istemiyle temyiz yoluna, yani Yargıtay'a götür diye bir başvuruda bulunmuş oldu. Tabii ki bu başvurunun esası şu, şunu söylüyorlar. Hiçbir mahkeme ihtiyati tedbir kararı kurarken esasa mutallik şekilde bir ihtiyati tedbir kararı kurmamalı. Şimdi biliyorsunuz siyasi partiler tüzel kişiliktir. Kişiler hukukuna ilişkin kararlar HMK 367. maddesi gereğince kesinleşmeden uygulanamazlar. Ancak ihtiyati tedbir kararı verilmesi halinde şu anda mevcut Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu göreve gelmiş olduğu, ancak bu görev tanımında bir yanlış anlaşılma var. Şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir yönetim kayyımı sıfatıyla Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası gereğince yönetim kayyımı olarak göreve gelmiştir. Esasa mutallik şekilde gelmemiştir. Dolayısıyla bu ayrımı ortaya koymak lazım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
1: yani kayyım statüsü değerli, bu tedbiren karardan kaynaklanıyor diyorsunuz.
6: Aynen öyle. Dolayısıyla sanki kamuoyunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldiği için genel başkan sıfatını da hemen elde etmiş düşüncesi var. Tam tersi, ben sizin yayınlarınızda da bunu söyledim. Bu bir kamusal görevdir. Yönetim kayyımlığı görevidir. Dolayısıyla aslında esasa müteallik karar henüz kesinleşmemiştir. Bu noktada Sayın Özgür Özel, Parti Meclisi ve Yüksek İstihdam Kurulu'nun hala görevi devam etmektedir. Ancak görevi askıdadır. Yetkileri şu an kullanamamaktadır. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevini böyle değerlendirmek lazım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu itirazı bu nedenle reddedebilir. Bakın, az önce açıklamış olduğum nedenlerle burada aslında esasen müteallik bir karar değil. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil de bir başkası da görevlendirilebilirdi.
1: Şöyle netleştirelim. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı diyecek ki, diyebilir ki diyelim, ya da o böyle bir olma ihtimali var. Bu kayyum statüsünde bir karardır. Tamamen genel başkanlığa dönüş değildir. Dolayısıyla bu tebligatın olmaması gerekir ya da tahliyenin olmaması gerekir gibi bir karar mı?
6: Hayır. Şunu söyleyecek. Yönetim kayyumu olarak gelmiştir. Dolayısıyla senin bana kanun yararına bozma yönelik olan başvurun, hı hı, hukuki değildir. Bu karar kesin niteliktedir. Kanun yararını bozmaya gerektiren bir durum yoktur. Bu nedenle ihtiyati tedbir kararının gereğini yerine getirmelisin. Bu ikinci sorunuza şöyle devam edeyim. Bakın, az önce Murat Emir Bey'in açıklamalarında icra memurluğunun, icra dairesinin gelip kapıya yazıyı asması ile ilgili bir beyanda bulundu. Bu beyan bir kere doğru değil, onu söyleyeyim.
1: Çünkü, çok özür dilerim Şükrü Bey, özür dilerim. Ekranda bir görüntü var. Öyle zannediyorum genel merkezde bir artık polis herhalde girmek istiyor ve bir müdahale mi var? Evet. Sanki bir biber gazlı bir müdahale olduğu gibi duruyor orada. Çünkü bir duman bulutunu görüyoruz şu an. Evet, artık az önce hem Uğraş Bingöl hem de Özgür Akbaş, içeride ve dışarıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde görev yapan arkadaşlarımız, kapalı otopark girişinden bir müdahale olabileceğini, daha doğrusu oradan polisin ya da işte icra memurlarının girebileceğini ifade etmişlerdi. Çünkü gördüğünüz gibi zaten o personel girişinin, yani yaya girişinin olduğu yerde bir barikat kurulu CHP'nin bahçesine girişte daha. Diğer taraftan da seçim otobüsü araç girişinin olduğu noktaya kapatılmış durumda. Otopark girişinin olduğu yerde bir boşluk olduğu ve orada bazı minibüslerin çekiciler tarafından çekildiğini az önce ekrana, yani bu gün boyunca bu özel yayın içerisinde diyelim artık, ekrana getirmiştik. Şimdi galiba o taraftan bir müdahale var ve polisin o müdahalesi de başladı. Burada tabii ki az önceki görüşme son derece önemli. Böyle bir müdahalenin olmaması gerektiği yönünde bu konudaki talebimizi, ricamızı Sayın İçişleri Bakanı'na arz ettik ifadesi demişti. Hatta şu şekilde tam ifadeyi kullanacak olursak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığa el koyana kadar Sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettik, talep ettik, takdir kendilerindendir diyor. Ama artık CHP genel merkezinin bahçesinde de bir müdahalenin ve orada bir arbetenin, bir gerginliğin yaşandığını söyleyebiliriz. İşte polis CHP genel merkezinin bahçesine, öyle zannediyorum, artık girişi de yaptı. Yanlış görmüyorsam evet, Çevik Kuvvet polislerini CHP genel merkezinin bahçesinde görüyoruz. Polis artık bu şekilde CHP'nin genel merkezinin bahçesine girdi. İçeride tabii çok sayıda önlemden söz etmişti arkadaşlarımız özellikle işte asansörlerin kullanılmadığını, merdivenlerle iletişimin sağlandığını ama orada da kapıların kapatıldığını ve barikatlar kurulduğunu içeriye söylemişlerdi. Şimdi Çevik Kuvvet'in artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olduğunu söyleyelim. Böyle bir durum var. Aslına bakarsanız birkaç saattir belki de biraz daha normal mi ya da işte bu sükunet devam edecek mi ya da bu gerginlik düşecek mi diye bekliyorduk. Özellikle İçişleri Bakanı ile görüşme açıklamasından hemen sonra biraz daha tansiyonun düştüğüne şahitlik etmiştik ama sabahtan beri yani 7.30'taki o tartışma ve arbede sonunda polisin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne artık müdahale ettiğini ve bu müdahaleyle birlikte Çevik Kuvvet'in valiliğin Kılıçdaroğlu'nun başvurusuyla emniyete verdiği talimat gereği artık o icra tahliye talebini iletmek için polis de artık CHP Genel Merkezi'ne girildi. Bunu söyleyelim ama tabii ki şu an Bahçe'de. Bu arada CHP'nin bütün milletvekilleri yani Özgür Özel'in yanındaki milletvekilleri diğer taraftan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel de 12. kattaki odasındaydı son olarak. Dolayısıyla bir Uğraş Bingöl ve Özgür Akbaş da artık o noktada ve o müdahalenin olduğunu görüyoruz. Ama Bahçe'ye girildi. İçeriye girilebilecek mi? Çünkü içeride de ayrı bir barikat vardı. Bahçeyren giriş yapıldı. Şimdi Özgür Akbaş'a gidelim. Tam olarak nerede, bize ve ne oluyor aktarsın bize.
7: Osman, biz şu an CHP Genel Merkezi'nin sabahtan bu yere dışarıdan yayını gerçekleştiriyoruz. Müdahalenin nasıl olduğunu tam olarak anlatalım. İki noktadan girdi polis ekipleri. Biri otoparkın olduğu nokta, oraya yoğun bir gaz sıkıldı. Oradaki partililer dağıtıldı ve otoparktan bir giriş yapıldı ama diğer taraftan hiç beklenmedik bir noktadan da giriş yapıldı. Ve oradan yoğun bir gaz atışı gerçekleşti partililerin uzaklaştırılması için ve şu an avluda partililerle karşı karşıya kaldığı Çevik Kuvvet polisleri ve şu an Çevik Kuvvet polislerini CHP Genel Merkezi'nin avlusundan merdivenlerden yukarı çıkarak CHP Genel Merkezi'nin içine doğru girdiklerini görüyoruz. Aslında İçişleri Bakanı'ndan bir Mustafa Çiftçi'den bir randevu alınmıştı. 14'te o görüşme yapılmıştı. 20 dakika sürdü o görüşme. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu süreçle ilgili bir karar alması isteniyordu. Murat Emir tarafından bu ifade edilmişti ve emniyetin zorla girmesi istenmiyordu. Ancak tam o görüşme bittikten sonra özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ekibi burada bulunduğumuz noktada arka bir plana doğru çekildi. O sırada biz müdahalenin olacağını aslında anladık. Müdahalenin ilk yapıldığı nokta burada otopark noktası. Otoparkta hala polis memurları ve icra memurları orada. Zaten emniyetin güvenlik önlemlerini almasıyla birlikte içeri gireceklerini ifade etmişlerdi. Ve sonrasında yoğun bir gaz atışı oldu. Yoğun bir gaz atışından sonra kapılar açıldı. Ve sadece o nokta değil, bir başka noktadan daha Çevik Kuvvet polisi genel merkeze girdi ve partililerle karşı karşıya kalındı. Partililer ellerine ne geçirdilerse polislere atmaya başladılar. Polisler de gaz atarak karşılık verdiler. Ve şu an Çevik Kuvvet polisi, çok net bir şekilde onu görüyorum. Çevik Kuvvet polisi CHP genel merkezinin önünde, yani artık avluyu da geçmiş durumdalar, merdiveni çıkmış durumdalar ve genel merkezin önünde duruyorlar. Genel merkezin içine girecekler büyük ihtimalle ve orayı temizledikten sonra o alanı açtıktan sonra daha doğrusu icra memurları içeri girecekler ve o tebligatı yapacaklar. Öyle gözüküyor ama sonrasında boşaltma işlemi olur mu, bunu hep birlikte göreceğiz. Yani Türk siyasi hayatında belki de ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz tabii bizler de. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ilk kez böyle bir Çevik Kuvvet müdahalesi söz konusu. Bu neden yaşandı? Mutlak butlan kararı çıktı. Mutlak butlan kararı çıkmasıyla birlikte CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu mahkeme kararıyla. mahkeme kararıyla genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla hem valiliğe hem Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Dilekçe gönderdi. Genel merkezin boşaltılmasını istedi. Kendisinin genel başkan olduğunu söyledi ve mahkeme kararına uyulmasını istedi ve genel merkezin boşaltılmasını istedi. Bu dilekçeler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, hatta iki dilekçe yazıldı 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde. Çok özür diliyorum çünkü gaz, o kadar çok yoğun bir gaz kullanıldı ki şu an bizim burada bunu anlatmamızı da zorlaştırıyor. 23-24 Mayıs tarihlerinde iki dilekçe gönderildi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve sonrasında Ankara
1: Özgür bir virgül koyalım istersen, sen daha sağlıklı bir yere geçebiliyorsan eğer, Özgür Akbaş orada daha sağlıklı bir noktada yayın yapabiliyorsan kendinizi de biraz daha koruyacak. Ben biraz daha buradan sizin yani verdiğiniz görüntüler üzerine de konuşabilirim. Özgür Akbaş, Ahmet Aldoğan'ın görüntüleriyle CHP, yani şu an ekranın sağında izlediğiniz görüntünün olduğu yer burası. Özgür Akbaş'ın görüntü yaptığı, fakat işte bir biber gazlı bir müdahale olduğu için arkadaşlarımız zaman zaman tabii ki yayın yapmakta da sıkıntı çekiyorlar. O daha steril bir yere gittiğinde aktarmayı sürdürecek. Diğer taraftan ekranın solundaki görüntü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin tam da içerisi. Özgür Özel buradan çıkmayacağız açıklamasını yapıyor bir sosyal medya paylaşımıyla. Diğer taraftan partilileri ekranın solundaki görüntüde, işte yani içerideki kapısı orası. Sağdan dışarıdaki kısmını görüyorsunuz. Polisin müdahale ettiği ve içeriye girmeye çalıştığı yer. İçeride de şu anda partililerin çektiği, Uğraş Bingöl'ün görüntüsünü çektiği ve diğer taraftan Arhan Pınar'ın, kameraman arkadaşımızın görüntüsünü çektiği noktada da bakın pek çok koltuğun, sandalyenin orada kapıya doğru bir barikat şeklinde yığıldığını görüyoruz. CHP'nin artık içerisindeki durum, hem dışarıda bahçede bakın çok yoğun bir biber gazlı müdahale var. Ekranın sağında görüyorsunuz. Diğer taraftan ajanstan gelen içerideki görüntüde şu anda orada o barikatın kurulmaya çalışıldığı yönünde. Buradan çıkmayacağız diyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklaması. Bu şekilde sabah saat 7.30'dan beri son derece gergin bir ortam var CHP'nin önünde. Karşılıklı açıklamalar, acaba işte dün akşam 14 için uzlaşılmıştı, iki taraf arasında bir açıklama, bir görüşme, bir iletişim olur mu? İçişleri Bakanı'ndan bir randevu alınarak görevden uzaklaştırılan yönetimin Grup Başkan Vekili Murat Emir'in ve Suat Özçağdaş'ın önderliğinde, onların birlikteliğinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile az önce bir görüşme yapılıp 20 dakikalık o görüşmenin ardından polisle girilmemesi, bunun Türk demokrasisine zarar vereceği yönünde bir ifade kullandık ve biz bunu anlattık İçişleri Bakanı'na demişti Murat Emir, ama şimdi bu müdahale oluyor. İçeriye gidelim, içeride de Uğraş Bingöl bizi bekliyor. Uğraş, içeride nasıl bir durum var?
8: Evet, çok sert bir müdahale gerçekleşti şu anda. Polis arka kapıdan girerek plastik mermilerle kapıda bulunan partililere ve milletvekillere müdahale edildi. Şu an itibariyle bastırın mensupları da içeriden çıkartılmaya çalışılıyor. Oldukça olağanüstü bir durum söz konusu. Hemen otopark kapısı burada kaynak demirleriyle kırıldı ve polis iki koldan genel merkezin içine girdi. Şu an basın mensupları da tamamen genel merkezin dışarısına çıkartılmaya çalışılıyor. Gerçekten şu anda oldukça zor bir alan var. Nefes almakta zorlanıyoruz. Biber gazlarıyla, plastik mermilerle bir müdahale oldu. Milletvekilleri kapıyı kapattı genel merkezin içinde. Ama polisin tepkisi de dediğim gibi bütün basın mensupları sokağa çıkartmış durumdalar. Bir yandan da nefes almaktan zorluk çekiyorum çünkü çok sayıda plastik mermi sıkıldı ve biber gazıyla direkt hem basın mensuplarına da hem de orada bulunan partililere müdahale edildi. Şu an için dediğim gibi bütün basın mensupları alandan çıkartıldı ve hemen caddenin önüne zorla götürüldüler ve içeride de dediğim gibi kapılar kapatıldı. Polisler, Çevik Kuvvet ekibi genel merkezin önünde abluka oluşturdu. Genel merkezin önünü polisler kapattı şu anda ve içeride neler yaşandığına dair bilgiler. Polisin şu an itibariyle içeri girdiğini düşünmüyoruz. Ama şu an için kapıdalar. Bizi de dediğim gibi alandan uzaklaştırdılar. Şu an için nefes almakta da gerçekten zorlanıyorum. Polisin müdahalesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. O görüşmenin olumsuz olduğunu söylemek mümkün. Zaten o görüşme biter bitmez Murat Emir, Grup Başkan Vekili, bir açıklama yapmıştı. Ve o açıklamanın hemen ardından da polis müdahalesi geldi. Burada bulunan partililere birazdan da yine içeri girmesini bekliyoruz. Polislerin, çevre kuvvet ekiplerinin bahçedeki herkesi dışarı çıkarttılar. Şu an basın mensupları da dışarıda olayları dışarıdan gözlemlemeye çalışıyor. Gerçekten doğanlar hala biber gazının etkisi bütün bahçeye yayılmış durumda. Biz de yayın yaparken zorlanıyoruz. Bir şekilde burada şunu söyleyelim. Müdahale başladı. İçişleri Bakanlığı'yla görüşmenin ardından olumsuz olmuş bir bu görüşme. Şu an itibariyle polis genel merkezin önünde müdahaleye başladı ve bütün gazetecileri dışarı çıkarttı. Kapıda partililer de genel merkezin içine girdiler. Kapının önünde karikatür duruyor ve içeride de milletvekillerinin bekleyişi devam ediyor.
1: Biraz dinlendirelim seni. Çünkü orada kapalı bir noktada olduğunu da biliyoruz bir yandan. Özgür Akbaş'a yani şu anda görüntülerin geldiği noktaya, Ahmet Aldo'nun görüntüleriyle o noktaya gidelim. Özgür Akbaş, sen neler aktaracaksın?
7: Osman, şu an gördüğüm kadarıyla polisler, çevik kuvvet polisi içeri girebildiler. Evet, yani çünkü oraya da gaz atıldı. Biber gazıyla müdahale oraya da oldu. Ve ondan sonra şu an çevik kuvvet polisi girişte değil, çünkü içeri girdiler. Şimdi içeri girdikten sonra tabii karşılarında hem milletvekilleri vardı hem partililer vardı. O müdahalelerden sonra yaşananları biz buradan görmekte zorlanıyoruz elbette, ama daha öncesini anlatmak gerekirse hem otopark girişinden hem de diğer bir noktadan zaten emniyet mensupları bunun arayışındaydılar. Nerelerden girilebilirin arayışındaydılar. Ve o arayış sonucunda belli bir strateji izlediler. Bir otopark, oradaki zaten minibüs çektirilmişti ve sonrasında bir de farklı bir noktadan çevik kuvvet polisleri içeri girdiler ve önce biber gazlı müdahalede bulundular. Çok yoğun biber gazı kullanıldı ve o biber gazından bizler de etkilendik. Burada bulunan herkes etkilendi. O biber gazlı müdahaleden sonra partililerle karşı karşıya kalındı. Tabii milletvekilleri de vardı. Onların içeri girmesine engel olmak isteyenler vardı. Ama tabii çevik kuvvet polisi hiç kimseyi görmeden bir anda CHP'nin o avlusundan, merdivenlerden de çıkarak genel merkezin içine kadar geldiler. Ve şu an genel merkezin içindeler. Asansörler çalışmıyor. Onu net olarak biliyoruz. Polis memurlarını şu an görüyorum. Evet, şu an sivil polisler de, yani çevik kuvvetin dışındaki polis memurları da büyük ihtimalle yanlarında icra memurları da olabilir. Zaten şu bekleniyordu, yani kararın yazılması bekleniyordu. Mutlak kararının yazılması bekleniyordu. O karar yazıldıktan sonra evet şunu görüyorum. Barikat olarak yerleştirilen koltuklar, onlar dışarı çıkartılıyor genel merkez binasından. Ve sivil polisler şu an çevik kuvvetin yanında, onlar içeri doğru girmek istiyorlar. Büyük ihtimalle yanlarında icra memurları da var. Bir tebligat tabii sunulacak ve genel merkezin boşaltılması isteniyor. Mutlak kararının çıkmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme tarafından CHP'nin genel başkanı olarak atandı. Özgür Özel ise mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan bir genel başkan pozisyonunda konumlandı. İşte bu nedenle süreç mutlak krizine doğru evrildi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Özgür Özel ve ekibi genel merkezden çıkmayacaklarını ifade ediyorlardı. Şu an şu otobüs, iki otobüs çekilmişti buraya. Genel merkezin önüne iki otobüs çekilmişti. O otobüslerden bir tanesi hareket etti. O çekiliyor. Büyük ihtimal polisler, emniyet mensupları otobüslerden bir tanesini çektirdi. Şimdi büyük ihtimalle diğeri de çekilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin kapıları açılacak. Şimdi merak konusu şu. Evet, bugün tebligat yapılacak, o net. Yani boşaltması istenecek. Zaten bir mahkeme kararı var. Valilik de zaten emniyete bunu bildirdi. Gereğini yapın dedi. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından valiliğe iletilmişti bu. Ve valilik de emniyete bu talimatı verdi. Evet, şu an polisler, yoğun polis, çevik kuvvet arasında sivil polisleri de görüyorum. Yelekli polisler. Onlar şu an genel merkeze yaklaşık 50'ye yakın polis, hatta belki de daha fazladır. Çünkü evet, yani çok yoğunluklu bir sayı polis memuru şu an CHP Genel Merkezi'ne doğru giriyorlar. O tebligat iletilecek. CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması, icra memurları aynı zamanda mutlak butlan kararını da iletecekler. Peki bundan sonra ne olacak? Kolluk kuvvetiyle geldikleri durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevinden uzaklaştırılan Genel Başkanı Özgür Özel, kolluk kuvvetiyle biz buradan çıkartılırsak o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gider, orada görevimizi sürdürürüz demişti. Ama bundan sonra ne olacak, bunu hep beraber göreceğiz. Burası boşaldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme tarafından genel başkan atanan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek mi? Bugün gelecek mi? Gelip makama oturacak mı? Bu da gerçekten merak konusu. Şimdilik şunu söyleyebiliriz. Polisin, emniyet mensuplarının girişinde arbede yaşandı. Evet, çok ciddi arbede yaşandı ve çok ciddi bir biber gazı kullanıldı. Ama şu an bir sakinlik hakim gibi görüyorum ben. Ama tabii çok yoğun bir polis var. Yani çevik kuvvet, sivil polisler, çok yoğun polis var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin binanın girişinde ve içeri de girdiler artık. O tebligatın yapılması bir hayli mühim. O tebligatı yapacaklar. Tebligatı yaptıktan sonra zaten büyük ihtimalle genel merkezde boşaltılacaktır. Eğer boşaltılmazsa zorla çevik kuvvet girerek boşaltacak mı? Tabii o da henüz net değil. Bu vakte kadar kararın yazılması bekleniyordu. Aslında emniyet mensuplarıyla da konuşuyorduk. Zorla bu işin olmasını onlar da istemiyordu. Görüntünün hoş olmayacağını ifade ediyorlardı. Ama gelinen son noktada İçişleri Bakanı'yla bir görüşme yapıldı. Murat Emir ve Suat Özçağdaş, Özgür Özel'i temsilen, Özgür Özel yönetimini temsilen İçişleri Bakanı'na gittiler. Saat 14'te bir görüşme oldu. Kısa soluklu bir görüşmeydi. 20 dakika sürdü. Ama o görüşmenin çok olumlu geçmediği aslında net olarak ortaya çıkıyor ki o görüşme biter bitmez burada bu müdahale oldu. O müdahalenin olacağını şöyle anladık. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler var burada, milletvekilleri var. Onlar daha da arkaya doğru çekildiler. Emniyet mensupları bizi uyardı dediler. Bizim biraz da arkaya gitmemiz istendi dedi oradaki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Ve oradan aslında genel merkeze bir müdahale olacağını anladık. Ve o müdahalede önce otopark kısmından çok ciddi gaz kullanarak, biber gazı kullanarak oradaki partileri dağıtarak ve oradaki demir kapı açıdaki o zincirler kırılarak demir kapının aşılması sağlandı ve oradan önce polisler girdi, çevik kuvvet polisi girdi. Ama sadece orayla yetinilmedi. Bir de genel merkezin farklı bir noktasından yine çevik kuvvet polisi içeri girerek partililerle karşı karşıya kaldılar. Yoğun biber gazları kullanarak partililer bertaraf edildi ve şu an polisler içerideler Osman.
1: Bir virgül koyalım, seninle yine konuşmayı sürdüreceğiz. İçeriye geçelim. İçeride de Uğraş Bingöl kameraman arkadaşımız Arhan Pınar'la birlikte ama telefon attığımızda Uğraş. Uğraş, içeride ne oluyor?
9: Evet, şu anda ikinci kattayım, yani basın bürosundayım. Oldukça yoğun bir gaz sıkımı söz konusu burada. Polisler şu anda ikinci kattı basın mensupları da kısaltıyorlar. Size sesleri duyuyorsunuzdur. Polis ikinci katta da barikatı kurdu. Şu anda içeriye doğru müdahale gerçekleştirildi ve oldukça yoğun gaz kullanıldı içeride. O yüzden nefes almak gerçekten kötü. Bu durumdan polisler bile etkilenmiş durumda.
1: Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel nerede?
9: Özgür Özel 12. katta bekleyişini sürdürüyor. 4. katta milletvekilleri var. Ama oradaki kapıların kilitli olduğunu düşünüyoruz. Özgür Özel de 12. katta size bir video paylaştı. Ama şimdi yavaş yavaş kat kat genel merkeze girdi polisler ve şu an itibariyle onlarca polis CHP Genel Merkezi'nin içinde. O yüzden az önce bahsettiğim gibi biber gazından çok etkilenen insanlar var. Ve biz de şu anda çıkmaktan bile zorlanıyoruz. Polisler bile müdahale etmekte zorlanıyorlar. O derece gaz sıkılmış durumda. Şu an bizi çıkartıyorlar. Yollardaki barikatlar da, merdivenlerdeki barikatlar da çıkartılıyor. Yani sabunlu su dökülmüş, polisin çıkmasını güçleştirmek için yine kat kat merdivenler arasında da sandalyeler var. Ve burada polisin çıkmasını engellemek için bir yer yer bariyerler oluşmuş durumda. Ama çok sayıda darbunması atıldı, plastik bari kullanıldı.
1: Şimdi
9: bir adeta genel merkez içinde bir kaos söz konusu. Onlarca polis sayısı hakikaten çok fazla. Ve bizi de genel merkezin içinden çıkartmaya çalışıyorlar. Koridorlarda polislerin aralarında tutmaya çalışıyor. Polislerin
1: peki, peki. Uğraş Bingöl yayını sağlıklı gerçekleştiremiyor. Orada bir müdahale de var. Şimdi basın bürosunun olduğu noktada 3. katta bir polis müdahalesi olduğunu ve gazetecilerin dışarıya çıkarılmak istediğini söyledi. Sorduğumuz soru şuydu. Yani bundan sonra ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve Genel Başkan Özgür Özel nerede diye. Özgür Özel'in bir açıklaması var sosyal medyadan. Baba ocağındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeyiz. Atatürk'ün emanet makamındayız. Şimdi kapıya dayandılar. Şimdi polisle geldiler. Ve binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok ama delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz açıklamasını yapıyor. Bu arada Özgür Akbaş'ın aktardığı bilgi de son derece önemli. Bugün bu başvuruyu yapan isim. Yani bugünkü tabloda işte iki tarafa dilekçe verildi. Sabah saat 7.30'dan beri konuşuyoruz. Valiliğe ve emniyete yazılan yazıları yazan isim Celal Çelik, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı da artık genel merkezde olduğunu söylüyor. İşte şu anda az önce Uğraş Bingöl'ün görev yaptığı alan burası. Yani 3. kattaki partinin basın mensuplarının olduğu yer, dolayısıyla oradan çıkarılıyor basın mensupları. Orada da bir müdahale olduğundan ifade edildi. Saat 7.30'dan beri artık aslına bakarsanız böyle bir tablonun ortaya çıkması bekleniyordu. Ama bir saat, 1.5 saat öncesinde acaba İçişleri Bakanı ile yapılan bir toplantıdan bir böyle bir müdahale olmaz mı diye bir soru sorulmuştu kendisine. Şu ifade: Sayın Bakan'a teşekkür ederiz. İki hususu ilettik. İcra talebinin usule aykırı yapılmaya çalışılması bunlardan birisi. Diğer konu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belki de bir karar alacağı. Dolayısıyla bu karar çıkmadan polis getirilmesi demokrasiye zarar verir. Partiye polisle girilmesi, bunu Sayın Bakan'a arz ettik ifadesini kullanıyor. Bakın, meslektaşlarımızın basın salonunun olduğu yerden, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki basın katından çıkarılışları da işte bu şekilde ekrana geliyor. Bir kez daha Özgür Özel'in açıklamalarına bakalım. Bir sosyal medya paylaşımıyla: Baba ocağındayız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeyiz, Atatürk'ün emanet makamındayız. Şimdi kapıya dayandılar, polisle geldiler. Polisle birlikte bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama delegenin oturttuğu bu koltuklardan başkası bizi kaldıramaz diyor. Özgür Özel'in açıklaması bu şekilde. Bir kez daha ifade edelim. Peki, ortaya çıkan tablo şimdi böyle. Bundan sonra ne olacak? Yani bu saatten sonra ne olabilir? Mesela şimdi Özgür Özel'in açıklamalarına da bir bakalım. Diyor ki bizi buradan sonuna kadar direneceğiz ama söküp atarlarsa iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şükrü Aksu'yla, hukukçu Şükrü Aksu'yla konuşuyorduk. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, yani başvuruları yapan isim de genel merkeze geldiğine göre artık polisin müdahalesini de gösterdik. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Asansör kullanılmıyor. Kapıların kilitlendiği söyleniyor. 12. katta genel başkanın odası. Dolayısıyla bu arada görüntü de solda canlı olarak ekrana geliyor CHP genel merkezinin diğer katlarından. Milletvekillerinin, hafızam yanıltmıyorsa, 4. katta olduğunu az önce söylemişti Uğraş Bingöl. Ne olacak şimdi?
6: Osman Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç tüzüğünde en önemli ilkelerden bir tanesi yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine benimsemiş olan, parti içi demokratik anlayışı eşitlikçi ve çoğulcu demokrasiyi kabul etmiş olan bir siyasi partinin, Türkiye'deki en önemli siyasi partilerden birisi olan siyasi partinin şu anda içinde bulunmuş olduğu durum herhalde tüm vatandaşları derinden yaralıyordur. Bakın, aslında bu olayların bu şekilde bu noktaya varacağını hep beraber tahmin ettik. Çünkü hukuk usulü muhakemeleri kanun 393. maddede icra memurluğu gerektiği takdirde zor kullanabilir hükmü yer almakta ve polisle, yine jandarmayla birlikte bu yetkiyi kullanabilir. Bugün itibariyle Sayın Özgür Özel'in hem sosyal medyada yapmış olduğu açıklamalar hem de fiili olarak şu anda gerçekleştirmiş olduğu açıklamalar bence hala genel başkanlık sıfatını taşırken, ancak yetkileri bulunmazken bu söz konusu eylemler ne yazık ki ceza kanunlarının yürürlüğe konmasına sebebiyet verecek. Birinci olarak bu ihtiyari tedbir ara kararına direndiğiniz takdirde 6 aya kadar disiplin hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu 265. maddesinde görevi yaptırmamak için direnme suçunu bize anlatıyor. Bir kamu görevlisi buraya geldiği takdirde siz o görevi yerine getirmesini engellemek amacıyla bu şekilde barikatlar kurar, içeriye girmesini engeller, kapıları kilitler. Fiziki olarak az önce gördüm, polislere tekme atanlar, yumruk atmaya çalışan kişileri de hep beraber görmüş olduk. Bunları yaptığınızda bunun da yargı görevini yapan kişilere karşı olduğunda 2 yıl ila 4 yıl arasında bir hapis cezasının gerektirdiğini söylemek lazım. Yine söylemler ve hareketler Türk Ceza Kanunu 216. maddesindeki halkı kim ve düşmanlığa sevk etme suçunu oluşturabilir. Bu da 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasını gerektirecek bir süreç olur. Aslında bunlara gerçekten gerek yok. Çünkü
1: şunu sormak istedim. Dokunulmazlıkları olan milletvekilleri var içeride. Ve Genel Başkan evet. Özgür Özel de dahil buna. Kolluk kuvvetleri nasıl tahliye edecekler?
6: Şimdi dokunulmazlık, buradaki dokunulmazlık kolluk kuvvetlerine görevini yerine getirmeye direnme hakkını size tanımaz Osman Bey. O dokunulmazlık demek siz siyasi olarak milletvekilliği görevinizi yürütürken halkı temsil ettiğiniz için sözlerinize, eylemlerinize bir suç teşkil eden eylem söz konusu olduğunda bununla ilgili belirli bir süre size hukuki koruma sağlar. Bu hukuki koruma nedir? Hakkınıza dava açılması milletvekilliği göreviniz sona erene kadar ya da hakkınıza fezleke düzenlenip milletvekilliğinizin bu noktada fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından izin verilmesi ihtimaliyle birlikte ortadan kalkar. Dolayısıyla bu şu anda mevcut polislerin açık kanun hükmünün bulunduğu böyle bir durum içerisinde Sayın Özgür Özel ve diğer milletvekillerinin orada bulunması dahi ya da buna direnmesi dahi hukuken problemli ve hukuken sıkıntılı bir durumdur. Zaten Türkiye demokrasi döneminde bu kadar yer etmiş olan bir siyasi partinin genel başkanlık sıfatına haiz olmuş, bunu kullanmış olan bir kişinin de bir grubun da burada polisle bu çatışmaya sebebiyet verecek nitelikte bir eylemde bulunmaması gerektiğini Anayasa'nın 138. maddesi bize söylüyor Osman Bey. Anayasa 138 diyor ki bir yargı kararı söz konusuysa burada yasama, yürütme, idare ve tüm organlar buna uymakla mükelleftir. Aksi takdirde biz hukukun üstünlüğünden bahsedemeyiz. Bu kararı beğenmeyebilirsiniz, takdir etmeyebilirsiniz. Bunların hepsini anlıyorum. Mesela Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına olan başvuru da mantıklı bir başvuru. Sonuç olumlu olur, olumsuz olur. Orasını ayrı değerlendirmek lazım. Ancak kanun diyor ki bu karara itiraz etmiş olmak, yani ihtiyati bir ara kararına itiraz etmiş olmak icrayı durdurmaz. Dolayısıyla bu yapılan şu anda icra memurluğunun yapmış olduğu işlemi, kolluk kuvvetleriyle yapılan olan işleme karşı fiziki ya da hukuka aykırı müdahale ya da direnmeler ne yazık ki ceza hukuku anlamında hem de disiplin hukuku anlamında sorumluluklarını gerektirecektir. Şunu söyleyelim, bugün itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi, önceki parti meclisi Yüksek Disiplin Kurulu yönetim kayyum pozisyonunda orada bulunduğu için onların izin vereceği kişilerin artık burada bulunabileceğini ayrıca söylemek lazım. Bu noktada anahtarın kendisine teslim edilmesi lazım. Kamusal görev olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Halbuki zaten bu teslimat yapılmış olsaydı, yani bu olaylara mahal vermeden teslim yapılmış olsaydı, Özgür Özel Bey ve ekibi 5 dakika sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na gözükerek yine partinin içerisine girebilirlerdi. Yani burada sanki hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve yargı makamlarını hukuksuzluk yapıyor gibi, hukuka aykırı hareket ediyor gibi, halkın iradesine demir balyoz indiriyor gibi bir düşünce içerisine sevk ettiği olmak, bu görüntülerin Türkiye'nin en köklü partilerinden birisi, hatta en köklü partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde gerçekleşmesine izin vermiş olmak, buna imkan sağlamış olmak, kanunun bu açık hükümlerine rağmen bunu gerçekleştirmiş olmak bence demokratik hukuki düzen ile yine partinin kendi iç yüzündeki hukukun üstünlüğünü esas alan, çoğulcu demokrasiyi esas alan anlayışla birebir örtüşmüyor. Bu bakış açısı doğru değil. Bakın aynı şeyi Sayın Gürsel Tekin'in İstanbul'daki ilk kongresinde hep beraber yaşamıştık. Sonuç ne oldu? Yine Gürsel Tekin mahkeme kararı söz konusu olduğu için bu yere girmiş oldu. Az önce arkadaşlarınızla aktarırken ne kadar zorlandıklarını, biber gazından sıkıntı çektiklerini gördünüz. Burada devletin polisi burada kanunen bulunmak zorunda kalıyor. Oradakiler de insan, onların da bir ailesi, onların da bir yaşamı söz konusu. Peki. Allah korusun orada bir yaralanma ya da başka türlü bir durum söz konusu olsa bunu nasıl açıklayacaksınız? Dolayısıyla bu dönemin suhuletle ve uhuletle atlatılıyor olması en sağlıklı tarafı olacak.
1: Hukukçu Şükrü Aksu yayına katkı verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ekrandaki görüntüler önemli. Elbette bundan sonra ne olacağı da önemli. Buradan çıkmayacağız açıklaması var CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in. İki noktada arkadaşlarımız. Birisi şu anda görüntüyü izlediğiniz yer. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisi, genel merkezinin içerisi. Orada Uğraş Bingöl ve Arhan Pınar görevi yapıyorlar ama şu anda görüntüyle bir yayın sağlamak çok da mümkün değil içeriden. Çünkü polisin bir yandan orada müdahalesi var. Diğer taraftan işte milletvekilleri ve genel başkan ne olacak sorusu var. Çünkü az önceki ifadesiyle, sosyal medya paylaşımıyla buradan çıkmayacağız ama çıkarsak da meydanlarda biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz diyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Diğer taraftan dışarıda Özgür Akbaş, Ahmet Aldoğan'la birlikte görev yapıyor. Sabah saatlerinde hem emniyete hem valiliğe bir yazıyla, savcılığa da bir yazıyla bunun yerine getirilmesi gerektiğini, bu dilekçeyi vererek bugünkü aslında bu gerilim sabah saatlerinde işte bu sebeple de biraz başladı. Celal Çelik polis noktasında şu anda izlediğiniz noktada bekliyor. Celal Çelik Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Dolayısıyla bu mahkeme kararının, yani mutlak mutlan kararının uygulanması için CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi ve Kılıçdaroğlu'na tahsis edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla gereğini yapın, boşaltın şeklindeki bir, böyle okunabilecek bir başvuruyu emniyete yapmıştı. Valilik de bu başvurudan hemen sonra emniyete bu talimatı verdi. Öğle saatlerine kadar acaba ne olacak? Saat dün akşam Murat Emir'in ifadesiyle saat 14 için bir görüşme talebinin olduğunu Kılıçdaroğlu'nun ekibi ve Özgür Özel'in ekibi arasında ve fakat sabah saatlerinde 7.30'da niye geldiğiniz sorusunu sormuştu. Sonrasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bir randevu alındı. O randevuda 20 dakikalık görüşmede polisle girilmemesi gerektiği yönünde kendilerine ricada bulunduklarını ifade etti Murat Emir bu konuyla ilgili. Çünkü bunun Türk demokrasisine zarar vereceğini, bir siyasi partiye polisle girilmesinin Türk demokrasisine zarar vereceğini ifade ettik. Takdir kendilerindir dedi. O açıklama bittikten çok kısa bir süre sonra Özgür Akbaş da aktardı. Dışarıda görev yapan, yani genel merkezin hemen önünde, bahçenin hemen dışında görev yapan arkadaşımız, o da iki noktadan girildiğini, önce işte o kapalı otoparkın olduğu noktadan ve diğer taraftan bahçe tarafından girildiğini söyledi. Partililerle elbette orada bir karşı karşıya da polis geldi. Bir biber gazlı müdahale var. Özgür Akbaş'a bir gidelim. Şimdi özellikle Celal Çelik'in geldiğini de ifade etmişti. Özgür Akbaş, son nedir elindeki son bilgiler?
7: Müdahale yapıldı. Şimdi CHP genel merkezi içinde o müdahaleler devam ediyor ama bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik buraya geldi ve içeri girmek istiyor ama emniyet mensuplarının yanındaydı. Orada bekledi. Onu büyük ihtimalle içeri alacaklar. İcra memurlarıyla birlikte Lütfi Savaş'ın avukatı da, bu dava sürecini aralayan isimdi Lütfi Savaş'ın avukatı. Hem yerel mahkemede, Ankara'daki yerel mahkemede davayı açan isimdi. Sonrasında bu sürecin istinafa taşınmasını sağlayan isimdi. Onun da yaptığı açıklama, emniyet güvenliği aldıktan sonra biz icra memurlarıyla genel merkezin içine gireceğiz demişti. Celal Çelik de büyük ihtimalle bundan dolayı geldi. Şimdi bu tebligatlar yapılacak CHP'nin bir önceki yönetimine, yani mahkeme kararıyla düşürülen yönetimine. Celal Çelik tam da şu an Ahmet Aldoğan'ın, NTV kameramanı Ahmet Aldoğan'ın size görüntü verdiği noktadaydı. Orası otopark, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin otoparkı. 14-21 sularında Çevik Kuvvet ilk müdahaleyi oradan yaptı. Yoğun biber gazı sıkıldı o bölgeye. Orada bekleyen Özgür Özel ve ekibi, partililer orada dağıtıldı. Ama aslında bir anlamda bir noktada şaşırtmacaydı o oradaki müdahale. Çünkü esas Çevik Kuvvet'in girdiği nokta yan taraftı. Yan taraftan girdiler ve bir anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin avlusuna girdi Çevik Kuvvet polisi. Ve partilileri yoğun gaz sıkarak, biber gazı sıkarak bir anda dağıttılar ve genel merkezin içine girdiler. Şimdi genel merkezde büyük ihtimalle Çevik Kuvvet polisi güvenliği sağlamaya çalışıyor. O güvenlik sağlandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve diğer avukatlar Lütfü Savaş'ın avukatı icra memurlarıyla birlikte
10: yukarı.
7: Şu an CHP 12. katta slogan atılıyor ve orası genel başkanlık katı. Oradan sloganlar atılıyor. Ama
10: şuna dikkat eder misin?
7: Kimlerin attığını tam olarak anlamak tabii mümkün değil. Ama orası 12. kat ve genel başkanlık makamı. Genel başkanlık makamının oradan da sloganlar atılıyor. Pek çok noktada hala partiler var genel merkezin içinde. Pek çok katta barikatlar kurulmuş durumda. Ama çok yoğun çevik kuvvet polisi.

0: katılımcılar. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez yaşanan bir süreç bu. İlk kez Çevik Kuvvet Polisi tarafından, emniyet güçleri tarafından böyle bir müdahale gerçekleşiyor. Mutlak butlan kararı çıktıktan sonra, mutlak butlan kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak mahkeme tarafından atandı. Özgür Özel ise 2 gün önce CHP'nin genel başkanı iken görevden uzaklaştırılan bir genel başkan konumuna geriledi, düştü. Şimdi bu noktadan sonra hep şunu konuşuyorlardı. Dünkü kapalı grup toplantısında milletvekilleri alternatif bir parti kuralım derken Özgür Özel, eğer tüm yolları deneyeceğiz, sonuna kadar direneceğiz. Ama eğer kolluk kuvvetleri bizi buradan çıkartırsa, çıkartmaya kalkarsa, işte o zaman meclise gideceğiz, meclise süreci devam ettireceğiz. Ve bugün bir video paylaşımda bulundu. Sokaklarda mitingleri sürdüreceklerini ifade ediyor Özgür Özel. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi Ahmet Aldoğan size görüntüyü paylaşıyor. Orada da partililer var. Özgür Özel'e destek veren partililer var. Hemen polislerin bir koridor yaptığı nokta orası. Aslında o koridor yaptığı nokta otoparkın girişi. Oradan hem icra memurları hem avukatlar o noktadan girecekler ve tebligat sunulacak CHP'nin eski yönetimine. Tebligatın sunulmasının ne anlama geliyor? Mutlak butlan kararı CHP'nin eski yönetimine, daha doğrusu genel merkeze sunulmamıştı. Tebliğ edilmemişti. Bu tebliğ edilecek. Bu tebliğ edilmesiyle birlikte genel merkezinde boşaltılması istenecek. Bu süreçte 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik aracılığıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve valiliğe iki dilekçe sundu. Ve dedi ki artık genel başkan benim, genel merkezin boşaltılması gerekiyor. Bunun için yardım istedi emniyetten. Ve valilik de bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talebi karşısında ve bir mahkeme kararı da olması nedeniyle bu talebe olumlu yanıt verdi ve gereğinin yapılması noktasında emniyete bir talimat verdi. Bugün sabah saatlerinde saat 07:30-07:20 sularında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler buradaydılar. Burada Özgür Özel'e yakın isimlerle bir arbede yaşandı. İlk tansiyon aslında orada yükseldi. Sonrasında emniyet mensupları geldi, güvenliği sağladılar. Biz güvenlik için önce burada olduklarını düşünüyorduk ama Celal Çelik'in, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Valiliğine ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı bu verdiği dilekçelerin ortaya çıkmasıyla birlikte işin rengi değişti. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin boşaltılmasını istiyordu ve bu boşaltma talebi de hem valiliğe hem Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmişti ve işte sonrasında İçişleri Bakanı ile bir görüşme oldu ama oradan olumlu bir sonuç çıkmadı. 14:21 sularında buraya müdahale oldu. Çevik kuvvet içeri girdi. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde hiç gerçekleşmeyen, hiç yaşanmayan ve her iki taraf içinde oldukça üzücü görüntülerin yaşandığını söyleyebiliriz ki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de bu görüntüleri eleştiren sosyal medya paylaşımlarında bulundular. Bundan sonra artık bu görüntülerin ardından burası boşalacak mı? Özgür Özel ve CHP yönetimi buradan çıkacaklar mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Zorla mı çıkacaklar? Nasıl olacak? Çünkü hepsi milletvekili. Bunu hep beraber göreceğiz Osman.
1: Şimdi Özgür Akbaş aktardı bilgileri. Dışarısı böyle, bir daha içeriye, yani genel merkezin içerisine gidelim. Orada da Uraş Bingöl vardı. Uraş Bingöl, 12. katta neler oluyor?
2: Bu sorunun yanıtı muamma, çünkü bizi dakikalar önce polisler ikinci kata girdi, basın koridoruna girdi ve yoğun gaz müdahalesiyle herkesi çıkarttırdı. Kat kat ilerliyorlar, onu söyleyelim. Olağanüstü görüntüler, olağanüstü bir tarihe tanıklık ediyoruz şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde polis müdahalesi gerçekleştirdi. Şu anda milletvekillerinin bir kısmı dışarı çıkartıldı. Onlar da biber gazına maruz kaldılar. Ardından da şimdi kat kat polisler çıkmaya başlıyorlar. Bütün koridorlarda Çevik Kuvvet ekibi olduğunu söyleyelim. Biber gazı nedeniyle içeride, genel merkez içerisinde nefes almak adeta imkansız hale geldi. Dediğim gibi polis kat kat önce girişe girdi ve oradaki partilileri çıkarttı. Çıkabilenler yukarı çıkabildi, katlara çıkabildi. Biz de dediğim gibi basın bürosunun içindeydik. İkinci kat.

0: hattaydık ve polisler bizi çıkarttılar. Yukarı doğru müdahaleler yavaş yavaş başlıyorlar. Dördüncü katta milletvekillerinin olduğunu biliyoruz, kalan milletvekillerinin. Şu anda da gördüğünüz gibi Arhan Pınar çekiyor. En üst katta Özgür Özel'in makam odasına yakın bir balkondan partililer slogan atıyorlar. Direne direne kazanacağız sloganını söylüyorlar. Buradan evet Özgür Özel 12. katta az önce bir video paylaştı ama detaylarına yönelik çok bilgimiz olamadı. Çünkü bize de basın mensuplarına da polisin sert müdahalesi vardı. Nefes almakta bile zorlandık, yürümekte bile zorlandık. Kat kat polisler şu anda ellerinde keski makinalarıyla kat kat çıkıyor yukarı doğru. Her katta da şüphesiz ki kalın kapılar var. Asansörler zaten iptal edilmiş durumda. Yangın merdiveninden çıkma ihtimali var. O merdivenlerin de kapıları oldukça sağlam. Şu an için ne olduğuna dair herhangi bir bilgi yok ama ben 10 dakika önce içerideydim. CHP Genel Merkezi'nin içi adeta gaz o kadar çok sıkılmıştı ki nefes almak bile hala bile zorlanıyoruz biz. Biber gazın etkisi, rüzgarın etkisiyle de şu an bize doğru geliyor. Evet gördüğünüz gibi Arhan Pınar da gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde polisler bekleyişini sürdürüyor. Çevik kuvvet içeride kat kat yukarı doğru çıkıyor ve içerideki partilileri ve milletvekillerini dışarı çıkartmaya çalışıyor.
1: Teşekkür ediyoruz Uğraş Bingöl. Aktardı olan biteni. Şimdi yani içeride artık meslektaşımız kalmadı, polis çıkardı. Tabii ne olacak bundan sonra? Siyasi pek çok analiz yapılıyor elbette. Hukuki pek çok analiz yapılıyor ama ortaya çıkan görüntü ortada. Kılıçdaroğlu'nun avukatının da artık orada olduğunu ifade edelim. Şimdi akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras'la değerlendireceğiz bu durumu. Hoş geldiniz Ufuk Bey.
2: Merhaba.
1: Yani 7.30'dan beri sorduğumuz bir soru var. Ne olacak şimdi?
2: Ya bir kere bu fotoğraf kabul edilebilir bir şey değil. Çok çok üzüntü verici. Yani bu krizin çözülememesi ya da böyle çözülmesi demokrasimiz açısından hakikaten facia bir durum. Ne olacak şimdi sorusunun yanıtı bence artık bir dönem bitti. Yani CHP içerisinde bu çok başlık. Bence bu süreçten sonra ayrışmaya doğru gider ve yeni partinin yani Ekim Partisi'nin kuruluşunu tetikler diline geliyor. Yani daha ilk baştan parti araçlarının çekiciyle kaldırılması, bir türlü müzakereyle meselenin çözülememesi hakikaten çok çok olumsuz bir şey, çok üzgünüm. Maalesef burada bir makulde buluşma mümkün olabilirdi. Hani polis marifetiyle bu pazar sabahı çıkarılması CHP içerisinde de muhalif birçok milletvekilinin tepkisini aldı. Fikirlerimize uygun yaşamak hayatta en temel şiarımız olmalı. Bir miras böyle getirmemeliydi. Yani miras yediliğe, miras dedeliğe doğru iş dönüştü gibi gözüküyor. Şimdi siyaset hukuk ilişkisine baktığınızda hukuk her zaman siyasi sonuçlar doğurur, yaratır. Ama siyaset hukuki sonuç yaratmamalıdır. Yani. Bu siyaset hukuk ilişkisinin çarpıklığı maalesef bu fotoğrafla bizi karşı karşıya bıraktı. Hakikaten sözün bittiği yerde çok çok üzüntü verici bir durum. Kimsenin başarısı zaferi değil. Ya da Pirus zaferi.
1: Olasılıkları soracağım iki taraf açısından da, hem Kılıçdaroğlu'nun stratejisi açısından hem Sayın Özel'in stratejisi açısından bundan sonra ne olacak bunları soracağım ama şimdi ortaya çıkan bir manzara var ve sabahtan beri de aslına bakarsanız kimsenin istemediği bir manzara bu. Ben bugün şu ana kadar gelen her konuğuma sordum bunu, size de soracağım. Sokaktaki seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de diğer seçmenlerde ya da son seçimde CHP'ye oy atmış seçmenlerde bu işin faturasını kime kesecekler?
2: Bu işin faturası herkese çıkıyor. Çünkü basit bir krizi aslında çözemeyen memleketin hangi sorununu çözer? Tabii ki siyasi taraflar konsolide edecektir şu ya da bu yönde. Ama biliyorsunuz Türkiye'de seçimlere daima o gri seçmen, dışarıdan bakan son hafta seçmeni ya da sandık başı seçmeni belirliyor. Yani kaos görüntüleri kimseye yaramaz. Yarasa da bir faydası olmaz. Yani müzakereyle bir sorunu çözememek bir marifet değil. Benim gibi mutlak mutlak kararını eleştirenler de dahil olmak üzere. Bu kararı eleştirmek ayrı bir şey. Hukuku bypass etmek ayrı bir şey. Çünkü bunu hukuken siyaseten çözme becerisini göstermeliydik marifet. Maalesef herkes yüzüne gözüne büyük ölçüde bulaştırdı. Hakikaten fikirlerimize uygun yaşıyor muyuz sorusu önemli bir sorudur. Buradaki manzara kimseye yakışmadı bence.
1: İlk olarak CHP ile artık yani şöyle değerlendirebiliriz herhalde, Kılıçdaroğlu yönetimiyle ne olacak sorusunu sormak isterim ama bugün ortaya çıkan manzara sanki yakın bir zamanda bir kurultay olacak mı bir soru işareti gibi geliyor.
2: Kurultayın yakın zamanda olmayacağını aslında biliyorduk. Zaten problem biraz buradan kaynaklandı. Yakın zamanda olsun diyenlerle yani Özgür Bey ve arkadaşlarıyla delege yapısı bozuldu. Dolayısıyla yeniden mahallelerden başlayarak kurultay oluşturalım yaklaşımının bir yerde uzlaşması mümkün değildi. Gerçi Murat Bey sizin istediğiniz delegelerle de olur dediğinde bunu işte aşağıdan yukarı yeniden delege yapılanmasıyla oluşturmak şeklinde de algılanabilirdi. Dün yine MP'nin videolarında o zaman delege sistemini bir yana bırakalım. Doğrudan parti üyeleriyle doğrudan seçim yapalım. 1.900.000 seçmen bir araya gelsin ve karar versin gibi önerilerde bulunmuştuk ama yani hakikaten bir sağduyunun ortadan kalktığı durumda kimse kimseyi galiba dinleyemez hale geldi. Neyse ki bir erken seçim söz konusu değil. Yani bu manzaraya bakarak hani bir siyasi fırsatçılık yapılacağını zannetmiyorum.
1: Memleketin... Ama ilk karar çıktığı andan beri bir baskın seçim ihtimali de konuşuluyor.
2: Konuşuluyor ama baskın seçimin sonuçlarını da kestirmek mümkün değil. Yani CHP'nin zaaflarından yararlanmak değil. Siyaset kamusal faaliyettir. Türkiye'deki barış süreci, anayasal süreçler, dezenflasyon politikaları buralarda bazı adımlar atılmadan AK Parti'nin seçime gideceği ihtimali yüksek görmüyorum. Dolayısıyla umarım bir an önce bu vadeden atlatılır. Ya bu CHP'deki çok başlığın bu şekilde sürmeyeceği gözüküyor. Bu büyük ölçüde yeni parti arayışlarını tetikleyecektir diye tahmin ediyorum.
1: Şu an
2: psikoloji savaşıyla.
1: Mahkeme kararıyla görevden alınan genel başkan ve parti yönetimi yani Özgür Özel ve arkadaşları hala binadalar ama bir yandan da Celal Çelik de içeriye girdi yani Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Artık bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek. Bugün ortaya çıkan görüntüden sonra bu çıkıyor. Ama nasıl bir yönetim ve işte bu kurultay sürecinde ne olacak sorusunda iki açıklamasıyla eksiksiz her konuk şu yorumu yaptı. Siz de katılır mısınız? Arınma ve ahlaki değerler açıklaması üzerinden Kılıçdaroğlu'nun bir ihraç ya da üyelikleri askıya alma sürecine gideceği, özellikle kamuoyunda işte bu 19 Mart'tan beri devam eden davalarla ilgili bazı isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınabileceği söyleniyor. Dün bu Özgür Özel'e de sorulmuştu. Tepki göstermişti buna. Aynı kanıda mısınız siz de?
2: Tabii ama burada risk şu, hiçbir zaman siyaset kendini yargının yerine koymamalı. Dolayısıyla yargı üzerinden halledilebilecek konuları siyaseten ele almak çok riskli. Bu arına çoğalacağız yaklaşımı, sapkan siyaset, türüten siyaset yaklaşımı geçmişte de hiçbir zaman sonuç vermemiştir. Mesela eski İzmir Belediye Başkanı'nı düşün. Ne yapacaksınız ya? Cezaevindeki insanlarını ayrımsız ilişkinizi askıya alarak bir hukuk mu yaratacaksınız? Ya bunlar çok riskli, tehlikeli konular. Bırakalım yargı kendi görevini kendisi yapsın. Hazımsızlık olarak değerlendiriyor bütün bu süreçleri Özgür Bey. Hazımsızlığı niye? Yani ilacı demokrasidir. Hakikaten sandıkları mahallelerden koyarak yeniden belki Cumhuriyet Halk Partisi'ni formatlamak gerekiyor. Başka türlü dışlayarak değil, herkesi kapsayarak işin içinden çıkılamaz. O yüzden hani bir tasfiye süreci ile kendimizi yargının yerine koymak doğru bir tutum olmaz.
1: Şunu sormak isterim. Özgür Özel ve yönetime şimdi grup toplantısı, daha doğrusu grup seçimi yapıldı. Grup başkanı seçildi. Mecliste mi devam edecekler? Son yaptığı açıklama Sayın Özel'in, biz burada direnebildiğimiz kadar direneceğiz ama buradan çıkarılmak durumunda kalırsak da meydanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Bizi devletin polisine el kaldıracak halimiz yok ama delegenin oturttuğu koltuğa delegeden başkası bizi kaldıramaz diyor. Ne yapacak Özgür Özel ve yönetimi?
2: Tabii devletin polisine el kaldırmayacağız dedi ama işte devletin ya da ülkenin hukukuna ne yapacaksınız? Yani bir hukuki karar var ve maalesef polis zoruyla uygulanıyor. Böyle bir ikili hayat bir süre daha devam eder. Ama bu tür paralel yapılar daima o siyasi yapıyı paralize eder. Bunun kazançlısı olmaz. Özgür Bey duygusal bir konuşma yaptı. Ya yani video konuşmasını. İşte savaş meydanlarından geldi bu, çıktı bu parti diye. Ama o da karşınızdaki düşmandı. Buradaki insanlar düşmanınız değil. Birbirinizi karşılıklı olarak düşmanlaştırarak bir yere varmanız mümkün değil. Bir önceki soruda ifade ettiğiniz gibi ortalama seçmen bunu olumlu karşılamaz. Daha çok siyaseten yabancılaşır, siyaseten uzaklaşır, umutsuzlaşır. Benim sokakta gördüğüm her insan umutsuzluğunu bana ifade ediyor. Bir taraf olmaktan çok. Bu umutsuzluk iklimi Türkiye demokrasi açısından da
1: şunu sormaya çalışmıştım aslında o ilk soruda. Yani seçmen bunun faturasını kime kesecek derken aslı şu sorunun. Son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy atmış seçmen ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanı. Bu ortaya çıkan manzaradan sonra Kılıçdaroğlu'na mı destek vermeye devam eder ya da bekler mi? Yoksa Özgür Özel partinin içinde yahut partinin dışında onu mu desteklemeye devam eder? Ne yapar?
2: Ya, genel olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkinin daha yoğun olduğunu tahmin etmek zor değil. Ama burada anlık fotoğraf çekmekten çok önümüzdeki sürecin nasıl örüldüğüne bakmak lazım. Yani kapsayıcı bir siyaset mi izlenecek yoksa daha daraltıcı bir siyaset mi? Yani CHP'nin de kullandığı kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimizde, o ya hep beraber buharlaştı. Yani bir kısma karşı kurtuluşu görmeye başladı. Böyle bir kurtuluş olmaz tabii. Kurtuluş birbirinden kurtulmak anlamına gelmez. Türkiye'nin temel meselelerinden kurtulmak anlamına gelir ki fatura büyük ölçüde partinin bütününe çıkar diye düşünüyorum.
1: Şimdi ilçe kongreleri, partinin delege yapısının yeniden yapılması diye bir durum var ama tabii ki hukuki bir tartışma. Yani herkes, her hukukçu kendi tarafından, kendi zaviyesinden, belki de bir siyasi görüşte buna bakıyor ama şöyle bir durum var. Şimdi 38. kurultay oldu. 19 Mart sürecinden 15 gün sonra genel başkanın ifadesiyle 21. Olağanüstü kurultay oldu. Sonra bir kurultay daha oldu. 39. olağan kurultay da oldu. Yani 3 kez yapılan bir kurultay var. Dolayısıyla o delege yapısı nasıl değişecek? Çünkü yani 3 kez bütün bu tartışmalar devam ederken, mutlak buktan tartışması ve bu dava süreci devam ederken CHP delegesi bu kararı verdi.
2: Ya haklısınız. Yani sıfırdan yeniden kurultayda yapsanız sonuçta Mars'tan Venüs'te insanlar gelmiyor. Aynı insan dokusu. 3 aşağı 5 yukarı benzer insanlar. Ama bütün bu süreçten dersler çıkarılacağını varsaymak gerek. Herkes aynı sabit noktada durmuyor. Burada hakikaten vicdani tercihler son derece önemli. O yüzden yine de kestirebilmek mümkün değil. Ama sonuçta CHP'nin geleceğini tabii ki üyeleri belirleyecek. Delegeni belirleyecek. Yani belli bir süre sonra nasıl diyelim, su kendi yatağını bulacaktır. Sonuç ne olursa olsun herkesin de bunu kabullenmesi gerekiyor. Ama görebildiğim kadarıyla bu kadar sabırlı bir yaklaşım söz konusu değil. Bir an önce sonuç alınmak isteniyor ama biliyorum ki Kemal Bey ve arkadaşları bugünden yarına böyle bir kurultay faaliyeti gündemlerinde değil. Yani bunu bir zamana yayma tercihini belirtmiş durumdalar.
1: Toplumsal muhalefete nasıl bir etkisi var? Hem bu görüntünün hem CHP'nin mevcut yapısının şimdi... İlk başta bu karar çıktıktan sonra başta Zafer Partisi işte ve Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı olmak üzere, hafızam yanıltmıyorsa ilk arayan Müsavat Bey'di. İkinci giden de, yani fiziken de giden Sayın Özdağ'dı. Toplumsal muhalefet ne olacak?
2: Bir kere toplumsal muhalefetin burada Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir dayanışma içinde olması son derece olumlu bir gelişme. Çok doğru bir tutum. Ama bu dayanışma bayram sonrası muhtemelen gündeme gelecek. Bu barış süreciyle ilgili yasal düzenlemeler, daha sonra anayasa değişikliği vesaire de nasıl evrilecek? Çapraz durumlar mı olacak? Yeni bir harmanlanma mı olacak? Daha hibrit bir siyasete mi yönelecek? Bütün bunları yaşayıp göreceğiz. Ama muhalefetin amasız fakatsız dayanışma içerisinde bir tutum alması bence son derece kıymetli.
1: Şimdi bu söylediğiniz önemli. O kadar gündem yoğun ki. Yani her dakika son dakika gelişmesi. Mesela bugün bu olaylar sebebiyle atladığımız ama son derece önemli olan bir son dakika gelişmesi var. DEM Parti heyeti de bugün Öcalan'la görüşmeye İmralı'ya gitti. Şimdi bu mutlak mutlanla ilgili karar çıktığında Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması da olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye'de vurgusuyla bir feragat açıklaması Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik. Çünkü bunun sadece CHP'yi değil Türk siyasi hayatını ve çözüm sürecini de etkileyeceği yönünde. Buradan bakarsak Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına nasıl değerlendirirsiniz?
2: Çok isabetli bir yaklaşım. Feragat demek aslında bir feraseti gerekli kılıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Anladığım kadarıyla zaten Kemal Bey bu genel başkanlığı belli bir süre sürdürecek. Cumhurbaşkanlığı'nın kendi iddiası yok. Yani hiçbir şey yokmuş gibi kaldığı yerden Kemal Bey'in devam etmeyeceğini kestirebiliyoruz. Bunu bir feraset ve feragat olarak değerlendirmek lazım. Çok doğru. Eğer Türkiye Orta Doğu coğrafyasında bu gelişmeler karşısında iktidarıyla, muhalefetiyle ortak tutumu alamazsa sıkıntılar doğar. Bunları da büyük ölçüde test etmiş olacağız. Yani İmralı'dan gelen mesajında ben yine bir sağduyu çağrısı olacağını düşünüyorum. Sizi Cumhuriyet'in en başlarına götüreyim. Daha sonra inam edilmiş olan Cavit Bey anılarında taktik cumhuriyet kelimesini kullanmış. Taktik cumhuriyetten gerçek cumhuriyete, demokratik cumhuriyete dönüşme de iktidarı ile muhalefetiyle her türlü cebarut yaklaşıma karşı ortak tutum olmazsa olmaz kusuldur. Dolayısıyla muhalefetin bu yan yana tutum alması belli bir süre daha somut konulara bakarak devam edecektir diye düşünmek lazım.
1: Şimdi burada bu bahsettiğiniz konuyla ilgili feragat meselesiyle ilgili işte hani bir tartışma daha var. O da yine dünkü açıklamaları üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu tartışılıyor. Partiyi kuruluş ayarlarına döndürmekten söz ediyor ama genel başkanlığı döneminde de işte partiyi sağa açmak ya da işte diğer taraftan bu çözüm süreciyle ilgili görüşleri dolayısıyla partinin ulusal sığ kesimiyle ya da işte kuruluş değerleriyle aslında arasını açtığı yönünde bazı eleştiriler de vardı. Burada da bir tartışma çıktı şimdi. Hangi kuruluş değerlerine dönülecek CHP'de?
2: Aslında Cumhuriyet'in temel ilkelerinden bahsediliyor. Bunların dönmekten çok, yani kaybolmuş bir şey olduğu kanaatinde değilim. Belki güncellemekten bahsedilebilir. Hani Cumhuriyet'in demokratikleştirilmesi, toplumsallaştırılması gibi konularla kongrelerinde vesaire bu konu ya da seçim programlarında daha güncel hale, aktüel hale getirilebilir. Yoksa hani cumhuriyetçiler, cumhuriyet karşıtları gibi bir ikilem üzerinde gitmiyor görebildiğim kadarıyla CHP hayatı. Yani kurucu kodlarla ilgili, yani kültürel kodlarla ilgili bir tartışmadan ziyade siyaset etik ilişkisine ilişkin işte özellikle yolsuzluklarla ilgili falan bir tartışma var. Ama bu ülkede kimse ben yolsuzluklardan yanayım demiyor zaten. Bütün partileri kapsayacak şekilde gelin ihale yasasını değiştirelim, yerel yönetimler yasasını değiştirelim deniyor ki bunları meclise getirdiğimizde kimin nasıl tutum alacağını görmek, saptamak, test etmek o kadar zor bir durum değil.
1: Şimdi Ufuk Bey bu tartışma bekleniyordu ama aslına bakarsanız bugün sabah saat 7.30'da da beklenmiyordu. Yani bayramdan sonraki ilk grup toplantısında olur mu acaba diye konuşulurken bambaşka bir tablo çıktı ortaya. Ben biraz daha çözüm süreciyle ilgili durumu sormak isterim size yine. Çünkü mesela çözüm sürecinde meclisteki komisyonda yer alan isim Murat Emir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden uzaklaştırılan genel başkanı Sayın Özel'le birlikte. Şimdi Kılıçdaroğlu gelecekse oradaki durum nasıl olacak? Diğer taraftan grup başkanı seçildi. İlk salı grup toplantısında kim konuşacak? Orada da bir tartışma, meclislere bir tartışma çıkar mı? Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili değil. Ne olacak şimdi?
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu yönetimiyle beraber barış meselesinde CHP'nin kurumsal tutumunda bir değişiklik olmaz. Çünkü bu Türkiye açısından bir hayat memat meselesi. Ortadoğu'daki bu fotoğrafta Netanyahu yönetiminde...
1: Diplomasi de ilerliyor ya, yani şu yüzden söylüyorum. Mesela orada toplantı oluyor, genel başkanlara gidiliyor, genel başkanlara bilgilendirme veriliyor. Sonra partiler yine temsilcileriyle konuşuyor. Genel başkan artık Kılıçdaroğlu olduğuna göre Murat Emir de ona gidip bilgi verecek. Durumu çıkıyor ortaya. Nasıl olacak şimdiki açıklamalarla birlikte?
2: Şimdi bu insanlar yıllardan beri birlikte siyaset yapan insanlar. Ya armut düştüğünde ağacın dibine düşer. Sonuçta bu karşılıklı diyalog, soğuk meseleler üzerinde müzakereler belki ilişkilerin de yumuşamasını sağlar. Ben bu barış süreciyle ilişkin bu konunun nasıl diyelim pazarlık konusu, müzakere konusu olacağını düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çok olumlu bir rol üstlendi. Burada şahıslardan bağımsız kurumsal pozisyonlar önemli. CHP'nin barış sürecine katkısı bundan sonra da devam edecektir. O bahsettiğiniz iç gerilimler ayrı bir mesele. Bu gibi hayati konularda takas olmamak ayrı bir mesele. Bunu anayasa tartışmalarında, infaz kanunu tartışmalarında da benzer şekilde göreceğiz diye umut etmek istiyorum. Ama dediğim gibi...
1: Bir virgül koyalım. Yani gruba ilişkin sorular sormaya devam edeceğim. CHP'nin meclis grubuna ilişkin. Ama bir genel merkeze gidelim. Çünkü orada artık herhalde icra memurları da geldi. Ne oluyor sorusuna bir bakalım. Özgür Akbaş bizi bekliyor. Özgür Akbaş, söz sende.
3: İcra memurları avukatlarla birlikte. Avukatlar kimler? Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Lütfü Savaş'ın avukatı. Burada icra memurlarıyla birlikte genel merkeze girdiler ve şu an Özgür Özel'in destekçileri, partililer onlara tepki gösteriyorlar. Genel merkeze tabii bir yandan da Çevik Kuvvet'in kat kat güvenlikle ilgili bir taraması da devam ediyor. Yani bütün katlarda güvenlik alma süreci, prosedürü de devam ediyor. 12. kata kadar büyük ihtimalle çıkacaklar. 12. kat, 11. kat, 13. kat, 11. kat, 12. kat genel başkan yardımcılarının ve en son 12. kat Özgür Özel'in makamı. Yoğun bir şekilde partilerin sloganları yükseliyor. Şu sıralarda CHP genel merkezinin avlusundan Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganlarını atıyorlar. Şimdi ne olacak? Aslında bütün gün ne bekleniyordu? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan atanmasıyla birlikte, mutlak butlan kararıyla, mahkeme kararıyla genel başkan atanmasıyla birlikte avukatıyla hem Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne hem valiliğe dilekçe gönderdi ve genel merkezin boşaltılmasını istedi. Aslında o sıralarda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir uzlaşma sağlanır mı sorusunun da yanıtı aranıyordu. Hatta dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir telefon konuşması daha yaptı. Ve o telefon görüşmesinde bugün Özgür Özel'in iki milletvekili, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki milletvekili bir araya gelerek bu konuları görüşeceklerdi. Ama bugün 07:30 sularında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler genel merkeze geldiler ve burada bir arbede yaşandı. O arbedenin yaşanmasıyla birlikte neler oluyor sorusu da beraberinde geldi. Aslında o neler oluyor sorusu da sonrasında aydınlandı. Çünkü o Celal Çelik'in, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilekçeleri ortaya çıktı. Yani emniyete, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ankara Valiliğine yazdığı dilekçeler. Neydi o dilekçeler? Genel merkezin boşaltılması. Ama bunun yanı sıra mutlak butlan kararının da tebliğ edilmesi gerekiyordu genel merkeze. Şimdi iki otobüs vardı genel merkezin önünde. Bir otobüs çekildi. Şimdi ikinci otobüsün de çalıştığını, motor sesini duyuyoruz. O otobüs de çekilirse işte o zaman genel merkezin önündeki o barikat tamamen kırılmış olacak. Ve bu tabii emniyet mensupları bu otobüsleri çekiyorlar. İlk otobüs çekildi. Şimdi ikinci otobüsünde motor sesi geldi. O da birazdan buradan çekilecek ve CHP Genel Merkezi'nin önü tamamen açılacak. Başka neler oluyor genel merkezde? Genel merkezde icra memurlarının bu tebligatı, yani mutlak mutlak kararını genel merkeze bildirmesi konusu oldukça önemli. Bunu yaptıkları durumunda Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte avukatı aracılığıyla karar defterini isteyecek. Ama şunu biliyoruz ki Özgür Özel'e yakın kurmaylar, ki Özgür Karabat genel başkan yardımcısıydı ve CHP'nin hazinesinden sorumlu genel başkan yardımcısıydı, o karar defterini vermeyeceklerini net olarak ifade ediyordu. Bu anlamda karar defterini şimdi verecekler midir, verecekler mi, nasıl, vermezlerse nasıl olacak? Vermezlerse noterden yeni bir karar defteri elbette çıkartılabilir. Ama şimdi polis gözetiminde bu konular halledilecek mi? Bunu tabii ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde göreceğiz. Bu arada görevden uzaklaştırılan, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP'nin genel başkanı Özgür Özel binadan ayrılabilir deniyor. Onunla ilgili böyle bir durum söz konusu. Kolluk kuvveti müdahale ederse biz şu yolu tercih edeceğiz demişti dünkü milletvekillerine. Meclise gideceğiz. Meclisteki odalarımıza, makamlarımıza çalışmayı sürdüreceğiz demişti. Dün kapalı bir grup toplantısı yapmış ve milletvekilleri, 96 milletvekilinin katıldığı toplantıda grup başkanı seçilmişti. Grup başkanı da oldukça önemli bir makam. Partiyi, grubu yöneten isim anlamında. Evet, o otobüste şu an buradan çekildi ve genel merkezin önü açılmış oldu. Şimdi büyük ihtimalle bu kapıda açılacak ve genel merkezin kapısı tamamen, evet, şu an açılmaya çalışılıyor ama o bir otomatik bir kapı, elle açılmaya çalışıyor. Evet, o kelepçeler de çözüldü ve şimdi açılmak isteniyor ama otomatik kapı olduğu için el yordamıyla açamadılar. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler şu an genel merkezin içindeler ve onlar kapıyı açmaya çalışıyorlar. Genel merkezin kapısı açılacak. Saat 14.21 sularında CHP genel merkezine müdahale oldu. Çevik kuvvet otopark girişi olarak bildiğimiz noktadan yoğun biber gazı sıkarak genel merkeze girdi. Evet, CHP genel merkezinin mutlak butlan kararından sonra ablukaya alınan iki otobüsle önüne iki otobüs çekilen ve burayı korumaya alan Özgür Özel ve ona destek veren partililer Çevik Kuvvet'in müdahalesi sonrası devre dışı bırakıldılar ve şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler CHP Genel Merkez'in kapısını açtılar. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi açısından, evet, elbette tarihi anlar yaşanıyor. Cumhuriyet'ten daha eski bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti ve bugün Çevik Kuvvet baskını yaşadı. Çevik Kuvvet baskını yaşamasının nedeni de mutlak butlan kararının çıkması. Mutlak butlan kararıyla birlikte mahkemenin Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı ataması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o karara dayanarak CHP Genel Merkezi'nin boşaltılmasını istemesi. Bu CHP Genel Merkezi'nin boşaltılmasını istemesi noktasında bu süreç yaşandı. Bugün böylesi Cumhuriyet Halk Partililerin hiç istemediği görüntüler yaşandı. Şu anda da içeride CHP Genel Merkezi'nin içinde icra memurları ve avukatlar var ve bir tebligat yapılıyor Osman.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi CHP Genel Merkezi'ndeki durum bu. Avukatı geldi Kılıçdaroğlu'nun ama avukatı Celal Çelik'in işte icra memurlarıyla birlikte orada olduğunu görüyoruz. Özgür Akbaş falan biteni aktardı bize ama Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Bir de oraya gidelim. Kılıçdaroğlu'nun evine gideceğiz. Birkaç kez gün içerisinde bu gerginlik yaşanmadan, polisin müdahalesi olmadan, biber gazlı ve plastik mermili müdahale olmadan önce bir açıklama yapacağı söyleniyordu. Sonra vazgeçildi. Ama hem Murat Emir'in hem Özgür Özel'in açıklamaları var. Dolayısıyla acaba bir açıklama olacak mı? Ya da genel merkeze o da gelecek mi? Bütün bunlar bir soru işareti. Dönelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine. Özden Erkuş bizi bekliyor.
4: Var mı bir gelişme? Açıklama olacak mı? Genel merkeze gelinecek mi?
5: Genel merkezdeki tablo neyse tam tersi de burada. Son derece sakin. Birkaç kişi ziyarete geldi. Kısa süre önce Bitlis'in eski il başkanı da buraya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini iletti. Galiba onlar yukarıya da çıktılar. Ama büyük bir sakinliğin olduğunu belirtelim. Tabii akla gelen ilk şey şu. Türk siyasi tarihine geçecek görüntülere kısa süre önce tüm Türkiye şahitlik etti. CHP genel merkezine polisler girdi. Hala da oradalar. Ve bu olay devam ederken CHP genel merkezinin tahliyesini talep eden isim, mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu bir reaksiyon verecek mi, bir açıklama yapacak mı sorusunu sorduk biz burada basın mensupları olarak. Bu soruyu basın danışmanına da yönelttik az önce, kısa süre önce ve herhangi bir açıklama, yazılı ya da görsel bir açıklama yapma planı var mı Sayın Kılıçdaroğlu'nun şeklinde? Hayır, böyle bir plan yok diyerek yanıt aldık. Yani sabahki o yazılı açıklamaya sabit kalınmış durumda. O açıklamada ne denmişti? Mahkeme kararlarına uyulması gerekiyor. Bu çerçevede yargı mensupları ve güvenlik görevlileri gereken talimatlara uymaları gerekli, gerekli adımları yapmaları gerekli şeklinde bir açıklama yapmıştı. Sonrasında ise örgüt kültürüne ve parti disipline aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmaması gerekiyor. Talimata aykırı hareket edenler hakkında da gerekli tedbirler alınacak şeklinde bir açıklaması vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabah saatlerinde ve bu çerçevede bunun dışında bir açıklama yapmadı. Evinde televizyondan takip ediyor gelişmeleri. Bu bilgiyi de biliyoruz. Deniz Demir birkaç saat önce buradaydı. O bizlere aktardı. Ve elbette orada bulunan hem avukatı hem kendisine yakın milletvekilleri var. O isimlerden de telefonla bilgi aldığını biliyoruz. Ama şu ana kadar bir açıklama yapmayacak. Konutundan ayrılıp ofisine geçecek mi sorusu, o sorunun da yanıtı belirsiz. Ama asıl merak edilen artık polis tarafından güvenliğe alınan, tırnak içinde güvenliğe alınan CHP genel merkezine gidecek mi Kemal Kılıçdaroğlu sorusu var. Tabii bu şartlar altında ki o giriş sırasında, polislerin girişi sırasında özellikle giriş katının ağır hasar aldığını gördük. Bu çerçevede öyle bir manzara içerisinde bir genel merkeze giriş gerçekleştirir mi? Çok ihtimal dahilinde görünmüyor. Ama dediğimiz gibi bugün gün içerisinde çok sayıda fikir de değişti burada. Kimi zaman açıklama yapılacak dendi. Sonrasında o açıklamadan vazgeçildi. Ama net olarak yaklaşık yarım saat önce basın danışmanına sorduğumuz soruya aldığımız yanıtı bir kere daha tekrar edelim.
4: Koyalım mı Özden? Özden bir virgül koyalım mı? Bir virgül koyalım mı? CHP Genel Merkezi'ne gitmek durumundayız. Öyle zannediyorum. Yani Özgür Özel mi ayrılıyor acaba genel merkezden diye bir soru işareti var. Çünkü evet, Özgür Özel'in fotoğraflarıyla birlikte slogan atan bir grup partinin genel merkezinden, kapıdan çıkıyor şu anda. Seçmeye çalışıyorum. Yakın olan bir arkadaşımız var mı oraya? Polis de uzaklaştırmıştı aslında ama yani Özgür Akbaş ve Uğraş Bingöl'ün o noktada görev yaptığını biliyoruz ama Uğraş Bingöl partinin içerisindeyken polisin müdahalesi sonrası polis tarafından oradaki meslektaşlarımız dışarıya çıkarıldılar bildiğiniz gibi. Şimdi seçmeye çalışıyorum ben de, kameralarla birlikte, bir yoğunlukla birlikte bir isim giriyor. Uğraş Bingöl telefon attığımızda. Uğraş, bu kalabalık ne? Evet evet, Özgür Özel genel merkezden çıkıyor. Sana bıraktım sözü.
6: Genel merkezden çıkıyor. Bir otobüs vardı kapının önünde konulan, o otobüse çekildi. Şimdi milletvekilleri polisle pazarlık yapıyor, gazetecileri o alanı alabilmek için. Ama şu ana kadar bir açıklama gelmedi bize. Özgür Özel'in kurmayları, gazetecileri içeri almaya çalışıyor. Ama şu anda bariyerler var. Polisle bir pazarlık sürüyor. Özgür Özel nasıl bir açıklama yapacak, nerede bir açıklama yapacak henüz bilmiyoruz ama şu an itibariyle gazeteciler de alana girmeye çalışıyor. Evet, polis. Evet, polis. Gazeteciler yaman geçmeye çalışıyor. Evet, şu an biz de içeri giriyoruz. Özgür Özel'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Özgür Özel şu an, evet, şu an açıklamayı yapıyor. Şu an açıklama için kürsüde.
7: Ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı mücadele arkadaşlarım, bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi yakışmıyor. Bize kaybetmek yakışmıyor. Atatürk Partisi'ne teslim olmak yakışmıyor.
8: Uyuzum, başka yok. Bu kadar uzun girebiliyorum.
7: Atatürk Partisi'ni teslim almak isteyenlerle Atatürk Partisi'ni teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum.
8: Emin ol, ben yayındayım, çekilemem.
7: Ben de Ekrem Başkan'da değişim diye yola çıkan burada gördüğünüz her bir partinin neferi de ilk gün yola çıkamamışsa da değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor. Baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana ocağına, bugün sabahın 7'sinde biz onlara en kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin deyip öğlen 12'de bunu konuşalım demişken sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa, ne kadar kriminal tip varsa elleri takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de 16 yaşında halkçı liseli genç de kendine yakışanı yaptı.
9: Oh!
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel genel merkezden ayrılıyor ama söyledikleri tabii ki son derece önemli. Şu anda hakikaten tarihi anlara burada şahitlik ediyoruz. Polisin müdahalesinin ardından acaba kalacak mı, gidecek mi, ne olacak, bütün bunlar konuşuluyordu. Bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu sonuna kadar direneceğiz diye. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle teslim etmek isteyenlerin ittifakını görüyoruz. Herkes kendine yakışanı yaptı dedi. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru, baba ocağına, polisle gelenlere yazıklar olsun ifadesini kullandı. Özgür Özel'in açıklamaları bu şekilde. Oradaki partililere, bahçedeki partililere seslendi. Bizi sokağa söküp attılar. Buradan söküp atmadan çıkmayacağımızı söylemiştik. Biz zaten bu partiyi birinci parti sokakta, meydanlarda yaptık. CHP artık sokaklarda, meydanlarda iktidara yürümektedir. Benim ne var mısınız arkadaşlar diyerek oradaki partililere seslendi. Tabii bundan sonra nereye gidecek? Nasıl bir programlar? Farklı bir açıklama yapılacak mı? Kılıçdaroğlu ve ekibiyle iplerin koptuğu görülüyor. Sabah saatlerinde dün akşamki konuşmadan da söz edilerek biraz bugün saat 14'te bir toplantı yapılacağı söylenmişti. Fakat 7.30'dan için geldiğiniz ifadesini tıpkı Murat Emir gibi Özgür Özel de bugün tekrarladı. Plan şuydu, yani dün açıklanan, konuşulan ya da parti kulislerinde eğer böyle bir tablo çıkarsa ortaya, polis gelirse ve işte Kılıçdaroğlu'nun artık daha doğrusu mahkeme kararıyla, mutlak mutlak kararıyla görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bundan sonra çalışmalarını nerede sürdüreceğine dair bir soru işareti çıktığında mecliste olduğu ifade edilmişti. Şimdi mecliste mi gidiliyor? Dünkü plan bu şekildeydi. Burası bir soru işareti en azından şimdilik, çünkü partiden çıkıldı. Yakın bir mesafe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Dolayısıyla oraya mı gidilecek, farklı bir nokta mı olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı aynı zamanda Özgür Özel artık dün bir kez daha zaten genel başkanken de öyleydi ama kararla, genel başkanlık görevinden mahkeme kararıyla alındıktan sonra da bir siyasi taktik olarak da, bir strateji olarak da hem partinin milletvekillerinin kendisinin arkasında olduğunu göstermek için bu kararı aldığı ifade ediliyor CHP kulisleri ya da kurmayları ya da kendi dün açıklamasındaki ifadeyle de. Ama diğer taraftan da işte salı günleri yapılan partisinin grup toplantısında mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Partiye, oradaki gruba hitap edecek. Özgür Özel mi? Bu kürsüyü vermem ben açıklamasını yapmıştı. Grup başkanı olarak orada çalışmalarını sürdürecek mi? Nasıl bir durum çıkacak ortaya? Burası şu an için bir soru işareti ama az önce konuşurken de ifade ettik olanı biteni. Aslına bakarsanız bayramdan sonrasına bir müzakerenin biraz daha beklendiği ya da bir telefon görüşmesi, yüz yüze görüşme olur mu? Kılıçdaroğlu ve Özel arasında sorularının sorulduğu bir dönemde bugün sabah saat 7.30 itibariyle son derece gergin ve sonunda işte polisin artık biber gazlı müdahalesi ve plastik mermi müdahalesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan, mahkeme kararıyla görevden alınan Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetiminin partiden çıkarıldığına şahitlik ettik bugün itibariyle. Ne olacak bundan sonra? Burası bir soru işareti. Hemen gitmeden önce bu konuda tabii ki Özden Erkuş'un olduğu noktada, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin olduğu noktadaydık. Orada da şu soruyu sormuştuk kendisine. Yani bugün için bir genel merkeze gelişi söz konusu mu? Çünkü avukatları, ki bugün hem valiliğe hem emniyete hem de yargıya bu konuda mahkemenin kararı var. Fakat işte CHP yönetimi buna uymuyor. Dolayısıyla boşaltın dilekçesini yazan isim Celal Çelik ve bu konuda Kılıçdaroğlu'nun artık bugün gelecek mi? Burası bir soru işareti. Henüz bir açıklama yapılmadığını Özden Erkuş da aktarmıştı. Ama orada da CHP'lilerin bir tepkisi olabilir, soru işareti üzerinden, endişesi üzerinden Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde de sokağın kapatıldığını ve sadece mahallelinin ve gazetecilerin giriş çıkışa izin verildiğini söyleyelim. Şimdi CHP Genel Merkezi önünde Bülent Tezcan'ı görüyorum. Bazı milletvekilleriyle birlikte sanırım Özgür Özel'in oradan ayrılışı bir yandan devam ediyor. Kimler var diye seçmeye çalışıyorum bir yandan da. Ama tabii ki bundan sonra meclise mi gidilecek? Orada da arkadaşlarımız tabii ki ani ve hani beklenmedik zamanı sonradan ortaya çıkan bir basın açıklaması oldu. Aslında partililere seslendi, bir basın açıklaması demeyelim. Şimdi nereye gidecek, meclise mi gidecek sorusu var. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel korumalarıyla ve milletvekilleriyle ve partililerle birlikte CHP Genel Merkezi'nden çıkıyor. İşaret ettiğimiz hususlardan birisi buydu. İşte polis de giriliyor, bir yargı kararı var. O yargı kararı uygulanacak. Valinin talimatı bu şekilde. Valiliğin emniyete verdiği talimat bu şekilde. Emniyete bu dilekçeyi sunan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa gelen isim Kemal Kılıçdaroğlu. Celal Çelik aracılığıyla, yani avukatı aracılığıyla bu bilgiyi vermişti. Ne olacak sorusu sorulurken ortaya çıkan tablo şimdilik bu şekilde. Özgür Akbaş yahut Uğraş Bingöl'e acaba orada uygunlar mı, gidebiliyorlar mı? Şu anda evet öyle zannediyorum, ekiplerimiz de orada. Genel Başkan Özgür Özel'le birlikte gitmeye çalışıyorlar. Atatürk'ün fotoğraflarını, Özgür Özel'in fotoğraflarını görüyoruz. 12. kattan, genel merkezden, inişten böyle bir tablo çıktı ortaya. 80 yaşındaki üyemiz de, bastonuyla burada bekleyen üyemiz de, 16 yaşındaki gencimiz de sokakta olmaya ve iktidar yürüyüşümüzü sürdürmeye devam edeceğiz açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu konuyla ilgili. Mecliste bundan sonra muhtemelen bir çalışma yapacak. Dünkü çalışma ya da açıklama en azından o yöndeydi. Ama nereye gidecek? Elbette bundan sonraki yol haritası, stratejisi, siyasi taktiği bundan sonra ne olacak sorusu var. Buradan genel merkezden ayrılmak zorunda kalıyoruz, baba ocağımızdan, ama geri gelmek üzere ayrılmak zorunda kalıyoruz dedi. Yaptığı açıklama isim vermeden son derece önemli. Dün bu konu konuşulmuştu. Genel başkanın demeyeceğim artık, Kemal Bey ifadesinin bunu söylediği ifade ediliyordu bu açıklamalardan sonra. Yani dün ahlaki olarak arınma meselesi bu açıklamayı Kılıçdaroğlu yaptıktan sonra tepki toplamış ve ben partimin evlatlarına bunu benim evladım yapmaz şeklinde değerlendiriyorum. Böyle bir ifadeyi kabul etmiyorum demişti Özgür Özel. Bugün de Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle teslim etmek isteyenlerin ittifakını görüyoruz. Bugün herkes kendisine yakışanı yaptı. Biz iletişim kurmak için çalıştık. Dün de bugün saat 14 için buluşma durumu vardı. Ama saat 7.30'da kapıya dayandılar. Polisi Atatürk'ün partisine sokmak durumunda kaldılar. Polisle baba ocağına gelenlere yazıklar olsun. Bizi şimdi buradan polis zoruyla söküp sokağa atıyorlar. Artık sokaktayız ve meydandayız açıklamasını yaptı. Ve şu ifadeyi de kullanıyor. Biz zaten bu partiyi, birinci parti, sokaklarda, meydanlarda, halkla iç içe yaptık. CHP artık sokakta iktidar yürüyüşünü sürdürmektedir açıklamasını yapıyor. Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Ali Mahir Başarır'ı gördüm. Grup Başkan Vekili kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup başkan vekillerinden birisi. Bülent Tezcan'ı gördüm. Diğer taraftan Murat Emir de ilk açıklamanın olduğu noktadaydı ki bugün İçişleri Bakanı'yla görüşmede de o vardı. Suat Özçağdaş'la birlikte şimdi yakınındaki ekibi seçmeye de bir yandan çalışıyorum. Son derece kalabalık milletvekilleriyle birlikte buraya devam ediyor. O kendi korumalarıyla birlikte, aslında zaten endişelerden biri de buydu. Bir yandan dışarıda görevini yapmak durumunda kalan polisler, diğer taraftan görevi Kılıçdaroğlu'nu korumak olan polisler, düzeltiyorum, Özgür Özel'i korumak durumunda olan polisler, ne olacak sorusu vardı. Ortaya çıkan tablo işte artık CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buradan çıkışını ifade eden tablo. Meclise muhtemelen meclise gidilecek. Dünkü açıklama bu şekildeydi. Mecliste yeni bir açıklama olur mu? Bugün bu açıklamaların üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olur mu? Burası bir soru işareti. Çünkü gün içerisinde acaba müzakere olur mu, bir telefon görüşmesi olur mu diye sorulurken öğle saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı aracılığıyla bir açıklama yapacağını ifade etmişti. Ama yaklaşık bir 10-15 dakika sonra ondan vazgeçildiği yönünde bir açıklama yapıldı. Sadece şu önemli, bugün ortaya çıkan tabloda CHP'de bundan sonra neler yaşanacak mahkeme kararıyla göreve iadesi sağlanan Kılıçdaroğlu tarafından. Çünkü o sabah saatlerinde yaptığı açıklamanın içerisinde şöyle de bir cümle geçiyor. Partiden gerekli işlemleri yapmayan, talimatları uymayanlar hakkında gerekli tedbirler alınacaktır ifadesi var. Bu acaba bir parti içerisinde bir disiplin süreci de başlatılacak mı bu isimler hakkında, yani Özgür Özel ve arkadaşları hakkında sorusunu da ortaya çıkaran bir tablo elbette. Göreceğiz, ama bugün Türk siyasi tarihinin son derece önemli aşamalarından birisi. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil, ilk kez yaşanan bir olay bu. Yani polisle polisin genel merkeze girmesiyle sonuçlanan bir tablo ortaya çıktı. Biber gazlı ve plastik mermili bir müdahaleyle. Bakalım nasıl olacak, geri gelmek üzere yola çıkıyoruz diyor. Bir yandan bütün bu tartışmaların ışığında hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Türk siyasi hayatının hem Türk demokrasisinin geleceği bir yandan tartışılırken, diğer taraftan da elbette bir baskın seçim olabilir mi acaba ihtimali de değerlendirilmekte. Dün, bu önceki gün daha doğrusu, mutlak mutlan kararıyla birlikte muhalefetin Özgür Özel'e yönelik bir desteği olmuştu. Bakalım bundan sonra nasıl bir tablo çıkacak ortaya. Biz veda ediyoruz. Artık Korhan Varol saat 16'dan itibaren, yani 5 dakika içerisinde kendisi yayında olacak. Hatta ben ona artık sözü bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.
9: Osman Girgin'den haber nöbetini aldık ve bu tarihi anları aktarmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Bir yandan da ekrana bakıyoruz tabii. Özgür Özel ve beraberindekilerinin yürüdüğünü görüyoruz. Osman Girgin de anlattığı üzere tabii olağanüstü görüntüler bunlar. Şimdi daha fazla bilgi için, daha yakından bilgi almak için arkadaşımız Uğraş Bingöl'e sözü verelim. Uğraş, neler yaşanıyor, neler aktarırsın şu an itibariyle? Özgür Özel ve beraberindekilerin yürüdüğünü görüyoruz. Evet, nereye yürüyorlar?
10: Eskişehir yolundayız. Özgür Özel açıklamasını yaptıktan sonra meclise yürüme kararı aldı. Biz şu anda Eskişehir'deyiz. Ani bir karar gibi görünüyor. Ama şu an gördüğünüz gibi partililer bir yandan, milletvekilleri başka bir yandan meclise yürümek için hareket ettiler. Özgür Özel polisin genel merkeze girmesinin ardından net açıklamalar yaptı.
6: Birileri de kendine yakışanı yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini zikretmedi ama bu ifadeleri kullandı. Biz onlara kurultay ilan edildik dedik. Onlar arkasında ne kadar polis varsa, kriminal tip varsa alıp getirdiler ifadesini kullandı. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimler genel merkeze gelmişti. Ondan bahsediyor şüphesiz ki. Ama bu parti delegelerden başında kimse bu partinin başına gelemez ifadesini kullandı. AK Parti'nin yargısıyla o koltuğa kimse oturamaz. Delegenin desteğini almadan bunu yapamaz açıklamasını yaptı. Evet, oldukça parmaşık bir ortam var. Bir anda yürüme kararı alından beri şu an için görüyorsunuz. Özgür Özel bir yandan yürümeye çalışıyor. Bir yandan meclise doğru harekete çekti. Partileri de şüphesiz peşinden çağırdı. Şu anda Özgür Özel milletvekilleri meclise doğru yürüyor. Meclisin önünde bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Evet, şu anda Özel boynunda bir havluyla, beyaz gömleğiyle, çıktı ve kurbanlarıyla birlikte Eskişehir yolu üzerinden meclise doğru gidiyor. Yaklaşık 7-8 kilometrelik. Ama sözleri tartışıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ismini anmadı ama sert sözlerle yüklendi. Devletin polisini baba koruna sokanlara yazacaksın dedi. Bizi söküp atmaya kalktılar. Biz zaten parti, birinci parti genel merkezden yapmadık. Sokaklardan biz birinci parti yaptık. Açıklamasını yaptı Özel. Evet, yaklaşık 7-8 kilometrelik bir yol. Özgür Özel buradan kurmaylarıyla birlikte hareket ediyor meclise doğru. Bir yandan da trafik var. Yollar açık şekilde korna desteklerini, İnsanlar araçlarıyla da bu yürüyüşe destek veriyor. Biz de Özgür Özel ve ekibiyle birlikte meclise doğru yürüyoruz.
9: İnsanlar araçlarıyla destek veriyor. 7-8 kilometre var dedi. Ani bir karar gibi gözüktüğünü söyledi Uğraş Bingöl arkadaşımız. Şu anda anlık gelişen bir karar gibi gözüküyor dediği, işte o yürüyüşü takip ediyor. Uğraş'tan o yürüyüşe dair Özgür Özel'in ve beraberindekilerin gittiği yöne, yani meclise doğru giderken neler yaşanacak, onları Uğraş Bingöl'den almayı sürdüreceğiz. Ama kesin olan şu, ekranda bir süredir de bu tekrar ettiğimiz görüntü, Özgür Özel kameraların karşısına geçti, zaman zaman öksürdü. Belli ki gazlı müdahaleden etkilenmiş gibi gözüküyordu ve son derece sert sözlerle, tepkili bir şekilde bir konuşma yaptı. O konuşmasının ardından da yürümeye başladı. Tekrar edelim, Uğraş da söylemişti, Özgür Özel CHP'den çıktı. Arada 7-8 kilometre var dedi Uğraş ve meclise yürümeye başladı. Ani bir karar gibi görünüyor dedi. Yani belli ki spontan alınmış, o anda gelişmiş bir durum söz konusu. Ve insanların da yolda araçlarıyla destek verdiğini, aynı zamanda trafiğin de olduğunu söyledi arkadaşımız Uğraş Bingöl. Uğraş yayına hazır oldukça ona bağlanmayı sürdüreceğiz. Ama tabii Özgür Özel bu yürüyüşü başlatmadan önce genel merkezde kapıda görüldü. Neler söyledi kısaca hatırlayacak olursak eğer, herkes kendisine yakışanı yaptı dedi. Bir anlamda geri gelmek üzere gidiyoruz dedi, partililere seslendi ama zaten o bölgede bir

0: da yanında partililerle birlikte tabii son derece kalabalık ve karambol bir görüntü söz konusu. Seçmekte kolay değil ama ilk etapta yanlarında milletvekillerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Yürüyüşleri devam ediyor. Nereye yürüyorlar? Meclise yürüyorlar. Ani bir karar gibi görünüyor demişti muhabir arkadaşımız. Tabii bir yandan da bundan sonra ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu bu boşaltılmış şu an itibariyle CHP Genel Merkezi'ne gelecek mi? Bugün mü gelir? Yarın mı gelir? Karar tebliğ edildi. Polis müdahalesi gerçekleşti. Ve o müdahalenin ardından da Kılıçdaroğlu ne yapacak? Akıllardaki soru bu. O yüzden bu kritik sorunun cevabını almak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne gidelim. Arkadaşımız Özden Erkuş yayına hazır. Özden, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde bir gelişme var mı bu görüntülerin üzerine?
1: Kastettiğin gelişme bir açıklama yapıp yapmayacağıysa eğer Korhan, hayır, bir açıklama yapmayacak. Şu aşamada bir açıklama yapmayı planlamıyor. Kısa süre önce Atakan Sönmez'le ulaştığımızda sorduğumuz ilk soru da buydu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polisin girmesi ardından tüm Türkiye'nin şahit olduğu, Türk siyasi tarihinde belki bir ilk sayılabilecek tüm bu görüntülerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapar mı sorusunu yöneltmiştik. Hayır, herhangi bir açıklama planı söz konusu değil ifadesini kullandı. Yani sabah yapmış olduğu o yazılı açıklama halen geçerliliğini koruyor Kılıçdaroğlu cephesi açısından. O açıklama neydi? Yargı mensupları ve güvenlik görevlileri mutlak mutlak kararının alındığı o mahkeme kararı doğrultusunda gerekeni yapmalı şeklinde bir açıklama yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. O gereken, tırnak içinde o gereken yapıldı. Yani polis müdahalesiyle şu anda tahliye işlemi tamamlandı. Ama Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Bir başka merak edilen soru. Az önce de yine bir kez daha basın danışmanıyla konuştuk. Hayır, böyle bir planlama da yok. Bugün genel merkeze gitmeyi de planlamıyor ifadesini kullandı. Geride kalan 3 günde Kemal Kılıçdaroğlu evinde kalmış bir süre. Sonrasında özellikle öğle saatleri sonrasında ofisine giderek çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiş. Bazı icraatlarda da bulunmuştu ama bugün evinden hiç ayrılmadı. Herhangi bir açıklama yapmadı o sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklama dışında. Hatta bir ara bir yazılı açıklama yapıp yapmama konusu değerlendirildi. Ancak sonrasında sabahki açıklamanın yeterli olduğu kanısına varıldı ve sonrasında da büyük bir sessizlik hakim oldu buraya. Bir ara Deniz Demir geldi ve gitti. O bir Kemal Kılıçdaroğlu ile o bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmeden sonra ise bizim sorularımızı yanıtlamıştı. O da şu yanıtı vermişti devam eden sürece ilişkin. O ortada bir mahkeme kararı var. O mahkeme kararı doğrultusunda gerekenin yapılması gerekiyor ki Kemal Kılıçdaroğlu oraya gitsin. Orası derken kastettiği genel merkezdi. Ama şu an itibariyle planlamalar dahilinde Kılıçdaroğlu'nun en azından bugün şu saat itibariyle genel merkeze gitmek gibi bir planı olmadığını da biraz önce söyledi bizlere basın danışmanım. Tabii her ne kadar Söğüt Özlü CHP genel merkezinin önü ne kadar hareketliyse burası da bir o kadar sakindi. Son derece sessizdi. Kemal Kılıçdaroğlu gelişmeleri televizyondan ve orada bulunan kendisine yakın isimlerin telefonları vasıtasıyla takip etti. Kuşkusuz avukatı da ona gerekli bilgileri vermiştir. Vermeye de devam ettiğini tahmin ediyoruz. Zaman zaman birkaç ziyaretçi geldi ama önemli isimleri burada bugün gün boyunca görmedik. Ama ilerleyen saatler neyi getirir tabii tahmin etmek kolay değil. Bu çerçevede bugün CHP Genel Merkezi civarında olan, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne giden Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler buraya gelebilir. Onlar bir görüşme gerçekleştirebilirler ama an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu evinde kalmaya devam ediyor ve bugünü de evinde tamamlayacak gibi görünüyor. Ama bir kere daha o şerhi koyalım. Bugün çok sayıda fikir değişikliği de oldu. Çok sayıda değişiklik de yaşandı ama an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu burada. Şu an için bir açıklama yapması planlanmıyor. Yine aynı şekilde genel merkeze gitmek gibi planda söz konusu değil.
0: CHP Genel Merkezi'nin ne kadar hareketliyse burası, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi de bir o kadar sessiz sakin dedi Özden Erkuş. Muhabir arkadaşımız Kemal Kılıçdaroğlu cephesini takip ediyor. Özden'in de söylediği gibi peki bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bugün genel merkeze gidecek mi gitmeyecek mi sorusunun cevabını verdi kendisi. Böyle bir şey beklenmiyor. Hatta bir açıklama yapılması da söz konusu değil. Zira Kemal Kılıçdaroğlu

0: sabah saatlerinde yazılı bir açıklama yaptı. Şu an itibariyle o açıklamaya sadık kalınacak gibi gözüküyor. Ama tabii belli olmaz. Olağanüstü anlardan geçiyoruz. Önümüzdeki saatlerde ne olacak, ne gösterecek? O konuda bir şer koyalım dedi arkadaşımız Özden Erkoç. Şimdi tüm bu olan biten Özgür Özel binadan çıkmadan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşünü başlatmadan önce akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras konuğumuzdu. Hala konuğumuz ve hemen kendisine soralım. Siz de takip ettiniz, bir süredir bekliyorsunuz. Özgür Özel'in o ilk tepkili açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? Polis müdahalesinin ardından partililerle birlikte CHP Genel Merkezi'nin önüne çıktı. Bir açıklama yaptı, son derece tepkiliydi. Ve o açıklamanın üzerine hemen yürümeye başladılar. Bir 7-8 kilometre arada mesafe var. Meclise doğru yürüyorlar. Nasıl değerlendirirsiniz son olan biteni Sayın Ufuk Uras?
1: Çok üzüntü verici bir tavır bu. Sayın Özgür Özel'in tepkisi de son derece duygusal ve haklı bir tepki. Yani herkes kendisine yakışanı yapar dedi ama bu kimseye yakışan bir tablo değil hakikaten. Bir şekilde bu sürecin müzakereyle çözülmesi gerekiyordu. Şimdi burada bir kriminalleştirme olayı var. Bu bir mağduriyet yaratıyor. Bazısı açısından da bir acziyet olarak görülebilir. Ama yani bir an önce bunların aşılabilmesi nasıl olacağı sorusu anahtar sorun. Çünkü Özgür Özel'in mecliste yürüdüğünü görüyoruz ama meclisteki hayatın da bundan sonra ikili bir hayat şeklinde olacağı açık. Yani siyasette esas olan kamu yararıdır. Parti ve kişisel yararın ötesinde. Belli ki Kemal Bey ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir formatlanma içine girecek. Bu bir kürsü kavgaları falan yaratır mı zannetmiyorum. Bir ikili hayat olarak sürecek ama iplerin koptuğunu görüyoruz. Bu geçiş sürecinde bir an önce normalleşme demek aslında kurultayın başlaması demek. Kurultay olsun mu olmasın mı tartışması yoktu. Olağanüstü mü olsun, olağan mı olsun meselesiydi.
0: Biz ama onlara, kurultay... Sayın Uras, biz onlara kurultay dedik, onlar polisle geldi dedi. İplerin koptuğunun altını çizdiniz. Bundan sonra bu söylemler daha da sertleşir mi? Kılıçdaroğlu'ndan benzer bir açıklama gelir mi? Ne dersiniz?
1: Yani sertleşecek gibi gözüküyor. Çünkü yani bir krizi yönetememe ve müzakereyle halledememe durumu var maalesef. Sabahleyin gelen parlamenterler, milletvekilleri, genel merkez alınsaydı, orada müzakere olsaydı ne olurdu kestiremiyorum ama belli ki bu kurultay süreci ve tarihlendirilmesiyle ilgili bir ciddi ayrılık var. Ama siyasette hani iktidar yürüyüşüne doğru gidiyoruz diyor CHP. Umarım giderler ama siyasette iktidar yürüyüşlerin yolu hep ahenkten geçiyor, harmoniden geçiyor. Dolayısıyla bir an önce bu çok parçalı görüntüyü aşabilmek gerek. Yani bu parçalanma fotoğrafı özellikle kararsız seçmende olumlu bir izlenim vermiyor.
0: Bir 45 gün ısrarı vardı Özgür Özel'in. Yani hemen gidebilecek en kısa sürede kurultaya gitmemiz lazım dedi. Sizce bu beklentisi karşılanacak mı yoksa çok daha uzun sürecek mi sizce kurultay süreci?
1: Hayır. Yani Kemal Bey ve çevresinin böyle bakmadığını tahmin etmek güç değil. Mahallelere sandık koyarak daha zaman içinde aşağıdan yukarı bir yeniden yapılanma olacak. Bu süreçte umarım çok disiplin mekanizmalarıyla yani parti yönetimi kendini yargının yerine koymaz. Çünkü bu kapsam alanını geliştirmek yerine daraltır. Yani bütün bu süreçleri yargıya havale etmek gerekiyor. Hani baba ocağına hakikaten CHP'nin baba ocağına bir incir suyu döküldü. O yüzden... Yani bütün CHP'lere geçmiş olsun demek
0: bir
1: gerekiyor.
0: Bir disiplin süreci dediniz acaba yani tüm bu olan bitenler örneğin genel merkezi terk etmemek, meclise yürümek vesaire bu tarz söylemler. Sizce mahkeme kararıyla CHP yönetimini devralan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeni ekip tarafından bir Özgür Özel ve beraberindekilerle ilgili bir disiplin sürecinden mi bahsediyorsunuz? Böyle bir şey olur mu sizce?
1: Onu yani kimlere yönelik olacağını kestiremiyorum ama Kemal Bey'in son açıklamasından anlaşılan o ki yani kapıda yargı kararının uygulanmasına ilişkin direnişe ilişkin falan böyle bir disiplin süreci olabilir. Onu kestirmek düşüyor. Çünkü hiç zaman adam çıkmış vaziyette. Yani evet. Apartman toplantılarında bile karar defterini verdin vermedin gibi bir şey olmaz, kavga olmaz. Maalesef yani sinir bozucu manzaralarla karşılaştık. Ama mümkün olduğu kadar bu gördüğünüz fotoğraf karşısında Atatürk'ün adını çok kullanmamak lazım. Çünkü hakikaten çok kabul edilmez, utanç verici bir pazar, karanlık bir, kara bir pazar yaşıyoruz bugün.
0: Evet, olağanüstü anlar yaşıyoruz. Tabii Türk siyasi tarihi için unutulmayacak görüntüler. Bu arada Sayın Ufuk Kuras bu görüşlerini aktarırken bir konumuz daha oldu. Kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın da hoş geldiniz NTV yayına. Sayın Akın, hemen sizle sıcağı sıcağına devam edelim. Olağanüstü görüntüleri izliyorsunuz. Özgür Özel çıktı CHP Genel Merkezi'nden ve şu anda beraberindekilerle birlikte, partilerle birlikte meclise doğru yürüyor. Yürürken de vatandaşların desteği olduğunu söyledi muhabir arkadaşımız. Nasıl değerlendiriyorsunuz son yaşananları?
2: Sayın Özgür Özel'in partiden asla çıkmayacağım dedikten sonra şu anda çıkıp meclise doğru yürüdüğünü görüyoruz. Bu kararın hızlı, ani alınmış bir karar oldu, anlık bir karar olduğu değerlendirilebilir. Aslında bu karara benzer şekilde bu mutlak butlan sürecinin de yönetimiyle ilgili zamanlaması doğru kararlar alınmamış gibi gözüküyor. Yani mutlak butlan meselesi öne çıktığında, Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir iddiayı ortaya koyduğunda ki kamuoyuna açık noktalarda ifade etmeye başladığında hainlikle itham edileceğine, yanlış hareket etmeyle işte itham edileceğine, partiden uzaklaştırılmaya, etrafına selam verenine dahi partiden uzaklaştırılmaya çalışılacağına, belki de bir uzlaşma zemini aranıyor olsaydı bugün bu pazar günü belki de bu CHP ve Türkiye bu şeyle görüntülerle karşılaşmayabilirdi. Evet. Çünkü yani iade itibarını arayan belki de bir Sayın Kılıçdaroğlu vardı. Ve çünkü burada yani birkaç ay öncesinde Cumhurbaşkanı adayı olarak herkesin etrafında buluştuğu %60 oyla geliyor şeklinde dahi hani araştırma verilerinin tırnak içerisinde yer aldığı bir süreç vardı ve o süreçten sonra altılı masa dağıldıktan sonra altılı masadaki tüm liderlerin hem masayla alakalı, masadaki karakterlerle alakalı, masada konuşulanlarla alakalı çok güçlü ifşalar yapması ister istemez inandırıcılığı zedeledi. Ve bu süreçten sonra da bir samimiyet sınavı daha vermesi gerekiyordu.
0: Peki,
2: belki de
0: kongre sürecinde CHP'nin. Siz şimdi kamuoyu araştırmacısınız, uzmanlığınız bu yönde. Siz CHP'yi yani Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel kanadından bağımsız soruyorum bunu. Siz genel anlamda bu durumu, bu tabloyu CHP'nin doğru yönetemediğinden mi bahsediyorsunuz? Nasıl yönetti sizce?
2: Evet, şöyle CHP bu süreci şu anda yani, genel merkezden çıkıp meclise yürüme sürecini değil, genel olarak mutlak butlan sürecini daha makul, daha diplomatik, daha böyle yani sulh yolunu daha öncesinde arayabilirlerdi. Kanaatimce böyle bir fotoğrafla karşılaşmamak adına seçmenini de ikna ile ilgili aslında belki bazı şeylere ihtiyaç vardı bu süreç içerisinde. Çünkü
0: seçmene nasıl yansıması olur?
2: Geçtiğimiz Eylül ayında sormuş olduğumuz
0: bu tablonun bu görüntüsü
2: şöyle biz
0: seçmene nasıl yansıması olacak? Nasıl bir davranış geliştirir CHP seçmeni?
2: Korhan Bey, CHP seçmeni için demeyelim fakat muhalefet seçmeni için şöyle bir veriyi paylaşarak başlamak isterim. Mart 2025'te Sayın İmamoğlu gözaltına alındığında 29 olan CHP oyunun 35'e yükseldiğini görmüştük. 6 puanlık bir hareketlilik. Ufuk Hocam da takdir edecektir ki çok anlamlı bir yani beyandır. Seçmen böyle bir beyanı yani bir irade ortaya koyarak ben burada bir mağduriyet olduğunu düşünüyorum. Ben burada bir problem olduğunu düşünüyorum. Beni bu operasyona ben inanmadım diyen bir muhalefet seçmen grubunun CHP lehinde oy verme davranışını değiştirdiğini görmüştük. Şimdi o gün Özgür Özel bu 29'dan 35'e çıkmış oyları ile birlikte mitingler yapmaya başladı. Ve mitingleri yapmaya başladığında CHP'nin oyu %35'ti. Son araştırmamızda %30.4 olarak gözlemledik. Tabii bu 24-27 Nisan tarihlerindeki verimiz. Şu O derinin altından çok sular geçti. Gün içerisinde değişen Türkiye gündeminden dolayı ister istemez bir ay dahi olmamış bu araştırma verimiz de eskide. Hani tabii ki de bugün tekraren bir bu pazar seçim olsa verisine evet. ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Evet. Fakat
0: bir virgül koyalım Sayın Akın. Bir virgül koyalım. Bir virgül koyalım. Lütfen unutmayın sözünüzü. Şimdi tabii muhabir arkadaşımız Uğraş Bingöl de Özgür Özel ve beraberindekilerle meclise doğru yürüyor. Şimdi o yürüyüş boyunca neler yaşandı hemen sözü Uğraş'a bırakalım.
3: Hüseyin yolundan meclise doğru yürüyor. Sayı da her geçen dakika daha da fazla artıyor burada. Polis birkaç kere yolun ortasında barikat kurdu ama milletvekilleri baskıyla o barikatı yıktı ve şu anda sloganlarla gidiyorlar. Tabii ileride de birkaç barikat var ama şu ana kadar kütle 2-3 tane barikatı açarak meclise doğru yürüyor. Önde tabii Özgür Özel milletvekilleri de var. Kurmaylar da var, partililer, delegeler. Herkes burada meclisin önüne doğru hareket ediyorlar. Oldukça dakika geçtikçe buradaki kalabalığın da arttığını söyleyelim. Biz de tabii oldukça zor şartlarda yayın yapıyoruz. Bir yandan polis engellemesi, bir yandan kalabalık ve yürüyüş. Bu da bazen engellemelere neden oluyor ama şunu söyleyelim. Şu anda Eskişehir yolu tamamen kapatılmış durumda. Buradaki kalabalık kararlı bir şekilde meclisin önüne geçiyorlar. Meclisin önünde bir açıklama yapacaklar ve ardından da seyir dağılmasını bekliyoruz. Ama dediğim gibi biz de oldukça güç şartlarda yayın yapmaya çalışıyoruz. Sitenin en önünde Özgür Özel var. Yanında kurmayları, milletvekilleri, partililer. Hatta yollardan katılanlar bile oluyor. Sağda solda. Az önce bahsettim. Şu anda Ankara'nın merkezine doğru ilerliyoruz. Meclise doğru ilerliyoruz. Meclise bir açıklama yapmasını bekliyoruz diye Özgür Özel'in. Şu anda da bir tartışma söz konusu orada. Kalabalık bir anda polise doğru hareketlendi ama sitede evet, partililer de sakinleştirmeye çalışıyor. Meclisleri yürüyüş devam ediyor. Burada meclise doğru şunu tekrar etmekte fayda var. Birkaç kere polisin engelleme girişimi oldu ama milletvekilleri önde olmak üzere partililer o barikatı geçtiler. Polisler de şu anda sitenin sağından solundan ilerliyor. Çevik kuvvet ekibi onlar da meclise kadar şüphesiz ki yürüyecekler.
0: Uğraş Bingöl, ne kadar bir mesafe var meclise kadar, nasıl bir yürüyüş, ne kadar sürer sence ve polisin müdahalesinden bahsettin, müdahalesi durdurma şeklinde mi yoksa trafiği açma şeklinde mi, nasıl, neler aktarırsın bu yürüyüşle ilgili, ne kadar daha sürer sence, ne kadar
3: polisin
0: mesafeniz var?
3: Polisin 3 kere girişimi oldu kitleyi durdurabilmek adına, hatta en kısa 2-3 dakika önce de yine bir durdurmaya çalıştı ama burada kitle kararlı polisi ve yürümeye devam ediyorlar. Diyorum biz evet oldukça zor şartlarda yayınımızı sürdürüyoruz ama dediğim gibi yandan da yer değiştirmek gerekiyor. Çünkü hemen tartışma da yaşanabiliyor. Polis müdahalesi de gelebiliyor ama 5-6 kilometrelik bir yol boyunca buradan biz devam edeceğiz. Şu anda Özgür Özel'de gördüğünüz gibi bir yandan kendisini selamlayanlara karşılık veriyor. Bir yandan da yürüyüşünü gerçekleştiriyor Özgür Özel. Aslında kitlenin önündeydi ama kendisine destek olan araçlardaki insanlara selam vermek adına o da yol kenarından yürüyor kitle. Bir yandan da ilerleyişini sürdürüyor. Evet biz de orta bir düzen yürüyüşümüzü Özgür Özel'i takip etmeyi sürdürüyoruz ama ileride şu an itibariyle görebildiğim olan itibariyle bir polis engeli yok ama şu an itibariyle sol taraftan polisler de geçişini sürdürüyor. İleride yeniden bir kitlenin önünü kesmeye çalışır mı bilemiyoruz ama genelde polisler genel merkezin önündeydi. Bunlar yürüyüş kararı olduktan sonra gelen polisler. Evet Özgür Özel yanında kurmayları, partililer, delegeler yürüyüşünü devam ettiriyor. Burada meclise kadar yürüyüşünü sürdürecek. Orada da daha fazla bir katılımın olmasını bekliyoruz. Çünkü parti örgütlerinden de partililere böyle bir çağrı yapıldığını söyleyelim. Herkesi meclisin önüne davet edildi. Tarihi anlardan geçiyoruz. Olağanüstü bir ortamdan geçiyoruz. Görüntüler de zaten çok şeyi anlatıyor. Özgür Özel kurmaylarıyla 7 kilometrelik bir yolu yürüyecek. 4 hızında CHP Genel Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ise Kızılay'da merkezde meclisin önüne geçecekler. Orada bir açıklama yapacaklar diye düşünüyoruz.
0: Partililere çağrı yapıldı, meclise davet edildi dedi Uraş Bingöl. Tabii klakson sesleri partililerin sloganlarına karıştı. Zaman zaman görüntüyü ekrana getiriyoruz. Tabii kopmalar da oluyor. Beraberindeki kalabalıkla, ki o kalabalığın sayısının zaman zaman arttığını, her geçen dakika arttığını söyledi Uraş Bingöl. Zor şartlarda yayın yaptığını da söyledi. Eskişehir yolu tam olarak CHP Genel Merkezi'ne o polis müdahalesinin ardından Özgür Özel kısa bir açıklama yaptı. Son derece tepkiliydi. O açıklamasının hemen arkasında beraberindekilerle birlikte son derece spontan bir şekilde meclise doğru yürümeye başladı. Yürüyor, yürümeye de devam edecek. Biraz daha yolu var gibi gözüküyor. Muhabir arkadaşımızın söylediğine göre bir yandan da kalabalığın arttığını söyleyelim. Meclise kadar yürüyüp meclisin önünde de bir açıklama daha yapması bekleniyor Özgür Özel'in. Tabii bir yandan da partililere çağrı yapıldı, meclise davet edildiği o nokta daha da kalabalık olabilir dedi muhabir arkadaşımız. Şimdi bir yandan olanı biteni aktarmayı sürdüreceğiz, bir yandan da değerlendirmelerimize sürdüreceğiz. Şimdi Uraş'a o yol boyu Özgür Özel'le birlikte yürüyen arkadaşımıza zaman zaman yolda neler yaşandı diye soracağız. Ama şu an itibariyle olanı tartışmaya sürdürelim. Kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın, tekrar hoş geldiniz yayına. Şimdi Sayın Akın, görüyorsunuz tabii olağanüstü görüntüler. Bunlar, bu Özgür Özel beraberindekilerle birlikte yürüyor. Meclise de bir çağrı yapmış. Partileri meclis önünde toplanmaya çağırmış. Nasıl, neler söylersiniz? Bundan sonra neler yaşanır?
2: Bundan sonrasıyla alakalı gördüğüm kadarıyla mutlak butlan sürecinin kesintiye uğraması veya Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi veya talep ettiği gibi gerçekleşmesi çok mümkün olmayacaktır. Bu tabii ki de bir tahmin olarak Korhan Bey'in masaya koyulması, değerlendirilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Burada bir şeyin, yani stresin artacağı ile ilgili, ayrılığın derinleşeceği ile ilgili ve mutlak ve kaçınılmaz son olarak da yani ayrılmanın ve farklı partiler bağlamında hareketin kaçınılmaz bir son olduğunu öngörüyorum en azından. Tabii bir veri bağlamında söylemiyorum bunu. Peki burada bu genel merkezden çıkması ve işte şu anda aslında genel merkezden çıkarılan bir genel başkan ve dolayısıyla tabanını motive etmeye, konsolide etmeye çabalayan bir genel başkan görüyoruz burada. Normal şartlar altında Türkiye seçmeninin davranışı demokrasiye veya kendi iradesine müdahaleye kesinlikle izin vermiyor. Burada acaba muhalefet bloğu ile ilgili bu motivasyon sağlanabilecek mi? Sayın Özgür Özel bu imajı seçmene geçirebilecek mi, bu algıyı? Bunu görmek lazım.
0: Peki diğer bunu muhalefet partilerin bu görüntüler ortada... üzerine diğer muhalefet partilerin tepkisini nasıl değerlendirirsiniz? İlk başta tabii tepkiler verildi. Bu görüntüler üzerine sizce yarına nasıl bir yarına uyanılacak ve muhalefetin kalan partilerin tepkisi ne olacak?
2: Şimdi 2023'ün hemen öncesindeki belki de siyasal dağılıma, hani masalardaki oturma düzenine yaklaşık olarak geri dönülüyor olabilir. Burada farklı kopuşlar veya işte belki de çok büyük değişiklikler olmamakla birlikte 2023 öncesinde de Sayın Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı, MHP, diğer bileşenleri ve onun karşısında tam olarak bloklaşmış bir muhalefet bloğunu görmüştük. Bu yine CHP ve o dönemki genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu önderliğinde gerçekleşmişti. Hatta ki belki Cumhur İttifakı bloğunda olma potansiyeli daha yüksek olan AK Parti'den kopmuş bazı hareketlerinde, kadrolarında bu Millet İttifakı'nda, altılı masada daha doğrusu yer aldığını görmüştük. Fakat bu gerçekleşemedi. Bu yeterli motivasyonu sağlayamadı. Farklı nedenleri tabii göz önünde bulundurulabilir. Ekonomi belki de başat önermesiyken muhalefet tarafının, güvenlikle alakalı önermede belki iktidar tarafının başat önermesi olarak değerlendirmesi vardı. Ve sonrasında altılı masa yenildiğiyle Sayın Cumhurbaşkanı tekrar seçilerek süreç tamamlandı. Ama AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın partisine ders vermek isteyen, bir mesaj vermek isteyen seçmen 2024 seçimlerinde, yerel seçimlerinde sandığa gitmedi. Ve 2019 seçmen sayısı artmış olmasına rağmen bir önceki seçimdeki oy sayısını birçok yerde alan CHP birinci parti olarak ipi gösterdi ve belki de büyük bir başarıyla 2024 yerel seçimlerinden çıktığı değerlendirilebilir. Hükümetin, iktidarın bir simülasyon olarak değerlendirilebilecek yerel yönetimlerle alakalı kısımda vatandaşı ikna edemediği değerlendirilebilir muhalefetin. Yani eser ve hizmet siyaseti bağlamında bir yere, bir düzene, bir standarda alıştırmıştı AK Parti. Fakat CHP eline geçen bu noktada fırsatı iyi değerlendirmediği düşünülebilir. Diğer muhalefet partileri de sanki burada altılı masa hikayesinden itibaren, yani gördüğümüz kadarıyla onlar da istediğini tam alamamışlar ve altılı masa sonrasında birbirleriyle alakalı çok farklı şeyler söylenildiğini falan da görmüştük. Yani burada tam olarak bugün tabii ki de bütün muhalefet partileri Özgür Özel'in yanında olduğunu ve bunun yanlış bir hareket olduğuna dair yorum yapması olası şeydir. Gerçekleşmesi olası şey budur, durum budur. Fakat seçmende nasıl bir motivasyonel tesir edecek? Bununla alakalı, çünkü biz Mart 2025'te Sayın İmamoğlu ile alakalı gözaltı yapıldıktan sonra, hani az önce belirttiğimiz o 6 puanlık gelişme, değişimi 29'dan 35'e çıkan CHP oylarının 35'te kalıp daha sonrasında işte oraya bir orada sabitlenip daha yukarıya kendini nasıl, niye atamadığını baktığımızda, bu süreçle ilgili meseleye dair CHP'nin iddiası bu sürecin tamamen siyasi olduğunu, yargı eliyle bir operasyon yapıldığını, bir darbe girişimi olduğunu iddia ediyordu. Fakat gördüğümüz kadarıyla seçmenine bunu ikna edemediği için son yaptığımız araştırmada %30'lara gerildiğini, 30.4 olarak seçmenin oy verme CHP lehine davranışını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Peki bu mutlak butlanla alakalı Korhan Bey bir soru sorduk. Henüz gerçekleşmiş, dün ilk defa sizler aracılığıyla, NTV aracılığıyla yine Türkiye kamuoyuyla paylaştığımız bir veri vardı. 21-22 Mayıs 2026 tarihlerinde mutlak butlan kararı alındığı anda veri toplamaya başladık. Ve siz mutlak butlan kararı nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda, kamuoyunun %51.9'unu doğru buluyorum, %48.1'ini ise yanlış buluyorum şeklinde bir değerlendirme yaptığını gördük. Evet. Bu bize neyi söylüyor? Mutlak butlan kararı tamamen siyasallaşmış. Evet. Ve şu anda bunun hukuki altyapısıyla alakalı hukuki gerekçeler, savunmalar, iddialar, buna belli bir oranda seçmen kulağını tıkamış gözüküyor. Evet. Muhalefet tarafındaki kesinlikle yanlış bulduğunu ifade ediyor. İktidar tarafındaki ise, iktidarın destekleyen seçmen ise bunu doğru bir karar olarak bulduğunu ifade ediyor. Aslına bakarsak hani milli iradeye bir müdahalenin Türkiye seçmenince kesinlikle kabullenmeyeceğini öngörebiliriz veya kabul edebiliriz. Bunun, bu böyle bir mesele olarak, bu mutlak butlan kararının böyle bir mesele olarak algılanmamasının temel nedeni ise bu kurultay süreciyle ilgili CHP içerisindeki bu karışıklık halinin seçmene çok yansımış olması ve CHP'li belediyelerdeki operasyonlarla ilgili çok yoğun şekilde bilgiye, iftiraya, itirafa, iftiraya, parti içerisindeki işte kliklerin çekişmesine, yani mücadeleye, krizlere, blöflere, şantajlara maruz kalması seçmenin.
0: Evet.
2: Seçmen bir yanda, bir yerde artık dedi ki ya sanki burada ben bir şeylerin olduğuna iknayım. Yani bunun biraz daha yüksek oranda gerçekleştiğini görüyoruz.
0: Yoksa, peki bugüne, Sayın Akın, bugüne yani, dönersek eğer Türk seçmenin davranış özelliklerinden bahsettiğiniz, ki sizin uzmanlık olduğunuz, uzmanı olduğunuz konunun başında bu geliyor, bu araştırmalar geliyor. Bu son görüntüler, bugünkü o tarihe geçen görüntüler sizce muhalefet seçmeni üzerinde nasıl bir davranışa sebep olur? Bunun nasıl olmasını beklersiniz?
2: CHP tabii ki de etkisini ölçümlememiz lazım Korhan Bey. Sadece yorumlarımı paylaşabilirim. Elimizde henüz bir net veri yok şu anda. CHP etkisini ölçümlememiz lazım ama tabii soru şu, ama hangi CHP'ye etkisini ölçümlememiz lazım? Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'ye mi, yoksa Sayın Özgür Özel'in başında olduğu CHP'ye mi? Burada bir muhalefet değerlendirmemiz, yani ben bunun iktidar tarafından yapılmış bir darbe olduğunu değerlendiriyorum diyen seçmenin kitlesinin belki de değişimini gözlemlemek çok daha makul olabilir. Burada bir mağduriyet tabanı oluşur mu, oluşmaz mı? Şu anda Özgür Özel'in belki de hedeflediği şeyin bu olması gayet normal, anlaşılır bir şeydir. Burada çünkü ya Türkiye'de mağduriyetini doğru aksettirebilen, gerçekten haksız yere bir müdahaleye, haksız müdahaleye uğradığını ikna edebilen siyasi aktör seçmenin desteğini görüyor ve tabanı da konsolide edebiliyor. Bununla birlikte karşı taraftan da seçmen çekebiliyor. Ortadaki en dış cephelerindeki karşı bloğun seçmeni de kendine doğru çekebiliyor. Ama burada ben buradan biraz şüpheliyim. Çünkü dediğim gibi az önce de paylaştık, seçmenin anlamlı bir oranı %54'ü CHP içerisindeki Eylül 2025'te sorduğumuz soruda kongre ve yolsuzluk iddialarının ardında parti içi muhalefet var diyor. Bununla birlikte yolsuzluğa bulaşmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten CHP'li belediye başkanları ve yöneticilerinin %56 Türkiye'deki bir orandan bahsediyoruz. Burada buna ikna etmiş olsaydı seçmenini, öncelikle kendi seçmenine CHP, Özgür Özel ve bununla birlikte daha sonrasında yani AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın kırgın, küskün, darılmış olan seçmenine de bu mesajı net olarak verebilmiş olsaydı gördüğüm kadarıyla yani bu ve benzeri mağduriyetler çok güçlü bir taban oluşturabilir, tabanını konsolide edebilir, mevzuyu bambaşka bir yere getirebilirdi. Ama inanın ki bu işte Mart 2025'ten bu yana geçen süreçte CHP kadrolarıyla ilgili, kurultayla ilgili, CHP'li belediyelerle ilgili, CHP'nin bürokratlarıyla ilgili o kadar çok şey duydu ki vatandaş. Gördüğümüz kadarıyla muhalefet seçmeninin de biraz umudu kırılmış pozisyonda. Tabii ki de bu umut kırılgınlığını, yani bu siyasetin performansını beni yeterince ikna etmiyor tavrını bugün göstermez. Çünkü bugün bir net olarak farklı bir durum söz konusu. Burada ifadesini biraz daha erteleyebilir. Buna bir taban oluşturur mu? Ben burada biraz şüpheliyim. Çünkü bir mağduriyetin olup olmadığı konusunda bunun tam olarak bu mutlak mutlak kararının siyasi bir darbe mi, yargı eliyle yapılmış bir darbe mi, siyasi bir müdahale mi, yoksa hakikaten CHP içerisinde kurultayda yaşanmış olanların hukuki bir yansıması ve sonucu mu olduğu konusunda vatandaş gördüğümüz kadarıyla elimizdeki veriyle söylüyorum bunu Korhan Bey veya bunu yorumlayarak söylüyorum. Şu anda siyasallaştırmış meseleyi ve %52 oranında diyor ki ben doğru buluyorum, mutlak mutlak kararı doğrudur. Çünkü evet
0: bu,
2: burada kongre sürecinde kurultay sürecinde
0: bir şeyler olmuştur sonra, diyor. Mutlak kararından sonra hemen kendi mekanizmanızda bunu ölçme şansınız oldu mu? Bir araştırma yaptınız mı? Çünkü çok daha yeni.
2: Mutlak mutlak kararı sonrasında yaptığımız araştırmada 3 soru sorduk. Evet. Birincisi, bu kararı doğru buluyor musunuz? Kamuoyunun %52'si doğru bulduğunu, %48'i yanlış bulduğunu belirtti. Peki sizce bu karar hukuki mi, siyasi mi diye sorduğumuzda, evet, hukuki diyen oranı %50.2, siyasi diyen oranın ise %35.2 olduğunu gördük. Her ikisi de diyen oranın ise %14.6 olarak gerçekleştiğini gördük. Burada CHP'lilerin, CHP seçmeninin %40'ının da her ikisi de cevabını verdiğini görüyoruz. Aslında belki de bu veriler içerisinde anlamlı bir okuma kısmı bu veri olarak değerlendirilebilir. Yine son soru olarak Korhan Bey, mutlak mutlak kararı sonrası sizce CHP yönetimi nasıl hareket etmeli diye sorduğumuzda, karara uymalı diyen oranın %49.2, olağanüstü kurultaya gitmeli diyen oranın %35.6 ve hukuki mücadele vermeli diyenlerin de %15.2 olarak gerçekleştiğini gördük. Burada dolayısıyla bu sonuçlar bize şunu söylüyor. Yani mesela bir haksızlığa uğramış olduğuna tam olarak Türkiye seçmeninin kümülatif olarak yani kayır ekseriyetini ikna etmiş olsaydı CHP burada bambaşka sonuçlar çıkabilirdi. Çünkü AK Parti seçmeninin, MHP seçmeninin veya Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenin veyahut farklı koşullarda Millet İttifakı seçmeninin, CHP, İYİ Parti, DEM Parti seçmeninin İnanın ki vicdanla, Anadolu insanının ferasetiyle, o derin içgörüsü ve analiz kabiliyetiyle çok anlamlı yorumlar yaptığını defaten görüyoruz biz Korhan Bey. Yani akşam haberlerine kadar vaktimiz varsa tabletim önümde, ben size onlarca veri paylaşabilirim efendim.
0: Bu arada Sayın Akın bir virgül koyalım. Bu değerli bir virgül koyalım lütfen. Seçmedim. Yeni bir gelişme var. Bu değerli araştırmanızın sonuçlarını sizden almaya devam edeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin CHP genel merkezine girdiği yönünde arkadaşlarım beni uyarıyor. NTV ekibi an be an gelişmeleri o bölgeden takip ediyorlar. Birazdan şimdi bir bağlantımız olacak. Özgür Akbaş olanı biteni aktaracak. Aslında Özden Erkuş şu an itibariyle bir gelişme yok ama önümüzdeki saatlerde ne olacağı belli olmaz. Olağanüstü dakikalardan geçiyoruz demişti. Nitekim dediği de oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi CHP Genel Merkezi'ne o polis müdahalesinin ardından Özgür Özel ve beraberindekilerin orayı boşaltmasının ve meclise yürümeye başlamasının ardından şu an itibariyle Kılıçdaroğlu'nun ekibi genel merkezine girdiğini de bir son dakika gelişmesi olarak aktarmış olalım. Birazdan muhabir arkadaşımız Özgür Akbaş orada olanı biteni aktaracak. Tabii Sayın Akın, olağanüstü anlardan geçiyoruz. Dakika geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın. En son bu çalışmanızın sonuçlarını anlatıyordunuz ama tabii bu devam eden bir süreç. Yarın da devam edecek. Örneğin grup başkan vekili olarak atandığı Özgür Özel konuşmasını yapacak. Kılıçdaroğlu nasıl bir aksiyon alacak? Bunların hepsi bu süreci içerisinde dinamikleri değiştirebilecek anlamda, sizin çalışmalarınız anlamında söylüyorum, dinamikleri etkileyecek olan önemli unsurlar olacak. Bundan sonrası için beklentilerinizi almaya devam edelim. Hı
2: hı. Korhan Bey çok haklısınız. Bir veri setini, bir trendi takip etmek, bunu okumaya çalışmak bir öngörüyü daha güçlü ortaya koyabilmemize sebep olur. Yani bir veri setinin elimizde oluşması lazım. Bu anlamda dediğiniz çok doğru. Çok daha bir sıcağı sıcağınayken bu veriyi elde ettik. Bir baz veri olarak aslında elimizde durması için, daha sonrasında toplumun, kamuoyunun algısının ne yönde değiştiğini daha iyi anlayabilmek için ilk anda hemen biz de elimizi vatandaşın nabzının üzerine koyarak, evet, nabız kaç diye o esnada sıcağı sıcağını ölçmeye gayret çalıştık. Şu anda hem bununla alakalı hem de bu pazar seçim olsayla ilgili şu an ölçümlerimizi, veri toplamamızı devam ediyoruz. Tabii bayram nedeniyle belki biraz bayram sonrasına verilerin çıkması kalabilir. Fakat konumuza dönecek olursak, bizim burada Türkiye'deki seçmenin oy verme davranışını belki de belirleyen en güçlü nedenlerin, parametrelerin başına lider geliyor. Bir liderin olması, bir kadronun başında bir liderin olmasını bekliyor Türkiye seçmenin. Aslına bakarsak genel başkanlıktan liderliğe yürüyüşüyle ilgili bir yürüyüşe dönüşebilir. Genel merkezden meclise yürüyüşü Sayın Özgür Özel'in. Fakat burada farklı koşulların, iç dengelerin, kliplerin, bu ve benzeri mevzularla alakalı soru işaretlerini yani kaldırması lazım Sayın Özgür Özel'in. Ki burada lider olarak yürüyüşünü devam edebilsin. Kadromu tutuyorum ve burada biz bir irade ortaya koyacağız. Bir söylem geliştireceğiz diyerek hem kendi tabanını ikna etsin hem de
0: bu arada de bu Sayın Akın bir yandan ekranda,
2: evet,
0: bir yandan ekrana da bakıyoruz. Yeni görüntüler geldikçe biz de aktarmayı sürdürelim. Çarpıcı bir görüntü. İsterseniz siz de bakın. Tebligatı yırtıyor Özgür Özel. O tebligat ulaşıyor. Tabii bunlar genel merkezdeki boşaltılmadan önceki anlar. Bakın tebligat geliyor. Özgür Özel bakıyor. Önce birkaç sayfalara ayırıyor. Ve ortadan ikiye yırttığını görüyoruz. Sonra da bakın bunları yanındakilere veriyor ve işte bu şekilde bir tepki var. Bu da kayıtlara geçti. Tabii önemli bir görüntü. Sonuçta bir karar kendisine tebliğ ediliyor. Tekrar bakalım görüntüye. Özgür Özel tabii boşaltmadan önce, polis müdahalesinden önce yaşanan görüntüler bunlar. Ve tek tek önce sayfaları ayırıyor, sonra ortadan ikiye yırtıyor, sonra da öyle zannediyorum, bakıyorum Ali Mahir Başarır veriyor. Bu şekilde vücut diliyle de yaptığıyla da, yırtıp atmasıyla da bu kararı tanımadığını da görüntü anlamında da gösterdi. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Bu süreci daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi daha doğru yönetilebileceği kanaatindeydim CHP tarafından. Çünkü parti içerisinde bir çatışma, çekişme, bir stres, yoğun stres alanı var. Ve bir kurultay yaşandı. Bu kurultayda iyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla kamuoyunun da çokça konuştuğu birçok iddia ortaya atıldı. Ve burada bu süreçten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun biraz fazla hırpalandığına dair eski genel başkanın bir değerlendirme yapılabilir. Burada Özgür Özel'in aslında tavrı, yani bunu doğru ifade ederek söylemek istiyorum ama Zoom toplantıları, grup başkan vekiliyken katıldığı Zoom toplantılarından itibaren karar verici, kendi üslubunu yansıtıcı bir tavır ortaya koymuş olsaydı belki Sayın Özgür Özel bu süreçte mevzu buraya gelmeden önce Sayın Kılıçdaroğlu ile masaya oturup meseleyi değerlendirebilir ve diplomatik yollarla konunun çözümü için adım atabilirdi. Belki ki hukuki süreç başlamış olsa dahi tamam, evet, hukuki süreç neticelendiğinde velev ki hukuk böyle bir karar, yargı böyle bir karar alırsa o zaman bu geçiş sürecini de böyle yapalım Sayın Genel Başkan diye belki aralarında bir görüşme, konuşma yapılabilirdi. Ve yapılması gereken doğrusu buydu kanaatimce. Özgür Özel'in tavrı da bence biraz daha karakteri de, siyasal karakteri de buna daha uygun, yatkın. Fakat burada Özgür, Sayın Özgür Özel'in ne kadar Özgür
0: bir virgül koyalım tekrar Sayın Akın, bir virgül daha koyalım. Zaman zaman sözünüzü kesiyorum. Özgür Akbaş muhabir arkadaşımız genel merkez önünde, CHP genel merkezinin önünde yayına hazır. Hemen soralım, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi geldi mi, neler yaşanıyor orada?
4: Kemal Kılıçdaroğlu bekleniyor ama ekibi geldi. Okot'u geldi, Celal Çelik geldi. Genel merkeze girdiler. Ve biz de genel merkezin önündeyiz. Arbede çıkan, hatta neredeyse o savaş görüntüsünü andıran, çünkü partililerle Çevik Kuvvet arasında gerçekten şiddetli çatışmaların yaşandığı tam avlu alanındayız. İşte barikatların kurulduğu noktalar buralar. Koltuklar buraya yerleştirilmişti. Oysa ki içeride bulunuyordu bu koltuklar. Dışarı çıkartılmıştı ve polislerin girişine engel olmak istenmişti. Şimdi içeri doğru girelim. Genel merkezin durumu gerçekten çok sıkıntılı. Bir perişanlık durumu söz konusu. Yine genel merkezin içine girilemesin diye bunlar hemen kapının önüne konulmuştu bu koltuklarda, bu oturma grupları da. İçeride hala biber gazının etkisi var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin giriş noktası. Bunlar da yine masalar, oturma grupları kapının hemen önüne çekilmişti ve polislerin girmesine engel olunmak istenmişti. Şimdi hemen NTV kameramanı Ahmet Aldoğan sizlere gösteriyor. Tabii yerde çok ciddi biber gazının etkileri var ama bunun yanı sıra yangın tüpleri de kullanıldığına ilişkin bir bilgi var. Özellikle partililer tarafından söyleniyor, tabii emniyet güçleri bunu ifade ediyorlar, bu yüzden bu beyazlığın olduğu söylüyorlar ama çok yoğun biber gazı kullanıldığında biliyoruz buradaki partilerin dağıtılması için. Burası girişi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin girişi ve biber gazı gerçekten hala çok etkili. Basın toplantıları ve biz yayınları tam da bu noktada gerçekleştiriyorduk bugüne kadar. Burada da yine bugün çıkan bu arbedenin etkilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Daha biberin etkileri konusu ve şimdi manzara bugün yaşanan arbedenin aslında çok net bir göstergesi, sahnesi. Kapı, bu kapıya barikat
3: ama camın kırıldığını görüyoruz zaten.
4: Çevik Kuvvet Polisi de tam karşıdan girdi. Aslında herkes otoparktan gireceğini beklerken Çevik Kuvvet Polisi'nin tam karşıdan, Ahmet Aldoğan size gösterebilirse eğer, oradaki demirlerin kesilmiş olduğunu görüyoruz. Ahmet gel buradan daha net görebilirsin. Tam karşıda demirlerin kesildiğini görüyoruz. O demir, kesilen demirler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin demirleri, sınırlarını belirleyen demirler. O demirler kesilmiş ve polis aslında bir strateji geliştirerek, yani sağ gösterirken soldan vurarak, yani sol taraftan girerek CHP Genel Merkezi'ne giriyor. Bu kapıdan giriyor. Ama bu kapıda da bir barikat söz konusuydu. Ama tabii Çevik Kuvvet Polisi burayı da kolaylıkla açtı. Ve sonrasında avluya çıktı. Avludan da Genel Merkez'e çok rahat giriş yapabildiler. Ve sonrasında zaten avukatların ve icra memurlarının buraya girmesi bekleniyordu. O güvenlik önlemleri alındıktan sonra basın mensupları buradan çıkartıldı. Milletvekilleri çıktılar. Genel Başkan, mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Genel Başkan Özgür Özel buradan ayrıldı. Ayrılırken yaptığı bir konuşma var. Biz kendimize yakışanı, herkes kendine yakışanı yapıyor dedi Özgür Özel. Ve buradan yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru arkadaşlarıyla birlikte geçti ve orada yürüyüş devam ediyor. ARBD'nin yarattığı tabloyu aslında şu an görmek mümkün. Ahmet Aldoğan'ın görüntüleriyle NTV kameramanı. Bundan sonra neler olacak? Özgür Özel ve ekibi, arkadaşları neler yapacaklar? Mecliste olacaklar. Evet, meclis bugün, meclis sembolik bir anlam taşıyor. Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz dedi bugün Özgür Özel. Atatürk'ün kurduğu partiye karşı yapılıyor bu dedi. Polislerin bu ablukası ve bu yaşanan gelişmeler nedeniyle. Ama meclise gitmeleri de bir anlamda sembolik anlam taşıyor. Bundan sonra mecliste görev yapacaklarını ifade ediyor. İkinci parti, yeni bir parti olacak mı olmayacak mı? Hep bu konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi adına. Şimdilik o alternatifi gün yüzüne çıkartmıyorlar, konuşmuyorlar. Bunun olmadığını söylüyor Özgür Özel. Çünkü mecliste olacaklarını ve aynı zamanda da sokakta mitinglere devam edeceklerini ifade ediyor. Ama bu süreç, bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? CHP kurultaya gidebilecek mi? Bunlar da merak konusu. Şimdi ne bekliyoruz? CHP Genel Merkezi'nde Celal Çelik geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden milletvekilleri geldi genel merkeze. Saat 15'te Müslüm Sarı, eski milletvekili ve şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük edeceği parti meclisi üyesi, yani 2020 yılında seçilen parti meclisi üyelerinden birisi Müslüm Sarı, saat 17'de bir açıklama yapacağı ifade ediliyor. Sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelme ihtimali var. Genel merkeze gelebileceği de yine belirtiliyor. Bakalım, göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelirse, şu an konuşmakta evet zorlanıyorum çünkü biber gazının etkisi burada hala devam ediyor Korhan.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelme ihtimali var dedi. Öksürükler içerisinde yayınını tamamladı Özgür Akbaş muhabir arkadaşımız. Hala yoğun bir biber gazı etkisi olduğundan bahsetti. CHP Genel Merkezi içerisindeki bu sonradan kaydedilen görüntüleri kısaca anlatmamız gerekirse eğer, barikatları, koltukları gösterdi. İçeri girmesin polis diye partililer önlem almıştı. Dışarıda bahçe duvarının orada demirler var ve o demirler kesildi. Böyle bir strateji belirledi dedi polis. Muhabir arkadaşımız Özgür Akbaş ve o demirler kesildikten sonra karşı karşıya, o partilerle karşı karşıya işte ekrana geliyor. Geldiği nokta burası. İçeri biber gazı sıkıldı. İçeriden de dışarı polislere doğru partilerin yangın tüpleriyle müdahale ettiğini o arbede sırasında görmüştük. Tekrar hatırlamış olalım. İşte bu yüzden de CHP Genel Merkezi'nin içerisi harabeye döndü dedi muhabir arkadaşımız. Zaten anlattıklarının görüntüsünü de bir süredir ekrana getiriyoruz. Ve genel merkezin durumu bu şekilde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin geldiğini, genel merkeze geldiğini söyledi ama Kılıçdaroğlu'nun gelmediğini, önümüzdeki saatlerde ne olacağını da izleyip göreceğiz dedi muhabir arkadaşımız. Ve bir yandan olanları da olanı biteni konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın tekrar yayın konuğumuz. Şimdi kaldığımız yerden Sayın Akın devam etmemiz gerekirse tabii bir yandan Özgür Özel beraberindekilerle birlikte meclise yürüyor. O noktada meclise ulaşacaklar mı, bir açıklama yapılacak mı? Önümüzdeki dakikalarda izleyip aktaracağız ama kesin olan şu, Kılıçdaroğlu'nun ekibinin CHP Genel Merkezi'ne girdiğini son dakika bilgisi olarak paylaştık. Nasıl değerlendiriyorsunuz yine bu son gelişmeleri?
2: Yani CHP Genel Merkezi'nin görüntüleri belki de görülmesi çok istenmeyen, tercih edilmeyecek görüntülerdi. Bu süreci dediğimiz gibi daha doğru yönetilmesi CHP mevcut yönetimi tarafından daha doğru yönetilmesi daha makul olabilirdi. Yani bizim olduğumuz yer CHP genel merkezidir ve bundan sonrasında mücadeleye sokakta devam edeceğiz diyen, belki işte mitinglerle, gösterilerle diyen Sayın Özgür Özel'in yani daha öncesinde yürüttüğü süreçte, bakınız, performans bağlamında yaptığınızda değerlendirmeyi Özgür Özel 100'ün üzerinde program yaptı, miting yaptı. Bu çok kolay da bir şey değil. Türkiye'nin dört bir yanında bunu çok sistemli ve istikrarla devam ettirmek bir başarı olarak belki değerlendirilebilir. Fakat mesele burada gördüğümüz kadarıyla Korhan Bey, Sayın Özgür Özel'in performansı meselesi değil. Gördüğümüz kadarıyla CHP tarafından, CHP'nin siyasi aktörleri tarafından topluma verilen mesaj burada yolsuzluğa bulaşılmış olduğu ile alakalı, ahlaki eksikliklerle alakalı bazı hususlarda işte yani iyileştirilmesi gerekli alanların olduğuna dair, düzeltilmesi gerekli mevzuların olduğuna dair bir olumsuz, negatif bir algının biraz daha yerleşik olduğunu görüyoruz. Ve sokaktaki süreci aslında belki de yönetmek yani birçok anlamda çok daha yani riskleri de beraberinde barındırmaktadır. Bunun yani avantajları olduğu kadar tabii dezavantajları da vardır. Şu anda herhangi bir güvenlik güçleriyle çatışmaya girilmemiş olması atılan doğru bir adımdır şeklinde değerlendirilebilir. Çünkü yani mesele hiç oraya kadar da getirilmemesi belki de lazım. Çünkü sabah maalesef Sayın Mahmut Tanal'ın hortumdan su sıkması falan gibi hani yorumu dahi gerektirmeyen bazı durumlarla karşılaştık. Bunlar meselenin belki de hani meseleyi hafifleten, daha karikatürize eden şeylerdi, adımlardı. Burada nasıl ki mevzunun buraya geleceğini öngörüp daha öncesinde adımlar atılması gerekliydi diye bir yorum yapıyoruz. Aynı şekilde mutlak mutlanın da nereye gideceğiyle ilgili CHP işte şu anki önceki artık yönetimi dememiz lazım. Özgür Özel ve ekibinin bir değerlendirme yapıp belki de o öngörüye dair olarak adımı bugün atması en azından kendisinin belirleyeceği şekliyle yönetmesi daha makul olabilir. Çünkü arınma meselesiyle ilgili de bir soru işareti sanki zihinlerde canlanmış gibi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma ile ilgili yaptığı yorum kesinlikle hiçbir şekilde temelsiz olarak değerlendirilmemeli. Bu konuda Sayın Özgür Özel'in de belli oranlarda, tabii ki de o da anlaşılır, yani mevcut süreç yürütülürken o bir şey yapmış, öteki bir şey yapmamış gibi bir değerlendirme yapması çok mümkün değil. Fakat en azından bu konulara dair hassasiyetinin olduğunu muhalefet seçmen tabanına yansıtması, bu mesajı vermesi kendisi açısından anlamlı bir adım olabilir. Ve mutlak mutlan sonrası yani süreciyle ilgili ben şunları konuşulduğunu hatırlıyorum. Hani bu karar çıkmayacaktır, bundan çok eminim şeklinde değerlendirmelerinin olduğunu hatırlıyorum Sayın Özgür Özel'in. Bugün sürecin doğru yönetilmesi için bence adı her neyse veya neredeyse bence bir B planının yürürlüğe konulması makul olabilir. Ama işte burada Sayın İmamoğlu tarafından atılacak adım veya işte oradaki strateji nedir? Belki bunun da göz önünde bulundurulması lazım. Ve işte Mansur Yavaş, Sayın Yavaş tarafının bu konudaki işte tavrı nedir, nasıldır, bunu değerlendirilmesi lazım. Sayın Muharrem İnce son yani 2018'de makul anlamlı bir oy aldığı da değerlendirilebilecek Cumhuriyet muhalefet tarafının en güçlü adayı. Sayın Muharrem İnce'nin bu konudaki tavrı net olarak değerlendirilmesi lazım. Fakat tabii ki de bugün tam olarak bu pazar günü buraya yürünmeli ve orada da açıklamalar yapılacaktır. Sokaktaki emniyetle karşı karşıya, emniyet güçleriyle karşı karşıya gelmeyecek yürüyüşlerin, demokratik tepkinin ortaya konulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Karşı karşıya gelmemeye dikkat edilmelidir. Fakat daha sonrasındaki yürüyüşüyle ilgili, daha uzun yürüyüşle ilgili, çünkü belki de bu yürüyüş Korhan Bey işte 8-10 kilometredir. Fakat daha uzun bir yürüyüş var belki de önünde. Onun bugünden planlanmasının veya o planlanan şeyin bugünden hayata geçirilmesinin daha makul olacak kanaatindeyim.
0: Evet, bir yandan ekrana gelen görüntülerde canlı görüntüler, Özgür Özel ve beraberindekiler yürümeye devam ediyor. Bir yandan muhabir arkadaşımız Öykü Tüccar yayına hazır olacak. Olunca da sözü ona bırakacağız. Ama ekrana gelen görüntüler, canlı görüntüler İhlas Haber Ajansı'nın haber merkezimize ulaştırdığı, bizim de yayına verdiğimiz görüntülerde o yürüyüşün devam ettiğini görüyoruz ki vatandaşların da desteğini, trafikteki olan araçlardan da klakson desteklerinin geldiğini söylemişti muhabir arkadaşımız Uğraş Bingöl. Bir yandan da tabii CHP Genel Merkezi son derece hareketli. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil ama ekibinin CHP Genel Merkezi'ne girdiğini söyledi yine oradaki muhabir arkadaşımız. Gerçekten olağanüstü anlar, olağanüstü görüntüler yaşanıyor. Yaşanmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Zira ekrana gelen görüntüde önde koruma polisleri, hemen arkada Özgür Özel ve partilileri görüyoruz. Tam olarak Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde polis müdahalesinin ardından kısa bir açıklama yaptı. Son derece tepkiliydi Özgür Özel. Biz onlara kurultay dedik, onlar polisle geldi. AK Parti yargısıyla koltuğa oturulmaz, geri dönmek üzere geliyoruz dedi. Bu kritik açıklamalarının ardından da meclise yürüyüşü başlattı Özgür Özel. Beraberindekilerle birlikte şu an itibariyle yürüyor ve o yürüyüşte Özgür Özel ve beraberindekilerin yürüyüşünü takip eden muhabir arkadaşımız Öykü Tüccar telefon attığımızda, hemen sözü Öykü'ye bırakalım.
5: CHP bundan sonra sokaktadır dedi. Ardından da meclise yürümek için yola çıktı. Yol boyunca yağmur yağdığını söyledim. Ancak işte Özgür Özel şu anda meclise gelmek üzere. Şu anda biz Eskişehir yolu üzerinde hava kuvvetlerinin önündeyiz. Hava kuvvetleri binasının önündeyiz. Yani meclise yaklaşık bir 2-3 dakikalık yolu kaldığını söyleyebiliriz Özgür Özel'in. Ancak bu yolun sonunda CHP'lileri bir engel bekliyor. Zira güvenlik güçleri onlardan daha önce buraya gelerek yolu çift yönlü olarak kapattılar. Çok sayıda polis burada, emniyet güçleri buradalar. Tomalar yine burada. Onların gördük bir müdahale hazırlığı var, onu söyleyelim. Özgür Özel yürüyüşünü sürdürüyor. Sizler de görüyorsunuz, yanında Özgür Çelik var. Beraber yürüyorlar. Gömlekleri sırılsıklam olmuş vaziyette. Ankara'da bugün çok ciddi bir yağış var, onu söyleyelim. Dünden bu yana durmadan devam eden, ara ara dursa da oldukça yoğun bir şekilde yağmayı sürdüren bir yağış var. İşte bu yağışa rağmen de, kötü hava koşullarına rağmen de Özgür Özel hem yanında kurmayları, hem partilileri, hem de destekçileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşünü sürdürüyor. Bizler de bu anları ekranlarınıza getiriyoruz. Yol boyunca pek çok kez polis gün tarafından, emniyet güçleri tarafından durdurmaya çalıştık bu kalabalık. Ancak adılar ve yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Özgür Özel'in şu anda yanında Özgür Çelik'le beraber yürüyüşünü sürdürüyor. Bizler de basın mensupları olarak onlara eşlik ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na, mahkeme kararıyla görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na dönelik ciddi protestolar var. Özellikle CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu protesto eden sözler söylüyorlar, sloganlar atıyorlar. Ve evet, şu anda da CHP'liler bir kez daha polisle karşı karşıya gelmek üzereler. Kameraman arkadaşım Mehmet de o anları, Mehmet Kahyalıoğlu da o anları ekranlarınıza getiriyor. Şu anda polis barikatının diyecekler.
6: Bu çok NTV muhabiri Öykü Tüccar, Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan yürüyüşünü takip ediyor, izliyor. Kalabalık bir ekiple birlikte yürüyor ve bir polis barikatıyla, bir polis engeliyle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti az evvel. Öykü Tüccar, çünkü öyle orada bir önlem alınmıştı. Onun da etkisiyle olsa gerek Öykü ile bağlantımızda sıkıntılar yaşadık. Oradaki kalabalıktan da dolayısıyla da kalabalık etkisiyle de olmuş olabilir. Şimdi orada bir yine arbedenin yaşandığını görebiliyoruz. Özgür Özel açıklamasını yaptıktan sonra, genel merkezden ayrıldıktan sonra meclise yürümeye karar vermişti. O yürüyüş ekip arkadaşlarıyla birlikte devam ederken yolun ilerleyen kısımlarında bir polis engeliyle karşılaşılması ihtimalinden söz etmişti zaten Öykü Tüccar. Bu yürüyüşün durdurulması amacıyla şimdi belki orada bu yürüyüşe devam edebilmek için bazı konuşmalar, görüşmeler yapılıyor. Bu arada Ankara'da yağmur geçişleri de

Bir grupta onu karşılamak için gelmekteydi. O noktada buluştular. Polis daha fazla muhtemelen yürümelerini engel oldu. Ve orada da Özgür Özel de polis aracının üzerine çıktı. Şimdi slogan atıldığını tahmin ediyoruz. Ekrandaki görüntünün sesi herhalde yok elimizde. Evet, o sebeple görüntüleri okumak durumundayız. Anladığımız kadarıyla da el hareketlerinden, beden dilinden bir slogan atıldı. Kalabalık slogan atmaya devam ediyor. Özgür Özel de o sloganlara karşılık veriyor. Beraber slogan attıklarını söyleyebiliriz. Şu anda polis aracının tam üzerinde olmasa da yanındaki basamakta Özgür Özel orada öyle duruyor. Anlaşılan o ki yürüyüşüne engel olunmak istendi Özgür Özel'in. Özgür Özel de bir yöntem olarak yürüyüşün geri dönmedi. Ve karşısına çıkan ilk polis aracının kenarından oradaki basamağa çıkmak suretiyle tırmandı. Şu anda hala tırmandığı polis aracının üzerinde. Orada birileriyle konuşuyor, ekibiyle konuşuyor. Kendisini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bu yana takip edenler, beraber yürüdüğü bir grup Cumhuriyet Halk Partili var. Dışarıdan Özgür Özel'e destek olmak için oraya gelenler de var. Ve orada durdular. Hatta şu anda tam arkasında Ayrancı Dikmen tabelasının da olduğunu görüyoruz. Bir üst geçidin hemen altındalar. Muhtemelen o üst geçidin orada önlem aldı poliste. Özgür Özel'in şu anda bulunduğu polis aracının arkasında başka polis araçlarının olduğunu da gördüm. Dolayısıyla orada yoğun bir emniyet önleminin alındığını söyleyebiliriz. Polisler epey kalabalık araçlarla gelip yolu kapatmışlar. Özgür Özel'in yürüyüşünü durdurmak için. Ve o noktada Özgür Özel'in yürüyüşü de bitti. Ancak aslında bir başka şekil değiştirdiğini söyleyebiliriz. Eyleminin Cumhuriyet Halk Partisi'nden yola çıkıp meclise yürümek isteyen Özgür Özel yürürken şu anda durdu ve durduruldu veya diyelim. Buna karşılık olarak da yürüyüş eylemini polis aracının üzerine çıkma ve orada bekleme eylemine döndürmüş görünüyor. Anladığım kadarıyla yağmur biraz daha arttı orada. Ve bu yağışın da etkisiyle bazen görüntüde sıkıntılar olabiliyor. Ses de zaten şu anda bir sıkıntı yaşıyoruz. Oradaki arkadaşlarımıza da bağlanamıyoruz. Elimizde bu görüntü var. Hala canlı görüntüleri veriyoruz. Bu görüntüler canlı değil mi? Tamam. Hani çünkü şöyle bir soru aklınıza gelebilir. İzleyicilerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. Benzer bir görüntü acaba tekrar mı ediyoruz diye. Hayır, tekrar edilen, kayda alınmış bir görüntü değil bu. Olan canlı görüntü. Yani şu anda Özgür Özel polis aracında hala. Kendisine sloganlarla destek veren bir grup var. Bir yandan basın mensupları onu kaydetmeye çalışıyor. Bir yandan telefonlarla kayıtlar yapılmaya çalışılıyor. Elbette bu gün 24 Mayıs 2026 gününün Türk siyasi tarihine geçecek önemli bir gün, önemli bir kavşak olduğunu söylemek mümkün. Sabahtan bu yana da yine Türkiye siyasi tarihine damga vuracak bazı görüntüler var ekranlarda. Bugün bu ekranda sabah 7.30'dan itibaren polisler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiği andan itibaren o tarihe geçecek görüntülere şahitlik ettik. O karelere şahitlik ettik. Şimdi de bir benzeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine polis geldikten ve Özgür Özel polis müdahalesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra içeriye, çünkü bir gazlı müdahale, plastik mermili bir müdahale oldu. Bu şekilde Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ayrıldılar. Ve ayrılırken de Özgür Özel yaptığı açıklamada bundan sonra sokakta devam edeceğiz demişti. Biz buraya tekrar gelmek üzere ayrılıyoruz ifadesini kullanmıştı. Ve sonrasında daha önceden planlanmadığı ifade edilen bir yürüyüş gündeme gelmişti. O yürüyüşte adres
Türkiye Büyük

0: Millet Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki mesafenin 6,5-7 kilometre olduğu ifade ediliyor. Haliyle çok hızlı bir yürüyüş yapılamadığı için de kalabalıktan bu yürüyüşün 2 saat kadar sürmesi bekleniyordu. Lakin yürüyüş güzergahının önünde bir engelle karşılaştı. Özgür Özel, o engel de polis engeliydi. Ve Özgür Özel orada durdu ekibiyle, eyleminin şeklini değiştirerek polis aracına çıktı. Şimdi Uğraş Bingöl'e bir bağlantı yapalım. NTV ekipleri de takip ediyorlar. NTV Ankara ekipleri bu olan biteni sabahtan bu yana. Uğraş'ta o ekipler arasında. Uğraş, Özgür Özel'in Toma'nın üzerine çıktığı yer Ankara'da tam olarak neresi? Meclise ne kadar kalmıştı?
1: Yaklaşık 100-150 metre uzaklıkta bir alan, hemen İçişleri Bakanlığı'nın bir alan. Şu anda girişten bir üzerinde bir tanesi polisle çıkanlık yapıyorlar. Meclisin bahçesinde bir bitik yapıp dağılacağını söylüyorlar. Şu anda pazarlıklar sürüyor. Özgür Özel de Toma'nın üzerine çıktı ve oradan hem slogan atıyor hem kitleyi yönlendiriyor. Ama şu anda polislerle CHP yönetim arasında, Özgür Özel arasında bir görüşme devam ediyor. O görüşme de devam ediyor bir yandan, ama şunu söyleyelim. Şu dakika itibariyle Özgür Özel tamamen üzerinden slogan atıyor. Kırkılış yok. Tek başına ya beraber ya hiçbirimiz sloganını atıyorlar. Bir yandan da pazarlık devam ediyor. Kitle bekliyor burada. Yol tamamen obalarla kapatılmış durumda. Polis otobüsleri de buraya çekilmiş durumda. Özgür Özel meclisin önüne geçmeye çalışıyor. Özellikle Çankaya kapısının önünde bir açıklama yapmak istediğini polislere talep etti. Bu dinleyici bu talebini söyledi ama şu an için hala görüşmeler sürüyor.
0: Özgür Özel o noktada, bazen Uğraş'ı da çok iyi duyamadığımız doğru. Uğraş, Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşüne devam etmek için polisle mi görüşüyor ekibi? Herhalde evet, yolu açması için polisle bir görüşme halinde. Özgür Özel'in ekibi az bir zaman kaldığı için meclise ve polis de orayı kapattığı için ekip şu anda polisle konuşuyor ve yürüyüşüne devam etmek istiyor Özgür Özel, ancak anlaşılan o ki o konuşmalar, görüşmeler henüz devam ediyor. Meclisin Dikmen kapısının çok yakını olduğu ifade ediliyor burasının. Genelkurmay Kavşağı olarak da adlandırılan bir yer. Ve orada Özgür Özel'in hala Toma'nın üzerinden şu anda iniyor. Galiba evet, indi. Bakalım yürüyüşüne devam edecek mi, yoksa başka bir güzergah, yani geldiği tarafa mı gidecek? Uğraş duyabiliyorsan beni, Özgür Özel Toma'dan indi, yürüyüşe devam edecek anlamını çıkarıyor muyuz buradan?
1: Evet, Özgür Özel kitleye de partililere de el işareti yaptı, yürüyoruz dedi. Şu anda yürüyüşe doğru geçmeye, yani meclislerine doğru geçmeye çalışıyorlar ama hala yol açılmış değil tam anlamıyla. Ama şu an yaptığı hareketi gördüğümde kitleye yürüyüşe izin verildiği noktada Özgür Özel de zaten Türkiye'den indi ve yürüyüşünü yapmaya çalışıyor. Burada polislere sesleniyor ama şu an itibariyle poliste bir anons yapıyor. Onu duymaya çalışıyor bir adam. Özgür Özel arkadaşlarıyla beraber, partililerle beraber kovaların arasında zorluyor oradaki kalabalığı, oradaki polisleri geçmeye çalışıyorlar. Ama şu an onu göremiyorum çünkü polis otobüsleri tamamen etrafı çevirmiş durumda. Ama bir yandan geçişe izin verdiler gibi bir hareket yaptı ve şu an partililer ilerliyor. İlerliyor. Bir yandan da polisin izin. Anonsu var. Evet, şimdi bu kitle bir yandan ilerlemeye çalışıyor ama polisi anladığım kadarıyla şu an oradaki vatandaşların tarzından anladığım kadarıyla izin vermiyor. Ama bir şekilde zorlamaya çalışıyor. Cumhuriyet CHP'liler burada yürüyüşünü gerçekleştirmek için polisle de pazarlarını sürdürüyor Toma'nın arasında. Ama dediğim gibi şu an kalabalıktan ve önümüzde çekilen otobüsten göremiyorum neler olduğunu. Bir pazarlık yürüdüğü noktasında bunu söyleyebilirim geçmek için. Hatta sadece meclisin önünde açıklama yapıp dağılma yönünde bir talepleri var. Buradaki Özgür Özel ve arkadaşlarının, Cumhuriyet Halk Partililerin oraya doğru yürüme talebi var. Ama şu an için oradaki bir gidiş engellenmiş durumda. Anladığım kadarıyla Özgür Özel direkt polislerle bir konuşma gerçekleştiriyor şu anda. Kitlenin olaysız dağılacağını söylemek için sadece Çankaya kapı önünde bir açıklama yapıp yürümek, sonra da dağılmak istediklerini anladığım kadarıyla burada ifade ediyorlar ama şu an için pazarlıklar devam ediyor.
0: Şu an için ekrana getirdiğimiz görüntüler, Özgür Özel ve ekibinin ki yanında hemen yanı başında Özgür Çelik de var. Onların meclise yürüyüşüne polisin engel olması söz konusu. En son Özgür Özel'i Toma'nın da üzerinde görmüştük. Oradan da yürüyüşe devam etme yönünde bir pazarlık yapılıyor. Bir konuşma, bir anlaşma yapılmasına çalışılıyor. Özgür Özel şu anda gömleğin üzerine ceketini de giydi ve yürüyor. Yine bir arbede de söz konusu. Yürüyüşe devam ettiğini mi düşünüyoruz buradan? Öyle gibi görünüyor sanki. Evet, anladığımız kadarıyla o anlaşmaya varıldı. Özgür Özel devam ediyor yürüyüşüne gibi. Orada tabii bir kaotik bir ortam olduğu görüntülere de yansıyor. Kameramanlar görüntüyü almak için, en iyi görüntüyü almak için mücadele halindeler. Yayınlar yapılmak için mücadele veriliyor sabahtan bu yana. Ama çok kalabalık, çok da nizami bir ortam olmadığı aşikar. Böyle olunca bazen görüntüde de bazen seste de işte böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bir süredir örneğin ekrana verdiğimiz görüntülerde bazen sorunlar olabiliyor. Şimdi de epeyce bir titreyen görüntüyü ekrana getirmek durumunda kaldık. Özgür Özel şimdi yürüyüşüne devam ediyor gibi görünmekle birlikte ceketini de giydi. Evet, yürüdüğünü söyleyebiliriz. Şimdi otobüsler çekilmiş görünüyor. Yani Özgür Özel'in meclise yürümesine önünde bir engel kalmadı. O engeli aşmış gibi görünüyor Özgür Özel. Açıkçası sembolik bir anlamı da var bu yürüyüşün. Çünkü Özgür Özel yaptığı son konuşmada, yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde yaptığı son konuşmada karşısındaki kitleye benimle iktidara yürümeye var mısınız diye sordu.
2: Şimdi de Ankara'nın ne kadar kriminal adamı varsa onlarla bir gelip genel merkezimize saldırdılar. Sonra polisle birlikte girdiler. Ama bu bir yılgınlık, sıkışkanlık yaratmaksızın bizim mücadele azmimize azim katıyor, gücümüze güç katıyor. Biz artık son nefesi alacak hale kadar orada dayandık. Sonra çıktık ve bir genel merkezi geride bıraktık. Çünkü siyasi partilerin başarı için binalara değil azme kararlılığa ihtiyacı var. O azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı. Meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri mecliste. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasıdır, grup salonlarıdır. Oradaki makam odamızdır. Ayrıca toplam 83 makam odamız vardı. Birisini hazımsızlara bıraktık ama bir diğeri Atatürk'ten miras. Oraya gidiyoruz. 81 tane de Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Artvin'e kadar, Hakkari'den Manisa'ya kadar tüm il başkanlıklarımız genel merkezimizdir. Bundan sonra sokaktayız, sahadayız. Mücadeleyi biz oturarak kazanmadık. Bu parti 47 yıl sonra sokakta olduğu için, meydanda olduğu için, mücadele ettiği için kazandı. Şimdi de o şekilde kazanacağız. 10 bin, 100 kişi, 150 kişi çıktık, 10 binlerle yürüyoruz meclise doğru.
0: Özgür Özel'in açıklaması, biz genel merkezde son nefesimizi alana kadar kalmaya çalıştık dedi. Oradaki gazlı müdahaleye işaret ederek ve makam odasını meraklısına bıraktık sonunda dedi. Meclise gidiyoruz çünkü bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup salonu ve odalarıdır dedi.
2: üzmeden, polise bir taşkınlık yapmadan sabırla ama kararlılıkla hep birlikte açtık. Meclisimize doğru yürüyoruz. Tamam. Milli Egemenlik Parkı'nda buluşacağız birazdan.
3: Hadi devam. Devam artık.
0: Şimdi dedi ki Milli Egemenlik Parkı'nda buluşacağız birazdan dedi en son ve son olarak da polisle yaşadığı son durum soruldu Özgür Özel'e. Orada da hiçbir taşkınlıkta bulunmadan anlaştık dedi, derdimizi söyledik, onlar da izin verdiler dedi. Ve Özgür Özel bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokakta ve mecliste olacağının altını çizdi. Söylediklerinden az önce dikkat çeken bir başka yorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 83 onamız var dedi. Birisini hazımsızlara bıraktık diye ifade etti. Ve kalanları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer temsilcilerinin olacak dedi. Genel merkezdeki makam odasını da bıraktık yine. Onu da meraklısına bıraktık dedi. Meraklısına dedi, hazımsızlara dedi. Bu şekilde ifadelerle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef aldığını söyleyebiliriz. Bu yürüyüşün sembolik olduğunu da ifade etmiştik. Özgür Özel butlancıları, mağlubiyetle tatmin olanları ifade etmişti. Kendi sözleriyle söylüyorum. Muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız demişti. Son cümlesi yürüyelim arkadaşlar olmuştu ve sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürümeye başladı. Kendi ifadesiyle 100-150 kişiyle başladık, binler olduk dedi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yola devam ediyor. Şimdi Öykü Tüccar'ı eğer duyabiliyorsak yayına aldık. Öykü, ne kadar kaldı meclise?
4: Meclisin kapısına herhalde 1-2 dakikalık yürüyüşleri kaldı. Şu an içinde bir polis ve emniyet güçlerinden bir müdahale olmadığını söyleyebiliriz. Özgür Özel Toma'nın tepesine çıkarak sloganlar atmıştı. Ardından da Toma'lar geri çekildi. Bir koridor oluşturuldu oradan ve oradan Özgür Özel ve arkadaşlarının, ardından da CHP'lilerin yürüyüşüne izin verildi. Şu anda da meclisin Atatürk Bulvarı üzerindeki kapısına doğru ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Yollarda, kenarlarda onları bekleyenler var. Kendisi de ifade edecek, yüzlerce kişiyle bunun çeşitliden takdimler oldu diye. Gerçekten de yol boyunca CHP'lilerin bu işe katılmaları söz konusu oldu. Bu kalabalık giderek arttı. Şu anda da Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganıyla meclise doğru yürüyorlar. Özgür Özel yağmura rağmen durdurmadı yürüyüşünü. Ankara'da ciddi bir sağanak var. Rağmen kesmedi CHP'liler ve o yürüyüşlerini CHP Genel Merkezi'nden başlattıkları o yürüyüşlerini varış noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sonlandırmak üzereler. Bundan sonra sokakta sahadayız, mücadeleyi oturarak kazanmadık dedi. Bundan sonra sokakta olacağız ifadesini kullandı. Genel merkezde son nefesimize kadar kalmaya çalıştık. Solsun, el arkasına bıraktık dedi. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüşünü sürdürüyor. Biraz sonra kapıdan içeri girecek CHP'liler.
0: Peki Öykü Tüccar'la birlikte bir başka ekibimiz de yine Özgür Özel'in yürüyüşünü takip ediyor. Uğraş Bingöl. Uğraş'ı da dinleyelim. Uğraş, sen nerelerdesin?
5: Burada uzun bir yürüyüşün ardından şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen önüne geldik. Burası Ankara'nın göbeği. Atatürk Bulvarı'na doğru kitle yürüyüşe geçti. Pazarlıklar sonuç verdi. Özgür Özel polis ekipleri ve kurbaylarıyla uzun süre bir görüşme gerçekleştirdiler. Meclisin hemen önündeki bulvar, meclis bulvarı Tomalarla, polislerle kapatılmıştı. Özgür Özel Toma'nın üzerine çıktı ve kararlılık mesajı verdi. O sırada da tabii ki kurbayları da polis etkinliğine, emniyet müdürlüğüyle pazarlık halindeydi. Ve pazarlıklar sonuç verdi. 7 kilometrelik bir yürüyüş sonuna geldi. Demek mümkün. Yağmurlu, hatta yer yer dolu yağdı. Kitleye katılanlar tepeden tırnağına ıslandılar ama bu yürüyüş konusunda vazgeçmediler. Şu an itibariyle de yine Atatürk Bulvarı'na doğru geçişini sürdürüyor. Şu Özgür Özel görüntüleri de yansıdı. Onun üzerinde kararlılık mesajı vermişti. Şu an kitle, az önce bahsettiğim gibi, Ankara'nın meydanı göbeği Atatürk Bulvarı'na doğru, Çankaya Kapısı'na doğru geçecek. Orada bir konuşma yapacak, partililere değerlendirmelerde bulunacak. Evet, 7 kilometrelik bir yoldan söz ediyoruz. Yol boyunca yağmur yağdı, dolu yağdı. Ama kitle bu kararlılığından vazgeçmedi. Şu an itibariyle amaçlarına ulaşmış durumdalar. Buralarda zaten yansıyor ekranlara. Özgür Özel ve ekibi burada bir açıklama yapacaklar. Sürecini şimdi değerlendirme yapacaklar. Ardından da kitlerin dağılmasını bekleriz. Çünkü polisle yapılan pazarlıklar da bu noktada. Evet, defalarca Eskişehir yol boyunca, yani Söğüt hızından Kızılay Meydanı'na, Sükebük Millet Meclisi'nin önüne kadar defalarca ilerlenmeye çalıştık işte, ama 5 ayrı yerde polis barikatları açıldı ve Atatürk Bulvarı'nın önüne şu an kitle varmış durumda. İlerleyen dakikalarda Özgür Özel de hemen kitlenin ortasından ilerliyor ve Çankaya Kapı dediğimiz Atatürk Bulvarı üzerinde burada toplanan kalabalığa seslenmesini bekliyoruz Özgür Özel'in.
0: Peki o yürüyüşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden meclise olan yürüyüşte Özgür Özel'e eşlik eden Cumhuriyet Halk Partililerin sayısı giderek arttı. Yağmur da yağdı, ıslandılar da, yürüyüş devam etti. Bir noktada polis engeliyle karşılaştılar. O engelde kavga gürültü olmadan aşıldı. Çeşitli ikna yöntemleriyle diyelim. Hatta o sırada Özgür Özel'in Toma'nın üzerine çıktığını da gördük. Ve sonrasında yola devam ediyorlar. Az bir zaman kaldı. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne varacak Özgür Özel. O arada da açıklamaları oldu. Açıklamaların son yaptığı açıklamasının genel merkezi ve makam odasını meraklısına bıraktık dedi. Adres olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösterdi. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi ve sokaktır diye konuştu. Bu açıklama 24 Mayıs 2026 her şey sabah saat 7 itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine polislerin gelmesiyle başlamıştı ve sonraki süreç içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de içeride gerçekten bugün siyasi tarihe unutulmayacak kareler, görüntüler bıraktı geride ve şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin de hemen akabinde binaya girdiğini biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil ama. Ve bildiğimiz kadarıyla da Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu şimdiye kadar bugün hiç evinden çıkmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün de genel merkeze gitmeyeceği ifade ediliyor. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partililer artık Özgür Özel'le birlikte meclise varmak üzereler. Bir yandan ekranda görüntüler, canlı görüntüler olmaya devam edecek. Orayı elbette takip ediyoruz. Ve NTV ekipleri hem bu yürüyüşü de takip ediyorlar. Ve açıklamaları da sıcak bir açıklama olduğu anda hemen Ankara'dan yayını sürdürmek üzere avukat Mustafa Murat Kaplan şimdi yayın konuğumuz. Sayın Kaplan, merhaba. Şimdi gelinen son noktayı konuşalım. Sondan itibaren gidelim. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Meclis grup odaları olacak, grup salonu olacak ifadesi var. Hukuken soralım, bir partinin genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl olur, nasıl olabilir?
6: Evet, Seda Hanım, öncelikle ben de merhabalar diyorum, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii öncelikle şunu belirteyim. Bugün ortaya çıkan, aslında yaşadığımız bu durum karşısında ortaya çıkan görüntüler hiç hoş görüntüler değil. Açıkçası ülkenin ana muhalefet partisine ve onun her ne kadar görevden de alınmış olsa bir dönem fiilen genel başkanlığını yapan Özgür Özel'e yakışan bir pozisyon değil. Bunu ifade etmek istiyorum bir hukukçu olarak. Ben geçtiğimiz gün aslında yine sizin aracılığınızla katıldığımız bir kısım canlı bağlantılarda bu durumu dile getirmiştim. Yani şayet mahkeme kararının yerine getirilmediği takdirde bunun icraî olarak kolluk kuvvetleri tarafından mahkeme kararının yerine getirileceğine ilişkin görüş ve beyanlarımı da paylaşmıştım ki bugün gelmiş olduğumuz durumda ne yazık ki bunun göstergesi. Tabii böylesi bir durum Türk siyasetinde daha önce görülmüş, örneği yaşanmış bir hadise değil açık konuşmak gerekirse. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi tarafından siyasi partilerin kapatıldığına dahi şahitlik etmiş bir toplumuz. Dolayısıyla bir siyasi partinin, bir siyasi parti tüzel kişiliğinin sona erdirilmesinde dahi açık konuşmak gerekirse bu tür görüntülerle karşılaşmamıştık. Yani bu tür hadiseleri yaşamamıştık. Dolayısıyla demokrasi tarihimiz açısından da, demokrasi açısından geldiğimiz nokta açısından da ben bu durumun hiç de hoş olmadığı kanaatindeyim, düşüncesindeyim. Sonuçta ortada kabul etsek de etmesek de bir yargı kararı söz konusudur. Ki bu yargı kararı henüz kesinleşmiş bir karar da değildir. Yani temyiz başvurusunda bulunuldu. Bu hususta Yargıtay ilgili hukuk dairesinin ne yönde karar vereceği henüz belli değil. Dolayısıyla gelinen bu noktada açıkçası bu tür görüntülere sebebiyet verilmiş olması doğru değil. Ben en kısa süre içerisinde yani siz tabii bir partinin yürütümünün yönetiminin işte genel merkez binasında ayrı, meclis çatısı altında ayrı bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine belki temas ediyorsunuz ama ben bu durumun hukuken çok da uygun olmadığı kanaatindeyim. Normalde siyasi partilerin biliyorsunuz yapısı itibariyle bir genel başkanı ve yine partinin ilgili organlarının ne şekilde, hangi şartlı çerçevede ve nerede görev yapacakları, bunların görev dağılımı ve iş bölümü paylaşılmıştır. Bunlar gerek yasal mevzuatta, gerek parti iç düzüğünde belirtilmiş olan hususlardır. Ben bu açıdan bunlara riayet edilmesinin gerekli olduğu kanaatimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
0: Özgür Özel'in grup başkanı seçildiğini biliyoruz yeniden ve evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olduğunu biliyoruz. Şimdi bu durumda evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk grup toplantısında ne göreceğiz?
6: Seda Hanım aslına bakarsanız şöyle bakın eğer 4 Kasım 2023 tarihinden önceki döneme dönülecek olduğu takdirde zaten Özgür Bey o tarihte de biliyorsunuz partinin grup başkanı idi. Kemal Bey'in milletvekili olmaması dolayısıyla. Kendisinin tekrar milletvekilleri tarafından grup başkanı olarak seçilmiş olması aslında bu hususta hani böyle bir karar alınmasına gerek var mıydı? Bunu da tartışmalı hale getirmekte. Diğer taraftan baktığımız zaman mevzuat hükümleri gereği aslına bakarsanız grup başkanının meclis başkanlığına bildirme yetkisi de bu anlamda partinin genel başkanına aslında tanınmış olan, onun muhtesinde olan bir yetki. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Bey her ne kadar milletvekillerinin iradesi doğrultusunda grup başkanı olarak seçilmiş olsa da bunu meclis başkanlığına kendisi grup başkanı olarak Özgür Bey'i takdim edecek midir? Bu da ihtilaflı bir konudur. Dolayısıyla bu konuda bence artık bu kafa karışıklığına bir an evvel son verilmesi adına bir an evvel partinin kongreye taşınması, genel kurulunun bir an evvel gerçekleştirilerek bu husustaki ihtilafın sona erdirilmesinin açıkçası zaruret arz ettiğini ifade etmek istiyorum.
0: Peki bununla ilgili yasalar bir sınır koyuyor mu? Bir gün süresi sunuyor mu? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman kurultaya gitmek zorunda? Ne zamana kadar?
6: Böyle, Seda Hanım bu konuda biliyorsunuz öngörülmüş olan 15 günlük bir çağrı süresi var. Ki yine kongrenin gerçekleştirilmesi için gereken yine bir 30 günlük yanlış değilsem bir süre öngörülmekte. Dolayısıyla bunlar göz önüne alındığında yani aşağı yukarı 45 günlük bir zaman dilimi içerisinde kongrenin gerçekleştirilebilmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki. Lütfen yayınımızda kalın. Ankara'da bir hazırlık var Sayın Kaplan. O hazırlığa döneceğiz şimdi. Bu arada o yürüyüş tamamlandı. Özgür Özel ve ekibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısında yani meclisin önünde Milli Egemenlik Parkı'ndalar. Ve şu anda bir açıklama yapacak Özgür Özel orada. Basın mensubu Gazeteciler hazırlıklarını yapıyorlar, televizyonlar hazırlıklarını yapıyorlar, kameramanlar pozisyonlarını alıyor, muhabirler mikrofonları topluyor ve orada Özgür Özel'in yeni bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Açıkçası bugün sabahtan başlayan süreç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girilmesi polisle birlikte ve gaz bombalarıyla, sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel'in ayrılması, yürüyüşe geçmesi, o yürüyüşün yağmur altında tamamlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne varması, bu arada da yapılan açıklamalar. Çok hareketli bir gün Ankara için, kuşkusuz çok hareketli bir gün. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bugün bu saate kadar büyük bir hareketlilik vardı. Olağanüstü koşulları gördük, yaşadık hep birlikte. Şimdi de mecliste açıklamasını bekliyoruz Özgür Özel'in. Belki bundan sonraki adımla ilgili bir açıklama olabilir bu. Çünkü en son yürüyelim arkadaşlar deyip yürüyüşe geçmişti ve bundan sonra mecliste olacaklarını ifade etmişti. Şimdi de ne açıklayacak onu bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na gelecek olursak, bugün kendisini görmedik. Herhangi bir açıklamasına da sabah olan açıklama dışında şahit olmadık. Sadece sabah yazılı bir açıklama vardı. Kendisinden gelen o yazılı açıklama dışında bir açıklama gelmedi. Kendisini de görmedik. Öykü Tüccar'a bağlanalım şimdi. Öykü, Milli Egemenlik Parkı'nda durum ne?
7: Alo. Evet, Özgür Özel şu an artık meclisin önünde sonlanmış durumda, ancak meclise girmedi. Meclisin Atatürk Bulvarı kapısının hemen yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda duruyor. Burada arkadaşlarıyla beraber kalabalığın toplanmasını bekliyorlar. Kalabalık tam anlamıyla toplandığındaysa burada bir açıklama yapacaklar. CHP Genel Merkezi'nden ayrıldığını ifade etmişti. Özgür Özel, mücadelemizi son ana kadar sürdük dedi. Son nefesimize kadar genel merkezde kalmaya çalıştık ama koltuğu şimdi meraklısına bıraktık ifadesini kullandı. Şimdi de yanında kurmaylarıyla beraber açıklama yapmak için hazırlanıyor. Tam meclise girecek mi, girmeyecek, bize gelen bilgi burada yapılacak açıklama sonrasında kalabalığın dağıtılacağı yönünde. Ancak bundan sonra tabii ki Özgür Özel çalışmalarının nerede sürdürülecek, nasıl bir yol haritası izlenecek dediğimizde, o çalışmaların adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olacağını biliyoruz, bunu söyleyebiliriz. Kendi de yaptığı açıklamada şunu demişti: CHP savaş alanlarında bir çadırda, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Meclis'te bir odada kuruldu. Genel merkezde seçimi kazanmadık, sokakta kazandık. Bundan sonra da mücadelemizi çadırlarda, sokaklarda, meydanlarda sürdüreceğiz ifadesini kullanmıştı. Türkiye siyasi tarihi bugün oldukça enteresan bir gün geçiyor. Daha önce görünmemiş görüntüler gördük hep beraber ve bu görüntülerin son adresi de Milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Şu anda Özgür Özel yanında kurmaylarıyla beraber açıklama yapmak için bekliyor ve dakikalar içerisinde de bizler o açıklamayı yanlarınıza getiriyor olacağız. NTV ekipleri olarak bu yürüyüşü en başından bu yana takip ettik. Uğraş Bingöl muhabir arkadaşım, o da kendi kameramanı Erhan Pınar'la beraber yürüyüşün başından buraya, bu noktaya kadar getirdi. Bizler de burada onlardan devraldık. Şu anda da ekranlarınızda Özgür'ün hazırlık yaptığını görüyorsunuz. Ardından da kısa bir süre sonra da açıklaması başlayacak.
0: Özgür Özel'in son açıklaması için orada hazırlıklar yapılıyor. Öykü Tüccar da anlattı. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ayrılmadan önce bir konuşma yapmıştı. Yolda da kısa birkaç cümlelik açıklamaları oldu yol boyunca. O durakladı ve Toma'nın üzerine çıktığı anlarda da bir konuşması vardı. Daha çok sloganlarla bölünen bir konuşmaydı o konuşmada. Ve bugün aslında pek çok ikonik görüntü ve fotoğraf karesi de Özgür Özel'le ilgili olarak Türk siyasi tarihine geçti diyebiliriz. Toma'nın üstündeki görüntüsü, yürürken yağmurdan ıslanmış görüntüsü ve Bir de daha sonradan kaydedilmiş ve sonradan canlı yayında değil ama sonradan paylaşılan bir görüntü vardı. Tebligatın kendisine ulaştığı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan tebligattan sonra bugün icra memurları tahliye kararı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmişti. Partililer icra memurlarına direnmiş ve saatler böylelikle geçtikten sonra polis ekipleri zor kullanmıştı ve gazlar eşliğinde binaya girmişti. Özgür Özel de kendisine ulaştırılan tebligatı yırttığı anları CHP'liler paylaştılar odada. 12. kattaki odasında o tebligatı yırttı ve Kılıçdaroğlu'nu da kastederek masaya koyalım gelince okusun ifadesini kullandığını biliyoruz. Bütün bu olan biten mutlak mutlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesinin önünün açılmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde hızla yaşanan gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. 21 Mayıs'tı tarih bu karar verildi ve sonrasında da hızla olaylar gelişti. Bugün de 24 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne icra memurları ve polislerin gelmesiyle süreç daha fazla ısınmış oldu. Bir yandan oradaki kalabalığın toplanması ve açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Bir yandan da Sayın Mustafa Murat Kaplan'la konuşuyorduk. Avukat Sayın Kaplan hemen başlayacağını düşündük Özgür Özel'in konuşmasına. O yüzden müsaadenizi istemiştik. Ama o hazırlık henüz tamamlanmadı. Biz buradan devam edebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün kamera karşısında görmedik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne de henüz gitmiş değil. Bundan sonraki adımı ne olur Kemal Kılıçdaroğlu'nun?
6: Benim şahsi düşüncem şöyle. Bugün tabii yargı kararının da uygulanmış olması dolayısıyla ve partinin eski yönetim tarafından cebri icra yoluyla boşaltılması, tahliyesinin sağlanmasıyla bence Kemal Bey'in çalışmalarını genel merkezde, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önünde sürdürmesinde herhangi bir yasal engel bulunduğu kanaatinde değilim. Kaldı ki kendisi yargı kararı çerçevesinde partinin resmi genel başkanı olarak bence çalışmalarını sürdürecektir, yürütecektir.
0: Acaba disiplin kurulu süreci olma ihtimalini nasıl görüyorsunuz?
6: Seda Hanım şöyle, Kemal Bey ilk gün aslında Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortaya çıkmasının akabinde yapmış olduğu açıklamada aslına bakarsanız bu hususta bir kısım kendi görüşlerini, beyanlarını aktarmış, paylaşmıştı kamuoyuyla. Yani partiyi bir arındırma sürecine girişileceğini ve bu hususta parti tüzel kişiliğine yakışmayan isimleri partiden uzaklaştıracağına ilişkin inisiyatif kullanacağını, irade sergileyeceğini de dile getirmişti. Dolayısıyla bundan hareketle baktığımızda ben bu süreçlerinde işletileceği kanaatinde olduğumu dile getiriyorum. Hele hele bugün ortaya çıkan durum karşısında gerçekten ana muhalefet partisine yakışmayacak hal ve tarzlarda bulunan bir kısım isimlerin partiden uzaklaştırılacağını, en azından Kemal Bey yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından bunların partiyle olan irtibatlarının, iltisaklarının kesileceğini düşünüyorum.
0: Peki, şimdi biz bir bağlantı yapalım. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün hiç çıkmadığı belki de Ankara'nın en sakin adresinde Özden Erkuş var. Özden, oraya gelen gidenler var mı?
8: Gün boyu çok sakindi ama birkaç dakika önce bazı milletvekilleri en başından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan milletvekilleri buraya geldiler. Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel ve Sevda Erdoğan Kılınç'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri kısa süre önce buraya girdiler ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirecekler. Kuşkusuz gün boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzaktan takip ettiği o gelişmelerin ayrıntılarını bu söz konusu isimler milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'na birinci ağızdan anlatacaklardır diye tahmin ümit ediyoruz. Tabii bugün çok sayıda gelişme yaşandı. Ardı ardına gelişmeler yaşandı. Sabahın erken saatlerinden bu yana ki o gelişmelerin odağındaki isimler, az önce saydığım isimler, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel ve Sevda Erdan Kılınç, işte tamamı şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikteler. Şimdi Mahir Polat'la içeriye girmeden önce kısa bir süre sohbet ettik. Bazı sorularımız oldu. Öncelikle herkesin merak ettiği, artık CHP Genel Merkezi tahliye edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman gider genel merkeze sorusu, daha doğrusu bugün gider mi sorusu sorduğumuz sorulardan bir tanesiydi. Mahir Polat genel merkezin durumu ortada dedi. Kemal Bey'in bugün gideceğini düşünmüyorum ifadesini kullandı. Bugün gitmez dedi, hatta bugün evinde olacak Kemal Kılıçdaroğlu, ki kısa süre önce basın danışmanı da saat 17.30 civarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceğine ilişkin sosyal medyada yer alan bazı haberleri yalanlamıştı. Böyle bir durum söz konusu değil demişti. Mahir Polat da benzer şekilde bir değerlendirme de bulundu. Bundan sonraki süreçte ne olur, ne yaşanır sorusunu sorduk Mahir Polat'a. Bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını ve disiplin kurulunu belirler ifadesini kullandı. Hemen ardından disiplin kurulundan sözü o açınca disipline sevk edilen isimler olur mu, sevk edilecek isimler olur mu sorusunu yönelttik. Disipline sevk edilecekler elbette var ifadesini kullandı. Kemal Bey'e hain diyenlerle ilişik kesilir bu konuda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesin kırmızı çizgileri vardır ifadesini kullandı. Dediğimiz gibi MYK'nın kısa süre içerisinde belirleneceğini, Yüksek Disiplin Kurulu'nun kısa süre içerisinde belirleneceğini söyledi Mahir Polat. Şimdi genel merkezdeki yaşananların ardından Özgür Özel'in fotoğrafı da duvardan kaldırılmıştı. Buna ilişkin karelerde sosyal medyaya yansıdı Seda Üretir. Bunu da sorduk. Özgür Özel'in fotoğrafı sizler mi kaldırdınız sorusunu da yönelttik. Hayır, biz kaldırmadık. Onlar giderken almıştır ifadesini kullandı. Bu notu da aktaralım. Dediğimiz gibi gün boyu ard arda çok sayıda gelişmenin yaşandığı, o gelişmeler yaşanırken en sakin kalan noktalardan bir tanesi burası. Kemal Kılıçdaroğlu gün boyunca evinden dışarıya çıkmadı. Sadece yazılı bir açıklama yaptı. O yazılı açıklamada da mahkeme kararının uygulanması için yargı mensuplarına ve güvenlik görevlilerine dönük bir çağrısı vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Onun dışında herhangi bir açıklama yapmadı. Bir ara bir açıklama yapmasına dönük bir hazırlık da yapıldı ama sonrasında vazgeçildi. O yazılı açıklamanın yeterli olacağı kanaati oluştu. Ve ardından da gün boyu sakin olan bu noktaya kısa süre önce Kılıçdaroğlu'nun yanında olan isimler geldiler. Bir kere daha altını çizelim. Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel ve Sevda Erdan Kılınç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili şu an Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikteler. Onlara bugün yaşananları anlatacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün yaşananların ayrıntılarını paylaşacaklar kuşkusuz. Ve bundan sonra ne gibi adımlar atılacak, bu toplantıda değerlendirildiğini tahmin etmek de güç değilse davetir.
0: Özden Erkuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde kendisine başından bu yana destek olan isimlerin içeride olduğunu şu anda söyledi. Ve o grup içeri girerken de konuştuklarını ve Mahir Polat'ın Hüseyin Yıldız'la birlikte ve Mustafa Adıgüzel ve Sevda Erdan'la da birlikte açıklamalar yaptıklarını söyledi. Özellikle Mahir Polat'ın açıklamaları önemliydi. Bundan sonraki süreçte MYK ve disiplin kurulu belirlendikten sonra disipline sevk edilecekler var açıklamasını yapmış. Tam da aslında bizim konuştuğumuz konuya işaret ediyor. Böyle bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Biz de Sayın Aksu'yla konuşuyorduk. Kaplan'la konuşuyorduk bu konuyu. Sayın Kaplan, size tam olarak sormuştum. Şimdi şöyle, o halde Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanın parti disiplin süreci üzerindeki ağırlığı ve yetkisi nedir hukuki açıdan?
6: Sonuçta şöyle, parti tüzel kişiliğinin temsil yetkisi genel başkana aittir. Dolayısıyla genel başkanın, tabii bu her siyasi partinin kendi tüzüğünde daha farklı belki konumlandırılmış, daha farklı şekilde tanımlandırılmıştır ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi gerçekten köklü bir siyasi kurumda, köklü bir siyasi harekette, Türk siyasi tarihinin en köklü partisi içerisinde genel başkanın tabii ki ağırlığının ve otoritesinin zaafa uğratılması düşünülemez. Bu doğru bir yaklaşım da değildir. Kaldı ki ana muhalefet partisi aslına bakarsanız modern demokrasilerde nedir? İktidarın alternatifi olan bir anlamda belki bir sonraki seçimlerde iktidara yürüyecek olan partidir. Dolayısıyla bu anlamda partiyi idare edemeyen, kendi partisini idare edemeyen, bunda bir acziyet ortaya koyan bir siyasi hareketin ülkeyi yönetmesi düşünülebilir mi? Tabii ki kamuoyu, Türk toplumu bunun müşahadesini en iyi şekilde yapacaktır. Ben bu anlamda yaşananların bir an evvel sonlandırılması gerektiği inancındayım. Bu Türk demokrasi tarihimiz ve Türk siyasi tarihimiz adına gerçekten hoş olmayan bir durumdur. Seda Hanım az önce de söyledim. Bu ülkede geçmişte siyasi partiler kapatılmıştır. Bakın iktidar partisi kapatılmıştır, yeri gelmiştir. Bu ülkede iktidar partisi olarak görev üstlenmiş olan bir siyasi parti kapatılmıştır. O dönemde bile o siyasi partinin temsilcileri bu tür kararları sağduyuyla, olgunlukla karşılamışlardır. Ve siyasi hayatlarına sonuçta bir anlamda belki şeriatın kestiği parmak acımaz düsturuyla, üslubuyla yaklaşarak siyasi hayatlarına devam etmişlerdir. Dolayısıyla bu anlamda bugün bir siyasi partinin kapatılmasından yahut bir kişinin siyasi yasaklı hale gelmiş olmasından söz etmiyoruz. Bakın hukuken olan durum şu. Bir siyasi parti bir olağan genel kurul gerçekleştirmiş. Fakat o olağan genel kurula yönelik olarak yine o partinin kendi içinden gelen dava açma ehliyetine, hakkına sahip bir kısım isimler tarafından dava açma yoluna gidilmiş. Bunun karşısında da yargı, Türk yargısı bir karar ihdas etmiş, bir karar ortaya koymuş. Yani dolayısıyla bunu saygıyla karşılamak dışında, bunu kabul etmek dışında ve bunun gereğini yerine getirmek dışında başka bir alternatif olduğu düşünülebilir mi? Ben bunun siyasete yargı yoluyla bir müdahale olduğu kanaatinde değilim. Tabii ki bu konuda farklı düşünceler söz konusu olabilir ama neticede biz bir hukuk devletiyiz. Bir hukuk devleti olarak da bunun gereğini yerine getirmek durumundayız. Yani Türkiye'nin en temel niteliklerinden birisi de biliyorsunuz bu devletin temel niteliklerinden birisi aynı zamanda hukuk devleti olması ilkesidir. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koymuş olduğu bu durum yarın bir gün belki bu konuda ortaya konulacak başka hukuki kararlara da toplumun tepki göstermesi, isyan etmesi, bu anlamda ülkenin bir kaosa sürüklenmesi, bir anarşi ortamının belki ülkede baş göstermesinde fitilini ateşleyecektir. Dolayısıyla ben bu tür durumlardan ve yaklaşımlardan kaçınılması gerektiği inancındayım. Bir an evvel yapılması gereken şey Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partiyi genel kurula taşımak suretiyle orada yetkili organların belirlenmesini sağlanmasını gerçekleştirmesidir. Bu hususta en aklı selim yol bu olacaktır.
0: Peki, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımız devam edecek.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Bir ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel Bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
9: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
8: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
10: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir konusunuz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
11: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
8: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
12: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
13: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
14: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
8: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
16: İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serinliyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. İstanbul 21, Bursa 23 derece. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Ankara 20 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu, kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: NTV Radyo.
17: Durması için hazırlık yapılıyor şu anda otobüste. Özgür Özel otobüste, evet, ve şu anda da konuşuyor kendisi. Evet, Özgür Özel açıklamasını yapıyor.
18: İşgal olmasın diye. Baba ocağı kime içinde birinin eli değmesin diye oraya canını siper edenlere selam olsun hepinize.
19: Selam olsun.
18: Biz yıllarca seçim akşamları partinin genel merkezinin İl ilçe binalarının erkenden ışıkları sönmesinden razı olmayanlar buna
20: Özgür Özel açıklama yapıyor. Açıklamanın adresi Milli Egemenlik Parkı. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen önüne geldi. Bundan sonra sokaktayız dedi. İktidara yürüyüşümüze sokakta devam edeceğiz dedi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bundan böyle. Avukat Mustafa Murat Kaplan hala yayınımızda. Sayın Kaplan, Yargıtay'dan nasıl bir karar beklenebilir?
21: Seda Hanım, şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu konuda baştan peşinen bir varsayımda bulunmak çok sağlıklı olmaz düşüncesindeyim. Ama Bölge Adliye Mahkemesi'nin belki bu konudaki kararından hareketle, sonuçta bizler hukukçuyuz ve konuya sadece hukuki anlamda belki bir yaklaşım getirebiliriz. Bu anlamda ne tür bir yorumda bulunabilir, onu paylaşabiliriz. Ben Bölge Adliye Mahkemesi kararına baktığımda, aslına bakarsanız kararın son derece isabetli ve sağlıklı olduğu kanaatinde olduğumu dile getirmek istiyorum. Gerçekten de Bölge İdare Mahkemesi bu anlamda titiz bir çalışma gerçekleştirmiş. Yani dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler doğrultusunda oradaki beyanlar, anlatımlar, dosyaya kazandırılan raporlar doğrultusunda açık konuşmak gerekirse ben verilen kararın hukuken isabetli olduğu düşüncesindeyim. Biliyorsunuz netice itibariyle Yargıtay'da yapacağı hukuki değerlendirmede hem yerel mahkeme kararını hem Bölge Adliye Mahkemesi BAM kararını göz önüne alarak o her iki karar bakımından bir inceleme ve değerlendirme gerçekleştirecektir.
20: Ancak tekrar bir Ankara'ya döneceğiz şu anda. Özgür Özel'in sesiyle ilgili bir sıkıntı vardı. Tekrar bir deneyelim, duyabilecek miyiz?
18: Bu delegeyle seçim kazanamaz. Cumhuriyet tarihi boyunca ne bu partide ne herhangi bir partide baştaki genel başkan seçimle değişmedi, değişemez dediler. Delege baştan bağlı, kararlı, gözü bağlı, kulağı tıkalı dediler. Duyuramazsın, anlatamazsın, sen bu işi başaramazsın dediler. Dedim ki bizim delegeyi onu tıraş eden berberi aynı apartmanda yaşayan 18 yaşındaki gencecik komşusu, tarlayı birlikte suladığı sınır komşusu, mezun ettiği öğrencisi, mezun olduğu öğretmeni ikna edecek. Ankara'ya gelirken onlarla konuşun da gelin dedim. Öyle yaptılar. Geldiler, salondaki yerini aldılar. Siz kiminiz salondaydınız, zemindeydiniz, kiminiz tribünlerde, kiminiz kapının önünde, kiminiz de dua ile ekranın başındaydınız. O gün hiçbir kimsenin kimin söylediğini bilmediği ama duyunca iştirak ettiği salona, dışarıya, meydana ve Türkiye'ye yayılan bir slogan yükseldi. Slogan şuydu: DLG halkın.

Belediye sokağın sesini dinle diye bağırıyordu. Ellerini vicdanlarına koydular. Bir karar verdiler. Partide değişimi yaptılar. O gün söz verdiğim gibi, söz verdiğimiz gibi, o günden sonra 4 ay sonraki ilk seçimde 47 yıllık hasreti bitirdik. 24

Ümitsizlikten ümide, umuttan zafere, zaferden de zulme dönüştü. Niye zulüm görüyoruz? Niye zulüm görüyoruz? Kazandığımız için, onu yendiğimiz için, onu yeneceğimiz için, onu indireceğimiz için görüyoruz zulmü.

biliyorsunuz. En iyisini siz biliyorsunuz. Türkiye biliyor ki ne 31 Mart seferi ne de gelecek seçimde saraydakinin aşağıya inmesi tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüyle olacak şey değil. İşte bu yüzden birbirini seven, ülkesini seven, farklı siyasi partilerde de olsa kurtuluşu birliktelikte gören, tam bağımsızlıkta gören, bayrağını seven, Atatürk'ü seven milyonlar kurtaracak. Dedim ya, ittifak ittifak, bir ittifak da sonradan şekillendi, karşımıza dikildi. İki mağlubiyeti azmedemeyenler, birincisi 31 Mart seçiminde partilerinin kurulduğu günden beri ilk yenilgiyi ve bundan sonraki onları yenme ihtimalimizi hazmedemeyen sarayın ittifakıyla Türkiye'de ilk kez bir siyasi partide seçimle bir genel başkan gelmesini 48 yaşında 49 yaşında bir bahçıvanın torununun bir emekli öğretmen çocuğunun çocuğunun genel başkan olmasını hasmedemeyenlerin ittifakı düşündü karşımıza. AK Parti'nin yargı kollarıyla AK Parti'nin putlan kolları kol kola karşımızdadır. Kol kola karşımızdadır. Ve buradan bugüne kadar hep sustum. Ben 10 yaşında lastik ayakkabıyla yatılı okula giden Özgür. Büyüğünü sayan Özgür. Kendisine dün koluna girdiğine kötülük düşünmeyen, dün abi dediğine bugün pek söylemeyen Özgür. Sıktım dişimi sustum. Ama yeter. Kendime acımıyorum. Ama her seçim akşamı başına tülbenti sirkeye başlık bağlayan, haftalarca başı ağlayan kadın kollarına, babasının yüzüne bakamayan gençlik kollarına acıyorum. Kendime acımıyorum. Bir seçim kaybetmeden, bir seçim kazanmadan onu

0: geçip gider diyen partililerimizin cenazesine katılmaktan nefret ediyorum. O yüzden size söz veriyorum, beni acıyla, zulümle, baskıyla terbiye edemezler, gazla sindiremezler, dayaktan yılmam ama asla bir daha ben mağlubiyete alışmam, kaybetmeye tahammül edemem.
1: Özgür Özel meclisin önünde konuşmasını yapıyor ve kendisinin konuşması zaman zaman sloganlarla da bölünüyor. Hukukçu Mustafa Murat Kaplan konuğumuz. Bundan sonra nasıl bir sürecin gelişeceğini tahmin ediyorsunuz siz Sayın Kaplan?
2: Seda Hanım şöyle, yani bu söylemlerin ardından açıkçası ben partide bir bölünmenin söz konusu olacağı inancındayım. Nitekim Kemal Bey ve ekibi tarafından da yapılan açıklamalarda kendilerine yönelik kabul edilemeyecek beyanlarda bulunan isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında artık bulundurulamayacağına ilişkin beyanlarda var idi. Bunların partiden uzaklaştırılacağı söylendi. Dolayısıyla geldiğimiz noktada benim şahsi kanaatim parti içerisinde bir bölünme söz konusu olacaktır kanaatindeyim. Ama tabii ki bu doğru bir politika mı olur, doğru bir strateji mi olur, bunun değerlendirmesini muhakkak ki büyük milletimiz yapacaktır. Ama az önce gerçekten Özgür Bey, bir vatandaş olarak aynı zamanda bir seçmen olarak dinlediğimde gerçekten üzüntü duydum. Yani geçmiş bir yönetimin hani bu şekilde ağır ithamlara maruz bırakılması, ki Özgür Bey de sanırım siyaset hayatına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde parti içerisinde işte milletvekili yapılmak, akabinde grup başkan vekili olarak görevlendirilmek suretiyle belli kademelerde görevlendirilmiş bir isimdi. Dolayısıyla ben bu tür ahde vefasızlıkları da açık konuşmak gerekirse siyaseten doğru bulmuyorum. Yani her şey makam ve mevki olmamalıdır. Önemli olan, bir kez daha tekrar etmek gerekirse, ilkeler ve umdeler doğrultusunda görüşlerinizi ifade etmenizdir. Bulunduğunuz yerde o siyasi mücadeleyi sürdürmeniz, gerçekleştirmenizdir. Ha, eğer bu mümkün değilse de bunun bu şekilde toplumu ajite ederek, konsolide ederek, toplumu gerçekten belli bir noktaya getirerek, gererek, kaosa sürükleyerek yapılmaması gerektiği inancındayım. Bu Türk siyasi hayatımıza yakışan durumlar ve görüntüler değil açıkçası.
1: Sağ olunuz programa olan katkınız için. Şimdi bir canlı bağlantı yapalım. Özden Erkuş, NTV ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde sabahtan bu yana sessizliğini koruyan adreste son olarak Özden bazı ziyaretlerden söz etmiştin. Özellikle de Mahir Polat'ın açıklamaları önemliydi. Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı ve stratejisinin ne olacağı yönünde ipuçları taşıyordu. Neler söylemişti Polat?
3: Tabii Söğüt Özü'nde kopan fırtınanın ardından burası da hareketlenmeye başladı. Çünkü sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne giden Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri ve CHP'liler artık yavaş yavaş genel merkez kontrol altına alındıktan sonra, polisin girmesinin ardından tahliye edildikten sonra artık buraya geldiler. Çünkü ilk teması Kılıçdaroğlu'yla sağlamak amacıyla Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel, Seyda Erdan Kılınç'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri içeriye girdiler. Görüşmenin başladığını tahmin ediyoruz. Kuşkusuz o görüşmede de bugün sabah saatlerinden bu saate kadar yaşananlara ilişkin bilgiyi birinci ağızdan Kemal Kılıçdaroğlu'na aktaracaklar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ilk değerlendirmelerini kuşkusuz alacaklardır diye tahmin ediyoruz ki burada onların çıkışlarını da bekliyoruz. Elbette onların Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne söylediğine ilişkin bizlerle paylaşacağı bilgiler de önemli olacak. Ama girmeden önce Mahir Polat'la kısa bir sohbet etme imkanımız oldu. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gider mi sorusunu yönelttik. Çünkü gün boyu özellikle genel merkez tahliye edildikten sonra akla gelen ilk soruydu bu. Özgür Özel oradan oradan çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gider mi sorusu. Hayır gitmez, bugün genel merkeze gitmez yanıtını aldık. Genel merkezin durumu da göz önünde alınarak aslında bakılırsa böyle bir yanıt verildi. Bilindiği üzere polislerin girişi sırasında orada büyük bir arbede yaşandı. Özellikle giriş kat ve bazı katlarda da hasar oluşmuş durumda. Bu çerçevede bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gitmeyeceğini söyledi. Ama bundan sonrasına ilişkin, yol haritasına ilişkin verdiği bazı ipuçları vardı Seda, yayının başında senin de söylediğin gibi. Öncelikli olarak bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içerisinde MYK'sını ve disiplin kurulunu oluşturacağını söyledi. Disiplin kurulundan sözü açmışken bugün bazı basın yayın organlarında, bazı X hesaplarında bazı isimlerin ihraç edileceğine ilişkin, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından ihraç edileceğine ilişkin bazı haberler yer almıştı. Bunu hatırlattık Mahir Polat'a. Herhangi bir ihraç olabilir mi, disiplin süreci işletilir mi sorusuyla birlikte. Kemal Bey'e hain diyenlerle ilişik kesilir yanıtını verdi. Bilindiği üzere ilk mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sert eleştiriler vardı CHP Genel Merkezi'nde. Fotoğrafının indirilmesi söz konusu olmuştu. İşte bunlarla ilgili olarak bir disiplin sürecinin işletileceğini söyledi Mahir Polat. Bir başka soru da yine fotoğraf bağlantılı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti, çok tartışılmıştı. Bugün Özgür Özel genel merkezden ayrıldıktan sonra yine sosyal medya hesaplarına Özgür Özel'in fotoğrafının da artık duvardaki yerinde olmadığına ilişkin kareler yansımıştı. O kareleri sorduk. Hayır, biz indirmedik, biz kaldırmadık o fotoğrafı. Onlar giderken almıştır yanıtını verdi Mahir Polat. Sonrasında ise az önce saydığım isimlerle birlikte Mahir Polat da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine geçti. Dediğim gibi bugün bir açıklama yapar mı yapmaz mı sorusu çoklukla soruldu burada. Ama kameralar önünde sözlü bir açıklama yapmadı. Sabah saatlerinde yargı mensuplarının ve güvenlik mensuplarının gerekeni yapması yönünde bir açıklaması vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. O açıklamayla yetinmiş durumda şu saate kadar. Ama artık bundan sonra CHP Genel Merkezi'ne tahliye edildikten sonra ne gibi adımlar atacak, ne gibi ilk icraatlar gerçekleşecek bundan sonraki süreçte, tüm bunların konuşulduğu bir görüşmenin an itibariyle Kılıçdaroğlu'nun konutunda devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Den Erkuş Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeydi. Belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik genel merkeze girdiğini biliyoruz. Ayrıldıktan sonra Özgür Özel ve ekibinin belki oradaki hazırlıklarını da tamamladıktan sonra o da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna geçebilir. Belki bir süre sonra çıktıkları zaman Mahir Polat ve yanındakiler yine Özden Erkuş'un olduğu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra yeni açıklamalar yapabilirler. Kemal Kılıçdaroğlu görünmese bile. O sebeple o noktada olmayı elbette sürdürüyoruz. Özgür Özel'in şu anda hala otobüsün üzerinde bir konuşma yaptığının da altını çizelim. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk de konuğumuz. Şimdi bu saat diliminde de bizimle beraber olacak. Özgür Özel'in bu stratejisini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıktıktan sonra meclise yürümesini, bundan sonra meclisi işaret etmesini, meclisi ve sokağa işaret etmesini nasıl yorumluyorsunuz Sayın Öztürk?
2: Şimdi son derece olağanüstü günlerden geçiyoruz. Siyasi tarihimizde hiç karşılaşmadığımız olaylar. Ana Muhalefet Partisi'nin genel merkez tablo, olaylar, bunlar hiç Türkiye'nin karşılaşmadığı olaylar ve aynı zamanda da hak etmediği olaylar olarak düşünüyorum. Bu tablodan hiç kimsenin mutlu olacağını da zannetmiyorum. Ne iktidarın ne muhalefetin böyle bir tablodan mutlu olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sonuç olarak Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı ve artık bundan meclis ve buradan bir yol haritası çizecek, anlaşılan o ki. Şimdi burada bir konuya dikkat çekmek isterim. Bir mağduriyet tablosu, yani CHP Genel Merkezi'nden polis zoruyla çıkarıldık, Kemal Kılıçdaroğlu ile iktidar el ele bizi zoruyla dışarı çıktı söylemini dinledim. Yani Özgür Özel'in konuşmalarında bu mağduriyet tablosunun yaratılmak istendiği anlaşılıyor. Fakat
4: acaba tam olarak böyle mi olur? Buna emin değilim. Zira bu iktidar eleştirisi, bu bayraklar, garibaları, parmaklıklar arkasından görüşmeler, su sıkmalar polise, tüm bunlar seçmenin genel kitlesine hesaba katıldığında o kadar da mağduriyet gibi gözükmeyecektir. Belki CHP'nin ana çekirdek kadrosu belli bir kesim tarafından belki hoş karşılanabilir. Toma'nın üstüne çıkmak. Bir şeyler belki görebilir.
1: Bunu Sayın Öztürk, sizinle bağlantımızda bir ses problemi yaşıyoruz. Onu şimdi yeniden kurmaya çalışalım. Daha sağlıklı bir sese ulaştığımız zaman Sayın Kemal Öztürk'ün kaldığı yerden devam etmesini sağlayacağız elbette. Şu saate kadar olanları belki de hatırlatmakta fayda var. Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde pazar sabahı saat 7'den itibaren bir hareketlilik vardı ve bugün artık akşam olmak üzereyken saat 18 civarında Özgür Özel'i artık meclis binasının, meclisin önündeki parkta görüyoruz. Otobüsün üzerinde bir konuşma yapıyor. Yaptığı konuşmada da bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadeleye devam edeceklerini söylüyor. Artık genel merkezin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söylüyor. Ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi var. Mahkeme kararıyla getirilen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi şu anda içeride, avukatı da girdi. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'ysa şu ana kadar evinden hareket etmiş değil. Kendisini ziyaret eden birkaç milletvekili var. Onlarla görüşüyor. Bazı açıklamalar yapılıyor. Bundan sonra sabah itibariyle polis müdahalesiyle birlikte Özgür Özel ve ekibi genel merkezden ayrıldılar. Sonrasında bir yürüyüş gerçekleşti ve adres Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Özgür Özel geri dönmek üzere ayrıldıklarını söylemişti Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve özellikle de kendisinin saat öğlen 12'de Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle konuşacağını, konuşmayı belirledikleri halde sabah saat 6'da 7'de Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar kendine yakışanı yaptı şeklinde ifadeleri olmuştu. Sabah saatlerinde olan bitene ilişkin. Şimdi NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le bağlantımızı bir yeniden denedik. Daha sağlıklı sesini duyabilmek için Kemal Öztürk'ü bir dinleyelim. Sayın Öztürk devam edebilirsiniz.
4: Şu anda sesim net geliyor zannediyorum.
1: Evet.
4: Şimdi sabah 10'dan itibaren ben yayınlara bağlandım. Sabah 7.30'dan itibaren de Türkiye bu krizle uyandı ve bu krizi dakika dakika neredeyse takip ettik. Şimdi siyasi tarihimizde çok ender görülen bir olayla karşı karşıyayız. Hiç olmaması gereken, hiç görmememiz gereken bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne muhalefetin ne iktidarın bundan mutlu olacağını düşünmüyorum. Bu Türkiye açısından iyi bir tablo değil. Şimdi sabahleyin hep şunu konuştuk. Bu kriz polis müdahalesi olmadan önlenebilir ve bir şekilde çözüme kavuşabilir mi diye. Şimdi sabah 7.30'da Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının CHP Genel Merkezi'ne gelmesi, Mahir CHP Grup Başkan Vekilinin ifadesiyle çok iyi niyetli bir çaba olarak görülmedi. Çünkü saat 14'te bir anlaşma yapılacağı, bir görüşme yapılacağı kendi aralarında mutabakata varılmış. Böyle olduğu halde bu sabah 7.30'da gelen kişiler, avukatlarla beraber gelenler gerilimi biraz tırmandırmış oldu. Fakat şunu hep soruyorum, acaba önlenemez miydi? Bence önlenebilirdi. Yani Özgür Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu görüşselerdi, telefonla bir araya gelselerdi en azından, hani bunu böyle çözmeyelim, şöyle çözelim, böyle çözelim diye bir şekilde çözmüş olsalardı, konuşmuş olsalardı, ben krizin bu aşamaya geleceğini hiç düşünmüyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde de bu tablo ortaya çıkmazdı bana göre. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları kilitlendi, demirler çekildi, barikatlar kuruldu ve içeriye ne icra memurları, ne polis memurları, ne de başka birisi sokulunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları da kolluk kuvvetlerine başvurdu ve dedi ki bu yargı kararını uygulamamız gerekiyor. Bu konuda Ankara Valiliği'ne bir dilekçe verdiler ve Ankara Valiliği de hukukun gereğinin yapılması için emniyete talimat verdi. Şimdi hiçbir devlet hukuk kurallarını, kanun kurallarını, mahkeme kararlarını uygulamayan bir ortama müsaade etmez. Bu bir meşruiyet krizi yaratır. O yüzden emniyetin ve kolluk kuvvetlerinin görevi bu yargı kararlarını hayata geçirmektir. Her zaman için bu böyle olmuştur. O nedenle bir müdahale hazırlığı yapılırken tekrar bu sorun çözülebilir mi diye beklentiler oluştu ama olmadı maalesef. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarında da son derece sert üslup, oldukça agresif bir tarzda gördük. Ve gerilim gittikçe yükseldikten sonra da işte bu beklemediğimiz bir tablo ortaya çıktı. Şimdi Özgür Özel bu otobüs üstünde yaptığı konuşmada ısrarla iktidar ve Kılıçdaroğlu'nu bir arada anıyor. İnsanın aklına şöyle bir soru da geliyor. Yani acaba mağduriyet ortamı yaratılmak için mi hani bir direnç gösterildi? Polisle gaz bombaları, işte barikatlar, tomalar, bütün bunlar ortaya çıktı. Yani bu mağduriyet düşüncesi varsa ben aynı kanaatte değilim şahsen. Çünkü hani tomanın üstüne çıkmak, polisle direnç göstermek, sandalye, masa ortalığa atmak, bunlar belki belli bir kesimin hoşuna gidebilir ama geleneksel Türk seçmeni böyle tablolardan hoşlanmaz, böyle ortamlardan hoşlanmazlar. Yani seçmenin geneli bu tür kriminal görüntülerde, bu tür şiddet görüntülerinden genellikle rahatsız olur, ürker, tedirgin olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olabilmesi için, Cumhurbaşkanlığını alabilmesi için %51 bir oya ihtiyacı var. O nedenle toplumun genelini hesaba katarak bir siyaset tarzı belirlemesi gerekiyor. Bu da o küçük azınlığın hoşuna giden o şiddetten biraz daha uzak, daha siyaset üreterek, daha politika üreterek bir politika izlemeleri gerekiyor. Ama anlaşılan o ki iki taraf, yani Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel köprüleri attı. Bugünkü konuşmasında, otobüs üstündeki konuşmasında da anlıyoruz ki Özgür Özel artık Kılıçdaroğlu'nu daha sert şekilde eleştirecek ve köprüler atılmış durumda. Şimdi bundan sonra her iki tarafın bir kendine göre yol haritası olacak. Anladığımız budur.
1: Özgür Özel'in bugün sabahki polis müdahalesine kadar belki biraz daha itidalli bir yaklaşımının olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili dünkü açıklamalarından gözleyebiliriz aslında. Belki baştan itibaren duruşunda farklılık göstermeyen isim Kemal Kılıçdaroğlu olabilir mi? Çünkü sanki başından itibaren bir karar vermiş ve o kararı uygulamaya da niyetli gibi bir duruşu var. Ne dersiniz?
4: Kimin özellikle?
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun.
4: Evet. Şimdi her iki tarafın tutum, davranış ve hareket tarzından benim anladığım uzlaşma niyetleri yok bana göre. Bu açık bir şekilde belli oluyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli daha güçlü tabii. Bir mahkeme kararı var neticede. Bu mahkeme kararının hayata geçmesi de kaçınılmaz. Dolayısıyla uzlaşmayı arayacak tarafın biraz daha Özgür Özel cephesinin olması gerekir. Ve buradan güçlenerek çıkacağız ifadeleri, hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in güçlenerek çıkacağız ifadelerinin altının da boş olduğunu gördük. Yani buradan bana göre güçlenerek çıkmadı Cumhuriyet Halk Partisi, zayıflayarak çıktı. Şimdi bu iktidar eleştirisi yapılıyor ama iktidarın değil de biraz Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin hatası. Yani burada uzlaşabilirler miydi? Evet, ikisi oturup konuşabilirlerdi, uzlaşabilirlerdi. Ama böyle bir şey görmedik. Şimdi benim kanaatim, özellikle Kılıçdaroğlu ekibinin genel merkezi hemen devraldılar. Mesela bayram sonrasına bırakmadılar. Bayram sonrasında hani oturalım konuşalım veya bir yol haritası çizelim gibi konuşmalar da vardı. Bu da olmadı. Genel merkezi devraldıktan sonra bana göre Sayın Kılıçdaroğlu çok ciddi bir partide tasfiye süreci başlatacak. Yani disiplin kurulu kurulacak, parti yönetim kurulu oluşturulacak ve disiplin süreçleri işletilecek. Zaten bunun ilk işaretini verdi zannediyorum Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından zaten bu ahlaki vurguyu ısrarla yapmasından anladığınız o ki bir arınma terimini de kullanıyor ısrarla. Bu arınma sürecini kurultaya gitmeden önce yapmak niyetinde. Yani ısrarla bir kurultaydan bahsediliyor ya, Özgür Özel hemen gidelim diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da en uygun vakitte diyor. Bu arınma süreci demek parti üyesi olan, delegesi olan, belediye başkanı olan ya da milletvekili olan kim varsa, bunlar eğer soruşturma geçiriyorsa, mahkeme süreçleri varsa, tutuklanmışsa, haklarında bir takım büyük iddialar yargı sürecine taşınmışsa, bana göre bu isimlerin CHP üyelikleri askıya alınabilir. Ve aklandıktan sonra CHP üyeliklerine devam edeceğiz diye de bir açıklama yapılabilir. Ama bugün Mahir Polat'ın açıklamasından anladığımız bazı kişiler de ihraç edilecek. Yani Kılıçdaroğlu'na hain diyen, posterini parçalayan ya da hakaret eden tespitleri varsa, böyle isimler varsa, bunlar da ihraç edilecek. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor: parti içindeki tartışma daha da sertleşecek, daha da tansiyon yükselecek. Bir de ben il teşkilatlarında da değişiklikler bekliyorum. Benzer olayların da orada olması muhtemel. Yani il başkanını genel merkez değiştirebilir. O zaman bu değişikliğe direnen kişiler benzer tabloların, işte polis ortamının tekrar yaratılmasına da bir etki yaratabilir kanaatimce. Ümit ediyorum bu tablolar olmaz. Bu görüntüler Türkiye'ye yakışmıyor benim kanaatim. Fakat görünen o ki kurultay süreci uzun sürecek. Kılıçdaroğlu cephesi çabuk bir şekilde kurultaya gitmekten yana değil. Delege yapısını değiştirmeden kurultaya gideceklerini düşünmüyorum. Bu şu anlama geliyor. Yeni delege yapısı şu anlama geliyor: İlçelerde, illerde yeniden seçimler yapılacak, yeniden delegeler seçilecek ve onlarla kurultaya gidecek ki bu çok uzun bir süre. Yargıtay kararından sonra kurultaya gidilebilir hukuki açıklamasını da ben bir hukukçuya sordum. Seçim hukukunu bilen bir hukukçuya. Böyle olmak zorunda olmadığını da ifade ettiler. Yani CHP isterse kurultaya, olağanüstü kurultaya, olağan kurultaya bir şekilde gidebilir deniyor. Ama parti iç tüzüklerini tam detaylı bir şekilde bilmiyorum. Ama gördüğümüz tablo, çok hızlı bir kurultay süreci yaşamayacağız. Kılıçdaroğlu cephesi bunu zamana yaymaktan, partiye hakim olmaktan, kendi kadrolarını iş başına getirmekten yana bu süreci maalesef böyle göreceğiz. Özgür Özel cephesinin yol haritasıysa olabildiğince gündemde kalmak, olabildiğince seslerini duyurmak, sokakta görünür olmak, nöbet tutmak parti teşkilatlarında. Yani Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonraki sürece benzer bir süreç gerçekleştirecekler anladığımız kadarıyla. Fakat işin sonunda ben bir bölünme bekliyorum. Ekim Partisi'nin kurulacağını düşünüyorum. Kuruldu zaten. Aktive edileceğini düşünüyorum ve CHP zannediyorum yeni bir bölünme eşiğine gelmiş durumda.
1: Peki. Şimdi bir ara vermeyelim de bir bağlantı yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bağlantımız olacak. NTV'den Özgür Akbaş orada. Özgür, oradan Özgür Özel ayrıldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, avukatları, avukatı Celal Çelik oraya girmişti. Hala içeride mi ekip?
5: Hemen giriyor mu? Gireceğim şuraya ben.
6: Geldiler ve sonrasında ayrıldılar Seda. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazıları hala buradalar. Ama şunu anlatalım. Bugün gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi tarihi açısından kara bir gün diyebiliriz. Çünkü Çevik Kuvvet baskını oldu. Mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla, yani mahkeme kararıyla genel başkan olmasıyla birlikte Ankara Valiliğine ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazdığı iki yazı var. Avukatı aracılığıyla yazdığı iki yazı var, dilekçesi var. Genel merkezin boşaltılması talebi. O talep değerlendirildi. Valilik İl Emniyet Müdürlüğüne bu talimatı verdi. Gereğinin yapılması talimatıydı bu. Ve bugün biz bunu yaşadık. Bu anlara tanıklık ettik. Şimdi neredeyiz biz? Genel merkezin ana girişinin tam sağ tarafındayız. Herkes otoparktan girileceğini düşünüyordu. Ancak Çevik Kuvvet Polisi farklı bir yol izledi. Otoparkta oradan da müdahale oldu. Yoğun bir biber gazı müdahalesi oldu. Ama esas Çevik Kuvvet'in girdiği yer tam da burasıydı. İki bölüm kesildi. Ve buradan Çevik Kuvvet Polisi içeri girdi. Partililer de farkında değildi. Ve bir anda Avlu'da partililer Çevik Kuvvet Polisi ile baş başa kaldılar. Ve böylece müdahalede çok kolay oldu. Partililere yönelik müdahalede kolay oldu. Zaten sadece burası değil, aynı zamanda otoparktan da giriş yaptı Çevik Kuvvet Polisi. Oraya da biber gazı çok yoğunluklu bir şekilde gönderildi. Ve genel merkeze girdiler. Genel merkeze girdiler. Genel merkezde adeta bir savaş alanına döndü desek yanlış olur. Şimdi temizlik yapılıyor tabii genel merkezde. Bir anlamda CHP'nin yeni mahkeme kararıyla genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlanıyor desek çok da yanlış olmaz. Bugün beklenmiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün gelmeyecek ama yarın gelme ihtimali var. Bundan sonraki tabii yol haritasını da Kemal Kılıçdaroğlu şekillendirmeye çalışıyor. Bir yandan da Ahmet Aldoğan bugünkü yaşanan Çevik Kuvvet'le partiler arasında yaşanan o arbedede neler olduğunu da bir yandan size göstermeye çalışıyor. Bu girdiğimiz kapının camı tamamen kırılmıştı. Cam çerçeve yerlerdeydi. Her taraf perişan haldeydi ve şu an temizlik yapılıyor. Biraz daha yukarıya doğru çıkalım çünkü burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin giriş kısmı.
7: Başkan seçilince otomatikman grup başkanlığı zaten devam etti. Her ne kadar tanımasak da kararı, her ne kadar Türkiye'deki hiçbir hukukçu bu mutlak kararını ve tedbir kararını hiçbir yere koyamasa da sonuçta yarın burada bir türbülans olmaması için zaten mevcut olan meclis grup başkanlığı görevimi dün de bir kez daha seçim yaparak ve oy kullanan arkadaşlarımızın bir eksiğiyle seçilerek yeniden meclis grup başkanı seçildim.
8: Arabalar böyle sen.
7: Şimdi bundan sonra bu görevimi yapmaya devam edeceğim. Tabii burada
8: sağa doğru, önemli. Şuraya doğru.
7: Efendim işte.
8: Buraya doğru, buraya doğru.
7: Acaba kaç tanesi söz gözlerle bir nokta sorusu.
9: Abi saldırın ben, saldırın ben. Sayın Başkanım.
7: Vekilimin üstünde bir nokta olduğu cevabıyla bugün de çok farklı ifadeler kullanıyordu ama çok sayıda milletvekilimizin de geçmiş dönemlerde bazı ifadeleri, bazı paylaşımları yapan ve bu yüzden bir başka tutumda oldukları ifade edilen çok sayıda milletvekili arkadaşımız da bugün kurultay yapılması gerektiğini ifade ettiler. Bu çok kıymetli.
8: Telefon Melike.
7: Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin 40 gün içinde bir kurultay yapması noktasında grupta bir mütabakat var. Hem toplumda inanılmaz bir talep var. Zaten delegelere sorulacak olduğunda delegeler, aynı delegeler o yarışmalı kurultaydan sonra iki sefer beni tam oyla yetkilendirdiler 6 Nisan'da ve 21 Eylül tarihlerinde. O yüzden buradan sonra yani düşen tek şey şudur, yapacakları tek şey şudur. Zaman geçirmeden kurultay yapacaklarını ilan etsinler. Bu köpüren toplumsal tepkiden de boşu boşuna duyulan bu protestolardan da bir an önce kurtulsunlar. Milletin böyle bir darbeye ortak olan kimseyi Cumhuriyet Halk Partili kabul edecek sabrı kalmamış. Bunu siz de görüyorsunuz. Bizim beklentimiz, biz bir genel merkez olmaksızın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin faaliyetlerini sürdürecek güçteyiz. Gördünüz, partinin otobüsü yoktu. Bulduğumuz bir otobüsün üstüne çıktık. Ama bu meydanı bir pazar günü, bir bayram günü, bayram arifesinde yani kolay kolay kimsenin toplayamayacağı bu kalabalık kendiliğinden toplanıyor. Burada bir toplumsal tansiyon var. Bu toplumsal tansiyon demokrasiyi sahipleniyor. Siyasi partili demokratik rejimi sahipleniyor. Darbelere itiraz ediyor. Bunu görmek lazım. Birlikte 8 kilometre yol yürüdük. Siz de ıslandınız, biz de. Geçen arabaların istisnasız tamamı, binek araçlar, ticari araçlar, her birisi kornayla, ışıkla, sesle el sallayarak destek veriyor. Onlar CHP'li olsa partinin o %95 olur arkadaşlar. Onlar demokrasiye inanan insanlar. Çok partili rejime inanan insanlar. bir partinin genel başkanını o partililerin belirleyeceğine inanan insanlar. O yüzden dayanışma gösteriyorlar. Bu çok kıymetli. Yani her darbeden sonra toplum o darbeyle bir daha sınanır. Ben 15 Temmuz'da AK Parti hedef alındığında demokrasinin tarafında durmuştum. Darbecilerin tarafında durmadım. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu hedef alındığında da ben darbecilerin değil, milletin tarafında durmuştum. Bugün de parti içinde bir darbe yapılıyor saray eliyle. Bu darbeye karşı milletin tarafında duruyorum. Şükürler olsun ki millet de arkamızda duruyor.
10: Bayramda bir kurultay ilan edilmezse, bir kurultay tarihi ilan edilmezse bundan sonrası için ne olacak?
7: Arkadaşlar, onunla ilgili siyasi partiler kanununun, tüzüğün bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız. İmza toplayacağız. Parti meclisini olağanüstü toplantıya çağıracağız. Parti meclisinde karar kuvvetinde yapabileceğimiz ne varsa onu yapacağız. Toplumsal baskıyı arttıracağız ve eninde sonunda yani ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi bir siyasi kapkaçla kaptı kaçtıyla ben aldım kaçtım bende oldu vermem kimseye diyerek elde tutulabilecek bir yer değil. Günü geldiğinde seçilmiş ben 1303 oyla seçildim. Kurultay günü geldiğinde ben 3 gün geciktireyim desem millet bana da tahammül etmez. Olacak iş değil arkadaşlar. Yani öyle saray böyle söylüyor ben yöneteceğim. Yok öyle bir şey. Sarayın işine geldiği gibi olmaz o işler.
10: Buradan mı yürüteceksiniz süreci ve bayramda burada mısınız?
7: Şöyle buradan yürüteceğiz. Bayramda şimdi genel merkezi koruma refleksi başka bir şeydi, doğru bir şeydi. Bayramda burada odada durmak yerine bayramda sahada oluruz. Bundan sonra biz bir oda gerektiğinde, bir çatı gerektiğinde o çatı Yüce Meclis çatısıdır. Ama esas olarak sokaktayız, meydandayız, halkla birlikteyiz. Bundan sonra büyük bir iktidar yürüyüşünü hep birlikte sokaklarda 81 ilimizde yürütmeye devam edeceğiz.
1: Bundan sonra sokaktayız diyordu Özgür Özel. Şimdiye kadar hep öyle dedi. Şimdi de demeyi sürdürüyor. Bayramda da sokakta olacağız. Her zaman da sokakta olacağız. Bir çatı gerekli olursa o çatı meclis diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geçelim. Özgür Özel'in ayrıldığı o çatıya ve kendi ifadesiyle meraklısına bıraktığı makam odasına geçelim. Orada Özgür Akbaş var. Özgür, sen bu yayından önce oradan bize sabah yaşanan, öğlen yaşanan olan bitenden sonra yaşananların izlerinin silinmeye çalışıldığını görüntüler eşliğinde de anlatıyordun. Önemli de ayrıntılarla önemli hatırlatmaların vardı. Bir devam edelim ona.
6: Evet, Genel Merkez'in İçindeyiz. Yaşanan arbedeyi anlatmak için aslında buradayız. Yaşanan o büyük olayları anlatmak için buradayız. Hiç istenmeyen aslında, yani Türk siyasetine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine de hiç yakışmayan o görüntüleri anlatmak için buradayız. Gerçekten genel merkezin hem girişi hem katları, bütün katları da gezdik. Bir savaş alanını andıran görüntüler söz konusu. Hala biber gazının etkisini sürdüğünü belirtelim içeride. Zaten Ahmet Aldoğan da getiriyor. Çok ciddi bir toz, beyaz bir tozla kaplanmış durumda her yer. O biber gazının yarattığı bir tablo. Şimdi evet, genel merkez bu halde ve Kemal Kılıçdaroğlu da mahkemenin atadığı bir genel başkan olarak henüz genel merkeze gelmedi. Kurmayları geldi, avukatı geldi, Celal Çelik. Zaten bu süreci bütünüyle yürüten isimdi Celal Çelik ve o geldi. Ve şimdi bizi ne bekliyor? Aslında onu biraz anlatmak lazım. Tabii burada genel başkanların fotoğrafları var. Mutlak butlan kararı çıktıktan sonra CHP'de genel başkanlık yapmış isimlerin fotoğrafları var. Çerçeveli fotoğraflar ve mutlak butlan kararı çıktıktan sonra özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o videolu mesajdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın hemen yanında olan portresi kırılmıştı. Çerçeveli portresi kırılmıştı. Şimdi Özgür Özel'in de portresi yok orada. Ama bu kırılma nedeniyle değil. Özgür Özel ve ekibi buradan giderken o çerçeveyi aldıklarını da vurgulayalım. Buradan aldılar, kırılmasın diye götürdüler. Bunu da anlatmış olalım. Peki şimdi bizi ne bekliyor? Kılıçdaroğlu kanadında bizi ne bekliyor? Kılıçdaroğlu şimdi MYK'sını oluşturacak. Merkez Yönetim Kurulu, yani genel başkan yardımcılarını oluşturacak. Hangi ekipten? 2020 yılında seçilen, ta 2020 yılında, yani 6 yıl önce 25-26 Temmuz tarihinde, 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 37. Olağan Kurultay'da seçilen parti meclisi üyelerinin içinden MYK'sını belirleyecek Kılıçdaroğlu. Yani genel başkan yardımcılarını belirleyecek ve sonrasında disiplin kurulunu oluşturacak. Aslında disiplin kurulu belli çünkü o kurultayda belirlenmiş disiplin kurulu ve sonrasında artık yavaş yavaş bazı süreçleri aralaması bekleniyor ve anladığımız, kurmaylarından da yola çıkarak anladığımız, hep bir arınmadan bahsettiği için ve ahlaki vurgu yaptığı için adı yolsuzluklara karışmış bazı isimlerle yolları ayırmayı planlıyor, öyle ifade ediyor Kılıçdaroğlu'nun ekibi ve bunlarla ilgili bir disiplin süreci aralanabilir. Milletvekilleriyle ilgili bir disiplin süreci o kadar kolay değil. Çünkü parti meclisi burada devreye giriyor. Parti meclisi çok özür dilerim. Çünkü biber gazı hala çok etkili genel merkezin içinde. Bu yüzden zaman zaman öksürüğü tutabiliyor. Parti meclisi çok parti meclisinde şu an yarı yarıya bir durum var. Yani Özgür Özel'in destekçileri de orada çok yoğunluklu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de var. Şimdi bundan sonraki süreci burada iyi görmek lazım. Özgür Özel siyasi partiler kanunun getirdiği her türlü yolu deneyeceğiz dedi. Delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. Olağanüstü kurultay için, seçimde olağanüstü kurultay için. Ama bunun yanı sıra parti meclisinde olağanüstü toplantıya çağırmaya çalışacaklar. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini olağanüstü toplantıya çağırırsa işte orada olağanüstü kurultay yapılması için parti meclisinden bir böyle bir karar çıkartmaya çalışacak Özgür Özel ekibi. Böylesi bir mutlak mutlan kriziyle sarsılan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. İkili bir yapı söz konusu. Yeni bir parti olacak mı? Hep bu soruluyor. Henüz Özgür Özel böyle bir düşüncesi olmadığını çok net bir şekilde ifade ediyor. Sonuna kadar direnmeyi sürdüreceklerini söylüyor. Tabii yani biber gazı şu an çok zorladığı için anlatmakta da zorluk çekiyorum Seda. Son bir not. Kılıçdaroğlu bugün gelmeyecek. Bugün gelmeyecek. Ama yarın gelme ihtimali var. Eğer gelirse tabii genel merkezin de temizlenmesi isteniyor. Eğer temizlik tamamlanırsa büyük ihtimal yarın genel merkeze gelecek ve MYK'sını oluşturacak. Sonrasında da ilk MYK toplantısına başkanlık edebilirse de.
1: Biber gazı etkisinden zor konuştu Özgür Akbaş. Herhalde bu halde zaten Kemal Bey'i oraya getirmezler. İyice de temizlenip havalandırılması gerekecek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin. Çünkü şu anda bile içeride durmak, yayın yapmak, konuşmak epey zor. Zaten şu anda binada buna hazır değil. Bu arada Özgür Özel meclis binasına girdi. Ekibiyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Zaten şu anda da NTV kameramanı gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazan ve Özgür Özel yazan odanın içinde bulunuyor Özgür Özel. Şimdi evet, canlı görüntü meclisin içerisindendi. Şu anda Özgür Özel konuşmuyor. Bu canlı değil. Onu da söyleyelim. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le konuşuyorduk. Kemal Öztürk, şimdi siz arınma meselesini hatırlatmıştınız. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son gönderdiği videoda bunun altını çizmişti. Daha sonraki bir ifadesinde de vardı yine bu durum. Dolayısıyla aslında atılacak adımlara dair bir tür ipucu veriyor. Zaten Mahir Polat da bunu söylemişti. Şimdi bu durumda Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istediği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmeli ifadesinden uzaklaşıldığını örneğin söyleyebilir miyiz?
4: Evet, Bahçeli'nin bir yol haritası vardı, çözüm önerisi vardı. Oldukça da akla yatkın bir çözüm önerisiydi ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu tercih etmediğini gördük. Şimdi burada tabii psikolojilerini de paradoksları da iyi görmemiz lazım. Yani kendisine işte hain diyen, çerçevesi, fotoğraflarını yırtan, ahlaki olarak tartışmalı birçok şeyin içerisine girmiş ekibe 13 yıl genel başkanlık yaptığı bir partide devreder mi? Hani o psikolojiyi görmüyorum ben Sayın Kılıçdaroğlu'nda. Kameraların karşısına geçtiğini de işin gerçeği şaşırdım. Yani yaşına rağmen son derece enerjik, son derece motive. Şaşırttı beni işin doğrusu. Bu motivasyonda olduğunu düşünmüyorum. Yani partiyi Özgür Özel'e bırakmaz veya onun işaret edeceği bir yere bırakmaz. Dava süreçleri başladıktan sonra çok hakaret edildi Kılıçdaroğlu'na, çok ailesine oldukça kötü şeyler yaşandı. Bu insan, neticede insan, hepimiz insanız. Bu psikolojiden de bakmak lazım. Ama siyaseten bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi kan kaybetti, çok ciddi zarar gördü. Şimdi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi arasındaki, bence buna İmamoğlu'nu da eklemek gerekiyor. Yani tek başına Özgür Özel de dememek lazım. Bugün çünkü İmamoğlu'nun açıklamaları uzlaşmayı hiç de teşvik edici açıklamalar değil. Son derece agresif açıklamalardı. Bu parti bu hale gelmeden çözebilirler miydi? Çözebilirlerdi. İşte burada bir paradoks başlıyor. Yani iktidarın yargıyı etkilediği, yargının bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'ne dava açtığı mesela iddia ediliyor ya. Ben dava mahkeme kararına baktığımda davacı bölümünde Lütfü Savaş'ın adını gördüm. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi bir partili bu davayı açmış, bu parti üyeleri bu davayı sürdürmüş. Sonunda da kararı bu parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri, üyeleri sayesinde bu kararlar çıkmış ortaya. Dolayısıyla buradan bir
1: Sayın yani iktidar tüm müsaadenizle Kemal Bey'in evinin önünde bir hareketlilik var. Bir kulak verelim.
11: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partiden içeri giremedi. Biz içeri girip ya bu buraya bir aklı selim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan da son derece üzgün bu manzaradan dolayı. Bir karşılıklı değerlendirme yaptık böyle bir süreç.
12: Ne diyor kendisi, neler söylüyor?
11: Üzücü bir durum tabii ama neticede bir gereklilik var ve bu gereklilik çerçevesinde önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bu yetkili organları bir yol haritası belirleyecek ve bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek.
12: O yol haritasına ilişkin bir takvim var mı? Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e ne zaman gider? MYK ne zaman belirlenir? Disiplin kuruluna ilişkin çalışma ne zaman olur?
11: Evet, şöyle partinin yetkili organı biliyorsunuz kurultaydan sonra en yetkili olayı parti meclisi. Parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Parti meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra, yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir kendi makamına. Bu süreci de şimdilik, yani genel merkeze gelmeden önce kendi ofisinde takip edecek, kendi ofisinde yönetecek.
12: Bayramdan sonra mı genel merkeze geçişmesi?
11: Yani bayram sonuna doğru öyle bir şeyimiz var, öyle bir planlamamız var.
12: Disiplin kurulunun işletileceğine ilişkin bu süreçte bazı isimlerin sevk edileceğine ilişkin çok haber yer aldı.
11: Şimdi şöyle, bunlar tabii yani çok şey konular, yani henüz o noktada değiliz. Biz şu anda ilk önce partinin meşru yasal organlarını, yani söz konusu olan karar çerçevesinde resmi organların teşkiliyle ilgili süreçleri tamamlayacağız bu hafta. Yani parti meclisi toplantısı, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı, ilk toplantı, işte Sayın Genel Başkan'ın makamına gelişi, yani bununla ilgili süreçler var. Bu bayramı da böyle değerlendirmeyi düşünüyoruz.
12: Özgür Özel genel merkezden ayrıldı, meclis artık bizim genel merkezimiz ifadesini kullandı. Bu süreçte Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleriyle nasıl bir temas kurulur, bir temas kurulabilir mi? Neler yaşanmasını bekliyoruz?
11: Kurulabilir, niye kurulmasın? Yani biz farklı partilerden insanlar değiliz, düşman değiliz. Neticede Sayın Genel Başkan, yani Özgür Bey'le de diğer milletvekili arkadaşlarımızla da, grup başkan vekili pozisyonunda olan arkadaşlarımızla da temas kuracaktır. Yani temas kurulmayacak diye bir durum yok. Önümüzdeki günler, ya yani bayramda bir fırsat biliyorsunuz bu süreçte, kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden bazı isimler vardı. O isimler arasında 24. dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, az evvel NTV'den Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı canlı yayında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki stratejisiyle ilgili olarak hep birlikte izledik. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edecek yayınımız.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: durumu. Yeni haftada yağışlar daha dar alana etkileyecek. İstanbul ve Bursa yine biraz bulutlu, İstanbul 23, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar salı ve çarşamba daha az yerde görülecek. Ankara 21 derece. Ege'de daha çok Denizli, Muğla, Afyonkarahisar çevresi yağışlı. İzmir 28 derece. Akdeniz'de sağanaklar sürüyor. Tedbirli olunmalı. Adana 26, Hatay 24 derece. Karadeniz'deki gök gürültülü sağanak geçişleri salı günü azalacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar şiddetini düşürüyor. Kısım kısım etkili. Erzurum 17, Diyarbakır 23 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 24 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Uluslararası Markor Günü bugün. Markor, Orta ve Güney Asya'nın dağlık bölgelerine özgü bir yabani keçi türü. İkonik bir hayvan olan markor, aynı zamanda ekolojik açıdan önemli ve yerel ekonomiye de katkı sağlayan değerli bir tür. Habitat kaybı, vahşi avlanma ve iklim değişikliği nedeniyle nesli tehlike altında olan markorun ve doğal yaşam alanının korunması hem ekolojik zorunluluk hem de bölgesel ekonomiyi güçlendirmek, sürdürülebilir turizmi desteklemek için önemli bir fırsat. Burgu şeklinde uzun boynuzları olan markor, 3600 metre yüksekliğe kadar dağlık arazilerin yanı sıra açık ormanlık alanlarda da yaşayabilir. Toynakları geniş olduğu için dik uçurumlara kolayca tırmanır. Kürkünün tüyleri hava sıcaklığına göre uzar ya da dökülür. Kürkü gibi boynuzlarının rengi de mevsimine ve bulunduğu yere göre değişir. Son olarak markorun Pakistan'ın ulusal hayvanı olduğunu ekleyelim.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Merhaba, 24 Mayıs 2026 saat 19. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Olağanüstü bir pazar günü sona ermek üzere. Bugün sabah saat 7'den itibaren başkent Ankara'da olağanüstü bir hareketlilik vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne icra memurlarının ve polis memurlarının gitmesiyle başlayan süreç son olarak Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürümesi orada konuşmasıyla tamamlandı. Ama o arada epey bir gelişme yaşandı. Şimdi şu saat dilimi itibariyle olan biten her şeyi hatırlatacağız, özetleyeceğiz ve görüntülerimizi son dakika notlarıyla birlikte paylaşacağız. Bağlanacağımız çeşitli adresler de olacak. Çünkü NTV ekipleri bugün sabahın çok erken saatlerinden itibaren, hatta dün geceden gelen bir durumla birlikte görevlerini sürdürdüler. Duraklarda çalışmalarını sürdürdüler. NTV muhabiri Özden Erkuş örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bir süredir orada nöbetini sürdürüyor. Gelenler gidenler vardı. Kemal Bey'i hiç görmedik ama Özden Erkuş zaman zaman bültenlerde bize oradaki gelişmeleri, yapılan açıklamaları anlattı. Son bağlantıda Özden İstanbul eski milletvekili Müslim Sarı'yla konuştu. Oradan başlayalım. Başa doğru döneriz. Özden, neler söylemişti Müslim Sarı sana?
1: Kuşkusuz tüm yaşanan, bugün yaşananların tamamı, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün polisler eşliğinde girilmesi, sonrasında partinin tahliye edilmesi, tüm bunları Kemal Kılıçdaroğlu nasıl değerlendirdi sorusuyla başladık. Çünkü yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdiler Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Üzgün Sayın Kılıçdaroğlu dedi Müslim Sarı. Bu görüntülere herkes üzüldü, bizler de üzüldük. Sayın Genel Başkan da üzgün olduğunu ifade etti.

0: da hamlelerin yapılması olduğunu vurguladı. Şimdi bundan sonra ne yaşanacak? Nasıl bir yol haritası var önünüzde sorusunda sorduk Müslüm Sarı'ya. Öncelikli olarak parti organlarının teşkil edilmesinden bahsetti. Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları belirlenecek. Bu çerçevede önceliğimiz partinin en yetkili karar organı olan parti meclisinin toplanması. Bayram sonrasında toplanma konusunda bir görüşümüz var ifadesini kullandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi tabii ki mutlak mutlak kararı çerçevesinde geçerli olan parti meclisi bayram sonrasında toplanacak. Net bir tarih olmamakla birlikte bayramın ardından bu toplantının yapılacağını söyledi. Sonrasında bayram sonrasında genel merkeze geçmesine dönük, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrasında genel merkeze geçmesine dönük bir planlamamız var. O güne kadar ofiste çalışacak ifadesini kullandı. Parti meclisi toplantısının ilk olarak yapılması, ardından Yüksek Disiplin Kurulu'nun teşkil edilmesi, sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun makama gelişi gibi süreçlerin arda arda yaşanacağına ilişkin bilgi verdi. Yani en azından bir zaman çizelgesi önümüzde belli. Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamaya göre bayram sonrasından başlamak kaydıyla parti meclisinin toplanması, sonrasında o parti meclisi toplantısında elbette MYK'nın teşkil edilmesi, Yüksek Disiplin Kurulu'nun oluşturulması ve ardından da Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze giderek çalışmalara başlaması gibi bir zaman çizelgesi önümüzde var. Dediğimiz gibi bu çizelgenin bayram sonrası başlaması planlanıyor. Tabii her ne kadar bugün büyük bir ayrışma ve kopma yaşansa da karşılıklı olarak taraflar arasında bugünkü olaylar neticesinde Özgür Özel artık Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim için genel merkez açıklaması yaptığı hatırlatmasında bulunduk Müslüm Sarı'ya. Bir temas kurulur mu sorusunda ardından yönelttik. Temas kurulur tabii, neden kurulmasın dedi. Farklı partilerde değiliz ifadesini kullandı. Sonrasında da bayram da bu anlamda bir fırsat olabilir bu süreçte. Kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz diyerek sözlerini tamamladı. Bu açıklamada elde kalan önemli veri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonuna doğru genel merkeze geçeceğine ilişkin ilk değerlendirmelerin yapıldığı, sonrasında ise daha doğrusu bunun öncesinde ise ilk olarak parti meclisinin mutlak mutlak kararı çerçevesinde toplanması ve ardından da Yüksek Disiplin Kurulu, MYK gibi diğer organların da teşkil edilmesi gibi bir süreç işletilecek. Bayramın ardından bizim anladığımız bu, en azından Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda.
1: Özden ilginç bir şekilde Özgür Özel'in de aslında son sözleri, son açıklamalarından biri benzer şekildeydi. Parti meclisi ne yapabilir ona bakacağız. Parti meclisini olağanüstü toplantıya çağıracağız. İmza toplayacağız ve toplumsal baskıyı arttıracağız şeklindeydi. Özden'e bir sorum daha vardı arkadaşlar. Bugün Müslüm Sarı'dan önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun misafirleri vardı. Gelenler gidenler olmuştu Özden. Onlar arasında da açıklama yapanlar vardı. Neler söylemişlerdi?
0: Onu da aktaralım. Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel, Sevda Erdan Kılınç, aslında sonrasında Müslüm Sarı da onlara katıldı. Hep birlikte bir toplantı yapıldığını anlıyoruz. Kuşkusuz o toplantıda bugün ne yaşandıysa birinci ağızdan Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarıldı. Ama öncesinde Mahir Polat'la da konuştuk. Tabii bugünün en çok sorulan sorusu, genel merkez tahliye olduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gider, makamına oturur mu sorusu soruldu Mahir Polat'a. Bugün genel merkeze gitmez dedi ki, sonrasında Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamayla artık genel merkez için bayramdan sonrasını işaret ettiğini de hatırlatmak gerekiyor. O da tıpkı Müslüm Sarı gibi MYK ve Disiplin Kurulu'nun belirlenmesine ilişkin sürecin işletileceğini söyledi. Bundan böyle artık parti organlarının teşkil edilmesine dönük çaba devam edecek Kılıçdaroğlu cephesinde. Onu anlıyoruz. Bir de tabii Disiplin Kurulu'ndan bahis açılmışken çok sorulan bir soru. Bugün sosyal medyada da bazı milletvekillerinin de dahil olduğu bazı CHP'liler için disiplin sürecinin işletileceğine ilişkin haberler vardı. Bu soruldu. Disipline sevk edilecekler var ifadesini kullandı Mahir Polat. Kemal Bey'e hain diyenlerle ilişik kesilir dedi ki, kastettiği ilk gün mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra genel merkezdeki protesto gösterileri sırasında bu sloganın atılması. Bir soru daha soruldu. O da Özgür Özel'in fotoğrafının duvardan çıkarıldığına ilişkin bazı sosyal medya kareleri vardı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da çıkarılmıştı, hatırlanacaktır, duvardan. Mahir Polat da hayır biz o fotoğrafı

0: Fotoğrafa dokunmadık, o fotoğrafı kendileri aldı diyerek bu konuyla ilgili görüşünü bu şekilde ortaya koydu. Dediğimiz gibi bugün fırtınalar koparken Söğüt Özü'nde CHP Genel Merkezi civarında, burası oranın tam tersi, inanılmaz bir sakinlikteydi. Neredeyse yaprak kıpırdamadı yağış dışında, yağmur dışında. Ama sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde o tahliye işlemi gerçekleştikten sonra ise hareketlilik yaşandı. İşte o hareketliliğe dair notlarımızı da az önce sizlere aktardığım gibiydi.
1: Peki Özden Erkuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden son notları günü de özetleyerek paylaştı ve onun ifadesiyle fırtınanın koptuğu adresten bugünün tarihine 24 Mayıs 2026'dan Türk siyasi tarihine kalacak bazı kareler. Şimdi o kareleri ekrana getirelim. Fırtına kopmadan hemen önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi, sabah parlak bir gün, erken saatler 7 civarı ve polisler. Polisler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde, önlem olarak da Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri bir otobüs, büyük bir otobüs, seçim otobüsü koymuşlardı kapıya. Sonrasında ne oldu? Sonrasında içeri alınmadı polis ve bazı önlemler içerideki Cumhuriyet Halk Partililer tarafından, işte böyle içeriye barikatlar yerleştirildi. Fakat polis içeri girdi. Polis içeri girdi ve bu karede tam girmeden önceydi. Şimdi yine ekrana getirdiğimiz bir başka görüntü Cumhuriyet Halk Partisi'nin merdivenlerinden. Erken saatlerden itibaren asansörler kapatıldı CHP binasında. Sadece merdivenler kullanıldı. O merdivenlerin de kapıları kapatıldı ve merdivenlere de yine önlemler alındı. İşte polisi de görüyoruz. Bir karede CHP Genel Merkezi merdivenlerinden ekrana yansıdı. Şimdi bu karede bir başka önemli nokta. Az önce Özden Erkuş anlatmıştı, Mahir Polat'a sorduklarında o fotoğrafı diye. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çıkarılmıştı bu genel başkanlar listesinden. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen girişindeki bu duvardan. Ve sonrasında da Mahir Polat dedi ki biz bir şey yapmadık. Özgür Özel'in fotoğrafını da kendileri alıp almışlar giderken diye. Şimdi o fotoğrafın iki fotoğrafında, yani görüntüde ne Özgür Özel'in ne Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Bu artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Özgür Özel'in direnişinin sonu diyebileceğimiz bir kare. 12. katta bekledi polisleri Özgür Özel. Tebligat kendisine o odada verildi. Hatta tebligatı yırttığı videoda yayınlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasına bıraktı yırtık tebligat kağıdını ve görevliler eşliğinde partiden indi. İndiği zaman da artık yolculuğun mecliste ve sokakta olacağını anlattı. O konuşmayı yaptı. O konuşmayı yaparken de böyle bir kare fotoğrafı var genel merkezin merdivenlerinde, artık binanın dışında. Ve işte bu da genel merkezin, Özgür Özel ve ekibinin ayrıldıktan sonra genel merkezin girişi. Peki sabah saat 7'den öğleden sonra saatlerine kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde fotoğraflarla yaşananlara hep birlikte baktık. Elbette NTV ekipleri bütün gün oradalardı. O ekipler arasında Özgür Akbaş da vardı. Genel Merkez'den Özgür Özel ayrıldıktan sonra Özgür Akbaş ve kameraman Ahmet Aldoğan Genel Merkez'in içine girdiler. Şimdi izleyeceğimiz görüntüleri kaydettiler.
2: Kemal Kılıçdaroğlu bekleniyor ama ekibi geldi. Akot'u geldi, Celal Çelik geldi. Genel merkeze girdiler. Partililerle Çevik Kuvvet arasında gerçekten şiddetli çatışmaların yaşandığı tam avlu alanındayız. İşte barikatların kurulduğu noktalar buralar. İçeride bulunuyordu bu koltuklar ve polislerin girişine engel olmak istenmişti. Şimdi içeri doğru girelim. Genel merkezin durumu gerçekten çok sıkıntılı. Bir perişanlık durumu söz konusu. Yine genel merkezin içine girilemesin diye bunlar hemen kapının önüne konulmuştu bu koltuklarda, bu oturma grupları da. İçeride hala biber gazının etkisi var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin giriş noktası. Bunlar da yine masalar, oturma grupları kapının hemen önüne çekilmişti. ve polislerin girmesine engel olunmak istenmişti. Şimdi hemen NTV kameramanı Ahmet Aldoğan sizlere gösteriyor. Tabii yerde çok ciddi biber gazının etkileri var. Ama bunun yanı sıra yangın tüpleri de kullanıldığına ilişkin bir bilgi var. Özellikle partililer tarafından söyleniyor. Tabii emniyet güçleri bunu ifade ediyorlar. Bu yüzden bu beyazlığın olduğu söylüyorlar ama çok yoğun biber gazı kullanıldığında biliyoruz buradaki partilerin dağıtılması için. Burası girişi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin girişi ve biber gazı gerçekten hala çok etkili. Basın toplantıları ve biz yayınları tam da bu noktada gerçekleştiriyorduk bugüne kadar. Burada da yine bugün çıkan bu arbedenin etkilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çevik kuvvet polisi de tam karşıdan girdi. Aslında herkes otoparktan gireceğini beklerken çevik kuvvet polisinin tam karşıdan oradaki demirlerin kesilmiş olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin demirleri, sınırlarını belirleyen demirler, o demirler kesilmiş ve polis aslında bir strateji geliştirerek, yani sağ gösterirken soldan vurarak, yani sol taraftan girerek CHP Genel Merkezi'ne giriyor. Bu kapıdan giriyor ama bu kapıda da bir barikat söz konusuydu. Ama tabii Çevik Kuvvet Polisi burayı da kolaylıkla açtı ve sonrasında avluya çıktı. Avludan da Genel Merkez'e çok rahat giriş yapabildiler. Ve sonrasında zaten avukatların ve icra memurlarının buraya girmesi bekleniyordu. O güvenlik önlemleri alındıktan sonra basın mensupları buradan çıkartıldı. Milletvekilleri çıktılar. Genel Başkan mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Genel Başkan Özgür Özel buradan ayrıldı. Ayrılırken yaptığı bir konuşma var. Biz kendimize yakışanı, herkes kendine yakışanı yapıyor dedi Özgür Özel ve buradan yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru arkadaşlarıyla birlikte geçti. Meclis sembolik bir anlam taşıyor. Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz dedi bugün Özgür Özel. Atatürk'ün kurduğu partiye karşı yapılıyor bu dedi. Polislerin bu ablukası ve bu yaşanan gelişmeler nedeniyle. Ama meclise gitmeleri de bir anlamda sembolik anlam taşıyor. Bundan sonra mecliste görev yapacaklarını ifade ediyor. İkinci parti, yeni bir parti olacak mı olmayacak mı? Hep bu konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi adına. Şimdilik o alternatifi gün yüzüne çıkartmıyorlar, konuşmuyorlar. Bunun olmadığını söylüyor Özgür Özel. Çünkü mecliste olacaklarını ve aynı zamanda da sokakta mitinglere devam edeceklerini ifade ediyor. Ama bu süreç, bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? CHP kurultaya gidebilecek mi? Bunlar da merak konusu. Şimdi ne bekliyoruz? CHP Genel Merkezi'nde Celal Çelik geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden milletvekilleri geldi Genel Merkez'e. Müslüm Sarı, eski milletvekili ve şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük edeceği parti meclisi üyesi, yani 2020 yılında seçilen parti meclisi üyelerinden birisi Müslüm Sarı, saat 17'de bir açıklama yapacağı ifade ediliyor. Sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelme ihtimali var. Şu an konuşmakta evet zorlanıyorum çünkü biber gazının etkisi burada hala devam ediyor.
1: İşte böyleydi. Özgür Akbaş ve Ahmet Aldoğan'ın görüntülerini ekrana taşıdık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde şu sıralarda etraf temizlenmeye çalışılıyor. Bugün yaşananların izleri silinmeye çalışılıyor. Ama tabii binalardan silinir, tarihten de silinmez bu yaşananlar. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le konuşuyorduk bir süredir. Şimdi konuşmaya devam edelim. Beraber izledik Kemal Öztürk, Özgür Akbaş ve Ahmet Aldoğan'ın görüntülerini de. Tabii aslında sabahtan bu yana da birlikte de şahitlik ediyoruz. Siz de NTV ekranındasınız. Şunu sormak isterim. Siyasi olayların sosyolojik bazı sonuçları kuşkusuz olur. Az buz bir meselede yaşanmadı sabahtan bu yana. Bunun sonucunun, sosyolojik sonucunun kısa vadede mi, hemen bir reaksiyon şeklinde mi olacağını bekliyorsunuz? Yoksa daha bir zaman sonra mı ortaya çıkacağına ihtimal veriyorsunuz?
3: Şimdi mahkeme kararı açıklandığında ben bu kararın 4 alanda etkisinin olacağını söyleye geliyorum. Birisi hukuk alanında, diğeri siyaset alanında, üçüncüsü ekonomi alanında, dördüncüsü de uluslararası alanında. Şimdi uluslararası alanda siz haberleri sunarken ben yurt dışı medyasına takip ettim. Reuters'tan BBC'ye, El Cezire'den Middle East Eye'a, dünyanın birçok televizyonu, gazetesi, ajansı bu görüntüleri veriyor, bu fotoğrafları veriyor. Yani ana muhalefet partisinin binasına zorla giren polisler, yıkılan demir parmaklıklar, ortalığa saçılan sandalyeler. Dolayısıyla uluslararası sahada durumumuz iyi değil. Bu görüntüler demokrasimiz açısından da iyi görüntüler değil. Dolayısıyla sanki muhalefet partisini kapatıyormuş gibi, muhalefet partisine hükümet, iktidar, devlet bir baskın yapıyormuş gibi bir tablo çıktı ortaya ki hak edilmeyen bir iddia bu. İkincisi ekonomik alandaki etkisi. Bu ilk gün borsanın radikal bir şekilde düşmesi, sonradan Merkez Bankası'nın rezervlerin eridiği iddiaları, sonraki günde neyse ki durdu bu ve ekonomik etkisinin bayram etkisiyle olduğunu, daha doğrusu borsa düşmenin bayram etkisiyle olduğu söylendi ama şu anda durulmuş gözüküyor. Üçüncüsü siyasete etkisi. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısı ittifakları çok doğrudan etkileyen bir konu. Yani Cumhurbaşkanlığı İttifakı'nda biliyorsunuz Altılı Masa'nın dominant partisi CHP'ydi. CHP Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yeni ittifaklar nasıl yapacak? Özgür Özel tekrar partisinin başına döndüğünde nasıl ittifaklar yapacak? Bu siyasetin genel atmosferini etkiliyor. Muhalefet partileri de pozisyon almasını bundan sonra değiştirecektir. Yani mevcut CHP ile ilişkilerini başka bir şekilde dönüştürecektir. Siyasete etkisi devam ediyor. Fakat siyaseti içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan etkisi şimdi ana gündem maddemiz ve sanırım bundan sonraki süreçte biraz daha fazla bu konuyu konuşacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölünmesi, bölünecek mi, bölünmeyecek mi, nasıl devam edecek kısmı. Fakat burada uluslararası etkiyi, kendi demokrasimizi, kendi tablomuzu göz önünde bulundurduğumuzda ben iki tarafa, yani iktidara ve muhalefete düşen bir takım görevler olduğu kanaatindeyim. Mesela iktidar tarafı adalete, yargıya olan güven endeksinin düşük olmasından kaynaklanan bir tartışmayı görmüş olması gerekiyor. Onların önünde de bu araştırmalar var. Bunu çok yükseğe çıkardıklarında, yani yargıya güvenin %80'lerde, 90'larda olduğu bir ülkede tartışmalar bu kadar alevlenmez. Dolayısıyla ümit ediyorum yeni Adalet Bakanımız birçok yenilik yapacağını söylüyor. En önemli maddelerden bir tanesinin masasında bunun olmasını ümit ediyorum. Bu yargıya güveni arttırabilirsek toplumda, siyasette, medyada bu tartışmalar daha az olacaktır. Bu iktidar tarafına düşen kısımdır. Muhalefet tarafında Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bu konuyu konuşarak halledebilir miydi? Bana göre halledebilirdi. Bu kadar kötü bir duruma düşmeden bir sonuç alınabilir miydi? Bana göre alınabilirdi. Özgür Özel ben bu genel merkeze tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum demişti. Neden o zaman yıktı? İçeriden barikatlar kuruldu, sandalyeler söküldü, masalar söküldü, barikatlar yapıldı. Geri döneceğiniz bir genel merkeze neden bunu yapıyorsunuz? Veya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ömrünün tamamını buraya harcadım. Cumhuriyet Halk Partisi benim yani en önemli siyasi misyonumdur dediği bir partinin bu hale gelmesini uzlaşıyla çözebilir miydi? Bana göre çözebilirdi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu tabloları Türkiye'ye yaşatmayabilirdi bana göre. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmaları iktidar tarafına, işte Cumhur İttifakı'na veya devlete veya yargıya veya kolluk kuvvetlerine yönlendirmek isteyenlere bir şey söylemek istiyorum. Arınma cümlesini belki de iktidardan en çok kullanan kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Arınmadan kastı ise ahlaki erozyon. Büyük iddialar bunlar. Partinin ahlaki bir erozyona uğradığı ve bunu da partisini arındırarak çözeceğini söyleyen bir eski genel başkanları var. Yani iktidarın söylediklerine inanmayın diyelim, savcıların iddianamesine inanmayın diyelim ama kendi genel başkanları, kendi milletvekilleri, kendi siyasi parti üyeleri bu iddiaların peşini bırakmadı, yargıya taşıdı, delilleri buldu getirdi, maddi delilleri mahkemeye sundu ve mahkeme sonunda bir karar verdi. En azından mahkeme kararını beğenmiyorum diyebilirsiniz, yanlış diyebilirsiniz ama uygulanması uygulanmasını engellemek hiçbir devletin kabul etmeyeceği bir şeydir. Çünkü siz mahkeme kararını uygulatamıyorsanız bir ülkede oradaki devletin meşruiyeti sorgulanır. Dolayısıyla kolluk mahkeme kararı eline verildiğinde bunun gereğini yapar. Bunu önleyebilir miydi Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel? Bana göre önleyebilirdi. Bu tabloyla da karşılaşmayabilirdik. Bu tablodan iktidar da mutlu olamaz. Muhalefet de mutlu olamaz. Türkiye de mutlu olamaz. Hiçbirimiz bundan mutlu olamayız. Dolayısıyla buradan ne alkışlayabiliriz bu durumu, ne de buradan bir fayda çıkartabiliriz Türkiye açısından. Bu tablolar, bu görüntüler şimdi bütün dünya ajanslarında Türkiye'nin demokrasi açısından iyi bir görüntü mü? Hayır. Bunu önlemek muhalefetin görevi olurdu. Maalesef bunu kaçırdılar. Fakat şimdi şöyle bir tablo var. Muhabir arkadaşlarımızın olay yerinden aktardıklarına bakacak olursak, yol haritaları her iki tarafın, her iki kesimin, her iki grubun yol haritaları çatışma üzerine gidiyor gittikçe. Yani disiplin kurulu oluşturulacak, parti meclisi oluşturulacak, gereği yapılacak. Şimdi bu taraflar ne demek oluyor bu? Bir takım insanlar CHP'den ihraç edilecek, bir takım insanların üyelikleri askıya alınacak. Özgür Özel tarafı da buna direnecek. Bir il başkanı görevden alınmışsa orası teslim edilmeyecek. Polis tekrar orada devreye girecek. Buradan çıkmak lazım. Bu bir sarmal. Buradan çıkmak için muhalefetin üstüne düşen görevler var. Bunu muhalefet engelleyebilir. Kendi aralarında konuşarak, kendi aralarında bunu değerlendirerek bir şekilde çözebilir. İşte bunu bekliyor bana göre Türkiye. Şimdi buradan seçimler önümüzdeki sene yapılacak gözüküyor. Öyle anlaşılıyor. Bu seçimleri nasıl etkiler? Sosyolojiyi nasıl etkiler? Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi bir mağduriyet yaratarak bunun üzerinden seçime gitmeyi planlıyorsa bana göre hata yapıyor. Çünkü kombanın üstüne çıkmak, sandalye pencere kırarak polise direnç göstermek, gaz bombalarının atıldığı bir genel merkezin görüntüsü insanları tedirgin eder. Vatandaşı tedirgin eder. Seçmeni tedirgin eder. Seçmen bu tür şiddetlerden ürker. Belki Toma'nın üstüne çıkan bir genel başkan kendi partisi içerisinde bir grup tarafından alkışlanabilir, hoşlarına da gidebilir. Direnç gösterdiği için alkışla tutulabilir. Ama seçmeni genelini düşünürseniz, %50 bir alınacak seçmeni hedef alırsanız eğer, seçmen bu tür şeylerden tedirginlik duyar. Bu tür şeylerden hoşlanmaz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha siyaset üreten bir pozisyona girmesi lazım. Mesela Özgür Özel 2020'de açık kurulmuş olan delegelerden yarısından fazlasını oy alırsa olağanüstü kurultaya gidebilir. Parti meclisinin yarısından bir fazlasının oyunu alırsa kurultaya gidebilir. Bu bir siyaset üretmedir mesela. Ama ben şahsen yani kapı pencerenin önüne sandalye masa sökerek yığılmasını bir siyaset olarak görmüyorum. Evet bir direnç göstermek gerekir. Evet bir kabul etmemek gerekir. Ama polisle karşı karşıya gelmek Türk seçmeninin başka bir algısını tetikler. Türk seçmeni CHP'li gibi bakmayabilir. Eğer %51'e ihtiyaç varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki var, o zaman seçmenin tamamını hesaba katmak gerekir. Yargı süreçleri beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben AK Parti'ye kapatma davası açıldığında genel merkezde görevliydim. Bu tebligat yapıldığında hani kimse kapıya barikat kurup polisi veya mahkeme üyelerini sokmayı düşünmedi. Polisle çatışmayı düşünmedi. Hani kabul etmediler, itiraz ettiler bu kapatma davasına ama yargı yollarını kullanarak yapıldı bu. Yargıda sorunlarımız var mı? Evet var. Bu bütün istatistiklerde, bütün anketlerde, araştırmalarda ortaya çıkıyor ki vatandaşların yargıya güven sorunumuz var. Fakat bir yargı kararını uygulamadığınızda nasıl karşılaşsınız diye sorun vatandaşa, %90'ı yanlış der. Dolayısıyla bu çelişkiden kurtulması gerekiyor muhalefet partisinin.
1: Peki şöyle bir çelişki var mı? Hemen sıcağı sızacağına onu sorayım. Yani bu tür görüntülerden hoşlanmaz dediğiniz seçmen de bazı yorumculara göre haksızlığa uğradığını düşündüğü kişinin yanında durur. Ve bu süreçte Özgür Özel'i muhalefetin doğal bir cumhurbaşkanı adayı haline getiriyor yorumu yapanlar var örneğin. Ne dersiniz?
3: Şimdi demin bahsettiğim mağduriyet meselesi ince bir çizgidir. Bakın mağduriyet Türk seçmeni tarafından dikkatle takip edilen bir konudur ve mağduriyeti olan siyasetçiye destek verir. Fakat gerçek bir mağduriyetin yaşanmış olması gerekiyor. Şimdi onlarca belediyede yüzlerce insan hakkındaki yolsuzluk iddialarının bir mağduriyet olduğunu düşünseydi seçmen, vatandaş şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının anketlerde fırlamış olması gerekirdi. Burada bir sorun var. Arada 2 puan, 3 puan, 4 puan farklar oluşuyor. Bazen AK Parti öne geçiyor hatta. Dolayısıyla seçmen burada büyük bir mağduriyetin olduğunu düşünmüyor demek ki. Burada bir politika değişikliği yapması lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Buradaki pozisyonda eğer kurultayla ilgili belgeleri, bilgileri, bütün iddiaları AK Parti ortaya koysaydı, AK Parti mahkemeye gitseydi, davaları açan AK Partililer olsaydı, o zaman bir gerçek mağduriyet algısı oluşurdu. Fakat bunların tamamı Cumhuriyet Halk Partili. Siz bunun arkasında iktidar var, o teşvik ediyor dediğinizde gerçekçi olmaz. Halkı inandıramazsınız. Ve şöyle bir soruyla karşılaşacak Cumhuriyet Halk Partisi. Kendi içindeki bu sorunu çözemeyip karakolluk olan Cumhuriyet Halk Partisi, dünyanın her tarafında krizler yaşanırken, yanı başımızda savaşlar yaşanırken bu krizleri nasıl çözecek? Bu bir güven meselesidir. Bu vatandaşın devleti teslim ederken ilk duygusunun güven duygusu olduğunu unutmamak gerekir. Ve buradaki mağduriyet gerçek bir mağduriyet olursa o zaman oy patlaması yaşanır. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını kimse tutamaz. Ama böyle algılanmıyor demek ki. Anketlerin hiçbirinde oylar yukarıya doğru fırlamıyor. Şimdi o yüzden bu mağduriyet politikasını iyi değerlendirmesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi. Mağduriyet yaratırken güvensizlik yarattığı kanaatindeyim ben. Bu görüntüler, bu polisle çatışmalar, bu barikatlar o mağduriyet algısını örseliyor. O mağduriyet algısını örtüyor maalesef ve devleti böyle bir ekibe teslim edelim mi etmeyelim sorgulamasını yaşatır seçmende. Sandık başında bu ortaya çıkar. Şimdi önümüzde diyelim ki sene seçim, bir senesi varsa yere erken seçime, bu politikalarını değiştirerek Cumhuriyet Halk Partisi yani başka bir yere çekebilir konuyu. Yani en başta bir kere kendi içindeki bu bölünmeyi çözmesi gerekiyor. Bölünmesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi içinden kaçıncı parti doğuyor bilmiyorum sayısını, ama bir Ekim Partisi'nin doğacağı algısı gittikçe yerleşti. Yani uzlaşmaz mesajlar, uzlaşmaz tavırlar bugün zirve yaptı. Hem Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, hem Özgür Özel'in açıklamaları, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu, davranışları bu iki grubun asla uzlaşamayacağını bize gösterdi. Mesela bayramdan sonra bütün bunlar olsaydı ne olurdu ki? Yani herkesin bayramı zehir oldu şimdi. Değil mi? Kılıçdaroğlu bayramdan sonra avukatlarını gönderseydi ne olurdu? Olabilirdi böyle bir şey ama yapmıyorlar, anlaşmıyorlar. Ya da Özgür Özel bir dakika barikat kurmayın, ortalığı yıkmayın, biz polisle el kaldırmayız, direnmeyiz deyip çıkmış olsaydı ne olurdu? O da olabilirdi. Olmadı, olmuyor, yapamıyorlar. Dolayısıyla bir Ekim Partisi'nin ayak seslerini duyuyoruz diyebilirim.
1: Peki onu ayrıca bir açmanızı birazdan isteyeceğim ama şimdi bu görüntülerin seçmendeki karşılığını yorumlamış oldunuz. Peki Cumhuriyet Halk Partililer açısından yorumlamanızı istesek, bu görüntüler Özgür Özel'in çevresinde şimdiye kadar herhangi bir kopuşa ya da dağılmaya bildiğimiz kadarıyla yol açmadı. Bu yaşanan olaylardan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinde bir dağılma bekliyor musunuz?
3: Şimdi Özgür Özel'in bugün genel merkezden meclise kadar yaptığı yürüyüş, yağmur altındaki görüntüleri, kalabalık içerisindeki tutumu ve krize göstermiş olduğu tepki Cumhuriyet Halk Partisi tabanı içinde karşılığını bulur. Bakın tekrar söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı içerisinde olumlu bir karşılığını bulur. Genel seçmeni kastetmiyorum. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük kopmalarla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelecek bir mevcut yönetim beklemiyorum. Eski Cumhuriyet Halk Partililerden bazıları 100 küsur milletvekili Kılıçdaroğlu'nu aradı, bağlılıklarını bildirdi gibi haberleri de boş çıktı. Gerçek olmadığı anlaşıldı. Özgür Özel 110 milletvekilinin desteğiyle grup başkanı oldu. 30'a yakın, yaklaşık 27 milletvekili destek vermedi. Şimdi bu kısa süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi tabanı konsolide oldu. Özgür Özel'in etrafında birleşirler ama bu sürecin uzun sürmesi halinde bunun sürdürülebilir olduğu kanaatinde değilim. Parti genel merkezi yetkisi Kılıçdaroğlu'nda, siyasi motivasyon Özgür Özel'de ya da domine eden kişi Özgür Özel, bu ikilik uzun sürmez. Bu ikilikten bir tanesi sönümlenecek, bir tanesi daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Bunun hangisi olacağını önümüzdeki günlerde sürdürecekleri politikaya bağlı. Ama özellikle tekrar söylüyorum, bütün parti teşkilatlarında ihraçlar, disiplin soruşturmaları, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun açacağı ihraçlardan bahsediyorum, disiplin soruşturmalarından bahsediyorum, İl teşkilatlarını değiştirmekten bahsediyorum, bunların hepsi birer küçük kriz olarak CHP'nin önünde duruyor. Örneğin bir şehrin il teşkilatını değiştirdiğinde genel merkez, hayır orayı teslim etmeyeceğiz diye yine polisle çatışmaya girdiği takdirde gittikçe marjinalleşen bir harekete dönüşür Özgür Özel'in hareketi. Ona çok dikkat etmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Peki siz şimdi bu iş bir Ekim Partisi'ne gidiyor şeklinde bir değerlendirmeniz de vardı. Aslında her iki tarafta baba ocağı, ana ocağı olarak tarif ediyor ve partiyi bu yüzden de aslında bırakmak istemiyorlar. Güçlü, köklü bir parti netice itibariyle. Yeni bir partinin de çok kolay olmayacağını düşünürsek siyasette işinin, kimse bunu tercih etmeyecek. Ama dediğiniz gibi çeşitli süreçler, disiplin süreçleri bunu mecbur kalabilir. Özgür Özel'in açıklamalarından son çare gibi düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Bir parti ifadesi vardı kendinden duyduğumuz ama o Cumhuriyet Halk Partisi kapatılırsaydı diye söylemişti sonrasında kendisi. Peki olursa, o halde diyelim, yani olursa ve bu ideolojik olarak farklı bir partiden mi söz ediyoruz, yoksa tamamen işte statiko ve reformcu gibi bir karşılaştırma mı yaparız?
3: Şimdi bir kere baba ocağı söylemlerinin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anlamda, baba ocağınızı yıkmazsınız. Baba ocağınızın yıkılmasına, tahrip olmasına sebep olacak hareketlerden kaçınırsınız. Bunu her iki taraf için de söylüyorum. Yani hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel için. Dolayısıyla hani baba ocağı mı, yoksa hani kişisel bir mücadele mi, bu kısmını izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yargı eliyle genel merkeze dönmesi siyasi açıdan iyi bir şey değil onun açısından. Buradan sonraki siyasi davranışları, bundan sonraki siyasi tutumları biraz da kendisini şekillendirecek. Yani daha doğrusu partiyi şekillendirecek. Yani herkesi tasfiye ederse, büyük kavgalar, tartışmalar çıkartırsa, kendisi yine aday olursa, kendisi merkezli bir politika izlerse, tabii ki yaşamasını, yani oy almasını mümkün görmüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ekim Partisi'nin ise kimler katılacağı, kimlerin geçeceği konusu çok kritik bir konu. Mesela çıkan haberlerde Mansur Yavaş'ın yeni partiye katılmayacağı söylenmiyor haberler. Bunlar çok artacak. Şu katılacak, bu katılmayacak. Şu gelecek, bu gelmeyecek. Hangi aktörün geleceği, hangi teşkilatın destek vereceği, bütün bunlar o partinin biraz da şeklini belirleyecek. Ama ideolojik olarak Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz daha merkeze çekerek, bugün kendisinin en önemli hasmı olarak görülen Ekrem İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi isimleri partiye çekerek oylarını daha fazla tabana yayıp, daha fazla seçmen tabanına yaymayı hedeflemiş bir CHP politikası vardı. Eğer Özgür Özel'e kalırsa, sadece Özgür Özel belirlerse bu Ekim Partisi'nin politikalarını, aynı siyaseti devam ettirir mi? Emin değilim. Peki nasıl bir siyaset olabilir? Merkez sağda mı konumlandırır kendisini? Sosyal demokrat bir parti olmaya devam mı eder? Daha fazla sola mı yaklaşır? Bunları bilmiyoruz. Parti programını gördükten sonra, partiye üye olacak, partide yönetici olacak isimleri gördükten sonra ancak buna karar verebiliriz. Ama görünen o ki Özgür Özel tarafında şu anda daha güçlü bir siyasi enerji var. Diğer tarafta daha savunmacı, daha düşük profilli bir kadro var. Böyle mi devam edecek bilmiyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde her iki tarafın hamleleriyle göreceğiz. Anladığımız o ki bir bayram molası verecekler. Sayın Kılıçdaroğlu yarın ya da öbürsü gün ya da bayramda genel merkeze gelirse orada bir hareketlilik olabilir. Ama bayramdan sonra asıl kritik konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana organı olan, yani kurultaydan sonraki en büyük organı olan parti meclisinin, eski parti meclisinin toplanmasıyla tartışmalar yeniden başlayacak.
1: Peki bu kurultay meselesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni delege yapısını inşa etmeden kurultaya gitmeyeceği fikrine katılıyor musunuz?
3: Kesinlikle katılıyorum. Ve bunu gerçekleştirmeden asla kurultay olmayacaktır. Bunu gerçekleştirmek demekse mahallelerde seçim, ilçelerde seçim, illerde seçim demektir. Delege seçimleri. Bu delegeler seçimlerinin hepsi tartışma potansiyeli taşıyor. Kavga potansiyeli taşıyor. Bütün bunları yaparlarsa bu kavgalar asla bitmeyecek Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. En kolay sıyrılabileceği, yani bu kavgaları en atlatarak sıyrılabileceği şey, eski delegeyin içerisinde oy toplayabilirse, olağanüstü kurultaya çağırabilirse o yapıyla belki tartışma olmaz. Ama şuna eminim, bilgiler de bu yönde. Kılıçdaroğlu ekibi özellikle ahlaki erozyona uğramış isimlerin partiyle ilişkilerini kesmek isteyecektir. Yargılanan, soruşturma açılan, hapiste olan, mahkeme kararı olan delege, belediye başkanı, milletvekili, siyasetçi fark etmez. Bunların hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerini bir şekilde ya askıya alacaktır ya da kesecektir. Bu da çok büyük bir tartışma, bu da çok büyük bir kavga demektir. Ama bunları yapmadan kurultaya gitmesini ben beklemiyorum. Bu otomatik olarak Özgür Özel'in kazanması anlamına gelir ki bunu istemeyecektir Kılıçdaroğlu böyle bir şeyi.
1: Peki az evvel Ekim Partisi meselesini, yani bir ayrı partiyi konuşurken örneğin bu konuyla ilgili çok tartışmalar olacaktır. Mansur Yavaş'ın katılımı örneğin tartışılacaktır gibi bir ifadeniz oldu. Mansur Yavaş demişken, bu süreçte son birkaç gündür kendisinin yeterince tepki vermediğini düşünenler var. Büyükşehir Belediye Başkanları'yla birlikte bir fotoğraf karesinde bulundu kendisi. Açıklaması da oldu kurultay çağrısı ile ilgili, ama o görüşü nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi bütün bu olaylar nerede yaşanıyor? Ankara'da. Genel merkezde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı burada yok. Bu iyi karşılanmaz. Yani kendi genel merkezinin genel başkanının olduğu bir ortama niye gitmiyor? Niye görünmüyor orada? Yani bu tabii ki doğal olarak eleştiriliyor. O zaman ortada bir şey var demek ki. Yani ya da ekranlara çıkmıyor ya da açıklama yapmıyor. Yani partisinin haksızlığa uğradığını düşünen bir belediye başkanı tavrı değil. İşte bazı belediye başkanlarını gördüm. Özgür Özel'le birlikte Ankara sokaklarında yürüdüler. Çankaya belediye başkanı gibi. Yani onlarla birlikte hareket ettiler, yürüdüler, destek için geldiler. Ama Mansur Yavaş yapmadı bunu. Diğer belediye başkanlarında da mesela benzer analizler yapılacak. Destek verdi mi, vermedi mi? Açıklama yaptı mı, yapmadı mı? Ortaya çıktı mı, çıkmadı mı? Şehirde ile geldi mi, gelmedi mi? Bütün bunlar parti içerisindeki ayrışma tartışmalarının başlangıcıdır. Bu böyle olur. Maalesef siyasette daha önce ayrışan partilerde, bölünen partilerde bu hep yaşanmıştır. Şimdi bu kaderi maalesef Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde yaşayacak. Buraya gelmeden konu buraya kadar gelmeden, yani daha ilk başlarda kurultay ile ilgili ilk tartışmalarda bunları çözebilecek bir mekanizma kursalardı, ne yargı süreçleri olurdu, ne bu kadar tartışma olurdu. Şimdi sokakta yürüyerek, tomanın üstüne çıkarak, alkış alarak çok iyi bir pozisyon olduğunu düşünüyor belki CHP yönetimi. Ama önümüzdeki günlerde bu yara biraz soğuduğunda göreceğiz. Ağrılar, sızılar, siyasi gerginlikler farklı şekilde tezahür edecek. Bunu görebilir mi bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda çok sıcak her şeyi tartışıyor. Ama bu gidişat iyi bir gidişat değil. Kendi içerisinde bu sorunu çözemezse bu partinin ayrılması mukadder olarak gözüküyor.
1: Bu arada siz konuşurken kontrol ettim. Az evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında Özgür Özel, Mansur Yavaş da onu meclisteki odasında ziyaret etmiş. Bir kare fotoğrafları var. Yaklaşık yarım saat önce paylaşılmış bir fotoğraf bu. Onu da hazır konuşuyorken paylaşmak isterim. Peki, şimdi diğer partilerin bu olan bitene tepkisi. Elbette ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Partisi. Elbette son yerel seçimde en çok oy alan parti Cumhuriyet Halk Partisi, ama başka muhalefet partileri de var kuşkusuz. Cumhur iktidarının dışında. Cumhur iktidarında Sayın Bahçeli'nin tavsiyesini biliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tek argümanımız bu. O cepheden diyebiliriz ki. Diğer partilerin desteği olmuştu. İyi Parti Genel Başkanı'nın Özgür Özel'le desteği olduğunu biliyoruz gittiğini. Yine keza DEM Parti'nin öyle destek verdiğini biliyoruz. Oralardaki denge nasıl olur mecliste? Mecliste acaba Özgür Özel diğer partilerden kendisine bu verilen bu destekle ilgili nasıl bir politika üretebilir?
3: Şimdi muhalefet partisinin zor günleri başlıyor. Altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren siyasi partiler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı mı çıkacak? Özgür Özel'in yanına gidecekler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirecekler mi? Mesela bu muhalefet partilerinin karşılaşacağı zorluklardan bir tanesi.
1: Ne bekliyorsunuz mesela, örneğin orada o altılı masayı bir düşünürsek, oradaki sandalyelerde oturanlar ne yapacaklar?
3: Şimdi ilk açıklamalarda bu karar, yani mutlak butlan kararına tepki gösteren partilerin çoğu muhalefet partileri tepki gösterdi. Fakat resmi olarak Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu. Şimdi koltuğuna oturduğunda nasıl bir ilişki kuracaklar? Bunu bilmiyoruz. Yani burada nasıl bir tutum sergileyecekler? Mahkeme kararını tanırız. Biz genel başkan olarak tebrik mesajını kime gönderecekler? En basitinden şimdi bayram geldi. Nerede bayramlaşma yapacaklar? CHP genel merkezine gidilir. Partiler bayramlaşmalarını parti genel merkezlerinde yaparlar. Oraya gidecekler mi? Yoksa CHP grubuna mı gidecekler meclisteki? Mecliste kapalı nasıl yapacaklar bilmiyorum. Bu da zorluk, muhalefetin bu konudaki zorluğu. Ama ittifak yapısı tümden değişecektir. Burada bana göre yepyeni bir tablo çıkacak ortaya. CHP'nin resmi partisiyle değil, ondan doğan partiyle ittifak yapılacak mı? Yani bunların hepsi çok karmaşık, son derece zor. Muhalefetin de zorlanacağı konular önümüzdeki, yani baskın seçim olursa hepten muhalefetin durumu çok kötü. Yani hepten zorlanacaklar. Parti seçime giremeyebilir, yeni kurulacak parti. Bir sürü komplikasyonlar olur baskın seçimin. Ama erken seçim olacağı aşağı yukarı kesinleşmiş gözüküyor. Yani bir yıllık bir süre var. Bu bir yıllık süre içerisinde sular nasıl durulacak, nasıl akacak, taşlar yerine nasıl oturacak, onları da zaman içerisinde görebiliriz ancak.
1: Peki bu baskın seçim sözleri ilk ne zaman sizin kulağınıza çalındı?
3: Zannediyorum bir aydan beri konuşuluyor Ankara'da. Yani bir yani bana soranlar, ben erken seçim olacağını hep söylüyorum. 2027 yılında seçim olacağını söylüyordum. Ama bir aydan beri Ankara'da çeşitli çevrelerde, hani iktidar çevresinde değil ama çeşitli çevrelerde bir baskın seçim konusu gündeme getiriliyordu. Ha şimdi daha da arttı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu durumdan faydalanmak isteyen Cumhur İttifakı baskın seçime gidebilir diye söylentiler var. Fakat ben ihtimal vermiyorum şahsen. Yani bir 2026 yılı içerisinde Kasım ayı dillendiriliyor. Bir baskın seçim olur mu? İhtimal vermiyorum. Çünkü iktidarın problemi Cumhuriyet Halk Partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ni zannediyorum 14 defa seçimlerde yenmiş, belki son yerel seçimlerde yenememiş bir AK Parti var. Yani ana meselesi o değil. Ana meselesi ekonomi. Yani ekonomiyi düzeltmesi halinde seçimlere rahat girebilir Cumhur İttifakı. Şu anda da ekonomimiz hala kırılgan. İşte bu kararın açıklandığı gün borsamız düştü, Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı ve hala enflasyon tahminleri değişti. Yanı başımızdaki savaş, petrol fiyatlarının artması, Hürmüz krizi bitmiyor, dünyadaki jeopolitik depremler. Bunlar ekonomimizi, ekonomideki programları sürekli erteledi. Aslında Haziran ayında, yani önümüzdeki ayda benim bizzat ekonomi yönetiminden dinlediğim rahatlama olacağı yönündeydi. Ne zaman? İran Savaşı'ndan önce. Ama İran Savaşı çıktı, petrol fiyatları arttı, ticaretimiz zayıfladı, bir sürü etken oluştu ve ertelendi, ötelendi. Enflasyon tahminleri arttırıldı ve ekonomiyi bir türlü tam istedikleri yere oturtamıyor. Emeklilerin meselesi var. Emekliler çok zorda, çok sıkıntıda. Bizi her gördükleri yerde bu dertlerini anlatıyorlar. Bunların durumları düzeltilmeden seçime gidilemez. Ticaret yapanların finansa ulaşma zorlukları hala devam ediyor. Krediler hala yüksek. Tüm bunları değiştirmeden ben AK Parti'nin baskın seçime gideceğini düşünmüyorum şahsen. O nedenle hani o baskın seçim iddialarını çok gerçekçi bulmuyorum.
1: Peki seçimi yine de erken seçim olarak tanımladığınız için soruyorum. 2027 ilkbaharı olarak mı öngörüyorsunuz yoksa sonbahar mı?
3: Yani benim edindiğim izlenim Ankara'dan sonbaharda bir seçim, yani erken seçim sonbahar gibi planlanıyor. Daha yani ekonomi rayına ancak oturabilir. Zaten ben takvim olarak da sonbaharda olabileceğini düşünüyorum. Ama hani bu süre içerisinde mesela bu sıralar Hürmüz krizinin çözüleceği yönünde bilgiler var. Biz bu CHP meselesini konuşmasaydık İran-Amerika savaşını konuşuyor olacaktık. Ve orada bir takım önemli gelişmeler var. Onun bitmesi, petrol fiyatlarının düşmesi, dövizin sakinleşmesi, altın fiyatlarının normale dönmesi, tüm bunlar ekonomide hızlı bir iyileşme, emeklinin satın alma gücünde hızlı bir iyileşme, ticaret yapanların ticaretinde iyi bir iyileşme, hızlı bir iyileşme olursa belki Mayıs ayında, Haziran ayında bir seçim de olabilir. Ama göstergeler o kadar rahat olduğunu göstermiyor AK Parti iktidarının ekonomi alanında. Dış politikada çok başarılı, teknolojide çok başarılı, savunma sanayinde çok başarılı. Birçok alanda çok başarıları var. Ama bu tek başına seçimi kazanmaya yetmez. Yani ekonomi çok önemli bir kaldıraç seçimlerde. Vatandaş mutfağına bakıyor, cebine bakıyor, cüzdanına bakıyor. Dolayısıyla benim bildiğim siyaset normlarına göre ekonomi düzelmeden erken seçime giden pek parti olmaz.
1: Peki çok son 2-3 dakikamız kaldı. Bu süreçte hem terörsüz Türkiye süreci var. Türkiye'nin bir yandan ilerletmeye çalıştığı bir süreç. Sizin de yakından takip ettiğinizi biliyorum. Zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın özellikle altını çizdiği bir anayasa meselesi var. Evet, Türkiye'nin gündemi de aslında epey bir yoğun, dediğiniz gibi uluslararası gündemde de savaş vardı. Süremiz bitmiş. Çok teşekkür ediyorum Kemal Öztürk. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Teşekkür. Teşekkürler. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk ile konuştuk. Sağ olunuz. Birkaç dakika içerisinde noktayı koyacağız ama sabah saatlerinden bu yana evet önemli bir yayını gerçekleştiriyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde başlayan, kameraların önünde, Ankara Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde başlayan bu süreç akşam üzeri saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde noktalandı. Özgür Özel genel merkezde bir süre arkadaşlarıyla birlikte direndikten sonra bir yolculuk başladı. Yürüyerek yağmur altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Giderken yolda zaman zaman açıklamalar yaptı. Bir kez polis engeliyle karşılaştı. Daha sonra yürüyüşüne devam etti. Ve sonrasında meclisin önündeki Milli Egemenlik Parkı'nda da bir konuşma yaptı. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi olarak meclisi işaret etti. Ve genel merkezde son ana kadar direndiklerini söyledi. Ama ondan sonra meclise 83 odamız hastamız var dedi ve bunun birini hazımsızlara bıraktık diye ifade etti. Aslında her iki isim de çünkü Özgür Özel de imza toplayacağız bundan sonra dedi. Parti meclisine olağanüstü toplantıya davet edeceğiz, buna uğraşacağız dedi. Parti meclisinde ne yapabiliriz? Bunun yollarını arayacağız ve bir şekilde toplumsal baskıyı artırmaya çalışacağız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gün içinde yaptığı bir açıklama yoktu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine gidip gelenler vardı. Onlar girişlerde, çıkışlarda mikrofonlarımıza yanıtlar verdiler, sorularımızı yanıtladılar. Orada da daha çok öne çıkan konu orada da daha çok bir disiplin sürecinin parti içinde başlatılacağı yönünde oldu. Özet olarak bugünün gündemi böyleydi. Şimdi bir ara, aradan sonra devam edeceğiz saat başında.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Dünya radyolarında zapping.
7: Camiman kalar ya sonra böyle
8: gittim. Min Kazak'tın balası.
9: FM sintonizado na nossa programação.
10: Ang pagtanggi ay ibang bagay.
11: И буду еще дальше худеть. А вот сейчас как...
12: Inşallah.
13: Burası Tromso Radyosu.

0: Ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta sonra sonra da bir soruya cevap arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Burası NTV Radyo.
2: Hava durumu. Pazartesi yağışlar daha dar alanı etkileyecek. İstanbul, İzmir ve Bursa yine biraz bulutlu. Ankara ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 28, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da Sakarya kesimi daha kapalı ve yağışlı. Edirne ise parçalı bulutlu. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar Salı ve Çarşamba daha az yerde görülecek. Eskişehir ve Kayseri 20, Sivas 18 derece. Ege'de daha çok Denizli, Muğla, Afyonkarahisar çevresi yağışlı. Manisa 26, Muğla 24 derece. Bodrum'da yağış az yerde var. Sıcaklık 26 derece. Akdeniz'de sağanaklar sürüyor. Tedbirli olunmalı. Adana 26, Hatay 24 derece. Karadeniz'deki gök gürültülü sağanak geçişleri Salı günü azalacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar şiddetini düşürüyor. Kısım kısım etkili. Erzurum 17, Diyarbakır 23 derece.
1: Hava durumu.

0: reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam.
4: Cem Kılıç'la İşten Güçten Haberler.
5: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
4: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
5: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
4: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
5: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenir. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
6: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
4: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
0: NTV Radyo. Saat 20.

0: Sabah saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Bugünün gündemi Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tahliyesinin istenmesi üzerine bugün sabah saatlerinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu tahliyeyi istemesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerginlik vardı. Sabah erken saatlerde memurlar, icra memurları ve polis memurları Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önüne geldiler. İçeride bir direniş başladı. Uzun süre devam etti ve sonrasında polis Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine zor kullanarak girdi. CHP'liler dışarı çıkarıldı. Özgür Özel de dışarı çıktı. Bir konuşma yaptı ve akabinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüdü. Mecliste de bir konuşma yaptı. Sonrasında da mecliste içerideki odasına girdi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önü sakindi gün boyu ama gelip gidenler vardı. Özgür Akbaş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bağlantımız var. Uğraş Bingöl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özden Erkuş Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. NTV ekipleri bu noktalardan biraz sonra yayınımıza bağlanacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bugün gerçekten tarihi anlar kayda geçti. Ve mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermediği için de polis CHP Genel Merkezi'ne girdiği sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de zaten içeridelerdi. Yaşananları anlatan ilk haberimizi izleyelim.
1: Türk siyasi tarihine geçen anlar. Mutlak butlan kararı sonrası polis Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girdi. Mahkeme kararı polis eşliğinde Özgür Özel ve ekibine iletildi. CHP Genel Merkezi tahliye edildi.
2: Bunun için yıktılar babacığımı.
1: Özel CHP Genel Merkezi'nden bu görüntülerle ayrıldı.
3: Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum.
1: Mutlak butlan kararından 3 gün sonra CHP Genel Merkezi tarihe geçecek anlar yaşadı. Sabah saatlerinde aralarında millet

0: Urfa Milletvekili Mahmut Tanal da seçim otobüsünün üzerine çıkarak genel merkeze girmek isteyenlere karşı bahçe hortumuyla önlem aldı. Öğle saatlerinde güvenlik güçleriyle CHP yetkilileri arasında bir temas sağlandı ancak sonuç alınamadı. Yaklaşık bir saat sonra güvenlik güçleri CHP yöneticilerinden Gül Çiftçi ile temas kurdu. Ancak icra memurlarının içeri girmesine yine izin çıkmadı. Bunun üzerine Murat Emir ve Suat Özçağdaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Polisin genel merkezden çekilmesi talep edildi.
1: Uygun bir tavır göstermesini rica etti.
0: Saatler 14.23'ü gösterdiğinde polis otopark kapısını kırıp genel merkeze girdi. Genel merkezin girişine kurulan barikat dağıtıldı. Polis biber gazı sıktı. Partililerse yangın tüpünü polise sıkarak karşılık verdi. Milletvekilleri, partililer, basın mensupları gazdan etkilendi. O sırada Özel 12. kattaki makam odasındaydı. Parti çalışanları ve içeride bulunan partililer polis tarafından dışarı çıkarıldı. Bazı milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı. Polis bütün katlara tek tek çıkarak içeride bulunan herkesi tahliye etti. Binadan en son Özgür Özel ayrıldı. Polis içeri girdikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de CHP Genel Merkezi'ne geldi.
2: Bizi bekliyorlar.
0: Kılıçdaroğlu ekibi CHP Genel Merkezi Özel Kalem Odası'nda çikolata dağıttı. CHP Genel Merkezi'nin kapıları Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonrası açılarak icra memurları mutlak butlan ve tahliye kararını tebliğ için binaya girdi. Müdahalenin ardından ortaya bu görüntüler çıktı.
3: İşte bu habere sığdırdığımız saatler var işin doğrusu ve bu saatler boyunca da NTV ekipleri, Ankara Büro ekipleri oradaydı. Örneğin Özgür Akbaş oradaydı. Hem tahliye sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeki durumuna baktı ama öncesinde de sabah saatlerinden bu yana bu ekranda polis müdahalesinin en başından itibaren oradaydı. Şimdi Özgür, bütün günü bir konuşalım aslında. Şimdi neler olduğundan da başlarız ama yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde neler olduğundan, ama kısaca hemen bir sabaha da dönelim. Sabahın ilk saatlerinde gerginliğin ilk tırmandığı yer neresiydi?
4: Seda, gerginliğin ilk tırmandığı yerin tam aslında önündeyiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önünde bu yayını gerçekleştiriyoruz. 103 yıllık bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir siyasi parti ve belki de en karanlık günlerinden birini bugün yaşadı. Hiç istenmeyen, Cumhuriyet Halk Partileri açısından hiç istenmeyen görüntülere sahne oldu. CHP Genel Merkezi, Çevik Kuvvet Polisi partililerle karşı karşıya geldi. Müdahaleler, biber gazıyla müdahaleler, cam çerçeveler darmadağın oldu. Gerçekten hiç istenmeyen görüntüler yaşandı. Sabah saat 7.20 sularında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler CHP Genel Merkezi'nin önüne geldiler. Ve aslında ilk tansiyonun yükselmesi de o anlarda yaşandı. Buradaki partililer zaten nöbetteydi. Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkan ilan edilmesiyle birlikte burada nöbet başlamıştı. Mahkeme tarafından görevden uzaklaştırılan eski genel başkan Özgür Özel ve arkadaşları genel merkezde nöbet tutuyordu ve partililer buradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler sabah 07.20 sularında buraya gelince buradakiler onlara müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Bir anda arbedeye dönüştü ve
3: Özgür, evet. Özgür Özel'in Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar kendine yakışanı yaptı dediği ifade. Yani Cumhuriyet Halk Partililer mi gelenler, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi ile bağlantısı olmayan kişiler mi, bu kriminal tipler kimleri kastetti?
4: Şimdi Özgür Özel'e yakın isimler, evet, tanımadıklarını ve Cumhuriyet Halk Partisi ile alakası olmayanlar olduklarını ifade ediyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri vardı. O milletvekillerinin yanında bulunan isimlerdi onlar. Ama tabii partililer mi değiller mi onu tabii bilmek çok mümkün değil.

0: Ama farklı fraksiyona yakın hani bazı imajlar vardır ya, hani bıyıkla kendini gösterir. İşte o tür profiller vardı. Bizler de bunu gördük. Ama tabii bir şey söylemek çok da mümkün değil. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınlığıyla bilinen milletvekillerin yanında geldiler. Bu nedenle tabii buradaki partililer de onlara yönelik bir tepkisi söz konusuydu. Şimdi şöyle bakmak lazım. Öbür tarafında buradaki partilere yönelik bazı eleştirileri söz konusuydu. Özellikle bazı milletvekillerinin, sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen milletvekillerinin otobüsleri burada duruyordu. Özellikle kapıyı kapatmak adına onlara yönelik eleştirileri vardı. Böyle bir durum. Yani bu arbede sabah saatlerinde yaşandı. Sonrasında polis geldi. Çevik Kuvvet Polisi o arbede önlendi. Aslında güvenlik amaçlı geldiği zannediliyordu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezin boşalmasını istediği yönünde bir bilgi ulaştı. O da Celal Çelik, yani avukatı aracılığıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve valiliğe gönderdiği iki dilekçe olduğunu öğrendik. O iki dilekçede de genel merkezin boşaltılması ve bu tebliğin yapılması isteniyor ve bu anlamda yardım isteniyordu. Ve valiliğin de harekete geçirilmesi. Valilik de bunu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti ve Emniyet Müdürlüğü de bu işlemi tamamladı. Ama kimin isteğiyle? Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle gerçekleşti tüm bu süreç. Ama bunun yaşanmaması için aslında bugün emniyet mensuplarıyla da konuştuk. Yani bu tür olayların yaşanmaması için büyük bir gayret gösterildiğini ifade ettiler. Hatta burada Murat Emir, Grup Başkan Vekili, İçişleri Bakanı'ndan randevu aldı. Suat Özçağdaş'la birlikte İçişleri Bakanı'na gidildi. Bir görüşme yapıldı ama kısa bir görüşmeydi. 20 dakika sürdü. Yani çok olumlu bir sonuç alınamadı ki o görüşme biter bitmez burada müdahale edildi. İki noktadan müdahale edildi. Bir kapalı garaj noktası var. Oraya yoğun biber gazı sıkıldı ama tam oraya müdahale edildiği gibi gözükürken aslında yan tarafta daha önceki yayınlarımızda gösterdiğimiz iki demir bölümlü nokta kesilerek özel çevik kuvvet polisleri içeriye girdiler ve bir anda partilerle karşı karşıya geldiler ve o sırada da yine arbede yaşandı ama biber gazıyla müdahaleyle o partililer dağıtıldı ve Çevik Kuvvet Polisi de rahat bir şekilde genel merkeze girdi. Aslında bundan sonra ne olacak onu çok kısaca anlatayım. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bugün artık buraya gelmeyecek çünkü temizlik yapılıyor genel merkezde. Biber gazının yarattığı da ağır bir tahribat var genel merkezin içinde. Bunun temizliği yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın itibariyle genel merkeze gelebileceği ifade ediliyor ama önce Kemal Kılıçdaroğlu bir MYK'sını oluşturacak. Yani genel başkan yardımcılarını oluşturacak. Nereden oluşturacak bunu? Parti meclisinden. 2020 yılında 37. olağan kurultayda seçilen parti meclisinden bu genel başkan yardımcılarını, MYK'sını oluşturacak. Yüksek Disiplin Kurulu ile birlikte süreci başlatmış olacak. Hangi süreci? Hep arınmadan bahsediyor Kılıçdaroğlu ve ahlaki değerlerden bahsediyor. Bu anlamda disiplin kurulunu da işletecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Peki Özgür Özel kısmı ne yapacak? Özgür Özel de direnmeye devam edeceğiz diyor. Mücadeleye devam edeceğiz diyor. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacaklar. Oradaki makamlarında milletvekilleriyle birlikte yürütecekler ama sokakta da mitinglerini sürdürecekler. Bir an önce kurultayı toplamak adına parti meclisini, yani o 2020 yılında seçilen parti meclisini olağanüstü toplantıya çağırmak en büyük gayretleri ama bunun yanı sıra delegelerden de imza toplamak gibi bir niyetleri var ve bu süreci de bayramdan sonra hemen aralayacaklar. En az 650 delegeden imza toplamaları gerekiyor ki genel başkan seçimli bir kurultayı aralayabilsinler. Böyle bir formül var. Her iki tarafında yol haritası kısmen böyle Seda.
1: Peki Özgür Akbaş anlattı. Hem sabah saatlerinden bu yana neler olduğunu hem de bundan sonra her iki taraf içinde nasıl ilerlenebileceğine dair açıklamalardan yola çıkarak senaryoları. Tahliye sonrasında yani Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ayrıldıktan sonra, ama ayrılmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin o merdivenlerinde bir açıklama yaptı. Öncesinde ise 12. katta 12. kattaki odasında, makam odasında bekledi polisleri. Sonrasında o merdivenlerde partililere seslendi. Oradaki açıklamaları sertti. Doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alıyordu. Daha sonra da meclise doğru yürüyüşe geçti.
2: Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum.
3: Özgür Özel polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından bu mesajı verdi. Sözleri sertti. İsim vermedi ama Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
2: Baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp jok vurduranlara yazıklar olsun. Butlan kovaladılar. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru.
3: Özel yeni yol haritaları hakkında da bilgi verdi.
2: Biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Butlancıları muhalefet koltuğuna, talip olanları geride bırakıp İktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Hayır. Yürüyelim arkadaşlar.
3: Özel CHP Genel Merkezi'nden çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Bir saatlik yürüyüşün ardından meclise ulaşan Özel, bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi meclisteki grup odamızdır dedi. Özel mesaisine mecliste devam edecek.
1: O halde haberin bıraktığı noktadan alalım biz de. Özgür Özel meclise geldi. Geldikten sonra orada da bir konuşma yaptı. Meclisin karşısındaki parkta otobüsün üzerine çıkarak. Ve sonrasında meclisteki odasında yerini aldı. NTV'den Uğraş Bingöl şu an Özgür Özel ve ekibinin bulunduğu mecliste ve ana haberde de karşımızda. Uğraş, Özgür Özel hem belki meclise girer ayak yaptığı konuşmada nelerin altını çizmişti, onu bir hatırlatırsın bize. Hem de gelen giden ziyaretçisi var mı mecliste Özel'in?
4: Milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri o yürüyüşün ardından meclisin önünde bulunan Milli İrade Parkı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Oradan da hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Çünkü Özgür Özel artık genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyor. Orada grup odasında kıyafetlerini değiştirdi. Çünkü 6,5 kilometrelik yol boyunca hem yağmur hem dolu vurdu. Bu yürüyüş de zorlu bir yürüyüştü. Ardından genel grup odasına girdi ve orada partililerle kısa bir sohbet yaptı. Sohbet gerçekleştirdi. Yalnız çok kalabalık olduğu için artık milletvekiliyle beraber CHP'nin grup toplantı salonuna geçtiler. Orada da kapalı bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Özgür Özel tek tek partililerle bayramlaştı. Hatta bazı milletvekilleri de illerine gönderdi. Yarın önemli. Yarın DEM Parti'den bir heyet mecliste Özgür Özel'le geçmiş olsun ziyaretine gelecek. DEM Parti eş genel başkanları. Az önce gelen yeni bilgi, bu o görüşmede grup odasındaki gruptaki makam odasında olacak Özgür Özel'in. Evet, Milli İrade Parkı'nda, meclisin Atatürk Bulvarı tarafında yer alan yerde, orada halka hitap etti. Yürüyüşü tamamladıktan sonra şu ifadeleri kullandı. Partiyi 12 Eylül, 19 Mart ve 21 Mayıs darbecilerin özür dilerim, fiilen kapatmıştır. CHP'yi sarayın seçtikleri yönetiyorsa CHP kapanmıştır. CHP'yi 3. kez açmak için var gücümle çalışacağım. Önünde sonunda o sandığı getireceğim açıklamasını yaptı. Yani özetle şunu söyleyelim. Grup toplantısında Özgür Özel bütün katılanlara, yürüyüşü gerçekleştirenlere teşekkür etti. Bayramlaştı ve onlarla bayram nedeniyle de vedalaştı. Az önce Özgür Akbaş'ın anlattığı gibi bayramdan sonra daha hareketli bir siyaset bekliyor şüphesiz ki. Çünkü Özgür Özel ve ekibi yeniden geri dönebilmek için kurultay için imza toplayacaklar. O da delegelerin kapısını çalacaklar. 600'ün üzerinde bir imza arayışına girecekler.
1: Uğraş, teşekkürler. Uğraş da şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınımızı yaptı ve bu süre içerisinde Özgür Özel'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyen kalabalıkla beraberdi. O ekipteydi, Uraş'ta, o yağmur altında Özgür Özel'i takip etti ve izlediler. Bu sıralarda mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na iade edilen isim Kemal Kılıçdaroğlu. Evindeydi. Genel merkezde bu az evvel anlattığımız tarihi anlar yaşanırken evindeydi. Ve dikkat çeken de bir mesaj paylaştı sabah saatlerinde. Mahkemenin kararının gereklerine uyulmasını istedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diye de uyardı. Kılıçdaroğlu'nun bayramdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gideceği de öğrenildi.
3: CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından gözler mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlardı. Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra kameraların karşısına geçen eski milletvekili Müslüm Sarı, Kurban Bayramı sonrası Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceğini açıkladı.
5: Parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Parti meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra, yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir kendi makamına. Bayram sonuna doğru.
3: Sarı, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edildiği anlara dair görüşlerini de aktardı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partiden içeri giremedi. Biz içeri girip ya buraya bir aklı selim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan da son derece üzgün bu manzaradan dolayı.
3: Kılıçdaroğlu ise polisin genel merkeze gittiği dakikalarda sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca, işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.
7: Malumunuz olduğu üzere.
3: Mutlak mutlağın kararı çıkmadan bir gün önce Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Bu konuda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan önemli bir açıklama geldi. Kemal Bey'e hain diyenlerle ilişik kesilir dedi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu ilk aşamada A takımını belirleyecek. MYK ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendikten sonra da bir komisyon kurması bekleniyor. İddiaya göre o komisyon, yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen isimlerin parti üyeliklerini askıya almak için çalışacak.
1: Şimdi bu haberde bazı açıklamaları gördük, dinledik ama o açıklamaları alan kişiye bir bağlantı yapalım şimdi. Çünkü daha fazla ayrıntılar orada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na iade edilen mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bugün hep Özden Erkuş vardı ve giren çıkanlar olduğu açıklamalarda Özden'e yapıldı. Özden, yine yağmur başlamış Ankara'da. Anlaşılan o ki bugün hiç fırsat vermedi gerçekten. Sürekli yağdı. Peki o halde sabahtan itibaren bir tura çıkalım seninle de Kemal Bey'in evinin önünde. İlk neler oldu? İlk kim geldi? Ne dedi?
8: Tabii şimdi mutlak mutlağın kararının çıktığı günden itibaren bugüne kadar geride kalan günleri göz önüne aldığımızda belki de en sakin günü bugün yaşadı bu sokak. Sabah saatlerinde özellikle tam da CHP Genel Merkezi'nde Söğüt Özü'nde, ki buraya yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafede bir bölge orası. Orada kıyamet koparken deyim yerindeyse burası hiç olmadığı kadar sakindi. Ne gelen vardı ne giden vardı ama uzaktan Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman televizyondan, zaman zaman telefon aracılığıyla genel merkezde kendi tarafında olan isimlerden bilgiler almaya devam etti ama bu süreçte çoğunlukla yalnızdı. Zaman zaman bazı isimler geldi gitti ama asıl hareketlilik aslına bakılırsa az önce hem Özgür'ün hem Uğraş'ın da ayrıntılarını paylaştığı o CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinden sonra yaşandı. Çünkü o tahliye gerçekleştikten sonra, oradaki olaylar durulduktan sonra orada bulunan Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri buraya gelmeye başladılar. Onlardan biri Mahir Polat'tı. Az önce haberde birkaç cümlesine yer verdik. O özellikle disiplin sürecine, çünkü öncelikli olarak bir partinin yetkili organlarının teşekkür etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Uyulması gereken bir yasal süreç var dedi ve bunlar sırasıyla yapılacak ifadesini kullandı. Özellikle disiplin kuruluna dönük vurgusu önemliydi. Haberde de vardı, bir kere daha altını tekrar etmek gerekiyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sert sloganlarla ilgili olarak bir disiplin sürecinin işletileceğini belirtti. Sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte hep yanında olan milletvekilleri buraya geldiler ve birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir durum değerlendirmesi yaptılar. O durum değerlendirmesinde hem bugün yaşananlar konuşuldu kapsamlı şekilde, hem bundan sonra atılacak adımlara ilişkin genel bir çerçeve belirlendi. O çerçevene önümüzde bir zaman çizelgesi var. O zaman çizelgesi öyle anlaşılıyor ki bayramdan sonra hız kazanacak Seda Ödetir. Bayramdan sonra itibariyle önce bir parti meclisi toplanacak. O parti meclisi Özgür Akbaş'ta altını çizdi. Mutlak mutlan kararından önceki parti meclisi olacak. O parti meclisinden bir MYK belirlenecek. Bir disiplin kurulu oluşturulacak. Bunların hepsi sırasıyla yapılacak. Ardından da yine bayramın sonuna doğru Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık ofisinden değil genel merkezden çalışmasına ilişkin sürecinde başlaması bekleniyor. Net bir tarih yok. Çok şey değişebilir. Öne de alınabilir. Kemal Kılıçdaroğlu daha erken bir zaman dilimi içerisinde de genel merkeze gidebilir ama şu andaki ilk izlenim bayram sonuna doğru Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde çalışmaya başlayacağı yönünde. Ama şunun altını çizelim. Yapılması gerekenler sıralanmış durumda. Parti meclisi toplantısı yapılacak. O toplantıyla birlikte bir MYK oluşturulacak. Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulacak. Sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu bugün Özgür Özel'in terk ettiği o CHP genel merkezindeki makam odasına geri döndükten sonra çalışmalarına orada devam edecek ama o güne kadar konutuyla ofisi arasında mekik dokumaya devam edecek gibi görünüyor Kılıçdaroğlu.
1: Peki. Teşekkürler. Özden Erkuş da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeydi ve oraya gelenlerin yaptıkları açıklamaları anlattı. Özellikle bir zaman çizelgesinden bahsettik. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir zaman çizelgesi işleyecek. Disiplin süreciyle ilgili arınmanın altını çizdiği için Kemal Kılıçdaroğlu bir sürecin işletileceğini ama özellikle de bunun için bayram tatilinin bekleneceğini, bayramdan sonra harekete geçileceğini söyleyebiliriz. Özgür Özel ise sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı yaklaşık 20 dakika önce. Bugünün bir milat olduğunu söylüyor. 3 cümlesi var. Bugünün öncesi vardır, sonrası da olacaktır diyor. Bugünün bir milat olduğunu, öncesi vardır, sonrası da olacaktır diye ifade etmiş. O bazı fotoğraflar paylaşmış. Evet, bugün gerçekten de tarihe geçecek bazı fotoğraf karelerimiz var. Sabahtan bu yana da oldu. Bütün bu bağlantılarda anlattığımız her şey videolarda, haberlerimizde anlattığımız gelişmeler aslında bazen fotoğraf kareleriyle de özetlenebiliyor. Örneğin sabah saat erken saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüntüsü böyleydi. Polis gelmişti. İçeriden de görevliler seçim otobüsünü partinin kapısına barikat olarak getirmişlerdi. Sonra ne oldu? Sonra zaman ilerledikçe İçeride önlemler arttırıldı. Polisin girişine yönelik önlemler. İçeride bir takım barikatlar oluşturulmaya çalışıldı. Asansörler kapandı, kilitlendi. Sadece merdivenler açık kaldı. Merdivenlere bir takım yine yığınaklar yapıldı. Ve içeride milletvekilleri vardı 3. katta. 12. katta Özgür Özel vardı. Polisin içeri girmesi bir noktaya kadar engellendi ama bir noktadan sonra otopark kapısındaki demir kapının yıkılmasıyla polis ekipleri gazla içeri girdi. Yoğun bir gaz kapladı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ve pek çok içerideki Cumhuriyet Halk Partili yetkili de o gazın etkisiyle dışarı çıktılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevliler dışarı çıktı, milletvekilleri dışarı çıktı. Son olarak Özgür Özel 12. katta bekliyordu ve 12. katta kendisine tebliğ edilen kağıdı yırttı, masasına bıraktı ve sonra da çıktı. Çıktıktan sonra Özgür Özel hemen ayrılmadı. Genel merkezin ana girişinde bu fotoğraftaki konuşmayı yaptı. Atatürk fotoğraflarıyla birlikte buradan bir yürüyüş başlattığını söyledi. O başlattığı yürüyüşün bir iktidar yürüyüşü olduğunu söyledi sembolik anlamda. Sonra da gerçek anlamda yürümeye çıktı zaten. Bu karede artık Özgür Özel ve ekibi gittikten sonra. Zaten sonrasında Özgür Akbaş da anlatmıştı, cam çerçeve indi diye görüntülerini de paylaşmıştık. İşte cam çerçeve tamir edildi, ediliyor şu anda. Binalardan da izler siliniyor ama tabii yaşananların siyaset sahnesini etkilemesi engellenemeyecektir. Sonrasında Özgür Özel'in yürüyüşü başladı. Gün boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler böyleydi. Diğer haberlerimize de bir bakalım şimdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla'nın bir paylaşımı var. Efkan Ayla, Özgür Özel ve ekibinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özünde düzenlediği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sloganlara tepki gösterdi. Açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı Efkan Ayla. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz ifadesi vardı. Mutlak butlan kararını da değerlendirdi Efkan Ala bu mesajında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarını ayıracak vaktimiz de yok, niyetimiz de ifadelerini kullandı sosyal medyada verdiği mesajda. Cumhuriyet Halk Partisi bugün sabah saat 7 itibariyle işte az evvel de görüntülerini ekrana verdiğimiz, paylaştığımız polis müdahalesiyle karşılaştı. İlk önce epey bir direnildi polise karşı. Sonrasında polis otoparktan genel merkeze girdiği için ve gaz kullanarak da girdiği için genel merkez boşaltıldı. Ve boşaltıldıktan sonra da Özgür Özel bir açıklama yaptı. Özgür Özel bu yaptığı açıklamada son nefesi alana kadar içeride kalmaya uğraştık dedi. Ama sonrasında makam odasını meraklısına bıraktık. Bundan sonra meclisteyiz dedi. Ve grup salonunu, grup odasını Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olarak kullanmayı sürdüreceğiz dedi. O sırada arkadaşlarıyla birlikte iktidar yürüyüşüne çıktıklarının altını çizdikten sonra da gerçekten ekrana şimdi getirdiğimiz yürüyüşe başladı. Zaman zaman şiddetli yağmurun da altında bu yürüyüşe devam etti. Bir noktada polis tarafından durduruldu. Daha sonra o nokta polisle konuşularak aşıldı. Polis çekildi. Zaten o sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Özgür Özel ve arkadaşları çok yaklaşmışlardı. Ve sonrasında o yürüyüşü gerçekleştirmiş oldu. Bir süre beklendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde de otobüs de oraya getirilmek suretiyle Milli Egemenlik Parkı'nda bir konuşması daha oldu Özgür Özel'in. Az evvel Efkan Ayla'nın tepki gösterdiği sloganlarda o konuşması sırasında atılmış olmalı. Orada da Özgür Özel vazgeçmeyeceklerini söyledi. Yapılanın hukuksuz olduğunu düşünüyor Özgür Özel de. Ve sonrasında da bundan sonra adresimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi idi demişti ve mecliste de tekrar odasına geçti ve orada da yine hem milletvekilleriyle toplantı halinde hem de başka isimleri de ağırlıyor. Bildiğimiz kadarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da oraya gitti. Şimdi ekranda getirdiğimiz görüntü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezde 12. katında Özgür Özel'in, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın makam odası burası. Orada kendisine verilen tebligat, o sırada kayda da girilmiş. Bunu Kemal Bey'in okuması için, gelen okusun diye yırttıktan sonra da masaya koydukları ifade ediliyor. Bunun Özgür Özel tarafından. Sonrasında Özgür Özel İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le beraber ve yanında diğer partililerle de birlikte yürüdü. Bu yaklaşık 2-2,5 saat kadar sürdü bu yürüyüşü. Akabinde de geldi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı. Özgür Özel partililerin önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıkmasını bekledi. Ve sona da kendisi kaldı diyebiliriz ve açıklamayı da o şekilde yaptı. Bunun öncesinde bir otobüs getirilmişti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. O otobüsün üzerine de Mahmut Tanal çıkmıştı, Cumhuriyet Halk Partili. Ve oradan bir direniş yapılacağını anlatmıştı, söylemişti. Daha sonra polis ilk gazı attığında da yine Mahmut Tanal'ın tepkisi olmuştu polise karşı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bütün gün boyunca yaşananlar kısaca böyleydi. Şimdi şu saat itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde durum ne? En son bıraktığımızda orada şimdi Öykü Tüccar karşımızda. Öykü, sen de yine bütün ekiplerle olduğu gibi özellikle Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclise yürüyüşüne eşlik etmiştin. Zaman zaman yayınlarımıza da bağlantı yaptın ama o kalabalıkta ve o yağmurda bazen bağlantıyı da kaybettiğimiz olmuştu seninle. Şimdi günün değerlendirmesini bir yapalım. Hem günün içinde yaşadıklarınızı da konuşuruz ama şimdi orada bir tamirat yapılıyordu. Kırılan cam çerçeve, bir temizlik işleri vardı. O hareket devam ediyor mu?
7: Evet, artık Parti Genel Merkezi'nin iç kısmındaki temizlik işlemleri en azından ana kat için neredeyse bitti diyebiliriz. Şu anda da bugün aslında ilk arbedenin yaşandığı yer olan, yoğun görüntülerin yaşandığı yer olan genel merkezin giriş merdivenleri, girişi temizleniyor. Burada ekipler hortumlarla ve fırçalarla genel merkezi temizliyorlar. Geçtiğimiz saat diliminde de normalde biliyorsunuz CHP'ye çıkan kapıya gelen bu yolda iki tane kırmızı halı vardı. Bu halılar söküldü. Ardından da burada temizlik işlemi başladı. İlk ana giriş katındaki holdeki bütün eşyalar da dışarıya çıkartılmış durumda. Onlar da yine dışarıda yıkanıyorlar. Çünkü ciddi bir şekilde hem arbededen ötürü hem de biber gazından ötürü buradaki eşyalar neredeyse kullanılamaz hale gelmiş durumda. Kurtarılabilenler yıkanıyor burada görevliler tarafından. Kurtarılmayacak durumda olanlarsa bir diğer noktada bir araya getiriliyor. Siyah çöp poşetlerinin olduğu noktada ve onlar da çöpe atılacak. Şimdi biraz içeri girelim, size durumu gösterelim. Görüyorsunuz burada ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Kolay gelsin. İçeride aslında ben buraya yaklaşık 2 saat önce geldim. 2 saat önce içeride bambaşka bir tablo vardı. Buralar çamur içindeydi, toz içindeydi, eşyalar devrilmiş haldeydi. Önce o eşyalar dışarı çıkartıldı. Ardından da burada temizlik işlemi başladı. Şu anda da genel olarak görüyorsunuz, normalde şurada basın mensuplarının durduğu alanda televizyonun tam karşısında oturma grupları vardı. O oturma gruplarının hepsi dışarıda şu anda yıkanıyorlar. Kullanılamaz hale gelen, kırılan ve zarar görenler de çöpe atılacak. Yine kameraman arkadaşım Ahmet Aldoğan gösteriyor size. Kürsü, basın açıklamalarının yapıldığı o kürsü yerinde, ancak kürsünün gerisindeki masa ve sandalyelerin bulunduğu alan tamamen boşaltılmış durumda. Binada da aslında sadece temizlik görevlileri ve biz basın mensuplarının olduğunu söyleyelim. Burada idari işleri yürüten personeller de bulunuyor, ancak milletvekillerinin bulunmadığını da ifade edelim. Sabahın erken saatlerinde aslında 103 yıllık bir parti CHP belki de tarihinde hiç görmediği bir ana sahne oldu. En karanlık günlerinden birini yaşadı. Bu parti içerisinde emniyet mensupları partililerle karşı karşıya geldiler. Zorla parti içerisine, genel merkeze girildi. Çünkü Özgür Özel mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan eski genel başkan burada arkadaşlarıyla nöbet tutuyordu. İşte bu nöbetin ardından da sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri yanlarında destekçileriyle bu alana geldiler. İlk defa iki grup karşı karşıya geldi. Onların buraya girişine izin verilmedi. Ardından Ankara Valiliği'nin emriyle güvenlik güçleri müdahil oldu bu olaya. Uzun süre aslında CHP'nin önünde sokakta bir bekleyiş vardı. CHP'nin önündeydi emniyet mensupları. buraya girecekleri ifade ediliyordu. Ancak beklediler, ardından da o müdahale gerçekleşti. Demirler kesildi. Çevik Kuvvet öyle içeri girdi. Partililerle bir arvede yaşandı ve hiç görmek istemeyeceğimiz görüntüler ortaya çıktı. Biber gazı sıkıldı. Milletvekilleri bu biber gazından etkilendi. Partililer bu biber gazından etkilendi ve ardından da tüm direnişine rağmen görevinden uzaklaştırılan eski Genel Başkan Özgür Özel binadan çıkartıldı ve bu çıkarılmasının ardından da bir açıklama yaparak meclise doğru yürüdü. Meclise doğru yürüyüşü boyunca, bir yandan gezelim bir yandan anlatayım istiyorum. Meclise doğru yürüyüşü boyunca çok ciddi bir yağmurla da karşılaştı Özgür Özel. Dolu yağdı. Yine de yürüyüşünü kesmedi. Yanında Özgür Çelik'le beraber, o da görevinden biliyorsunuz uzaklaştırılan İstanbul İl Başkanı. Onunla beraber yürüdüler. Diğer milletvekilleri de, Özgür Özel'e yakın milletvekilleri de peşlerindeydi. Yine partililer buradaydı. Uzunca bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Yol boyunca 6 defa polis tarafından durdurulmaya çalışıldı Özgür Özel ve arkadaşlarının yürüyüşü. Ancak her seferinde yürüyüşlerine devam ettiler ve son olarak da meclise ulaştılar. Ankara'yı bilenler bilir, Atatürk Bulvarı kapısı önünde meclisin yanında Milli Egemenlik Parkı vardır. Normalde bu parkta da hep eylemler ve protestolar gerçekleştirilir. Burada açıklama yapar sendikalar ve STK'lar. Bu sefer Özgür Özel de açıklama yapan isim. Parkın duvarlarının üstüne çıktı arkadaşlarıyla beraber. Önce oradan sevenlerini, partilileri selamladı. Ardından da CHP'ye ait bir otobüs getirildi parka ve otobüse çıkarak bir açıklama gerçekleştirdi Özgür Özel ve o açıklamasında aslında CHP'den ayrılırken de söylediği sözleri bir nevi tekrar etti. CHP'nin kurulduğu zaman da bir genel merkezinin olmadığını ifade etti. Sivas Kongresi'nde Atatürk tarafından kurulan CHP'nin önce savaş meydanında çadırlarda, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Meclis'in odasında genel merkezi olduğunu söyledi. Bundan sonra da kendisinin ve arkadaşlarının yeni direniş merkezinin, genel merkezlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu ifade etti. Şu anda da kendisi burada çalışmalarını sürdürüyor.
1: Öykü, sen orayı anlatırken ve Ahmet Aldoğan da oradaki temizlik çalışmalarını da bize gösterdi. Hala da gösteriyor. Az önce içerideydiniz. İçeride dolaşırken aslında arkanda gördüğümü düşünüyorum. O fotoğrafların sergilendiği yer. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in fotoğrafının boş olduğu yer. Çok uzak değilse oraya doğru tekrar gidebilirseniz hatırlayacaksın.
7: Tabii. Hemen
1: evet,
7: gidelim.
1: Ahmet. Özden Erkuş sormuştu Mahir Polat'a.
7: Nidar fotoğraflarının olduğu yer.
1: Evet, Mahir Polat'a sormuştu Özden Erkuş. Demişti ki o fotoğraf siz mi, yani Mahir Polat demişti, genel merkezdeki fotoğrafını Özgür Özel'in biz almadık, onlar giderken almışlar zarar görmesin diye herhalde demişti. Bu önemli çünkü tarihi bir an şu anda. Tabii burası böyle kalmayacak, orası da olacaktır ama bugün için tarihi bir an. Bir de şunu sormak istiyorum en son, onu da unutmayayım diye hemen sorayım. Oradaki biber gazı kokusu gitti mi?
7: İlk olarak sorunla başlayayım. Ahmet de öksürüyor. Belki yayınınıza geliyordur. Biber gazının etkisi aslında hala devam ediyor. Azalmış bir durumda. Evet. Ancak yoğun bir gaz sıkıldığı için buraya, bina içerisinde uzun süre kaldığımızda bu gazı hissetmeye başlıyoruz. O yüzden de genel olarak basın mensupları şu anda dışarıda, görevlilerin de çoğu dışarıda, içeride işi olmayanlar. Onun öncesindeki konuya gelmemiz gerekirse ise, hatırlarsınız mutlak mutlak kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi, Deniz Baykal'ın portresinin yanında yer alıyordu. Bu portre CHP'liler tarafından indirildi, butlan kararına karşı olanlar tarafından. Fakat Özgür Özel'in portresi burada asılıydı. Ancak Özgür Özel genel merkezden çıktıktan sonra bu portrenin de alındığını gördük. Özel'in tarafından henüz bu konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak sen de ifade ettin, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler portreye kendilerinin indirmediğini ifade ediyorlar. Bundan ötürü de düşünülen şey aslında benzer bir görüntünün yaşanmaması için, bu görüntünün önüne geçilmesi için Özgür Özel'e yakın isimlerin portreyi aldığı yönünde.
1: Teşekkürler. Öykü Tüccar, Ahmet Aldoğan'ın görüntüleriyle bir an önce dışarı çıkmaları iyi olur onlar açısından da. Hala orada çünkü biber gazı kokusu var. Ama tarihi görüntülerde onları da kayda geçirmiş olduk NTV'de ana haber bülteninde. İşte böyleydi gün içinde olanlar. Elbette bu ekranda Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bütün gelişmeleri anında bulabileceksiniz. Son dakika bandımızda ve elbette bültenlerimizde. Bugün başka gelişmeler de oldu. Örneğin İçişleri Bakanlığı irtikap suçlamasıyla tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ı görevden uzaklaştırdı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verilmiş. Evinde ve belediye iştirakinde arama yapılmıştı. Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak dün Afyonkarahisar'da gözaltına alınarak Düzce'ye getirilmişti. Emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen Fikret Albayrak, irtikap suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı bu nedenle Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ve 3 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şüphelinin olay yerinde günlerce keşif yaptığı da ortaya çıktı. Başkan Karaca ile karşılaşınca da saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşıldı.
3: İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye gitti, keşif yaptı. Saldırının ardından ticari taksiyle Bodrum'a döndü. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahla saldıran zanlı ve ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı. Alim Karaca, Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralandı. Soruşturma başlatan polis, Başkan Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca'nın ifadesine başvurdu. Karaca, 22 Mayıs'ta evlerinin bulunduğu sokakta kapüşonlu bir erkeğin dolaştığını söyledi. Aynı kişiyi bir gün sonra maskeli olarak gördüklerini söyleyen Karaca, tartışma sırasında eşinin vurulduğunu anlattı.
9: Etrafında maskeli, eldivenli bir genç dolaşıyordu. Eşim kim olduğunu sordu. Sonra kaçmaya çalıştı. Ardeli sırasında eşim kalbinden vurmaya çalıştı. Silah doğrulttu.
3: Polis çevredeki kamera kayıtlarını inceledi. Saldırganın suça sürüklenen çocuk ETÇ olduğu belirlendi. 20 Mayıs'ta otobüsle İstanbul'dan Fethiye'ye gittiği, günlerce olay yerinde keşif yaptığı ve 23 Mayıs'ta da Alim Karaca ile karşılaşmasının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlının daha sonra ticari taksiyle Bodrum'a gittiği anlaşıldı. Saldırgan ve ona yardım eden 3 kişi Bodrum ve Minas'ta yakalandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere yönelik bir kez daha sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. İran'la ilişkilerin çok daha profesyonel ve verimli hale gelmekte olduğunu yazdı. Trump mesajına Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı eleştirerek başladı. Tarihin en kötü anlaşmasıydı dedi. İran'la müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı temsilcilerinden acele etmemelerini istediğini belirtti. Zamanın kendilerinin yanında olduğu vurgusunu yaptı. Donald Trump, Amerika'nın uyguladığı deniz ablukasına yönelik de bazı mesajlar verdi. Taraflar arasında anlaşma sağlanana, onaylanan ve imzalanana kadar bu ablukanın devam edeceğini ifade etti. Tarafların anlaşma sürecinde hata olmaması için işlerini doğru yapmaları gerektiğini ifade etti. İran'ın nükleer silah veya bomba geliştiremeyeceğini veya temin edemeyeceğini anlaması gerekir, dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Trump'la telefon görüşmesine dair ayrıntılar paylaştı. Hemen bağlantı yapalım. NTV'den Melike Şahin bağlantıda olacak Tel Aviv'de. Melike, müzakere sinyalleri İsrail'de nasıl yankı buldu?
10: Evet Seda, Netanyahu'nun bir paylaşımı var Donald Trump'la görüşmeleri hakkında. Onu anlatmadan önce o bilgiyi değerlendirebileceğimiz başka birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Son günlerde özellikle hem İsrail basınında hem Amerika Birleşik Devletleri basınında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki fikir ayrılıklarına değiniliyor. Dün özellikle İsrail'de yer alan haberlerde bu müzakere sürecinde ateşkes öncesi görüşmelerde İsrail'in dışlandığı, hiç görüşünün alınmadığı alınmadığı yönünde paylaşımlar yapılmıştı. Yine İsrail'li iki güvenlik kaynağına dayandırılan bilgilerde özellikle nükleer konusunda İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yanlış bilgi verdiğine dair ifadeleri olduğu yönünde açıklamalar vardı. Ve özellikle bir kaynağa göre de, yine İsrail'i bir kaynağa göre de, İsrail ateşkesten çok saldırılara, savaşa geri dönülmesinden yana ifadeleri yer alıyor basında. Daha önce Donald Trump'ın da Netanyahu ben ne istersem onu yapacak ifadesini de göz önünde tutarak şimdi Netanyahu'nun Donald Trump'la olan görüşmesini aktarayım. Şöyle bir paylaşımda bulundu Netanyahu. Aslında ortaklık ve aynı fikirde olunduğuna dair bir açıklamaydı bu. Başkan Trump ve ben İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehlikeyi ortadan kaldırması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini ve zenginleştirilmiş nükleerin topraklarından çıkarılmasını da kapsıyor dedi. Başkan Trump ayrıca İsrail'in Lübnan dahil her cephedeki tehditlere karşı İsrail'in kendini savun

0: baş dönmesi, baş ağrısı ve yorgunluk. Zaman zaman bu belirtileri herkes yaşamıştır. Başka durumlar olabileceği gibi bir sebebi de kan akışının yavaşlaması olabilir. Peki kan akışı neden yavaşlar? Hematolog Profesör Doktor Mustafa Çetiner'e sorduk.
1: Kan akışının yavaşlamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi damarlarımızın akış sırasında önünde oluşan bariyerlerdir. Mesela gebelikte işte fetüsün yaptığı baskı yüzünden ayaklar şişer mesela. Kan dolaşımı çok mümkün olmaz. Varis benzeri durumlarda kanın kalbe dönüşünde çok ciddi problemler ortaya çıkabilir. Damarlar genişlediğinde akışkanlık azalır. Akışkanlığın azalması tabii bir takım riskler de barındırmaktadır. Bunların içerisinde en önemlisi pıhtı oluşumudur. Pıhtının oluşmasının üç temel nedeninden biri staz dediğimiz kanın aslında akışkanlığının azalması halidir. Kanın akışının yavaşlaması halidir. Bu son derece önemli tıbbi sonuçlara da neden olabilir. O nedenle işte bu akışı zayıflatabilecek, damarların yapısını

0: bozabilecek, sigara, aşırı kilo gibi bir takım sağlık açısından risk faktörleri önemli hale gelir.
1: Profesör Doktor Mustafa Çetiner'i dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazır

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın Plan başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21. Bugün 24 Mayıs 2026 Türk siyasi tarihinin hafızasına, arşivine yeni bir kırılma anı olarak giren görüntülerin yaşandığı gün. Mutlak mutlan kararının ardından genel merkeze giren polisler, icra memurları, mahkeme kararıyla görevden alınan eski genel başkan Özgür Özel'in o tebligatı yırtma görüntüleri ve yaşanan arbede. Bu görüntüler CHP içinde bir mücadele gibi okunabilir ama butlan kararının çıktığı 21 Mayıs'tan sonra artık sanki mesele sadece bu da değil. Türkiye siyasetinin ve muhalefetinin geleceğini etkileyebilecek bir kırılma anından da bahsediyoruz. Bir tarafta Özgür Özel yönetimi, diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve dönüşünü gündeme taşıyan süreç. Bundan sonra ne olacak? Senaryolar muhtelif. Bu akşam yakın planda bu senaryoları konuşacağız. Elbette ki bugünkü görüntülerle birlikte Kılıçdaroğlu'nun partiyi yeniden kurultaya götürmesi en makul formül gibi gözüküyor. Özgür Özel yönetiminin de aslında talebi bu. Senaryoları çeşitlendirense Yargıtay'a taşınması dosyanın. Çünkü verilecek bir karar aslında sadece hukuki bir karar olmayacak. CHP'nin iç dengelerini de, muhalefetin yönünü de belirleyecek. Karar mevcut haliyle kalırsa Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi bekleniyor. Çıkma süresi uzarsa kararın CHP'yi seçime Kılıçdaroğlu'nun götürmesi bile gündeme gelebilir. Eğer tedbir kararı kalkarsa bu sefer Özgür Özel yönetimi geri dönebilir. Yargıtay'ın bozma kararıysa süreci yeniden mahkeme eğer itiraz ederse tabii belirsizliğe taşıyabilir. Dolayısıyla tüm boyutlarıyla görüntüleri, hukuki dosyayı, siyasi senaryoları konuşacağız bu akşam yakın planda. İstanbul stüdyomuzda iki isim var. Profesör Doktor Selami Kur'an, hukukçu, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinçayn, siz de hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Ve Ali Saydam, iletişim uzmanı, yazar, o da bize uzaktan katılan isim. Ali Bey, size de iyi akşamlar diliyorum.
4: İyi akşamlar efendim, hocalarım iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
1: İzniniz olursa bir Ali Bey'e sorayım. Bir iletişimci gözüyle elbette ki siyasi boyutunu çokça tartışacağız ama bu görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi açısından nasıl bir tablo oluşturdu? Türkiye açısından nasıl bir tablo oluşturdu? İktidar açısından nasıl bir tablo oluşturdu?
4: Vallahi çok ender rastlanan durumlardan biridir. Tüm tarafların kaybettiği. Burada da böyle bir durum var gibi geliyor bana. Bu oyunun şu anda kazananı yok. Yani Kılıçdaroğlu mu kazanıyor? Hayır. Özgür Özel mi kazanıyor? Hayır. Türkiye kaybediyor. Hakikaten iktidar problem yaşıyor bana sorarsanız. Çünkü bütün Avrupa basını ve Avrupa'da Türkiye'den kaçıp yaşayan, Avrupa'da yaşayan hüküm giymiş pek çok sanığın etkilediği Avrupa basını şu anda Türkiye'de bu bir darbe girişimi, iktidar tarafından yönetilen bir olay olduğu ifade edip duruyorlar. Şimdi burada bir iki tane temel problem var gibi geliyor. Yani şu görüntüleri savunmak ve de izah etmek dünyaya hangi demokrasi ifadesiyle mümkün? Mümkün değil. Şimdi burada en korkunç durum bence Kılıçdaroğlu'nun bu aşamada iletişimi yönetememiş. Yani burada bir sürü müphem durum var. Belirsizlik iletişimde en feci durumdur deriz hanım.
1: Yani siz hep söylersiniz.
4: Evet, hep ifade ettiğim belirsizlik, müphemiyet her zaman negatif çalışır. Şimdi burada da Kılıçdaroğlu cephesinde hangi fikrin etrafında nasıl bir değişim görüyor, ne olacak? Yani mesela genel merkeze gelecek mi, gelmeyecek? Bütün medya mensupları soruyorlar, ediyorlar. O bir şey diyor, teki gelmez diyor, gelir diyor, bilmem ne. Böyle bir durum. Bırakın bunları. Şimdi ortada bir hakikat ve algı yönetimi durumu var. Yani bu her zaman ifade ettiğiniz şey, hakikatle realite, gerçeklik hiçbir zaman üst üste gelmez. İki örnek vereyim. Bir tanesi işte yalan söylemeyeceksin. Hakikat. Ama öbür tarafta renkleri bile var. Beyaz yalan, pembe yalan. Efendim, şiddet çok kötü bir şeydir. Şiddet, tamam, doğru, hakikat. Ama size bir saldırı olduğu zaman, ülkenize bir saldırı olduğu zaman şiddetin her türlüsüne başvurmanız da bak. Şimdi bu realite bir tanesi, öteki hakikat. Şimdi hakikat nedir? Hakikat Cumhuriyet Halk Partisi içinden birilerinin işte kurultayında, CHP'nin son kurultayında işte rüşvet, suistimal, iltikap neyse artık negatif ve de adayların ve de şeyleri etkileyecek, delegeleri etkileyecek maddi müşevvik oluşması sonucu başvuru var. İşte Hatay Belediye Başkanı yardımcısı veya belediye başkanı bilemiyorum. O bir daha başvuruyor, bir süreç başlıyor. O sürecin sonunda 9 kişinin tutuklanmasına karar veriliyor ve bir mahkumiyet çıkıyor. İtiraz ediyorlar bölge mahkemesi. Bölge mahkemesi tekrar onaylıyor. Yargıtay falan derken arada bir tedbir kararı çıkıyor. Şimdi hakikat bu. Yani hakikat bu dönemde artık hocalarım benden daha iyi biliyorlar. Özellikle Selami Hocam bu konuların uzman kesimlerdi. Yani bunun hukuki cephesinde bir şey yok, problem yok gibi gözüküyor. Yani itiraz edilen yarın tarihlerde de belirledim ama şu dönemde yapılması gereken bir şey var. Bunların hepsi kendi içinde bir tesadüf içinde yönetilebilecek işlerken birdenbire böyle bir kaos çıkıyor ortaya. Şeyin uslup bize problemi var. Yani Özgür Özel'in bu 68 kuşağının çok iyi yakından tanıdığı işte bu devrimci sol yumruk falan böyle işte üniversiteleri şey yapardık, işgal ederdik falan 60'lı yılların ikinci yarısında böyle bir durum yaratmasına gerek yoktu. Yani bu şeyi de zaten kendisi başkan grup başkanı da seçtirdi ve de zaten o da kabulle ilgili bir durum. Bunu gayet ustaca yönetebilecekken buradan çok ciddi bir kavga ve taşıma ve tartışma unsuru oluşturdu. Öbür taraftan da Kılıçdaroğlu hakikaten bu susarak ve hiçbir şey yapmayarak ve de sadece dedikoduların dolaşmasına izin vererek bu işi hakikaten çıkmaz noktasına doğru taşıdılar.
1: Peki.
4: Şimdi burada çıkış yolu, buradan tek çıkış yolu var. Cumhuriyet Halk Partisi içinde iktidar sahibi koskoca devasa parti içinden mutlaka bir üçüncü grup çıkacaktır diye varsayıyorum, çıkmalıdır diyorum. Bu işleri kurtaracak ve halkın güvenini tekrar kazanacak.
1: Bunu bir çok bir anda sona geldik ama bunu bir çok detaylandırmamanızı rica ederek sonrasında tartışacağımız için ayrı bir parti olarak mı yoksa üçüncü bir grup iki taraf arasında arabuluculuğu yürütecek bir üçüncü grup olarak mı söylüyorsunuz?
4: Valla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çok yakın tanıdığım bir sürü insan var. Hepsinin beklentisi ne bir tarafta ne bir tarafta üçüncü bir yolun, üçüncü bir liderlik. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi mevcut miktarda lider çıkarmış bir parti. Yani geçmişe bakın bir tek Kılıçdaroğlu'yla onun liderliği etrafında Kılıçdaroğlu da diyor ki aday olmayacağım diyor falan. O da bir müphemiyet de orada. Yani o yüzden ben ümit ediyorum öyle söyleyeyim. Benimkisi sadece kanıtlara dayalı bir iddia değil. Tanıdığım bildiğim bir durum değil ama tahminim ve ümidim o ki bu bir üçüncü yolun oluşması lazım. Yani yoksa bu Türkiye'de muhalefetin bu zaaf içinde olması demokrasi adına son derece kötü.
1: Peki hepsini tartışacağız. Şakir Dinçşahin tüm tarafların kaybettiği bir tablodan bahsetti. Yönetim süreci de sıkıntılı mealinde konuştu Ali Bey. Siz baktığınız zaman bunu daha da şöyle sorayım. Hangi taraf açısından daha büyük kayıp oldu?
2: CHP seçmeni açısından en büyük kayıp meydana geldi diyebiliriz. Çünkü CHP seçmeni partisini yitirmiş gibi hissediyor. Umutlarını yitirmiş gibi hissediyor. Ve bir zamanlar bir kere iki kere değil 13 kere oy verdikleri bir siyasi liderin kendilerine sırt döndüklerini hissediyorlar. Ve onun siyasi ihtirasları karşısında, partinin ellerinden gitmesi karşısında hiçbir şey yapamamanın hüznünü, acısını, burukluğunu yaşıyorlar. Burada en büyük kaybeden tabii ki CHP seçmeni, bunu söylemek lazım. Ali abinin söylediği şeyler doğru. Yani öncelikle demokrasimiz kaybediyor. İyi kötü, hatalı, illiberal, eksikleri olan başından beri sadece AK Parti'nin yaptıklarıyla, ettikleriyle değil. Yani bizim demokrasimiz başından beri hataları olan, eksikleri olan kusurlu bir demokrasi ola geldi. Hı hı. Ama kusurlu dahi olsa bir demokraside olmazsa olmaz olan şeylerden bir tanesi seçimdir. Ama seçimin de seçim gibi olabilmesi için ya da iyi kötü demokratik sayılabilmesi için özgür ve adil bir ortamda ve etkin bir muhalefetin, yani etkin muhalefet ne demek? İktidarın yerine aday olma ya da iktidarın yerini alma ihtimali olan, gerçekten iktidar olabilecek bir muhalefetin olması, hı hı, bir seçimi seçim yapar. Bu ihtimali kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldık bugün, ya da bunu kaybediyor muyuz diye sorgulamaya başladık. CHP Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sonra iktidar olma ihtimali olan tek parti. Bundan dolayı bu partinin polis tarafından basılması, mahkeme tarafından bir yeni genel başkan ya da eski genel başkanının tekrardan atanmış olması, seçilmiş bir genel başkanının yaka paça parti dışına atılmış olması, bunlar demokrasimiz açısından cidden hasar verici, yarar verici, zaten kusurlu ve ayıplı olan demokrasimizi iyice sorgulanır hale getirecek gelişmeler. Sadece CHP tarihinde değil, Türk demokrasi tarihinde kara bir gün olarak geçecek bugün. Ve bu günün yaşanmasının ardında Ali abinin söylediği gibi bazı hakikatler var. Onun söylediklerine ben biraz ek yapmak isterim. Mesela diyoruz ki bunu CHP'liler başlattı. Emin değiliz. Neden emin değiliz? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu 13 seçim kaybettiği ve kaç sene sürdü bilmiyorum şimdi genel başkanlığı, yaklaşık bir 15 yıl sürdü yanılmıyorsam. Bu süre zarfında partiyi farklı toplum kesimlerine açmak maksadıyla AK Parti'den, MHP'den aday gösterilmeyen, ıskata çıkmış, o partilerin artık işine yaramayan, o partilerin gözünden düşmüş insanları CHP'ye çağırdı. CHP'yi doldurdu. Doldurmakla kalmadı, onlara üst düzey görevler de verdi. Benim hep söylediğim bir şey var. Başka partiye ihanet eden sana da ihanet eder. Başka partinin işine yaramayan bir adam senin de işine yaramaz. Fark etmen için ilk fırsatı beklemen gerekir ya da ilk riskle karşılaşman gerekir. Lütfü Savaş konusunda böyle bir durum söz konusu oldu. Lütfü Savaş CHP'li deniyor. İşte bu süreci başlatan Hatay Belediye Başkanı deniyor. Doğru ama CHP'li değil. Lütfü Savaş MHP'liydi. Aday gösterilmedi, AK Parti'ye geçti. AK Parti aday göstermedi, CHP'ye geçti. Yani bir değil iki parti, hatta üç parti değiştirmiş oldu. Diğer partilerde aday gösterilmediği için, diğer partilerin artık gözünden düştüğü için CHP'ye çağrılmış ve CHP'de de kendisinden bekleneni bu vesileyle yapmış oldu diyelim. Yani bu sürecin CHP'liler tarafından başlatıldığı kısmen doğru, kısmen yanlış. Aslında CHP'ye Kılıçdaroğlu tarafından çağrılmış, özünde CHP'li olmayan, diğer partilere de ihanet edip onları bırakıp, yüzüstü bırakıp CHP'ye gelmiş olan insanlar tarafından başlatıldı dersek yanlış olmaz. Sadece Lütfi Savaş mı? Yok, onun dışında pek çok partide emeği olmayan ve partiyi sağ kesime, işte ne bileyim, farklı toplum kesimlerine açma gerekçesiyle Kılıçdaroğlu tarafından partiye getirilmiş pek çok insan oldu. Bunların önemli bir kısmı da zannediyorum şu anda Kılıçdaroğlu'nun arkasında saflaşmış durumdalar, Mansur Yavaş hariç.
1: Peki.
2: Deniyor ki Sayın Kılıçdaroğlu işte partisinin yolsuzluğa bulaştığını ve partisini geri kurtarmak üzere geldiğini söylüyor. Öyle mi acaba? Bu insanlar yolsuzluğa, hırsızlığa, ahlaksızlığa bulaştıysa sorumuz şu. Bunları partiye kim soktu? Eğer bu belediye başkanları mesela biliyoruz ki ciddi yolsuzlukları varmış gibi görünüyor. Süreç devam etse de Antalya Belediye Başkanı, Uşak Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun adamları bunlar. Senelerce Kılıçdaroğlu'nun ekibinde çalışmış insanlar. Demek ki Kılıçdaroğlu bunları partide barındırdı, büyüttü, yetiştirdi. Sonra genel başkanlığı kaybettiği zaman bu insanların yolsuz olduğu aklına geldi. Acaba makam, mevki, koltuk bunların hırsıyla, hevesiyle mi hareket etti Sayın Kılıçdaroğlu? 70 yaşını geçmiş, yaşı ilerlemiş. Siyasi geleceği de aslında CHP'lilerin gözünden de şu an itibariyle bir hayli düşmüş birisi olarak tekrar niye gelmeye çalışıyor? Partiyi temizlemek için mi? Keşke 13 seçim kaybettiği, 15 sene genel başkanlık yaptığı partide bu temizliği daha evvel yapsaydı. Peki. Daha önce de söyledi, genel başkanlığı bırakacak temiz süt emmiş birini bulamadım, onun için bırakamıyorum. Demek ki temiz süt emmiş birini 15 sene boyunca 13 seçim kaybederken partisine sokmamış, yerleştirmemiş, yetiştirmemiş, genel başkan olacak kıvama getirmemiş ve itiraz etti.
1: Dava süreçleri de devam ettiği için ben
2: tabii.
1: Özellikle hani
2: düzeltmemi istediğiniz bir şey varsa hemen düzeltelim.
1: Suçlamalar konusunda ya da hani kullanılan ifadeler konusunda özellikle evet, hassasiyet göstermenizi özellikle rica edeceğim. Evet.
2: Şimdi bir de şöyle bir geleneğimiz var. CHP'liler kaybettikleri seçimlere itiraz ederler. Şimdiye kadar hep ettiler. Oy pusulaları çalındı dediler. Sandıkları sakın bırakmayın dediler. Kimse ciddiye almadı. Gerçekten CHP'li olmayan ama CHP'de o tarih itibariyle bulunan birisi itiraz etti. Herkes ciddiye aldı. Ve 3 sene sonra CHP kurultayı iptal edildi. Bu da tarihimizde bir ilk oldu. Bunu da belki bu hakikatin de altını çizmek gerekiyor.
1: Peki.
2: Şimdi son bir hakikat daha. Kurultay yapıldı. Yeni bir genel başkan seçildi. Diyelim ki şaibe karıştı buna. Adam bir daha seçildi. Sonra bir daha seçildi. Bu kurultay benim bildiğim kadarıyla, saydığım kadarıyla en azından 3 kere yapıldı. Özgür Özel 3 kere seçildi. Hiçbiri sayılmaz demek seçmenin nazarında, ortalama insanın, vatandaşın nazarında makul karşılanmıyor. Peki. Üstelik Özgür Özel ve arkadaşları birinci kurultay şöyledir, böyledir, her neyse, meşruiyetlerini sadece bu kurultaydan almıyorlar. Kurultayda sadece delegeler tarafından onaylanmış bir yönetim değil bu. Çünkü bir sonraki yerel seçimlerde CHP'nin tarihinde ikinci kez diyelim ve uzunca süredir hiç görmediği bir başarıyı gösterdiler. %47 oya ulaştılar. Hı hı. Seçmen tarafından onaylanmış, meşruiyetini bu yönetim seçmenden alıyor. Sadece kurultaydan almıyor. Onun da altını çizmek lazım. Bunlar da Ali abinin altını çizmediği, benim katkıda bulunmak istediğim başka hakikatler diyelim.
1: Şimdi hakikatler, realite, gerçekler ama diğer taraftan yürütülen algı süreci. Siz bir hukukçu olarak tabii ki realiteye bakıyorsunuz, hukuki ya, denkleme bakıyorsunuz. Ya. Şöyle sorayım size, şimdi Şakir Hoca'nın söylediği şey, yani aslında siyaseten doğru bir şey ama hukuken baktığınız zaman bugün davayı açan isim CHP'li bir isim. Onun üzerinden giden bir süreç var. Bütün kongrelerin, bütün kurultayların birbirine bağlı olmasından dolayı bugün yaşadığımız noktaya gelindi. Ama bakıldığı zaman aslında görüntü itibariyle bugünü yorumlamanızı isteyeceğim. Çünkü sonrasında çok detaya gireceğiz aslında. Yani siz hukuken bu yaşananları nasıl görüyorsunuz? Bir karar var. Onun tebliği mesela pazar günü yapılmalı mıydı? Çok tartışma yarattı. İşte icra memurları geliyor. Pazar günü olur mu bu iş gibi pek çok yorum var. Hukuki süreç itibariyle o görüntülerin bugün verilmesi nasıl bir tablo oluşturdu?
3: Tabii yani aslında ülkemiz için, Türk demokrasisi için genelde, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi için, önemli köklü bir parti için nahoş görüntüler. Yani hepimiz gerçekten üzülerek izledik. Ama şunu altını çizelim, yani hukuki açıdan değerlendirme yapılırken doğal olarak çok daha siyasi unsurlar, siyasi analizler, değerlendirmeler ön plana çıkıyor. Bu da yadsınamaz. Yani neden yadsınamaz? Çünkü çok önemli bir siyasi partinin başına gelen, yaşadığı çok önemli bir tırnak içinde diyorum hukuki travma. Ama şunu söyleyelim, hukuken ve siz de sanıyorum bir cümleyle ifade ettiniz, ortada kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Yani tedbirli mutlak butlan kararı var. Hatırlayalım, yani istinaf mahkemesinden önce bu dava ilk derece mahkemesinde görüldü. İlk derece mahkemesi aslında istinaf mahkemesi gibi özellikle kurultayı sakatlayan, kurultayda irade fesatlığına yol açan unsurlarla ilgili olarak paralel düşünüyorlar. Yani ilk derece mahkemesi de öyle, istinaf mahkemesi de. Yani kurultayda belirli sayıda, kurultayın sonucunu etkileyecek sayıda, bu çok önemli, delegenin iradesinin fesada uğradığının altı çiziliyor. Mahkeme kararı açısından söylüyorum. Aynı şekilde istinaf mahkemesi de onu söylüyor. Ama uyguladıkları yaptırım, uyguladıkları müeyyide farklı. İlk derece mahkemesi şu kanıya vardı. İlk derece mahkemesi de Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız yargı organıdır. Ben öyle inanırım. Yani eleştiririm teknik anlamda verilen kararları. İlk derece mahkemesi olsun, Yargıtay olsun, Anayasa Mahkemesi. Ama uymakla yükümlüyüz. İşin teknik boyutu ayrı bir şey. Onu tartışma konusu yapmamak lazım. İlk derece mahkemesi şu kanıya vardı. Dedi istinaf kurultay iradesi sakata uğramıştır. Ve ben bu haliyle daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26. olağanüstü kurultayı yapıldı biliyorsunuz. Özgür Öl 6 Nisan 2025 tarihinde ve iradesi fesada uğrayan delegelerin katılmadığı İstanbul'dan 194 200'e yakın ve bazı birkaç vilayetin ilin delegelerinin katılmadığı bir kurultay yapıldı ve o kurultayda tekrar genel başkan seçildi, yönetim seçildi. Dolayısıyla bu çok önemli hukuken. Dolayısıyla benim kurultayda tespitini yaptığım irade fesadı, sakatlığı giderildi. Bu nedenle davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına. Bu şekilde karar verdi ilk derece mahkemesi. Özgür Özel ve ekibi, Cumhuriyet Halk Partileri o zaman bu kararı alkışladılar. Tamam mı? Şimdi istinaf mahkemesine geldi. Yani istinaf başvurusu yapıldı. İşte belirli o başvuruda süreci başlatan delegeler tarafından. İstinaf mahkemesi de aynı ilk derece mahkemesi gibi olguları, iradenin fesada uğradığını kabul ediyor. Ama ben diyor ilk derece mahkemesinin kararını kaldırıyorum. Yani iradenin fesada uğradığı eğer tespiti yapılıyorsa ben burada tedbirli mutlak butlan kararı veriyorum. Tedbirli mutlak butlan kararı da şu açıdan önemli. Bakın mutlak karar, mutlak butlan şu açıdan önemli hukuken yapılan bir işlem, yapılan bir iş, alınan bir karar gerçek hayatta olmuş olsa dahi hukuken yok sayılır.
1: Tamam.
3: Yok hükmündedir. Bu nedenle zaten istinaf mahkemesi de almış olduğu bu tedbir kararında dikkat ederseniz 38. olağan kurultayı ve kurultaydan sonra yapılan tüm
1: kurultayları,
3: olağan ve olağanüstü kurultayları ve alınan kararları hükümsüz sayıyorum dedi. Ve işte Genel Başkan Özgür Özel ve diğer organların tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, tedbiren bu anlamı geçicidir. Ve eski yönetimin Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tedbiren göreve getirilmesine karar veriyorum. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki süreçte hukuken Yargıtay ne aşamada, Yargıtay hangi değerlendirmeye gelecek? Yani ilk derece mahkemesinin kararını söyledim, istinaf mahkemesinin kararını söyledim. Şimdi Yargıtay'ın önünde 3 ihtimal var hukuken, teorik olarak söylüyorum. Ne karar vereceğini bilmiyoruz, göreceğiz. Birincisi istinaf mahkemesinin kararını onar, onayabilir. Ama esasen de usulen de.
1: Yani Kemal Bey göreve devam edebilir.
3: Devam edebilir. O zaman evet. Karar kesinleşir. Evet. Karar ki biter bu mesele. Evet. Hukuken, siyaseten devam eder. Ona ayrı değerlendiririz.
1: Hızlandırıyorum çünkü CHP Genel Merkezi'nde evet. Arkadaşlar.
3: Şeyde ikinci alternatifi usulen bozabilir. Tekrar İstinaf Mahkemesi'ne gönderebilir dosyasını. Hem usulen hem esasen bozabilir. Yani yeterli hukuki değerlendirme yapılmamıştır. Usulen yanlışlıklar buldum der.
1: O zaman
3: tekrar dosyayı gönderir ve tedbir kararını kaldırarak.
1: Evet.
3: Tedbir kararını kaldırdığı zaman ne anlama geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar görevden uzaklaştırılması, Özgür Özel ve ekibinin tekrar göreve gelmesi. Özetle. Siyasi boyutu itibariyle, bakın ben hukuki tabloyu mümkün olduğu kadar teknik ayrıntılara girmeden çözmeye çalıştım. Bu bizim Türk siyasi hayatımızda az görülen bir vaka falan değil, ilk görülen bir vakadır. Yani ilçe kongrelerinin, kurultayların, CHP'nin Kadıköy ilçe kongresini hatırlıyorum ben şimdi birkaç kongrede iptal edilen kongreler var mahkeme kararıyla. Ama bu denli genel merkez ve genel merkezin bütün organlarının mutlak butlanla yok sayılması, hükümsüz sayılması ciddi olarak tabii ki yansıması siyasi boyutu itibariyle çok güçlü. Onun için önümüzdeki dönemde bunu sorarsanız açmak da isterim açıkçası. Bu iş mesele siyasi mesele değil. Özellikle bizim siyasi partiler kanunumuz, anayasamızın 79. maddesinde Yüksek Seçim Kurulu'na verilen yetkiler ve siyasi partiler kanunumuzun 29 ve 121. maddelerindeki düzenlemelerin tekrar yasa koyucu tarafından gözden geçirilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Konuşuruz.
3: Çünkü burada hukukçular arasında, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın hukukçular arasında farklı değerlendirmeler var. Ama bana göre, bana sorarsanız özellikle siyasi partiler kanunumuzun 121. maddesinin birinci fıkrası asli hukuk mahkemelerinin görevli ve yetkili olduğunu söylüyor. 21. madde ilçe seçim kurullarının yetkili ve görevli olduğunu söylüyor. İlçe seçim kurulu da olunca il seçim kurulu oradan da YSK'ya gidiyor. Dolayısıyla bu karışıklığın sebebi burada yatıyor. Bunun bir gözden geçirilmesi gerekiyor.
1: Önemli. Ayrıntı gibi gözükse de aslında hukuki
3: ana can,
1: olarak
3: can burası burada.
1: Peki. Bir dönelim genel merkeze. Öykü Tüccar'a gidelim. Gün boyu Ankara ekibi her merkezde her noktada gelişmeleri an be an takip ettiler. Şimdi Öykü öncelikli olarak bir soralım. Taraflar nerede? CHP Genel Merkezi'ndesin sen ama orası şu anda boş bildiğimiz kadarıyla. Kemal Kılıçdaroğlu nerede? Özgür Özel mecliste biliyoruz ama son gelen açıklamalar onların taraflarından nelerdir?
5: Şu an için içerisinde bulunduğumuz CHP Genel Merkezi'nden bahsedelim. CHP Genel Merkezi an itibariyle boş. Burada sadece çok az sayıda bir idari personel ve temizlik personeli var. Geçtiğimiz saat dilimlerinde ekranlarınıza taşımıştık. Sabah yaşanan arbededen ve biber gazlı müdahalenin ardından CHP Genel Merkezi'nde bir temizlik vardı. An itibariyle o temizlik de sonlanmış durumda, tamamlanmış durumda. Son olarak buradaki durumda artık temizlik personeli, birkaç tane idari personel ve bir iki basın mensubu haricinde genel merkezin tamamıyla boş olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu genel merkeze geri dönecek isim mahkeme kararıyla yeniden göreve getirilen, görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu. O nerede? Kılıçdaroğlu bütün gün boyunca konutundaydı. Yine şu anda da konutunda son gelişmeleri gün boyunca oradan takip ettiğini biliyoruz. Yarın buraya gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte onu da takip ediyor olacağız. Bir diğer tarafsa görevinden uzaklaştırılan mahkeme kararıyla eski genel başkan Özgür Özel, o da yeni merkezimiz, yeni genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir demişti. Şu anda da an itibariyle burada çalışmalarını sürdürüyor.
1: Bundan sonraki yol haritaları neler? Bu önemli. Özgür Özel meclise bugün yürüdü, CHP genel merkezinden oradan çıktıktan sonra bir açıklama da yaptı. Bundan sonra karar, yani CHP genel merkezi olarak çalışmalarını oradan yürüteceklerini söyledi. Ama herkes Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze gelecek diye bekliyor. Bir yapılması gerekenler var hukuki olarak önüne konulan çerçeve itibariyle, örneğin Bir MYK oluşturacak, disiplin kurulu oluşturacak, partiden isimler atılacak mı, atılmayacak mı çok tartışma yaratıyor. Yol haritaları neler? Önce Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Özgür Özel tarafını dinleyelim.
5: Kılıçdaroğlu yani partiyi kuruluş kollarına döndürme gibi bir söylemle altını çizerek aslında çalışmalarını başlattığını duyurmuştu. Bu kapsamda senin dediğin gibi aslında genel merkeze gelip gelmeyeceğine dair önce bir MYK kurması gerekiyor. MYK oluşturması gerekiyor. Zira bir yürütme ekibi gerekiyor Kılıçdaroğlu için. Bunun için de bir MYK kurulması şart. Peki bu MYK'yı nasıl kurulacak? Bunu da 2020 seçimlerinde kendisiyle beraber seçilen parti meclisinde yer alan isimler arasından belirleyecek. Ardından da bir süreç başlatacak. Tabi burada şu önemli, onun altını çizmekte fayda görüyorum. Aslında Özgür Özel de enteresan bir cümle söylemişti. Ben de dahil herkesi ihraç edebilirim. Olmaz diyemem demişti. Bu kapsamda bir disiplin süreci işletecek mi? Bir yüksek disiplin kuruluyla alakalı bir süreç işleyecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu tarafından böyle bir adım atılacak mı? Bunu da bekliyoruz. Bu yönde bir gelişme olup olmayacağı da en çok merak edilen başlıklar arasında. Genel merkeze ne zaman gidecek? Bugünkü gelişmeler ve bugün zaten CHP'deki durumu da gösterdi ekranlarınızda. Kılıçdaroğlu'nun bugün artık buraya gelmesi beklenmiyor. Belki yarın buraya gelebileceği ifade ediliyor. Belki de MYK'sını oluşturduktan sonra buraya gelecek, onu söyleyebiliriz. Özgür Özel tarafının planı ise daha karmaşık, daha farklı yol haritaları var Özgür Özel ve arkadaşları için. Hepsinin ortak bir noktası var. O da bir an önce CHP'de tekrar kurultay oluşturmak, kurultay gerçekleşmesini sağlamak. Şu an siyasi meşruiyeti delegeden aldığını ifade ederek aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanı olarak da Özgür Özel yeniden seçilmişti. Bir noktada aslında genel merkez kaybedilse bile Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu üzerinden görünürlük ve siyasi liderliğini korumaya çalıştığını söyleyebiliriz. Aslında grup başkanlığı da bunun en güçlü mesajı, bunun da altını çizebiliriz. Kurultay içinse farklı yol haritaları var ama şu anda en önemli olan ve CHP'nin, daha doğrusu Özgür Özel'e yakın kaynakların, ona yakın isimlerin çalıştığı plan, delegelerin yarısından çoğunun imzasını toplamak. Çünkü eğer delegelerin yarısından çoğunun imzasını toplayabilirlerse genel başkan seçilecek bir kurultaya gidilmesi olası. Hatırlatalım, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk görüşmesinde de kurultay olacağını iki taraf da dile getirmişti. Ancak kurultayın ne zaman olacağına dair bir polemik yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürmek istediğini en uygun zamanda ifade etmişti. Ancak Özgür Özel de en kısa zamanda götürülmesi gerektiğine dair bir ifade kullanmıştı. İşte bu açıdan da bir kez daha altını çizmiş olalım. Şu anda Özgür Özel ve ekibi aslında en kısa sürede yeniden kurultaya gidilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
1: Öykü Tüccar Ahmet Aldoğan'la birlikte CHP Genel Merkezi'ndeydi. Öykü, senaryoları, iki tarafın hali hazırda ne yaptığını, gelen açıklamaları o taraflardan aktardı. Bir kısa reklam arasına gidelim. Sonrasında CHP içinde bundan sonraki senaryoları konuşacağız. Reklamlardan sonra.
0: Yakın plan devam edecek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Müzik arası.

0: Yakın plana reklamların ardından devam ediyoruz. Ali Saydam, sizi biraz beklettim ama izniniz olursa bu bölümde Şakir Dinçay'ından başlayıp sonra size gelmek istiyorum.
1: Emriniz olur.
0: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Şakir Dinçay'ın şimdi bundan sonra
2: zor Kılıçdaroğlu... Zor bir soru mu soracaksınız yoksa?
0: Yok. Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki hedefi, yani
3: yol haritası.
0: Yol haritası ne olacak? Çünkü hani formülleri, senaryoları konuşuyoruz. Şimdi ilk, sizce de en sorunsuz çözüm hızlıca bir kurultaya götürmek mi? Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları samimiyetle gerçekten kurultaya götürmek amacıyla yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Ne dersiniz?
2: Kurultaya götürmek var. Kurultaya götürmek var. Eğer niyeti hızlıca kurultaya götürmek olsaydı zaten bu kavga dövüş görüntüleri çıkmazdı. Niyeti hakikaten partiye zarar vermeden bu süreci nihayete erdirmek olsaydı avukatı bugün partinin tahliyesi için ve genel merkezden idarecilerin, kendisinin idareci yaptığı insanların, Özgür Özel'in değil mi, grup başkan vekiliydi, grup başkanıydı kendi döneminde de, belki genel başkan yardımcısıydı, emin değilim şimdi ama
0: genel başkan yardımcısıydı değil mi? Özgür Özel için söylüyorum.
2: Evet yani aslında
0: pardon, özür diliyorum, grup başkan vekiliydi. Doğru, özür diliyorum.
3: Evet.
2: Kendi insanlarına karşı bir mücadele ve çatışma içerisine girmeye niyet etmeseydi, bunu yapmadan da daha yumuşak bir geçiş, mutedil bir geçiş. Hakikaten söylediği gibi kayyum atanacağına eski genel başkan olarak ben geldim. Ama bu işi hemen hallediyoruz arkadaşlar diye Özgür Özel'le çıkıp bir poz verip el sıkışıp bir an önce işte kurultaya gidileceğini açıklayabilirdi. Bunların hiçbirini yapmaya niyeti yok.
0: Bir açıklama yaptı. Karar çıktıktan sonra herkes müsterih olsun minvalinde bir açıklamaydı. Yani dolayısıyla dün de aslında bir yol alınacağına, birlikte iki taraftan da isimlerin belirlendiği, konuşulacak bir sürece girilmişti gibi bir tablo vardı. Sonrasında Özgür Özel tarafı genel merkeze bir takım kişilerin gelmiş olmasından duyduğu rahatsızlıkla sürecin bozulduğunu ifade etti. Yani dolayısıyla... O arada yani ne olduğuna dair
2: açıklamalar
0: bir şey
2: yaptı ama açıklamalarla, tabii açıklamaların hangisine baktığımıza bağlı olarak değişir ne söylediği. Yaptıkları arasında bir uyumsuzluk var mı? Var. İlk yaptığı açıklama mahkeme kararından hemen bir gün önce yaptığı açıklamaydı. Partinin ahlaki değerlerinin bozulduğu, ondan sonra partiye geri dönüp partiyi arındırmak istediğini. Bu da çok... Arındırmak çok sıkıntılı bir kelimedir bu arada. Bu kelimeleri kullandı. Oysa yani az önceki şeyde de söyledim. Eğer bu insanlar Özgür Özel mesela arındırılması gereken bir kişi idiyse onu partiye getirip grup başkan vekili yapan kendi yönetimiydi, kendisiydi. İmamoğlu eğer hırsız ve yolsuz bir insansa onu partiye getirip bir kere iki kere değil, yani önce Beylikdüzü belediye başkanı yapan, sonra hiçbirimizin duymadığı, bilmediği bir isimken, sadece Beylikdüzü başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapan ve daha sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında 2023'te bir yanına Mansur Yavaş'ı, bir yanına İmamoğlu'nu oturtmak suretiyle kendisine Cumhurbaşkanım denmesini ve işte size Cumhurbaşkanı yardımcılarımı tanıştırıyorum dedi. Bu insanlar eğer yolsuzluğa, ahlaksızlığa bulaştıysa o insanları partiye getiren kendisiydi. Arındırması gereken eğer bir zihniyet ve bir hareket varsa o hareketin başında kendisi yer alıyor. Bunu unutmamak lazım.
0: Peki o zaman şimdi gelinen noktada kurultaya götürmek, yani hızlıca bir kurultaya götürmek gibi
2: hemen söyleyeyim, sorunuza cevap vermediğimi fark ettim.
0: Estağfurullah, ben bu
2: kurultaya göndermek, götürmek istiyor ama nasıl götürmek istiyor? Eğer şu andaki delege yapısıyla il ilçe teşkilatlarıyla kurultaya giderse kuvvetle muhtemel ki şu andaki il ve ilçe teşkilatları ve delege yapısı ya da 2023'te kendisine oy vermeyen delegeler, onlar da Kılıçdaroğlu'nun delegesiydi. Ama bu insanlarla gitmek istemiyor çünkü onu bir kere seçmediler, onlara küstü. Onlara küstü ve onların ahlaksız, yolsuz işte vesaire vesaire olduğuna inandı. Sandıkların çalınması gibi, oyların pusulasız olması gibi kaybettiğimiz her bir seçim için bir bahanemiz var. Yani bazen kaybettiğini anlaması lazım insanın. Genel seçimleri 13 kere kaybetti. Kaybettiğini anlamadı. Genelde bir genel başkanın bir kere iki kere kaybeder, sonra başkasına devreder. 13 kere kaybetti. Genel başkanlığı da 3 kere kaybetti. Yani Özgür Özel 3 kere kazandı. Buna rağmen hırsına yenilmiş durumda, çevresindeki insanların kaybettikleri koltuklarına, parti içerisindeki kaybettikleri imtiyazlarına geri dönme arzusu, hırsı zannediyorum gözlerini kapattı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ve geri dönerken ve kurultaya giderken sadece bir kurultay yapmak istemiyor. İl ve ilçe teşkilatlarını yeniden belirlemek istiyor. Buralara kendisine bağlı, sadık, sözünden çıkmayacak, parti siyaseti değil kapı kulu siyaseti yapacak insanlar atamak suretiyle partiyi en alttan en üste, belki bazı 1930'larda 40'larda gördüğümüz duyduğumuz parti modellerine benzer bir şekilde tekrar tesis etmek üzere bir sadakat temelli parti kuracak ve kendi bulduğu delegeler, Bülent Ecevit bunu yapardı mesela Demokratik Sol Parti'de, önce kendisi delegeleri atardı, il yönetimleri, ilçe yönetimleri oluşmadığı için siyasi partiler kanunumuza göre, sonra da atadığı delegelerin kendisini seçmesini sağlardı. Zannediyorum CHP'de de bir benzer sürecin yaşandığını göreceğiz Kılıçdaroğlu ile birlikte. Peki. Bunun da 45 gün içerisinde olması pek mümkün değil. Hı hı. Eğer hızlıca bir kurultaya gitmek isteseydi 45 günde değil 15 günde de giderdi. Ama bu süreci savuşturmak değil, bu süreci bir kendini tekrardan başa getirmek ya da kendi adamlarını tekrardan başa getirmek, kendisine sadık olan insanları tekrardan başa getirmek, kaybedilen makamların, mevkilerin, imtiyazların hesabını sormak ve bunları tekrar geri almak için kullanmak istiyor diye görüyorum, anlıyorum. Öyle mi bilmiyorum, yaşayacağız, göreceğiz. Benim hissiyatım partisini en alttan en üste tekrardan tasarlayacağı ve dizayn edeceği şeklinde.
0: Sizi Ali Bey'den sonra geleceğim ama 45 gün içerisinde mümkün olabilir mi? Bir cümleyle alayım. Yani isteseydi çok daha hızlı götürürdü demek teknik olarak içeride.
3: Şu kurultayla ilgili eğer zamanım varsa onu, o çok o zaman, teknik boyutunu açmam lazım.
0: O
3: biraz.
0: Zaman tamam. Ben
2: hocam evet ya da hayır diyebilir misin? Mesela parti meclisi karar alırdı, toplardı ve hemen kurultaya
3: biraz
2: gider.
3: Açmam lazım.
0: Peki tamam, o zaman Ali Bey'in hakkı.
3: Kamuoyuna konuşuyorum.
0: Tamam.
1: Ya efendim lütfen.
3: İzah edeceğim ama.
1: Selami yani. Hocamla nasıl? Devam edin Deniz Hanım. Ben beklerim, hiç sorun değil.
0: Tamam o zaman. Alalım sonra şimdi, size döneyim
3: şöyle,
0: daha uzun süre.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun Ali Bey. Şimdi mesele ben şu de aslında de. Tamam işin siyasi boyutu zaten tartışılıyor, tartışılacak, ben orada şey değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin ve akut bir krizin olduğu, bakın hukuki boyutu itibariyle izah etmeye çalıştım. Ama ortada ciddi bir sorun var ve bunu da çözecek olan Cumhuriyet Halk Partililer. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki önemli aktörü yani Kemal Bey ve Özgür Bey, değil mi? Şimdi şöyle bir durum var. Aslında kurultay yapılması ve kurultayla birlikte bu krizin çözülmesi zaten herkesin hemfikir olduğu bir konu. Hı hı. Gerçekten de onun yapılması
0: zamanlaması
3: lazım.
0: Meselesi.
3: Mesele şu, zamanlama meselesinin yanında ikinci bir temel bir sorun da var. Onun için açmak istedim. Zaten Kemal Bey diyor ki en uygun zamanda, en uygun zaman dediği gibi Şakir Hoca'nın izah etmeye çalıştığı gibi, söylediği gibi orada mümkün olduğu gibi kadar delegasyon yapısını değiştiremek, yani mahalle kongrelerinden ilçe kongreleri, il kongreleri ve daha sonra büyük genel kurula, kurultaya gitmek.
0: Hukuk bunu bir takvimle bağlamıyor mu?
3: Hayır, onu söyleyeceğim şimdi. Ben yol haritalarını peki söylüyorum. Onların kafalarındaki şeyi okumaya çalışıyorum. Özgür Özel
0: önce
3: Bey de...
0: Önce bir hukuki boyutunu ben alayım, sonra kafalarındakini
3: şimdi
0: siz
3: hukuki
0: yorumlayın.
3: Boyutu itibariyle şöyle. Şu tartışma var. Aslında kurultay yapılmasına ilişkin veya yapılmamasına ilişkin istinah mahkemesinin kararında herhangi bir kayıt yok.
0: Tamam.
3: Ne demek istiyorum şunu? Yani bir kurultayın neye göre yapılabilir? Bir, siyasi partiler kanununa. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne bakmamız lazım. Tüzüğe baktığımız zaman gerçekten 45 gün, 40 günde hı hı. değil, 45 günde olağanüstü bir kurultay yapılması mümkün. Hı. Gerekli imza sayısı, genel başkan kararı veya parti meclisi kararı, üç durumda mümkün. Şimdi buna, bu böyleyken peki ihtiyati tedbir kararını veren mahkemenin kurultayın yapılıp yapılmaması hangi tür bir kurultayın, şimdi olağanüstü bir kurultay, olağan bir kurultay meselesi var. Yani kurultayın niteliği bir ortaya konacak. İkincisi de delege listesi. Ki en can alıcı nokta da delege listesi. Zaten ondan tartışma çıkıyor. Kemal Bey yanaşmıyor mevcut delegasyon yapısıyla. Yapmaya. Aslında en önemli tartışma konusu
0: dolayısıyla
3: bu.
0: Bütün teşkilatları, daha doğrusu bütün
3: delegasyon yapısını 2023'ten sonra işte 3-4 yılda birçok olağan kurultay da yapıldı. İki tane de olağanüstü kurultay yapıldı. Bunları temizlemek istiyor kendi yol haritasına göre. Peki hukuken kurultay yapılabilir mi? Ben ihtiyati tedbir kararına, mahkemenin kararına bakıyorum. Kurultay yapılmasını yasaklayan veya askıya alan herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla göreve iade edilen genel başkan olarak Kemal Bey ve organlarının yetkilerini kısıtlayan herhangi bir şey yok.
0: Hızlıca yapabilirler.
3: Yapılabilir. Evet. Hukuken yapılabilir. Peki yapılabilmesini söyledik hukuken. Hangi delegasyon listesiyle yapılacak? Şimdi ikinci tartışma konusu bu. Hangi delegasyon listesi söz konusu olabilir? Bu konuyla da ilgili ihtiyati tedbir kararında herhangi bir cümle yok. Peki. Bir sınırlama yok. Bir tespit yok. O zaman biz neye bakıyoruz? Mahkemenin verdiği karar ne diyor? 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultay yok hükmündedir. Sakatlanmıştır ve ondan sonra yapılan bütün olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar yok hükmündedir. Hükümsüzdür, geçersizdir. Dolayısıyla iki alternatif var. Bakın, iki alternatif var. Hangi delegasyon listesiyle kurultaya gidilebilir? Birincisi 4-5 Kasım'daki delegasyon, delege listesiyle iradesi fesada uğrayan delegeleri dışarıda bırakmak kaydı şartıyla.
0: Peki.
3: 4-5 Kasım. İkinci olabilecek alternatif 36. olağan kurultaydaki delege listesiyle.
0: Yani
3: 37. 38.
0: 38 tedbir kararı
3: iptal edildiği olan, için 38 37. iptal edildiği için en ondan bir önceki kurultay hangisiydi? 37. olağan kurultaydı. 37. olağan kurultaydaki delege listesiyle, delegasyon yapısıyla kurultaya gidilmesi gerekir. Yani bu iki noktada, bunun için ben iki gündür şunu izledim. Siz de söylediniz. Dün de Kemal Bey'in ve Özgür Bey'in yakın kurmaylarından ikişer kişi bir araya gelip değerlendirme yapacak. Aslında orada iki tarafında hukukçularının yer aldığı, makul bir çözüm bulmak için yasalara uygun bir formülün üretilmesi lazım. Yalnız siyasi karar verilmesi değil. Hukuk tekniği açısından hem siyasi partiler kanununa hem mahkeme kararına, neticede bir mahkeme kararı var, yargı kararı var. Yani eleştirin eleştirmeyin, katılın katılmayın. Yani yok hükmünde sayamazsınız mahkeme kararını. İkincisi de parti tüzüğüne bakacaksınız. Parti tüzüğüne göre de az önce de söyledim, delege sayısının 650 sanıyorum. 650 yani 1100
0: yarısı nitelikli çoğunluktan bahsediyorsun.
3: Evet.
0: Nitelikli mi, salt çoğunluk mu?
3: Salt çoğunluk.
0: O zaman evet, yarısı, bir yarısından bir fazla olur.
3: Evet.
0: Tamam.
3: Yani orada o teknik anlamda bir noktaya gelirlerse, ki zorunlu olarak gelecekler. Başka türlü olmaz.
0: Peki.
3: Yani siyasi olarak herhangi bir tarihi belirleyip gidelim şeyle bitmiyor. Veya üçüncü bir şey de söyleyeyim ona hukukçu olarak. Bu da bilmiyorum şey de olabilir mi? Eğer delegasyon listesinde, delege listesinde bir uyuşmazlık varsa bunun açıklanmasını mahkemeden de talep edebilirler. Hangi delege listesiyle, yani 38. olağan kurultayda oy kullanan, iradesi sakatlanan delegeler dışında, İstanbul delegelerini kastediyorum, onunla mı gidelim? Yoksa 37. olağan kurultaydaki delege listesiyle mi gidelim? Bence can alıcı nokta, püf noktası meselenin burası teknik olarak.
0: Peki, tabii arada bir seçim de var. Dolayısıyla belediye başkanları doğal delege olarak kabul ediyor mu? Yani oralarda da işler...
3: Yok, belediye başkanlarıyla ilgili bir şey yok. Çünkü belediye başkanlarını doğrudan halk seçti.
0: Tamam.
3: Orada, yani orada o mahkemenin kararından etkilenmezler.
0: Şu anlamda söylüyorum. Delege yapısı içerisinde belediye başkanları var mı yok mu, o anlamda soruyorum.
3: Milletvekilleri var, doğal
0: sadece
3: delege.
0: Milletvekillerim var. Peki.
3: Milletvekilleri
0: tamam.
3: Var.
0: O zaman bir reklam arasına gideceğim Ali Bey. Sözünüzü kesmemek için. Çünkü şimdi söz versem bir 2-3 dakika sonra kesmiş olacağım. Siz tercih edin. Şimdi başlayalım, sonra mı devam edelim?
1: Nasıl isterseniz. Ben Selami Hocam'a teknik bir şey sormak istiyorum, müsaade buyurursanız.
0: Buyurun.
1: Hocam, diyelim ki bu şeyin Kılıçdaroğlu ve ekibinin şu anda kurultayla ilgili karar alma yetkisi var mı? Yasal olarak var değil mi?
3: Evet, var. Yani genel, göreve iade edilen genel başkan ve organların yetkisini tamam. kısıtlayan herhangi bir karar yok.
1: Yok. Yani bunun o saydığınız 3 seçenekten bir tanesine karar verebilirler. Bir seçenek daha tabii var orada. O da şey değil mi hocam? Yani delegeleri en baştan belirleme. Bu nasıl oluyor hocam? Allah kendisi ya. Tayin etmiyor herhalde. Seçimle oluyor
2: delegeleri
1: değil mi?
2: Delegeleri en baştan belirlemek nasıl oluyor diyor da.
3: En baştan belirleyemez.
2: İlçelerde tekrardan delege seçimleri yapılıyor Ali abi.
1: Aynen yani, onu diyorum. Aynen
3: ilçe, mahalle ve ilçe ve illerde delegelerin tespit edilmesi için kongre, yani ilçe kongreleri, il kongreleri yapılması
1: lazım. Yani o delegeler seçimle...
3: Zaten o da 7-8 aylık bir sürece tekabül ettiği için...
1: Evet, seçimle tespit ediliyor değil mi hocam?
3: Tabii tabii, seçimle.
2: Seçimle, yani ben, seçimle.
1: Delegeleri yani Kılıçdaroğlu tayin etmiyor.
3: Şakir Hoca'nın söylediğine o fiili uygulama açısından herhalde onu ima etti.
2: Tabii.
3: Ama ana siyasi partiler kanunumuza göre... kongrelerle delegasyon listesi seçim. Ortaya çıkar. Evet. Bütün siyasi partiler için böyledir bu.
2: Vallahi billah seçimle diyebilirsiniz.
1: Aynen, anlaştık yani.
2: Yani ancak yeminle inandırırsınız.
0: Bu arada...
1: Yani bu zaten Şakir Hocam, sizi dinlerken Özgür Özel'i dinliyormuş gibi oldum ben. Yani maşallah burada ön yargılarınız yargılarınızın önüne geçmiş gibi gözüküyor. Fakat katılıyorum size pek çok konuda, ama burada hakikat derken meselenin Selami Hoca tarafından konmuş yasal süreci de saygısızlıkla karşılamamak lazım. Neden? Çünkü diyelim ki Yargıtay'dan geri döndü. Hangi hakimler ve savcılarla devam edecek Özgür Özel Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Fransa'dan falan hakim ve savcı mı ithal edeceğiz yani? O yüzden bu adalet sistemine saygısızlığı çağrıştıracak yolda atılan her adım aleyhine çalışır

0: Nasıl değerlendiriyorsunuz o zaman?
1: Bunu
0: Devletin
1: araya girerek
0: makamını...
1: reklamların ardından siz sorduğunuz için gene Şakir Bey'den başlayacağım. Size söz verememiş olacağım ama şaka yapıyorum. Reklamlardan
0: Sağ
1: sonra
0: olsun.
1: Ali Bey sorularınızla birlikte yorumlarınızı da dinleyeceğiz. Kısa bir reklam arası.
2: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Pazartesi yağışlar daha dar alanı etkileyecek. İstanbul, İzmir ve Bursa yine biraz bulutlu. Ankara ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 28, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da Sakarya kesimi daha kapalı ve yağışlı. Edirne ise parçalı bulutlu. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar salı ve çarşamba daha az yerde görülecek. Eskişehir ve Kayseri 20, Sivas 18 derece. Ege'de daha çok Denizli, Muğla, Afyonkarahisar çevresi yağışlı. Manisa 26, Muğla 24 derece. Bodrum'da yağış az yerde var. Sıcaklık 26 derece. Akdeniz'de sağanaklar sürüyor. Tedbirli olunmalı. Adana 26, Hatay 24 derece. Karadeniz'deki gök gürültülü sağanak geçişleri salı günü azalacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar şiddetini düşürüyor, kısım kısım etkili. Erzurum 17, Diyarbakır 23 derece. Hava durumu.

0: NTV Radyo. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
1: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
1: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü.
2: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
3: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
4: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
5: Yakın plana reklamların ardından devam ediyoruz. Ali Saydam, sizinle devam edeyim bu süreçte. Şimdi siz ilk bölümdeki soruma, yani kim ne kaybetti bu süreçte bu görüntülerden diye sorduğumda aslında tüm tarafların kaybettiğini söylediniz ama alt başlıkları sıraladığınızda, yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye açısından, iktidar açısından yorumlarınızı yapmıştınız. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun iletişim yürütme stratejisinin sıkıntılı olduğunu söylediniz. Belirsizlikler vurgusu yaptınız. Açıklamalarının yetersiz olduğunu anlıyorum ben. Genel merkeze gidecek mi, gitmeyecek mi gibi pek çok soru işareti yaratılıyor. Şunu sorayım. Sizin hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları kadarıyla ya da yakın çevresinin yaptığı yorumlar kadarıyla gerçekten nasıl bir yol haritası ortaya koyacağına dair bir fikriniz, hissiyatınız, tahmininiz, öngörünüz var mı? Hepsini bir paket içinde sorayım.
6: Deniz Hanım, şu son sorunuz var ya, bu son sorunuz dahi Kılıçdaroğlu'nun iletişimini doğru düzgün yönetmediğinin kanıtı. Yani bir düşün, hatırlayın son sorunuzu. Yani ne sorduğunuzu bir hatırlayın bakın. Yani yol haritası ne olacak, ne yapacak? Ne edecek? Tahminini

0: Siz var mı diye soruyorsunuz. Şimdi o kadar yerinde bir soru ki bu. Bunun sebebi, bu soruyu sormanızın sebebi, size bu soruyu sorduran durum, Kılıçdaroğlu'nun iletişim konusunda zaaf içinde olması ve esas olarak yönetmemesi iletişimi. Çünkü siz iletişiminizi yönetmezseniz Deniz Hanımcığım, sizin yerinize başkaları yönetiyorlar iletişimi zaten. İletişim boşluk tanımaz. Kabullenmez iletişim boşluğu. Hiçbir zaman. Şimdi bakın, öbür taraftan doğru ve yanlış. Ben Özgür Özel'in yaklaşım biçimini pek çoğunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Nereden itibaren bu karar yok hükmündedir demesinden, işte orada direniş çağrısından vesaire, bu 68 kuşağı davranış biçimleriyle kesinlikle mutabık değilim. Ama iletişimi hakikaten bir fırsat olarak kullanıp neredeyse saat başı konuştu. Ne dedi? O hiç önemli değil. Ama onda bir müpermiyet, bir belirsizlik yok. Ne yapacağını biliyoruz yani. Dedi ki işte olmazsa meclise gideceğim, meclise gitti. Olmazsa halka gideceğim, meydanlara gideceğim. Bu da son derece inandırıcı. Hı hı. Şöyle yapacağım, böyle edeceğim. Yani her ne kadar Türkiye'nin genel hatlarıyla diyelim ki milli savunma sanayi, işte milli sağlık politikaları, efendim milli enerji politikası, milli eğitim politikası, bunlarla ilgili nedir vizyonu, ne düşünüyor, onun konuda hiçbir fikrimiz olmamasına rağmen şu çelişkili durumun yönetilmesinde son derece agresif de olsa son derece açık, net bir tavır sergilemesi iletişim boyutunda bence burada bir fırsat kullanıyor. Bu fırsatı iyi mi kullanıyor, kötü mü kullanıyor, ayrı tartışma. Hı hı. Bana sorarsanız teknik olarak çok iyi kullanıyor, fakat içerik ve de davranış dili anlamında çok büyük hatalar var. Ama Kılıçdaroğlu'da hiçbir şey yok. Yani peki, hiçbir şey bilmiyoruz. Bak, yani fal bakacağız. Sizin söylediğinizin cevabı fal bakmak lazım. Yani.
1: Şöyle sorayım. Mesela yaptığı ilk açıklama mutlak mutlan kararı sonrası, yani kurumsal partimizin asıllık kimliği ve kurumsal kimliği karşısında bir ayrışma vesilesi değil bu karar. Birleşme ve kenetlenme fırsatı olmalıdır diyor. Demokratik işleyişimizi örgütümüzün iradesine gölge düşüren tüm tartışmaları geride bırakmak zorundayız diyor. Yegane hedefimiz Darboğaz'dan çıkaracak olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır diyor. Bir kişinin ya da bir grubun değil, milyonların vicdani sesidir diyor. Sonrasında kırgınlıkları bir kenara bırakalım, ülkenin yarınları için sorumluluk bilinciyle hareket etme vaktidir diyor. Yani bu aslında genel merkeze bir çağrı ve gelin birlikte çalışalım çağrısı değil mi? Yani ya zaten yapmak
0: değil,
1: istediği
0: değil,
1: kongre...
0: Deniz Hanım, değil. Peki. Değil, çünkü buna biz iletişimde, siyasi iletişimde temenni dili diyoruz. Bu temenni dili aktif kilit mesaj taşımaması nedeniyle ve de hedef kitle üzerinde davranış değişikliği oluşturmayı hedeflememesi nedeniyle suya yazılmış yazı gibidir. Yani somut davranış diline döndürecek bir kilit mesaj taşımıyor hiçbir sözü Kılıçdaroğlu'nun. Hı hı. Yani bir de inanılmaz derecede güven sarsılması var. Geçmişten gelen, işte Şakir Hocam söyleyip ifade edip duruyor yani. Kaç seçim kaybetmiş. Her kaybettiği seçimden sonra da bundan güçlenerek çıktık, şahaneyiz, kaybetmedik diye de yorum yapmış vesaire. Yani burada öbür taraftan tabii ki şeylere katılmamak lazım. Hem Ekrem İmamoğlu eski ANAP'lı, yok işte o Hatay belediye başkanı, bir sürü CHP'yle çok eskiden gelen bağları var falan. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yeni baştan ruhunu, yani dünyada şu anda çok tartışılan iletişim, bu stratejik iletişimde çok önemli bir konu var. Mana yönetimi diyorlar. Hı hı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir şekilde mana yönetimine ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Yoksa şu anda konuşulan bütün konular manasını yitirmiş bir siyasi oluşumun ifade biçimleri gibi geliyor bana. Hı. Bu bağlamda baktığım zaman yani Kılıçdaroğlu'nu, sorunuzu tekrar dönecek olursam Deniz Hanımcığım, bana sorduğunuz soru fal bak diyorsunuz bana. Ne tahmin, ne yapabilirler? Yani mesela şu konuda Selami Hocam'ın 3 tane seçenek saydı ya, hadi benim söylediğim 4. seçenek var. En baştan seçtire seçtire. il ve ilçe teşkilatlarından delegeleri oluşturma gibi. Bunlardan bir tanesini kalkıp şöyle yapılmalı dese bile bir şey olacak yani, bir açıklık getirecek yani. En mantıklısı diyelim ki 37. kurultayın delegeleri, hiç ona itiraz edilmemiş zaten. O 37. kurultayın delegeleriyle yapabilir. Yani buna da engel yok gibi gözüküyor. Fakat ortada siz bakın kanal, iletişim bir kanal gibi bakılır. Siz bu kanalın içine doğru dürüst bilgileri ve doğru dürüst iletişim hedeflerini ve stratejik yaklaşımı koymazsanız bu kanalizasyon haline geliyor. Ve de o hale geldikten sonra da ikna kabiliyetinizi yitiriyorsunuz. Yani şu anda olan kaotik durumun iki sorumlusu var. Yani bir tanesi tabii ki deminden beri anlattığım Kılıçdaroğlu. İkincisi de yani Özgür Özel'in agresif ve devleti yani mülkün adalet mülkün temelidir denen ilk günden itibaren yok hükmündedir diyerek kağıtları yırtıp atarak ve de işte o 68 kuşağı gibi direnmeye kalkarak Türkiye'de adalet sistemiyle ilgili zaten çok da olumlu olmayan algının daha da dibe vurmasını ve de New York Times efendim Washington Financial Times ve de Reuters'ın falan başlıkları korkunçtu. Korkunç yani. Yani Erdoğan darbe yapıyor şeklinde yaklaşımlar ifade edildi ki yani söylendi ki buna Özgür Özel'in bu davranışının da kısmen katma değer getirdiğini söylersek abartmış olmayız Nezan.
1: Peki Ali Bey, yine sizden devam edeyim. Şimdi Şakir Dinçay'ın konuşurken önemli bir noktanın altını çizdi. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun gerçekten hani önümüzdeki süreçte yol haritasını sunarken, ki dün akşam görüşmeler yapıldı, belki bir ortak hareket mümkün olabilirdi. Şunun altını çizdi. Gerçekten niyet öyle olsaydı şayet, hani bunu çok daha net bir
2: Bu
1: şekilde
2: sabah
1: ortaya koyabilirdi.
2: avukatlarını gönderip tahliye edin genel merkezi demezdi.
1: Yani dolayısıyla dünden bugüne değişen bir resim de görüyoruz. Dolayısıyla baktığınız zaman dün ve bugün arasında Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin geleceği açısından nasıl bir kırılma görüyorsunuz? Yani düne göre bir birleşme ihtimali vardı da bugün artık yok mu? Uzaklaştık mı?
0: Valla Deniz Hanım, benim yedi sülalem Cumhuriyet Halk Partili. Öyle söyleyeyim size. Yani ben CHP'ye doğrudan destek veren biri değilim. Ben demokrasiye gönül vermiş, anti-emperyalizm, ulusal egemenlikten yana olan yerli ve milli bir adam. Şimdi son derece basit benim çerçevem bu. Şimdi buradan baktığım zaman birinci derecede beni ilgilendiren demokrasi açısından muhalefet. Bakın demokrasilerde muhalefettir asıl olan. Yani iktidar her rejimde var, değil mi? Kaç defa ifade etmeye çalıştım. Yani faşizmde de var, komünizmde de var, her yerde var iktidar. Ama kuvvetli muhalefet sadece demokrasilerde var. Yani Türkiye'de en büyük hasar, yani CHP seçmeni dedi, tabii katılıyorum Şakir Üstadıma ama en büyük hasar demokrasi görüyor Türkiye'de ya. Böyle şey olur mu yani? Ki partisini yönetemeyenler ülkeyi nasıl yönetecekler algısı yayılıyor etrafta. Yani çok yazık oluyor ve çok üzücü bence. Olan bu. Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun gidin sabah 7.30'daki harekatı eğer Kılıçdaroğlu yönettiyse çok yanlış. Ama öbür taraftan devletin makamları, adalet sistemi bir karar almış. Bu karara uymuyoruz, tanımıyoruz. Bizim hükümsüzdür. Cart curt yırtarım atarım falan. Bu davranış biçimine uzlaşmaz devlet. Hiçbir zaman da uzlaşmaması lazım. Selami Hocam bu konuda gereken raconu kesecektir eminim. Yani
2: Ben de fikrimi
0: hukuk
2: söyleyeyim.
0: öyle eleştirebilirsiniz istediğiniz yerden. Kararı teknik olarak veya içerik olarak, fakat bu yok hükmündedir. Ben bunu kabul saymıyorum, etmiyorum. Diyemezsiniz ülkenin gelecek tasarımına soyunan, o büyük rol üstlenmeyi hedefleyen bir siyasi parti lideri olarak yasal düzeni yok sayıyorum yaklaşımını hiçbir şekilde legalize edemezsiniz. Büyük problem bence bu.
1: Peki bugün itibariyle daha büyük parti içerisinde bir ayrışma, yani bölünmeye partiyi götürecek bir resim ortaya çıktığını düşünüyor musunuz?
0: Ben bölünme olacağını zannetmiyorum ama olacak bir taraf silinecek. Olacak olan bu. Yani bu diametral dedikleri bir çelişki haline geldi. Bu Latince'de uzlaşması olmayan çelişki. Bir küçük örnek vereyim hemen anlaşılır. Ölüm ve hayat arasında diametral bir çelişki vardır. Yani ölümsüzlük olmayacağına göre her canlı ölümü tadacaktır. O yüzden de diametraldir o çelişki. Burada da bu çelişki diametral hale gelmiş vaziyette. Kılıçdaroğlu da bu iletişimi yönetmeden her türlü sırtını hukuki yaptırımlara ve zihniyete dayayarak kendi yolunda gitmeye çalışıyor ki son derece yanlış.
1: Şakir Bey buyurun, bir şey ekleyecektiniz.
2: Yani bu mahkeme kararlarının siyasetçiler tarafından nasıl karşılandığına Türkiye'de bakmak lazım. Özgür Özel bunun ilk örneği değil. Özellikle siyaseti ilgilendiren, doğrudan doğruya bir siyasi partinin varlığını ilgilendiren, siyasetini ilgilendiren konularda mahkemeler karar almak zorunda kaldıkları vakit siyasetçilerden bu tür tepkiler görebiliyorlar. Mesela 2007 yılında Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı konusunda aldığı karar sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakan'dı yanılmıyorsam, bu demokrasiye sıkılmış bir kurşundur demişti. Bunu sadece ilk defa o zaman mı söyledi ve sonra bir daha söylemedi mi? Zihnim beni yanıltıyor olabilir deyip baktım. Anadolu Ajansı'ndan buldum haberi, devletin ajansıdır yanlış söylemez diye oradan okuyayım. Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Şubat 2016'da kendisine sorulan bir soru karşılığında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karara uymuyorum, saygıda duymuyorum demiş. Yani devlet adamlarımız, siyasetçilerimiz, mahkemeler onların siyasetleriyle ilgili karar aldıklarında...
0: Hocam, yani bu Özgür Özel'in davranışınız şey mi kılıyor yani? Bu anlattığınız bir bah mı kılıyor? Doğru mu?
2: Kılmaz. Yanlış. Mahkemenin kararına saygı göstermek ve birebir uymak gerekir. Ama siyasetçilerimiz ve devlet adamlarımız uymayabiliyorlar. Kültürümüzde, geleneğimizde maalesef diyelim böyle bir şey var. Bu devleti tanımamazlık anlamına da gelmez. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız da zamanında, ki zamanında dediğimiz 2016 yılı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum, uymuyorum, saygıda duymuyorum demiş. Bu Anayasa Mahkemesi'ni ortadan kaldırma maksadıyla söylenmiş bir şey değil. Sadece o karara bir devlet adamının, bir siyasetçinin duyduğu tepkiyi, öfkeyi, ifade tarzı diye düşünmek lazım. Sayın Özgür Özel de tepkisini göstermiş. Ama yani bu aşırı bir tepki midir? Ve normal bir demokraside gösterilse ayıplanır mı? Evet, ayıplanır. Belki yasa dışıdır bile. Ama bunu yaparlar ve seçmende de bunun karşılığı vardır. Bunu yapmadığı zaman da seçmen bunu hiç itirazsız kabul etti. Hayırdır der mi Türkiye'de, der. Mesela hiç itirazsız 28 Şubat kararlarına imza attığında Erbakan ve partisi, netice itibariyle o süreçte kapatıldığında Erbakan mağdur olarak görülmedi. Çünkü yeterince dik başlı bir şekilde o kararlar karşısında durmamıştı. O kararlar karşısında durduğunuz vakit, bu mahkeme kararı da olabilir, Milli Güvenlik Kurulu kararı da olabilir, bunlar devletimizin kurumları, paşa paşa uyacaksın demiyor siyasetçilerimiz. Dikleniyorlar, dik durduklarını gösteriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza kendi seçmeninin dediği gibi dik dur, eğilme, bu seçmen seninle
1: yeterince,
0: diyorlar.
1: Seçmen yani de buna yükseltmedi diye yeterince mağdur olmadığı sonucuna bizi vardı.
2: Ben öyle düşünüyorum. Ben o dönemi yazdığım vakit öyle yazdım. Erbakan daha yüksek bir sesle itiraz etseydi
1: sonuç alabilirdi anlamında mı söylüyorsunuz bunu?
2: Sonuç bir sonraki seçimde alırdı. Ne zaman Refah Partisi, Milli Selamet Partisi, Milli Nizam Partisi kapatılsa bir sonraki seçimde oyları artmıştır. İlk defa Refah Partisi kapatıldığında 28 Şubat sürecinde Fazilet Partisi ondan daha az oy aldı. Yani oyları düştü. Tabii yenilikçilerin önünü kesmesi de Sayın Erbakan'ın, rahmetli Erbakan'ın diyelim, bunda etkili oldu. Ama zannediyorum orada bir güç gösterisi yapmaması, haklılığını belki sert bir dille ifade etmemesinin de tesiri oldu diye
1: yapmamasını,
2: düşünüyorum.
1: Yapamamasını, bu çok başka bir
2: tartışma. Yapmaması, yapamaması.
1: Bize, o yüzden.
2: Evet. Yani o bir darbe süreci, bu bir mahkeme kararı. İkisini mukayese de etmemek lazım. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaten yaptığı gibi siyasetçilerimiz, devlet adamlarımız devleti ortadan kaldırmak ya da devlet kurumlarını ortadan kaldırmak maksadıyla değil, mahkeme kararlarına ben buna saygı duymuyorum ve tanımıyorum diyebiliyorlar. Doğru mudur, yanlış mıdır? Ali Bey'e göre yanlış, bana göre hukuken yanlış, siyaseten doğru.
1: Peki, hukuken?
3: Bana göre yanlış. Çünkü Türkiye'yi yönetme iddiasında olan, bunu Özgür Bey'in kişiliğinden bağımsız söylüyorum. Yani benim vatandaş olarak görüşüm. Yani Türkiye'yi yöneten veya yönetmeye talip olan siyasi liderlerin biraz daha suhuletle, biraz daha sağduyuyla hareket etmelerinin hem Türk demokrasisi için hem ülkemiz için çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani Türkiye'de de her şey siyaset, her şey politika, her şey seçim falan değil. İnsanların, milyonlarca insanın takip ettiği görüntüler var. Yani en başında Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren insanların belki birçoğunu üzmüştür bunlar. Yani Türkiye 80 öncesi dönemleri biz yaşadık. Yaşayanlar da bilir. Yani Türkiye'de taşkınlık, barikatların kurulması, emniyet güçlerine fiziki mukavemet, direniş. Bakın vatandaş gözünde siyasi aidiyetinden bağımsız söylüyorum. Prim yapmaz. Bu 68 gençliği yok işte 78 genç. Ya Türkiye bunlardan çok çekti. Ve Türkiye'nin enerjisine çok mal oldu böyle şeyler. Dolayısıyla ağır bir karar mı? Siyasi sonuçlarıyla onun altını çizdim. Ağır bir karar. Ama bunun müsebbibi işte şuradan şu partiden geçen bu partiye geçen, bu çok böyle bir değerlendirme olur diye düşünüyorum. Peki, netice itibariyle sadece Büyükşehir Belediye, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı değil, başka delegelerin de başvurusu var. Cumhuriyet Halk Partisi. Onlar ayrıldı o dosyalar. Ben oraya girmek de istemiyorum yani tamamen işi politize etme açısından. Zaten sorun orada doğuyor. Yani ve orada takılıp kalmanın da bir fayda getireceğini düşünmüyorum ben. Bu işin içinden de şöyle de çıkamazsınız. Bakın hukuki olarak, teknik olarak en ağır şekilde eleştirirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Bu sizin yasal hakkınız. Politika, siyasi olarak tepki de koyabilirsiniz. Barışçıl yollarla en ağır şekilde protestonuzu da yaparsınız. Ama mukavemet bunu Türk... Bakın örneği verilen Refah Partisi çizgisindeki partiler, kapatma davaları açıldı. Kaç tane? Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında 2007'de kapatma davası açıldı. Yani bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Sokaklara dökülen oldu mu? Mukavemet gösteren oldu mu? Fiziki şiddet uygulayan oldu mu? Bunu netleşeceksiniz. Bu siyasi bir yorum falan değil. Bu yurttaş olarak demokrasiye inanan, her türlü tepkinin, itirazın barışçıl araç ve yöntemlerle dile getirilmesi noktasındaki bir duruştur.
1: Bugün bakın, meclis, yani içerideki görüntüler, CHP genel merkezindeki görüntüler ve sonrasındaki süreç olarak baktığınız zaman hep polislere dönük olarak, devletin güvenlik bölümlerine dönük olarak hassasiyetle bir dil kullanıldı. Dolayısıyla yine de bu yeterli değildi mi diyorsunuz?
3: O noktaya gelmemeliydi.
1: Gelmemeli.
3: Yani şimdi o görüntüleri siz de izlediniz değil mi? Yani o görüntüler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada malları var. Yani sandalyesi, masası, şunları, bunları. Netice itibariyle tahliye emri icra edilir. Ama 5 saat önce, ama 5 saat sonra. Keşke o aşamaya gelmeseydi. Keşke, bunu da yapacak keşkeler iki taraftır. İki tarafın. İşte Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'dir. Burada devletin bir dahili yok. Çünkü Kemal Bey'in avukatı müracaatını yapmış. Mahkeme kararının uygulanmasını istiyorum demiş. Ve hukuk devletinde de mahkeme kararı uygulanır.
1: Peki Şakir Bey'in dediği gibi öncesinde bir uzlaşma yolu bulmaya çalışmak, sonrasında bunu
3: ben yapmak... Dün daha umutluydum. Daha iyimser bir değerlendirme yapıyordum. Yani hayırlı olsun dilekleri vardı Kemal Bey'in. İşte grup başkan seçilmesi dolayısıyla ben daha suhuletle ve belki 24 saat 48 saat çok şeydir, tansiyon yüksektir, tepki yüksektir, onu anlarım. Hı hı. Yani bu gibi konfliktlerde, krizlerde, ama liderlik de orada belli olur işte.
1: Peki mesela liderlik bu adım yanlış bir adım mıydı
3: nasıl?
1: Sizce? Bu adım erken ya da yanlış bir adım mıydı sizce?
2: Hangi? Kemal Kılıçdaroğlu tahliye için dilekçe vermişler hocam.
3: Evet, işte onu söylüyorum. Hı. Tahliye, ama demek ki dünkü görüşmelerden artık gece trafik mi oldu artık, telefon diplomasisi mi, onu bilemiyoruz. Yani her şeye vakıf değiliz biz. Hı hı. Demek ki, ama işte liderlik de Kemal Bey açısından da Özgür Bey açısından da söylüyorum. Liderlik burada ortaya çıkar. Sizin arkanızda milyonlarca insan takip ediyor veya gönül vermiş. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili, bakın ne Kemal Bey için ne Özgür Bey için Cumhuriyet Halk Partilidir. Ben öyle düşünmüyorum öyle. Cumhuriyet Halk Partisi de kurumsal kimliğine, kurumsal marka değerine değer vermiştir. Değerlerine, ilkelerine değer vermiştir. Yani bir kişi, ama o kişi liderlik yapan veya genel başkan statüsünde bulunan bir siyasi aktöründe çok daha sorumlu hareket etmesi lazım.
1: Peki.
3: Bakın orada şunu söyleyeyim ben size. Şeyle ilgili olarak ilk derece mahkemesi, onun için söyledim ben az önce, ilk derece mahkemesi karar verdiği zaman, değil mi, dosyada karar verilmesine mahal yoktur şeklinde, Özgür Bey ve arkadaşları tamam dediler, bu mesele kapandı. Ama şimdi biz de, doğru, ben orada katılıyorum, Türkiye'de böyle bir alışkanlık var, yani bize uygun, bize uyan bir karar çıktığı zaman Yüce Türk Adaleti diyoruz. Uymadığı zaman da yargı organlarına akla gelmeyen şeyler söylüyoruz, söylemlerde bulunuyoruz, ağır eleştirilerde, ithamlarda bulunuyoruz. Hatta aileleriyle birlikte bulunuyoruz ki bunlar da kabul edilemez. Bunlar kabul edilemez. Yargı zaman zaman hatalı karar da verir bakın. Eleştirebiliriz. O kendi mecrası içerisinde onu düzeltme yoluna da gider. Ben burada da sizlerle de Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararların bağlayıcılığı konusunda bir tartışma yapılmasının abesle iştigal olduğunu söyledim. Tartışamazsınız. Bağlayıcıdır. Nokta. Ama fakat falan değil. Onun aması fakatı yoktur. Mahkeme kararı bağlar. Üst mahkeme kararı herkesi bağlar. Anayasa Mahkemesi kararı hepimizi bağlar. Dolayısıyla teknik olarak eleştirilmeyecek. En başta hukukçular da eleştirir. Siyasiler de eleştirebilir. Yani bunu Özgür Bey'in eleştirmesini teknik olarak, siyasi olarak eleştirmesi gayet doğaldır. Ama meselenin o noktaya gelmemesi bende şey. Bir de ayrışma noktasına bir cümle söyleyeyim. Bakın, bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir marka değeri, siyasi bir marka değeri olduğu için ben Özgür Bey ve arkadaşlarının bu aşamada en azından bir ayrılma, bir bölünme noktasına gelme ihtimalini çok güçlü görmüyorum. Çünkü problem nerede yatıyor, ama ben size söyleyeyim. Problem ayrışma noktası, bakın 2023 ve öncesi daha çok adaylaşma noktasındaydı. Ekrem İmamoğlu mu olacak? İşte Kılıçdaroğlu tarafı mı olacak? Mansur Yavaş mı olacak? Ama şimdiki ayrışma farklı. Ve bu ayrışmayı da dikkat edin. Kemal Kılıçdaroğlu 2 gün, 3 gün önce yayınlamış olduğu videoda altını çizdi. Dün yaptığı konuşmada da altını çizdi. Temiz siyaset, ahlaki değerler CHP'nin. CHP'nin birçok konuda eleştirildiğini, ama ilk kez ahlaki meselelerle ilgili bir sınava tabi tutulduğunu, eleştirildiğini altını çizdi. Dolayısıyla buradaki bunun çözümü noktasında bir nasıl bir yol, bir formül bulacaklar? Onu görmemiz lazım.
1: Bir taraf, yani aynı çatı altında bir çözüm bulunabilmesi çok mümkün mü? Çünkü mesela Ali Bey yani bir bölünme olacağını düşünüyor. Çünkü bir taraf silinecek. Bir bölünme olacağını düşünmüyorum mu dediniz?
3: Öyle ben anladım.
1: Yanlış.
0: Evet, bölünme düşünmüyorum. Hayır.
1: Bir taraf silinecek dediniz ama.
0: Silinecek, evet. Siyasi hayatı biter.
3: Hayır, ben aynı tüzel kişilikte, yani Cumhuriyet Halk Partisi şapkası altında ciddi bir sınama, bir mücadele olacağını ve bunun da yolunun doğru kurultay olduğunu, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önceki dönemlerdeki ayrılanları da biliyoruz. Ayrılanlar o konjüktürel havaya uyarak ardı bir siyasi parti kurdular. Cumhuriyet Halk Partisi'nin markası, siyasi markası önemli ve ayrılanların hiçbiri de sonuç almadı. Türk siyasi hayatında da ana gövdeden ayrılıp başarılı olan tek örnek, tek misal Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Yani Tayyip Bey ve arkadaşlarından kurduğu işte 23-24 yıldır Türkiye'yi yönetme noktasında. Hı hı. Bunun dışında yani diğer kitle partilerinden ayrılıp başarılı olan bir örnek ben hatırlamıyorum açıkçası.
1: Şakir Dinçay'ın reklama gitmeden önce size Özgür Özel'in, daha doğrusu bu mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan yönetimin son bir buçuk yılda izlediği strateji, yani bu kararlarla, soruşturmalarla, mahkeme kararlarıyla mücadele anlamındaki yöntemiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi soruşturmalar başladıktan sonra mitingler yapıldı. Sokaklara davet edildi Cumhuriyet Halk Partililer ve destekleyenler ve bu kararlara, bu soruşturmalara daha doğrusu karşı çıkanları. Sonrasında 19 Mart'ı gördük. Ekrem İmamoğlu içeri girdi, yine aynı şekilde benzer bir eylem şekli benimsendi. Bugün yine aynı, daha önce İstanbul İl Başkanlığı'nda da aslında biz bu görüntüleri görmüştük, hatırlayacağız. Evet. Bugün genel merkeze uzandı o görüntüler. Dolayısıyla gene aynı şey ve bir sonuç alınıyor mu gerçekten sorusunu da bir kesim soruyor. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman hep aynı yöntemle mücadele bir sonuç getiriyor mu, yoksa başka bir yönteme evrilip başka bir mücadele yolu mu seçmeli Özgür Özel ve ekibi?
2: Yani sokaklara çıkmak çare değil, hatta doğru da değil. Miting yapılabilir, miting yapılır. O bu yani gayet anayasal bir haktır miting yapmak. Yapmakta da fayda var. İnsanlar çıksınlar, tepkilerini göstersinler, içlerini döksünler, rahatlasınlar. Ama bunu düzenli ve kalıcı bir sokak eylemine dönüştürmek haklıyken haksız duruma düşürüyor CHP yönetimlerini diyeyim. O bakımdan halkın nazarında da bu devam ettirilebilir bir eylem yöntemi değil. Hı hı. Katılanları da katılmayanları da o şehirde yaşayanları da yoran, üzen, polisimizi meşgul eden, insanlarımızı meşgul eden, onlara zarar veren süreçler haline geliyor. Özgür Özel ve arkadaşlarının bunu yöntem olarak benimsemeyeceğini bu sefer ben umut ediyorum. Bilmiyorum ne yaparlar ama miting yapılabilir. Belirli bir günde, özellikle tatil gününde, boş bir meydanda, izin verilen bir meydanda insanların bir araya gelmesi, itirazlarını ifade etmesi gayet demokratik ve anayasal haklarıdır. Bunu yapabilirler ama bu da bir kere yapılır. Onu her çarşamba yapıyorlardı mesela. Bu o da artık şey oluyor. Yani zaten devam ettirilebilir bir şey değil. Her hafta, her çarşamba o insanların bir araya gelmesi, gençlik teşkilatının insanları taşıması vesaire hem masraflı, hem yorucu, hem çok emek sarf edilen ve neticesi de o kadar olmayan süreçler.
1: Tam da burada sonuç üretici siyaset ne olmalı?
2: İletişim, yani bu Ali Bey'in uzmanlığı, Ali abinin söylüyor zaten, iletişim kurmaları lazım. Ne yapacaklarına dair bir yol haritası belirleyip
1: içeride, kendi içlerinde.
2: Kendi içlerinde bunu şeffaflıkla, açıklıkla ifade edip biz bunu hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de bu aşamada bunu yapacağız, bu aşamada bunu yapacağız. Şurada şu itirazı yapacağız. Şunu burada böyle tepki koyacağız diye en baştan ellerini açıp kendi seçmenleriyle ve kendilerine oy vermeyen seçmenlerle temas kurmaları, hem de diğer partilerle ve karşı taraftaki Kılıçdaroğlu ekibiyle iletişim kurmaları gerekir. Bunu yaptıkları zaman her seferinde bir adım atmak suretiyle, çünkü bir kere de elde edilecek bir şey yok, her seferinde bir adım atmak suretiyle adım adım, gün gün hedefledikleri yere doğru ilerleyebilirler. İlerlemenin durduğu bir aşamada tekrar değerlendirip tekrar açıklama yapabilirler. Böyle oldu, süreç tıkandı, bizim hedefimiz bu, karşı tarafa bunları söylüyoruz, bu şekilde aşabiliriz deyip bir şekilde her zaman çözümü işaret eden, her zaman kolaylığı ifade eden, siyaset yapan, süreci tıkamayan, bozmayan, kolaylaştıran, önü açan taraf olduklarını göstermeleri gerekir. Şu halde zaten Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları bir hayli zor durumdalar. Neyi niye yaptıklarını hiç kimseye ifade edecek durumda değiller. Özellikle kendilerine senelerdir oy vermiş olan, destek vermiş olan, partisinde çalışmış olan CHP'lilere neyi ne kadar anlatabiliyorlar, ifade edebiliyorlar, bundan hiç emin değilim. Senelerce Kılıçdaroğlu'nun ekibinde çalışmış tanıdıklarım var, arkadaşlarım var, öğrencilerim var. Çok pişmanlar.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğer bir kurultay süreci olursa aday olacağını düşünüyor musunuz?
2: Aday olacağını düşünmüyorum. Aday olsa kazanabileceğini düşünmüyorum. Delegelerin belirlenmesinde ne kadar etkin bir manipülasyon içerisinde olsa da genel merkez buradan bir netice alınabileceğini düşünmüyorum. Çünkü netice itibariyle her kim seçilirse seçilsin, CHP tamarından, CHP teşkilatından, netice itibariyle bu insanlar partilerinin kazanmasını isterler. Ve çevrelerindeki diğer CHP'lilerden müthiş baskıya uğrayacakları kanaatindeyim. Siz ne yaptığınızı biliyor musunuz? Partiye ne kadar zarar verdiğinizi biliyor musunuz? Çok iyi bir süreç başlattınız, ne güzel partiyi temizliyorsunuz mu diyecekler? Yoksa kendi ayağınıza sıktınız, kendi partinizi ne hale düşürdünüz diye onları eleştirecekler mi? Muhtemelen ikincisini yapacaklar. Şimdiden yapmaya başladılar. O bakımdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi bir hayli zor. Herhangi bir mitinge de bundan sonra CHP mitingine de çıkıp seçmenini selamlayabileceği kanaatinde değilim.
1: Özgür Bey'in işi kolay mı?
2: Özgür Bey'in işi daha kolay.
1: Daha kolay.
2: Daha kolay. İşi
1: Kemal
2: zor. İşi zor ama yani Ali abinin söylediği gibi Özgür Özel'in yapması gereken şey sadece ve sadece daha uzlaşmacı, daha çözümcü, daha pratik, daha akıllı, daha iyi bir lider olduğunu göstermesi.
3: Ve daha soğukkanlı.
2: Daha soğukkanlı olduğunu göstermesi. Kılıçdaroğlu'nun ne yaparsa yapsın pek yapabileceği, gidebileceği bir adım kalmamış gibi görünüyor. Zaten yaşı da 80'e dayandı galiba.
1: Buyurun.
3: Ya bir şey teknik olarak şimdi bu Kemal Bey ile Özgür Bey arasındaki şimdi resmi olarak CHP'nin genel başkanı şu anda Kemal Bey. Grup başkanı Özgür Bey. Dolayısıyla bir iki başlılık. Şimdi bizim siyasi partiler kanunumuza göre 20 milletvekili ve genel başkanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olması durumunda grup başkanı genel başkandır. Şimdi burada iki farklı durum. Kemal Bey şu anda Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili değil. Özgür Bey milletvekili, grup başkanı. Şimdi grup başkanıyla genel başkanın farklı aktörler olması, farklı kimliklerde olması nasıl bir yol izleneceği noktasında bazı sorunlar çıkarabilir.
1: En basitinden bu neden, grup toplantısı.
3: Grup toplantısı çok güzel. Bu nedenle acil olarak ivedilikle yani 24 saat içinde 48 saati bulmayacak bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'in teknik danışmanları mı dersiniz, heyetleri mi dersiniz bir araya gelerek bir kurultay zamanı, iki kurultay listesi, bakın kurultay listesi en önemli can alıcı nokta. Evet. O konuda anlaşamıyorlarsa mahkemeye başvurarak hangi kurultay listesiyle kurultaya gidebileceklerini ilişkin bir karar talep edebilirler. Hukuki olarak meşru olur. O zaman hiçbir tartışmaya mahal bırakmaz. İkincisi de bu grup başkanı mı? Çünkü biliyorsunuz siz az önce de söylediniz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olduğu dönemde Özgür Bey grup başkan vekilidir. Şu anda diğer siyasi partilerde de öyle. Dolayısıyla burada bu iki meselenin çözülmesi lazım. Ve bunu da ancak siyaset, çünkü siyaset bir noktada uzlaşma yeridir. Uzlaşmak zorundasınız. Yani bir konsensus çıkarılması lazım. Bunu da ancak iki tarafın, iki cephenin lideri olarak, işte ön alan şeyleri olarak, siyasi aktörleri olarak bir araya gelip yapmanız lazım. Aksi takdirde bu krizi çözemezsiniz. Yani krizi çözebilmeniz için mutlaka iki tarafın, kim avantajlı kim avantajlı değil, onu ben de katılırım. Yani Özgür Bey şu anda kamuoyu açısından belki algı olarak önde görünebilir. Ama resmi olarak mahkeme kararı önümüzde durduğu sürece, Yargıtay'dan bir bozma kararı gelmediği sürece, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi anlamda genel başkanı Kemal Bey'dir. Ve 2023 Kasım'ındaki organlar resmi olarak görevdedir.
2: Yani bir şey daha ekleyebilir miyim?
1: Ali Bey de sanırım
2: çok kısa ekleyecek. Bir cümle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işini zorlaştıran bir şey daha var. O da AK Parti'ye yakın, hükümete yakın olan yorumcular. Onlar Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği ve onu desteklediği, el üstünde tuttukları sürece Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li seçmenin gözünde bir kez daha kaybediyor.
1: Reklama gideceğim Ali Bey. Ekleyeceğiniz... Gideyim sonrasında tekrar sizden başlayayım. Reklamlardan sonra yine buradayız.
4: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Hava durumu. Pazartesi yağışlar daha dar alanı etkileyecek. İstanbul, İzmir ve Bursa yine biraz bulutlu. Ankara ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 28, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da Sakarya kesimi daha kapalı ve yağışlı. Edirne ise parçalı bulutlu. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar Salı ve Çarşamba daha az yerde görülecek. Eskişehir ve Kayseri 20, Sivas 18 derece. Ege'de daha çok Denizli, Muğla, Afyonkarahisar çevresi yağışlı. Manisa 26, Muğla 24 derece. Bodrum'da yağış az yerde var. Sıcaklık 26 derece. Akdeniz'de sağanaklar sürüyor. Tedbirli olunmalı. Adana 26, Hatay 24 derece. Karadeniz'deki gök gürültülü sağanak geçişleri Salı günü azalacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar şiddetini düşürüyor. Kısım kısım etkili. Erzurum 17, Diyarbakır 23 derece.
4: Hava durumu. Doktor bana doğruyu söyle.
6: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı, akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor. Peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
4: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.
1: Yakın plana reklamların ardından devam ediyoruz. Ali Bey, size hemen bu turda döneyim. Sizden başlayayım. Şimdi aslında bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olanlar diğer partiler tarafından da her ne kadar iç işleri olarak yorumlayıp uzak durmak isteseler de takip ediliyor ve bu butlan kararı öncesinde Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir açıklama çok dikkat çekmişti. Burada her konuşmacı aslında ortaklaştığı nokta bu krizin içinden çıkmanın tek yolunun işte iki tarafın parti içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde görüşmesi, diyalog yoluyla, uzlaşı yoluyla bu meselenin üstesinden gelmesi şeklinde. Şimdi Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ile özel ile görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir gibi bir ifade kullanmıştı. Sorumluluk duygusuyla hareket edilmeli dedi. Köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir ifadesini kullandı. Bu mesajı siz nasıl okudunuz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaş mesajı mıydı? Özgür Özel'e bir destek mesajı mıydı? Nasıl yorumladınız?
0: Deniz Hanım, Devlet Bahçeli Bey'e adını kim verdiyse aile büyüklerinde ne kadar isabetli bir isim bulmuş yani devlet diyerek. Devlet Bahçeli pek çok kritik açıklamasında her zaman devletin bekasından yana bir pozisyon almıştır. Burada da aynı şeyi yapıyor bence. Bakın bu bir türlü anlaşılamayan sonra ne kadar haklı çıktın konusunda pek çok kişinin mutabık kaldığı terörsüz Türkiye meselesinde de yaklaşım biçimini sonradan anladığı insanlar ve takdir etmek durumunda kaldılar. Şimdi burada da bakın feragat lafını kullanması onun diline biraz hakim olanlar hemen anlamışlardır ki burada siyasi kariyer konusundaki şimdi tırnak içinde ifade edeyim kariyerist yaklaşımdan feragat etmeyi kastettiğini zannediyorum. Yani o zaman zaten böyle bir gerginlik yaşanmayacaktı. Ya da mesela çok basit bir Selami Hocam, Şakir Hocam da herhalde mutabık kalacaklardır. Bir uygulamadan söz ediliyor. O da mesela bir üst mahkemeye veya yargıta işte başvurulmaması halinde kararın kesinleştirilmesi sonucu otomatik olarak 45 gün içinde işte 37. kurultay mı neyse uzlaşacakları delegeyle mecburen şeye erken kurultaya gitmek durumu olacaktı. Ki bu Devlet Bahçeli dinlenseydi hiç bu tartışmalar, itişler, kakışlar olmayacaktı. Aynı gün içinde bu iş bitirilecekti mesela. Hı hı. Bu nedenle feragat sözcüğünü doğru okumakta yarar var. Yani burada yüzyıllık bir geçmişe sahip olan bir köklü partinin bu kadar çocuksu yaklaşım biçimleriyle ve de köksüz gibi siyasi iletişim boyutuyla bu kadar haraplanmasını, hasarlanmasını üzüntüyle karşıladığımı ifade edeyim. Yani burada aslında çözüm var, çözüm yolları da var. Yani bakın biz burada üçümüzde, zatarızda, dördümüzde diyelim %100 aynı siyasi görüşte değiliz. Ama aslanlar gibi oturuyoruz ve konuşabiliyoruz yani saygı içinde ve karşılıklı anlayış içinde. Yani bunu niye gerçekleştiremiyorlar? Bir tek burada işte Devlet Bahçeli'nin söylediği feragat meselesi çok önemli. Yani birbirimizin sözünü kesmemek bir feragattır. Yani ille de benim sözümü dinlersiniz şeklindeki anlayıştan feragat etmektir. Feragat ille de belirleyici olmaktan feragat etmektir. Ve anlaşmaktan yan olmak demektir. Yani bu sorunuzun yanıtı bana sorarsanız. Devlet Bahçeli'yi anlamaya çalışsalar Cumhuriyet Halk Partiler daha iyi ederler diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki bundan sonraki süreçte eğer böyle bir yol tercih edilmeyecekse yani bir diyalog imkanı olmayacaksa ki düne göre biraz daha zor gibi duruyor bugün bu tablo. Zaman geçtikçe de bu daha da zorlaşır mı hep birlikte göreceğiz ama olmazsa nasıl bir ayrışma yaşar parti? Yani siz evet bir bölünme olacağını, kurumsal kimlikten parçalanmalar olacağını düşünmüyorsunuz ama ne olacak kısmı? Yani seçime nasıl
0: söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Söyleyeyim mesela şöyle bir senaryoyu Cumhuriyet Halk Partisi saflarında herkesin kabul edeceğini düşünüyorum. Ya da %60-70 oranında kabul göreceğini düşünüyorum. Yarın itibariyle Mansur Yavaş kalksa ve bizim bu akşam burada üçümüzün zat halinizin izniyle mutabık kaldığımız bir yaklaşım biçimi gibi bir yaklaşım biçimiyle çözüm yollarıyla ortaya çıksa çok ciddi taraftar toplar gibi geliyor ve üçüncü yol dediğim hadise gerçekleşebilir. Bu bir. İkincisi bu süreç içinde gerek işte kurultay hazırlıkları gerekse tüm siyasi iletişim boyutunda yepyeni bir alternatif çıkabilir. Yani Mansur Yavaş bunların içinde en yakın olanı gibi gözüküyor. Fakat yepyeni bir alternatif çıkabilir. Ve o alternatifin etrafında parti kenetlenmeye hazır gibi gözüküyor benim gözümde. Yani böyle bir ihtiyacı ben Cumhuriyet Halk Partilileri olmama rağmen ben duyuyorsam güçlü bir muhalefeti savunduğum için, saygın bir muhalefeti demokrasinin olmazsa olmazı olarak savunduğum için ben böyle hissediyorsam Cumhuriyet Halk Partisi saflarında böyle hisseden milyonlar vardır diye varsayıyorum. Bu nedenle böyle bir çözüm yoluna gidileceğini açıkçası tahmin ediyorum. Ve de yoksa şimdi bu bakın eğer Kılıçdaroğlu dediklerini harfiyen yapacak olsa ki elinde bu erk olacak. Efendim Ekrem İmamoğlu'nun disiplin kuruluna sevk edip CHP'den ihraç etmesi gerekecek. Bir sürü belediye başkanlarından hüküm giymişler var. Tam kanıt şey olmamış olsa bile, onaylanmamış olsa bile hukuki süreçte bayağı işte delillerle suistimal irtikap ve rüşvet skandalına bulaşmış olanlar var. Bunların da hepsini temizlemeye kalksa ortaya inanılmaz bir kaos çıkar yani. Hı hı. Böyle bunu Kılıçdaroğlu'nun ekibi karşılayamaz, yönetemez yani. Mümkün değil.
1: Buyurun tamamlayın. Mansur Yavaş'ın açıklamasını soracağım.
0: Evet. Öteki taraftan Özgür Özel'in bütün belediye başkanlarına hiçbir ayrım yapmadan bütün yargılanan suistimal irtikat, rüşvet, hatta pek işte ahlak sınırları zorlayan skandallar nedeniyle suçlanan CHP'li belediye çalışanları nezdinde ben bunların hepsine namusumla kefilim gibi son derece amatör, işte hocalarım demin söylediler, altını çizdiler, biraz sakin olması gerekiyor. Hiç sakinliğe uymayan açıklamalarından bir yere varılmayacağını göreceklerdir. Mansur Yavaş'ın açıklaması böyle bir yerde CHP için büyük bir fırsat olabilir.
1: Onun yaptığı çağrı aslında çok açıktı bugün. O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır çağrısı. Şöyle diyor: buradan hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye'nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez. Unutulmamalıdır ki CHP'ye umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan her yaklaşım toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum. O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır. Geri sarıyorum. Sizin sorunuza, daha doğrusu cevabınıza tekrar geliyorum. Bu açıklama o yetmez. Söylediğiniz mesaja ya da o söylediğiniz çağrıya uygun bir açıklama mı?
0: Değildir. Bu... Peki. Tekrar demin lütfedip sorduğunuz zaman izah etmeye çalıştığım gibi temenni düzeyidir. Temenni düzeyi siyasi iletişimde çalışmaz. Çok özür dileyerek ifade edeyim.
1: Burada, temenni düzeyi midir? Yoksa 45 gün içinde kurultay toplayın demek Özgür Özel safında yer almak mıdır?
0: Özgür Özel safında yer almayı ifade ediyor daha çok. İlk aldı bu. Ama oysa benim yani Mansur Yavaş şıkkı eğer olursa o beklentim yani iki tarafa birden durun deyip düdük çalıp üçüncü yolu çok net bir şekilde ortaya koyup hedef kitleleri ikna edecek bir liderlik sergilemesidir. Bunu bu açıklamada görmedim ben.
1: Bunu CHP içindeyken yapabilir mi?
0: Mal gibi yapar. CHP içinde neler yapıyorlar baksanıza ya. Yani o yüzden bu söylediğim bakın ortak ruhi şekillenmesi CHP'nin ben böyle ortak ruhi şekillenme dediğim zaman kimse anlamıyor. Akademisyenler Türkiye'de efendim psychological social behavior diyorum, hemen herkes anlıyor. Böyle bir kolonizasyon durumumuz da var bu arada. Ortak ruh şekillenmesi Cumhuriyet Halk Parti'nin bu iki tarafa da %100 destek vermeyen bir yaklaşım içinde şu anda benim gördüğüm. Hı hı. Şahin kardeşim bile hem dalına hem bakana konuşuyor gerektiği zaman. Yani o yüzden burada bir fırsat var, tekrar ifade edeyim.
2: Hep öyle yaparım ben zaten.
0: Burada bir fırsat var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi için çok büyük bir fırsat var. İnşallah görürler bu fırsatı.
1: Şakir Dinçayın, şimdi Mansur Yavaş'ın açıklamalarını okuduk ama o düdük çalıp iki tarafa da bir...
3: Durun, kavga etmeyin, siz kardeşsiniz.
1: Ama üçüncü bir yol üzerinden, üçüncü bir ses olma üzerinden bir mesaj anlamlı olur, bir senaryodur, bir çıkış olur diyor Ali.
2: Yani birinin bunu yapması lazım ama o kişi Mansur Yavaş değil bence.
1: Neden değil?
2: Çeşitli nedenleri var. Birincisi Mansur Yavaş CHP kökenli birisi değil. Onun için hani partide nispeten yeni bir isim. Evet, geniş bir toplum kesimine CHP içerisinde ulaştı. Ve çoğu CHP'liden daha çok CHP'yi benimsedi ve CHP'ye hizmet etti, ediyor. Ama bunu söyleyecek kişi o değildir. Yani durun ben size abilik yapayım diyecek kişi Mansur Yavaş kimdir? Değil bence. Partinin eski genel başkanları var.
1: Peki.
2: İşte
3: tamamı da Özgür Bey'in yanında.
2: Yani
3: öyle biliyorum.
2: Tamamı
3: yani
2: da
3: tarafsız kalan böyle arayı bulmaya çalışabilecek, ara bulucu diyebileceğimiz, bilmiyorum, benim aklıma kimse gelmedi.
1: Yani şöyle, bütün mitinglere katıldığı için hani bir taraf seçtiklerini düşünüyorum anladığım kadarıyla.
3: Yani eski genel başkanların Hikmet Bey zaten rahatsız ama evet, diğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
2: Murat
1: Bey,
3: hepsi Özgür Bey'in yanında.
2: Yani ben doğrudan doğruya taraf tuttukları.
3: Yani taraf olan arabulucu olamaz, öyle diyemeyim.
2: Evet, evet.
3: Bir ihtilafta taraf olan arabulucu olamaz.
2: Ben taraf tuttukları kanaatinde değilim. Seçilmiş olan genel başkanın yanında genel başkanken yer aldılar. Mitinglerine çıktılar, doğru. Ama o kişi Kılıçdaroğlu olsaydı onun da yanında çıkarlardı. O mitinglerde bulunurlardı. Yine günün sonunda parti teşkilatının ve parti seçmeninin müdahale edilecekse müdahaleyi beklediği kişiler partinin büyükleri diyebileceğimiz eski genel başkanlarıdır. Onların bir şekilde her iki genel başkana da kendilerinden sonra gelen genel başkanlara bir büyüklük yapma hakları ister istemez oluyor, doğuyor. Bunu söylediklerinde bu kabul edilebilir bir şey olur. Hem söyledikleri kişiler nazarında hem de seçmen nazarında kabul edilebilir bir hareket olur. Bu müdahaleyi onlar yapabilirler diye düşünüyorum. Zaten yaptılar aslında. Bir an evvel kurultaya gidilmesi hususunda eski genel başkanların açıklaması oldu. Yani Devlet Bahçeli'den evvel her aklı selim insanın düşüneceği ve söyleyeceği şeyi genel başkanlar da söylediler ama söylemenin ötesine geçip belki bu iki genel başkanı bir araya getirmeleri ve partilerine bir ne diyelim çeki düzen vermek üzere müdahalede bulunmaları gerekebilir. Hı hı. Ya da birisi yapacaksa en çok onların hakkıdır diye düşünüyorum ben.
1: Zor ama bir taraftan da akil.
3: Doğru.
1: Daha siyaseten sessiz son dönemde kalmış. Evet, belki mitinglere katılmak Kemal Kılıçdaroğlu perspektifinden baktığınız zaman, ki o da davet edilmesine rağmen hiçbirine katılmamıştı, bir resim veriyor olabilir ama Kemal Bey ikna olur mu eğer devreye girerlerse?
3: Şimdi Kemal Bey'in açıklamalarına baktığımızda yani daha önce dolaylı yoldan ima ettiği, mesaj verdiği bazı konuları son 3-4 gündür açık olarak, gayet açık bir şekilde, işte bu temiz siyaset, ahlaki ve etik değerleri olan siyaset. Dolayısıyla o ayrışma noktasında, yani diğer tarafta da işte Özgür Özel ve ekibinin o yöndeki ithamlara, o yöndeki suçlamalara diyelim, neleri kastediyoruz onu da söyleyelim. Bu dosyalar, yani bu belediye başkanlarına, kimi belediye başkanlarının karşı karşıya kaldı. Yolsuzluk dosyaları, davaları da işte derdest devam ediyor. Masumiyet karinesini biz yine hukukçu kimliğimizin altını çizelim. Kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Ama Anadolu'da da bir söz vardır, onu da söyleyelim. Bir şeyin şu vukuundan beterdir. Vatandaşlar izliyor. Umarız hepsi aklanır. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Ama buna sadece bir siyasi operasyon, sadece altını çize çize bunu dillendir. Ya bunu siyaseten söylersiniz. Hı hı. Ama her söylediğiniz şeyin de bir karşılığının olabilmesi, ayaklarının yere basması lazım. Siyaset çok geniş bir alandır. Yani her şeyin serbest, her cümlenin çok rahatlıkla kullanılabildiği bir alandır. Ama önemli olan halkın üzerindeki inandırıcılığıdır. Hı. Sıradan insanların, sokaktaki vatandaşın, politize olmamış insanların, yani aktif politika yapanlar, belki il, ilçe yönetiminde yer alanlar, şunlar bunlar, doğal olarak bir şeyi temsil ediyorlar. Daha radikal o anlamda söylüyorum. Yani partilidirler. Ama sadece partililer Türkiye'de oy kullanmıyor. Mahalli veya genel seçimlerde. Bizim sanıyorum 64 milyondu. Şimdi herhalde 70'e yakın bir seçmen kitlemiz olacak. Yani büyük oranda gençlerden oluşan. Büyük oranda da hükümetin 24-25 senedir yapmış olduğu icraatla zaman zaman mesafeli durar. Özellikle son 4-5 yıldır ekonomiyle ilgili.

0: Yargı, jeopolitik mücadele, savunma politikaları. Şimdi Özgür Bey'in, ben katılıyorum bakın, konjonktürel olarak netice itibariyle yürümüşte 4-5 Kasım'da yönetime geldiler. 2024'te mahalli seçimlerde birinci parti oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını aldı. Bu bir siyasi başarı mı? Evet, siyasi başarı. Ama Türkiye 2024'te mi kaldı? Bu siyasi başarı trendi yukarıya doğru devam ediyor mu? Özgür Bey ve ekip açısından söylüyorum. Bakın son 2-3 yılda Türkiye'nin karşılaştığı onlarca sorun var. Yani bu dış politika, güvenlik politikaları, bütün bunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin siyaset üretmesi lazım.
1: Peki.
0: Çekici bir şey ortaya koyması lazım. Ya evet, burada bir sorun varsa ülkeyi teslim edebileceğim kadrolar, siyaset yapıcılar var demesi lazım. Yoksa bakın, ben altını çiziyorum. Siyasi parti için en büyük sermaye ideoloji değildir. Temiz siyasettir. Bunu her parti için söylüyorum. Her parti için, özellikle kitle partileri açısından da söylüyorum. Mahalli idareleri yöneten, genel yönetimde bulunan, ahlaki ve etik zafiyeti olan siyasiler olur. Yöneticiler olur. Ama bir siyasi parti, kurumsal bir parti bunları tasfiye eder. Kendi içinde hesaplaşır, öz eleştiri yapar ve tasfiye eder. Hı hı. Yoksa hiçbir, hemen bağlıyorum. Hiçbir yöneticinin partinin ideolojik kimliğini, partinin ideallerini, ilkelerini, dünya görüşünü suistimal ederek maddi bireysel zenginleşme yoluna gidemez. Gidiyorsa bir, parti dışında siyasetten tasfiye edilmesi lazım. İki de yargı hesabını sorması lazım.
1: Reklam.
2: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
4: Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
5: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
5: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu, sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
3: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
2: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi, ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Yakın plan devam ediyor.
1: Yakın plana reklamların ardından devam ediyoruz. Şakir Dinçay'ın size sorayım. Şimdi Mansur Yavaş'ın açıklamalarını okuduk. Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı ofisi de bugün bir açıklama yayınladı. Ve epey de sert bir açıklamaydı. Şöyle özetlemeye çalışayım. Millete kader tayin etmeye kalkanlar, bu ulusun iradesini teslim almaya çalışanlar, sizden önce ne yaşadıysa aynısını yaşayacaksınız diyor. Bizim yerimiz milli iradeye düşmanlık edenlerin yanı olmadı, olmayacak diyor. Şöyle hızlı hızlı geçerek.
2: Bunları kim söylemiş pardon?
1: Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklama, o hesabı kullanıyorlar ya, yani Ekrem İmamoğlu açıklaması olarak, ayağa kalkın birlikte omuz omuza sesimizi ve öfkemizi yükseltin gibi devam eden, korkmayacağız. Kimse sessiz kalmamalı, siyasi parti liderleri mesele CHP meselesi değildir gibi pek çok ifadeyle sertleşerek devam eden bir açıklama. Böyle bakıldığı zaman Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesi sebebiyle Cumhurbaşkanlığı

0: adaylığı bir soru işareti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de onu aday olarak göstermişti. Şimdi gelinen noktada söylem itibariyle ve bundan sonraki süreçte Ekrem İmamoğlu'nun tarzını, duruşunu nasıl buluyorsunuz?
1: Sayın İmamoğlu muhtemelen aday olamayacak. Hı hı. Ama bir şekilde halkta bir karşılık buldu ve içeride bulunması, diplomasının yani 35 sene sonra iptal edilmesi, o diplomada yani şöyle bir şey de var. Hakikaten o yatay geçiş doğru bir şekilde yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır bilmiyorum. Hak edilmiş bir diploma mıdır, değil midir? Hepsi bir tarafa, eğer Sayın İmamoğlu siyasete girmeseydi, Cumhurbaşkanlığına aday olmasaydı ya da kazanabilecek bir aday gibi ortaya çıkmasaydı başına bunlar gelir miydi? Soru işaretini oraya da koymak isteriz. Yani bir yanlışlık varsa da bu yanlışlık yanlışlık olduğu için ortaya çıkmadı. Bu yanlışlık siyasette iyi kötü başarılı olduğu için ortaya çıktı ya da çıkartıldı diyebiliriz. Bundan dolayı hem seçmende bir karşılığı var hem de bir mağduriyeti söz konusu. O bakımdan yaptığı açıklamaları takip eden CHP seçmenleri olduğu kanaatindeyim. Ama bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilecek mi? Ben olamayacağı kanaatindeyim. Bir başkasının aday olması hatta daha faydalı da olabilir. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığının iptali gibi bir durumla karşılaşmayalım diploma eksikliğinden dolayı. Bu tür şeyler, Sayın Hocam'ın söylediği yolsuzluklar vesaireler, bunlar seçmen davranışına ne kadar etki eder? Elimizde karşılaştırmalı veriler var. Yani diğer memleketlerde de yolsuzlukla karşılaşıldığında seçmen nasıl hareket ediyor? Biliyoruz ki eğer yolsuzluk seçmenin cebine zarar veriyorsa, refahına engel oluyorsa ya da ekonomik kriz içerisinde olan bir ülkede idareciler ya da işte yöneticiler, belediye başkanları, her neyse hükümetler yolsuzluğa bulaştıysa o zaman seçmen itiraz ediyor, harekete geçiyor ve o yöneticilerin aleyhinde oy kullanıyorlar ve seçmen davranışı bu şekilde etkileniyor. Tam tersini düşünelim. Eğer ekonomik olarak insanların refah içinde yaşadığı, herkesin düzeninde olduğu, insanların cebindeki paranın azalmadığı bir ekonomiden bahsediyorsak, seçmenler sadece Türkiye'de değil, genel olarak dünyada bu yolsuzluğu görmezden geliyorlar. Ve seçmen davranışına etkide bulunmuyor bu yolsuzluk. Çünkü bir şekilde bu yolsuz düzenden kendileri de yararlanıyorlar. Yolsuzluğun yarattığı refahı kendi aralarında paylaşıyorlar. Hı hı. Ve bizim Türk seçmenin zaman zaman söylediği, bizim de bunu söyledikleri için ayıpladığımız bir laf vardır. Aman çalışsınlar da çalsınlar. Yahut da bunlar yeterince çaldı, bunlar kalsın da yenisi gelirse o daha çok çalar gibi tırnak içerisinde sağduyu diye benimsediği şeyler vardır. Tutumlar, prensipler vardır. Bunlar tabii ki doğru değil. Hiçbir şekilde, herhangi bir şekilde yolsuzluğu savunmak ya da yolsuzluk var ama ne olacak ki demek mümkün değil. Ama yolsuzluk hangi konjonktürde, kim tarafından, ne maksatla ortaya çıkartılıyor, buna da dikkat etmek gerekiyor. Mesela 17-25 Aralık olaylarında bir yolsuzluk var mıydı? Bilmiyorum. Eğer vardıysa bunu çıkartan savcılar, ülkenin arınması, yolsuz hale gelme, yolsuzluğun ortadan kalkması için mi bu hareketi yaptılar? Yok. FETÖ'cü savcılar hükümete darbe yaptılar. Bunun hiçbir açıklaması, izahı yok. Efendim bu yolsuzluk, bunu kaldırmak. Yok yok, orada maksat yolsuzluk değildi. Orada maksat hükümete darbe yapmaktı. Şimdi burada anlamamız gereken şey de şu. Uşak'ta, Antalya'da, bilmem nerede yolsuzluk var mı? Belki var. Değil mi? Mahkemeler eninde sonunda karar verecek.
2: İddia.
1: İddialar var.
2: Umut iddialar.
1: Burnumuza da kötü kokular geliyor. Soru şu. Bunu ortaya çıkartırken sadece ve sadece yolsuzluğu ortadan kaldırmak maksadıyla mı çıkarttılar? Yoksa işte kaç tane operasyon yapılmış CHP belediyelerine? 1000 küsur tane. değil mi? Soruşturma açılmış ve yapılan bilmem kaç tane operasyon var. Buna cevaben mesela Sayın İçişleri Bakanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim izin verdiğimiz Adalet Partisi, Adalet Kalkınma Partisi belediyelerine izin verdiğimiz soruşturma sayısı bunun iki katı dedi. Yani açılan soruşturmaların %50'si Adalet Kalkınma Partisi belediyelerine, %25'i CHP belediyelerine, geriye kalan %25'i de MHP ve HDP belediyelerine ya da bağımsız belediyelere. Soru şu, kaç tane Adalet Kalkınma Partisi ya da MHP belediyesine şafak operasyonu yapıldı? Kaç tane belediye başkanı yolsuzluğundan dolayı içeri alındı ya da yargılanıyor ya da iddialar değerlendirildi? Eğer CHP belediyelerine karşı daha az soruşturma olabilir AK Parti belediyelerinden, ama onların üstüne daha ciddiyetle yüründüğü vakit daha fazla ya da sadece, bir tek AK Partili galiba Halfeti Belediyesi var benim bildiğim. Eksik var, söylüyorsam var, düzeltirsiniz. Var. Ama herhangi bir şafak operasyonu haberi okumuyoruz gazetelerde ya da televizyonlarda duymuyoruz. Ama yani haftada bir duyuyoruz galiba CHP belediyelerine karşı. Yani CHP seçmeninin aklına şu geliyor. Özgür Özel'in de galiba. Biz belediyelerde başarılı olduk diye mi bu operasyonlar yapılıyor? Tıpkı ne gibi? Ya 17-25 Aralık'ta yolsuzluk değil de FETÖ'cü, savcıların, teröristlerin hükümete karşı bir darbesi gibi bir şey mi var diye insanların aklına geliyor. Hani böyle şeyler de yaşamışlığımız var. Böyle olmayabilir. Hı hı. Ama bu yolsuzluk varsa tamamen hangi parti yapıyorsa kökünü kazımak gerekir. Hı hı. Yargının hepsinin üstüne gitmesi gerekir. Bir partinin değil, hepsine şafak operasyonu düzenleyin. Hepsini içeri atın, bu iş bitsin. Çünkü harcanan para, çalınan para, tüyü bitmemiş yetimin parası, dulun, emeklinin, bizim gibi çalışan insanların, memurların, işçilerin parası. Hı hı. Yedikleri şey bizim vergilerimiz, başka birinin parası değil. Devletin malı deniz yemeyen domuz lafı çok ne diyelim, yine kültürümüzden gelen, hı hı, ama müthiş yanlış bir şey. Çünkü devletin malı deniz değil. Devletin malı aslında benim malım, senin malın, evet, onun malı, emekli dul ve yetimin malı.
0: Kısaysa yoksa Ali
2: Bey'e döneceğim. Çok kısa bir cümle, yargının tarafsız, parti aidine bakılmaksızın nerede suç işlendiğine ilişkin bir şüphe varsa, hı hı, onunla ilgili adım atması hukuk devletinin gereğidir.
1: Tabii, tabii.
2: Bu bir siyasi taleptir. Bakın, hı hı, ama eğer sizin genel başkanınız, eski genel başkan, şimdiki yine tekrar göreve getirilen Kılıçdaroğlu açık olarak bu konuyla ilgili serzenişte bulunuyorsa, suçlama yapıyorsa, siz de genel başkan olarak, yani Özgür Özel olarak, hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yapılmamış, hiçbir konu mahkemeye, yargıya taşınmamış şeklinde bir tavıra girdiğiniz zaman, tamamen sadece siyasi polemikle, siyasi operasyon başlığı altında bir savunma mekanizması geliştirirseniz, bunun halkın çoğunluğunda karşılığı olmaz. Onu demek istiyorum. Siz diyebilirsiniz ki yargı herkese aynı şekilde, tarafsız bir şekilde uygulansın. Hı hı. Kişiye bağlı, parti aidiyetine bakılmaksızın. Bu bir taleptir ve haklı taleptir. Ama külliyen, katiyen, tertemiz şeklinde bir savunma mekanizması geliştirirseniz, bu politik bir savunmadır.
0: Ama zaten Cumhuriyet Halk Partisi de davaların, soruşturmaların politik olduğunu savunuyor.
2: İşte ben de onu söylüyorum. Ama Kemal Bey ne diyor? Kemal Bey ne diyor? Ben onu söylüyorum. Ben söylemiyorum. Kemal Bey'in söylediği, Cumhuriyet Halk Partili. Yani şimdi o da, onun da mı parti aidiyetini tartışalım şimdi? 13 yıl genel başkanlık yapmış. 20-25 yıldır milletvekili Deniz Baykal, rahmetli Deniz Baykal zamanında gelmişti.
1: Evet, ama onun için de söylediler. Yok, buz rezidans dediler, kızı dediler, Ateşehir Belediyesi dediler.
2: Hayır, hayır. Yani. Bakın, burada biz aklı selim ve kamuoyuna yönelik konuşuyoruz. Biz aktif politika yapmıyoruz, şu bu değil. Biz ilkeler, prensipler üzerinden söyleriz. Hı hı. Ama siz hukuki retorikle, hukuki savunmayla siyasi retorik ve savunmayı birbirine karıştıramazsınız. Hı hı. Ortada bir şey varsa tamamen yargı organlarını, yargıyı suçlayarak, töhmet altında bırakarak bir yol alamazsınız. Hı hı. Ama siyaseten haklı görüldüğünüz meşru taleplerinizi ve eleştirilerinizi tabii ki getirebilirsiniz. Ben onu demek istiyorum. Hı hı. Ama bir iki genel başkan, arka arkaya görev yapan bir siyasi partide arka arkaya görev yapan iki genel başkanın ayrışma noktası temiz siyaset, ahlaki ve etik değerler noktasında ortaya çıkıyorsa burada durup düşünmek lazım diye düşünüyorum.
0: Ali Saydam, şimdi özellikle bu algılar üzerinden konuşuyoruz ya, süreçler, yani genel olarak işte Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dönük yolsuzluk iddiaları var ama sadece işte onlarda mı var? Ya da işte bakıldığı zaman siyaset, Selami Hoca'nın söylediği gibi, yani iki taraf arınma üzerinden bir siyasi polemik yürütüyor. Bir taraf
2: ve iki genel başkan, lütfen
0: iki genel başkan. İki genel başkan. O anlamda söyledim. Evet. Sizin söylediklerinizi devam niteliğinde olduğu için. Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel de diyor ki, eski genel başkan diyelim, görevden alınan, bizim arınmakla ilgili bir sorunumuz yok. Bugün zaten şimdi notlarımı arasından bakıyorum. Onların sıktığı biber gazından yediğimiz yağmurla arındık gibi bir açıklama yapıyor. Şimdi şuraya geleceğim. Yani genel olarak bu yükselen gerilim, bu mutlak butlan davası, işte seçime doğru giderken bir şekilde bu kararın çıkacak olması, hep konuşulan, kamuoyundaki algılar üzerinden yürüyen bir süreçti. Bu karar çıktıktan sonra genel bir yorum, acaba bir erken seçim sinyali midir bu, ya da bir baskın seçim sinyali midir? Doğru yanlış ama konuşulan bir iddia, konuşulan bir şey olduğu için soracağım size. Bir baskı seçim ihtimalini görüyor musunuz?
3: Görmüyorum.
0: Peki.
3: Çünkü birazcık miyopisi olmayan, uzağa görebilen bir siyasi iletişim uzmanı bu demin ve birkaç defa daha önce ifade etmeye çalıştığım gibi bu süreçten Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlenerek çıkabilme ihtimalini yok sayamaz. Yani buradan, o yüzden böyle bir kumar oynamaz akıllı bir siyasetçi. Yani bunlar çok zayıflarlar, birbirine girdiler. Hadi bir erken seçim, baskın erken seçim yapıp temizleyelim bunları falan. Birdenbire tamamen tersine dönebilir. Kamu vicdanı denen, Anadolu irfanı denen, bu mesela İngilizceye falan tercüme edilmiyor. Edilemiyor yani. Anadolu irfanını çeviremiyorsunuz. Bizde böyle bir takım hasletler var. Birdenbire ters tepebilir. O nedenle ben de böyle bir baskın seçimin olacağını zannetmiyorum. Ama bu arada ifade etmek gerekirse önce Selami Hocam'a söyleyeyim. Hani Selami Hocam dedi ki Türkiye'nin bir sürü meselesi vardı. Buralarda siyaset üretmesi gerekirdi dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin. Evet, ürettiler aslında hocam. Bu Sinop'taki balıkların füze deneyleri yüzünden o gürültüden yumurtlama yapamadıklarını falan söylediler. Bu ayrıca da Kaan uçağının kalorifer peteğine benzediğini falan söylediler. Yani o yüzden Milli Savunma Sanayi ile ilgili bayağı politika ürettiler, öyle söyleyeyim yani. Milli Savunma Sanayi ne gerek varlar vardı biliyorsunuz. Yani F-16'larla Türkiye'yi koruyabiliriz, ne lüzum var kıtalar arası füzeye falan. Böyle politikalardan bahsettiler. Bu yüzden burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden yetişmiş çok saygı duyduğum iletişim konusunda uzman arkadaşlardan bir tanesi Ali Haydar Fırat. Şöyle de diyor, duydum yani kendi ağzından. Diyor ki bu özellikle başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarına getirilen suçlamaların, efendim işte itirafçıların ifadelerinin, tanık ifadelerinin sonunda ortaya çıkan algının %1'i benim için söz konusu olsa ilk yapacağım şey hemen istifa edip aklanana kadar, %1 diye de tekrarlıyor, olsa istifa edip aklanana kadar mücadele edeceğim ve aklandıktan sonra tekrar geri döneceğim derdim diyor. Bu yüzden bir de halkımızda gene ortak ruh şekillenmesinde şöyle bir değişi var halkımızın. Diyorlar, deniyor ki yani şuyu hukukundan beterdir. Hı hı. Yani böyle bir şeyin olması onunla ilgili bir ortalıkta bir algının dolaşmasından, bu algının dolaşması, konuşmanın, dedikodunun dolaşması olayın vukuundan daha beterdir. Deniyor ki burada şuyu muyu aşılmış vaziyette. Yani tamam, somut dava sonuçlanmamış her ne hikmetse. Geç gelen adalet adalet değildir diyor. Yeni Adalet Bakanı da bu konuda şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye bir sürü şeyden bahsetti. Fakat buna rağmen işte Ali Haydar Fırat'a ben %100 katılıyorum. Burada şuyu hukukundan beter durumlar söz konusu. Kirletmemek için, şaibe altında bırakmamak için sistemi ve Halk Partisi'ni, CHP'yi istifa edip partiden aktif siyasete belki devam edip ama kanıtlayıp kendisini suçlunun tekrar geri dönmeye çalışması gerekirdi. Bu belediye başkanlarının diyor ki kazanmamak mümkün değil Deniz Hanım.
0: Şimdi bundan su peki şöyle sorayım. Bir taraftan da böyle bakıldığı zaman görgü tanık düzeltiyorum. Gizli tanıklar ve bir takım ifadeler üzerinden iddianamelerin sıkıntılı olduğu şeklinde yorumları da Cumhuriyet Halk Partili yetkililerden duyuyoruz. Yani dolayısıyla kendisinden emin olan birisi de soruşturmanın selameti açısından da bunu yapmalı diyor musunuz? Tam da söylediğiniz gibi aslında.
3: Ben eminim. Bakın burada bu akşam birlikte olduğumuz hocalarımdan adım gibi eminim. Böyle bir duruma düçar olsalardı son çok farklı davranırlardı diye düşünüyorum. Yani mutlaka pozisyon alırlardı. Ya istifa ederlerdi ve aktif mücadeleye istifadan sonra devam ederler. Partine itibarı her şeyin üstesindedir diye de müthiş bir açıklama yaparlar. Ve de algılarını en üst noktaya çekerlerdi diye düşünüyorum. Yani bu feragat dediği Devlet Bahçeli'nin işte budur. Yani burada öyle de dırvırı taze suya trit suçlamalar değil ki söz konusu ona. Bayağı ciddi suçlamalar. Bayağı yani şu hukukundan beter durumlar söz konusu yani. Burada hakikaten bir stratejik hata yapıldığını söylüyor bence Kılıçdaroğlu. Ama burada da mesela Kılıçdaroğlu'nun iletişim boyutunda yaklaşım biçimi son derece kusurlu, hatalı bence. Şundan dolayı peki ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Hepsini mi alacaksın yani? Kenara mı çekeceksin?
0: Evet, o da başka bir tartışma zaten. Yani disiplin kurulu oluşturulduktan sonra mesela bugün yapılan açıklamalardan biri Kemal Bey'e hain diyenler üzerinden bir ayrışma mı yapılacak yoksa bu hakikaten iddianameler üzerinden iddialar, isnat edilen suçlar ve yürüyen yargı süreçleri üzerinden bir inceleme sonucu mu disiplin kurulu süreçleri ya, işletecek? Bunun mesela ayrımını tam anlamıyla yapabilecek mi Kemal Bey ve ekibi sizce?
3: Bravo Deniz Hanım. Gelip size danışsalar siz meseleyi çözersiniz yani. O kadar güzel koydunuz ki konuyu ortaya. Hakikaten ya. Yani ben hakikaten bu acizi anlamakta zorluk çekiyorum ya. Ne yapacaksın peki yani? Ne yapacaksın? Hepsi disiplin kullanacak. Nitekim buyurun şeyin açıklaması var. Demin bahsettiğiniz orayı da okursunuz zannettim ama okumadınız.
0: Hangisi? Ekrem Bey'in.
3: Ekrem İmamoğlu.
0: Çok
3: Ekrem
0: uzun olduğu için aralarından seçerek okudum. Evet. Yani yanlış
3: ağır
0: anlaşılmasın.
3: Ağır hakaret var Kılıçdaroğlu'nda. Çok ağır hakaret var yani. Buradan ne? Bu şeyin okumayayım. Hadi belki yayında söylemem bile suç unsuru olabilir. O yüzden söylemeyeyim. Yani sadece hain demiyor. Bir sürü bir şey saymış sıradan. Yani peki ne yapacaksınız yani? Bu yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda ihtiyacı olan şey birlik, beraberlik, barış, efendim ortak ruhi şekillenmeye dayalı Anadolu'yu falan şu bu hadi derseniz deyin böyle müthiş bir duygusal demin ifade ettiğim mana yönetimi çerçevesinde verilecek bir çalışma iken neye göre ayıklayacaksınız da bu şaibelerde dayanarak belediye başkanlarını disiplin kuruluna verip partiden atacaksınız yani.
0: Selam Bey'e soralım isterseniz. Bu noktada en sağlıklı yol hangisi olur?
2: Ya en sağlıklı yol bir defa suhuletle hareket etmek. Yani
0: yok,
2: ben
0: Kemal Bey'in bu disiplin sürecini işletirken izlemesi gereken bir yol var.
2: Yani kanaatimce önce bir bayram, yani önümüzde Kurban Bayramı var. Bu Kurban Bayramı'nın bir manevi iklimi var, bir huzur iklimi var. Ben ilk tabii çok sert karşılıklı değerlendirmeler, ithamlar var. Ama ben bunun merhum Demirel'in ifadesiyle 24 saat siyaset uzun bir zamandır. Hı hı. Zamanla azalma ihtimalinin çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani bazı arkadaşlarımızın kesin bir ayrılma, bölünme olacağı yönünde kanaatleri de var. Ben aynı kanaatte değilim. Çünkü ayrılan kaybeder diye düşünüyorum. Konjüktür şu anda Özgür Bey veya ekibi tarafından genç olmaları asabi, işte son mahalli seçimleri almaları nedeniyle görülebilir. Ama en erken de ben de öyle düşünüyorum. Bir yılı, bir buçuk yılı bulacak bir seçim dönemi var. Çok erken bir seçim olacağı ben de kanaatinde değilim. Yani sonbahar, 2027 sonbaharında. Kemal Bey de aynı şekilde soğukkanlı kaldı ki, yani kendisine yönelik ağır ithamlar yapan çok sayıda da insan var açıkçası. Ama bunların ihraç yoluna, disiplin müessesesini çalıştırarak bunları ihraç etme yoluna değil de belki üyeliklerini askıya alma yoluna da gidebilir. Yani yaş olarak, deneyim olarak daha şeydir. Yani çok radikal anlamda özellikle belirli yargısal suçlamalarla karşı karşıya kalan belediye başkanları açısından da söylüyorum.
0: Yani onların üyeliklerini en azından dava süreçleri bitene kadar
2: evet, askıya alabilir. Yani özellikle çünkü aklanın veya işte yargı süreci tamamlansın ona göre. Ve bunu da her siyasi partinin de yapması gerekir. Yani biz bunu şimdi somut konkret olarak Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için konuşuyoruz. Yani bazı arkadaşlarımız da sadece Cumhuriyet Halk Partisi. Hayır, bizim konuştuğumuz ortayadır. Yani genel olarak bu gibi İthamlarla, suçlamalarla karşı karşıya kalan parti aidiyetine bakılmaksızın parti içi mekanizmaların işletilerek yargısal süreç ayrıdır. O devam eder. O yargı kendi şeyinde yürür, sürecinde yürür. Ama siyasetin, yani siyaset yapıcıların, karar vericilerin de bu görevi vardır. O nedenle sözlerimi tekrar ediyorum. Hiçbir kişinin oy oranı ne olursa olsun, bakın isimlendirmiyorum da, seçimlerde hangi oy oranıyla çıkmış olursa olsun partisinin, milyonlarca insanın, özellikle kitle partileri açısından söylüyorum, ideolojik partiler açısından da bu geçerlidir. Belli bir duruşu, dünya görüşü, değerleri, ilkeleri olan partiler bu gibi ahlaki ve etik zafiyeti olan kişileri taşımamalı. Taşımamalı. Yani bundan hem siyasi parti zarar görür, hem demokrasimiz zarar görür, hem ülke zarar görür. Efendim, şöyle ben size bir şey sorayım. Savunma bir. Şöyle bir savunma olabilir mi? Mesela ben onu tartışmak lazım. Ya bizimkiler yapıyor da ama onlar da yapıyor. Şimdi bu bir savunma mıdır? Bir rasyonel savunma mıdır? Etik bir savunma mıdır? Ya da hayır, bizimkiler yapmıyor. Ama yapan varsa hukuk, yargı, kimliğe bakmaksızın eşit şekilde işletilsin, hukuk işletilsin. Bu bir siyasi duruştur, hukuki duruştur, etik duruştur aynı zamanda. Ama onlar yapıyor, bizimkiler de yapıyor. Böyle bir savunma olmaz. Yani böyle bir akıl tutulması olmaz. Kim öyle yanlış yapıyorsa...
0: Yani bizimkiler de yapıyor, onlar yapıyor, bizimkiler yapıyor diyor ya, sadece buraya dönük bir suçlama mı var üzerinden yürüyen?
2: Hayır,
0: bir
2: orada işte onu söylüyorum. Hukuk, orada onu söylüyorum. Kim yapıyorsa bizimkiler, sizinkiler, onlara bakılmaksızın, onun için diyorum parti aidiyetine bakılmaksızın hukukun işletilmesini, tarafsız ve bağımsız şekilde işletilmesini talep etmek ahlaki, etik, insani ve siyasi bir taleptir, meşru bir taleptir. Onu demeye çalışıyorum ben.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi özellikle yani bir kurumsal yapı içerisinde bir bölünmeye gitmek ya da bir farklı parti kurmak vesaire, işte baskın seçim ihtimallerini bu süreçle ilişkilendirenler de varken, bir parti kurulduğunda en erken siyasi partiler kanunumuza göre ne kadar erken kurulursa seçime gidilebilir gibi genel bir değerlendirme olur mu? Çünkü hani bir taraftan da yeni parti kurulursa, acaba bir baskın seçim olursa, başka formüllerle başka bir şekilde seçime girme ihtimali doğarsa, yani bütün bunlar siyasetin yaptığı planlar. Dolayısıyla nasıl bir yol izleniyor hukuken burada?
2: Şimdi yeni bir parti kurulması, teşkilatlanması, örgütlenmesi gerçekten zaman gerektiren bir şeydir. Hı hı. Ve sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, örgütlenmesini, teşkilatlanmasını %60'ını tamamlamış olması lazım ki seçimleri tamamlamış ve kongresini yapmış olması lazım.
0: Dolayısıyla illerin süreç, yarısında, en az yarısında teşkilatını kurmalı
2: ve ilk kongresini yapmış olması lazım. Bu da bir süreçti.
0: 6 ay kala mıydı? Evet. Değil mi Şarkı Hocam?
1: Evet. 41 ilde 6 ay evvel teşkilatlanmasını tamamlamış olması gerekiyor.
0: Yani bugün diyelim ki başladı, yeni bir parti kurulacak. Bunun yapılabilmesi için
1: bu tür durumlarda genelde yeni bir parti kurmak yerine mevcut
2: partilerden
1: bu koşulları yerine getiren bir parti ile birleşilir.
2: İntisap edilir.
1: O partiye katılırlar ve
2: hazır, yani şu anda Türkiye'de 120 üzerinde siyasi parti var. Benim yani en son hatırladığım, yani irili ufaklı, zaten büyük olanlar, belli seçmen kitlesine sahip olanlar, biliyoruz hepsini. Yani 8-10 tane önemli parti var. Bu anlamda önemli derken yani öne çıkan diyelim en azından. Evet. Ama bunun dışında da 90'a yakın siyasi parti var yani.
0: Yani hala hazırda tüzel kişiliğini
2: tamamlamış. Yani yasal gerekliliklerini yerine getirmiş. Hukuki anlamda meşru gerekli şartları yerine getirmiş parti tüzel kişilikleri var.
0: Peki,
2: ama bu siyaseten doğru mu?
0: Siyaseten en son seçenek buysa siyaseten tercih edilebilir bir şey midir? Yani diyelim ki farazi konuşuyorum. Özgür Özel ya da Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi açısından söylüyorum. Sonuçta nihayetinde milletvekilleri var, milletvekilleri olmayanlar var, belediye başkanları, yani yeni bir parti.
2: Yani bakın, ben çok söyledim, yine söylüyorum. Milletvekillerinin şu anda konjonktürel anlamda belediye başkanlarının hangi safta yer aldığını bence çok kıymetli harbiyesi yok. Hı. Bana göre öyle yok. Çünkü güç çeker. Bizim ülkede özellikle güç mıknatıs gibidir. Hı hı. Çeker. Şimdi Kemal Bey genel başkan olarak şöyle bir 3 ay 5 ay devam etse, 6 ayda ki Yargıtay'dan kararın çıkmasını da ben 6 ayla 8 ay arası gibi bir zaman diliminde, öyle bir ayda iki ayda çıkma ihtimalini çok zayıf görüyorum açıkçası. Peki. Şimdi bu durum böyleyken, yani bugün konuştuğumuz şeylerin, bugün belirli safını alan kişilerin, partilerin birkaç ay içinde yerlerini değiştirme ihtimalini de yüksek görüyorum. Onun için diyorum güç mıknatıs gibi çeker. Ama benim kendi bakışım, yani Cumhuriyet Halk Partisi mi? Marka değeri, siyasi marka değeri olan köklü bir kurumdur. Hı hı. Ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden konjüktürel iklime uyarak, bunu en son Muharrem İnce yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de iyi bir oy almıştı, hatırlıyorum. Hı hı. İşte gitti bir siyasi parti kurdu. İşte bir buçuk yıl. Ondan önce birçok denemeler yapıldı. Hı hı. İsimlerini hatırlamıyorum. Ben kalıcı bir başarı elde edeceklerini düşünmüyorum. Türk siyasi hayatında da böyle, az önce de söyledim. Yani AK Parti dışında ana gövdeden ayrılıp yenilikçi, altını çizerek, grubu olarak bir siyasi yapıya gidip Türkiye'yi de başarılı sonuçlar alan AK Parti dışında ikinci bir örnek hatırlamıyorum ben. Hı hı. Dolayısıyla kanaatimce vatandaş olarak Özgür Özel ve ekibinin mutlaka ama mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde kalarak siyasi hesaplaşmalarını, mücadelelerini vermeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği altında, hı hı, siyasete devam etmelerinin hem ülkemiz açısından hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından daha rasyonel, daha makul bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ha, bunun yolu çok mu kolay? Hayır, kolay değil. Ama çözümü de söyledim işte az önce, kurultay. Bunun çözüm yeri kurultaydır. O nedenle kurultay yapılması konusunda bir mutabakat var. Ama tarih ve delege listesiyle ilgili bir uyuşmazlık var. Onu da en iyi anlamda çözecek olan iki tarafın da teknik heyetlerinin bir araya gelerek bir iki gün bu konuda çalışıp bir çözüm bulacaklarını ben düşünüyorum.
0: Rasyonel bir seçenek olarak bu seçenek doğru mudur? Çünkü bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni en büyük kaybeden bu süreçte, evet, diye başladınız ya cümlelerinize ilk dakikalarda. Bir seçim kazanma iddiası giderek azalıyor mu bu tabloda sizce?
1: Yani bir sonraki seçimde ne olacağını söylemek şu anda mümkün değil. Çünkü Türk seçmeni şimdiye kadarki yaptıklarına bakacak olursak, nasıl davrandığına bakacak olursak son 3 ayda kararını veriyor. Seçimlerden önceki. Yani bir önceki 3 seneye, 5 seneye, 10 seneye bakmıyor. Son 3 ay içerisinde yaşadıkları, gördükleri en belirleyici oluyor seçmen davranışı üzerinde. Onun için seçimlere daha çok var anladığımız kadarıyla. O sırada kim hangi pozisyonda olacak, CHP hala offside'da mı olacak bilmiyoruz. Şimdi Selami hocamızın söylediği şey doğru. Yani güç etrafında, tıpkı ateşin etrafında, ışığın etrafında toplanan ateş böcekleri gibi özellikle parti siyaseti yapan insanlar toplanabilirler. Kılıçdaroğlu güçlü ve muktedir olduğunu gösterirse bu insanların bir kısmını, en azından parti teşkilatındaki insanların bir kısmını kendi yanına çekebilir. Ama seçmeni çekemez. Sonsuza dek kaybetti Sayın Kılıçdaroğlu CHP seçmenini. Bir daha da geri kazanması mümkün değil. Kılıçdaroğlu şöyle güçlü diye yanına gidenler de muhtemelen CHP seçmeninden olacaklar.
0: Peki alternatifleri ve senaryoları sorarak ilerleyelim.
1: Tamam.
0: Diyelim ki 6-8 ay dedi ya Yargıtay kararının çıkması en erken. Diyelim ki Yargıtay karar verdi ve Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde ya da belki çok uzun sürdü. O arada bir erken seçim kararı alındı.
2: Bir süreci bekleyecektir. O da bir ihtimal.
0: Dolayısıyla seçime diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni götürdü. Seçmen CHP'ye, o yani bu kızgın seçmen de
1: farklı alternatifler arayacaktır. Yani şimdiye
0: nedir
1: kadar
0: o, ne olacak
1: tatava yapma, bas geç diyen CHP seçmeni bu sefer tatava yapacaktır diye düşünüyorum. Farklı alternatifler ararlar. CHP içerisinden bir grup çıkıp başka bir parti kurmasa bile CHP seçmeni kendine en yakın ikinci alternatife gider.
0: Nedir o?
1: CHP seçmeni yeknesak hareket etmeyecektir öyle bir durumda. Şimdi CHP'nin içerisinde Kürtler var, Aleviler var, sekülerler var, ulusalcılar var. Her birinin ikinci seçeneği farklı olacaktır. Yani CHP seçmeninin bir kısmı CHP'ye oy vermek midesi almadığında HDP'ye gider. CHP seçmeninin bir kısmı CHP'ye oy vermek midesi almadığı gün İyi Parti'ye gider, Ümit Özdağ'a gider, Zafer Partisi'ne gider. Ne bileyim yani sürpriz sürpriz MHP'ye bile gider. CHP'lilerin bir kısmı 2011'de özellikle biliyoruz videolar çıktığı vakit MHP milletvekilleri adayları hakkında CHP'li evlerde oylar paylaştırıldı. Bir oy MHP, bir oy CHP diye kampanyalar yaptılar. CHP'liler MHP'ye oy vermekten bir kısmı özellikle Batı Anadolu'da imtina etmezler. Yani bir kısmı da MHP'ye gider mi? Gider. O bakımdan ikinci alternatife gidecektir. Bu oylar kemik oymuş gibi görünebilirler. Öyle değil. Bülent Ecevit 1999 seçimlerinde, doğru söylüyorum değil mi, %21 oy almıştı. 2001 krizi sonrasında 2002'de seçimlere gidildiğinde %21'den oyları %1'e düştü. Sadece Bülent Ecevit'in ve DSP'nin oyları değil, o dönemde koalisyon ortağı olan MHP'nin de oylarında, ANAP'ın da oylarında ciddi düşüş meydana geldi. 1999 seçimleriyle 2002 seçimleri arasında seçmenin nasıl oy değiştirdiğine bakacak olursak, 2002 seçimlerinde seçmenin %50'si 99'da oy verdiği partiyi terk etti. 2002'de başka bir partiye oy verdi. Şimdi burada evet, yani yeni bir parti kurmak için bir fırsat görünmüyor. Bu rasyonel değil. Ama diğer tüm partiler için bir fırsat görünüyor. Hayal kırıklığına uğramış olan CHP seçmenine demokrat bir kimlikle, liberal, özgürlükçü, CHP'nin halinden anlayan bir retorikle, bir söylemle hitap ederse bu siyasi partiler, her birisi CHP'den bir parça kopartırlar. Ve Sayın Kılıçdaroğlu bir zamanlar Bülent Ecevit'in yaptığı gibi birinci olan partisini en sonuncu sırada çok büyük parti, çok köklü parti, ama ona da kusura bakmayın, yani bu Atatürk'ün kurduğu parti değil.
0: O zaman
1: bu partiyi 1992 yılında Deniz Baykal kurdu.
4: Kapatılmıştı.
0: Bu söylediğiniz...
1: Evet, 12 Eylül'de kapatılmıştı. CHP bir devamlılığı yok. Atatürk'ten bu yöne
2: bir... SP ve Sosyal Halkçı Parti'ye örnek veren izleyiciler olmuş. Evet. Onlar farklı durum.
1: Tabii.
2: Farklı durum.
1: CHP'nin kapalı marka değeri var. Marka zamanda, değeri var.
2: Tabii, yani Bülent Ecevit gibi bir lider vardı. DSP'ydi zaten. O ideolojik nedenlerle ayrılmıştı.
1: Tabii.
2: İstememişti.
1: İşte Bülent Ecevit gibi bir CHP lider bile partisini batırdı. Yok etti. Birinci olan partisini kendisiyle birlikte mezara soktu gitti. Sayın Kılıçdaroğlu'na haber edilir. Duysun.
0: Peki reklama gideceğim ama özellikle şunu sorayım. Yani bu ikinci partiler bir şekilde şey yapılabilir, daha avantajlı konuma gelebilir.
1: Tabii, tabii, çünkü tabii,
0: kızgın tabii. CHP seçmeni alternatifini bulacaktır. Ama
1: herkesin ikinci seçeneği vardır.
0: Bu söylediğiniz alternatifler 50 artı ya da örnekler 50 artı 1 yokken konuştuğumuz örneklerdi.
1: Doğru,
0: parlamenter sistemdi. Şimdi gelinen noktada bu dağılım
1: meclis olur? Seçimlerinde böyle olur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP seçmeni kazanması, yani eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan aday olursa onun karşısında kazanması en muhtemel adaya oy verirler. Ha, %20 aldı, %30 aldı ikinci gelen aday. Tamam, o zaman ikinci tura gidilecek zaten. İkinci turda yine o ikinci aday etrafında bir kümelenme olur, birleşme olur, yeniden saflaşma olur. Onun için birinci...
0: Orada Kemal Bey'in aday olmasını bekler misiniz mesela, çok ileri senaryoda?
1: Sıfır ihtimal veriyorum.
2: Ben de Kemal Bey'in ihtimal olma durumunu pek görmüyorum açıkçası.
0: Peki Ali Bey'e de soracağım.
1: Ama yani sıfır ihtimal veriyorum dedim ama mantıksız olan her şeyi yaptı Sayın Kılıçdaroğlu, bunu da yapabilir. Siyaseten mantıksız olan her şeyi yaptı, bunu da yapabilir.
0: Reklama gideyim, ondan sonra Ali Bey tekrar sizinle başlayacağım. Reklamlardan sonra Yakın Plan'ın son bölümüne gireceğiz.
5: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
5: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
5: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
5: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Yakın Plan devam ediyor.
0: Yakın Plan'ın son bölümündeyiz. Reklamların ardından Ali Bey, seçmen nezdinde o en son olasılığı konuşuyoruz elbette ki. Pek çok olasılığı konuştuğumuz gibi ama seçmen eğer Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir seçime gidecek Cumhuriyet Halk Partisi olursa nasıl bir tavır sergiler? Bunu seçmen anlamında Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından soruyorum.
3: Beyzem, bir kere Kılıçdaroğlu yanılmıyorsam hiçbir konuda aday olmayacağım diye bir açıklama yaptı. Eğer bundan dönerse zaten yani hiçbir şansı zaten yok olmaz da. Bu bir. Yani şu anda böyle bir abilik yapıyor. Ve kendince Cumhuriyet Halk Partisi'ni şaibeden toparlamaya çalışıyor falan. Şimdi bir iki rakamdan bahsedelim. Bu sadece bir araştırma şirketinden alınan rakam değil. Yani ben asfelkader hem AK Parti'ye yakın araştırma şirketlerinden hem de CHP'ye yakın araştırma şirketlerinden yaptıkları çalışmaları alıyorum ve bakıyorum. Şimdi nereden bakarsanız bakın enteresan bir durum var. O da şu. 30'da 34 arasında genelde ya bir dönem çok az olan bir dönemde ama CHP biraz öne geçiyor. 32'ye 30 oluyor. Ya AK Parti şu anda en son geçen ay gibi baktığımda 34'e 31 falan gibiydi. AK Parti önündeyim. Olsun yine. Toplayın 65. Geride bir 35 var ya. Şimdi demin Şakir kardeşim onun altını çizdi birazcık yani. Son 3 ayda belli olan o 35. 35 nereye gidecek yani? Yani büyük rakam 35. Öyle ifade edeyim size. Birdenbire her şeyi değiştirebilir. İkincisi, daha burası o kadar ilginç değil, daha da ilginç olanı. Kimi Cumhurbaşkanı seçmek istersiniz diye sormamışlar. Şöyle sormuşlar. Türkiye'nin içinden işte konjonktür, geçmekte olan konjonktürde Türkiye'yi kimin yönetmesini tercih edersiniz diye sormuşlar. Bir takım isimler var, ben hepsini saymayayım. Fakat açık ara yani 17 puan yanılmıyorsam tam 17-18 puan farkla Tayyip Bey önde. Zaten hocalarımın ifadesinde de ikinci tura kalırsa dedikleri orada o ihtimal var tabii. Tayyip Bey istiyorsa 49 alsın. İkinci turda 51'i yakalarsa öbür taraf tamamen birleşip götürür şeyi, seçimi. Şimdi olsun ama buradaki temel enteresan gelen bana unsur AK Parti'nin liderine 17 puan fark attırırken seçmen diğer aday muhtemel adaylar karşısında bunun içinde Özgür Özel de var, işte Kılıçdaroğlu da var, Ekrem İmamoğlu da var, Mansur Yavaş da var, hepsi var. Şimdi tüm bunların içinde böyle 17-18 puan fark atıyorsa öbür taraftan partisi nasıl oluyor? Hatta bazen başa baş geliyor, 32-32 oluyorlar. Hı hı. Şimdi bu AK Parti'nin takkiye öne koyup düşünmesi gereken bir husus. Yani burada liderinle partinin arasında bu kadar büyük fark olması mesela şeyde yok bu fark. Özgür Özel'de yok. Yani Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını %100 mutabakatla parti içinde CHP içinde onaylanmamasının sebebi de biraz bu. Bütün ölçümlemelerde Özgür Özel'in puanı Mansur Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun da altında çıkıyor. Hı hı. Şimdi hal böyle olunca o kadar kolay değil ben Şahin kardeşime kesinlikle katılıyorum. Bu burada solid, sağlam, insanların duygularına hitap eden ve de gerçekten böyle alay konusu olacak politikalar değil, ciddi politikalar üreten ve de en temel unsur iknanın iki tane ayağı vardır. Deniz Hanımcığım, bu koyalımı bağışlarsanız. Hı hı. İki tane temel ayağı vardır. Biri vaat, diğeri de güvendir. Bir vaatte bulacaksınız, o vaadi yerine getireceğiniz dair güven ortamını oluşturacaksınız. Ancak o zaman ikna edersiniz. Evlilikte de bile böyledir. Yani vaat çok önemlidir evlilikte. Ben şöyle yapacağım, şöyle yaşatacağım, böyle edeceğim. Fakat o vaadi yerine getireceğiniz güveni oluşturmazsanız talip olduğunuz kişi sizden emin olmayacağı için ikna olmayabilir. Partilerin oy meselesinde durum budur. O vaat ve güveni sağlayabilecek ortamı yaratabilirlerse bir şansları olabilir. Ama şu anda AK Parti'nin bunu mutlaka düşündüğüne ve buraya bir çözüm getireceğine inanıyorum ben.
0: Peki.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise lider problemi var şu anda. Çok net lider problemi.
0: Peki bu toz bulutu içerisinde daha önceden oluşmuş, daha önceden kurulmuş ve bir şekilde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük soruşturmalar ve işte iddia süreçleri, mahkeme süreçlerini konuşmuyoruz. Bir taraftan terörsüz Türkiye sürecini de konuşuyoruz ve belli bir kesimde özellikle sağ partilere, yeni kurulmuş yapılara kayma eğiliminde seçmen anlamında. Cumhuriyet Halk Partisi'de yaşananlar bu kadar böyle toz dumanken başka partilerin oylarının artması gibi bir beklenti içine girer misiniz siz? Özellikle
3: ben girmem şahsen. Böyle bir şey olacağı zannetmiyorum. Çünkü bakıyoruz son işte diyelim ki 3 sene 2 sene lik sürece bunların içinde en ciddileri yani MHP haricinde ve DEM. DEM'in de MHP'nin de zaten oyları stabil. Ötekilere bakıyorsunuz 3 ile 6 arasında değişen oyları var. Yani böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da AK Parti'ye çok ciddi bir rekabet oluşacak bir siyasi parti gözükmüyor ortalıkta.
0: Bir birleşme bekler misiniz? Yani diğer vallahi, muhalefetin bir adımı?
3: Bu soruyu bekliyordum. Burada bir laf vardır hani kazanan takım değiştirilmez diye. İkinci bir laf daha var. Kaybeden takım da tekrarlanmaz yani. Bu Millet İttifakı yaşandı. Bir yere kadar gidiyor orada. Temel mesele dönüyor dolaşıyor. Özellikle bizim ülkemizde efendim. Liderin basıplarına dayanıyor. O lider baskıları eğer ne bileyim ifade etmeye çalıştım ikna konusunu yani vaat ve güveni doğru düzgün yönetemezse hiçbir şansı olmuyor parti.
0: Daha burada, daraltarak sorayım. Yani buyurun. O altılı masa gibi geniş bir masadan daha farklı olarak özellikle Zafer Partisi, Anahtar Parti ve İyi Parti özelinde bir birleşmenin getireceği bir sonuç. Hep de konuşuldu ya. Yani gerçi bu tabloda hani Mansur Yavaş'ı o resmin içinden alıp o tarafa koymak ne kadar mümkün ama hep konuşulduğu için soruyorum ama yani böyle bir denklemde başka bir şeye döner mi alternatif?
3: Olabilir. Şöyle bir çok zayıf bir ihtimal olsa da çünkü bu bireysel ikbal meselesi siyasette hiç ihmal edilmemesi gereken bir unsurdur. Efendim yani burada bu lider vasıflarını sayarken Selami Hocam çok güzel bir şekilde altını çizdi. Yani Yavuz Ağaralioğlu gibi birinin bir şansı olabilir ama ötekilerin bunu kabulleneceğini falan zannetmiyorum. Yani ondaki Yavuz Bey'deki sükunet ve suhulet çok etkili gibi gözüküyor. Fakat çok güzel getirdiniz bu örneği Deniz Hanım. Bu keşke yapabilseler böyle bir güç birliği. Çünkü aralarında ideolojik olarak çok büyük bir farklılık da yok. Hiçbir zaten sosyal demokrasi demiyor, soldan bahsetmiyor, işte efendim aşırı milliyetçiliklerden bahsetmiyorlar. Evet muhafazakar sağ gözükseler de aralarında çok ciddi ideolojik farklılıklar yok. Birleşebilirler mi? Bu olabilir söylediğiniz ama orada da hangi liderin etrafında birleşecekler o kritik. O yüzden mesele gene dönecek dolaşacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve AK Parti'nin siyasi iletişim boyutunda ortaya koyacakları performans da olacak ve demin ifade etmeye çalıştım. O geride kalan %35'i kim yanına çekebilecek?
0: 3 dakikam kaldı. Böyle bir birer dakikada tamam. Şey midir? Katılır mısınız Ali Bey? Öyle sorayım.
2: Yani ben şöyle ifade edeyim. Zaman da kısaldı.
1: Hocam ben hakkımı size verdim.
2: Ya yok. Hemen bağlayacağım. Ama ben bu süreyi şey olarak kullanayım. Bakın konuştuğumuz konu hem hukuki hem siyasi yansımaları açısından gerçekten ağır bir mesele. Ağır sonuçları itibariyle. Dolayısıyla ben sözlerimin ilk başında da ifade ettim. Onu da bir yükümlülük, bir sorumluluk olarak istiyorum üzerimde. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi, bunu Cumhuriyet Halk Partisi de dahil, yani bütün siyasi partiler açısından söylüyorum, iktidarıyla, muhalefetiyle. Özellikle bizdeki bu seçim hukuku yargısı ve medeni hukuk yargısı ile ilgili karışıklığın, kafa karışıklığın, yanlış yorumların vesaire önüne geçmek için çok net bir şekilde siyasi partiler kanunumuzun 121. maddesinin birinci fıkrasını da revizyon yapılması lazım, değiştirilmesi lazım. Yoksa önümüzdeki 10 yıllarda, yani şu anda AK Parti iktidarı var. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra neler olacak?
0: O değişiklik bize ne getirecek?
2: Efendim?
0: O değişiklik bize ne getirir?
2: Bize ne getirir? O zaman bu gibi konularda özellikle seçim, parti kongrelerindeki seçimde, şimdi siyasi partiler kanunumuzun 21. maddesi ilçe seçim kurullarının yetkili oluyor. Ve Anayasa Mahkemesi, anayasamızın da 79. maddesi Yüksek Seçim Kurulu'na bu görevi veriyor. Ama aynı şekilde 29. madde Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu atıfta bulunuyor. Şimdi 121. madde de aynı şekilde dernekler hukukuna atıfta bulunuyor. Dolayısıyla Asli Hukuk Mahkemesi'nin yetki alanına giriyor. Bu karışıklığın, yani bu kaldı. Şeyin ortadan bana göre belirli şey, ama netice itibariyle daha netleşmesi lazım. Hı hı. Bazıları diyorlar hocam çok açık. Hayır, o kadar açık değil. O kadar açık olsaydı bu kadar tartışma konusu olmazdı. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, şu partinin bu kadar, bakın, bir ana muhalefet partisi, bir genel kongrenin, yani genel kurulun, ana partinin genel kurulunun iptali, seçilenlerin görevden uzaklaştırılması gibi ağır sonuçlar çıkıyor. Yani bu bir ilçe kongresi, küçük bir vilayetin kongresi değil. Yani yansımaları farklı oluyor. Hı hı. Dolayısıyla burada yasa koyucuların, altını çiziyorum tekrar kayıtlara gibi, yasa koyucunun bu konuda ve çok da şey değil, bütün siyasi partiler için bu lazım. Hı hı. Bu konuyla ilgili net tartışmaya mahal bırakmayacak, hı hı, farklı yoruma mahal bırakmayacak şekilde düzenleme yapılması lazım. Net yetki görevli. Hı hı. Bakın YSK'ya itiraz gidiyor. YSK ne karar verecek? Herkes oturuyor bekliyor. Halbuki YSK'nın içtihadı belli. Ben diyor ki sadece de seçimlerin usulü ve teknik boyutlarıyla ilgili itirazları değerlendiririm. Bitti diyor. Hı hı. Onun dışındaki kongrelerde seçimin işleyişi, efendim hile yapılması vesaire, bu diyor hukuk mahkemesinin kararı. İradenin fesada uğraması. Yargıtay da bu konuda böyle karar veriyor ama tartışmalar bitmiyor. Dolayısıyla teknik olarak bu çok daha önemli. Bizim siyasi değerlendirmelerimiz de önemli ama bence siyasi de bu nesnel bir sorun ve buna nesnel, objektif, bilimsel, açık, net tartışmaya mahal bırakmayacak bir düzenleme yapılması lazım. Bu bir siyasi partinin de işi değil. Tamam. Bütün siyaset kurumunun.
0: Noktayı koymuş olduk. Alacağınız olsun.
1: Son bir cümle söyleyeyim ben o zaman. Çetin Altan'dan enseyi karartmayalım.
0: Peki.
1: Hukukumuzda, demokrasimizde sıkıntılar olabilir. Eninde aynen, sonunda düzelecek.
0: Aynen. Üç konuğumuza da çok teşekkür ediyorum.
2: Kurban Bayramı'nı
0: da
2: tebrik edelim.
1: Evet.
2: Ülkemize,
1: evet,
2: demokrasimize hayırlı olsun diyelim inşallah.
0: Teşekkürler. Ali Saydam, size de teşekkür ediyorum uzakta olduğunuz için. Ayrıca teşekkür edeyim. Biz noktaladık.
3: Teşekkür ederim.
0: İyi geceler.

durumu. Yeni haftada yağışlar daha dar alana etkileyecek. İstanbul ve Bursa yine biraz bulutlu, İstanbul 23, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar salı ve çarşamba daha az yerde görülecek. Ankara 21 derece. Ege'de daha çok Denizli, Muğla, Afyonkarahisar çevresi yağışlı. İzmir 28 derece. Akdeniz'de sağanaklar sürüyor, tedbirli olunmalı. Adana 26, Hatay 24 derece. Karadeniz'deki gök gürültülü sağanak geçişleri salı günü azalacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar şiddetini düşürüyor, kısım kısım etkili. Erzurum 17, Diyarbakır 23 derece. Hava durumu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: Saatler gece 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gündemin bir numaralı maddesi CHP'de yaşananlar. CHP Genel Merkezi'nde bugün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis binayı tahliye etti. Bugün de CHP'de yaşananlara, o anlara bir geri dönelim ve hatırlayalım.
2: Türk siyasi tarihine geçen anlar. Mutlak butlan kararı sonrası polis Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girdi. Mahkeme kararı polis eşliğinde Özgür Özel ve ekibine iletildi. CHP Genel Merkezi tahliye edildi.
3: Bunun için yıktılar babacığımı.
2: Özel CHP Genel Merkezi'nden bu görüntülerle ayrıldı. Mutlak butlan kararından 3 gün sonra CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçecek anlar yaşandı. Sabah saatlerinde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu yanlısı.

0: bir grup CHP Genel Merkezi önüne geldi. Grup içeri girmek istedi, genel merkezde bekleyenlerle tartıştı. İki grup arasında arbede çıktı. Polis genel merkez önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Valiliğine başvurarak CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesini talep etti. Bunun üzerine valilik, mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. CHP Genel Merkezi'nde ise icra memurlarının içeri girmemesi için barikat kuruldu. CHP binasına giriş kapıları otobüslerle, araçlarla kapatıldı. Özgür Özel, MYK üyeleri ve bir kısım milletvekili genel merkezin 12. katına çıktı. O kata çıkan asansörler ve kapılar kapatıldı.
1: Asansörlerden katlara çıkılma ihtimali var ama bütün asansörler gördüğünüz gibi 12. kata kilitlenmiş durumda.
0: Şanlıurfa milletvekili Mahmut Kanal da seçim otobüsünün üzerine çıkarak genel merkeze girmek isteyenlere karşı bahçe hortumuyla önlem aldı. Öğle saatlerinde güvenlik güçleriyle CHP yetkilileri arasında bir temas sağlandı ancak sonuç alınamadı. Yaklaşık bir saat sonra güvenlik güçleri CHP yöneticilerinden Gül Çiftçi ile temas kurdu. Ancak icra memurlarının içeri girmesine yine izin çıkmadı. Bunun üzerine Murat Emir ve Suat Özçağdaş İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Polisin genel merkezden çekilmesi talep edildi.
2: Demokratik teamüllere uygun bir tavır göstermesini rica etti.
0: Saatler 14.23'ü gösterdiğinde polis otopark kapısını kırıp genel merkeze girdi.
3: CHP'de yaşananlara, bugünün önemli gündemine geri döneceğiz ama son dakika gelişmesiyle devam edelim. Ekranda da bir süredir görüyoruz. Bilgi Üniversitesi kapatma kararı vardı. Önceki gün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversite kapatılmıştı. O karar iptal edildi. Bir anlamda geri alındığını söyleyebiliriz. Önemli bir gelişme. Bilgi Üniversitesi ki binlerce öğrencisi günlerdir ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Zira çok değil 10 gün 15 gün sonra hem sınavları vardı hem de okul kapanacaktı. Böyle bir karar alınmıştı. Tabii Bilgi Üniversitesi ile ilgili son sahipleriyle ilgili. Bazı durumlar vardı. İşte önce kapatılmıştı. Şimdi tekrar o karar geri alınmış gibi gözüküyor. Arkadaşımız İlkay'a hemen İlkay Dikici'ye dönelim ve son bilgileri alalım. İlkay.
4: Korhan Marol aslında bu kapatılma kararını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmanın devamı üzerinde ifade edilmişti olabileceği yönünde. İki gün önce Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede yayınlanmış ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izinleri kaldırılmıştı. Bu kararın ardından öğrencilerin çok tepkisi olmuştu. Zaman zaman okulun önüne de okulun içerisinde de bu karara tepki göstermişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding şirketlerine 121 şirkete el konmuştu. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Bilgi Üniversitesi'ydi ve bir kayyum ataması gerçekleştirmişti ve bununla birlikte de yaklaşık iki gün önce kapatılma kararı alınmıştı. 1996 yılında kurulan Bilgi Üniversitesi'ne Bilgi Üniversitesi'nin kapatılma kararı vardı. O karar geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılmış oldu. Yani Bilgi Üniversitesi'nin faaliyetlerine tekrar devam edebilecek. Bu süreçten bahsedecek olursak biraz daha Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasının ardından öğrencilerin akıbeti merak konusu olmuştu. Bununla birlikte ilerleyen süreçlerde de öğrencilerin Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edileceği yönünde karar alınmıştı. Ancak geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan resmi gazetede yayınlanan karara göre Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı iptal edildi. Yani Bilgi Üniversitesi eğitim öğretim hayatına tekrar devam edecek. Korhan Marol.
3: İlkay Dikici anlattı. İlkay'ın da söylediği gibi bu karar geri alındı. Ne olacaktı? Şöyle bir statü gereği aslında her vakıf üniversitesinin bir garantör devlet üniversitesi bulunuyor. Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi de Mimar Sinan Üniversitesi'ydi. Öğrenciler Mimar Sinan Üniversitesi bünyesine geçeceklerdi ve diplomaları da mezun olacak olanlar da Mimar Sinan Üniversitesi üzerinden işlem göreceklerdi. Ama tabii hem akademik kadroda hem de özellikle Yaklaşık 20 bin aşkın öğrencisi var Bilgi Üniversitesi'nin. Öğrenciler arasında tabii kaygıyla karşılanmıştı. Ne olacağı konusunda sürekli olarak hem sosyal medyadan hem de akademisyenler bu konuyu gündemde tutuyorlardı. Nihayet ermiş gibi gözüküyor. O resmi kararı da bir yandan ekrana veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararıyla. 2 gün önce Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi yine bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle o kararnamenin iptal edildiği karar verildi ve bu şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Yani Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Zira çok değil 15 gün içerisinde hem öğrencilerin sınavları vardı hem de aynı zamanda mezun olacak olan öğrenciler de vardı. Mimar Sinan Üniversitesi bünyesine katılacağı söylenmişti. Tabii önemli bir gelişme, zira Bilgi Üniversitesi Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında köklü olanlar arasında sayılıyor. Zira 1996 yılında kurulmuştu. Yaklaşık 29 yıllık bir eğitim öğretim geçmişi olan, İstanbul'da faaliyet gösteren köklü bir üniversiteydi. Hem akademik kadronun hem de öğrencilerin kaygısı giderilmiş gibi gözüküyor. 2 gün önce faaliyetleri durdurulmuştu. Neden faaliyetleri durdurulmuştu? Kısaca ondan da bahsedelim. Tabii Can Holding bünyesine katılmıştı Bilgi Üniversitesi ama Can Holding'in holdinge bağlı şirketlere kayyum atanmıştı. Kara para gibi bir takım soruşturmaların geçirdiği bir holdingti. Sahipleri hakkında da yine aynı şekilde yargılama kararı vardı ve bu nedenle de Bilgi Üniversitesi de yine tıpkı diğer holdingin, Can Holding'in sahibi olduğu şirketler gibi kayyum atanmıştı. Kayyum yürütüyordu aslında üniversite yönetimini, ancak üniversitenin tamamı kapatılma kararı 2 gün önce kamuoyuyla duyurulmuştu. Şimdi o kapatma kararının iptal olduğu yine bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamuoyuna duyuruldu. CHP Genel Merkezi gündemiyle yine devam edelim. Bugün tabii son derece hareketli anlar yaşanmıştı. Polis tarafından tahliye edildi ve bu tahliye sonrası da genel merkez binası deyim yerindeyse savaş alanına döndü. Genel merkezde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olaylar sonrası genel merkezde hem hasar tespit çalışmaları hem de temizlik işlemleri gerçekleştirildi.
5: Şimdi içeri doğru girelim. Genel merkezin durumu gerçekten çok sıkıntılı.
0: Polis müdahalesi sonrası CHP genel merkezi adeta savaş alanına döndü. Emniyet güçleriyle partililer arasındaki arbede nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
5: Tam avlu alanındayız. İşte barikatların kurulduğu noktalar buralar. İçeride bulunuyordu bu koltuklar ve polislerin girişine engel olmak istenmişti.
0: Genel merkez binasının çevresinde bulunan bahçe demirleri müdahale öncesi kesildi. Ayrıca genel merkeze girişte kullanılan ana otopark girişinin demir kapısı da yıkıldı. Partililer polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıktı. Polisler de partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.
5: Genel merkezin hem girişi hem katları, bütün katları da gezdik. Bir savaş alanını andıran görüntüler söz konusu.
0: Arbede sırasında barikat olarak kullanılan oturma grupları ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi. Ayrıca genel merkezin camdan yapılmış ana giriş kapılarında da büyük hasar oluştu. Özgür Özel ve partililerin binayı terk etmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı milletvekilleri ve partililer genel merkeze geldi. Bir taraftan hasar tespiti yapılırken bir taraftan da temizlik çalışmaları başlatıldı.
6: Parti Genel Merkezi'nin iç kısmındaki temizlik işlemleri en azından ana kat için neredeyse bitti diyebiliriz. Şu anda da Genel Merkez'in giriş merdivenleri girişi temizleniyor.
0: Temizlik çalışmalarının tamamlanması sonrası binada tadilat işlemlerinin kısa sürede başlaması bekleniyor.
3: Polisin tahliye işlemlerinin ardından yapılan temizlik çalışmaları böyleydi. Polisin o tahliye ettiği anlarda ise CHP'lileri Özgür Özel 12. kattaki makam odasındaydı. Genel merkezden ayrılmadan önce partililere seslendi. İsim vermedi ama çok sert sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özel daha sonra da meclise yürümeye başladı.
7: Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum.
8: Özgür Özel polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından bu mesajı verdi. Sözleri sertti. İsim vermedi ama Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
7: Baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp jop vurduranlara yazıklar olsun. Butlan kovaladılar. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru.
8: Özel yeni yol haritaları hakkında da bilgi verdi.
7: Biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Butlancıları muhalefet koltuğuna, talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Hayır. Yürüyelim arkadaşlar.
8: Özel CHP Genel Merkezi'nden çıktı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Bir saatlik yürüyüşün ardından meclise ulaşan Özel, bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi meclisteki grup odamızdır dedi. Olaylar sonrası Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarını takipten çıktı. Özel mesaisine mecliste devam edecek.
3: CHP Genel Merkezi'nde bu izlediğimiz olaylar yaşanırken mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ise dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Mahkeme kararının gereklerine uyulmasını istedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili de gerekli tedbirler alınacaktır diye de uyardı. Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası CHP Genel Merkezi'ne gideceği de bildirildi.
9: CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından gözler mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlardı. Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra kameraların karşısına geçen eski milletvekili Müslüm Sarı, Kurban Bayramı sonrası Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceğini açıkladı.
10: Parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Parti meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra, yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir kendi makamına. Bayram sonuna doğru.
9: Sarı, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edildiği anlara dair görüşlerini de aktardı.
10: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partiden içeri giremedi. Biz içeri girip ya buraya bir aklı selim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan da son derece üzgün bu manzaradan dolayı.
9: Kılıçdaroğlu ise polisin genel merkeze gittiği dakikalarda sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca, işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.
12: Malumunuz olduğu üzere.
9: Mutlak butlan kararı çıkmadan bir gün önce Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Bu konuda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan önemli bir açıklama geldi. Kemal Bey'e hain diyenlerle ilişik kesilir dedi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu ilk aşamada A takımını belirleyecek. MYK ve disiplin kurulu üyeleri belirlendikten sonra da bir komisyon kurması bekleniyor. İddiaya göre o komisyon, yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen isimlerin parti üyeliklerini askıya almak için çalışacak.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel ve ekibinin meclis önünde düzenlediği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sloganlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz dedi. Mutlak butlan kararını da değerlendiren hala CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarını ayıracak vaktimiz de yok, niyetimiz de ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı irtikap suçlamasıyla tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ı görevden uzaklaştırdı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verilmiş, evinde ve belediye iştirakinde arama yapılmıştı. Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak dün Afyonkarahisar'da gözaltına alınarak Düzce'ye getirilmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fikret Albayrak, irtikap suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı bu nedenle Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ve 3 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şüphelinin olay yerinde günlerce keşif yaptığı da ortaya çıktı. Başkan Karaca ile karşılaşınca da saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşıldı.
9: İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye gitti, keşif yaptı. Saldırının ardından ticari taksiyle Bodrum'a döndü. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahla saldıran zanlı ve ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı. Alim Karaca, Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralandı. Soruşturma başlatan polis, Başkan Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca'nın ifadesine başvurdu. Karaca 22 Mayıs'ta evlerinin bulunduğu sokakta kapüşonlu bir erkeğin dolaştığını söyledi. Aynı kişiyi bir gün sonra maskeli olarak gördüklerini söyleyen Karaca tartışma sırasında eşinin vurulduğunu anlattı.
12: Etrafında maskeli, eldivenli bir genç dolaşıyordu. Eşim kim olduğunu sordu. Sonra kaçmaya çalıştı. Ardeli sırasında eşim kalbinden vurmaya çalıştı. Silah doğrulttu.
9: Polis çevredeki kamera kayıtlarını inceledi. Saldırganın suça sürüklenen çocuk ETÇ olduğu belirlendi. 20 Mayıs'ta otobüsle İstanbul'dan Fethiye'ye gittiği, günlerce olay yerinde keşif yaptığı ve 23 Mayıs'ta da Alim Karaca ile karşılaşmasının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlının daha sonra ticari taksiyle Bodrum'a gittiği anlaşıldı. Saldırgan ve ona yardım eden 3 kişi Bodrum ve Minas'ta yakalandı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri'nde eğitim gören kursiyer subaylara hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi konulu bir konferans verdi. Kalın, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmelere dair de önemli mesajları oldu.
9: Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikası olarak yürütülmektedir. Bu sözler Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'a ait. Kalın, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri'nde eğitim gören kursiyer subaylara hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi konulu bir konferans verdi. Sürece dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
0: Bugüne dek PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı alması, ülkemizdeki kadrolarını geri çekmesi ve Irak'ın kuzeyinde tasfiye çalışmalarına başlaması gibi kritik eşikleri hassasiyetle açtık. Devletimizin planladığı yol haritası çerçevesinde ilerleyen sürecin, toplumun her kesiminin desteği, sağduyusu, sabrı ve yapıcı tutumuyla başarıya ulaşacağına olan inancımız tamdır. Önümüzdeki dönemde de ihtiyatı elden bırakmadan ve kararlılıkla sürecin nihayete erdirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.
9: Orta Doğu'daki gelişmeleri de değinen Kalın, ABD, İsrail, İran arasındaki savaşın bölgesel bir güvenlik meselesinden çıkıp küresel enerji ve ekonomi krizine evrildiğine dikkat çekti. Kalın, ABD, İsrail, İran savaşı ve Gazze Barış Anlaşması süreçlerinde Türkiye'nin aldığı rolü de anlattı. Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var dedi.
0: Bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen ülkemiz, çatışma çözümlerinde kapısı çalınan, krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi olan bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle devreye girerek krizlerin çözülmesi konusunda aktif girişimlerde bulunuyoruz.
9: Suriye ve Irak'taki gelişmelere de dikkati çeken Kalın, Suriye'deki yeni konjonktürün Türkiye ve bölge açısından tehdit oluşturacak terör ve suç yapılanmalarına yönelik ön alıcı hamlelerde bulunulmasına olanak sağlayacağını ifade etti. Kalın, güçlü teknik kapasiteyle savunma ve taarruz yetenekleri artırılarak Türkiye'nin krizlere daha dirençli hale geldiğini de anlattı. MİT'in terörle mücadeleden espiyonaja, istihbarata karşı koymadan siber güvenliğe kadar geniş yelpazedeki faaliyetlerinde insan istihbaratı kadar teknik istihbarat kapasitesini her gün yeni adımlarla geliştirdiğini vurguladı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin kritik bir toplantıya katıldı. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün liderleri yer aldı.
13: İran ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin kritik bir toplantı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Toplantıya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Erdoğan ve Trump'ın katıldığı toplantı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bu iki ismin yanı sıra toplantıya Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün liderleri de katıldı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleri de toplantıda yer aldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu hatırlattı. İran'la diplomatik sürecin Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Varılacak bir mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmesi suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini ve dünya ekonomisini rahatlatacağının altını çizdi. Müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür eden Erdoğan, İran'la varılacak mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye de hazır olduğunu söyledi. Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer mesele de dahil olmak üzere pürüzlü görünen konulara süreç içinde çözüm bulunabileceğini söyledi. Türkiye'nin bölgede ülkelerin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nden anlaşma sinyalleri gelirken İran temkinli konumunu koruyor. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelere yönelik bir kez daha sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. İran'la ilişkilerin çok daha profesyonel ve verimli hale gelmekte olduğunu yazdı. İran medyası ise Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu da dahil olmak üzere anlaşmanın bazı maddelerini engellediğini öne sürdü.
14: ABD ve İran arasında aylardır süren gerilimde diplomasi trafiği zirveye ulaştı. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakereler konusunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump mesajına Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı eleştirerek başladı. Tarihin en kötü anlaşmasıydı dedi. İran ile müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediğini söyleyen ABD Başkanı, temsilcilerinden acele etmemelerini istediğini belirtti. Donald Trump, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına yönelik de mesaj verdi. Taraflar arasında anlaşma sağlanana, onaylanan ve imzalanana kadar bu ablukanın devam edeceğini ifade etti. Müzakere sürecinde hata olmaması için hem ABD'nin hem de İran tarafının işleri doğru şekilde yapmaları gerektiğini vurguladı. Trump'ın gündeminde İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum da vardı. İran'ın nükleer silah veya bomba geliştiremeyeceğini veya temin edemeyeceğini anlaması gerekir dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı. Başkan Trump ve ben İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehlikeyi ortadan kaldırması gerektiği konusunda hemfikiriz ifadelerini kullandı. Trump'ın Lübnan dahil her cephede İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu söylediğini paylaştı. ABD'li haber platformu Axios'a Beyaz Saray yönetiminin İran'a yanıtını beklenildiği şekilde kısa süre içerisinde vermeyebileceğini öne sürdü. İran'dan da açıklama var. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını garanti etmeye hazır olduklarını söyledi. Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bir habere göre ise ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu da dahil olmak üzere anlaşmanın bazı maddelerini engellediği öne sürüldü. Anlaşmanın iptal olma ihtimalinin mevcut olduğuna da işaret edildi. Amerikan medyasına yansıyan detaylara göre mutabakat taslağı 60 günlük bir ateşkes sürecini içeriyor. Hürmüz Boğazı açılacak, kontrol İran'da olacak ancak herhangi bir geçiş ücreti alınmayacak. Maddeler arasında Tahran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdü, karşılığında ise Washington'ın İran limanlarına ablukasını kaldırması ve İran petrolüne yaptırımların dondurulması dikkat çekiyor. Anlaşmaya göre İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurması da öngörülüyor. 60 günlük süreçte İran'ın uranyum stokları ve zenginleştirme programının durumu görüşülecek.
3: Beyaz Saray'a yakın bir noktadan silah sesleri duyuldu. Beyaz Saray'ın kuzey çim alanı boşaltıldı. Saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü, bir de sivil yaralandı. Beyaz Saray muhabirlerinin silah sesleri sebebiyle korkuyla siper aldığı anlarda canlı yayına yansıdı.
15: Prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
13: Beyaz Saray'da dakikalar içinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Sebebi ise yakınlardan gelen silah sesleriydi. O anlarda Beyaz Saray muhabirleri toplantı salonuna alındı ve çıkmalarına izin verilmedi. Gizli servisten yapılan açıklamaya göre silahlı bir kişi Beyaz Saray'a yakın 17. Cadde ve Pensilvanya Caddesi çevresinde gizli servis ajanlarına ateş açtı. Beyaz Saray muhabirleri ve görgü tanıkları 15 ila 30 el silah sesinin duyulduğunu söyledi. Beyaz Saray giriş çıkışlara kapatıldı. FBI direktörü Kash Patel, FBI ve gizli servisin ortak çalıştığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olaydan kısa süre sonra gizli servis durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Beyaz Saray'a da giriş ve çıkışlar tekrar açıldı. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü. Gizli servis saldırganın geçmişte akıl sağlığı sorunları yaşadığını açıkladı.
3: Pakistan'da bayram için memleketlerine giden askerleri taşıyan trene bombalı araçla saldırı düzenlendi. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Patlama ülkenin güneybatısında bulunan Belucistan eyaletinde gerçekleşti. Bomba yüklü aracın demiryolu yakınında infilak ettirilmesiyle can pazarı yaşandı. Pakistanlı yetkililer Kurban Bayramı için memleketlerine trenle dönen askerlerin hedef alındığını duyurdu. En az 28 kişinin öldüğü olayda 100'den fazla kişi de yaralandı. Çevredeki çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelirken saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Ordusu örgütü üstlendi. Ukrayna ve Rusya arasında savaş karşılıklı füze ve drone saldırılarıyla devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev hipersonik füze saldırısına hedef oldu. Onlarca füze ve yüzlerce drone'la hedef alınan kentte 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi de yaralandı. Saldırıda nükleer başlık da taşıyabilen Oreshnik füzelerinin kullanılmasına Avrupa ülkeleri tepki gösterdi.
16: Füzeler adeta göktaşı gibi yağdı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. Ukrayna'nın hava savunma sistemleri devredeydi. Ancak sesten 10 kat hızlı giden füzelerin tamamını durdurmak mümkün olmadı. Kiev'in farklı mahallelerine ardı arda füzeler düştü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Oreshnik balistik füzeleri ve yüzlerce insansız hava aracıyla saldırdığını açıkladı. Kiev'in 90 füze ve 600 drone'la hedef alındığı belirtildi. Çok sayıda binada yangın çıktı. Ölen ve yaralananlar oldu.
17: Tüm bina sallandı, camlar patladı. Ondan sonra kaçmayı akıl edebildim. Kendimi küvete attım. Evin geri kalanını enkaza dönmüş.
16: Rusya'nın bir okul, bir apartman ve bazı iş yerlerinin bulunduğu noktaları da hedef aldığı duyuruldu. Ukrayna-Rusya hattında karşılıklı saldırılar günlerdir hızlandı. Rusya, Luhansk bölgesinde Ukrayna'nın bir drone saldırısı düzenlediğini ve öğrencileri hedef aldığını duyurmuştu. Kiev bir askeri eğitim tesisini vurduklarını açıklarken Moskova ise öğrenci yurdunun hedef alındığını savundu. Luhansk'taki saldırıda en az 18 kişi öldü. Can kaybının artabileceği vurgulanırken Polonya'da savaş uçaklarını alarma geçirdi.
3: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan hattının ardından Gürcistan üzerinden Türkiye demiryolu bağlantısının Ermenistan'ın ihracat ve ithalatı için açıldığını duyurdu. Paşinyan, Türkiye'ye teşekkür etti. Başbakan Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeyi ülke ekonomisi açısından stratejik olarak tanımladı. Yeni ulaşım koridorunun Ermenistan'ın uluslararası pazarlara erişimini ve ticaret hacmini arttıracağını vurguladı. Paşinyan mesajında komşu ülkelerle işbirliğine dikkat çekti. Türkiye ve Gürcistan'a yapıcı yaklaşımlarından dolayı da teşekkür etti. Yurt gündemiyle devam edelim. Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay Beşire ilçesine bağlı Doğan Kavak köyünde meydana geldi. Tarımsal sulama havuzu kenarında oynayan Aydın Şirin ayağının kayması sonucu suya düştü. Yakınları tarafından sudan çıkartılan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gülistan 9 soruşturmasında firari olan Umut Altaş dün Amerika'da gözaltına alınmıştı. Altaş'ın Amerika'da karakolda eski patronuyla yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına NTV ulaştı. Altaş dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi.
18: Elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda ben Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler.
9: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alındı. Gülistan 9 soruşturmasında Umut Altaş'ın Amerika'daki karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı.
18: Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı. Katili böyle avucunuza bırakacağım.
9: Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş, ABD'de bulunduğu karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmede cinayete dair önemli açıklamalar yaptı. Soruşturmayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi.
18: Ben dosyayı direkt kapatıyorum. Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde ortaya çıkacak.
9: Umut Altaş, Türkiye'deki yetkili mercilerin bir an önce ona ulaşmasını istediğini de söyledi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış. Adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur dedi.
3: İstanbul'da sokak ortasında 3 kız öğrenci yanlarında başka bir kız öğrenciyi darp etti. Olay Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız öğrenci okul çıkışında birlikte yürüdükleri başka bir kız öğrenciye bilinmeyen bir nedenle böyle saldırdı. Darp eden öğrenciler o anları kayıt altına da aldı. Görüntülerde öğrencinin yere düşürüldüğü ve diğer öğrencilerin de o kız öğrencisine saldırdığı anlar yer aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Akran zorbalığını gerçekleştiren çocukların tespit edilerek yakalandığı bildirildi. Hatay'da çarşamba akşamı etkili olan şiddetli yağmur büyük hasara neden oldu. 5 kişinin hayatını kaybettiği kentte caddeler, sokaklar çamur ve balçıkla kaplandı. Derelerin taşması sonucu ekili arazilerde su altında kaldı.
9: Biri çocuk, 5 kişi öldü. Evler çamurla kaplandı. İş yerleri büyük hasar gördü. Hatay'da selin bilançosu ağır oldu. Sadece bir gün etkili olan sağanak Hatay'a 160 kilogram üzerinde yağış bıraktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği şehirde dereler taştı, yollar çöktü, evler yıkıldı. Hayatını kaybedenlerden biri de 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'tu. Tarlasını kontrol etmek istediği sırada derenin taşması sonucu akıntıya kapıldı. Cansız bedeni bir gün sonra bulundu.
19: Saat 9 gündüz, her taraf ana baba günüydü. Aradım onu, ulaşamadım. Dedim eyvah, bu arkadaş bizim komşumuz gitmiş.
9: Özellikle Antakya, Samandağ, Reyhanlı ve Defne ilçelerinde hasar büyük. Esnaf ve vatandaşlar bayram öncesi selin izlerini silmeye çalışıyor. Çamurla dolan dükkan ve evler temizleniyor.
19: Şiddetliydi ama biz bu kadar böyle tahmin etmiyorduk. Şu anda 4-5 tane aracımız sıkıntılı, yani bayağı ciddi bir sıkıntı, ciddi bir zararlarımız var.
9: Derelerin taşması sonucu ekili arazilerde de büyük zarar var. Özellikle taşan Asi Nehri'nin çevresi çamurlu suyla kaplandı.
20: İnanılır gibi değil. Yani böyle bir şey ki acayip. Sel her tarafı götürüp götürüyor.
9: Hatay Valiliği tarafından zarar tespit komisyonu kuruldu. Hasarın boyutu ekiplerin çalışması sonrası belirlenecek.
3: Sağanak yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü. Bazı yollarda da su birikintileri oluştu. Ankara'da hayat olumsuz etkilendi.
0: Bir binanın istinat duvarı çöktü, yollar ve caddeler göle döndü. Başkent Ankara'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dün gün boyunca etkili olan yağmurun ardından bir binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
21: Geçen hafta tedbirsizliklerden dolayı binamız yıkılıyordu. Bugün yine aynı şekilde içiniz rahat olsun dediler. Bir saat sonra yağan yağmurdan dolayı göçtü.
22: Burada 1000 kişi oturmasına rağmen kaç kere uyarıldı, beton atılmadı. Can güvenliğimiz yani hiçe sayıldı. Bu kadar şu yağmurda dışarıda bu millet çoluğuyla çocuğuyla dışarıda rezil olduk.
0: Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeler göle döndü. Yağış nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
3: 9 günlük bayram tatili başladı. Kurban Bayramı'na da sayılı günler kaldı. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde hava durumu peki bayram süresince nasıl olacak? NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan değerlendirdi.
23: Bayram haftasında en yağışlı günler pazartesi ve perşembe olacak. Ülkenin genelinde sağanak yağmur var. Özellikle Karadeniz hattı, işte Samsun, Tokat, Amasya ve doğuda Erzincan taraflarında, Sivas taraflarında dere taşkınları yeniden yaşanabilir. Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Akdeniz'in iç kesimleri ve doğu bölgelerde o iki gün, yani pazartesi, perşembe sağanak yağmurlar devam edecek. Çarşamba, yani bayramın birinci günü, ülke genelinde havanın en güzel olduğu gün. Hem sıcaklıklar yükselecek hem de nereye giderseniz gidin güneşli olacak. Karadeniz'de, İstanbul'da, iç kesimlerde. İstanbul'da bayramın birinci günü sıcaklık 27 derece. Ankara'da 24, Karadeniz'de 23-26'lar, İzmir 30. Perşembe İstanbul'a yağmur geliyor, sağanak yağmur var. Pazartesi, salı parçalı bulutlu İstanbul. Çarşamba güneşli, sıcak bir gün var. Perşembe sağanak yağmur gelecek İstanbul'a. Cuma, cumartesi, pazarsa parçalı bulutlu ama biraz serin bir hava olacak. Çünkü kuzeyden, Rusya üzerinden serin bir hava gelecek. O nedenle cuma, cumartesi günü hem Marmara, hem İstanbul, hem de Karadeniz'de hava daha serin olacak. İzmir bayram genelinde fazla yağış almayacak. Sadece perşembe günü kısa süre bir yağış olabilir. Bodrum çarşamba günü biraz bulutlu, kısa süre yağış alabilir ama çoğunlukla güneş görülecek. Muğla, Denizli hattında, hatta Afyonkarahisar'da salı, çarşamba, perşembe günü hep sağanak geçişleri var. O bölgedekiler dikkatli olsunlar. Antalya'da da perşembe sağanak yağmur var. Diğer günlerde daha parçalı bulutlu bir hava olacak. Tokat, Erzincan, Amasya, Samsun hattında pazartesi ve perşembe günü yağışlar yine şiddetli olduğu için o bölgede dere taşkını riski maalesef ki devam ediyor. Hatay'da da perşembe günü yağmur daha şiddetli.
3: Bayram alışveriş hareketliliği de başlamış durumda. İstanbul evin önünde yoğunluk vardı. Kimi bayram sofrası için alışveriş yaptı, kimi de ikramlık şeker çikolata aldı.
24: Balık,
1: olsun bayrama, bayramal olsun bayrama.
9: Çarşı pazar hareketlendi. Alışveriş telaşı başladı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk sabah başladı. İlerleyen saatlerde kalabalık daha da arttı.
1: Kuru yemiş alacağız, bayram şekeri geleneksel olarak. Bir ufak tefek şeyler alacağız da hem de İstanbul'un keyfini çıkartıyoruz. Bugün kalabalıkız.
2: Şeker, kahve, her şey zamlı. Yani alıp alamayan var.
4: Şeker alacağım, çikolata alacağım, kahve alacağım bir de.
1: Vay vay vay vay vay vay vay.
9: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden şeker, çikolata tezgahları yoğundu. Çeşidine göre değişen fiyatlarda geçen yıla oranla %30 zam var.
2: En çok fındıklı, fıstıklı. Onları tercih ediyorlar. Fiyatı 700'den başlıyor 1600'e kadar. Çok kaliteli bir şey isteyen 1600'dür. İkinci kalite falan isteyen varsa da 700-800 değişiyor. Normal şekerleme var. Bir de o camlı olan var. Kahveli, kakaolu falan. Onlar çok tercih ediyorlar. Fiyatı 280 lira.
5: Al şale, al şale, al şale.
9: Dokumlarda ise daha çok fındıklı ve Antep fıstıklı olanlar tercih ediliyor.
24: Antep fıstıklı var efendim, kilosu 450 lira. Duble Antep fıstıklar var, kilosu 600 lira efendim. Geçen yıl olan %10, %20 en fazla öyle söyleyeyim. %20 zam geldi efendim.
9: Alışveriş yoğunluğunun Arefe günü artması bekleniyor.
3: Uluslararası Türkoloji Zirvesi Talas Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Talas'ta ortak Türk alfabesi anıtının açılışı yapıldı. Anıtın açılışını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım yaptı.
8: Uluslararası Türkoloji Zirvesi Kayseri'nin Talas ilçesinde gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Talas Millet Bahçesi'nde ortak Türk alfabesi anıtının açılışı yapıldı. Anıtın açılışını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'la Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın gerçekleştirdi.
25: Türk devletleri ortak alfabesi uzun süredir çalışılıyordu. Geçen yıl tespit edildi, son nokta konuldu. Bu yıl açıklanması bekleniyordu. Biz bir sürpriz olarak Türk dünyası ortak alfabesini de anıt olarak yaptık.
8: Yalçın, Uluslararası Türkoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
25: Çok özel bir yıl. 1926'da Azerbaycan Bakü'de yapılan Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı. 100. yıl Türkoloji Kongresi Kayseri'de Talas'ta yapılmış oluyor. Buna da ev sahipliği etmekten çok büyük onur duyuyoruz.
8: Anıt açılışının ardından heyet, Türk dünyası izlerinin yer aldığı Türkçe sokağını ziyaret etti. Binali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Şuşa Kültür Evi'ne geçti. Burada Azerbaycanlı sanatçılar tarafından gerçekleştirilen gösteriyi izledi.
3: Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Diyarbakır'daki 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde etkinlik düzenlendi. 2000 yıl önce kalede Romalıların yediği yemekler o döneme ait antik tariflerle yeniden hazırlandı ve konuklara ikram edildi.
9: Roma'nın en eski tatlılarından Globi. Aromatik sosla doldurulmuş tavuk yemeği Conchilatu Puldus. Ballı hurma tatlısı Dulcia Domestica. Posca içeceği ve ekşi maya ekmeği. Roma dönemine ait yemekler antik kaynaklardaki tariflere göre yeniden hazırlandı. Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi bu kez gastronomi buluşmasına ev sahipliği yaptı.
26: Türk Mutfağı Haftası'nı Roma'nın reçeteleriyle, tarifleriyle, Roma'dan bize miras kalan reçetelerle sizlerle birlikte tatmış olacağız.
9: Etkinlik Türk Mutfağı Haftası nedeniyle bir sofrada miras temasıyla yapıldı. Kazılarda ortaya çıkarılan pişirme kapları, servis tabakları ve hayvan kemikleri kalede güçlü bir mutfak kültürü olduğunu da ortaya koydu.
26: Şu ana kadar çok sayıda biz pişirme kapları, servis kapları, bununla birlikte sosluklar bulduk. Aslında burada önemli bir yemek kültürünün olduğunu gösteriyor bize.
9: Zerzevan'daki kazılarda ortaya çıkan kalıntılar Roma askerlerinin tahıl, baklagil ve et ağırlıklı beslendiğini gösteriyor.
3: Şimdi... Şimdi gündemin o önemli maddesine geri döneceğiz. Bültenin başında da bahsetmiştik. Gün boyu yayınlar yapmıştık. CHP Genel Merkezi Ankara bugün olağanüstü bir gün yaşadı. Ankara'da yaşanan o gerginlikleri ve butlan kararını NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk NTV yayınında değerlendirdi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım. Saat başında Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
6: Şimdi mahkeme kararı açıklandığında ben bu kararın 4 alanda etkisinin olacağını söyleye geliyorum. Birisi hukuk alanında, diğeri siyaset alanında, üçüncüsü ekonomi alanında, dördüncüsü de uluslararası alanında. Şimdi uluslararası alanda Reuters'tan BBC'ye, El Cezire'den Middle East Eye'a, dünyanın birçok televizyonu, gazetesi, ajansı bu görüntüleri veriyor, bu fotoğrafları veriyor. Yani ana muhalefet partisinin binasına zorla giren polisler, yıkılan demir parmaklıklar, ortalığa saçılan sandalyeler. Dolayısıyla uluslararası sahada durumumuz iyi değil. Bu görüntüler demokrasimiz açısından da iyi görüntüler değil. Dolayısıyla sanki muhalefet partisini kapatıyormuş gibi, muhalefet partisine hükümet, iktidar, devlet bir baskın yapıyormuş gibi bir tablo çıktı ortaya ki hak edilmeyen bir iddia bu. İkincisi ekonomik alandaki etkisi. Bu ilk gün borsanın radikal bir şekilde düşmesi, sonradan Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği iddiaları, sonraki günde neyse ki durdu bu ve ekonomik etkisinin bayram etkisiyle olduğunu, daha doğrusu borsa düşmenin bayram etkisiyle olduğu söylendi ama şu anda durulmuş gözüküyor. Üçüncüsü siyasete etkisi. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısı ittifakları çok doğrudan etkileyen bir konu. Yani Cumhurbaşkanlığı İttifakı'nda biliyorsunuz Altılı Masa'nın dominant partisi CHP'ydi. CHP Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yeni ittifaklar nasıl yapacak? Özgür Özel tekrar partisinin başına döndüğünde nasıl ittifaklar yapacak? Bu siyasetin genel atmosferini etkiliyor. Muhalefet partileri de pozisyon almasını bundan sonra değiştirecektir. Yani mevcut CHP ile ilişkilerini başka bir şekilde dönüştürecektir. Siyasete etkisi devam ediyor. Fakat siyaseti içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan etkisi şimdi ana gündem maddemiz ve sanırım bundan sonraki süreçte biraz daha fazla bu konuyu konuşacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölünmesi, bölünecek mi, bölünmeyecek mi, nasıl devam edecek kısmı. Fakat burada uluslararası etkiyi, kendi demokrasimizi, kendi tablomuzu göz önünde bulundurduğumuzda ben iki tarafa, yani iktidara ve muhalefete düşen bir takım görevler olduğu kanaatindeyim. Mesela iktidar tarafı adalete, yargıya olan güven endeksinin düşük olmasından kaynaklanan bir tartışmayı görmüş olması gerekiyor. Onların önünde de bu araştırmalar var. Bunu çok yükseğe çıkardıklarında, yani yargıya güvenin %80'lerde, 90'larda olduğu bir ülkede tartışmalar bu kadar alevlenmez. Dolayısıyla ümit ediyorum yeni Adalet Bakanımız birçok yenilik yapacağını söylüyor. En önemli maddelerden bir tanesinin masasında bunun olmasını ümit ediyorum. Bu yargıya güveni arttırabilirsek toplumda, siyasette, medyada bu tartışmalar daha az olacaktır. Bu iktidar tarafına düşen kısımdır. Muhalefet tarafında Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bu konuyu konuşarak halledebilir miydi? Bana göre halledebilirdi. Bu kadar kötü bir duruma düşmeden bir sonuç alınabilir miydi? Bana göre alınabilirdi. Özgür Özel ben bu genel merkeze tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum demişti. Neden o zaman yıktı? İçeriden barikatlar kuruldu, sandalyeler söküldü, masalar söküldü, barikatlar yapıldı. Geri döneceğiniz bir genel merkeze neden bunu yapıyorsunuz? Veya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ömrünün tamamını buraya harcadım. Cumhuriyet Halk Partisi benim yani en önemli siyasi misyonumdur dediği bir partinin bu hale gelmesini uzlaşıyla çözebilir miydi? Bana göre çözebilirdi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu tabloları Türkiye'ye yaşatmayabilirdi bana göre. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmaları iktidar tarafına, işte Cumhur İttifakı'na veya devlete veya yargıya veya kolluk kuvvetlerine yönlendirmek isteyenlere bir şey söylemek istiyorum. Arınma cümlesini belki de iktidardan en çok kullanan kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Arınmadan kastı ise ahlaki erozyon. Büyük iddialar bunlar. Partinin ahlaki bir erozyona uğradığı ve bunu da partisini arındırarak çözeceğini söyleyen bir eski genel başkanları var. Yani iktidarın söylediklerine inanmayın diyelim, savcıların iddianamesine inanmayın diyelim ama kendi genel başkanları, kendi milletvekilleri, kendi siyasi parti üyeleri bu iddiaların peşini bırakmadı, yargıya taşıdı, delilleri buldu getirdi, maddi delilleri mahkemeye sundu ve mahkeme sonunda bir karar verdi. En azından mahkeme kararını beğenmiyorum diyebilirsiniz, yanlış diyebilirsiniz ama uygulanmasını engellemek hiçbir devletin kabul etmeyeceği bir şeydir. Çünkü siz mahkeme kararını uygulatamıyorsanız bir ülkede oradaki devletin meşruiyeti sorgulanır. Dolayısıyla kolluk mahkeme kararı eline verildiğinde bunun gereğini yapar. Bunu önleyebilir miydi Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel? Bana göre önleyebilirdi. Bu tabloyla da karşılaşmayabilirdik. Bu tablodan iktidar da mutlu olamaz. Muhalefet de mutlu olamaz. Türkiye de mutlu olamaz. Hiçbirimiz bundan mutlu olamayız. Dolayısıyla buradan ne alkışlayabiliriz bu durumu ne de buradan bir fayda çıkartabiliriz Türkiye açısından. Bu tablolar, bu görüntüler şimdi bütün dünya ajanslarında Türkiye'nin demokrasi açısından iyi bir görüntü mü? Hayır. Bunu önlemek muhalefetin görevi olurdu. Maalesef bunu kaçırdılar. Fakat şimdi şöyle bir tablo var. Muhabir arkadaşlarımızın olay yerinden aktardıklarını bakacak olursak, yol haritaları her iki tarafın, her iki kesimin, her iki grubun yol haritaları çatışma üzerine gidiyor gittikçe. Yani disiplin kurulu oluşturulacak, parti meclisi oluşturulacak, gereği yapılacak. Şimdi bu taraflar ne demek oluyor bu? Bir takım insanlar CHP'den ihraç edilecek, bir takım insanların üyelikleri askıya alınacak. Özgür Özel tarafı da buna direnecek. Bir il başkanı görevden alınmışsa orası teslim edilmeyecek. Polis tekrar orada devreye girecek. Buradan çıkmak lazım. Bu bir sarmal. Buradan çıkmak için muhalefetin üstüne düşen görevler var. Bunu muhalefet engelleyebilir. Kendi aralarında konuşarak, kendi aralarında bunu değerlendirerek bir şekilde çözebilir. İşte bunu bekliyor bana göre Türkiye. Şimdi buradan seçimler önümüzdeki sene yapılacak gözüküyor. Öyle anlaşılıyor. Bu seçimleri nasıl etkiler? Sosyolojiyi nasıl etkiler? Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi bir mağduriyet yaratarak bunun üzerinden seçime gitmeyi planlıyorsa bana göre hata yapıyor. Çünkü kombanın üstüne çıkmak, sandalye pencere kırarak polise direnç göstermek, gaz bombalarının atıldığı bir genel merkezin görüntüsü insanları tedirgin eder. Vatandaşı tedirgin eder, seçmeni tedirgin eder. Seçmen bu tür şiddetlerden ürker. Belki Toma'nın üstüne çıkan bir genel başkan kendi partisi içerisinde bir grup tarafından alkışlanabilir, hoşlarına da gidebilir. Direnç gösterdiği için alkış da tutulabilir. Ama seçmeni genelini düşünürseniz, %51 alınacak seçmeni hedef alırsanız eğer, seçmen bu tür şeylerden tedirginlik duyar. Bu tür şeylerden hoşlanmaz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha siyaset üreten bir pozisyona girmesi lazım. Mesela Özgür Özel 2020'de kurulmuş olan delegelerden yarısından fazlasını oy alırsa olağanüstü kurultaya gidebilir. Parti meclisinin yarısından bir fazlasının oyunu alırsa kurultaya gidebilir. Bu bir siyaset üretmedir mesela. Ama ben şahsen yani kapı pencerenin önüne sandalye masa sökerek yığılmasını bir siyaset olarak görmüyorum. Evet bir direnç göstermek gerekir. Evet bir kabul etmemek gerekir. Ama polisle karşı karşıya gelmek Türk seçmeninin başka bir algısını tetikler. Türk seçmeni CHP'li gibi bakmayabilir. Eğer %51'e ihtiyaç varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki var, o zaman seçmenin tamamını hesaba katmak gerekir. Yargı süreçleri beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben AK Parti'ye kapatma davası açıldığında genel merkezde görevliydim. Bu tebligat yapıldığında hani kimse kapıya barikat kurup polisi veya mahkeme üyelerini sokmayı düşünmedi. Polisle çatışmayı düşünmedi. Hani kabul etmediler, itiraz ettiler bu kapatma davasına ama yargı yollarını kullanarak yapıldı bu. Yargıda sorunlarımız var mı? Evet var. Bu bütün istatistiklerde, bütün anketlerde, araştırmalarda ortaya çıkıyor ki vatandaşların yargıya güven sorunumuz var. Fakat bir yargı kararını uygulamadığınızda nasıl karşılaşsınız diye sorun vatandaşa, %90'ı yanlış der. Dolayısıyla bu çelişkiden kurtulması gerekiyor muhalefet partisinin.
7: Yeni haftada yağışlar daha dar alana etkileyecek. İstanbul, İzmir ve Bursa yine biraz bulutlu. Ankara ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 28, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da Sakarya kesimi daha kapalı ve yağışlı. Edirne ise parçalı bulutlu. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar Salı ve Çarşamba daha az yerde görülecek. Eskişehir ve Kayseri 20, Sivas 18 derece. Ege'de daha çok Denizli, Muğla, Afyonkarahisar çevresi yağışlı. Manisa 26, Muğla 24 derece. Bodrum'da yağış az yerde var. Sıcaklık 26 derece. Akdeniz'de sağanaklar sürüyor. Tedbirli olunmalı. Adana 26, Hatay

0: Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada en yaygın ölüm sebebi olarak gösterilen kalp ve damar hastalıkları yılda yaklaşık 18 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Peki kalp krizi neden oluyor? Vücutta nasıl bir değişim olduğunda kalp krizi yaşanıyor? Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar anlatıyor.
1: Aslında biz 30'lu 35'li yaşlardan sonra kalp damarları dediğimiz koroner damarlar içerisinde plaklar oluşmaya başlıyor. Bu birçok insanda oluşur zaten, oluşmaya başlar. Bu plak dediğimiz yapılar işte kolesterol içerikli şapkalardır ya da kalp damarlarının boru gibi düşünürseniz borunun iç yüzeyindeki pırtıklı alanlardır, tırtıklı alanlardır veya üzerinde işte kireçli olan ve kolesterol yumağı olan alanlardır. Kalp krizi dediğimiz hadise de bir zaman bir etkenle, bu bazen stresin tetiklediği bir şey, bazen sigaranın akut tetiklediği, bazen tansiyon yükselmesini tetiklediği bir durumda bu borunun içerisindeki, kalp damarının içerisindeki bu plaklar bir patlama yaşıyorlar ve patlamayla birlikte üzerine bizim pıhtı hücrelerimiz hücum ediyorlar ve bir şekilde o damarın tıkanmasına, o borunun tıkanmasına neden oluyorlar ve hasta şiddetli bir göğüs ağrısı hissediyor, göğüste baskı hissediyor ve hasta bu ağrıyı geçiremeyip acil servislere başvuruyor. Acil serviste çekilen kalp grafilerinde, kan tahlillerinde biz kalp krizi tanısını koyuyoruz. Yani temelde olay bu plak yapısının bir şekilde kötü beslenmeyle, diyet alışkanlığıyla, yaşam tarzının kötüye gitmesiyle birlikte bir zaman geldiğinde bu patlama yaşaması ve patlamayla birlikte kalp damarının tamamen tıkanması. Aslında kalp krizinin oluşum mekanizması bu şekilde. Tabii bu yaşam tarzınızla birlikte bu plakların oluşumunu engelleyebiliyorsunuz. Kolesterolünüzü takip ederek bu plakların oluşumunu engelleyebiliyorsunuz. Sigara içmeyerek, şeker hastasıysanız kontrol ederek veya şeker hastası olmamaya çalışarak bunları engelleyebiliyorsunuz. Tabii genetik faktörler de burada rol oynuyor. Özellikle erken yaşta kalp krizi geçiren aile bireyleri varsa bunlar da bizim yakın kontrol ve check-up programlarımız oluyor ve biz bir şekilde hastaların özellikle diyet egzersiz programlarını yaparak ve bazen de medikal tedavilerle, ilaç tedavilerle kalp krizi geçirmelerini engellemeye çalışıyoruz. Ama kalp krizi temelde oluşum mekanizması bu şekildedir. Kalp krizi oluştuktan sonra da hasta acil servise başvuruyor ve biz yaptığımız müdahaleyle, ilaç tedavileriyle ya da damarı açacak stent dediğimiz, balon dediğimiz tedavilerle hastanın damarındaki açıklığı sağlıyoruz ve hastanın uzun vadede tekrar kalp krizi geçirmesini engellemeye çalışıyoruz.
0: Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler, saat 1 haberlerle karşınızdayız. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı kararı iptal edildi. 22 Mayıs'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edilmişti. Karar doğrultusunda üniversitede öğrenim gören öğrenciler garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecekti. Bunun üzerine üniversitede eğitim gören öğrenciler karara tepki göstermek amacıyla eylem başlatmıştı. Karardan 3 gün sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine iptal edildi. Kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi 1996 yılında kurulmuştu. 2019 yılında Can Holding tarafından devralınan üniversite Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis binaya tahliye etti. Dün gün boyu CHP'de neler yaşandı, ekranlara getirelim.
1: Türk siyasi tarihine geçen anlar. Mutlak butlan kararı sonrası polis Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girdi. Mahkeme kararı polis eşliğinde

0: Grözel ve ekibine iletildi. CHP Genel Merkezi tahliye edildi.
1: Bunun için yıktılar babacığımı.
0: Özel CHP Genel Merkezi'nden bu görüntülerle ayrıldı. Mutlak butan kararından 3 gün sonra CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçecek anlar yaşandı. Sabah saatlerinde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu yanlısı bir grup CHP Genel Merkezi önüne geldi. Grup içeri girmek istedi, genel merkezde bekleyenlerle tartıştı. İki grup arasında arbede çıktı. Polis genel merkez önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Valiliğine başvurarak CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesini talep etti. Bunun üzerine valilik, mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. CHP Genel Merkezi'nde ise icra memurlarının içeri girmemesi için barikat kuruldu. CHP binasına giriş kapıları otobüslerle, araçlarla kapatıldı. Özgür Özel, MYK üyeleri ve bir kısım milletvekili genel merkezin 12. katına çıktı. O kata çıkan asansörler ve kapılar kapatıldı.
2: Asansörlerden katlara çıkılma ihtimali var ama bütün asansörler gördüğünüz gibi 12. kata kilitlenmiş durumda.
0: Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal da seçim otobüsünün üzerine çıkarak genel merkeze girmek isteyenlere karşı bahçe hortumuyla önlem aldı. Öğle saatlerinde güvenlik güçleriyle CHP yetkilileri arasında bir temas sağlandı ancak sonuç alınamadı. Yaklaşık bir saat sonra güvenlik güçleri CHP yöneticilerinden Gül Çiftçi ile temas kurdu. Ancak icra memurlarının içeri girmesine yine izin çıkmadı. Bunun üzerine Murat Emir ve Suat Özçağdaş İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Polisin genel merkezden çekilmesi talep edildi.
3: Demokratik teamüllere uygun bir tavır göstermesini rica etti.
0: Saatler 14.23'ü gösterdiğinde polis otopark kapısını kırıp genel merkeze girdi.
4: Şu an Çevik Kuvvet polislerini CHP Genel Merkezi'nin avlusundan merdivenlerden yukarı çıkarak CHP Genel Merkezi'nin içine doğru girdiklerini görüyoruz.
0: Genel merkezin girişine kurulan barikat dağıtıldı. Polis biber gazı sıktı. Partililer ise yangın tüpünü polise sıkarak karşılık verdi. Milletvekilleri, partililer, basın mensupları gazdan etkilendi. O sırada Özel 12. kattaki makam odasındaydı.
1: Polisle birlikte girmek, bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum.
0: Parti çalışanları ve içeride bulunan partililer polis tarafından dışarı çıkarıldı. Polis bütün katlara tek tek çıkarak içeride bulunan herkesi tahliye etti. Binadan en son Özgür Özel ayrıldı. Polis içeri girdikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de CHP Genel Merkezi'ne geldi.
5: Bizi bekliyorlar.
0: Kılıçdaroğlu ekibi CHP Genel Merkezi Özel Kalem Odası'nda çikolata dağıttı. CHP Genel Merkezi'nin kapıları Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonrası açılarak icra memurları mutlak butan ve tahliye kararını tebliğ için binaya girdi. Müdahalenin ardından ortaya bu görüntüler çıktı.
6: CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesi sonrası Genel Merkez binası savaş alanına döndü. Genel Merkez'de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olaylar sonrası hasar tespit çalışması ve temizlik yapıldı.
4: Şimdi içeri doğru girelim. Genel merkezin durumu gerçekten çok sıkıntılı.
0: Polis müdahalesi sonrası CHP Genel Merkezi adeta savaş alanına döndü. Emniyet güçleriyle partililer arasındaki arbede nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
4: Tam avlu alanındayız. İşte barikatların kurulduğu noktalar buralar. İçeride bulunuyordu bu koltuklar ve polislerin girişine engel olmak istenmişti.
0: Genel merkez binasının çevresinde bulunan bahçe demirleri müdahale öncesi kesildi. Ayrıca genel merkeze girişte kullanılan ana otopark girişinin demir kapısı da yıkıldı. Partililer polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıktı. Polisler de partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.
4: Genel merkezin hem girişi hem katları, bütün katları da gezdik. bir savaş alanını andıran görüntüler söz konusu.
0: Harbede sırasında barikat olarak kullanılan oturma grupları ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi. Ayrıca genel merkezin camdan yapılmış ana giriş kapılarında da büyük hasar oluştu. Özgür Özel ve partililerin binayı terk etmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı milletvekilleri ve partililer genel merkeze geldi. Bir taraftan hasar tespiti yapılırken bir taraftan da temizlik çalışmaları başlatıldı.
7: Parti Genel Merkezi'nin iç kısmındaki temizlik işlemleri en azından ana kat için neredeyse bitti diyebiliriz. Şu anda da Genel Merkez'in giriş merdivenleri girişi temizleniyor.
0: Temizlik çalışmalarının tamamlanması sonrası binada tadilat işlemlerinin kısa sürede başlaması bekleniyor.
6: Polisin CHP Genel Merkezi'ni tahliye ettiği anlarda Özgür Özel 12. kattaki makam odasındaydı. Genel merkezden ayrılmadan önce partililere seslendi. İsim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler sarf etti. Özel daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü.
1: Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum.
8: Özgür Özel polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından bu mesajı verdi. Sözleri sertti. İsim vermedi ama Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
1: Baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp jop vurduranlara yazıklar olsun. Buttan kovaladılar. Bundan sonra doğruya doğru.
8: Özel yeni yol haritaları hakkında da bilgi verdi.
1: Biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Putlancıları muhalefet koltuğuna, talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Hayır. Yürüyelim arkadaşlar.
8: Özel CHP Genel Merkezi'nden çıktı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Bir saatlik yürüyüşün ardından meclise ulaşan Özel, bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi meclisteki grup odamızdır dedi. Olaylar sonrası Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarını takipten çıktı. Özel mesaisine mecliste devam edecek.
6: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde tarihi anlar yaşanırken dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Mahkeme kararının gereklerine uyulmasını istedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır uyarısını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası CHP Genel Merkezi'ne gideceği de bildirildi.
9: CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından gözler mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlardı. Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra kameraların karşısına geçen eski milletvekili Müslüm Sarı, Kurban Bayramı sonrası Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceğini açıkladı.
10: Parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Parti meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra, yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir kendi makamına. Bayram sonuna doğru.
9: Sarı, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edildiği anlara dair görüşlerini de aktardı.
10: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partiden içeri giremedi. Biz içeri girip ya buraya bir aklı selim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan da son derece üzgün bu manzaradan dolayı.
9: Kılıçdaroğlu ise polisin genel merkeze gittiği dakikalarda sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca, işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.
12: Malumunuz olduğu üzere.
9: Mutlak butlan kararı çıkmadan bir gün önce Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Bu konuda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan önemli bir açıklama geldi. Kemal Bey'e hain diyenlerle ilişik kesilir dedi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu ilk aşamada A takımını belirleyecek. MYK ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendikten sonra da bir komisyon kurması bekleniyor. İddiaya göre o komisyon, yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen isimlerin parti üyeliklerini askıya almak için çalışacak.
6: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel ve ekibinin meclis önünde düzenlediği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sloganlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz dedi. Mutlak butlan kararını da değerlendiren Ala, CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneriyor. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok, niyetimiz de ifadesini kullandı. Uzun zamandır tartışılan davada mutlak butlan kararı çıktı. CHP'nin 38. olağan kurultayı iptal edildi. Ankara'da yaşanan gerginliği ve kararı akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras değerlendirdi.
13: Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkinin daha yoğun olduğunu tahmin etmek zor değil. Ama burada anlık fotoğraf çekmekten çok önümüzdeki sürecin nasıl örüldüğüne bakmak lazım. Yani kapsayıcı bir siyaset mi izlenecek yoksa daha daraltıcı bir siyaset mi? Yani CHP'nin de kullandığı kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimizde, o ya hep beraber buharlaştı. Yani bir kısma karşı kurtuluşu görmeye başladı. Böyle bir kurtuluş olmaz tabii. Kurtuluş birbirinden kurtulmak anlamına gelmez. Türkiye'nin temel meselelerinden kurtulmak anlamına gelir ki fatura büyük ölçüde partinin bütününe çıkar diye düşünüyorum. Sıfırdan yeniden kurultayda yapsanız sonuçta Mars'tan Venüs'ten insanlar gelmiyor. Aynı insan dokusu, 3 aşağı 5 yukarı benzer insanlar, ama bütün bu süreçten dersler çıkarılacağını varsaymak gerek. Herkes aynı sabit noktada durmuyor. Burada hakikaten vicdani tercihler son derece önemli. O yüzden yine de kestirebilmek mümkün değil. Ama sonuçta CHP'nin geleceğini tabii ki üyeleri belirleyecek. Geleceğini belirleyecek. Yani belli bir süre sonra nasıl diyelim, su kendi yatağını bulacaktır. Sonuç ne olursa olsun. Herkesin de bunu kabullenmesi gerekiyor. Ama görebildiğim kadarıyla bu kadar sabırlı bir yaklaşım söz konusu değil. Bir an önce sonuç alınmak isteniyor ama biliyorum ki Kemal Bey ve arkadaşları bugünden yarına böyle bir kurultay faaliyeti gündemlerinde değil. Yani bunu bir zamana yayma tercihini belirtmiş durumdalar. Toplumsal muhalefetin burada Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir dayanışma içinde olması son derece olumlu bir gelişme. Çok doğru bir tutum. Ama bu dayanışma bayram sonrası gündeme, muhtemelen gündeme gelecek. Bu barış süreciyle ilgili yasal düzenlemeler, daha sonra anayasa değişikliği vesaire de nasıl evrilecek? Çapraz durumlar mı olacak? Yeni bir harmanlanma mı olacak? Daha hibrit bir siyasete mi görünecek? Bütün bunları yaşayıp göreceğiz ama muhalefetin amasız fakatsız dayanışma içerisinde bir tutum alması bence son derece kıymetli. Bu kimseye yakışan bir tablo değil hakikaten. Bir şekilde bu sürecin müzakereyle çözülmesi gerekiyordu. Şimdi burada bir kriminalleştirme olayı var. Bu bir mağduriyet yaratıyor. Az açısından da bir acziyet olarak görülebilir. Ama yani bir an önce bunların aşılabilmesi nasıl olacağı sorusu anahtar sorun. Çünkü Özgür Özel'in mecliste yürüdüğünü görüyoruz ama meclisteki hayatın da bundan sonra ikili bir hayat şeklinde olacağı açık. Yani siyasette esas olan kamu yararıdır. Parti ve kişisel yararın ötesinde belli ki Kemal Bey ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir formatlanma içine girecek. Bu bir kürsü kavgaları falan yaratır mı zannetmiyorum. Bir ikili hayat olarak sürecek ama iplerin koptuğunu görüyoruz. Bu geçiş sürecinde bir an önce normalleşme demek aslında kurultayın başlaması demek. Kurultay olsun mu olmasın mı tartışması yoktu. olağanüstü mü olsun, olağan mı olsun meselesiyle sertleşecek gibi gözüküyor. Çünkü yani bir krizi yönetememe ve müzakereyle halledememe durumu var maalesef. Sabahleyin gelen parlamenterler, milletvekilleri, genel merkeze alınsaydı, orada müzakere olsaydı ne olurdu kestiremiyorum ama belli ki bu kurultay süreci ve tarihlendirilmesiyle ilgili bir ciddi ayrılık var. Ama siyasette hani iktidar yürüyüşüne doğru gidiyoruz diyor CHP. Umarım giderler ama siyasette iktidar yürüyüşlerin yolu hep ahenkten geçiyor. Harmoniden geçiyor. Dolayısıyla bir an önce bu çok parçalı görüntüyü aşabilmek gerek. Yani bu parçalanma fotoğrafı özellikle kararsız seçmende olumlu bir izlenim vermiyor. Yani Kemal Bey ve çevresinin böyle bakmadığını tahmin etmek güç değil. Mahallelere sandık koyarak daha zaman içinde aşağıdan yukarı bir yeniden yapılanma olacak. Bu süreçte umarım çok disiplin mekanizmalarıyla yani parti yönetimi kendini yargının yerine koymaz. Çünkü bu kapsam alanını geliştirmek yerine daraltır. Yani bütün bu süreçleri yargıya havale etmek gerekiyor. Hani baba ocağına hakikaten CHP'nin baba ocağına bir incir suyu döküldü. O yüzden yani bütün CHP'lere geçmiş olsun. Kimlere yönelik olacağını kestiremiyorum ama Kemal Bey'in son açıklamasından anlaşılan o ki yani kapıda yargı kararının uygulanmasına ilişkin direnişe ilişkin falan böyle bir disiplin süreci olabilir. Onu kestirmek istiyor. Çünkü zıvanadan çıkmış vaziyette. Yani evet. Apartman toplantılarında bile karar defterini verdin vermedin gibi bir şey olmaz. Kavga olmaz. Maalesef yani sinir bozucu manzaralarla karşılaştık. Ama mümkün olduğu kadar bu gördüğünüz fotoğraf karşısında Atatürk'ün adını çok kullanmamak lazım. Çünkü hakikaten çok kabul edilmez, utanç verici bir pazar, karanlık bir, kara bir pazar yaşıyoruz bugün.

0: Sınırlarımız ötesinde yaşananlara da bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden anlaşma sinyalleri gelirken İran temkinli konumunu koruyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la devam eden müzakerelere yönelik bir kez daha sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. İran'la ilişkilerin çok daha profesyonel ve verimli hale gelmekte olduğunu yazdı. İran medyası ise ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu da dahil olmak üzere anlaşmanın bazı maddelerini engellediğini öne sürdü.
1: ABD ve İran arasında aylardır süren gerilimde diplomasi trafiği zirveye ulaştı. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakereler konusunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump mesajına Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı eleştirerek başladı. Tarihin en kötü anlaşmasıydı dedi. İran ile müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediğini söyleyen ABD Başkanı, temsilcilerinden acele etmemelerini istediğini belirtti. Donald Trump, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına yönelik de mesaj verdi. Taraflar arasında anlaşma sağlanana, onaylanan ve imzalanana kadar bu ablukanın devam edeceğini ifade etti. Müzakere sürecinde hata olmaması için hem ABD'nin hem de İran tarafının işleri doğru şekilde yapmaları gerektiğini vurguladı. Trump'ın gündeminde İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum da vardı. İran'ın nükleer silah veya bomba geliştiremeyeceğini veya temin edemeyeceğini anlaması gerekir dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı. Başkan Trump ve ben İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehlikeyi ortadan kaldırması gerektiği konusunda hemfikiriz ifadelerini kullandı. Trump'ın Lübnan dahil her cephede İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu söylediğini paylaştı. ABD'li haber platformu Axios ise Beyaz Saray yönetiminin İran'a yanıtını beklenildiği şekilde kısa süre içerisinde vermeyebileceğini öne sürdü. İran'dan da açıklama var. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını garanti etmeye hazır olduklarını söyledi. Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bir habere göre ise ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu da dahil olmak üzere anlaşmanın bazı maddelerini engellediği öne sürüldü. Anlaşmanın iptal olma ihtimalinin mevcut olduğuna da işaret edildi. Amerikan medyasına yansıyan detaylara göre mutabakat taslağı 60 günlük bir ateşkes sürecini içeriyor. Hürmüz Boğazı açılacak, kontrol İran'da olacak ancak herhangi bir geçiş ücreti alınmayacak. Maddeler arasında Tahran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdü, karşılığındaysa Washington'ın İran limanlarına ablukasını kaldırması ve İran petrolüne yaptırımların dondurulması dikkat çekiyor. Anlaşmaya göre İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurması da öngörülüyor. 60 günlük süreçte İran'ın uranyum stokları ve zenginleştirme programının durumu görüşülecek.
0: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail toplumunda kenar mahallelerden merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecinin yaşandığını söyledi. Herzog açıklamayı Batı Kudüs'te düzenlenen bir programda yaptı. İsrail toplumunda korkunç bir vahşetin yayıldığını belirtti. Fanatik Yahudilerin, Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığına dikkat çekti. Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsrailli çetelerin saldırılarının arttığını söyledi. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın canavarca davranışlarına maruz kalıyoruz dedi. Bu açıklamalara İsrail'in aşırı sağcı tartışmalı bakanı Itamar Ben-Gvir'den tepki geldi. Ben-Gvir sosyal medya hesabı üzerinden İsrail devletinin yüz binlerce vatandaşını canavar olarak nitelendiren bir cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığı görevine layık değildir paylaşımında bulundu. İsrail'de aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir için Fransa'dan yaptırım kararı geldi. Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı. Kararı Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrıntıları İsrail'de bulunan NTV muhabiri Melike Şahin aktardı.
2: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girmesinin yasaklandığını duyurdu. Küresel Sumut Filosu'nda 37 Fransız aktivist yer alıyordu. Hepsi diğer tüm aktivistler gibi ki 44 farklı ülkeden 428 aktivist yer alıyordu. 85 Türk aktivist vardı. İsrail askerleri tarafından alıkonulmuşlardı. Ve bu alıkonulmanın ardından da çarşamba günü, pazartesi, salı günü müdahaleler yapılmış ve çarşamba günü Ben Gvir tarafından bir video paylaşılmıştı. Ben Gvir direkt olarak kendisi aslında İsrail tarafından yapılan bu kötü muameleyi dünyaya kendisi duyurmuş oldu. Burada ne vardı? Kendisinin bir bakanı, bakan olarak aktivistlere yönelik kötü sözleri, küçümseyici davranışları görülüyordu. Yine bir İsrail bayrağıyla milli marşı dinlettikleri aktivistlere görülmüştü. Aktivistlerin plastik kelepçelerle tutulduğu, kim yüzüstü olarak tutulduğu ve bazılarının da ters kelepçeli halde bulunduğu görülmüştü. Ve yine kendisinin küçümseyici sözleriyle de sosyal medyadan duyurulmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada şöyle bir ifadede bulundu. Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına üstelik bir kamu görevlisi tarafından tahammül edemeyiz. Bu davranışlar Filistinlilere karşı nefret ve şiddeti teşvik eden şok edici beyan ve eylemlerin de devamıdır ifadelerini kullandı. Fransız Bakan Baro Avrupa Birliği'ne de Ben Gvir'e yaptırım uygulayın çağrısında bulundu. Daha önce de İtalya benzer bir çağrıda bulunmuştu Avrupa Birliği'ne. Ben Gvir'e yaptırım uygulanmasını AB'ye göre, AB normlarına göre yaptırım uygulanmasını istemişti.
0: Ukrayna ve Rusya arasında savaş karşılıklı füze ve drone saldırılarıyla devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev hipersonik füze saldırısına hedef oldu. Onlarca füze ve yüzlerce drone'la hedef alınan kentte 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıda nükleer başlıkta taşıyabilen Oreshnik füzelerinin kullanılmasına Avrupa ülkeleri tepki gösterdi.
3: Füzeler adeta göktaşı gibi yağdı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. Ukrayna'nın hava savunma sistemleri devredeydi. Ancak sesten 10 kat hızlı giden füzelerin tamamını durdurmak mümkün olmadı. Kiev'in farklı mahallelerine ardı ardı füzeler düştü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Oreshnik balistik füzeleri ve yüzlerce insansız hava aracıyla saldırdığını açıkladı. Kiev'in 90 füze ve 600 drone'la hedef alındığı belirtildi. Çok sayıda binada yangın çıktı. Ölen ve yaralananlar oldu.
4: Tüm bina sallandı, camlar patladı. Ondan sonra kaçmayı akıl edebildim. Kendimi küvete attım. Evin geri kalanını enkaza dönmüş.
3: Rusya'nın bir okul, bir apartman ve bazı iş yerlerinin bulunduğu noktaları da hedef aldığı duyuruldu. Ukrayna-Rusya hattında karşılıklı saldırılar günlerdir hızlandı. Rusya, Luhansk bölgesinde Ukrayna'nın bir drone saldırısı düzenlediğini ve öğrencileri hedef aldığını duyurmuştu. Kiev bir askeri eğitim tesisini vurduklarını açıklarken Moskova ise öğrenci yurdunun hedef alındığını savundu. Luhansk'taki saldırıda en az 18 kişi öldü. Can kaybının artabileceği vurgulanırken Polonya'da savaş uçaklarını alarma geçirdi.
0: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri'nde görev eğitim gören kursiyer subaylara hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi konulu bir konferans verdi. Kalın, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmelere dair de önemli mesajlar verdi.
5: Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikası olarak yürütülmektedir. Bu sözler Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'a ait. Kalın, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri'nde eğitim gören kursiyer subaylara hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi konulu bir konferans verdi. Sürece dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
6: Bugüne dek PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı alması, ülkemizdeki kadrolarını geri çekmesi ve Irak'ın kuzeyinde tasfiye çalışmalarına başlaması gibi kritik eşikleri hassasiyetle açtık. Devletimizin planladığı yol haritası çerçevesinde ilerleyen sürecin, toplumun her kesiminin desteği, sağduyusu, sabrı ve yapıcı tutumuyla başarıya ulaşacağına olan inancımız tamdır. Önümüzdeki dönemde de ihtiyatı elden bırakmadan ve kararlılıkla sürecin nihayete erdirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.
5: Orta Doğu'daki gelişmeleri de değinen Kalın, ABD, İsrail, İran arasındaki savaşın bölgesel bir güvenlik meselesinden çıkıp küresel enerji ve ekonomi krizine evrildiğine dikkat çekti. Kalın ABD-İsrail-İran savaşı ve Gazze barış anlaşması süreçlerinde Türkiye'nin aldığı rolü de anlattı. Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var dedi.
6: Bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen ülkemiz, çatışma çözümlerinde kapısı çalınan, krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi olan bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle devreye girerek krizlerin çözülmesi konusunda aktif girişimlerde bulunuyoruz.
5: Suriye ve Irak'taki gelişmelere de dikkati çeken Kalın, Suriye'deki yeni konjonktürün Türkiye ve bölge açısından tehdit oluşturacak terör ve suç yapılanmalarına yönelik ön alıcı hamlelerde bulunulmasına olanak sağlayacağını ifade etti. Kalın, güçlü teknik kapasiteyle savunma ve taarruz yetenekleri artırılarak Türkiye'nin krizlere daha dirençli hale geldiğini de anlattı. MİT'in terörle mücadeleden, espiyonaja, istihbarata karşı koymadan, siber güvenliğe kadar geniş yelpazedeki faaliyetlerinde insan istihbaratı kadar teknik istihbarat kapasitesini her gün yeni adımlarla geliştirdiğini vurguladı.
0: Hatay'da çarşamba akşamı etkili olan şiddetli yağmur büyük hasara neden oldu. 5 kişinin hayatını kaybettiği kentte caddeler, sokaklar çamur ve balçıkla kaplandı. Derelerin taşması sonucu ekili arazilerde su altında kaldı.
5: Biri çocuk, 5 kişi öldü. Evler çamurla kaplandı. İş yerleri büyük hasar gördü. Hatay'da selin bilançosu ağır oldu. Sadece bir gün etkili olan sağanak Hatay'a 160 kilogram üzerinde yağış bıraktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği şehirde dereler taştı, yollar çöktü, evler yıkıldı. Hayatını kaybedenlerden biri de 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'tu. Tarlasını kontrol etmek istediği sırada derenin taşması sonucu akıntıya kapıldı. Cansız bedeni bir gün sonra bulundu.
7: Saat 9 gündüz. Her taraf ana baba günüydü. Aradım onu, ulaşamadım. Dedim eyvah, bu arkadaş, bizim komşumuz gitmiş.
5: Özellikle Antakya, Samandağ, Reyhanlı ve Defne ilçelerinde hasar büyük. Esnaf ve vatandaşlar bayram öncesi selin izlerini silmeye çalışıyor. Çamurla dolan dükkan ve evler temizleniyor.
7: Şiddetliydi ama biz bu kadar böyle tahmin etmiyorduk. Şu anda 4-5 tane aracımız sıkıntılı, yani bayağı ciddi bir sıkıntı, ciddi bir zararlarımız var.
5: Derelerin taşması sonucu ekili arazilerde de büyük zarar var. Özellikle taşan Asi Nehri'nin çevresi çamurlu suyla kaplandı.
8: İnanılır gibi değil. Yani böyle bir şey ki acayip. Sel her tarafı götürüyor.
5: Hatay Valiliği tarafından zarar tespit komisyonu kuruldu. Hasarın boyutu ekiplerin çalışması sonrası belirlenecek.
0: Ankara'da sağanak yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü. Bazı yollarda su birikintileri oluştu. Hayat olumsuz etkilendi.
6: Bir binanın istinat duvarı çöktü. Yollar ve caddeler göle döndü. Başkent Ankara'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dün gün boyunca etkili olan yağmurun ardından bir binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
9: Geçen hafta tedbirsizliklerden dolayı binamız yıkılıyordu. Bugün yine aynı şekilde içiniz rahat olsun dediler. Bir saat sonra yağan yağmurdan dolayı göçtü.
10: Burada 1000 kişi oturmasına rağmen kaç kere uyarıldı, beton atılmadı. Can güvenliğimiz yani hiçe sayıldı. Bu kadar şu yağmurda dışarıda bu millet çoluğuyla çocuğuyla dışarıda rezil olduk.
6: Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeler göle döndü. Yağış nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
0: Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanan yok. AFAD'dan yapılan açıklamada da olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
11: Bismillah, tamam çocuğum, bir üstünüze bir şey alın.
3: Adana 4,9'luk depremle sallandı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Can kaybı ve yaralanan yok. Saat 04.26'da meydana gelen depremin merkez üssü Saimbeyli ilçesi. Sarsıntı yerin 8 kilometre altında gerçekleşti. Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde gibi çevre illerde de hissedildi.
11: Korkmayın, tamam. Korkmayın, çok güçlü deprem oldu, tamam. Bismillah.
12: 4.26 sularında şiddetli sayılabilecek bir sarsıntıyla uyandık. Şu ana kadar hem belediyemize hem de kaymakamlığımıza ulaşan herhangi bir olumsuz bir durum yok.
3: Depremin ardından bölge sallanmaya devam etti. Çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.
13: En büyük korkularımızdan birisi yolda kaya düşmesi. Çünkü yağışlar devam ediyor, toprak suya doydu.
3: Seyhan ilçesinde uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı sağanak ve deprem sonrası yıkıldı. Can kaybı ve yaralanan olmadı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında firari bulunan Umut Altaş dün Amerika'da gözaltına alınmıştı. Altaş'ın Amerika'da karakolda eski patronuyla yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına NTV ulaştı. Altaş dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi.
14: Elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda ben Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler.
5: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alındı. Gülistan Dokun soruşturmasında Umut Altaş'ın Amerika'daki karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı.
14: Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı. Katili böyle avucunuza bırakacağım.
5: Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş, ABD'de bulunduğu karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmede cinayete dair önemli açıklamalar yaptı. Soruşturmayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi.
14: Ben dosyayı direkt kapatıyorum. Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde ortaya çıkacak.
5: Umut Altaş, Türkiye'deki yetkili mercilerin bir an önce ona ulaşmasını istediğini de söyledi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış. Adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur dedi.
0: İzmir'de bir inşaatta cesedi bulunan ve intihar diye kapatılan Dorukhan Büyük Işık soruşturmasında 8 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin İzmir Narlıdere ilçe emniyet müdürü dahil 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlılar kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklıkla suçlanıyor. Aslında bu noktaya da kolay gelinmedi çünkü emekli general olan baba Ethem Büyük Işık bir dedektif gibi çalıştı. 8 yıl boyunca delil aradı. NTV'den Yağız Şenkal da acılı babanın adalet arayışını ısrarla takip etti. Çok sayıda haber yaparak mücadelesini gündemde tuttu. Şimdi gelin bu zorlu 8 yılı bir parantez dosyada hatırlayalım.

0: Bir dedektif gibi çalıştım, bir polis gibi çalıştım, bir savcı gibi çalıştım.
1: Raporlar oğlunun yüksekten düştüğünü işaret ediyordu. Ama o inanmadı. 8 yıl boyunca dedektif gibi iş sürdü. Ve sonunda intihar ettiği söylenen oğlu Dorukhan Büyükışık'ın bir cinayete kurban gittiğini ortaya koydu. 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, polisler, bekçiler, müteahhit ve inşaat firması çalışanları bulunuyor.
0: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
1: ...40 yıl devlete hizmet verdi. Özel kuvvetlerde görev yaptı. Tüm general rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Ethem Büyükışık, öldürüldüğünü söylediği oğlu için 8 yıldır adalet arıyor.
0: 16 yıl terörle mücadelede fiilen dağda savaştım, çatıştım. Ve bu mücadele esnasında da hem vuruldum hem mayına bastım. On binlerce Mehmetçiğin hayatını kurtardım ama kendi çocuğumun hayatını evimin 600 metre ötesinde koruyamadım.
1: Bu röportaj NTV'de 21 Ekim 2022'de yayınlandı. Ethem Büyükışık oğlunun ardından bir dedektif gibi çalıştı, delil topladı ve sonrasında hukuk mücadelesine başladı. Dosyalara takipsizlik kararı verilse de o yılmadan savaşmayı sürdürdü.
0: Savcılar, polisler, adli tıp kurumu doktorları başta olmak üzere birçok kamu görevlisi ve sivil bu cinayet soruşturmalarında ve görev kötüye kullanma soruşturmalarında önümüzdeki günlerde yargı önüne çıkacak diye umuyoruz.
1: 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cesedi bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Baba Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece inşaat sahasında bir şeye şahit oldu. Ardından darp edilerek öldürüldü. Cesedi inşaata bırakıldı ve intihar etmiş gibi gösterildi.
0: 27 metreden beton bir istinat duvarı üzerine yaklaşık 1,5 ton kuvvetle çarpan bir insanda nasıl hiçbir iz ve emare olmaz?
1: Ethem Büyükışık'ın iddiasına göre karartılan deliller, oğlunun cep telefonundan silinen parmak izleri, dosyaya girmeyen video kayıtları vardı. Takipsizlik kararlarına itiraz etti. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma isteğini Yargıtay onayladı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 6 yıl sonra cinayet soruşturması başlatıldı. Büyükışık bu gelişmenin ardından 19 Mart 2024'te NTV'ye böyle konuşmuştu.
0: Ben bu kararla Türkiye'de devletin adaletinin var olduğunu tekrar yüreğimde hissettim ve yeniden oğlumun hukukunun korunabileceğine dair umutlarım yeşerdi. Bu mücadele elbette bugün burada bitmedi. Aslında yeni başlıyor.
1: Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili 3 ayrı dava açıldı. Delil kararttığı iddia edilen polislerle ilgili soruşturma daha sonra inşaat çalışanlarının yer aldığı dosyayla birleştirildi.
2: Jandarma kriminal laboratuvarında görevli, gerçek dışı ses çözüm raporu üreten Casubay'ın duruşmasına geldi.
1: Ses kayıtlarını değiştirdiği öne sürülen jandarmaların davası ise beraatle sonuçlandı. Büyükışık Ankara'da adliye önünde bu açıklamayı yaptığında tarih 28 Kasım 2024'tü.
2: Ben bu mücadeleyi oğlum Dorukhan Büyükışık'ın hukukunu korumak için değil, sizlerin de evlatlarının daha güvenli bir Türkiye'de yaşaması için yapıyorum.
1: En önemli gelişme ise Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 8 yıl sonra gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesinin koordinasyonunda yeni deliller doğrultusunda aralarında polislerin de olduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu ve soruşturmanın önü açıldı.
0: Bundan sonra devlet içinde suç işleyen hiçbir kamu görevlisi korunamayacağını bir kez daha görmüş olacak ve bundan sonra daha dikkatli hareket edecekler.
1: Ethem Büyükışık için şimdi yeni bir adalet mücadelesi başlıyor.

0: 9 günlük bayram tatili başladı. Kurban Bayramı'na da sayılı günler kaldı. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde hava durumu nasıl olacak? NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan aktardı.
1: Bayram haftasında en yağışlı günler pazartesi ve perşembe olacak. Ülkenin genelinde sağanak yağmur var. Özellikle Karadeniz hattı, işte Samsun, Tokat, Amasya ve doğuda Erzincan taraflarında, Sivas taraflarında dere taşkınları yeniden yaşanabilir. Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Akdeniz'in iç kesimleri ve doğu bölgelerde o iki gün, yani pazartesi, perşembe sağanak yağmurlar devam edecek. Çarşamba, yani bayramın birinci günü, ülke genelinde havanın en güzel olduğu gün. Hem sıcaklıklar yükselecek hem de nereye giderseniz gidin güneşli olacak. Karadeniz'de, İstanbul'da, iç kesimlerde. İstanbul'da bayramın birinci günü sıcaklık 27 derece. Ankara'da 24, Karadeniz'de 23-26'lar, İzmir 30. Perşembe İstanbul'a yağmur geliyor, sağanak yağmur var. Pazartesi, salı parçalı bulutlu İstanbul. Çarşamba güneşli, sıcak bir gün var. Perşembe sağanak yağmur gelecek İstanbul'a. Cuma, cumartesi, pazarsa parçalı bulutlu ama biraz serin bir hava olacak. Çünkü kuzeyden, Rusya üzerinden serin bir hava gelecek. O nedenle cuma, cumartesi günü hem Marmara, hem İstanbul, hem de Karadeniz'de hava daha serin olacak. İzmir bayram genelinde fazla yağış almayacak. Sadece perşembe günü kısa süre bir yağış olabilir. Bodrum çarşamba günü biraz bulutlu, kısa süre yağış alabilir ama çoğunlukla güneş görülecek. Muğla Denizli hattında, hatta Afyonkarahisar'da salı, çarşamba, perşembe günü hep sağanak geçişleri var. O bölgedekiler dikkatli olsunlar. Antalya'da da perşembe sağanak yağmur var. Diğer günlerde daha parçalı bulutlu bir hava olacak. Tokat, Erzincan, Amasya, Samsun hattında pazartesi ve perşembe günü yağışlar yine şiddetli olduğu için o bölgede dere taşkını riski maalesef ki devam ediyor. Hatay'da da perşembe günü yağmur daha şiddetli.
0: Alışveriş hareketliliği de başladı bayram öncesinde. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk vardı. Kimi bayram sofrası için alışveriş yaptı, kimi de ikramlık şeker, çikolata ve lokum almayı tercih etti. Peki fiyatlar nasıl ve en çok hangi ürünler tercih ediliyor? Yanıtlar haberimizde.
2: Bayrama lokum, bayrama, bayrama lokum, bayrama.
3: Çarşı pazar hareketlendi, alışveriş telaşı başladı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk sabah başladı. İlerleyen saatlerde kalabalık daha da arttı.
4: Kuru yemiş alacağız, bayram şekeri geleneksel olarak. Bir ufak tefek şeyler alacağız da hem de İstanbul'un keyfini çıkartıyoruz. Bugün kalabalıkız.
5: Şeker, kahve, her şey zamlı. Yani alıp alamayan var.
6: Şeker alacağım, çikolata alacağım, kahve alacağım bir de.
2: Vay vay vay vay vay vay vay.
3: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden şeker, çikolata tezgahları yoğundu. Çeşidine göre değişen fiyatlarda geçen yıla oranla %30 zam var.
7: En çok fındıklı, fıstıklı, onları tercih ediyorlar. Fiyatı 700'den başlıyor 1600'e kadar. Çok kaliteli bir şey isteyen 1600'dür. İkinci kalite falan isteyen varsa da 700-800 değişiyor. Normal şekerleme var. Bir de o camlı olan var. Kahveli, kakaolu falan. Onlar çok tercih ediyorlar. Fiyatı 280 lira.
8: Al şale, al şale, al şale.
3: Lokumlarda ise daha çok fındıklı ve Antep fıstıklı olanlar tercih ediliyor.
9: Antep fıstıklı var efendim, kilosu 450 lira. Duble Antep fıstıklar var, kilosu 600 lira efendim. Geçen yıl olan %10, %20 en fazla öyle söyleyeyim. %20 zam geldi efendim.
3: Alışveriş yoğunluğunun Arefe günü artması bekleniyor.
0: 9 günlük bayram tatili nedeniyle yollar kalabalık. TEM başta olmak üzere bazı ana geçiş güzergahlarında yoğunluk vardı. Tatil merkezlerinin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
3: Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Tatil merkezlerinin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. İstanbul'dan ayrılanlar Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametindeki Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde araç kuyrukları oluştu. Akyazı'da trafik durma noktasına geldi. Ulaşımın kritik noktası Bolu'da akıcı bir trafik var. Ancak zaman zaman meydana gelen araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor. Bu da yoğunluğa neden oluyor. İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. İstanbul Valisi Davut Gül 9 günlük tatilin ilk gününde helikopterle şehrin trafiğini denetledi. Turistik bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. En hareketli noktalardan biri Muğla-Bodrum. Son 24 saatte giriş yapan araç sayısı 20 bin olarak kayıtlara geçti. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka bölgelerinde araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak Kırıkkale'de de yoğunluk vardı. Bölgede trafik nedeniyle ulaşım sık sık yavaşladı. Jandarma ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. İstanbul Tekirdağ Karayolu da en hareketli noktalardan biriydi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
0: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü olduğu 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. Çorum Futbol Kulübü 37. dakikada Serdar Gürler'le öne geçti. 53. dakikada Mehmet Yam skoru 2-0 yaptı. 90+2'de Erokspor'da Kanga kırmızı kart gördü. Kırmızı siyahlılar maçı 2-0 kazanarak Erzurumspor ve Ahmet Sportif faaliyetlerden sonra Süper Lig bileti alan son takım oldu. Ligi 4. sırada bitiren Çorum Futbol Kulübü playoff 1. turunda Ankara Keçiören Gücü, 2. turda Sipay Bodrum'u elemişti. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ne yükselen takım Parmos Bordo Basketbol Kulübü oldu. Playoff serisi 3. maçında Gaziantep Basketbolu 79-65 yenen Bandırma ekibi seriyi 3-0 tamamladı. 3 galibiyet alan takımın Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yükseleceği seride Parmos Bordo ilk maçı 83-62, ikinci maçı da 75-67 kazanmayı başarmıştı. Bandırma ekibi 3. karşılaşmada soyunma odasına 45-37 önde girdi. Maçın kalanında üstünlüğünü korudu ve Gaziantep Basketbolu 79-65 yendi. Çayırova Belediye'nin ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ikinci ve son takım Parmos Bordo oldu.
10: NTV Radyo. Bayramda NTV Radyo'da.
11: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
12: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
10: NTV Radyo'da.
11: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
13: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
10: Bayramda NTV Radyo'da.
11: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
14: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
10: NTV Radyo'da.
15: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
16: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
10: NTV Radyo iyi bayramlar diler.
17: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Hava kalitesi İstanbul'da Boğaz hattında iyi. Şirinevler, Sultan Gazi, Göztepe ve Aksaray'da orta seviyeli. Ankara'da Ulus, Sıhhiye, Demetevler ve Siteler bölgesinde orta seviyeli. Diğer yerlerde ise iyi seviyede. İzmir'de ise Aliağa, Karşıyaka, Menemen kesiminde orta seviyeli. Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağaları her yıl bugünlerde yumurtlamak için karaya çıkıyor ve yaz boyunca insanlarla aynı kumsalı paylaşıyor. Kilometrelerce yol kat ederek kendi doğdukları kumsallara gelen ve yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağaları insan kaynaklı sorunlar nedeniyle tehdit altında. Kıyılarda balıkçı ağı bırakılmaması, hiçbir deniz taşıtının kıyı çizgisinden bir mil açığa kadar yaklaşmaması önemli. Siz o kumsallara yakınsanız dikkat. Sahilde kara kaplumbağasıyla da karşılaşabilirsiniz. Ve onu deniz kaplumbağası sanıp yolunu şaşırdığını düşünerek tutup denize atmaya kalkmayın. Suda yaşayamayan kara kaplumbağasının boğularak ölümüne neden olabilirsiniz. Deniz kaplumbağasıyla kara kaplumbağasını birbirinden ayırt etmek için ayaklarına bakın. Kara kaplumbağasının ayak parmaklarını görebilirsiniz. Deniz kaplumbağasınınsa ayakları yüzgeç biçimindedir.
2: Doğa takvimi.
4: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Mutlak mutlak kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis binayı tahliye etti. CHP'de Genel Merkez binasında dün sabahtan itibaren yaşananlar geliyor şimdi ekrana.
1: Türk siyasi tarihine geçen anlar. Mutlak butlan kararı sonrası polis, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girdi. Mahkeme kararı polis eşliğinde Özgür Özel ve ekibine iletildi. CHP Genel Merkezi tahliye edildi.
2: Bunun için yıktılar baba canım.
1: Özel, CHP Genel Merkezi'nden bu görüntülerle ayrıldı. Mutlak butlan kararından 3 gün sonra CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçecek anlar yaşandı. Sabah saatlerinde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu yanlısı bir grup CHP Genel Merkezi önüne geldi. Grup içeri girmek istedi, genel merkezde bekleyenlerle tartıştı. İki grup arasında arbede çıktı. Polis genel merkez önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Valiliğine başvurarak CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesini talep etti. Bunun üzerine valilik, mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. CHP Genel Merkezi'nde ise icra memurlarının içeri girmemesi için barikat kuruldu. CHP binasına giriş kapıları otobüslerle, araçlarla kapatıldı. Özgür Özel, MYK üyeleri ve bir kısım milletvekili genel merkezin 12. katına çıktı. O kata çıkan asansörler ve kapılar kapatıldı.
3: Asansörlerden katlara çıkılma ihtimali var ama bütün asansörler gördüğünüz gibi 12. kata kilitlenmiş durumda.
1: Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal da seçim otobüsünün üzerine çıkarak genel merkeze girmek isteyenlere karşı bahçe hortumuyla önlem aldı. Öğle saatlerinde güvenlik güçleriyle CHP yetkilileri arasında bir temas sağlandı ancak sonuç alınamadı. Yaklaşık bir saat

0: sonra güvenlik güçleri CHP yöneticilerinden Gül Çiftçi ile temas kurdu. Ancak icra memurlarının içeri girmesine yine izin çıkmadı. Bunun üzerine Murat Emir ve Suat Özçağdaş İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Polisin genel merkezden çekilmesi talep edildi.
1: Demokratik teamüllere uygun bir tavır göstermesini rica etti.
0: Saatler 14.23'ü gösterdiğinde polis otopark kapısını kırıp genel merkeze girdi.
2: Şu an Çevik Kuvvet polislerini CHP Genel Merkezi'nin avlusundan merdivenlerden yukarı çıkarak CHP Genel Merkezi'nin içine doğru girdiklerini görüyoruz.
0: Genel merkezin girişine kurulan barikat dağıtıldı. Polis biber gazı sıktı. Partililer ise yangın tüpünü polise sıkarak karşılık verdi. Milletvekilleri, partililer, basın mensupları gazdan etkilendi. O sırada Özel 12. kattaki makam odasındaydı.
3: Polisle birlikte girmek, bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum.
0: Parti çalışanları ve içeride bulunan partililer polis tarafından dışarı çıkarıldı.
4: Bunlar da geçer.
0: Polis bütün katlara tek tek çıkarak içeride bulunan herkesi tahliye etti. Binadan en son Özgür Özel ayrıldı. Polis içeri girdikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de CHP Genel Merkezi'ne geldi.
5: Bizi bekliyorlar.
0: Kılıçdaroğlu ekibi CHP Genel Merkezi Özel Kalem Odası'nda çikolata dağıttı. CHP Genel Merkezi'nin kapıları Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonrası açılarak icra memurları mutlak butlan ve tahliye kararını tebliğ için binaya girdi. Müdahalenin ardından ortaya bu görüntüler çıktı.
6: Polisin CHP Genel Merkezi'ni tahliye ettiği anlarda Özgür Özel 12. kattaki makam odasındaydı. Genel merkezden ayrılmadan önce partililere seslendi. İsim vermedi ama çok sert sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özel daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü.
3: Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum.
7: Özgür Özel polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından bu mesajı verdi. Sözleri sertti. İsim vermedi ama Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
3: Baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp jop vurduranlara yazıklar olsun. Butlan kovaladılar. Bundan sonra doğruya doğru.
7: Özel yeni yol haritaları hakkında da bilgi verdi.
3: Biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Butlancıları muhalefet koltuğuna, talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Hayır. Yürüyelim arkadaşlar.
7: Özel CHP Genel Merkezi'nden çıktı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Bir saatlik yürüyüşün ardından meclise ulaşan Özel, bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi meclisteki grup odamızdır dedi. Olaylar sonrası Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarını takipten çıktı. Özel mesaisine mecliste devam edecek.
6: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde tarihi anlar yaşanırken dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Mahkeme kararının gereklerine uyulmasını istedi. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diye de uyardı. Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrasında CHP Genel Merkezi'ne gideceği bildirildi.
8: CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından gözler mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlardı. Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra kameraların karşısına geçen eski milletvekili Müslüm Sarı, Kurban Bayramı sonrası Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceğini açıkladı.
9: Parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Parti meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra, yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir kendi makamına. Bayram sonuna doğru.
8: Sarı Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edildiği anlara dair görüşlerini de aktardı.
9: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partiden içeri giremedi. Biz içeri girip ya bu buraya bir aklı selim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan da son derece üzgün bu manzaradan dolayı.
8: Kılıçdaroğlu ise polisin genel merkeze gittiği dakikalarda sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.
11: Malumunuz olduğu üzere.
8: Mutlak mutlağın kararı çıkmadan bir gün önce Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Bu konuda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan önemli bir açıklama geldi. Kemal Bey'e hain diyenlerle ilişik kesilir dedi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu ilk aşamada A takımını belirleyecek. MYK ve disiplin kurulu üyeleri belirlendikten sonra da bir komisyon kurması bekleniyor. İddiaya göre o komisyon yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen isimlerin parti üyeliklerini askıya almak için çalışacak.
6: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel ve ekibinin Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde düzenlediği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sloganlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz dedi. Mutlak mutlak kararını da değerlendiren Ala, CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarını ayıracak vaktimiz de yok, niyetimiz de ifadesini kullandı. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nden ayrılmasının ardından NTV ekibinden Özgür Akbaş ve kameraman Ahmet Aldoğan binaya girdi ve içerideki durumu aktardı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu bekleniyor ama ekibi geldi. Okot'u geldi, Celal Çelik geldi. Genel merkeze girdiler. Partililerle Çevik Kuvvet arasında gerçekten şiddetli çatışmaların yaşandığı tam avlu alanındayız. İşte barikatların kurulduğu noktalar buralar. İçeride bulunuyordu bu koltuklar ve polislerin girişine engel olmak istenmişti. Şimdi içeri doğru girelim. Genel merkezin durumu gerçekten çok sıkıntılı. Bir perişanlık durumu söz konusu. Yine genel merkezin içine girilemesin diye bunlar hemen kapının önüne konulmuştu bu koltuklarda, bu oturma grupları da. İçeride hala biber gazının etkisi var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin giriş noktası. Bunlar da yine masalar, oturma grupları kapının hemen önüne çekilmişti ve polislerin girmesine engel olunmak istenmişti. Şimdi hemen NTV kameramanı Ahmet Aldoğan sizlere gösteriyor. Tabii yerde çok ciddi biber gazının etkileri var. Ama bunun yanı sıra yangın tüpleri de kullanıldığına ilişkin bir bilgi var. Özellikle partililer tarafından söyleniyor. Tabii emniyet güçleri bunu ifade ediyorlar. Bu yüzden bu beyazlığın olduğu söylüyorlar ama çok yoğun biber gazı kullanıldığında biliyoruz buradaki partilerin dağıtılması için. Burası girişi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin girişi ve biber gazı gerçekten hala çok etkili. Basın toplantıları ve biz yayınları tam da bu noktada gerçekleştiriyorduk bugüne kadar. Burada da yine bugün çıkan bu arbedenin etkilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çevik Kuvvet Polisi de tam karşıdan girdi. Aslında herkes otoparktan gireceğini beklerken Çevik Kuvvet Polisi'nin tam karşıdan oradaki demirlerin kesilmiş olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin demirleri, sınırlarını belirleyen demirler, o demirler kesilmiş ve polis aslında bir strateji geliştirerek, yani sağ gösterirken soldan vurarak, yani sol taraftan girerek CHP Genel Merkezi'ne giriyor. Bu kapıdan giriyor ama bu kapıda da bir barikat söz konusuydu. Ama tabii Çevik Kuvvet Polisi burayı da kolaylıkla açtı ve sonrasında avluya çıktı. Avludan da genel merkeze çok rahat giriş yapabildiler. Ve sonrasında zaten avukatların ve icra memurlarının buraya girmesi bekleniyordu. O güvenlik önlemleri alındıktan sonra basın mensupları buradan çıkartıldı. Milletvekilleri çıktılar. Genel Başkan mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Genel Başkan Özgür Özel buradan ayrıldı. Ayrılırken yaptığı bir konuşma var. Biz kendimize yakışanı, herkes kendine yakışanı yapıyor dedi Özgür Özel. Ve buradan yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru arkadaşlarıyla birlikte geçti. Meclis sembolik bir anlam taşıyor. Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz dedi bugün Özgür Özel. Atatürk'ün kurduğu partiye karşı yapılıyor bu dedi. Polislerin bu ablukası ve bu yaşanan gelişmeler nedeniyle. Ama meclise gitmeleri de bir anlamda sembolik anlam taşıyor. Bundan sonra mecliste görev yapacaklarını ifade ediyor. İkinci parti yeni bir parti olacak mı olmayacak mı? Hep bu konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi adına. Şimdilik o alternatifi gün yüzüne çıkartmıyorlar, konuşmuyorlar. Bunun olmadığını söylüyor Özgür Özel. Çünkü mecliste olacaklarını ve aynı zamanda da sokakta mitinglere devam edeceklerini ifade ediyor. Ama bu süreç, bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? CHP kurultaya gidebilecek mi? Bunlar da merak konusu. Şimdi ne bekliyoruz? CHP Genel Merkezi'nde Celal Çelik geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden milletvekilleri geldi Genel Merkez'e. Müslüm Sarı eski milletvekili ve şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük edeceği parti meclisi üyesi, yani 2020 yılında seçilen parti meclisi üyelerinden birisi Müslüm Sarı. Saat 17'de bir açıklama yapacağı ifade ediliyor. Sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelme ihtimali var. Şu an konuşmakta evet zorlanıyorum çünkü biber gazının etkisi burada hala devam ediyor.
6: İçişleri Bakanlığı irtikaf suçlamasıyla tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ı görevden uzaklaştırdığı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verilmiş, evinde ve belediye iştirakinde arama yapılmıştı. Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak dün Afyonkarahisar'da gözaltına alınarak Düzce'ye getirilmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fikret Albayrak, irtikap suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı bu nedenle Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasından vazgeçildi. Üniversitenin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar iptal edildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. 22 Mayıs'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edilmişti. Kapatılan üniversitede eğitim gören öğrenciler Garantör Devlet Üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecekti. Ancak kararı tepkiyle karşılayan öğrenciler üniversitede protesto gösterisi düzenlemişti. Tepkiler sürerken İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına ilişkin karardan vazgeçildi. Üniversitenin faaliyet izninin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine iptal edildi. Kararla ilgili YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Özvar, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi kapsamında kararın güncellendiğini söyledi. İlk kararın mevzuat çerçevesinde hukuki bir zorunluluk olduğunu belirten Özvar, ancak sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeler ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların beklentilerini hassasiyetle gözettiğini ifade etti. Alınan kararın öğrencilerimiz, ailelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum dedi. 1996 yılında kurulan Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding'e ait 121 şirkete el konulmuştu. Şirket bünyesindeki İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum atanmıştı.
12: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri'nde eğitim gören kursiyer subaylara hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi konulu bir konferans verdi. Kalın, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmelere dair de konuştu.
8: Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikası olarak yürütülmektedir. Bu sözler Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'a ait. Kalın Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitülerinde eğitim gören kursiyer subaylara hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi konulu bir konferans verdi. Sürece dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
0: Bugüne dek PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı alması, ülkemizdeki kadrolarını geri çekmesi ve Irak'ın kuzeyinde tasfiye çalışmalarına başlaması gibi kritik eşikleri hassasiyetle açtık. Devletimizin planladığı yol haritası çerçevesinde ilerleyen sürecin, toplumun her kesiminin desteği, sağduyusu, sabrı ve yapıcı tutumuyla başarıya ulaşacağına olan inancımız tamdır. Önümüzdeki dönemde de ihtiyatı elden bırakmadan ve kararlılıkla sürecin nihayete erdirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.
8: Orta Doğu'daki gelişmeleri de değinen Kalın, ABD, İsrail, İran arasındaki savaşın bölgesel bir güvenlik meselesinden çıkıp küresel enerji ve ekonomi krizine evrildiğine dikkat çekti. Kalın, ABD, İsrail, İran savaşı ve Gazze Barış Anlaşması süreçlerinde Türkiye'nin aldığı rolü de anlattı. Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var dedi.
0: Bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen ülkemiz, çatışma çözümlerinde kapısı çalınan, krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi olan bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle devreye girerek krizlerin çözülmesi konusunda aktif girişimlerde bulunuyoruz.
8: Suriye ve Irak'taki gelişmelere de dikkati çeken Kalın, Suriye'deki yeni konjonktürün Türkiye ve bölge açısından tehdit oluşturacak terör ve suç yapılanmalarına yönelik ön alıcı hamlelerde bulunulmasına olanak sağlayacağını ifade etti. Kalın, güçlü teknik kapasiteyle savunma ve taarruz yetenekleri artırılarak Türkiye'nin krizlere daha dirençli hale geldiğini de anlattı. MİT'in terörle mücadeleden, espiyonaja, istihbarata karşı koymadan, siber güvenliğe kadar geniş yelpazedeki faaliyetlerinde insan istihbaratı kadar teknik istihbarat kapasitesini her gün yeni adımlarla geliştirdiğini vurguladı.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nden anlaşma sinyalleri gelirken İran temkinli konumunu koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere yönelik bir kez daha sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. İran'la ilişkilerin çok daha profesyonel ve verimli hale gelmekte olduğunu yazdı. İran medyası ise ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu da dahil olmak üzere anlaşmanın bazı maddelerini engellediğini öne sürdü.
13: ABD ve İran arasında aylardır süren gerilimde diplomasi trafiği zirveye ulaştı. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakereler konusunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump mesajına Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı eleştirerek başladı. Tarihin en kötü anlaşmasıydı dedi. İran ile müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediğini söyleyen ABD Başkanı, temsilcilerinden acele etmemelerini istediğini belirtti. Donald Trump, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına yönelik de mesaj verdi. Taraflar arasında anlaşma sağlanana, onaylanan ve imzalanana kadar bu ablukanın devam edeceğini ifade etti. Müzakere sürecinde hata olmaması için hem ABD'nin hem de İran tarafının işleri doğru şekilde yapmaları gerektiğini vurguladı. Trump'ın gündeminde İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum da vardı. İran'ın nükleer silah veya bomba geliştiremeyeceğini veya temin edemeyeceğini anlaması gerekir dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı. Başkan Trump ve ben İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehlikeyi ortadan kaldırması gerektiği konusunda hemfikiriz ifadelerini kullandı. Trump'ın Lübnan dahil her cephede İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu söylediğini paylaştı. ABD'li haber platformu Axios ise Beyaz Saray yönetiminin İran'a yanıtını beklenildiği şekilde kısa süre içerisinde vermeyebileceğini öne sürdü. İran'dan da açıklama var. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını garanti etmeye hazır olduklarını söyledi. Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bir habere göre ise ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu da dahil olmak üzere anlaşmanın bazı maddelerini engellediği öne sürüldü. Anlaşmanın iptal olma ihtimalinin mevcut olduğuna da işaret edildi. Amerikan medyasına yansıyan detaylara göre mutabakat taslağı 60 günlük bir ateşkes sürecini içeriyor. Hürmüz Boğazı açılacak, kontrol İran'da olacak ancak herhangi bir geçiş ücreti alınmayacak. Maddeler arasında Tahran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdü, karşılığındaysa Washington'ın İran limanlarına ablukasını kaldırması ve İran petrolüne yaptırımların dondurulması dikkat çekiyor. Anlaşmaya göre İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurması da öngörülüyor. 60 günlük süreçte İran'ın uranyum stokları ve zenginleştirme programının durumu görüşülecek.
12: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in küresel somut filosu aktivistlerine yönelik muamelesine Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkenin dışişleri bakanlarından ortak tepki geldi. Ortak bildiriye Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün dışişleri bakanları imza attı. Bildiride Ben-Gvir'in küresel somut filosu aktivistlerine yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muamelesi kınandı. Alıkonulan kişilerin kamuoyu önünde kasten aşağılanmasının insanlık onuruna yönelik utanç verici bir saldırı olduğu vurgulandı. Ben-Gvir'in provokatif eylemlerinin nefret ve aşırılıcılığı körüklediği ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabaları engellediği uyarısında bulunuldu. İsrailli bakanın eylemleri hakkında hesap verebilirliğin sağlanması talep edilirken, Ben-Gvir'in provokasyon, kışkırtma ve ihlallerine son verilmesi çağrısı yapıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan hattının ardından Gürcistan üzerinden Türkiye demiryolu bağlantısının Ermenistan'ın ihracat ve ithalatı için açıldığını duyurdu. Paşinyan Türkiye'ye teşekkür etti. Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeyi ülke ekonomisi açısından stratejik olarak tanımladı. Yeni ulaşım koridorunun Ermenistan'ın uluslararası pazarlara erişimini ve ticaret hacmini artıracağı vurgulandı. Paşinyan mesajında komşu ülkelerle işbirliğine dikkat çekti. Türkiye ve Gürcistan'a yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş karşılıklı füze ve drone saldırılarıyla devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev hipersonik füze saldırısına hedef oldu. Onlarca füze ve yüzlerce drone'la hedef alınan kentte 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıda nükleer başlık da taşıyabilen Oreshnik füzelerinin kullanılmasına Avrupa ülkeleri tepki gösterdi.
14: Füzeler adeta göktaşı gibi yağdı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. Ukrayna'nın hava savunma sistemleri devredeydi. Ancak sesten 10 kat hızlı giden füzelerin tamamını durdurmak mümkün olmadı. Kiev'in farklı mahallelerine ard arda füzeler düştü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Oreshnik balistik füzeleri ve yüzlerce insansız hava aracıyla saldırdığını açıkladı. Kiev'in 90 füze ve 600 drone'la hedef alındığı belirtildi. Çok sayıda binada yangın çıktı. Ölen ve yaralananlar oldu.
15: Tüm bina sallandı, camlar patladı. Ondan sonra kaçmayı akıl edebildim. Kendimi küvete attım. Evin geri kalanını enkaza dönmüş.
14: Rusya'nın bir okul, bir apartman ve bazı iş yerlerinin bulunduğu noktaları da hedef aldığı duyuruldu. Ukrayna-Rusya hattında karşılıklı saldırılar günlerdir hızlandı. Rusya, Luhansk bölgesinde Ukrayna'nın bir drone saldırısı düzenlediğini ve öğrencileri hedef aldığını duyurmuştu. Kiev bir askeri eğitim tesisini vurduklarını açıklarken Moskova ise öğrenci yurdunun hedef alındığını savundu. Luhansk'taki saldırıda en az 18 kişi öldü. Can kaybının artabileceği vurgulanırken Polonya'da savaş uçaklarını alarma geçirdi.
12: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın Türkiye ekonomisine de yansımalarının olacağını söylemişti. Bu süreçte enflasyon yükseldi, faiz indirimleri rafa kalktı. Peki yaklaşık 3 ay önce başlayan savaş ekonomide neleri etkiledi? Bu konuya bir parantez açalım.
16: Hürmüz Boğazı yaklaşık 3 ay önce kapandı. Dünya ticaretinde deprem yaşandı. Türkiye ekonomisi de olumsuz etkilendi.
17: Bu sene enflasyon, cari açık, bütçe açığı yani büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım farklılıklar olacak, bir takım sapmalar olacak. Bu yüksek bir olasılık. Ama temelde biz programı ana yani hatları itibariyle rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü doğrusu bu. Ve bunu önemsiyoruz.
16: Dünyadaki petrol ve LNG ticaretinin beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan yapılıyor. 28 Şubat'ta başlayan savaş sonrası İran boğazı kapattı. Brent petrol fiyatı 70 dolardan 110 dolara kadar çıktı. Türkiye enerjide dışa bağımlı. Fiyat arttıkça yapılacak ödeme de yükseliyor. Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı 2022 yılında ödeme 100 milyar dolara ulaşmıştı. Fiyatların normal seyirde olduğu yıllarda 60 milyar dolar oluyor. Yani bu yıl enerji faturası 40 milyar dolar kabarabilir.
18: Savaşın bu hali biraz artık bütün dünya ülkelerini etkileyecek noktaya geldi. Savaş bitti ve biz bu petrol altyapısını tekrardan ayaklandıralım desek hiç yoksa bile 8-9 ay belki bir yılı geçecek çalışmalar demektir.
16: Savaşın ardından Nisan ayı başında elektrik ve doğalgaza %25 zam yapıldı. Akaryakıtta özellikle motorun fiyatı olumsuz etkilendi. Zam üstüne zam geldi. Eşel Mobil uygulamasına rağmen motorun fiyatı bir ara 80 lirayı gördü. Bugünlerde ise benzin 62 liranın, motorun 70 liranın üzerinde. Savaş öncesine göre motorun fiyatı %20, benzin fiyatı %7 daha yüksek. Jet yakıtı fiyatları uçak biletlerine zam gelmesine neden oldu. Yurt içi uçuşta ikinci kademe bilet fiyatı 6.100 liradan 6.990 liraya çıktı. Yani %15 arttırıldı. Yaşanan fiyat artışları enflasyon verisine yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE Nisan'da aylık bazda %4,18 arttı. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi.
19: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
16: Merkez Bankası'nın bu yılki enflasyon hedefi zora girdi. Enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. 2026 sonu için enflasyon tahmini %26 oldu. Körfez'de ticarette savaştan olumsuz etkilendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Mart ayında bölgeye ihracat %40 geriledi. 1 milyar 317 milyon dolara indi. Nisan ayında ateşkesin etkisiyle toparlanma görüldü. Yeniden aylık 2 milyar dolar barajı aşıldı.
20: Bazı yatırımlarda doğal olarak yavaşlama oldu tabii ki. Ama özellikle yeni yatırım kararlarında şirketler artık daha dikkatli davranmaya başladı. Genel olarak baktığımızda aslında Katar, Bae ve Suudi Arabistan hattında biraz durgunluk var. Finansman maliyetleri sonuçta arttı. Risk analizleri daha detaylı yapılmaya başlandı. Ama mevcut yatırımların büyük bölümünde tamamen durma gibi bir tablo yok.
16: Savaşın sektörlere hem doğrudan hem dolaylı etkileri oluyor. Hürmüz Boğazı sadece petrol ve doğalgaz için değil, gübre için de kritik. Bölge ülkelerinin küresel arzdaki payı ürede %46, azotlu ve fosfatlı gübrede %38 seviyesinde. Bu nedenle küresel gübre tedarik zinciri %33 daraldı. Fiyatlarda iki katı bulan artışlar gerçekleşti. Türk çiftçileri şimdilik gübreye erişimde bir sorun yaşamıyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fiyatlar arttı. Bu durum gelecek ekim dönemlerinde meyve sebze fiyatlarını etkileyebilir.
21: Şunu unutmayalım, ülkemizde tarımsal üretimdeki girdiler diğer ülkeleri kıyasladığım zaman oldukça fazla. Yakıt ve gübre eğer ne kadar öz kaynaklarınızla karşılıyorsanız bu artışlar da o kadar sınırlı oluyor.
16: Her yıl Körfez ülkelerinden Türkiye'ye yaklaşık 10 milyon turist geliyor. Verilere göre toplam 10 milyar dolarlık harcama yapılıyor. Yani toplam ziyaretçilerin ve gelirin yaklaşık 1/6'ı bölgeden sağlanıyor. savaş nedeniyle rakamın gerileceği öngörülüyor.
1: Avrupa'daki yavaşlama, rezervasyonlardaki yavaşlama bizi biraz sıkıntıya düşürecek gibi gözüküyor.
12: Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ve 3 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şüphelinin olay yerinde günlerce keşif yaptığı ortaya çıktı. Başkan Karaca ile karşılaşınca da saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşıldı.
8: İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye gitti, keşif yaptı. Saldırının ardından ticari taksiyle Bodrum'a döndü. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahla saldıran zanlı ve ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı. Alim Karaca, Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralandı. Soruşturma başlatan polis, Başkan Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca'nın ifadesine başvurdu. Karaca 22 Mayıs'ta evlerinin bulunduğu sokakta kapüşonlu bir erkeğin dolaştığını söyledi. Aynı kişiyi bir gün sonra maskeli olarak gördüklerini söyleyen Karaca tartışma sırasında eşinin vurulduğunu anlattı.
4: Etrafında maskeli, eldivenli bir genç dolaşıyordu. Eşim kim olduğunu sordu. Sonra kaçmaya çalıştı. Ardeli sırasında eşini kalbinden vurmaya çalıştı. Silah doğrulttu.
8: Polis çevredeki kamera kayıtlarını inceledi. Saldırganın suça sürüklenen çocuk ETÇ olduğu belirlendi. 20 Mayıs'ta otobüsle İstanbul'dan Fethiye'ye gittiği, günlerce olay yerinde keşif yaptığı ve 23 Mayıs'ta da Alim Karaca ile karşılaşmasının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlının daha sonra ticari taksiyle Bodrum'a gittiği anlaşıldı. Saldırgan ve ona yardım eden 3 kişi Bodrum ve Minas'ta yakalandı.
12: Mersin'de trafikte minibüs sürücüsüyle tartışan kamyonet şoförü aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay Tarsus ilçesinde meydana geldi. Kamyonet şoförü Enver Karaaslan'la minibüs sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aracına dönen Karaaslan yaklaşık 50 metre gittikten sonra kalp krizi geçirdi. Kamyonetin refüje çarpmasıyla çevredekiler durumu fark ederek yardıma koştu. Yapılan kalp masajına rağmen 52 yaşındaki Karaaslan hayatını kaybetti. Minibüs şoförü gözaltına alındı. Dokuz günlük bayram tatili nedeniyle yollarda önemli kavşak noktalarında zaman zaman yoğunluk oluştu. TEM başta olmak üzere bazı ana geçiş güzergahlarında da yoğunluk vardı. Tatil merkezlerinin girişlerinde de araç kuyrukları oluştu.
8: Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Tatil merkezlerinin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. İstanbul'dan ayrılanlar Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametindeki Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde araç kuyrukları oluştu. Akyazı'da trafik durma noktasına geldi. Ulaşımın kritik noktası Bolu'da akıcı bir trafik var. Ancak zaman zaman meydana gelen araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor. Bu da yoğunluğa neden oluyor. İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, 9 günlük tatilin ilk gününde helikopterle şehrin trafiğini denetledi. Turistik bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. En hareketli noktalardan biri Muğla-Bodrum. Son 24 saatte giriş yapan araç sayısı 20 bin olarak kayıtlara geçti. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka bölgelerinde araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak Kırıkkale'de de yoğunluk vardı. Bölgede trafik nedeniyle ulaşım sık sık yavaşladı. Jandarma ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. İstanbul Tekirdağ Karayolu da en hareketli noktalardan biriydi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
12: Bayram tatilinde ülke genelinde hava nasıl olacak? NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan değerlendirdi.
22: Bayram haftasında en yağışlı günler pazartesi ve perşembe olacak. Ülkenin genelinde sağanak yağmur var. Özellikle Karadeniz hattı, İşte Samsun, Tokat, Amasya ve doğuda Erzincan taraflarında, Sivas taraflarında dere taşkınları yeniden yaşanabilir. Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Akdeniz'in iç kesimleri ve doğu bölgelerde o iki gün, yani pazartesi, perşembe sağanak yağmurlar devam edecek. Çarşamba, yani bayramın birinci günü, ülke genelinde havanın en güzel olduğu gün. Hem sıcaklıklar yükselecek hem de nereye giderseniz gidin güneşli olacak. Karadeniz'de, İstanbul'da, iç kesimlerde. İstanbul'da bayramın birinci günü sıcaklık 27 derece. Ankara'da 24, Karadeniz'de 23-26'lar, İzmir 30. Perşembe İstanbul'a yağmur geliyor, sağanak yağmur var. Pazartesi, salı parçalı bulutlu İstanbul. Çarşamba güneşli, sıcak bir gün var. Perşembe sağanak yağmur gelecek İstanbul'a. Cuma, cumartesi, pazarsa parçalı bulutlu ama biraz serin bir hava olacak. Çünkü kuzeyden, Rusya üzerinden serin bir hava gelecek. O nedenle cuma, cumartesi günü hem Marmara, hem İstanbul, hem de Karadeniz'de hava daha serin olacak. İzmir bayram genelinde fazla yağış almayacak. Sadece perşembe günü kısa süre bir yağış olabilir. Bodrum çarşamba günü biraz bulutlu, kısa süre yağış alabilir ama çoğunlukla güneş görülecek. Muğla Denizli hattında, hatta Afyonkarahisar'da salı, çarşamba, perşembe günü hep sağanak geçişleri var. O bölgedekiler dikkatli olsunlar. Antalya'da da perşembe sağanak yağmur var. Diğer günlerde daha parçalı bulutlu bir hava olacak. Tokat, Erzincan, Amasya, Samsun hattında pazartesi ve perşembe günü yağışlar yine şiddetli olduğu için o bölgede dere taşkını riski maalesef ki devam ediyor. Hatay'da da perşembe günü yağmur daha şiddetli.
3: Ankara'da sağanak yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü. Bazı yollarda su birikintileri oluştu.
0: Bir binanın istinat duvarı çöktü. Yollar ve caddeler göle döndü. Başkent Ankara'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dün gün boyunca etkili olan yağmurun ardından bir binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5: Geçen hafta tedbirsizliklerden dolayı binamız yıkılıyordu. Bugün yine aynı şekilde içiniz rahat olsun dediler. Bir saat sonra yağan yağmurdan dolayı göçtü.
7: Burada 1000 kişi oturmasına rağmen kaç kere uyarıldı, beton atılmadı. Can güvenliğimiz yani hiçe sayıldı. Bu kadar şu yağmurda. Dışarıda bu millet çoluğuyla çocuğuyla dışarıda rezil olduk.
0: Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeler göle döndü. Yağış nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
3: Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki gölette 26 yaşındaki Rukiye Görgin'in cansız bedeni bulundu. Gölya Tabiat Parkı'na giden ziyaretçiler göletin yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından göletten çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisler kadının 26 yaşındaki Rukiye Görgin olduğunu tespit etti. Genç kadının ailesinin Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadığı ve kendisinden bir süredir haber alamadıkları iddia edildi. İstanbul'da arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı 34 yaşındaki Defne Boz evinde ölü bulundu. Boz'un ölümünün şüpheli olduğu belirtildi. Olay Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. 34 yaşındaki Defne Boz'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları Boz'un yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Defne Boz yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Boz'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre ölüm şüpheli bulundu. Olaya ilgili soruşturma sürüyor. Gülistan 9 soruşturmasında firari bulunan Umut Altaş dün Amerika'da gözaltına alınmıştı. Altaş'ın Amerika'da karakolda eski patronuyla yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına NTV ulaştı. Altaş dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi.
23: Elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda ben Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler.
8: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alındı. Gülistan 9 soruşturmasında Umut Altaş'ın Amerika'daki karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı.
23: Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı. Katili böyle avucunuza bırakacağım.
8: Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş, ABD'de bulunduğu karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmede cinayete dair önemli açıklamalar yaptı. Soruşturmayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi.
23: Ben dosyayı direkt kapatıyorum. Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde ortaya çıkacak.
8: Umut Altaş, Türkiye'deki yetkili mercilerin bir an önce ona ulaşmasını istediğini de söyledi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış. Adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur dedi.
12: Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay Beşir ilçesine bağlı Doğan Kavak köyünde meydana geldi. Tarımsal sulama havuzu kenarında oynayan Aydın Şirin ayağının kayması sonucu suya düştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Hatay'da çarşamba akşamı etkili olan şiddetli yağmur büyük hasara neden oldu. 5 kişinin hayatını kaybettiği kentte caddeler, sokaklar çamurla kaplandı. Derelerin taşması sonucu ekili araziler su altında kaldı.
8: Biri çocuk, 5 kişi öldü. Evler çamurla kaplandı. İş yerleri büyük hasar gördü. Hatay'da selin bilançosu ağır oldu. Sadece bir gün etkili olan sağanak Hatay'a 160 kilogram üzerinde yağış bıraktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği şehirde dereler taştı, yollar çöktü, evler yıkıldı. Hayatını kaybedenlerden biri de 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'tu. Tarlasını kontrol etmek istediği sırada derenin taşması sonucu akıntıya kapıldı. Cansız bedeni bir gün sonra bulundu.
2: Saat 9 gündüz. Her taraf ana baba günüydü. Aradım onu, ulaşamadım. Dedim eyvah, bu arkadaş bizim komşumuz gitmiş.
8: Özellikle Antakya, Samandağ, Reyhanlı ve Defne ilçelerinde hasar büyük. Esnaf ve vatandaşlar bayram öncesi selin izlerini silmeye çalışıyor. Çamurla dolan dükkan ve evler temizleniyor.
2: Şiddetliydi ama biz bu kadar böyle tahmin etmiyorduk. Şu anda 4-5 tane aracımız sıkıntılı, yani bayağı ciddi bir sıkıntı, bir ciddi zararlarımız var.
8: Derelerin taşması sonucu ekili arazilerde de büyük zarar var. Özellikle taşan Asi Nehri'nin çevresi çamurlu suyla kaplandı.
9: İnanılır gibi değil. Yani böyle bir şey ki acayip. Sel her tarafı götürüp götürüyor.
8: Hatay Valiliği tarafından zarar tespit komisyonu kuruldu. Hasarın boyutu ekiplerin çalışması sonrası belirlenecek.
12: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bursa Hızlı Tren Projesi hakkında bilgi verdi. Çalışmalar bittiğinde Bursa-Ankara güzergahında seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi.
8: Bursa Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi hakkında bilgi verdi. Hattın 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olacağını aktardı. Uraloğlu, hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağını duyurdu. Hattın 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirtti.
0: Bursa-Osmaneli hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul güzergahlarında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.
8: Uraloğlu, Osmaneli-Bursa güzergahındaki çalışmaları bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Bursa'dan itibaren Teknosap, Karacabey, Dağkadı ve Kuş Cenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz ifadesini kullandı.
12: Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ne bilet alan son takım Parmos Bordo Basketbol Kulübü oldu. Playoff serisi 3. maçında Gaziantep Basketbolu 79-65 yenen Bandırma ekibi seriyi 3-0 tamamladı. 3 galibiyet alan takımın Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride Parmos Bordo ilk maçı 83-62, ikinci maçı da 75-67 kazanmayı başarmıştı. Bandırma ekibi 3. karşılaşmada soyunma odasına 45-37 önde girdi. Maçın kalanında üstünlüğünü korudu ve Gaziantep Basketbolu 79-65 yendi. Çayırova Belediye'nin ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ikinci ve son takım Parmos Bordo oldu. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis binayı tahliye etti. Özgür Özel isim vermedi ama sert sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özel daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara'da dün gün boyunca CHP'de bunlar yaşandı ve NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk bu yaşananları değerlendirdi. Ekrana taşıyalım, ardından saat başında haberlerle tekrar burada olacağız.
6: Şimdi mahkeme kararı açıklandığında ben bu kararın 4 alanda etkisinin olacağını söyleye geliyorum. Birisi hukuk alanında, diğeri siyaset alanında, üçüncüsü ekonomi alanında, dördüncüsü de uluslararası alanında. Şimdi uluslararası alanda Reuters'tan BBC'ye, El Cezire'den Middle East Eye'a, dünyanın birçok televizyonu, gazetesi, ajansı bu görüntüleri veriyor, bu fotoğrafları veriyor. Yani ana muhalefet partisinin binasına zorla giren polisler, yıkılan demir parmaklıklar, ortalığa saçılan sandalyeler. Dolayısıyla uluslararası sahada durumumuz iyi değil. Bu görüntüler demokrasimiz açısından da iyi görüntüler değil. Dolayısıyla sanki muhalefet partisini kapatıyormuş gibi, muhalefet partisine hükümet, iktidar, devlet bir baskın yapıyormuş gibi bir tablo çıktı ortaya ki hak edilmeyen bir iddia bu. İkincisi ekonomik alandaki etkisi. Bu ilk gün borsanın radikal bir şekilde düşmesi, sonradan Merkez Bankası'nın rezervlerini eridiği iddiaları, sonraki günde neyse ki durdu bu ve ekonomik etkisinin bayram etkisiyle olduğunu, daha doğrusu borsa düşmenin bayram etkisiyle olduğu söylendi ama şu anda durulmuş gözüküyor. Üçüncüsü siyasete etkisi. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısı ittifakları çok doğrudan etkileyen bir konu. Yani Cumhurbaşkanlığı İttifakı'nda biliyorsunuz altılı masanın dominant partisi CHP'ydi. CHP Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yeni ittifaklar nasıl yapacak? Özgür Özel tekrar partisinin başına döndüğünde nasıl ittifaklar yapacak? Bu siyasetin genel atmosferini etkiliyor. Muhalefet partileri de pozisyon almasını bundan sonra değiştirecektir. Yani mevcut CHP ile ilişkilerini başka bir şekilde dönüştürecektir. Siyasete etkisi devam ediyor. Fakat siyaseti içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan etkisi şimdi ana gündem maddemiz ve sanırım bundan sonraki süreçte biraz daha fazla bu konuyu konuşacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölünmesi, bölünecek mi, bölünmeyecek mi, nasıl devam edecek kısmı. Fakat burada uluslararası etkiyi, kendi demokrasimizi, kendi tablomuzu göz önünde bulundurduğumuzda ben iki tarafa, yani iktidara ve muhalefete düşen bir takım görevler olduğu kanaatindeyim. Mesela iktidar tarafı adalete, yargıya olan güven endeksinin düşük olmasından kaynaklanan bir tartışmayı görmüş olması gerekiyor. Onların önünde de bu araştırmalar var. Bunu çok yükseğe çıkardıklarında, yani yargıya güvenin %80'lerde, 90'larda olduğu bir ülkede tartışmalar bu kadar alevlenmez. Dolayısıyla ümit ediyorum yeni Adalet Bakanımız birçok yenilik yapacağını söylüyor. En önemli maddelerden bir tanesinin masasında bunun olmasını ümit ediyorum. Bu yargıya güveni arttırabilirsek toplumda, siyasette, medyada bu tartışmalar daha az olacaktır. Bu iktidar tarafına düşen kısımdır. Muhalefet tarafında Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bu konuyu konuşarak halledebilir miydi? Bana göre halledebilirdi. Bu kadar kötü bir duruma düşmeden bir sonuç alınabilir miydi? Bana göre alınabilirdi. Özgür Özel, ben bu genel merkeze tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum demişti. Neden o zaman yıktı? İçeriden barikatlar kuruldu, sandalyeler söküldü, masalar söküldü, barikatlar yapıldı. Geri döneceğiniz bir genel merkeze neden bunu yapıyorsunuz? Veya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ömrünün tamamını buraya harcadım. Cumhuriyet Halk Partisi benim yani en önemli siyasi misyonumdur dediği bir partinin bu hale gelmesini uzlaşıyla çözebilir miydi? Bana göre çözebilirdi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu tabloları Türkiye'ye yaşatmayabilirdi bana göre. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmaları iktidar tarafına, işte Cumhur İttifakı'na veya devlete veya yargıya veya kolluk kuvvetlerine yönlendirmek isteyenlere bir şey söylemek istiyorum. Arınma cümlesini belki de iktidardan en çok kullanan kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Arınmadan kastı ise ahlaki erozyon. Büyük iddialar bunlar. Partinin ahlaki bir erozyona uğradığı ve bunu da partisini arındırarak çözeceğini söyleyen bir eski genel başkanları var. Yani iktidarın söylediklerine inanmayın diyelim, savcıların iddianamesine inanmayın diyelim ama kendi genel başkanları, kendi milletvekilleri, kendi siyasi parti üyeleri bu iddiaların peşini bırakmadı, yargıya taşıdı, delilleri buldu getirdi, maddi delilleri mahkemeye sundu ve mahkeme sonunda bir karar verdi. En azından mahkeme kararını beğenmiyorum diyebilirsiniz, yanlış diyebilirsiniz ama uygulanmasını engellemek hiçbir devletin kabul etmeyeceği bir şeydir. Çünkü siz mahkeme kararını uygulatamıyorsanız bir ülkede oradaki devletin meşruiyeti sorgulanır. Dolayısıyla kolluk mahkeme kararı eline verildiğinde bunun gereğini yapar. Bunu önleyebilir miydi Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel? Bana göre önleyebilirdi. Bu tabloyla da karşılaşmayabilirdik. Bu tablodan iktidar da mutlu olamaz. Muhalefet de mutlu olamaz. Türkiye de mutlu olamaz. Hiçbirimiz bundan mutlu olamayız. Dolayısıyla buradan ne alkışlayabiliriz bu durumu ne de buradan bir fayda çıkartabiliriz Türkiye açısından. Bu tablolar, bu görüntüler şimdi bütün dünya ajanslarında Türkiye'nin demokrasi açısından iyi bir görüntü mü? Hayır. Bunu önlemek muhalefetin görevi olurdu. Maalesef bunu kaçırdılar. Fakat şimdi şöyle bir tablo var. Muhabir arkadaşlarımızın olay yerinden aktardıklarını bakacak olursak, yol haritaları her iki tarafın, her iki kesimin, her iki grubun yol haritaları çatışma üzerine gidiyor gittikçe. Yani disiplin kurulu oluşturulacak, parti meclisi oluşturulacak, gereği yapılacak. Şimdi bu taraflar ne demek oluyor bu? Bir takım insanlar CHP'den ihraç edilecek, bir takım insanların üyelikleri askıya alınacak. Özgür Özel tarafı da buna direnecek. Bir il başkanı görevden alınmışsa orası teslim edilmeyecek. Polis tekrar orada devreye girecek. Buradan çıkmak lazım. Bu bir sarmal. Buradan çıkmak için muhalefetin üstüne düşen görevler var. Bunu muhalefet engelleyebilir. Kendi aralarında konuşarak, kendi aralarında bunu değerlendirerek bir şekilde çözebilir. İşte bunu bekliyor bana göre Türkiye. Şimdi buradan seçimler önümüzdeki sene yapılacak gözüküyor. Öyle anlaşılıyor. Bu seçimleri nasıl etkiler? Sosyolojiyi nasıl etkiler? Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi bir mağduriyet yaratarak bunun üzerinden seçime gitmeyi planlıyorsa bana göre hata yapıyor. Çünkü kombanın üstüne çıkmak, sandalye pencere kırarak polise direnç göstermek, gaz bombalarının atıldığı bir genel merkezin görüntüsü insanları tedirgin eder. Vatandaşı tedirgin eder, seçmeni tedirgin eder. Seçmen bu tür şiddetlerden ürker. Belki Toma'nın üstüne çıkan bir genel başkan kendi partisi içerisinde bir grup tarafından alkışlanabilir, hoşlarına da gidebilir. Direnç gösterdiği için alkışla tutulabilir. Ama seçmeni genelini düşünürseniz, %51 alınacak seçmeni hedef alırsanız eğer, seçmen bu tür şeylerden tedirginlik duyar. Bu tür şeylerden hoşlanmaz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha siyaset üreten bir pozisyona girmesi lazım. Mesela Özgür Özel 2020'de kurulmuş olan delegelerden yarısından fazlasını oy alırsa olağanüstü kurultaya gidebilir. Parti meclisinin yarısından bir fazlasının oyunu alırsa kurultaya gidebilir. Bu bir siyaset üretmedir mesela. Ama ben şahsen yani kapı pencerenin önüne sandalye, masa sökerek yığılmasını bir siyaset olarak görmüyorum. Evet, bir direnç göstermek gerekir. Evet, bir kabul etmemek gerekir. Ama polisle karşı karşıya gelmek Türk seçmeninin başka bir algısını tetikler. Türk seçmeni CHP'li gibi bakmayabilir. Eğer %51'e ihtiyaç varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ki var, o zaman seçmenin tamamını hesaba katmak gerekir. Yargı süreçleri beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben AK Parti'ye kapatma davası açıldığında genel merkezde görevliydim. Bu tebligat yapıldığında, hani kimse...

NTV Radyo. Yeni haftada yağışlar daha dar alana etkileyecek. İstanbul ve Bursa yine biraz bulutlu, İstanbul 23, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar salı ve çarşamba daha az yerde görülecek. Ankara 21 derece. Ege'de daha çok Denizli, Muğla, Afyonkarahisar çevresi yağışlı. İzmir 28 derece. Akdeniz'de sağanaklar sürüyor, tedbirli olunmalı. Adana 26, Hatay 24 derece. Karadeniz'deki gök gürültülü sağanak geçişleri salı günü azalacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar şiddetini düşürüyor, kısım kısım etkili. Erzurum 17, Diyarbakır 23 derece. Hava durumu.

0: İyi geceler, saat 3 haberlerle karşınızdayız. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Üniversitenin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar kaldırıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. 22 Mayıs'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edilmişti. Kapatılan üniversitede eğitim gören öğrenciler Garantör Devlet Üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecekti. Ancak kararı tepkiyle karşılayan öğrenciler üniversitede protesto gösterisi düzenlemişti. Tepkiler sürerken İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına ilişkin karardan vazgeçildi. Üniversitenin faaliyet izninin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine iptal edildi. Kararla ilgili YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Özvar, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi kapsamında kararın güncellendiğini söyledi. İlk kararın mevzuat çerçevesinde hukuki bir zorunluluk olduğunu belirten Özvar, ancak sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeler ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların beklentilerini hassasiyetle gözettiğini ifade etti. Alınan kararın öğrencilerimiz, ailelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum dedi. 1996 yılında kurulan Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding'e ait 121 şirkete el konulmuştu. Şirket bünyesindeki İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum atanmıştı. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis binayı tahliye etti. CHP'de genel merkez binasında dün sabahtan itibaren yaşananları hatırlayalım.
1: Polis girdi! Polis girdi!
2: Türk siyasi tarihine geçen anlar. Mutlak butlan kararı sonrası polis Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine girdi. Mahkeme kararı polis eşliğinde Özgür Özel ve ekibine iletildi. CHP Genel Merkezi tahliye edildi.
3: Bunun için yıktılar babacığımı.
2: Özel CHP Genel Merkezi'nden bu görüntülerle ayrıldı. Mutlak butlan kararından 3 gün sonra CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçecek anlar yaşandı. Sabah saatlerinde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu yanlısı bir grup CHP Genel Merkezi önüne geldi.